0: Mahcubiyet yüz kızartması diyoruz. Sürenizi de başlattık.
1: Utanç.
0: Utanç doğru yanıtımızdı. Utandık, yüzümüz kızardı. Sizle devam edelim. Hadi siz bir güzel bir yer açın.
1: 4 numara diyebilir miyim ben?
0: 4 numara diyebilirsiniz. Tamam, diyelim. Halk arasında kurdeşen olarak bilinen cilt hastalığı. Süreniz başladı. Cilt hastalığı bu. Bir şey mi?
1: Çıkaramadım
0: ben
1: şu an.
0: Söyleyemedim.
1: Çıkaramadım.
0: Biz bir harf açalım süreyi. Gülsün Hanım için başlatalım. Ü ile başlıyor. Ne olabilir? Halk arasında kurdeşen diye biliniyor ama...
1: Harf çıkınca şimdi hatırladım.
0: Öyle mi? Hatırladınız mı?
1: Evet.
0: O zaman biz yine bir harf desteğinde bulunalım. Süreyi sizin için başlatalım ve yanıtı alalım. Sürenizi başlattık.
1: Ürtiker.
0: Ürtiker doğru yanıt. Kurdeşen olarak geçen cilt hastalığıydı sorumuz. Sizle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz. Kaç numara soruyu açalım?
1: 18 numara olsun.
0: 18 numaraya gidiyoruz. Bakalım. Bir video soru. Önce bir görselimiz var. İzleyelim. Gelsin görüntülerimiz. Arkasından da sorunuzu okuyacağım.
1: Tamam.

0: Asya'da Çin'in güneybatısında bulunan bölgeyi soruyoruz size. Neresidir? Süreniz başladı.
1: Tibet.
0: Tibet doğru yanıt. Tam keşişler diyecektim ki yanıt geldi. Sizle devam ediyoruz. Kaç numara soruyu açalım?
1: 5 numara.
0: 5 numaraya gidiyorum. Hemen sorunuzu okuyorum. Uzayda bulunan büyük gaz ve toz bulutu. Süreyi başlattık. Ne acaba bu toz bulutu? Ne bu acaba?
1: Bilemedim maalesef.
0: Gülsün Hanım, ne bu acaba? Ne bu? Ne bu diyorum. Süreyi sizin için bir tane harf açıyorum. Ve başlattım. Ne olabilir bu?
2: Nebule.
0: Bulunan büyük gaz ve toz bulutu.
2: Nebütü.
0: Nebütü olmadı. Bir harf açıyoruz. Ve Ahmet Bey sizin için süreyi başlattık. Buyurun.
1: Nebule.
0: Nebule.
1: Evet.
0: E mi koydunuz?
1: Evet.
0: E olmadı. Başka nasıl bir harf?
1: Nebula. Nebula.
0: Süremizi bitirdik. Bir harf koyacağız, bir harf alacağız. Aldığımız harfle beraber sizin sürenizi başlatacağız. Harfimizi açtık. Gülsün Hanım, sizin sürenizi başlattık.
2: Nebula.
0: Nebula doğru. Nebula. Uzayda bulunan gaz ve toz bulutu. Şifre kelimemizden de N harfini açtık. Şu ana kadar 4 tane harf açtınız ve 5 sorumuz kaldı. Birinci etabı tamamlamaya. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 3 diyelim.
0: 3. Gidiyoruz 3'e. Tek harf koyayım. Tek harf alalım. Rahat rahat bilelim diyorsunuz.
2: Aynen.
0: Peki gelsin. Katman bina bölümü. Süreniz başladı. Katman.
2: Kat.
0: Kat. Kat. Doğru kat. Bu yanıttan sonra sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 13 diyelim.
0: 13.
2: Evet.
0: Peki 13. Çok güzel bir foto soru seçtiniz. Bir fotoğrafımız var.
2: Tamam.
0: Görelim. Arkasında bir tahmininiz var mı? Daha önce hiç gördünüz mü? Acaba
2: yani,
0: ne olabilir?
2: Hiç denk gelmedim.
0: Hiç denk
2: böyle
0: gelmediniz.
2: Böyle bir şey denk gelmedim.
0: Evet, biraz farklı. Şöyle soralım. Güçlü, iri yapılı, tek gözlü, mitolojik bir dev soruyoruz burada.
2: Yani.
0: Bu devin mitolojik adı. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Mitolojik dev.
2: Hiçbir fikrim yok.
0: Belki görmüşsünüzdür ama diyeceksiniz ki nereden?
2: Görsem unutmam.
0: Görsem unutmazsınız. Bu yarışmadan sonra zaten hiç unutmayacaksınız.
2: Aynen.
0: Ben de çalışırken, araştırırken bayağı şaşırmıştım. Daha önceden gördüğüm ama adını ilk kez burada rastladığım bir dev. Bir harf açıyoruz. Süreyi sizin için başlatıyoruz. Ahmet Bey, var mı tahminimiz?
1: Hiç
0: tekrar
1: tahminim
0: bakmak
1: yok.
0: İster misiniz devimize? Mitolojik
1: yani,
0: devimize.
1: Ne
0: olabilir?
1: Tahminim yok gerçekten. Biraz zor bir soru oldu.
0: Zor bir soru saklamışız, evet.
1: Evet.
0: Peki. Fotoğrafımıza bakalım. Bu bir mitolojik, yani K ile başlıyor ve sonu OP ile bitebilir. Süreyi de bir harf açtıktan sonra tekrar başlatacağım. Süre sizin için başladı Gülsün Hanım.
2: Komton.
0: K'li bir şey bu. Kik diyebilirim.
2: Kiklon.
0: Çok yaklaştınız. Kiklon'a çok yaklaştınız. Süreyi Ahmet Bey için başlatıyoruz. Buyurun.
1: King of olabilir
0: mi? Kiklon dedi. Çok yaklaştınız dedim.
1: King of.
0: King of değil. Bakın. Kiklon dedi. Çok yaklaştınız dedim.
1: Tamam.
0: Siz başka aldınız. Gülsün Hanım, bir harf daha açıyoruz ve sizin için başlatıyoruz süreyi. Ne olabilir?
2: Kiklop.
0: Kiklop. Doğru.
1: Doğru.
0: Duymuş muydunuz hiç?
1: Hiç duymadım.
0: Biz de yarışmayı hazırlarken arkadaşlarımızla beraber duyduk, gördük ve
2: unutmam
0: dedik
2: artık
0: ki zor bir soru olsun yarışmacılarımız, bakalım bulabilecekler
2: evet,
0: mi diye. Kiklop buradaki güçlü, iri yapılı, tek gözlü mitolojik devin adıymış. Tekrar öğrendik, artık unutmazsınız.
2: Evet, unutmam artık.
0: Peki, o zaman bir soru daha seçelim.
2: 14 diyelim.
0: 14 numaralı soru. Güzel geliyor, kolay bir sorumuz var. Bir video soru, görselimiz var. İzleyelim.
2: Tamam.
0: Sonra bakalım.

0: Sever misiniz gezmeyi, belgesel izlemeyi, dünya görüntülerini seyretmeyi? Size yani... Kazakistan desem, Kazakistan'ın eski başkenti ve en büyük şehirlerinden biri desem, böyle bir alışverişle de ilgili bir adı vardır desem, sürenizi başlatsam ne olabilir acaba?
1: Ben de bunu bilmesem diyorum.
0: Bilmesem diyorsunuz. Esas biliyorsunuz da.
1: Yok
0: hiç
1: yani.
0: Hiç harf çıkmadığı için.
1: Olabilir.
0: Şimdi bir harf biz açtığımız zaman diyeceksiniz ki hatırlıyorum, alışverişle ilgiliydi burası. Eski de başkenti diyorum. Ne olabilir mesela almak, vermek diye? Ahmet Bey, süre sizin için başlatıyorum.
2: Almaha olabilir mi? Almaha.
0: Almaha değil de Almaha'ya çok yakın. Alma.
2: Almaka.
0: Almaka değil. Biz bir harf açalım. Bakalım Gülsüm Hanım bulabilecek mi? Süreyi başlattık. Tek de harf açtık.
1: Almanı.
0: Almanı değil.
1: Elmalı.
0: Doğru yerden gidiyorsunuz. Almanı değil ama. Peki Ahmet Bey buldu galiba.
2: Evet.
0: Ahmet Bey, bakalım hangi harfleri koyacaksınız? Evet, sürenizi başlatıyoruz. Bakalım hangi harfle ne olabilir? Alma dedim. Alma.
2: Almalı.
0: Almalı değil. Ahmet Bey.
2: Almatı.
0: Almatı doğru yanıt. Tebrik ediyoruz. Bir de harf buldunuz. H harfini açtınız. Sizinle devam edeceğiz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 6 numara olsun.
0: 6 numaralı soruya gidiyoruz. Gelsin bakalım 6 numara. Eski dilde tutsak kişi anlamına gelen kelime. Süreyi başlattık. Tutsak bu kişi.
2: Tutsak.
0: Eski dilde tutsaklara ne diyorlar?
2: Esir. Tutsak, esir. Esir.
0: Ahmet Bey çok güzel bir ipucu verdi Gülsün Hanım. Süreyi sizin için başlatıyorum. Esir dedi. Bu kişi eski dilde tutsak kişi. Nasıl bir kişi?
1: Esir. Kişi.
2: Of, öyleymiş.
0: Süreniz dolduğu için veremiyorum. Ama son anda ipucunu Ahmet Bey için yakalamış olduk. Süreyi sizin için başlatıyorum. Buyurun Ahmet Bey.
2: Esir kişi.
0: Esir kişi,
2: evet.
0: Buranın doğru yanıtıydı. Harikasınız. Son İki soruya geldik. Sizle devam ediyoruz. Kaç numara soruyu açalım?
2: 11 numara.
0: 11 numaraya gidiyoruz. Bir işte çok başarılı olan kişiyi soruyoruz. İki harfli. Buyurun.

0: Ne olabilir?
1: Çok başarılı. As olabilir mi? As.
0: As doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Harikasınız. As doğru yapan kişi. Son soruyu açıyorsunuz. Siz de devam ediyorum.
1: Bir numara olsun.
0: Bir numaralı soru geliyor. Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: İspanyolca kökenli bir sorumuz var. İspanyolca kökenli sanat anlamına geliyor. Ne acaba bu kelimemiz? Süreniz başladı.
1: Oreo. Olabilir mi?
0: Oreo değil. Moreo olamayacağı için R ve E açıldı. Sanat diğer anlamı İngilizce art diyeyim. Oradan ipucu olsun size. Gülsen süremizi başlattım. Art dedim.
2: Arte.
0: Arte doğru yanıttı. İngilizce art'tan İspanyolca'ya geçmiş.
1: Evet.
0: Arte olarak yürümüş kelimemiz. Evet, birinci etap geçti. Nasıl? Küçük bir değerlendirme alalım. Siz de başlayın.
2: Güzel geçti.
0: Güzel yani geçti.
2: Biraz hızlı geçti.
0: Hızlı başladınız.
2: Evet.
0: Sonra biraz birkaç kelime de takıldınız değil mi?
2: Evet,
0: biraz
2: evet.
0: Moraliniz bozuldu gibi. Aklınıza gelmediği için.
2: Evet. Ama düzelecek.
0: Ama hiç takılmayın. Bunu söylemiştik. Yarışmanın başında da belirtmiştik. İpucu almadığınız için birinci etap biraz böyle sakin geçiyor. Nasıl geçti Ahmet Bey?
1: Güzeldi. Biraz sadece birkaç soruda takıldık ama yani genel olarak güzeldi.
0: Biraz geriden başladınız.
1: Sorular aslında evet ısındım. Evet,
0: birinci etap. Bir o üstümüzden gitti mi?
1: Evet. Gitti evet. Şu an iyiyiz.
0: Biraz hareketleniyoruz. O zaman hazırsak önce puanlara bakıyoruz.
2: Tamam.
0: Ve ikinci etaba doğru geçeceğiz. Bakalım Gülsün Özdemir kaç doğru yanıt verdi? Ahmet Haşim Baygül kaç doğru yanıt verdi? Ve kaçar puan aldılar? Gülsün Özdemir bu bölümde 40 puana geldi. Her doğru yanıtımız 5 puan üzerinden 8 doğru yanıt bildi. Ahmet Bey, Ahmet Haşim Baygül de 7 yanıtla beraber 35 puanda çok yakın bir mücadele veriyor ve çekişmeli bir sır küpü birinci etabı tamamlıyoruz. Hazırsak ikinci etaba geçiyoruz.
2: Hazırız.
0: Hazır mıyız?
1: Evet.
0: 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etaptayız. Sır küpünün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Gülsün Özdemir birinci etabı 40 puanla bir 5 puan farkla önde tamamladığı için önce Gülsün Hanım'la başlayacağız. Hazır mıyız Gülsün Hanım?
2: Hazırım.
0: 120 saniyeniz olacak. 120
2: tamam.
0: Saniyede 10 soru okumaya çalışacağım. Umarım hızlı okurken arada kelimeleri yemem, yutmam diye düşünüyorum ama sürenizden mümkün oldukça almadan hızla okuyacağım. İstediğiniz kadar pas diyebilirsiniz.
2: Hı hı.
0: Video ve sesli sorularda sürenizi durduracağız. Hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: Peki. Geliyor bakın. Dönüş
2: peki.
0: Yok. Başlatıyoruz. Sürenizi başlat. Tık. Mavi ve Siyah Aşkı Memnu Sefile kitaplarının yazarıdır.
2: Pas.
0: Pas dedik. Hemen geldik. 2025 verilerine göre Türkiye'nin en çok yağış alan ili neresidir? Yukarıda böyle çok da yağış alıyor. Hatta çayı da
2: Rize.
0: Rize harikasınız. Hemen bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz.
2: Tamam.

0: Ay, Smooth.
1: Dinlediğimiz son mektup şarkısını kim seslendirmektedir?
0: Pas.
1: Belki dönüşte yardımcı olurum. Bir voleybol takımı sahaya kaç kişi ile maça çıkar? Voleybol. 3 önde.
0: 4.
1: 4 değil. 4 değil, sayın sayın.
0: 6, 7, 8, 9, 10.
1: 6 doğru yanıt da aldık. Ali Baba ve 40 haramilerin mağaranın kapısına söyledikleri sihirli cümle neydi mağaranın kapısına? Mağara, mağara, mağara. Ne diyorlardı kapıya?
0: Açıl susam açıl.
1: Açıl susam açıl tabii ki. Hemen bir videomuz var, seyrediyoruz.
2: Ne oluyoruz, hayırdır?
3: Oğlum yürü lan, hasret etme adamı.
2: Ha, iyi olacak, aslı sensin ha. Şanslı günündesin. Bak ayağına geldim.

0: Evet, ATV ekranlarında sevilerek izlenen dizi, Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı karakterin adını soruyoruz size.
1: Pas.
0: Peki, geçtik. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde ilk olarak nerede namaz kılmıştır? Yeni cami oldu, çok uzun süre müzeydi, büyük...
1: Ayasofya.
0: Ayasofya, doğru yanıtını aldık. Oğuz Atay'ın en ünlü eseridir. Ne yapamıyorlar? Pas. Ne yapamıyorlar? Pas diyebilirsiniz.
1: Pas.
0: Peki, gelsin, bir videomuz daha var. Hemen izliyoruz. Bakalım ne?

0: şarkısını seslendiren sanatçımız
1: Gökhan Özen.
0: Gökhan Özen değil. Klibini de izlediniz. Keremcan doğru. Kız kardeş anlamına gelen kelime. Hastanelerde de çok yardımcı olurlar.
1: Kız kardeş anlamına gelen kelime.
0: Hastanede çok yardımcı olurlar doktora. Olmadı. Peki. Hemen geliyoruz. Bakalım hangi soruları bildik, hangilerini bilemedik. Birinci sorumuz. Maye ve Siyah, Aşk-ı Memnu, Sefile kitaplarının yazarı Halit Ziya olacaktı. Çok güzel bir son mektup şarkısı dinlemiştik. Dilinizin ucuna geldi. Söyleyemediniz. Kimdi?
2: Zerrin Özer
0: desek. Evet, harikaydı. ATV'de yayınlanan Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı karakter Doğan olacaktı. Karakterimizin adı. Ayasofya doğru yanısını aldık. Oğuz Atay'ın en ünlü eseri ne yapamadılar?
2: Tutunamayanlar
0: olacaktı. Kız kardeş anlamına geldi. Doktora da çok yardımcı oldular. Hemşire olacaktı. Doğru yanıtımız. Arkasınız çok güzel bir 120 saniye çıkarttınız. Doğru yanıtlarımızı aldık. Ve geldik Ahmet Haşim Baygül'e. Hazır mıyız Ahmet
2: Hazırım.
0: Bey? Hazırım. Biraz ipucu aldınız mı?
2: Hayır, soruları bildim aslında da.
0: Bilmediği soruları bildim ben. Soru kalıpları sizde de aynı olacak.
2: Evet. Bakalım.
0: İnşallah yine video kolay. Sorular gelecek. Hadi de durduracağım. Takıldığınız zaman, aklınıza gelmediği zaman, dilinizin ucunda ama çıkaramadığınızda mutlaka pas deyin olsa da düşünün.
2: Tamam.
0: Hazırsanız başlatalım mı?
2: Hazırım.
0: Başlayabiliriz,
2: evet.
0: Peki, 120 saniyenizi başlattık. Yalnız Efe Kaşığı, Forsa kitaplarının yazarıdır.
2: Pas.
0: Pas dedik. 2025 verilerine göre Türkiye'nin en az yağış alan yeri neresidir? Bir Antepli olarak çok da yakınımızda.
2: Adana olabilir.
0: Değil, daha yakın. Eskiden de hatta bizim bölgemizdeydi, Antep'ten koptu gitti.
2: Kilis.
0: Kilis doğru. Bir handbol takımı sahaya kaç kişiyle maça çıkar? Handbol.
2: 7.
0: 7 doğru. Hemen bir videomuz var, izleyelim bakalım.
3: Kim ki sancağımın gölgesine sığınırsa dinine dokunulmayacaktır. Kim ki canını bana emanet eder başımın tacı olacaktır. Ama kim ki onun yanında yer alırsa kaybedenlerden olacaktır.
4: Tutturmuşsunuz Bursa'ya saldıralım.
0: Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı karakteri soruyoruz size. ATV'de de yayınlanıyor. Kuruluş.
2: Pas.
0: Pas. Peki. Ben sana mecburum diyen şairimiz kimdir?
2: Pas.
0: Peki. Bir sesli soru geliyor. Önce dinliyoruz.

0: Dinlediğiniz Boş Sokak şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Bas diyeceğim ya.
0: Çok eski bir isim. Bas mı diyoruz?
1: Evet.
0: Peki. Sultan Süleyman'ın ünvanlarından biridir. Çok kanun çıkarttığı için de söylenir.
1: Kanuni.
0: Kanuni, doğru yanıtını aldık. Bir video sorumuz var. İzliyoruz.

0: Klibini izlediğiniz Bir Tek Ben Anlarım şarkısını hangi grup seslendirmektedir? Almanca bir isimleri var.
1: Bas diyeceğim yine.
0: Peki. Masalların sonunda mutlaka söylenen söz. Gökten.
1: Gökten bir elma düştü.
0: Bir mi?
1: Gökten,
0: bir bana, bir sana, bir de anlatana.
1: Gökten 3 elma düştü.
0: 3 elma düşürdük. Muallim ne anlama gelmektedir?
1: Öğretmen.
0: Öğretmen. Hemen başa dönüyorum. Yalnız Efe Kaşağı Forsa kitaplarının yazarı. Yine pas diyebilirsiniz.
1: Pas diyelim, pas.
0: ATV'de yayınlanan Kuruluş dizisinde Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı karakter. Kuruluş ne bey?
1: Kuruluş Orhan Bey.
0: Orhan Bey tabii ki. Hemen gidiyorum. Ben sana mecburum diyen şairimiz diyecektim. Yetişmedi. Peki, güzel. 2, 3, 4, 5, 6 doğru yanıt aldık. Peki neleri bilemedik? Hemen bakıyoruz. Yalnız Efe Kaşağı Forsa. Bu kitapların yazarı Ömer Seyfettin
1: evet
0: olacaktı.
1: Ya heyecandan aklıma gelmedi hiçbir şey.
0: Onun için 120 saniye dedik evet. Ki özellikle biraz evet. Saniyelerle yarışalım. Evet, ben sana mecburum diyen şairimiz Atilla İlhan, Atilla İlhan olacaktı. Ve çok güzel bir ses dinlediniz ama biraz eskilerden seçtiğimiz için galiba çıkaramadınız ama Ajda Pekkan'ı dinlediniz biraz önce. Ve Kanuni bildik. Diğer grubumuzun adı da Köfnü olacaktı.
1: Evet Köfnü, onu biliyordum da.
0: Heyecandan aklıma gelmedi. Onu da çok iyi biliyordunuz. Çünkü bir ara çok fazla evet. Döndü, yayınlandı. Ve hemen gelelim ikinci etabın sonunda. Kaçar puan aldın? Nasıl geçti? Küçük bir değerlendirme alalım bu arada.
2: Biraz heyecanlandık galiba ama güzel geçti ya.
0: 120 saniye.
2: 120 saniye heyecanlandık.
0: Çabuk geçiyor değil mi 120 saniye?
1: Evet. Hızlı geçiyor bir de sürenin o hızlı geçmesi de biraz heyecanlandırıyor. Bildiğimiz evet. Şeyi de bilemiyoruz şimdi.
0: Yani her 120 saniye, 120 dediğinizde uzun gibi geliyor ama esasında
1: çok uzun değil, evet.
0: Bir de benim de ama ben elimden geleni yaptım. Hızlı okumaya evet. Çalıştım doğru. Sizler için. Evet. O zaman bakalım kaç puan aldık? Puan tablomuzda nasıl bir fark oldu mu? Bakalım. Küçük bir fark bu sefer diğer tarafa geçti. Nasıl oldu? Ahmet Haşim Baygül bu bölümde bir soru, iki soru galiba bilerek bir 95, 5 puanlık farkı geriden gelerek kapattı ve 5 puan öne geçti.
2: Evet.
0: Tek soruyla farkı siz devraldınız. Gülsün Hanım, 5 puan gerideyiz. Şimdi butonların devreye girdiği ve her doğru yanıtın 10 puan olduğu 3. etaba geçeceğiz. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Peki. O zaman sır küpünde 3. etaba geçiyoruz. Sır küpünün 3. etabındayız. Çok da çekişmeli bir mücadele seyrediyoruz. İlk etapta Gülsün Özdemir önde kapattı. 2. etapta Ahmet Bey ben buradayım. Farkı kapatacağım dedi ve 5 puan öne geçti. Şu anda her doğru yanıtımız 10 puan değerinde. Ahmet Bey sizinle başlıyoruz ve butonlar devreye giriyor. Hazır mıyız butonlar için?
2: Hazırız.
0: Eller butonda mı?
1: Evet.
0: Sorunuzu okuyacağım. Süreyi başlattığım an önce basan kazanacak.
2: Tamam.
0: Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor diyoruz ve hazırsak başlıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım Ahmet Bey?
1: Kaç numara olsun?
0: Kaç
1: 23 numara olsun.
0: Açalım.
1: 23.
0: Kaça?
1: 23.
0: 23 numaralı soru geliyor. Hazırsak. İnanmak gönülden bağlanmak süre başladı. Kim basacak? Kim basacak? Buyurun Gülsün Hanım.
2: Eman.
0: Eman değil.
2: Aman.
0: Aman da değil.
2: İman.
0: İman doğru İman. Yanıt. Biraz sıkıştıracağız İman öyle dedi. Değil. Öyle hemen bir harf de olsa artık butonlar devreye girdi.
2: Evet.
0: Birazcık daha heyecanlı bir blok geçiyor. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Tek harfle yakıyordunuz soruyu.
2: Vallahi evet.
0: Tekrar başlıyoruz. Siz seçiyorsunuz butonlar karar veriyor Ahmet Bey. Eller butonda. Hazırsanız söyleyin.
2: 29.
0: 29 numaralı soru geliyor. Antik Yunan'da kullanılan telli çalgı süre başladı. Kim basacak? Kim basıyor? Kim basıyor? Süre başladı. Ahmet Bey bastı.
1: Lir.
0: Lir. Doğru yanıt. Tek harf koyduk ve R harfini belirledik ve lir yanıtını aldık. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 27 numara.
0: 27. Eller butonda lütfen kaybetmeyin. Sorumuz geldi. Divan edebiyatında av yapmak anlamına gelir. Süre başladı. Ne olabilir? Buyurun Gülsün Hanım.
2: Sağlıcam. Tekrar.
0: Tekrar değil.
2: Lemar.
0: Şeker gibi bir yanıt diyeyim ben.
2: Şeker.
0: Ama süreniz doldu. Biz bir harf açıyoruz. Bu da benden size küçük bir destek olsun. Tek harf açıyoruz. Butona kim? Süre başladı. Buyurun Ahmet Bey.
1: Şekar.
0: Şekar doğru yanıtımız olacaktı. Benden bir ipucu aldınız galiba.
2: Evet,
0: Gülsün.
2: Öyle oldu.
0: Ama yandı. Evet. Son saniyede gitti. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Eller butonda mı?
1: Evet.
0: Tamam. Başlıyoruz. Kaç numara soruyor?
1: 30 numara.
0: 30 numaralı soruya gidiyoruz. Osmanlı Devleti'nde kullanılan gümüş para biri mi? Süre başladı. Kim basacak? Ahmet Bey bastı. Tek harf koyacak.
1: Akçe.
0: Akçe harfini doğru bildi. Ve Osmanlı para birimiydi. Akçe. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açıyoruz? Eller butonda mı? Bakıyorum.
2: Evet.
0: Butonda.
1: 15 numara olsun.
0: 15 numaralı soruya gidiyorum. Yukarıdan aşağı 4 harf geliyor. Sorunuzu okuyorum. Böceğin kozasından elde edilen ince parlak lif 10 saniye başladı. Buyurun Gülsün Hanım.
2: Apak.
0: Apak.
2: İpik.
0: İpik mi?
2: Evet. İpik.
0: İpek.
2: İpek.
0: İpek. Doğru yanıt aldık sizden. İpik nereden geldi? İpik.
2: Sağlık.
0: Apak. İpik.
2: İpik ya.
0: Biraz incelttiniz onu. İpeğe, evet, ipeğe karşı biz öyle daha ince bir narin bir duruşumuz olsun diye düşündünüz.
2: Galiba.
0: İpeği ipik yaptınız. Harika. Tabii ki sürenin ve butonların yarattığı stres diyoruz. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 21 diyelim.
0: 21 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım gelsin 21. Soldan sağ 5 harf. Çırpılmış yumurtanın pişirilmesiyle yapılan yemektir. Süreyi başlattım. Ahmet Bey bastı.
1: Omlet.
0: Omlet. Yapar mısınız? Sever misiniz?
2: Evet.
0: Doğru tabii ki.
2: Çok.
1: Sürekli her gün yerim neredeyse.
0: Harika. Burada da omlet size kazandırdı. Size devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım Ahmet Bey?
1: 16 olsun.
0: 16. Sorumuz geliyor. Eller butonda. Gelsin sorumuz. Açık elle yana vurma. Süre başladı. Ahmet Bey.
1: Tokat.
0: Tokat geldi, tokat. Bir 10 puan daha yazdı Ahmet Bey hanesine. Gülsün Hanım, buton. Butonu dikkatli kullanın. Bakın ara açılırsa sonra yakalamanız zor olur. Bir de şifre, harf buldunuz. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor.
1: 37 numara olsun.
0: 37 numara. Harika bir soru daha geliyor. Hazırsa okuyorum. Kirli ya da zararlı maddeleri temizleme işi süre başladı. Buyurun Gülsün Hanım. Bir şey yaptık. Hatta suyu da yaparız böyle. Ve kirlilerinden ne yaparız?
2: Arınma.
1: Ben tamam.
0: Peki arıtma. Eller butonda. Eller butonda. Bitti mi?
2: Ya buldum ama.
0: Bulduysanız basınca bir dakika süreyi başlatacağım. Buldunuz mu?
2: Evet.
0: Tamam. Bitti mi?
2: Bitti.
0: Eller butonda mı?
2: Butonda.
0: 10 saniye başlattım da hala basabilirsiniz. Hakkınız saklı.
2: Tamam.
0: Kim önce basarsa o alacak. Sürenizi başlattım. Buyurun. Buyurun Gülsün.
2: Arıtma.
0: Arıtma doğru yanıt. Hakkınızdı. Ahmet Bey yine ısrarla bastı orada ama alamadı. Gülsün Hanım yakaladınız. Son saniyede yanıtı buldunuz. Sizle devam ediyoruz. Kaç soruyla devam edelim?
2: 24.
0: 24'e gidiyoruz. 24. Bakalım 24'te ne var? Halka delik iğnelerde iplik geçirilen bir göz soruyoruz. Süremiz başladı. Buyurun.
2: Ele, ene, eme, eye.
0: Eye doğru yanıt. Benden bir ipucu almış olabilir misiniz?
2: Olabilirim.
0: Olabilirsiniz. Bir Y harfi olarak destek vermeye çalıştım. Eye'ydi ipucumuz. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 49.
0: 49. Eller butonda. Geliyor 49 nolu sorumuz. Oh zor bir soru seçtiniz. Ben okurken bile zorlanacağım. Endonezya Silahlı Kuvvetleri'nin kısaltması bu. Süreyi başlattık. Buyurun.
2: ESI.
0: ESI değil ama çok yakın.
2: EYI, ENI.
0: E değil.
2: S.
0: Ah ah ah. 49'da. Bir harf daha açıyoruz. Tek harf istiyoruz sizden. Ne olabilir?

0: bir bölgeyi açmış olduk. Bir de harf buldunuz. R harfini açtık. Aşağıdaki şifre kelimemiz de yavaş yavaş açılıyor. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyla?
1: 33 soralım. Olsun.
0: Kaç?
1: 33.
0: 33 gidiyoruz 33'e. Bakalım 33. Bir malın mülkün sahibi olan kişi anlamına geliyor. Süreyi başlattık. Ne olabilir?
2: Miras.
0: Miras değil. Kişi.
2: Ha.
0: Mülkün sahibi.
2: Mülki.
0: Bu mülk benim. Bu mal benim. Peki o malda hak iddia eden kişi diyoruz. Sahibi olan kişi ne olabilir? Bir maldan bahsediyoruz ortada. Evet, ne olabilir?
1: Tam bildim galiba.
0: Bildiniz mi? Süreyi başlatacağım. Önce bence basın soruyu kaptırmayı süreyi başlattım. Ahmet Bey.
1: Malik.
0: Malik doğru yanıttı. Bilmeseniz bile soruyu kaptırmayın. Bir harf daha alsam yakalayacaksınız. Butonları evet. İyi kullanmanız gerekiyor. Sizle devam ediyoruz Ahmet Bey. Kaç numaralı soruyu açıyoruz?
1: 44 numara olsun.
0: 44 numaraya gidiyoruz. Hop gelsin bakalım 44. Oyunlarda veya sistemlerde derece anlamına geliyor bu. Süreyi başlattık. Buyurun. Yusuf. 4 harflidir. Farka çok yakındır. Ama fark değildir. Başka bir harfle başlar bu. Fark gibi ama birazcık daha bilgisayar terimi. Bir harf açalım. Süreyi başlatıyorum. Belirler butonda kim basacak? Buyurun.
2: Rank mı?
0: Rank doğru yanıtı aldık. Fark değil. Rank olacaktı. Bilgisayarda, teknolojide level atlatan başlığımız. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 22.
0: 22'yi açıyoruz. Bu arada şifre harf bulmanız lazım. Şöyle destek olayım. 28 olabilir. 48 olabilir. 34 olabilir. 20 olabilir.
2: 34 diyelim o zaman.
0: 34 mi diyelim?
2: 34 diyelim.
0: Peki 34'e gideyim. Gelsin 34 numaralı sorumuz. Bir harf açmanızı rica edeceğiz. Elektronik, tıp ve kimyada kullanılan çok küçük anlamına gelen ölçü süreyi başlattım. Kim bas? Ahmet Bey soruyor.
1: Nano.
0: Nano doğru yanıt. Tebrik ediyoruz. Bir de harf açtınız. O harfiydi. Buradaki sakladığımız harfimiz. Sizle devam ediyoruz. İpucu olsun size. 25 olabilir.
1: 28
0: olabilir. 25 mi?
1: 28.
0: 28. Peki gelsin 28 numaralı sorumuz. Bakalım ne arıyoruz 28'de. Eski Türkçe'de lütuf, iyilik, merhamet anlamı taşıyan erkek ismi. Süremiz başladı. Ne olabilir?
2: Kemal.
0: Kemal değil.
2: Kenan.
0: Kenan da değil.
2: Kerem.
0: Kerem.
2: Kadir. Kazım mı?
0: Değil Kazım. Kazım değil ama bir harf belirledik. Acaba ne olabilir? Eski Türkçe'de lütuf, iyilik, merhamet anlamına gelen bu isim. Sürenizi başlatıyorum. K ve R var. Buyurun. K ne olabilir?
2: Kübra. Erkek
0: Kübra,
2: ismi.
0: Kübra erkek ismi olarak kullandım.
2: Kübra.
1: Ben buldum.
0: Öyle mi? Buldunuz mu?
1: Evet.
0: Bence soruyu kaptırmayın. Butonu bırakmayın.
2: Kübralardan af diliyorum.
0: Biz bir harf daha açacağız. Bakın her an bulabilirsiniz.
1: Aa değilmiş ya.
0: Hayran ismine de çok yakın diyeyim. Süreyi başlatıyorum. Süreyi başlattım. Buyurun.
2: Kira.
0: Kayra. Doğru.
1: Farklı
0: neredeyse cevabı vermiş gibi oldum.
2: Evet.
0: Kayran deyince. Amacım butonlardaki rekabeti hızlandırmak ama siz çok sakin bastığınız için hiç orada da heyecanlanmıyorsunuz. Gayet
1: bazen
0: sakin böyle.
1: Bilmeyince bazen
0: ama burada
1: istemem.
0: Önemli olan zaten hakkı almanız.
1: Evet.
0: Zaten ipucu olarak ve şifre destek verdiğimiz harflerle beraber onu mutlaka çıkarıyorsunuz kelimeler içerisinde. Onun için butonu iyi kullanın ve ben 10 saniye dedikten sonra mutlaka butona basma hakkınızı alın. Evet.
2: 45.
0: 45 numaralı soruyla devam ediyoruz. Gelsin 45. Donanmadaki en üst düzey komutan. Buyurun.
2: Asus.

0: bilmiyorum, kalmıyor.
1: Ne olabilir?
0: Komutan.
1: En üst düzey komutan. Peki, denizlerde çok duyduğumuz bir isim. Ben harfi açtım, süreyi başlattım. Buyurun Ahmet Bey.
2: Amiral.
1: Amiral, doğru yanıt. Çok iyi gidiyor. 50, 43, 25, 46 veya 51. Bu soruları açmanızı önemli öneriyorum diyeyim. Önemli öneriyorum. Buyurun. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 51 numara olsun.
1: 51 numaralı sorumuz geliyor. Bir kısaltma soracağız size. Milli İstihbarat Teşkilatı süre başladı. Buyurun Ahmet.
2: MİT.
1: MİT doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Bir de harf açtınız. T harfini bulduk. Sizle devam ediyoruz. 36 öneriyorum. 43 öneriyorum. 25 öneriyorum.
2: 36 diyelim.
1: 36 diyelim. Gelsin 36 numaralı sorumuz. Üzüntü, kaygı ve endişe anlamına gelir. Süreyi başlatalım. Ne geliyor? Buyurun. Ne denir? Ne etme denir? Ta.
2: Bildim ya.
0: Tali. Ta.
1: Ah. Bir harf daha açacağız. Ahmet Bey yakaladı ama acaba buton hakkını kazanacak mı? Kelimeye bakın. Tek harf alacağız sizden. Süreyi başlattık. Ahmet Bey.
2: Tasa.
1: Tasa doğru yanıtımızdı. Tebrik ediyorum. Evet, kelimemiz bayağı bir çıktı değil mi?
2: Evet.
1: Artık bir tahminimiz vardır. Değil mi? İki harfimiz kaldı.
2: Bir tahminim var ama bilmiyorum doğru.
1: Bölümde sona geldik. Sorularımızı tamamladık. Hemen puan durumuna bakacağız. Arkasından da tahminleri alacağız. Bakalım. Üçüncü etap sonunda kaçar puana geldik? Ahmet Haşim Baygül kaç puan aldı? Gülsün Özdemir kaç puanla bu etabı tamamladı? Hemen bakıyoruz puanlarımıza ve evet, 215'e 150 fark birazcık açıldı. Ahmet Bey bu bölümde butonları bayağı iyi kullandı. Butonu çok iyi yönlendirdi. Ve 215 puana taşıdı burayı. Gülsün Hanım 6 soru bildi. 60 puan aldı bu bölümde. Ve 150 puanla burayı tamamladı. Ama esas geldik zor kısma.
0: Evet.
1: Şimdi 2 harf rica edeceğiz. 2 net harf belirlemeniz lazım. Bir tahmininiz olacak mı? Ahmet Bey.
2: Yani bir tahminim var ama doğru mu yanlış mı emin değilim.
1: Bir sessiz harf koyacağız buraya.
2: Adra söyleyebilir miyim şu an?
1: Dinleyin buyurun.
2: Adra trikasyon.
1: Adra
2: trikasyon.
1: Trikasyon. A ve R mi koydun?
2: Evet.
1: Harf olarak A ve R'yi mi belirledik?
2: Evet.
1: Bakalım. Atra ti ikasyon doğru mu? Bu bölümde bakıyoruz ve maalesef doğru yanıtı alamadık sizden diyorum. Doğru yanıtımız değil. A harfi değil. Başka bir harf seçmemiz gerekiyordu. Siz hakkınızı kullanacak mısınız? Yoksa bir soru daha açalım mı?
0: Bir soru daha açalım.
1: Peki önce. O zaman hemen soru açıyoruz. 25'i öneriyorum. 43 mü 25 mi?
0: 25.
1: 25. Peki geliyor 25 nolu sorumuz. Evet. 25 numaralı soruyu açıyoruz. Çözmek, serbest bırakmak anlamında kullanılan denizcilik terimi. Süreniz başladı. Buyurun. Ne yapmak? Peki biz bir harf daha belirliyoruz ve sürenizi başlatıyoruz. Bakalım hangi harfimiz geldi? O harfini verdik. Süreyi başlattık. Buyurun.
0: Boş.

0: Bor değil.
1: Bol değil mi?
0: Değil. Bir harf daha verelim ve tek harf koyacaksınız. Süreyi başlattık. Buyurun.
1: Bora, Dora.
0: Bora değil.
1: Dora, Dora, Dora, Mora, Yora.
0: Hangi harf? Harf. Harf.
1: Hora.
0: Harf.
1: Ror.
0: Harf, harf, harf. Peki, süreyi başlatıyor. Rum. Ahmet Bey.
2: Fora.
0: Fora. Doğru yanıt olacaktı. Harften bulduk. Evet. Geldik tahmin hakkına. Önde olan yarışmacımız tabii ki Ahmet Bey. Puan durumuna bir denge bozulmadığı için yine öncelikli tahmin hakkı sizde. Ahmet Bey, sizden alacağız. Bir tahmininiz olacak mı? Hangi harfi alalım?
2: O harfi diyeceğim. Otratifikasyon.
0: Emin misiniz? Bakın, sessiz bir harf koyacaksınız.
2: S diyelim. S. Stratifikasyon.
0: Sessiz harf. Stratifikasyon.
2: Evet.
0: Var mı bir bilginiz stratifikasyonla ilgili?
2: Yok. Bir bilgi yok maalesef.
0: Stratifikasyon diyorsunuz. Peki, acaba sır küpünün saklı kelimesi stratifikasyon mu? Tebrik ediyorum. Stratifikasyon doğru yanıttı. Jeoloji ve sosyoloji terimi olarak katmanlaşma. Tebrik ediyorum. Çok güzel bir bölüm çıkarttınız. Üçüncü etapın sonuna geldik. Kapanışa geçiyoruz.

0: Sır küpünde çok güzeldi. 3 etap geçirdik. Harika. Evet. Yarışmacılarımızla harika. 3 bölümde çok güzel bir mücadeleyi beraber deneyimledik. Stratifikasyon doğru yanıtıyla bakalım nereye gitti ödüllerimiz, hediyelerimiz ve Van Kıyacak İlkokulu. Van Kıyacak İlkokulu'nu gönülden tebrik ediyoruz. Gönülden tebrik ediyoruz.
1: Teşekkür
0: ederim. Çok başarılı, çok güzel bir yarışma çıkarttınız. Gülsün Hanım, kısaca bir değerlendirme alayım sizden de. Nasıl geçti? İlk etapta bayağı iyi gidiyordu.
2: Ben biraz hızlı geldim ama arkadaş biraz daha hızlı çıktı benden. Olsun, ben çok eğlendim.
0: Harika.
2: Yani deneyimlemiş olduk burayı da. En azından emeğimiz geçsin istedik açıkçası.
0: Çok teşekkür ederiz. Biz de çok keyifli bir yarışma izledik sayenizde. Kelimelerin diline beraber izledik. Sahne oldu. Sizi var mı bir yorumunuz Ahmet Bey?
1: Çok keyifli geçti benim için. Eğlenceliydi. Yeni bir kelimeler de öğrenmiş olduk. Ayrıca bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir proje olmuş.
0: Teşekkür ederiz.
1: Gayet keyifli geçti benim için.
0: Biz çok teşekkür ediyoruz. Ne iyi yaptınız, katıldınız, geldiniz. Bugünün anısına iki küçük hediyemiz var. Okudukça bizi hatırlarsınız lütfen. A Para Kütüphanesi'nden diyelim.
2: Buyurun. Çok teşekkür ederim.
0: Birer anı.
1: Teşekkür ederiz.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Efendim geldik bir yarışmanın daha sonuna. Sır küpü kaybeden olmadı, yarışma diyoruz. Siz de bu keyifli deneyimi bizle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresine mailinizi gönderin. Sizi de Apara stüdyolarına misafir edelim. Bu keyifli deneyimi beraber yaşayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.

0: Çok keyifli bir bölümle karşınızdayız. Birbirinden özel misafirlerimiz var. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: İyi, çok güzel. İyiyiz.
2: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
2: Yolculuktan geldin.
1: Evet, ayağımın tozuyla.
0: Vallahi teşekkür evet. ederiz. Bizi kırmadın.
1: Ben teşekkür ederim efendim.
2: Evet, Karavan 2 mi?
1: Evet.
2: Maceranın adı Karavan 2 mi?
1: Evet, öyle gibi aslında. Yani Pervasız Kamp'ta diye İlker Ayrık'ın programına bir kere gittik böyle. Sonra da program bittikten sonra da çok eğlendik. Hiçbirimiz kamp yapmamıştık daha önce. Ya keşke bir daha yapsak deyince İlker de o gün program bittiğinde dedi ki tamam o zaman söz verelim dedi. Hiç vazgeçmeyelim, grubumuzu kapatmayalım. Bunu bir kere daha yapalım dedi. Ama hani hep öyle denir ve bir daha asla kimse birbirini görmez ve aramaz. Ve İlker bu dalış kampına gideceğini böyle bir bize mesaj attı. Kızlar nasılsınız diye. Biz de iyiyiz ya, kamp yok mu öylesine sorduk. Yani var işte, dalış kampına ister misiniz? Oo. İsteriz, biz de sanki bekliyoruz. Kenarda bekliyor gibi. Tekrar yapabildik, başardık yani.
2: Üçüncüsü gelecek mi?
1: Bence gelecek. Sözünü aldık yani. Ben şey dedim, üçüncüyü dedim karların üstünde piknik istiyorum. Kanada'da dedim. Sonra Japonya Sakura bahçesi.
2: Böyle, olay böyle turizm, hayaller turizm yani. Acentesine döndü yani.
0: Eli büyütmüş gittik.
1: Aynen, eli büyüttüm yani.
0: Dalış yapmış mıydın daha önce?
1: Yok. Ve yani oldu? Yapabileceğimi de düşünmüyordum. Hani oraya kadar gittim ya, yani orada eğleniriz, sohbet ederiz. Ben son anda yırtarım diye düşünüyordum. İşte belim tutuldu diye numara yaptım. Bu arada tutuldu gerçekten de. Nefes alamıyorum dedim. Benim nefesim kesiliyor dedim falan ama hocalar çok iyiydi yani. Onlar merak etme dediler. Gerçekten çok sakinleştirdiler. Yani bence herkesin hani hayatında böyle bir tik atılacak bir şey dalış. Yani hani böyle bungee jumping falan yapmam asla. Onu asla diyorum. Ama dalmak da benim hani asla yapmam dediğim bir şeydi. Gerçekten böyle bir tik attım hayatımda, iki yapmışım dediğim.
2: Peki orada bir batık var. Oraya daldınız mı?
1: Yok. 5 metre.
2: Diyecektim, şu anda şok olacaktım.
1: 5 metreye kadar daldık. Zaten o 5 metre bana ben böyle bir de şöyle dalışta yani iyi misin diye hani sorduklarına bu iyiyim demek. Hani bu yukarı çıktı. Ben sürekli böyle soruyorum. Pardon pardon diye sürekli böyle yapıyorum. Yani o dili öğrenmek. Bir de şeyi de hiç sevmem ben böyle. Hani böyle ille bir şeyden önce bir eğitim verirler ya. İşte atıyorum küreğe gittim ben, bizim evin orada. Kürekten önce de ay en sıkıcı şey, hiç dinlemek istemem. Şey yapmam. Burada korkudan pür dikkat. Not falan alacaktım artık. Hepsini
2: harika.
1: Dinledim.
2: Peki ürktün mü?
1: Ürktüm. Yani gerçekten ilk bir girdikten sonra bir çıkmak istedim. Ama hoca bir kere çıkarttı, tekrar şey yaptı. Bir de şeymiş hani böyle attan düşünce de derler ya hemen tekrar bin, yoksa bir daha binemezsin derler. Gerçi dirilişte düşmek üzereydim ve bir daha binmedim. Bir daha da binmeyi düşünmedim. Ama bunda tekrar soktu. Yani şey, bir daha yaparım hani öyle bir çok güvendiğim bir şey olsa. Bir
2: Maldivler'de daha köpek balıklarıyla falan.
1: Maldivlere gittim bu arada. Orada köpek balıkları bir şey yapmıyormuş.
2: Aynen öyle.
1: Dediler.
2: Onlar çünkü doğru zaten. Onlar oradaki dalmak orada etrafında ama dönüyorlar.
1: Kime göre yani? Şimdi kime güveneceğim ben orada? Hayır. O şeyler yapmıyor.
2: Onlar et yemeyenler çünkü.
1: Aa, yok. Benim önümde onlar beslendi gayet balıyorlar.
2: Yok. Sen tuzağa düşürmüşsen sen iyi ki.
1: Hepsi nasıl besleniyorlardı.
2: Yani? Ben de altında hiç öyle et yemiyor. Bunlar dediler et yemiyor ya da bizi kandırdılar. Etrafta
1: ama
2: doldu,
1: şey
2: doldu, doldu,
1: böyle gitti. Koliyle şey getirdiler. Balık yani. Başka balıkları onlara yem olarak verdiler önümüzde.
0: Ne olur ne olmaz.
1: Evet.
2: Çok bu arada önemli. Konumuzu unuttuk Ayşe Hanım.
0: Ay ben o kadar güzel dinliyorum ki çok hoşuma gitti. Ben de iki gün
1: ben yeni geldiğim için Ayşe anlatamadım.
0: Ben de dediğimi göremedim. Hep birlikte dinliyoruz. Çok hoşuma gitti yani. Bu ikili eskiden beri dost mu?
3: Evet, yani çok eskiden beri arkadaşız, dostuz. Ailecek de görüşüyoruz.
1: Bayağı 15 seneyi bulmuşuz.
3: 15 seneye geçti.
0: Hatta farkında olmadan bir projede çalışmışsınız.
3: Evet, yani onu yıllar sonra keşfettik. Ben bir tane işte bir film var dedim, işte böyle Aşkın Dört Kuralı diye bir film. Bir yandan Aikido'nun teknikleriyle aşkı anlatıyor. Ben dedim onu çok beğenmiştim hikaye. Ben orada çok küçük bir rolde oynadım. Arkadaşım yazmıştı. Ne, ben de oynadım dedi. Sonra bir daha birlikte izledik. İkimiz de aynı filmde birbirimize habersiz oynamışız. Evet. Ayrı setkinlerde.
2: Bu arada filmi hiç baştan sonra izlemediniz mi? Birbirinizi sonradan gördünüz.
1: Hayır, o zaman yoktu ki. Ya. Ayşe psikolog rolündeydi. Ben o işte üç kızdan biriydim.
3: Biriydi.
1: Yani aynı yerde değildik işte. Doğru. O yüzden de hiç hatırlamıyoruz.
3: Yani kader bir araya getirmiş zaten bizi.
2: Evet, Ayşe Balı Bey oysa ki Ayşe'nin bavulu olarak herkes biliyor.
3: Evet. Evet. Ayşe'nin bavulu. Bavul yapamayan Ayşe'nin bavulu yani.
0: Evet. Çok... Nereden çıktı bu bavul hikayesi?
3: İşte benim en büyük fobim bavul hazırlamak seyahate giderken. Şey gibi oldum hani, korkuların üstüne gitti. Ben de öyle bir isim açmıştım. Yani 10 küsür yıl oldu. Sonra da değiştirmedim onu. Yani seviyorum. Aslında bavulun içinden bir sürü şey çıkıyor. İşte senarist de çıkıyor, radyocu da, YouTuber da, avukat da. Neredeyse geceleri taksiye çıkacağım ben her işin denemişim.
2: Avukatlık yapıyor musunuz hala?
3: Çok uzun seneler yaptım. Üniversitede hocalık da yaptım. Ama 2010 yılında bıraktım. Sonra senaryoya yöneldim daha çok.
0: Ne dedin de bıraktın? Ne oldu?
3: Vallahi o beni bıraktı aslında. Bir gün böyle mahkemenin önünde işte böyle eskiden şey vardı hani müzik dinlenen böyle Walkman'in de şey. Şimdi marka vermeyeyim. Dinliyorum o aygıtla müzik. O kadar hoşuma gitmiş mi? Bir bağışır beni çağırıyormuş. Ben duymuyorum. Ben orada bambaşka bir dünyadayım. İşte senaryolar kuruyorum kafamda filan. Dördüncü yılımda bir böyle GSM şirketinde çalışıyordum. İyi de bir avukattım yani. Sonra bir bağışır Ayşe Balı Bey, Ayşe Balı Bey diye bağırıyor. Herkes beni çağırırken hakim geçirmiş. Dedim ki demek ki sen Ayşe. Bu bir mesaj yani istemiyorsun. Çünkü Didem'in demin dinlemediği gibi eğitimleri. Aynen. Hiç orada değildim ben yani. Avukatlıkta değildim kafam. Tabii avukatlıkta bir ayda kazandım. Orada 10 ayda kazanıyordum ama sevdiğim işi yapınca işte yolumda açıldı güzel.
2: Sonra oldu. Bilmeyenler için gelin takımı.
3: Evet.
2: Evet. Başı Merkür.
3: Her şeyin başı Merkür. Annem filmini yazdım. Aslı Gibidir'i yazdım. Bir çocuk filmi yazdım. Konuşan Hayvanları. Gizli Saklı diye bir Fox TV dizi yazdık. Sonra işte şimdi yine çalışıyorum platformlara bir sürü iş.
0: O geçiş süreci kolay oldu mu peki? Yani şimdi oradan çıktın tamam. Avukattın. İyi de bir avukattın.
3: Evet.
0: Sonrasında tamam ben yazmayı seviyorum ama.
3: Ama ben elimde bir şey var. Ya aslında çok kolay olmadı ama böyle şansın da yaver gitti. Andaç Haznedaroğlu vardı Kulakları Çınlasın. Haziran Gecesi'nin yönetmeni. Sonra işte bu Dudaktan Kalbe dizli bir yere oturuyor vardı ya. Onların yönetmeni çok da başarılı bir kadın yönetmen. Ben onun atölyesine katıldım. Senaryo atölyesine. Ondan sonra bir yandan da blog yazıyordum. Blogumun adı da Ayşe'nin oğluydu. O bir gece yazılarımı okumuş benim derse gelmeden. Bize ders veriyordu. Sonra bana dedi ki ya bence senin yazın ve kalemin çok güzel. Benim bir film hikayem var. Bir aldatılma hikayesi dedi. Benim başımdan geçen bir hikaye. Bunu yazar mısın dedi senaryo olarak. Ben dedim ki hemen yazarım. Sonra 2-3 ayda bitti. Sonra dedi ki Özcan Deniz çok beğendi dedi bu işi. O da oynamak istiyor. Ben dedim ki gerçekten bu oluyor mu? Ben böyle yavaş yavaş dedim Oscar'ı alırım yani. Sonra ilk filmimde oynadı. Yani Anda Çoca yönetti. Özcan Deniz oynadı. Hande Doğan Demir, Şükrü Özyıldız. Öyle girdim sektöre onun sayesinde yani.
0: Bayağı iyi bir işle girmiştim.
3: Evet çok yani çok şanslıydım. Hani hem çalışkandım ama işte bazen de hani Allah da işinizi rast getirecek ya. Öyle gezegenler yan yana dizilmişti o gün.
2: Peki avukatlar bu kadar eğlenceli neşeli oluyor mu?
0: Değişim avukatı o yüzden soruyorsun. Çünkü bir anda olmuyor diyeceğim.
3: Diyebilirsin hayatım.
1: Yani bence istisnalar kaideyi bozmaz demek istiyorum. Gerçi kayınpederim de avukat ve çok eğlenceli. Sohbetine doyum olmaz. Burada eğlenceli olmayan tek eşim. Gerçi o da çok gizli bir komik benim eşim. Şaka bir yana.
3: Bence çok komik.
2: Çok ciddiler çünkü şimdi evet, böyle evet. Anlatınca bir de üst düzey yapmış. Demek ki işinde de çok evet, iyiymiş falan. Evet. Radikal değişiklik kararı takdir etme. İnanılmaz bir
3: teşekkür
2: radikal
3: ederim. Evet, çok büyük
2: eğitim zaten sizin zaten eğitim inanılmaz yani. Ben hayır, takdir ediyorum yani. Hukuk fakültesini bitirmek korkunç.
3: Çok zor. Evet. Gerçek korkunç gerçek.
2: Ama ben hangi hukuk fakültesi bu arada?
3: Bilgi Üniversitesi'den mezunum. Ben sonra da Amerika'da Georgetown'da okudum ben.
2: Georgetown'da.
3: Evet.
1: Ama peki, şey işte ya, pardon lafınızı kesim. Avukat olarak mesela Ayşe'yi ben gerçekten iyi bir avukat olacağı çok net. Çünkü çok hazır cevaptır. Yani ani böyle yani bir şey dersin tak diye cevap verir. Onu sorar ya yani sorulmayacak şeyi sorar. O yüzden yani avukat dediğin aslında öyle hazır cevap ve her şey hazır olmalıdır ya.
3: Doğru,
1: o yüzden
3: aslında
1: bence çok normal bir şey senin iyi
2: peki, ailenizden ve çevrenizden tepki almadınız mı bırakırken?
3: Yani tabii annem babam memur olduğu için çok endişeli.
2: Net
3: kızımıza biz mi bakacağız 30 yaşında?
0: Bir de bilinmez bir yola giriyorsun.
3: Ay çok ya. Bence bizim sektörümüzdeki herkes için bu geçerli yani. Hani 3 evet, yıl sonrasını değil 3 ay sonrasını göremiyorsunuz ama bence sevdiğiniz işin peşinden koştuğunuz zaman bir şekilde de yolunuz açılıyor yani. Ben evet, hep buna inanıyorum. Sevmediğiniz bir şey yaptığınız zaman da bir gün bir yıl gibi geçiyor. Annemle babam buna şöyle ikna ettim. Dedim ki bakın bu benim bileziğim hala var korkmayın. Yani bir şey

0: Olur, işler yoluna gitmezse ben yine avukatlık yaparım dedim. Onlar da sağ olsunlar destek oldular ama şimdi tabii çok gurur duyuyorlar yani.
1: Süper. Baron'un aidatını ödemeye devam ediyorsun.
0: Ediyorum. Çünkü yeşil pasaport aldım.
1: Bütün avukatların ne şeyi o. Bizim etrafımda çok var.
2: Senin yüzünden inşallah yeşil pasaport. Ay,
0: çünkü ona da eş durumundan vurdu.
2: Ben de eş durumundan aldım.
0: Ne güzel.
2: Aynen.
0: Müthiş
2: soru.
1: Harika. Bir soru, ondan sonra bu konuyu kapatacağım. Senaryo yazarken hukuk fakültesinde öğrendiklerin işe yarıyor mu?
0: Çok. Çünkü Can da bilir Didem'le. Şimdi bize çok uzun dilekçeler yazdırırlardı ve çok uzun sınav sorularımız olurdu. Kitaplar açık, mevzuat açık, kanunlar açık. Ben şöyle bir dersim biliyorum. Medeni hukuk diye bir dersimizde birinci sınıfta 12 sayfa yazıp 5 puan almıştım. Yani hani kendimi o kadar iyi ifade ettiğimi düşünürken o kadar büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Senaryo tam da böyle bir şey. Çok iyi bir şey yazdığınızı düşündüğünüzde bazen 5 yıl satılmıyor ya. Evet. Aslında hukuk fakültesi size acayip hayata hazırlıyor o anlamda. Yani bence bize başka bir perspektif vermişti hukuk ve bir olayı 3-4 açıdan görmemiz gerekiyor hukukta. Senaryonun matematiği de öyle aslında.
1: Yapımcıyla sözleşme imzalarken canından bezdiriyor musunuz?
0: Hayır. Al yeter ki al diyorum. Muhat toklığına
1: çalışıyorum.
2: Ben ilk evlendikten sonra dedim ki artık eşim avukat, sözleşmemi dedim menajerim değil de eşim okusun dedim. Hani böyle bir rahatlık geldi bu. Ay demez olaydım. 4 gün o sözleşmeyi okuttu bana. Hayatımda hiç imzadığım sözleşmeyi okumamışım. Tek tek madde madde tam diyorum. Önemli değil öyle demişler ama olur mu diyor öyle demişler diyor. Bu diyor önemli diyor. Ya diyorum önemli değil benim bu 80. imzaladığım söz. Yok diyor buna bakman lazım. Bunu değiştirmen lazım. O gün son oldu. Bir daha hiçbir sözleşmemi ona gönderdim.
1: Yoksa hiçbir filmde oynayamayacağım.
2: Oynayamam yani. Her şeyi tek tek detay detay yok.
1: Evet. Çok tatlı.
3: Didem yine bu sezonda her yerde varsın maşallah diyelim.
2: Ay, teşekkür ederim.
3: Dizin var. Şule senin hikayen.
2: Evet, o dijital olduğu için tabii çektik bitti onu, bayağı oldu ama hemen de girdi aslında.
3: Evet.
2: Onun dışında filme başlayacağım işte.
3: Onu konuşacağız önce ama Şule'yi bir konuşalım. Nasıl bir deneyim oldu senin için?
2: Yani aslında benim çok ağırlıklı olduğum bir dizi değil Şule. Böyle birazcık daha konuk sanatçı gibiyim orada. Ama çok keyifliydi. Hakan Yılmaz eşimi oynuyordu. Evet. Onu tanıdığıma çok mutluyum. Yönetmenimiz de keza yeni tanışmıştım. Ondan sonra yani güzel, yeni bir yapım şirketiyle yeni tanışmadığım oyuncularla çalışmak için benim için güzeldi. Bir setti, böyle temiz, huzurlu, güzel bir setti. O yüzden de benim için böyle hoş bir 10 hafta geçti açıkçası. Çok böyle yorucu, dediğim gibi hani çok yoruldum, şöyle zamanım gitti diyebileceğim bir durum da yoktu. Benim için çok keyifliydi.
3: Genel hikayesi etkiledi mi seni?
2: Yani gerçek bir hikaye olması tabii ki etkiledi. Ama bir de şey de etkiledi açıkçası. Senaryonun yazılış tarzı, kurguda da çok güzel bir kurgu yapılmış. Bence iyi bir kurgu. Çünkü okuduğum senaryo ile izlediğim kurgu arasında bayağı fark vardı. Orada yani iki ayrı dönemi bir araya getirmek, meç yapmak gerçekten zor. O yüzden de hem senaryo olarak hem de kurgu anlamında bence iyi, temiz bir iş çıktı diye düşünüyorum.
1: Güzel, harika.
3: Tiyatro da var aynı zamanda.
2: Tiyatro var, hep var tiyatro.
1: Ya. Sen ya tiyatroyu bırakmışsın, helal olsun. Ya.
2: Ne yapayım, orta sahibiyim, tiyatro bezmiyorum. Bir de bana sorun.
1: Gerçekten. Yoksa ben bırakırsam beni bırakın.
2: Yani yoksa şurama kadar.
1: Buradan Mert'e duyuyoruz.
2: Aynen. Mert hiç yılmıyor ya, beni kandırıyor. En son oyunu 10 oyun diye yaptık biz. Hani 10 temsil.
3: Evet, öyleymiş.
2: Tamam dedim, 10 temsil. Okey, yaparım yani. Güzel arkadaşım, 10 temsil bitiyor. Diyor, iki oyun kaldı diyor ki çok iyi olmadı mı diyor. Sene temsil daha olmaz mı diyor. Böyle kandırmaya çalışıyor.
3: Taner Dümeli geldi geçtiğimiz haftalarda, o da aynı şeyi söyledi. Bitecek gibiydi ama devam edeceğiz yine galiba dedi.
2: Bak. Galibası neden? Benden. O galiba benden. Yok canım, eder oyun yani. Çünkü seyirci sevdi. Yani ben olsam da olmasam da bizim, benim tiyatromun oyunu devam eder yani.
1: Çok güzel.
3: Zor mu peki? Ya şimdi oyuncu olarak sen girip oynayıp çıkıp gidebilirsin ama bir yandan bir de
2: zor.
3: Arka planında yer almak o işin.
2: Çok zor yani tiyatro yapmak zaten çok zor. Anlamında da yani özel tiyatro yapmak çok zor. Çünkü biz sonuçta belli kısıtlı bütçelerle, kendi imkanlarımızla bir yerden kazandığımızı bir yere aktararak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. O zaman da hayallerini istediğin gibi yapamayacağın bir durum oluyor. Hem hayallerini gerçekleştirmek istiyorsun, hem temkinli olmak ve tutumlu olmak zorundasın. Seyircinin beğenisi işte, yani bir film gibi o da yani. Ama tiyatro öyle olmuyor yani sonuçta. sonuçta böyle aktif bir şekilde oynaman gerekiyor. O yüzden bayağı zor bir süreç tiyatro.

0: Ya bir de senin için ekstra, o yüzden diyorum. Bir yandan da annesin yani. Eşsin. Evet. Hadi kocan seni idare eder ama
1: beni
0: annesin.
1: Beni en az yoran şey annelik. Ya oğlumla öyle bir meç olduk çok şükür.
2: Aynı güzel.
1: Yani bana uyumlandı. Yani çocuğumu kendime uyumlu yetiştirdim. Bayağı şey yani. O benim hayatıma uydu. Hani ben çocuk doğurdum, onun hayatına kendimi adapte etmedim. O benim hayatıma adapte oldu. Çünkü doğurduğum anda sete geri döndüm. O zaman kuruluş devam ediyordu. Sete gittim, oyuna başladım. O benimle geldi. O yüzden de şu anda o çok iyi biliyor yani o sistemi ve şeyi.
0: Şu an setlerde ve tiyatroda mı?
1: Tabii tabii. Dastas'ta o daha çok. Dastas'ın sahibi o. Evet.
0: Bence sahip çıksın zaten. Aynen. Ekmek parası, aynen. Ekmek kapısı.
1: Aynen öyle. Aynen.
2: Yetişiyor mu bir oyuncu daha?
1: Yok. Yani sanmıyorum. Öyle bir yeteneği olduğunu düşünmüyorum oğlum. Böyle yıllar sonra bu programı izleyip
2: düşünsene.
1: Yetenekli bir oyuncu oluyormuş. İnşallah yetenekli olursa olur ama ya ben öyle bir vibe almıyorum. Daha hayat insanı benim oğlum şu anda.
2: Esnaf
1: öyle.
2: Ya o.
1: Esnaf evet.
2: Tam bir esnaf.
1: Aynen.
2: Çok çünkü çok iletişimi iyi.
1: Ha olabilir. Şimdi yani öyle seviyorsan yani kısmet değil.
0: O hiç istemiyor.
1: Ben bizim evdeki meslekleri istemiyorum.
2: Etrafta çok avukat var çünkü onun. Yeter
1: çok
2: o kadar
1: var,
2: diyorsun.
1: Evet. Ya bu da bu yeni dünya düzeninde artık yok, yapay zeka geliyor, avukatlık mesleği de kalmayacak, oyunculuklar ya böyle sürekli şeyler diyorlar. Bilmiyorum. Ben açıkçası ne olursa olsun sevdiği işi yapsın yeter. Ben işimi çok severek yapıyorum. O yüzden de sevdiğim şeyden bir de üstüne bana para veriyorlar diye aşırı mutluyum. O da öyle bir meslek, ne yaparsa yapsın hiç önemli değil, kendi sevdiği.
2: Harika. Çakallarla dans 8 geliyor mu?
1: İnşallah vallahi geliyor. Bilmiyorum. Şu anda ben yani artık böyle çok temkinli konuşuyorum. İnşallah. Kısmetse yani.
0: Bu arada bu kadar uzun seri olan başka bir film var mı?
2: Yok galiba, değil mi? Değil mi? 8.
1: Ha, sayı. Hakikaten 8. Recep İvedik'te
0: yok. Yok abi 4-5 falan aynen. Var. 6 bile hatırlamıyorum.
2: 6 var. Onu biliyorum. 8'di ben de hiç bilmiyorum.
0: 6 ne var?
1: 6 Recep İvedik
2: var. 6 var.
1: 6 mı 7 mi o?
2: 6 belki de 7 ama.
0: 8 yok
2: en azından. 8 yok daha.
1: Yok evet.
0: Ne güzel ya.
1: Yok yok.
2: Müthiş seri. Çok. Çok eğlenceli, çok keyifli. Hele Fatma'ya bayılıyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Bir de İlker'in olması gerekiyor.
1: Evet, İlker tabii.
0: İnşallah 8'de olur.
1: İnşallah.
0: Buradan bilmiyorum. Murat Şeker'e duyururuz.
1: Evet ya, eksikliğini tabii ki her zaman.
0: Ben, siz müthiş ikilisiniz.
1: Evet, bilhassa evet. Benim çok hissettiğim bir şey. Çok seviyorum İlker'le her koşulda, her programına gidiyorum. Her yerde oynamaktan, onunla bir iş yapmaktan da çok mutlu oluyorum. O yüzden de keşke olsa tabii.
0: İnşallah.
2: Fatma'yı oynamak keyifli mi?
1: Çok. Yani Fatma benim... gerçek hayatta asla yaşayamayacağım her şeyi yaşıyor. O yüzden çok seviyorum onu. Çok büyük bir şans değil mi?
0: Tabii tabii, ters kuşu.
2: Bence
1: yani,
2: de.
1: Yani şey bir şey yani bir insanın atıyorum toplum kuralları olsun, ailen olsun, yetiştirilme tarzın olsun, yaşam tarzın olsun. Yani tamamında yapamayacağın her şeyi Fatma çok rahatlıkla yapabildiği için çok güzel, çok mutluyum onunla oynamakta.
2: Bir de ona yakışıyor üstüne.
1: Evet işte çok evet değil mi? Teşekkür ederim. Ben de çok seviyorum.
0: Ayşe Hanım, senaryo konusunda ülkemizde hep sıkıntı var oldu.
2: Söyleniyor.
0: Söylenmesine
2: evet.
0: Gerek yok, görüyoruz da bence. Yani bu duruma el atıyorsunuz ki evet, şu anda bahsettiğimiz, biraz önce saydığımız filmlerin hepsi gişede çok sağlam bir şeyler
2: evet,
0: yaptı.
2: Evet, yani platformlarda da sonrasında izlendi. Seyircide de karşılık buldu. Ama bence işte televizyonda hani ikiye de ayırmak lazım. Hem ulusalda hem de platformda daha farklı. Evet, yani doğru. Platforma bir şey yaptığınız zaman süresinin kısa olduğunu bildiğiniz için hayal gücünüz daha geniş olabiliyor. Ama işte 2-2,5 saatlere bir şey yaymak zorunda kaldığınızda onun biraz daha işte o asidi kaçıyor yani. Ve dolayısıyla bu herkese de yansıyor. Çünkü çok kısa sürelerde iş yetiştirmek zorundasınız. O da bence sektörün kanayan yarası zaten ama yani hiçbirimiz tek başımıza bir şey yapamayız. Ben sadece şuna çok inanıyorum. Bir hikaye iyiyse, yani bir senaryo sonrasında iyiyse ünlü bir oyuncuya bile ihtiyacı olmadan çok izlenebiliyor. Yani bunun bir sürü örneği var hayatımızda. Hatta benim işte oturup Didem'le çok konuştuğum dizi oluyor yurt dışından da. İşte bu en son vardı Baby Reindeer diye. Bebek rengeyi diye bir iş. Mesela hayatımı hiç görmediğim oyuncularla izlediğim ama dünyada da en çok izlenen platform işlerinden biri olmuştu. Bence artık o kodlar dünyada da değişiyor. Yani bir stara ihtiyacı yok iyi bir hikayenin.
0: Şimdi bu platformlarda izlediğimiz çeşitli çeşitli alakasız ülke, yani ülkeye bile gitmedim. Ama onun bir filmini, bir dizisi ne alakası demiyorum. Kesinlikle deniyorum, bir şans veriyorum. Bazen alıp beni korkunç yerlere götürüyor. İnanılmaz ya, yok artık ya, bu da mı düşünülmüş, bu da mı olmuş diye.
2: Hikayesi iyiyse değil mi?
0: İnanılmaz götürüyor. Evet. Hiç hayatımda bir daha oyuncuyu görmüyorum mesela. Evet.
2: Tabii, ya da hatırlamıyorsunuz. Bir aynen. Işte, Kuzey Avrupa işleri mesela.
0: Onlar zaten İskandinav, yani şu an Kuzey Kore ve İskandinav ülkelerindeki polisiye,
2: evet ya, inanılmaz karanlık zehirler. Ve polisiye ve çok işte yaratıcılar. Bilmiyorum yani, hem işte böyle işlere de açıklar, böyle işler denemeye de açıklar, ama ben son dönemde bizim kendi işlerimizi de çok beğeniyorum, yani çok beğenerek takip ettiğim bir sürü Türkiye'den de iş var. O yüzden aslında sektör adına umutluyum o anlamda. Evet. Çünkü yeni senaristler de yetişiyor. Biz onun yani ilk başladığımda ben bir Gülse Birsel vardı önümde rol modelim. Sonra işte Gupse Özay çıktı. Kadın senaristler üzerinden konuşmam gerekirse. Çünkü erkeklerin daha egemen olduğu bir dünya.
0: Evet.
2: Senaryo, işte karikatür de öyle. Özellikle
0: oyunculukta da bence.
2: Oyunculukta da öyle. Hı. Yani işte stand-up'ta da öyle. Komedi işi yapıyorsanız, hele romantik komedi falan yazıyorsunuz, onun kodlarında hep o köşelerde erkekler var yani. Orada kendinize bir kadın olarak yer açmak da zor. Mesela kadın komedyen olarak Fatma'nın yaptığı şey o yüzden çok takdire şayan. Çünkü onun karakterini canlandırdı. Yani 8 bölüm, 8 ayrı partta aynı komediyi sürdüren kadın karakter yok benim bildiğim Türkiye'de. Yani kadınsanız ve bir komedi ve mizahla uğraşıyorsanız kendi kendinize bir yer açmak zorunda kalıyorsunuz. Evet. Dünyanın her yerinde bu böyle ama.
3: Doğru. Son dönemde ama bayağı kadın senarist var, görüyoruz. İyi işlerin arkasında hep onlar,
2: evet,
3: çıkıyor.
2: Evet, benim de takip ettiğim, özellikle de çok iyi olsunlar istediğim programda da, işte YouTube programı yapıyoruz. Orada da söylediğim, çok sevdiğim kadın senaristler de var.
0: Komedi ekstra zor yazmak değil mi?
2: Bence zor, ama dramı iyi yazan biri komediyi de yazabilir bence. Çünkü hayatta aslında bizim güldüğümüz şeyler hep böyle acı acı güldüğümüz şeyler ya günün sonunda. Hı-hı. Aslında bakış açısı komedi. Yani hayatın içinde olan bir şeye senin farklı bir gözlükle bakman yani. Yoksa başka bir şeyin içinden komediyi bulup çıkarmıyorsun. Ben ona gülmüyorum en azından yani.
0: İçinizde yazmayı düşündüğünüz ama birine de aktardığınızda yazma dediği içinizde kalan bir şey var mı? İş yapmaz deyip de sizin inandığınız.
2: Benim var, evet. Vardı. Böyle bir 60 yaş üstü aşk hikayesi var hayalimde.
0: Tutmaz diyorlar.
2: Evet, hani ya işte yaşı geçmiş insanların hikayesini kim izler diyorlar.
0: 20 yılım kaldı. Deli gibi bir
2: bravo,
0: film var.
2: Bravo değil mi? Ne of. Kadar güzel. Çok severim. Something's Gotta Give diye.
0: 3 kere izledim.
2: Diane Keaton'la filmi. O da rahmetli oldu Diane Keaton. Evet, bence çok örneği var dünyada bunun. Yani birisi böyle cesaret etse aslında çok karşılıklı bulur. Çünkü herkes 20 yaşında insanların aşkını izlemek istemiyor olabilir yani.
0: Doğru.
3: Evet. Senaryodan bir şey değiştirmek istediklerinde ne hissediyorsun?
2: Tabii aslında. Valla bazen o noktaya geliyor insan yani.
1: Diyorlar ya, kelime değiştirmiyor,
2: evet,
1: bazı senaristler.
2: Öyle senaristler var bu arada. Hani bu kelimeyi bile, tonunu bile böyle söyleyeceksin. Ben öyle değilim. Gestapo değilim o anlamda. Ben oyuncuyla çok alışveriş yaparak, yönetmenle de çok alışveriş yaparak yazarım. Bu doğrusu demiyorum. Ama benim bildiğim ve seti rahatlatan, insanları rahatlatan, oyuncuyu da rahatlatan yöntem o. Oyuncu bana iyi bir psikolojide lazım ve onun içinde sinmeyen bir kelimede ısrarcı olmak benim adıma bana doğru gelmiyor. Bir de ben yazdığı hiçbir şeye aşık olmayan biriyim. Yani diyelim ki beğenmedik hep birlikte. Bana çok iyi bir fikir gibi geldi dün gece ama Didem bugün oynarken oturmadı yani o fikir. Değiştirebiliriz yani.
0: Vay.
2: Sorun yok.
0: Çok iyi.
3: Sosyal medyadaki yorumlar hep bu söyleniyor. Değiştiriyor mu dizinin gidişatını?
2: Tabii ki. Özellikle şimdi sosyal medya, yani eskiden böyle değildi ama senaristler de maalesef çok bakıyor sosyal medyaya. Ve bazen o işte şip diyorlar ya, şiplenen çiftlerin, yakıştırılan birbirine çiftlerin çok etkisinde kalıyorlar. Onları daha ön plana çıkarmak zorunda kalıyorlar. Bu sefer çok iyi yan karakterlerin hikayelerini yani yiyip bitiriyorlar. O zaman da işte senaryonun matematiği bozuluyor. Aslında bence sosyal medyayı bir süre bırakıp kulaklarını da yorumlara kapatıp yazmak en doğrusu. Evet. Değil mi?
0: Oyuncuya karışıyor musunuz? Yani nasıl? Bu ben bunu yazarken bu kişiyi hayal ettim deyip etkileyebiliyor musunuz? Yoksa yapımcı ne derse o mu oluyor?
2: Yapımcıya diyorum ki paranız var mı?
0: Çok iyi.
1: Ya paranız var mı? Bak, var. İstediğiniz gibi oluyor.
2: İstediğiniz yani. O zaman değil yani, sevdiğim ve çalışmak istediğim hocam. Ya da şey diyor yapımcı, Ayşe sakın uçak sahnesi yazma diyor mesela. Kalabalık ya havalimanı falan. Evet. Ayşe sakın düğün sahnesi yazma diyor falan.
0: Bir de böyle şeyler var.
2: Tabii
0: canım. Bak da düşünemedim hiç onu.
2: Tabii canım ya. Oyuncudan ziyade daha mekanlar.
0: Uçak sahnesi, düğün sahnesi.
2: Tabii. Mesela şey diyor, bir tane çok güzel şato kiraladık. Buraya bir hikaye bul diyor size. Hani diyor ki burada geçecek, bir haftada çekilecek.
0: Oğuz zor işiniz ya. Tabii. Hayal gücünüz müthiş o zaman ya.
2: Evet yani hem hayal gücünüz hem de bütçe dostu. Aynen.
0: Bütçe dostu.
2: Yani ama o öyle yazıyormuş üstüme, bütçe dostu.

0: Ama mesela benim çok istediğim, mesela Didem'le çok istemek istediğim senaryolar oldu ama onun için yeterli bulmadım ben hani o rolü. Ona az gelir diye düşündüm. Oralarda hemfikir olduğum oyuncularda oluyor. Mesela çok iyi oyuncu. O senaryoda harcanacağını düşündüğüm için hiç söylemediğim bile çok sevdiğim oyuncu arkadaşlarım oluyor.
1: Senarist sette oluyor mu?
0: Oluyorum ben, evet. Yönetmenler de istiyor. Yani işte o zaman oyuncu rahatlıyor ya.
2: Bence olmalı ya.
0: Olmalı mı hakikaten?
2: Yıllar önce bir dizide oynuyordum böyle. Neyse şimdi diziyi söylersem senarist şey yapacağım. Yani şöyle düşünün, bir dizide oynuyorum işte. Senarist hiç gelmemiş, sadece yazıyor ama o anda 2-3 iş birden yazıyor. Ve ısrarla mesela diyor ki işte kapıdan girer, bilmem ne yapar, yanda yazıyor ama o evde kapı yok. Yani mesela mutfak ve şey açık. Ya belli ki izlemiyor, seyretmiyor, sete gelmiyor. Yani bir o çok uzun sürmemişti zaten. Hmm. Ama bence bir senaristin sete gelmesi. Yani oyuncu da şöyle bir şey istiyor. Yani senin yazdığın şeyi, hayal ettiğin şeyi oynayabiliyor muyum? Yani onu ondan almak istiyor ya şahsen ben.
1: Ne güzel. Seneste de bu gurur verici bir şey. Yani adam yerine konuyor,
0: evet,
1: gibi oluyor.
0: Evet. Bu arada bu çok zor bir şey. Bunu isteyen oyuncular da sınırlı.
1: Öyle mi?
0: Evet. Çok yani belli. Senin gibi böyle yani özgüvenli oyuncular böyle diyor ama bazı oyuncular da şey diyor. Ya ben istediğim gibi bu senaryoyu yorumlarım hocam, senin işin orada bitti diyenler de, ama sonra onlar da 4 bölümde kalktılar.
1: Bu da duyurum. Çok tatlı.
3: Didem, sen senaryoyu hiç karışır mısın peki?
2: Yok. Yani şöyle mantıksız gelen, ya ben çalışkan bir oyuncuyum. Hani senaryodaki replikleri kendime göre yaparım ama yani böyle kelimesi bile değişmeyecek diyen senariste bile kendime göre uydururum. Anlamaz senarist onu. Çok güzel değiştirir. Çaktırmadan değiştirir.
1: Tiyatrocu olunca.
2: Ama şey, yani şöyle ben çalışıp giderim sete ve bana atıyorum bir şey yazıyorsa derim ki yani bunun benim mantığımın uyması gerekiyor. Oturalım konuşalım. Beni ikna edebiliyorsa yönetmen, senarist, ben okeyim. İkna olayım yeter oynamak için. Ama atıyorum yani bu kadın bir bölüm önce adamı öldürmüş. Şimdi işte hiçbir şey olmamış gibi böyle yapamaz diyorum. Atıyorum yani çok şey bir örnek. Orada ya mecburen böyle yazmışlar, oynayacağız diyorlarsa da artık o saatten sonra öyle bir şeyse bence zaten o işin büyüsü kaçmıştır. Yapacak bir şey yoktur. Orada mesleki olarak yapmam gereken görevi yaparım ama benim arzum beni ikna etsinler. Ben de ikna olduğum şekilde oynayayım gibi öyle bir isteğim var açıkçası.
1: Kesinlikle.
3: Didem, sen hep böyle şen şakrak mısın? Hep seni öyle görüyoruz. Hep güler yüzlüsün, hep pozitifsin, hep ılımlısın.
2: Değilim tabii ki ya. Hep şen şakrak değilim. Ya aksine çok fazla hani düştüğüm, inişlerimin, çıkışlarımın olduğu şeyler oluyor. Ama yani hani beni sosyal medyada şen şakrak olduğum zaman zaten sosyal medya kullanıyorum. Sosyal medya benim için özel hayatımı paylaştığım bir yer değil. Sadece beni sevenlerin, takip edenlerin etkileşim, yani birbirimizle iletişimimizi iyi bir yerde tutmak, onlara enerji vermek. Yani bu drama oynarken onları ne kadar üzebilirsem, o kadar başarılıysam, işte komedi yaparken de onları güldürmek gibi. Yani ben sosyal medyayı da iş olarak kullanıyorum. O yüzden de yani açıp da bugün çok kötü bir şey oldu falan diye ağlamak. Yani atıyorum bugün kötü bir gün, böyle uyandım demek. Yani şey
1: peki
2: gelmiyor.
1: Bir sabah uyandığında ben şeyi çok şaşırdım. İnfluencerlar gibi. Bir sabah uyandığında temizlik yapmak nereden? Bir de bu haber niye oldu? Her yere haber oldu.
2: Ne o ya?
3: Şey, 200 temizlik... kişiyi sildim demiştin ya.
0: Ha ya. Instagram temizliği.
1: Evet.
2: Yani aslında ben onu bak İlker'in programında anlattım ve kamptayız. 2 saat ateş başında. Ya çok samimi bir sohbet ediyoruz.
1: Bir hafta konuşuyoruz.
2: Evet, dedim ki yani onu şey yaparken söyledim. Yaşım ilerledikçe hani artık şeyim kalmadı. Yani sosyal medyayı ben eğlenmek için kullanıyorum. Zaten ya bunu babam vefatından sonra oldu aslında. Yani babamın vefatından sonra yani bana şu şey gelmedi. Ben gerçi eskiden de mesela toplu atılan bayram mesajlarına cevap vermiyorum. Yıllardır. Çok sevdiğim biri attıysa da yazıyorum. Bana özel yaz lütfen. Yani niye bana toplu mesaj atıyorsun? Çünkü ben bayramı kutlarken nasılsınız? Bayramınız kutlu, mübarek olsun işte. Güzel bir bayram geçsin. Yani kişiye özel atıyorum yani bunu. Özen gösteriyorum. Babamın vefatından sonra da yani bana DM'den başın sağ olsun emojisi. Ya da atıyorum hiç yazmayıp ne bileyim ben üstüne başka bir şey olduğunda yazmak. Ya böyle şey oldum bir anda. Yani niye bunu yaşıyorum ki? Yani sonuçta ister istemez o algoritma beni bunun önüme düşürüyor. Tanımıyorum, hatırlamıyorum. 5 senedir görmemişim. Babam ölmüş, yazmamışsın. İstemiyorum görmek. Öyle sohbet ortamında

0: Dedim ki ben uyandım bir sabah 800 kişiyi çıkarttım dedim ama bunu gerçekten şey diye söyledim. Hala bunu soruyorlar. Bir 800 daha çıkarttık.
1: Kim bu 800 kişi araştırıyoruz? Yani. Bir de şey zoru tek tek 800 kişiye basmak oraya yani.
0: O kadar kolay oldu ki böyle. tanımıyorum. Hatırlamıyorum, hiç hatırlamıyorum diye çok kolay. Görmek istemiyorum.
1: Bak yani manşet olsun kaç dakikada aldı?
0: Ya,
1: en az bir iki saatini
0: almıştı. Birkaç günü bile almış olabilir.
2: O kadar.
1: Tabii evet. Abi 800 kişi.
0: Yani şöyle.
1: Merve çünkü arada iyi evet. Tanıdığı da düşünsene.
2: Aa, bunu tanıyor.
1: Hayır tanıyor ama pervasız diye aklına gelmeyebilir.
0: Bir de bazılarına şöyle oluyor ya. Acaba biraz daha mı zaman ya. Bir şans daha mı versen?
2: Ay çok iyi.
0: Ya bir de duygusal bir dönemim sonuçta o.
3: Evet.
0: Yani. Öyle bir durum da var. Hassas bir dönemdeyim. Yani şöyle insanları da çıkarttım mesela. Atıyorum çok sevdiğim bir arkadaşım çocuğu olmuş. İşte görmüyorum çocuğunu 2 senedir. Abi ben çocuk doğurmuşum. Hedefim, yani hayalim senin çocuğun olsun. Benim çocuğum olsun. Beraber büyüsünler. Ama ben senin çocuğunu 2 senedir görmemişim. Neden beraberiz o zaman bu hayatta? Ama o da gitsin. Yani böyle duygusal şeylerim de oldu açıkçası.
2: Sonra trip atanlar olmadı mı? Beni
0: hiç umurumda değil inanır mısınız? Yani bunu bir tane arkadaşım yazdı bir iki kişi çok üzüldüm diye. Aynen dedim neye üzüldün? Yani en son bakıyorum en son 2 sene önce konuşmuşuz bir emoji ile. Yani neye üzüldün?
1: Bir de bak mesaiye acip cevap da verdin. Helal olsun ya.
0: Ben veririm. Mesela geçen gün biri bana yazmış Instagram'dan. Canım sana bir şey soracağım. Menajer değiştirmek istiyorum. Var mı tanıdık? Dedim ki inan yani DM'den menajer nasıl önerilir bilmiyorum. Öyle bir şeyim yok. Sana da tavsiyem. Menajer çok önemli bir şey. DM'den menajer arama dedim. Ya buna mesai harcadım. Şimdi otur cevap da vermeyeyim. Ama o an böyle bir an şey oluyorum böyle. Ya, Didem adalet dağıtıyor.
3: Didem öyle. Didem diyorum yargı dağıtıyor yine. Yargı. Bazen oluyor ona çünkü. Bence evet. Tamamen boğa burcu kalmasıyla ilgili
0: evet,
3: yani.
0: Olabilir.
2: Bir yandan da vicdan da yapar. Öyle gibi.
0: Yaparım.
3: Yapar.
0: Evet,
3: yapar. Yapıyorum. Merhametlidir ama işte bazen de
0: değil mi?
3: Kılıcını sallar yani.
2: Peki var mı önümüzdeki günlerde yine böyle bir temizlik?
0: Ay yok. Bilmiyorum. O gelebilir. Hala çok kişiyi takip ettiğimi düşünüyorum.
3: Kaç ideali sence? Kaç kişiyi takip etmek?
0: Bence böyle 300-400 kişi yeter ama olmuyor yok. O kadar şey yapamıyorum.
2: Hiç sahte hesap var mı kullandığınız?
3: Yok ikimizde de yok. Hatta biz bunun muzdaripliğini çok yaşıyoruz. Aynen. Yani yaptığımız işlerden dolayı onlara hesaplar açılıyor. Mesela atıyorum gelin takımını yazdım. Gelin takımı Instagram'da. Ben diyorum ki Didem birine çok bakmak istiyoruz mesela. Ben diyorum sakın oradan bakma anlaşılır zaten seni yazdım biliniyor.
0: Aynen.
3: Sonra deriz yani o yüzden mesela yakın arkadaşlarımıza kahvaltıya gidiyoruz. Diyorum ki işte Merve telefonunu alabilir miyim?
2: Şuradan bir bakayım.
0: Ya ben Toygan Avanoğlu ile bir programa başladık biz işte YouTube'da. Orada anlattım. Yıllar önce ama 15 yılı var yani. Birine bakmak istiyorum böyle araştırmak istiyorum. Sahte fake bir hesap açtım. Ay gece sabaha kadar artık onu geçtim. Yani başka birinin sevgilisini aldattığını falan anladım. Böyle stalk'un böyle şeyine vurdum yani. Ay nasıl güzel bir sabah uyandım. Ay dedim. Harika bir gece falan. Sabah bir çocukluk arkadaşımdan mesaj geldi. O açtığım sahte hesabın adını yollamış. Bunu da mı takip edeceğiz diye. Böyle elim ayağıma dolaştı. Sen dedim bunu nereden biliyorsun diye. Herkese mesaj gitmiş. Didem Batur yeni hesap açtı diye.
2: Eyvah.
0: Ve yani Facebook var diyordu o şeyde.
1: Doğru.
0: Ay Allah'ım dedim. Ya ben stok yapamam. Ben o günden beri asla yani. Ben mümkün değil.
3: Çok yapamam yani. Çok zor değil mi ama ben de bu 2000 ne zaman çıkmıştı Facebook hatırlamıyorum. 2005-2006 falan böyle geldi. O zaman da ben de bir çocuk daha hoşlanıyorum herhalde. O zaman Facebook'tan bakacağım. O zaman da statüler var işte. Ayşe Balıbey mutsuz hissediyor falan. Ben çocuğu arama kısmına yazacağıma durumuma yazmışım.
2: Eyvah.
3: Yani diyelim ki çocuğun adı Ali Yılmaz. Ayşe Balıbey Ali Yılmaz hissediyor. Ay çok Ali iyi. Yılmaz sabah bunu görüp bir havalara girmiş. Tamam. Ali Yılmaz. Okulda ben çocukla utanarak böyle kaçar. Mahvoldum. Resmen ülke değiştirecektim çocuktan.
1: Çok tatlı ya. Yani.
3: Bu çok güzel. Bir felaket ya.
0: Bizim stalkumuz bu
3: kadar. Bizim stalkumuz böyle ya. Bu kadar. Rezalet.
1: Proje var mı Ayşe?
3: Var.
1: Yazıyor vallahi musun? Gitti
3: yani,
1: mi?
3: Yani yazdığım var. Bir tane de var.
1: Gizli mi? Açıklayabiliyor musun?
3: Yani böyle şey. Bir tanesi böyle bir komedi işim. var yazdığım üzerine çalıştım. Bir tanesi Didem'le yapmayı çok istediğimiz bir şey var. O da şey
1: komedidir.
3: Komedi böyle komedi. Bir tane de bir romantik komedi var, bir film. Hepsini böyle ayrı ayrı vakit ayırıp 3 ayrı şeyde çalışıyorum hepsine.
1: Yazdıkların içinde üçüncüsü, ikincisi falan olacak olan bir şey var mı? Gelin takımı 3 geliyor mu? Mesela ne
3: gelin takımı 3'ü evet istiyor, seyircimiz de istiyor. Biz de istiyoruz yani. Yönetmenimiz Doğacan Anafartay ile birlikte çok birkaç acaba dedik dizi mi yapsak? Hani 8-10 bölümlük böyle başka karakterler de katıp içine. Öyle de yapabiliriz. Bir final filmi de yapabiliriz.
1: Daha başlamadık.
3: Evet yani hikayelerini çıkarttık ama daha tam karar vermedik ne yapacağımıza.
1: İyi hadi bakalım.
2: Hayırlısı. En çok izlediğinde böyle seni ne etkiliyor? Mesela yazdığın sinema perdesine yansıdı. Ne hissediyorsun orada?
3: Beni en mutlu eden şey aslında annemle babamın filmi izleyip beni araması. Ay, çünkü onlar güzel. Galalara gelmiyorlar. Hem yoruluyorlar hem de işte belli bir yaşa geldiler ama ikisi böyle kol kola girip sinemaya gidiyorlar. Halk günlerinde. Öyle. Sonra beni arıyorlar. İkisi de emekli çünkü çıktıklarında. İşte çok gurur duyduklarını. Ben onun üzerine daha büyük bir gurur tanımıyorum yani hayatta. Onun için yapıyorum zaten biraz da o işi.
2: Rating gişe kaygısı falan yaşıyor musun?
3: Hiç yaşamıyorum ya. Bence öyle yaşanmaz. Yani öyle de bir şey üretilmez. Çünkü o sizin biraz önce de içeride de konuşuyorduk. Stres ve gerginlik bence sizin yaratıcılığınızın %50'sini götürüyor. Yapacağınız işi de daha iyi yapmanıza engel oluyor. Ben yazıyı bırakıyorum. Kimle karşılaşacaksa buluşursa buluşsun. Mutlaka biri sever yani. Benim içime sindiyse diyorum. Öyle de oluyor ama çok şükür.
2: Oyuncu olarak sen yaşıyor musun Didem hiç?
0: Rating kaygısı mı? Yani artık yaşamıyorum. İlk dizim reytingten bittiğinde günlerce ağlamıştım çok o zaman. Aa. Daha küçüktüm. Aa. Evet. İkincisinde daha 2 gün ağladım. Üçüncüsünde kısmet dedim.
2: Yani, sonu yok değil mi?
0: Bu böyle bir süreç yok. Artık zaten ona bilerek yani artık şöyle oldu. Yani sete çıkmak yayınlanması bile bir aşama olduğu için çok zor şu anda bence. Yapacak bir şey yok yani. Yolumuza bakalım. Ne istiyoruz yani. Diyecek bir şey yok.
1: Senaryo yazan biri, oynayan biri olarak bu şeyden sonra Allah rahmet eylesin vefat eden Ece Ertem'den sonra çok şey yazıldı. Yine belli oyuncuların etrafında tekelleşiyor diye. Yani o tarz rahatsızlık var. Sizde var mı öyle bir şey düşünce?
3: Benim kendi adıma senarist anlamında yok. Yani her şeye bütün hani ulusal medyanın da platformlarında ben açık olduğunu görüyorum.
1: Senaryo olarak, senarist olarak çeşitlendirildiğini düşünüyor musun oyuncuların? Yoksa her gönderdiğim, her anlaştığım senaryoda hep aynı oyuncuların etrafında dönüyorlar benim?
3: Yani şöyle aslında bu biraz yapım şirketiyle hani çalıştığınız yönetmenlerle de doğru orantılı. Bazı insanlar garanti isimlere gitmeyi tercih ediyorlar. Hani daha star ya da daha tutan insanlarla ama artık onların da garantisi yok işte.
1: Ben de onu söyleyecektim.
3: Yani evet yani böyle star.
1: Asla.
3: Hatta şu anda gördüğünüz de hepimizin 3 bölümde 4 bölümde kalkan çok ünlü insanların isimlerin işleri var. Bence bu sektöre de biraz ders oluyor aslında.
1: Yani. Alt üst İstanbul başladı. ATV'de o da direkt birincilikle başladı.
3: O da çok iyi. Onu da reytingleri çok iyi. Bakın yazın mesela dram işi tutmaz diyorlardı. O da çok güzel ters köşe yaptı insanları. Hep yaz dizilerine alışmıştı.
1: Evet hareketler.
3: ATV'de çok ikinci gün birincisi ikincisi falan oldu yani.
1: Aynen öyle.
3: Çok
1: sen başarılı. Ne diyorsun Didem?
0: Yani ben orayı da geçtim artık geçtim ya. Yani vallahi çok yaşlandım galiba.
1: Didem ya.
0: Gerçekten. Hayır yani böyle hani ben rızkımı veren Hüda'dır. Kula minnet eylemem diyorum. Ya gerçekten bunu şey diye söylemiyorum. Yani hani kötü biri çıkıyor diyor ki ay güzel ama çok yeteneksiz. Ya ben buraları da geçtim. Bu arz talep meselesi. Seyirci seyrediyorsa o insanın yeteneğini ölçmek bana şey değil. Onun dışında ben zaten o kadar doluyum ki yani hayatımda çok şey var. Bir diziye bel bağlamıyorum. Bir dizinin başrolü olmak gibi bir arzum yok. Yan rolü yani ana karakter, ana kadroda olayım. İşimi çok iyi yapayım. Bir sahnem olsun. Çok iyi sahne olsun. Ya tek sahne oynayayım akılda kalsın. Ya öyle bir yerden bakıyorum. O yüzden de çok tekelleşti hep aynı kişiler oynuyor. Onun farkında değilim açıkçası. Ya o onun kısmeti, bu benim kısmetim, bu benim yolum. Ya öyle bir yerden baktığım bir yerdeyim bayağıdır.
2: Zaman mı getiriyor bu noktaya?
0: Bence zaman getiriyor.
3: Ama ben size bir şey söyleyeyim. Didem'i ben hayatımda hiçbir oyuncu arkadaşı için ya o niye o dizide? O başrol niye aldı? Bak hayatımda 15 yok. Yıldır hiç duymadım.
0: Yok.
3: Hiç.
0: Yani demem bu diyorum ya bu benim zaten yani. Diyeceğim bir şey değil. Birine yani tiyatroda görüyorum hani beğenmediğim oyunculuklar oluyor mu? Oluyor. Ama yine de kötü oyunda olsa, kötü oyuncu da olsa, ya bir insanın diyorum ya, yani siz de düşünün şimdi.

0: Hem de ay çok kötü sunuyorsunuz bu programı ya da bir yerde koysam iyi çok kötü sunuyorlar. Yani burada bir emek var, bir şey var, herkesin beğenisi var. Birileri izliyor, birileri sevmiyor olabilir. Ya bilmiyorum, bana düşmez gibi geliyor. Birileri de benim için diye olabilir. Bu beğeni çok kıstaslı bir şey diye düşünüyorum.
1: Evet, hem beğeni şeyleri çok da güzel bir şey söyledin. Şimdi seni düşünce, Didem Balçın ismini düşünce, şimdi tabii ki ukala olan bazı insanlar da çıkar, tabii ki o evlendi, barklandı, artık avukat kocası var bilmem ne, alakası yok. Çünkü ben yani bildiğim için, bir seyirci de biliyor seni, benim seni anlatmama gerek yok. Hiçbir zaman için boş kalmadın. Bunun da bir yerinde şimdi onu görüyorum. Hepsi de şey çakallarla dans dışında hiç sabit bir şeyin yok.
0: Yok.
1: Tiyatronun dışında. Hepsi evet. O tiyatroda da emek. Çünkü oraya sen de para yatırdın.
0: Evet.
1: Ne diyorsun şu anda? Kendi tiyatromu yaşatmak için kendim gerekiyorsa oynuyorum. Belki de hiçbirimiz bilmiyoruz. Belki sen oradan yeri geliyor, para almıyorsun.
0: Yeri geliyor mu?
2: Para alma yeri hiç gelmiyor.
0: Hiç gelmedi. Yani ben diyorum ya, işte, bu, çok doğru söylüyorsunuz. Yani ayrıca tiyatrom olmasa da yani benim evde çocuğum, yani evim, ailem, yani ben bir yerde niye oynuyorum? Neden hiç boş kalmıyorum?
1: Bir yıl yattım, iki yıl yattım, bekledim. Hep aynı oyuncuları seçiyorlar, beni seçmiyorlar filan.
0: Ya böyle bir şey yok, çünkü ben bir yıl dizide oynamayabilirim. Ama ben o bir yıl dizide oynamıyorken çok yoğun çalışıyorum yani zaten. Tiyatro yapıyorum, ya başka program, işte YouTube kanalı açtım, yapım şirketi kurdum, dikey dizi çekim, yani yapıyorum. Ya, evet, yani o şey değil.
1: Biraz da insanın kendi elinde, biraz da şeyle alakalı bu, yani istemekle, bir şeyler üretmekle alakalı. Kesinlikle. Oturup da böyle evde benim telefonum çalmıyor. Biraz zor o işler.
0: Gerçekten
1: yani.
0: Çok
1: bence bu her iş için zor.
0: Oyuncular da mesela bir sene iş bulamayınca menajerimle değiştireceğim diyorlar. Diyorum ki yapma. Yani çünkü menajer iş bulma kurumu değil. Gerçekten. Tabii ki bir istihdam, tabii ki bir bakış açısı, bir vizyon katabiliyorsa menajer. Ama yani seni menajer bir yere, şimdi bu kız senarist, menajer gelip buna Allah aşkına Ayşe olsun, Ayşe olsun dese de, yani o rol onun değilse ne yapabilir ki?
1: Çünkü neden biliyor musun? Bir algı var. Birkaç menajer takımı var. Onun menajerlik sistemine girersen, o gidiyor diyor ki yapımcıya, arkadaşı olduğu için, işte 4 tane sana şunu veriyorum kadın, 4, evet. 6 tane de erkek veriyorum, bunlarla yürüyeceksin. Ben o takımın içine giremezsem o yüzden iş bulamıyorum diye bir düşünce var.
0: Bu yapılıyorsa da bu kötü. Evet. Bakın bu doğru. Ama ben de şöyle diyorum kendim. Bu da benim psikolojik şeyim. Yani birisini bir yere koyarken onu alıyorsan Didem'i de al diye zorluyorsa ben o olmak istemiyorum.
1: Görüyorsun.
2: Zorlanarak
0: yani onun yanında bunu da al denilen olmak istemediğim için öyle bir şeye ihtiyacım yok yani.
1: Harikasın vallahi. Evet değerli izleyiciler, az sonra tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: Harika,
1: ağızlar farklı harika. Üçümüzün de.
0: Evet. Nasıl yapalım o zaman? Ortadan başlıyor. Evet. Çünkü neden? Melik Şoy'u merak ediyorum. Melik Şoy.
2: Evet.
0: Nasıl bir, yani takma isim diye düşünüyorum.
2: Evet.
0: Harika. Nasıl doğdu? Melik Şoy kimdir? Biraz bahseder misin?
2: Melik Şoy ismi Melike, yani o kendi kökenimden, kendi ismimden geldi aslında. Joy ismi de ben Kanada'da sahne alırken oradaki arkadaşlarımın taktığı, dinleyicilerimin taktığı bir isimdi. Ve aynı zamanda da sahnemde böyle çok özgür ve neşeli olduğum bir alan var. Joy aslında sahne tarafı, Melik kendi iç dünyam gibi. Öyle bir birleştirdik.
0: Değişik olmuş. Bu arada evet, kendin girdin konuya. Biz hemen merak ediyoruz. Kanada'da ne yaptın?
2: Okulu bitirdikten sonra ben konservatuar çıkışlıyım. Viyola mezunuyum aslında. Viyola eğitimi için gitmiştim oraya.
0: Çok güzel.
2: Sonrasında orada işte gitar aldım bir tane falan derken sahnelerim de devam etti orada.
0: Ne güzel.
2: Evet. Öyle.
0: Yani konservatuvar Kanada'da mı bitirdin? İstanbul'da
2: hayır,
0: Türkiye'de
2: bitirdim. İzmir'de bitirdim konservatuvarı. 950 Devlet Konservatuvarı'ndan
0: mezunum. Çok güzel.
2: Mezunum.
0: Kanada'ya?
2: Oraya eğitim için gitmiştim. Sonrasında böyle şey, hem dil eğitimi hem müzik eğitimi için gitmiştim.
0: Ne güzel.
2: Bir anda sahneye de devam ettim orada. Sonra öyle kaldım.
0: Ne kadar kaldın?
2: Ya 1,5 sene kadar kaldım. Sonra döndüm, kendi sanat merkezimi açtım burada.
1: O ne güzel.
2: Öyle sonra.
0: İzmir'de misin?
2: İzmir'deyim, evet.
0: Harika. İzmir'de. Yani sanat merkezi İzmir'de mi?
2: Sanat merkezimi kapatmak durumunda kaldım bu arada. Çünkü sahnelerimi çok ara vermiştim, sanat merkezine çok yoğunlaştığım için. Şimdi sahneler devam ediyor, yeni şarkılar.
0: Çok öyle. Güzel.
1: Aslında 6 yaşında bağlamayla başlamışsın,
2: evet,
1: herhalde.
2: Evet, ilk müziğe bağlamayla başladım.
1: Kim yönlendirdi?
2: Aslında babamın keyfi bir yönlendirmesiydi diyebilirim. O bir evimizin yakında bir bağlama kursu vardı. Oraya yazdırmıştı beni. Sonra da oradaki hocam beni asla bırakmadı. Batı müziğine yönlendirdi derken. Oradan işte ortaokul, lise, üniversite, konservatuara devam ettim.
1: Bir ilgin var mıydı? Belli olmuş muydu baban? O yüzden mi yönlendirdi? Yoksa bir önünü mü açtı?
2: Ya herhalde böyle bir şey, ilk ut almışım elime. Hep olur ya böyle klasik. Orada görmüş ama yani şey, odun telleri bile yokmuş bakarsınız. Yani oradan keşfedeceğini düşünmüyorum. O kent tamamen keyfiydi. Sonra çok yeteneğim işte ortaya çıkarıyor. Hocam çıkarıyor onu. Öyle kalmışım sonra. Türkülerle Batı müziğini de böyle birleştirdik. Böyle bir şey çıktı. Melik Çoy çıktı ortaya aslında diyebilirim.
0: Peki Kanada'dan dönme nedeni?
2: Babam rahatsızdı. Onun için dönmüştüm. Okay. Sonra da burada kaldım.
0: Aldınız.
1: İyi olmuş.
2: Evet.
0: Süper. Evet, Sezin Cin Özdemir.
3: Sezen.
0: Pardon. Cin.
3: Sezgin'den karıştı.
0: Değil mi? Biraz önce Sezgin diyorsun. Sezgin'e de selam olsun burada. Eşiniz benim okul arkadaşım.
3: Evet, öyleymiş.
0: Harika.
3: Kabadaşak
0: selam sesi buradan. Yani. Söylemeden edemeyeceğim. Yoksa beni kabadaşıklar beni mahveder. Evet, siz bayağı acayip bir eğitim var. Sizde şeylik var mı? Aynı zamanda öğretim görevliliği.
3: Öğretim görevli Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde var.
0: Değil mi?
3: Eğitmenim orada.
0: Yani bakıyorum burada Cağlo, Anadolu'lar, Mimarlık Fakülteleri, Fen Fakülteleri var da var. TRT.
3: Evet. Aslında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Orada okurken Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne 14 yaşında başladım. Çocuk yaşta başladım. 14 yaşından beri oradayım hala.
0: Halen oradasın.
3: Halen oradayım. Evet.
0: Çok güzel.
3: Aktif bir şekilde. Hem eğitim veriyorum. Koro şefliği yapıyorum. Solistim. Yönetim kurulundayım. Birçok yerinde varım Üsküdar Musiki Cemiyeti'nin. İTÜ mezunuyum. Mimarlık Fakültesi Şehir Planlama. O zamanlarda TRT'nin ses yarışmasına katıldım. Türkiye birincisi oldum. O ses yarışması birinciliği böyle beni bir şey yaptı. Sadece müziğe yönlensem dedim. TRT sanatçılığım oldu. Sonra TRT'de kadrolu sanatçılarıyla devam edince ben de Mimarlık Fakültesi mezunu olarak bir iş dalında devam ediyorum. Uluslararası bir firmada üst düzey yönetici olarak da çalışıyorum.
0: Hale.
3: Evet. Evet.
0: Üsküdar devam ediyor. Bir yandan
3: Üsküdar
0: da
3: Üsküdar Musiki Cemiyeti'ndeyim. Uluslararası bir firmada üst düzey yöneticiyim.
1: Oo, ne güzel.
3: Evliyim, bir çocuğum var.
0: Yaşmış arkadaşlara başarılar
3: şimdi,
0: dilerim.
3: Aslında
0: biz size başarılar dileriz. Yani muhteşem bir şey. Ya.
3: Şöyle, zaman planlamasını aslında bu zaten küçük yaşta Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne başlamak o zaman planını oturtuyor. Her şeye zaman buluyorsunuz. Boş vaktiniz çok olmuyor. Hep her anı verimli geçirmeye çalışıyorsunuz. O yüzden de açıkçası bunu bu şekilde başarmaya çalışıyorum. Halen daha öyle.
0: Ne güzel.
1: Ama bu hikayede bir şey, konservatuar

0: diyor insan. Mimarlık neden?
1: Konservatuvar da okudum. İstanbul Üniversitesi Konservatuvarı'nda da okudum. Ben hep okuma okudum.
2: Halen okuyor.
1: Okumayı seviyorum. Bir dönem öyle hep okuyayım dedim. Sonra da şimdi onun meyvelerini topluyorum diyeyim. Sonra da albüm yapma kararı aldım. Ondan sonraki dönemler evrildi.
2: Harika. Siz de Türk Sanat Müziği'ni konuşacağız daha. Konuyu
1: tamam,
2: açacağım.
1: Tamam.
2: Evet, buraya da önce bir hoş geldiniz Yemin Karataş.
3: Hoş buldum. Merhaba.
2: Evet. Neler
3: sadece
2: yapıyor?
3: Müzisyen.
0: Ben liseden O Ses Türkiye'den tanıyorum.
3: Evet. O Ses Türkiye benim dönüm noktam oldu 2013'te. Ben de meslektaşım gibi konservatuvar, keman ve piyano bölümü mezunuyum. Çok ortak noktamız var. O 9 Eylül ben Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı. Enstrüman hep yan dal olarak şarkıya başladıktan sonra şarkıcılığa, vokallikten geliyorum çünkü. Hep böyle albümler, şarkılar. İnşallah yani ölene dek de öyle kalacak diye düşünüyorum.
0: Nil, yarışma da devam etmiş miydin yoksa?
3: Tabii ben finale kaldım. En son elendim. İyi ki birinci olmamışım diyorum. Birinci olanlar. Çünkü yarışmalarda genelde bu özellikle müzik yarışmalarında birinci olanların böyle bir dönem parlıyorlar. Ondan sonra sönüyorlar. Hayatta birinci olmayı tercih ettim. Yıllardır albümlerim var, şarkılarım var. Yine de bir şarkım çıktı Unutuldun diye. Sektörün içindeyiz.
2: Kim eledi?
3: Beni...
2: Telefon şey mi? Halk mı?
3: Yok, hayır. Ben işte halka son finalde beni Hülya Hanım eledi, Hülya Avşar. Evet. En tek yarışmacısını eledi. Gerçekten. Tek ben kalmıştım çünkü. Orada yoluma başkası devam etmek istiyorum deyince benim de kendi yolum çizilmiş oldu aslında.
2: Her şeyde bir hayır var. Evet,
0: çok tabii. Ses getirdi o dönem o.
3: Evet.
0: Ya bir baktı da ertesi gün her yerde sen konuşuyordun.
3: Ben de ertesi gün telefonumdaki cevapsızlara ve mesajlara inanamadım. Hani bir günde şöhret dedikleri bu olsa gerek. Ben de dedim ki sonrasında devam etmeliyim ve bunun hakkını vermem lazım. Şarkılar, albümler derken 10 yıldır sektörün içindeyim.
2: Haksızlığa uğradığını düşünüyor musun?
3: Her zaman.
2: Her zaman. Çok
3: netti. Çok netimdir. Evet.
0: Ama orada uğradığın belki bir haksızlık ya da bir eğlenme. Bak,
3: tabii nerede haksızlığa getirdi. Uğradın, nerede hayatın sana o haksızlık sonunda belki başka bir başarı getirdiği aslında belli olmaz.
0: Tabii.
3: O yüzden biraz akışa bırakıyorum hayatımı bu yönde. En iyisini yaptıktan sonra artık takdir Allah'ın.
0: Doğru.
2: O zaman şarkı gelsin diyelim.
3: Gelsin.
2: Seninle başlayalım Nil.
3: Tamam.
2: İki şarkıyı üst üste senden rica ederim. Birisi Unutuldun.
3: Evet.
2: Son şarkın.
3: Son şarkı.
2: Diğeri ne olsun?
3: Diğeri Sana Güvenmiyorum.
2: O da bir önceki şarkın mı yoksa?
3: Yok, o aslında 2021'in şarkısı. En çok sevilen şarkım olduğu için onu
2: öyle
3: seçtim.
2: Öyle mi? Harika.
3: Evet.
2: Hadi gelsin dinleyelim.
3: Gelsin.

0: unutulduğum tam bir yaz şarkısı olmuş.
1: Teşekkür ederim.
0: Peki kimler ya da kim unutuldu?
1: Tüm unutulanlara gitti işte ya.
0: Öyle mi?
2: Deş mi oraya gidiyor?
0: Deşilecek bir şeyler var mı?
1: Ama evet. Şöyle anlatayım.
2: Hazır olmuşken.
1: Şarkı, şimdi şarkı aramak ve bulmak gerçekten zor. Sevgili aslında sözlerini yazan Habil Ceyhan bana bu şarkıyı dinlettiğinde tamam dedim, ben bu şarkıyı alabilir miyim, verir misiniz bana dedim. Tabii ki dedi, tam senlik bir şarkı sound olarak filan. Şimdi aslında ben şarkıyı bilerek seçmedim. Ama şarkının sözleri kimisine alınıyorsa artık.
0: Denk geldi diyorsun.
1: Ortaya, denk geldi.
2: Ortaya bırakıyorum diyorsun.
1: Ortaya bıraktım.
0: Unutmak kolay mı sence?
1: Allah. Unutmak zor ya. Zor bence. Ben zor unutuyorum yani.
0: Nasıl peki, şarkılara mı sığınıyorsun Turgen? Yani şarkı söylemeyeyim. Ne
1: şarkılara
0: yapıyorsun?
1: Sığınıyorum. Konserlerime, dostlarıma. Geçiyor sonra. Her şey geçiyor. O da geçiyor.
0: Doğru değil mi?
1: Ya ağlıyormuşum.
3: Geçmemiş mi?
0: Başta çok büyük dert gibi geliyor.
1: Meğer unutamamışım falan.
0: Ya öyle deme.
1: Ama öyle deme. Şarkı unutuldun. Unuttuk yani.
0: Evet.
2: Hazır unutuldan unutulmaz klasik eserlere gelelim,
1: evet,
2: o zaman.
1: Evet.
2: Seninle bir sonbahar.
3: Seninle bir sonbahar.
2: Son değil mi? Son şarkınız.
3: Son şarkım. Hikayesini anlatayım.
2: Lütfen.
3: Şimdi bu şarkıyı ben eşime ithaf ettim.
2: Ne güzel.
3: Ve aranjesini yapmıştık aslında. Bitmişti. Evlilik yıl dönümümüze sevgili Hakan Utangaç'a resimlerini gönderdim eşimin. Ve yapay zekayla evlilik yıl dönümümüze klip hediye ettim.
0: Ay ne güzel. Aa, çok güzel. Romantik.
2: Allah Allah. Genelde erkeklerin yaptığı şey, ne kadar şanslı eşiniz.
3: Evet. Diyor ki çıtayı o kadar yükselttim ki bunun üstüne çıkacak bir şey bulamıyorum.
1: Ben hiç düşünememişim bak bunu.
3: Benim hikaye daha farklı işte.
0: Evet.
2: Çok güzel.
0: Ne oldu izleyince peki?
3: Çok çok mutlu oldu. Çok şaşırdı. Hiç beklemiyordu. Böyle güzel bir sürpriz oldu.
2: Ne güzel, harika.
3: O da böyle Yeşilçam, şarkı Yeşilçam şarkısı,
2: evet,
3: olduğu,
2: evet,
3: için,
2: evet.
3: Yapay zeka ile bayağı Yeşilçam'ı yaşadık.
0: Harika.
3: Klipte.
2: O zaman hep beraber seyirciyle yaşayalım.
3: Tamam.
2: Dinleyelim, gelsin
3: tamam,
2: bakalım.
3: Memnuniyetle.
2: Bir de arkasından bir şarkı daha alacağım ama hangisini alalım?
3: Affetmem Asla Seni olsun. Affetmem. Hemen arkasına alalım.
2: O da unutulmaz bir klasik. Önce sevip sonra dövüyoruz.
3: Evet. Aman hata olmasın.
2: Evet, gelsin şarkılar.

0: Harika. Benim için de sürpriz oldu. Yıllar sonra okul arkadaşımı görmüş oldum ben de. Evet. Buradan tekrar Sezgin Özdemir'e selamlar olsun. Bir şey soracağım size. Aynı zamanda hocam diyeceğim. Çünkü eğitmenlik de yapıyorsunuz. Evet. Gençlerin Türk sanat müziğine ilgisi nasıl?
1: Gayet güzel. Emin ellerde.
0: Disney'e çok az konuk ağırlıyoruz Türk sanat müziğinde.
1: Onu bilmiyorum. Desteğinizi bekliyoruz. Doğru, çok teşekkür
0: çok
1: ediyorum. Sağ olun.
0: Davet ettiniz. Hani evet. Yanlış anlamayın. Yani yeni başlayan birini de burada ağırlamak isteriz ama yeni şarkı çıkartan ya da yeni albüm yapan.
1: Ne ben bunu tabii pandemiden önce karar verdik ve pandemiden önce çalışmaya başladık ama şöyle düşünüyorum. Evlere kapandığımızda herkes elbet bir gün buluşacağız dedi. Hı-hı. Yani dillerdeki şarkı aslında Türk evet. müziği şarkısıydı. Dedim ki eğer bunu güncel bir altyapıyla yeni nesillere aktarabilirsek azıcık bir şey yani 3 kişiye daha ulaşsa bile benim için kar. Ama Üsküdar Musiki Cemiyeti bugün her sene yeni yeni sesler 15-45 yaş arası yeni yeni yetenekler alıyor, onları mezun ediyor, konservatuarlara gönderiyor, müzikte çok güzel yerlere gelen öğrencilerimiz var. Bizim kendi bünyemizdeki koromuzda sanatçılık yapanlar var. Türk müziği yaşıyor. Gayet güzel. Ne salonlarımız güzel. Da doluyor.
0: Harika.
1: İzleyicimiz de dinamik. Çok memnunuz aslında.
0: Çok özel yani Türk halk müziği, Türk sanat müziği. Evet. Ben biraz gençlerde bile az ilgi var gibi görüyorum ama sizler böyle anlatınca
1: yok,
0: da mutlu
1: yok, gayet
0: oluyorum.
1: Güzel, gayet güzel. İlgi alakada hiçbir sıkıntı yok.
0: Ne güzel, süper.
1: Ama şu an koro konserlerinde dönüyor. Hmm. Yani televizyonlardan
0: tabii şu anda
1: çok...
0: sahne alacakları bir yer evet, yoktur evet. sanat müziği konusunda.
1: Evet. Ama koro konserleri hep birbirlerinin korolarını, konserlerini takip ediyor. Bir kitle var. O kitle dönüyor ortada.
0: Ne güzel. Harika.
2: 2001 yılında başladı değil mi müzik yolculuğunuz?
1: Aslında 92 yılında Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 2001'de ses yarışmasıyla TRT yolum başladı.
2: Peki ilk şarkı ne zaman çıktı?
1: 2021'de. Kızıl
2: Çok
1: Gonca.
2: Çok uzun bir zaman değil mi? Arada?
1: Evet, o arada TRT derken, işte Musiki Cemiyeti derken sonra karar verdim. Dedim ben kendim için önce kendi mutluluğum için, kendi tatminim için bir şeyler yapayım dedim. Çocukluk arkadaşım Ozan Tügen, o aranjörüm, direktörüm, müzik direktörüm. Onunla başladık. Pentagram grubunun üyeleriyle çalışıyorum. Onlarla Türk müziği yapıyoruz.
0: Hangisi? O gün ne?
1: Ozan Tügen.
0: Tügen.
1: Aranjörüm, direktörüm.
0: Ne güzel.
1: Tarkan Gözübüyük mix mastering'i yapıyor. Kliplerimi Hakan Tangaç çekiyor.
0: Süper, harika. Çok güzel.
1: Öyle onlarla yapıyor.
0: Melik sen de Melike diyebilirim. Melik Joy mu?
3: Melik Joy dersin.
0: Melik Joy diyeyim. Peki senin de senfoni orkestrası
1: evet.
0: Yani şey mi var? Yani konserin mi var? Çalışman mı var?
3: Yok yani senfoni orkestralarında çok çalıştım. Viola
0: çok
3: sanatçısı
0: çalıştım.
3: Olarak
0: viola
3: çalıştım.
0: Sanatçısı ama olarak aynı solist zamanda... olarak değil mi? Viola sanatçısı.
3: Hayır viola sanatçısı olarak ama aynı zamanda sahnelerde işte biliyorsun devam etti hep. Derken
0: siz arkadaş mısınız aynı zamanda?
2: Biz tanışıyoruz.
0: Ha, öyle mi?
2: Tabii tabii.
0: Aa ne güzel.
3: Bu şekilde devam etti. Sonrasında sahneleri artık yoğunlaştığımız için biraz oraya böyle sahneler.
2: Serüvenimiz de aynı.
3: Evet.
2: Yani senfoni orkestrası serim. Çıkışlıyız. Birden müzik tarzı
0: beraber
2: değişiyor.
0: Beraber aynı orkestrada yer aldınız mı?
2: Almadık.
3: Almadık. Belki de almışız.
2: Belki de almışız.
3: Lise zamanlarında yani.
2: Aynı dönemlerdeyiz.
3: Şeylerimiz oluyordu çünkü Sabancı'da falan işte bu workshoplarımız
2: evet,
3: falan.
2: Evet çok geldik biz konserlere tabii.
3: Muhakkak denk gelmişizdir.
0: Peki İzmir ondan sonra Kanada sonra buraya gelip sanat merkezi açmak falan yolculuk zor oldu mu?
3: Yolculuk yani
0: bu gidişattan memnun musun? Durum nasıl? Biraz zorlandın mı?
3: Gidişattan memnunum. Hepsi bana bir şey kattı.
0: Kattı.
3: Çünkü. Yani o yüzden hani dediğim gibi ilk türkülerle başladım. Batı müziği falan derken o işte sanat merkezi çünkü ben eğitmenliği de aynı zamanda çok severek yapıyordum. Yani hepsi bir şey kattı hayatımda. Bu yani bu kariyere de böyle hani kolay gelmedi açıkçası. Güzeldi, güzel bir serüven. Şu anda da böyle emin adımlarla, yavaş ama emin adımlarla ilerliyoruz.
0: Ne güzel.
2: Bana tarzın çok daha farklı gibi geldi. Türkü deyince mesela bağlama çok bağdaştıramadım seninle.
3: Evet, hep öyle diyorlar ama çok seviyorum mesela türküleri.
0: Ne güzel.
2: Çok yani, güzel.
3: Evet.
0: Değişik bir çalışmalar denedin mi? Mesela viola ile filan.
3: Ya deniyorum zaten. Deniyorsun, sahne değil mi? Haricinde işte film müzikleri yapıyorum. Kendi aranjilerimi kendim yapıyorum. Bir müzikal işte yazmaya çalışıyorum. Vakit buldukça tabii bunlar çok, çok vakit gerekiyor ama. İşte vakit buldukça denemelerim var. Umarım onu ileriki zamanlarda hayata geçirebilirim tabii.
2: İnşallah.
0: Harika. Bir de sen kendin sözleri yazıp kendi müziğini kendin yapıyorsun.
3: Evet.
0: Harika. Bu ekstra bir yetenek gerekiyor.
3: Teşekkür ederim.
0: Memnun mu herkes, dinleyiciler?
3: Arkadaşlarım memnun. Dinleyicilerim de memnun.
0: O zaman biz de dinleyelim. Ondan sonra üzerine konuşalım mı?
3: Tamam.
0: Bir aşk diyoruz, sonra
3: sabır diyoruz.
0: Evet. Gelsin.

0: sanki biliyormuşuz gibi. Evet. Öyle bir harika. Tınım var.
1: Ay süper. Bu aynen benim için öyle. Çok önemli çünkü.
0: Aşk sözleri bir anda dökülmüş. Öyle mi?
1: Bir anda döküldü, evet.
0: Nasıl oldu? Ben
1: bir sabah piyanonun başına geçtim, böyle çok delicesine aşıkmışım gibi.
2: Ben 18 yaşanmış bir şeyin ardından mı?
1: Öyle bir yani böyle deli bir aşkı yaşarmışçasına. Şarkı, bir de ben aynı anda yapıyorum şarkıyla, işte hemen sözlerle işte müzik aynı anda çıkıyor. Yani daha önceden şarkı biliyormuşçasına şarkıyı yaptım ama herhalde şeydi o benim için, böyle hani bir aşk olacaksa böyle olsun falan diye bir hayaliyle oturup
0: yazdım. İçinde kalan bir duygu.
1: Aynen öyle. Öyle çıktı şarkı.
0: O dönem neden etkilenmiştin? Var mıydı öyle bir şey?
1: Öyle bir şey yoktu ama hep böyle işte o öyle bir şey yaşamak istiyorum herhalde, hani olmasını istediğim aşk öyle bir aşk.
0: İnşallah. Sabır ondan sonra mı yazıldı?
1: Sabır öncesi. Yani işte sabırlar çekmişim sonrasında.
2: Geldiğince aşkında da aşk sabır çekmek zorunda kaldı. Çok iyi. Sabır herkesin şarkımdı. Şarkılarından sonra bir hikayesi var evet. Artık bu şarkıda.
1: Sabır ilk şarkımdı. Onun yani o sabırı 10 yıl önce falan yazmıştım.
0: O kadar.
1: Öyle bir saçma toksik bir ilişki, böyle sabır sabır Allah'ım ya sabır falan ya dayanır aşk ya ruhum daralır dedikçe böyle işinden çıkamadığımız bir şarkı oldu.
0: Müzik sektöründe de sabır gerekiyor mu?
1: Ah, kesinlikle. Kesinlikle sabretmeden olmuyor işte, sürekli sabrediyoruz değil mi?
0: Hiç pes etmeyi düşündüğünüz oldu mu? Hepinize sorayım.
3: Hiç olmadı. Hep bir hedef vardı yani. Aynen, hep bir şey. Böyle kısa vadeli, uzun vadeli hedefler.
2: Evet, yani... Bence pes etmiş olsalardı zaten burada olmalıydı.
0: Pes etmiş. Ama aralarda belki...
2: Evet, o... Ya bir yorgunluk olmuş.
1: Evet, yani hüsranlarımız oluyor. Kırgınlıklarımız oluyor ama yani işte onlar aslında besliyor, bir yandan hırslandırıyor aslına bakarsanız.
0: Sanki sen çok şey yaşamışsın gibisin.
1: Ben tabii evet. Canım ben.
2: Şimdi ben sana oraya geleceksin diye bağırıyorum. Burada sorular var. Nil'le ilgili deli gibi merak ediyorum. Mesela İstanbul'a ünlü olacağım diye mi geldin?
1: Evet.
2: Adana'dan kalkıp mı geldin?
1: Adanalıyım. Orada okudum, bitirdim. Geldim. Hiç kimseyi tanımıyorum. Sokak müzisyeni falan olurum dedim en kötü. Çünkü
2: bu kadar da özgüvenim var yani. Evet, ailen ne dedi bu konuya?
1: Ailem hiçbir desteği yok. Gitme kızım. Burada senfoni orkestrasında işin var, gücün var.
2: Korkmadın İstanbul seni yutacak.
1: O yaşta hiç korkmadım, şu an korkarım. İnan. Yani o yaşta o cesaretle geliyorsun. Sonra işte hayat bizi getirdi, böyle sırtımda kemanla geziyordum. Bu çok bilinen bir hikaye aslında. Tesadüfi Ajda Pekkan'la tanışıyorum. Vokalist oluyorum yıllarca falan. Öyle dram, trajedi, değişik.
2: Evet, zor şeyler yaşamışsın sektörde var olmaya çalışırken falan.
1: Evet. Ne gibi yaşamışım acaba? Ne, orada ne yazıyor acaba?
2: Ne bileyim. Acayip acayip teklifler almışsın, hiç boyun eğmemişsin filan.
1: Ben mi?
2: Evet.
1: Ne zaman?
2: Bilmiyorum ki.
0: Senin
2: zor geçmiş.
1: Ya yok, hiç öyle tekliflerim. Yani öyle bir şey bile şey yapmadım. Hani yani şöyle. Bak şimdi çok değişik bir soru sordunuz bana. Buna nasıl cevap veririm? Yani şöyle. Kendi yolumda ilerlemek ve ileride bir yol çizerken arkamı döndüğümde birisi bana bu da benim sayemde oldu desin istemiyorum. İstemedim de istemiyorum da. O kadar ünlü dostum var, arkadaşım var, çok ünlü. Hiç kimseden de bir şey istemem. Ne beni bununla tanıştır, ne bununla düet yaptır, ne bir şey. Her şey benim ekmeğim ve kısmetim. Ve hep onu yiyorum güzel bir şekilde.
2: Destek gördüğün kimse olmadı mı?
1: Asla olmadı. Asla.
2: Köstek?
1: Köstek gördüklerimi ben bilmiyorum. Bana diyorlar ki kesin var. Ama ben şimdi size nasıl isim vereyim? Herkes
2: şöyle, hayır,
1: benim
2: canlı yaşamamışındır ama arkadan, yani arkadan benim, bir şey çevrilmiştir.
1: Şimdi kız. Benim herkes yüzüme güler. Herkes beni seviyor. Herkes seni çok seviyoruz. Ne tatlısın, ne yeteneklisin.
2: Yalan.
1: İşte şöyle. Tamam ama ben bunu duyuyorum. Benim arkada konuşulanlar bana gelmiyor. Keşke öyle bir gücümüz olsa ya. Gerçekten ben o sihri isterdim.
0: Gelmesin mi acaba zaten?
1: Yani. Olmuştur ya. Muhakkak olmuştur.
2: Mesela üniversitede ev arkadaşın evin tüm borcunu sana bırakıp kaçmış.
1: Onu nereden biliyorsunuz ya? Bir dakika, bu çok... Ben bunu nerede konuştum ya?
0: Her şeyi biliyoruz ya.
2: Evet. Ne yaptın sonra? Görüşüyor musun halen?
1: Yok, hiç görüşmüyorum. Allah benden uzak etsin. Şöyle. Şimdi ben çocuğum. 22 yaşındayım yani. Çok gencim. Ve ev sahibi sözleşmeyi beni imzalattı. Ben de bilmiyorum tabii, bu ödemiyor. Yarısını ödemiyor. Yarısını ben ödeyeceğim falan. Neyse, bu çektik.

0: gitti, bütün her şeyi bana yıktı, bütün borçlar bana kaldı. Neyse ki Allah'tan iş bulmuştuk da ödedik.
1: Ya bir de çalışarak ödedin, ailenden yardım almadan.
0: Yani. Asla. Yok. Yani ilk kazımı orada yedim zaten ev arkadaşımdan. Ama o beni çok teşvik etti. Gel ben seninle şöyle yaparım diye kız arkadaşım. Lütfen gel falan. Tamam dedim, gidiyoruz. Bir baktım sonra evi terk etmiş bir gün. Elektrikler kesilmişti. Vermiştim elektrik parasını. Yatır bak, benim bugün konserim var demiştim. Eve bir girdim, yok.
2: Ay, o kadar.
0: Elektrik kesilmişti. O gün evi terk etti korkudan muhtemelen.
2: Sonra daha çok kazık yedin mi?
0: Yediğim kazıklar olmuştur da. İnanın hatırlamıyorum ya, hatırlamak istemiyorum aslında.
1: Biraz da öyle bir durum var.
0: Ama insanız ya. Yani o kazıklar da hani biraz perçinliyor. Kesinlikle. Daha güçlü bir Nil ortada. Kendimle daha barışım. Daha kendime teslimim. Kendimi daha çok seviyorum. Yani iyi ki olmuş. Yani yaşadığım kötü şeyler de belki iyi ki olmuş. Bunlar bile iyi ki hani.
2: Benim. Her şeye çabuk mu güveniyorsun?
0: Ben biraz evet, insanları kendim gibi zannedebiliyorum. Seviyorum, yakın duruyorum. Ama bir anda da silebiliyorum. Yani çok zaman ayırmıyorum o insana. Çünkü benim o yakınlığıma karşılık başka türlü geliyorsa çıksın hayatımdan yani. Ben istiyorum ki ben nasıl davranıyorsam karşımdaki de bana öyle davransın. Yani kötü bir insan olmadığım aşikar.
1: Vallahi. Profesyonel hayatla konuştuk onu, nasıl gidiyor dedik ama çok güzel dengeliyorsunuz ama evet. İş veren memnun mu bu durumda?
3: İş verene hep açık oldum. Eskiden beri.
1: Uluslararası bir firma diyorsunuz. Onlar böyle şeyleri çok seviyorlar.
3: Seviyorlar.
1: Ekstra da destekliyor olabilirler.
3: Yabancı şirket. Malezya menşeli bir firma. Patronlarımızla direkt iletişim halindeyiz. Geldiklerinde bana şarkı söyletiyorlar. Albümlerimi takip ediyorlar.
1: Havalimanının sahibi değil mi?
3: Yok. Havalimanı. Çok... Bir perakende markası.
1: Anladım. Peki ve size şarkı söyletiyor. Ben onu soracaktım. Özel gecelerde falan bedavaya evet. Getiriyorlar yani.
3: Tabii bedava.
1: Güzel. Birini çıkartacaklarına para verecekler diyorlar. Harika. Ne güzel ya.
2: Çalışma arkadaşlar.
3: Bu şarkıların İngilizcesi ne falan diyorlar. İşte onu çeviriyoruz. Affetmem asla seni.
2: Aa ne güzel.
3: Öyle tatlı.
2: Konserlere geliyor mu çalışma arkadaşlarınız? Konserlerinizde gelip takip ediyorlar mı?
3: Ediyorlar tabii. Tabii arkadaşlarımıza geliyor.
1: Allah'tan Türk sanat müziği söylüyor. Şöyle bir iş yerinde hadi patlat bir şunu diyemiyorlar.
3: Diyorlar.
1: Diyorlar mı sanat
3: tabii
1: müziği?
3: Tabii ki.
1: Çok güzel. Güzelmiş, eğlenceli ya. Vallahi harika, ne güzel. Çok renkli olmak ve böyle bu şekilde aynı zamanda öbür profesyonelliği bırakmamak da çok takdiri şayan bir şey. Ben çok
3: onu
1: seviyorum.
3: Onu da seviyorum.
1: Yani. Bence
3: çünkü orada
1: zaten.
3: Perakende markasında olduğum için mağaza açıyorum mesela. O tabelayı gördüğümde böyle çok hoşuma gidiyor. Albümdeki zevki alıyorum.
1: Aa,
3: diyorum ne kadar güzel. Türkiye'nin diyorum istihdamına, ticaretine yön veriyorum. Böyle hissediyorum.
2: İkisi
3: herhalde o beni motive ediyor.
2: İçinizde ikisi birbirini besliyor mu?
3: Besliyor. Çünkü ikisinde de bir üretim var. Hele bir de güzel ciro yapıyorsa bu ticarethaneler. Hala 20 sene önce açtığım mağazaları, restoranları görüyorum. Uluslararası firmalarda çalıştım hep. Onlar çok hoşuma gidiyor.
1: Ne güzel.
2: Ya kurumsal hayatı da seviyorsunuz.
3: Kurumsal hayatı da seviyorum. Seviyorum.
1: 9-6 kurumsal hayat sonra burun patlasın çalıyor. Ne güzel abi. Stres atmak için birebir hiçbir şey başka bir şey öyle yapmaya gerek yok.
3: Şey ya. Kafayı boşaltıyorsunuz.
1: %100 ya. Meşhur sen İzmir'de sahne alıyorsun.
3: Evet.
1: Düzenli mi alıyorsun? Aynı yerde mi alıyorsun yok çeşitli yerlerde mi alıyorsun?
4: Yani değişiyor ama sabit olduğum bir yerde
1: hep
4: var.
1: Hep İzmir mi?
4: İzmir ama onun haricinde işte festivaller oluyor, konserler oluyor. İşte Türkiye çapında geziyoruz.
1: Yurt dışına gidiyor musun yine?
4: Gidemiyorum ya bu aralar. Evet, bir fırsat bulup yani bir şey programlayamıyoruz ne yazık ki. O yüzden şimdilik buralardayım.
1: Güzel,
2: en büyük hayalin ne?
4: En büyük hayalim o işte o müzikali yazmayı istiyorum. Ama evet burada sergilemek istiyorum Türkiye'de böyle bir müzikal.
1: Valla müzikal eksiğimiz var.
4: Evet.
1: İnşallah başarılı
4: İnşallah.
1: Olursun.
4: Çok büyük yazın. Prodüksiyon gerçi ama işte umarım bir gün.
0: Kemancın hazır.
2: Harika. Evet, süper.
3: Hayalde sınır olmaz derler
4: evet.
3: Ya.
4: Umarım öyle.
2: Hiç yol aldın mı? Başladın mı biraz ufak tefek yazmaya?
4: Yani işte yazmaya başladım zaten ama işte biraz uzun zaman alan bir şey o.
2: Çok zor bir şey.
4: Çok zor bir şey. Bakalım inşallah olur.
2: İnşallah. Nasıl bir yolculuktu senin için bu müzik yolculuğu?

0: Nasıl bir yolculuktu? Ya aslında her attığım adım farklı bir şey getirdi. Dediğim gibi çok farklı insanlarla tanıştım, çok farklı eğitmenlerle tanıştım ve öğrenmenin müzikte biliyorsunuz yani hiçbir sonsuz sonu yok. Herkesi kimi bulduysam böyle yapıştım. Herkesten bir şey öğrenmeye çalıştım. Okul hayatım boyunca da öyleydi. Hatta bilirsin şey bizim işte koridorlar bir bölüm işte gitar bölümü.
1: Nefesli.
0: Bir bölüm nefesli falan. Ben işte nefeslere giderdim. Bana işte bir şey öğretir misin? Gitarı zaten okulda öğrendim. İşte gitar bölümündeki arkadaşlardan falan. Güzel bir yolculuk bence. Hep böyle açım öğrenmeye. Nasıl? O yüzden sürekli bir enstrüman öğreniyorum. Ne üflüyorum şimdi bir tane işte ne yapıyorum falan.
2: Aa bekleriz. Üstlere.
3: Tam Türk sanat müziği.
2: Hemen kaçırmıyorum.
0: Bendir aldım yine. Şimdi bendir çaldım.
3: Evet. Bir de orkestra da kurarlar.
0: Harika. Tabii biz böyle zaten olduk.
1: Biz üçlü çıkıyormuşuz.
0: Tabii canım böyle şey yapıyormuşuz.
3: Altın kızlar. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık tekrar.
1: Biz teşekkür
2: biz
1: ederiz.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Bizim için de tekrar bekleriz.
3: Evet değerli izleyiciler. Önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olmak dileğiyle. Sevgiyle kalın.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: amortisman. Yatırım mallarının kullanıldıkça eskimesi ve değerinin düşmesi nedeniyle kullanım süresi sonunda yenisinin alınması için ayrılması gereken miktarlara amortisman denir. Sabit oranlı amortisman ve azalan bakiye yöntemiyle amortisman olarak iki tür uygulanma şekli vardır.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Yıldız Sohbetler'den herkese merhaba. Bugün oyunculuk kariyerinde çok sayıda önemli yapımda yer almış çok değerli bir oyuncu konuğum var. Sevgili Murat Ergen stüdyomuzda. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, çok sağ olun. Çok güzel bir YouTube programınız var, çok beğendim.
1: Teşekkür
0: Murat ederim. Murat Ergen'le Profesyoneller.
1: Evet efendim.
0: Sizin sorunuzla başlamak istiyorum. Siz böyle bir kariyer yolculuğuyla başlıyorsunuz, bir hikayesini soruyorsunuz. Ben de sizin YouTube hikayeniz nasıl başladı, bununla başlamak istiyorum.
1: Hayır, tamam, benim hikayemi soruyorsunuz.
0: Sonra sizin hikayenizi de geçeceğim.
1: Peki efendim, tabii ki.
0: Dinliyoruz.
1: Yani bir ticari iş, ticaret yapan bir insanım. Boş duran ofislerimiz vardı. Değerlendirelim dedik. Bu yani.
0: Gerçekten mi?
1: Evet yani sadece bu kadar der kesermişim.
0: Birçok program var, yani. Format var.
1: Ben de alaka medyada tabii ki var. Ama böyle bir şeye büyüsün diye yola çıkmadım. Yani ben bir proje yapmıştım. Hı hı. Sponsorlarım var falan işte. Rotadan çıktınız diye bir iş. Aslında hikaye de şöyle başladı. Bir şey çekmeye dağların tepelerine gittik falan. Orada bir yol gördüm, oraya girdim. Buradan geçer mi bu araba falan. İşte navigasyon, rotadan çıktınız, yeni rota hazırlandı falan gibi bir muhabbete girince

0: Dedim ben bunu marka tescilini hemen alayım. Hı hı. Aldım, sonra rotadan çıktınız diye program yaptım. Hı hı. Eski reklamcıyım zaten, bir sürü iş çekmişliğim vardır. Sonra sponsor dedim ki hadi bunu program yapalım. Onlar tamam dediler. YouTube'a bir program ürettik rotadan çıktınız diye. Sonra bir televizyon kanalı dijital yayın yapan dedi ki bunu bizde yayınlar mısınız? Olur dedim. Oraya sattık. Sponsor oraya da sponsor oldu falan. Sonra talepler gelmeye başladı. Benim ikinci, üçüncü projem de hazırdı. Ama şifreli kanalla çalışmak istemediğim için, çok tercih etmediğim için ondan sonra gerçekten boş ofisler vardı. Dedik biz burayı stüdyoya çevirelim bakalım ne oluyor. Kendi eşlerimizi en azından orada yaparız diye formatlarımızı çıkarttık. Sektörden bir takım insanları transfer ettik. Yani yapım şirketlerinden ve çeşitli ajanslardan. Bir anda böyle bir Alaka Medya diye bir şey oluşmuş oldu. Ben de kendi programı yaparak başladım süreç içerisine.
1: Çok güzel olmuş.
0: Evet, arka arkaya bir sürü format girecek.
1: Bir de enerjinizi çok beğendim. Çok dinamik buldum. Sunuculuğunuzu da çok beğendim.
0: Teşekkür ederim.
1: Adil Yıldırım'ı izledim. Gökhan Türkmen'i izledim. Evet. Sunay Akın'a bayıldım. Sunay çok güzel çok hikayeler dinledim.
0: Evet.
1: Ama şey hoşuma gitti. Ya böyle iki adam karşılıklı birbirinizi övüyorsunuz.
0: Ya, övmek değil aslında. Hislerimi paylaşıyorum ben. Yani tanımıyorsam da tanımıyorum seni. Hı-hı. Ama karşılaştığımda bendeki hissin şu diye başlıyorum. Hı-hı. Ondan sonra konu konuyu açıyor. Yani Sunay'ı eski tanıyorum.
1: Ne evet kadar o çok eski. Ama hep böyle genelde ya. Çok güzel bir uyum var.
0: Evet evet.
1: Bir de çay bana çok zarif geldi iki insanın birbirini övmesi. Çünkü genelde biz kadınlar çok yapıyoruz ve eleştiriliyoruz böyle. O anlamda çok hoşuma gitti.
0: Teşekkür ederim.
1: Bir de sohbet de akıyor çok güzel.
0: Yani aslında bu profesyoneller hikayesi şu, yani belirli bir noktaya gelip orada bu işi para kazanmaya dönüştürmüş insanların başlangıç hikayesi beni hep çok enterese etmiştir. Hı hı. Çoğunun da 10 yaşlarında falan belirlenmiş aslında hikayesi. Yani 10 yaşında şöyle bir şey oldu, ondan sonra doktor olmaya karar verdim. 10 yaşında şunu yapıyordum, sonra hep oyunlarım büyüdü ve artık bir görüntü yönetmeliyim. İşte Sunay da öyle. Hı hı. Hikayenin içine doğmuş bir çocuk. Hı hı. O çocukluğuna gidiyorlar zaten. Bir de ben birisine nasılsın diye sorduğumda gerçekten onun nasıl olduğunu merak ettiğim için soruyorum. Bizim böyle sıradan cevaplarımız vardır. İyi, senden ne haber falan hı hı. gibi. Ben onu ısrarla tekrar sorarım. Hı hı. Ya ben gerçekten iyi olup olmadığını merak ediyorum. Ona göre bir yere yaslayacağım çünkü konuyu. Hı hı. Telefon açtığım zaman da insanlarla bunu paylaşmayı seviyorum. O ikinci kez sormak ya da bir şey demek orada bir şey uyandırıyor konukta.
1: Hı.
0: Bir dakika, bu adam bana gerçekten bir şey soruyor, bir şey diyor galiba falan deyip o konunun içerisine girmeye başlıyor. Mesela Gökhan'la hiç neredeyse müzik konuşmadık
1: evet.
0: programda.
1: Bir de çok duygusal konuşmuşsunuz bence. Orada evet, çok duygusallık evet. vardı. Peki siz kendi hikayenize mi doğdunuz? Sizin hikayeniz nasıl başladı? Sizin formatınızdan çalıyorum.
0: Bu bölüm alta yazalım şöyle. Murat Agen'le profesyonellerden alıntıdır diye.
1: İlham alınmıştır.
0: İlham alınmıştır. Teşekkür ederiz falan diye.
1: Teşekkür ederiz efendim.
0: Yani benim hikayemin... Hikayem karışık benim biraz. İşte Çatalca, Diyarbakır falan, İstanbul. Öyle bir süreçler var. Ailenin bir de damarları öyle. İşte Çankırı, Ilgaz da buna dahil olmak üzere. Böyle bir sürü yere yayılmış. Anne tarafı Balkanlardan gelme. Baba tarafı İç Anadolu ve Güneydoğu taraflarına böyle yayılmış iki aile. Bir yerde müzikle alakalı, sanatla alakalı bir projede karşılaşıyor babamla annem. Alakasız bir başka şehirde. Ondan sonra evleniyorlar. Birbirlerine aşık oluyorlar. Annem çok ben küçükken hayatını kaybediyor. Ondan sonra İstanbul'a geliyorum ve benim kafam böyle standart dışı çalışıyor. Yani ne normal bir çocuk oldum, ne normal bir ergen oldum. Şimdi de çok da normal bir yetişkin değilim. Dolayısıyla bilgi biriktirmeyi ve insan biriktirmeyi çok severim. Biriktirmişim de ama bunu bir planlama yapmadan yapmışımdır hep. Bir şey paylaşmışımdır. Şimdi bir şey, hiç kimseden de bir şey istememişimdir. Hani şunu şöyle halledelim mi falan gibilerinden. Böyle kurduğum için ilişkilerimi sanıyorum. Hı hı. Şu anda bir şey yaparken de ya gel biraz sohbet edelim dediğimde hani randevu bile almaktan böyle zorlanacağınız insanlar sağ olsunlar. YouTube projesi yeni başlamış bir kanala geliyorlar yani.
1: Ama bence iletişiminiz çok güçlü. Ama şunu merak ediyorum yani. Siz 10 yaşındayken iyi bir oyuncu olacağınız belli miydi o zamandan?
0: Benim sahne

0: Ile ilgili bir şey yapacağım belliydi. Hı-hı. Yani onu ben çok istedim. Ama tabii matematik kökenliyim, biyoloji okudum, fotoğraf okudum.
1: Biyoloji var, Mimar Sinan, yani böyle çok...
0: Evet, evet. Dört tane ana sanat dalım var. Şey var, işte ondan sonra opera master yaptım. Reklam tasarım okudum. Hı-hı. Çok fazla böyle master class'ım var. Master projelerine de katıldım. Bitirdiklerim var, bitirmediklerim var. 10 yaşındayken... sahnede çok şeyle ilgili bir sürü şey yaparım, hı hı, diye bir sürü bilgi biriktirdim. Hı hı. Yani sahneyi de kurarım, üstünde de oynarım gibi. Oyunlarım hep öyle, onun üstüneydi açıkçası. Bir şey çekmeyi hayal etmiyordum. O zamanlar öyle o kadar bir şey çekmeye dair cihazlara hakim değildik tabii ki bu hayatta. Ama şimdi tabii ki bambaşka bir yere evrildi o. Hikaye anlatmayı seviyorum aslında. Güzel. Hep anlatırdım, şimdi de anlatıyorum yani.
1: Peki profesyonel kariyerinize baktığınız zaman şanslı bir yolculuk muydu, zorlu bir yolculuk muydu?
0: Şanslı, ben şanslı bir insanım. Şerbetliyim öyle derler.
1: Ha, çok güzel.
0: Hani hep öyle büyüdüm açıkçası, bana, hı-hı, bir şey olmaz diye. Öyle büyütüldüm herhalde.
1: Güzel. Peki kırılmalar var mıydı o yolculukta?
0: Kırılmadan tam kastınız nedir mesela?
1: Hani böyle dönüm noktaları bazı...
0: Tabii ki illaki var. Hı-hı. Yani rotadan çıktığınızın hikayesi de o aslında, hı-hı, baktığın zaman. Yani o işin formatı mesela, izlerseniz seversiniz siz bence.
1: Mutlaka izleyeceğim çünkü benim de Rota Bilinmez diye bir kitabım var. Ya. O yüzden harika, rota benim, evet, için çok önemli.
0: Ya şimdi hayatımızda belirli bir yolculuğa çıkıyoruz. Biz de o işin formatını aslında öyle oturtmuştum ben. Hı hı. Diyelim Bursa bölgesindeyiz. Nereye gideceğimiz belli değil. Bavulu koyuyoruz. Karada çıkabiliriz, göle de girebiliriz. Deniz kıyısında bir yerde güneşlenebiliriz. Sadece yola çıktıktan sonra akşam bir yerde güneşi batırmamız şart. Kural bu. Güneş en iyi nerede batıyorsa gittiğimiz bölgede, insanlardan öğreniyoruz bir de, yolda karşılaştığımız insanlardan. Onlar da kendi bildikleri doğrultuda bize o yolu gösteriyorlar. Şurada şu tepeye çıkarsanız olur falan. Bizim o tepeye ulaşma yolculuğumuz da var bunun içerisinde.
1: Çok güzel.
0: Dolayısıyla aslında yolda karşılaştığın kişiler, durumlar, olaylar, mekanlar, coğrafyalar senin yolculuğunu belirliyor. Hı
1: hı. Ve süreç çok keyifli.
0: Sizin de öyledir yani, hani tabii ki burada bu stüdyoda bu işi yapacağını hayal ediyor muydun diye sorsalar mesela. Ama buraya gelen yolculuğun içerisinde küçük küçük sinyaller geliyor senin karşına. Sen onları değerlendiriyorsun. Doğru. Aslında hep şey derim yani, şans her zaman karşımıza çıkar. Biz onu fark edebiliyor muyuz? Onu alabiliyor muyuz? Ve ona hazır mıyız?
1: Tabii hazır olmak da çok önemli.
0: Ve her an hazır olmak gerekiyor aslında. Bunun da en temel şeyi kendine iyi bakmakla, ilişkilerini düzgün tutmakla, hı-hı, söylediğin şeylerin arkasında durmakla oluyor.
1: Peki siz iyi değerlendirdiğinizi düşünüyor musunuz o gelenleri? Çünkü farkındalığınız çok yüksek geliyor bana.
0: Tabii hep öyle oldu. Yani hep öyle oldu. İyi değerlendirdim. Yani oyunculuk kariyerim de öyle. Evet. Ben 42 yaşında bu sektöre evet dedim, giriyorum dedim. İşte tanınan bir insana dönüştüm.
1: Çok,
0: benim yanında
1: çok iyi yapımlarda yer aldım.
0: Bu bir seçim yani. İşte ya. Hayattaki, evet, her şey de öyledir ya.
1: Doğru.
0: Onu seçersin. İki tane yol vardır her zaman. Beş tane yoktur yani. İki tane yol vardır. Birini seçersin. Karşına başka yollar açılır. Ben hep onu neye göre seçtim? İşte o bilgiye göre, biriktirdiğim hikayelere göre seçtim. Açıkçası o. His tabii ki her zaman var.
1: Ben doğru de hissediyorsunuz demek ki. Hep çünkü doğru işlerde gördüm sizi.
0: Orada strateji giriyor birazcık aslında.
1: Giriyor mu?
0: Tabii ki giriyor. Şimdi bir önünde bir sektör var. Bir endüstri, evet, var. O endüstrinin şeyleri var. Oyuncuları var. Hı hı. Hangisiyle ne zaman hareket edersen senin kendini bilmen lazım bir taraftan da. Onların hangisiyle kendini meç edebilirsin? Nerede, nasıl bir noktada buluşabilirsin? Yani ben Medcezir'e başladığımda, ki ondan önce çocuklarıma anı olsun diye çektiğim işler var. Gerek TRT filmleri, gerek kendi çektiğim işler var. Anı olsun diye kendi çektiğim işlerde oynamışlıklarım var. Hani ilk sosyal medya ya da viral projelerden birini çekmişim idim. Vakti zamanında eşim falan. Hep böyle anı kafasındaydı. Ama bir karar verdik. Yani daha böyle mobilize olacağım bir hayat istedim. Yani sırtçam tutamı alayım gideyim bir yerde. Orada da yapabileceğim bir şey olsun istedim. Oyunculuk zaten mesleğim. Mesleklerimden biri en azından, öyle söyleyebilirim. Bir planlama yaptım yani işte. Aynı dönemde birkaç tane iş geldi. Ve burada bakman gereken şey kaç para aldığın değil, o işi seni nereye taşıyacağı. İşte biraz önce stüdyoya geldiğimde Bir medcezir kuşağı var yani.
1: Gerçekten öyle. Bir yani, anda sizce herkes

0: İşleri muhafaza etmeyi seviyorum. Hı hı. Ama konuşmayı da severim yani. Hı hı. Okumayı sevdiğim için öyle bir alışkanlığım var. Birisi sordu mu söylerim. Ama sormadığımı da hiç konuşmam yani. Böyle belirli yerlerde asla.
1: Aa güzel.
0: Tabii tabii öyle
1: huylarım var. Peki o zaman derin sorulara geliyorum. Mesleğiniz size hayatı anlamayı mı öğretti? Yoksa hayatı anlamaya çalışmak mı sizi oyunculuğa yaklaştırdı?
0: Şimdi oyunculuk, meslekten kastın oyunculuksa ona göre cevaplayacağım. Biyoloji ise ona göre cevaplayacağım. Fotoğrafçılıksa ona göre cevaplayacağım. Hangisini soruyorsun?
1: Oyunculuk.
0: Sen değil mi?
1: Lütfen.
0: Tamam, kusura bakma çünkü çok samimi ve tatlı bir sohbet yürüyor.
1: Çok teşekkür
0: benden
1: ederim.
0: Benden böyle bir şey söyleme ihtiyacı doğdu.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Tamam,
1: çok
0: ben teşekkür ederim, sağ ol.
1: Merak ediyorum bu derin soruya ne cevap vereceksin?
0: Yani hangi derinlikten soruyorsun? Oyunculuğu soruyorsan?
1: Evet.
0: Şöyle.
1: Ya da size hangisi daha derin geliyorsa oradan.
0: İşte hepsi. Cevap. Yani bunların hepsinin içinde insan var, canlı var ve dünyamız var. Dolayısıyla bunların hepsiyle entegre yaşayan bir insanım. Hı hı. Sonuçta bir adamım, bir erkeğim cinsi olarak ve erkek rolleri geliyor. Oynadığım rolleri de mümkün olduğu kadar kendi içimdeki parçadan çıkartıyorum. Oynadığım karakterler iyi ya da kötücül hiç fark etmez ama onun bendeki yansıması için zaten ben tercih ediliyorum o karakterlere ya da ben seçiyorum. Ya da o karakter bana rol olarak geliyor. Ben onu yapılandırırken tabii bir sürü kafadan çıkan başka bir şey de görüyorsun. Yani işte hikaye oluşturucuları var, senaryo yazanlar var, buna karar veren yayınlanması için yapımcı var, kanal var. Bir sürü gözün, kafanın, beynin sana getirdiği bir malzeme var önünde. Hı hı. Sen de tüm bunları biriktirip kendi birikiminle dışarıya bir şey sunuyorsun. Dolayısıyla sürekli bir aktivasyon var. Bu aktivasyon tabii ki hayatta sürekli bir şey öğretiyor. Taze tutuyor en azından kafanı. Bazı duyguları ifade etmekte yani ben şey bir oyuncu değilim. Bak işte ben öyle o duyguya girdim mi çıktım mı falan. Öyle yaşayan bir insan değilim. Hı. Var öyle arkadaşlarımda. Yani bir karakterle yaşayanlar var.
1: Evet.
0: Çünkü onu taşıyorlar. Hani bu şu da değil. Ben bitirdim mi bitiririm diye. Onlardan bir şey öğreniyorum. Çünkü o karakterleri birileri yaratıyor. Ben onları süslüyorum kendi bakış açıma göre. İşte o bir sürü gözün yansıması olduğu için tabii ki bir sürü insanın hissi, duygusu, hayata bakışı, topluma bakışı bir sürü şey öğretiyor. Bir sürü şey gösteriyor. Bir sürü şeyin öngörüsünde bulunmamı sağlıyor. Hı hı. Bakalım piyasa önümüzdeki sene ne olacak gibilerinden.
1: Bakalım. Peki böyle çok özledim şu karakterimi. Keşke biraz daha oynasaydım dediğim.
0: Hepsi.
1: Aa.
0: Hepsi. Tamamı yani. Medcezir de öyle. Ondan sonra İstanbul'u gelindeki Can da öyle. Yasak Elma Doğan da öyle. Mucize Doktor Tanju da öyle. Hepsi. Bodrum Masalı'ndaki Evren öyle.
1: Peki böyle en çok bu bendim ya. Hani bu.
0: Hepsi bendim.
1: Aa.
0: Hepsi bende var. Onu demeye çalıştım aslında.
1: Çok şaşırttınız.
0: Aa aşk olsun.
1: Şaşırttın.
0: Ha? Hmm. Giderim bak.
1: Aman ama konuğum çok kıymetlidir benim sakın. Peki.
0: Bir sinir yaptı bende. Şaka yapıyorum. Evet.
1: Çocukluğunuzdaki hayalinle şu anki geldiğin nokta
0: ne güzel oldu değil mi?
1: Nasıl bir mesafe var? Çocukluğundaki hayalle şu an geldiğin noktada nasıl bir mesafe var? Orada mısın?
0: Çocukluğumdaki hayalle ya böyle bir şey hayal etmiyorsun. Öyle bir şey bilmiyorsun çünkü. Sadece bir yerde görünür olmak.
1: Mesafe var mı o zaman yoksa o
0: hayır,
1: mesafe?
0: Hayır mevzu şurada. Görünür olmak istiyorsun. Bir sebepten.
1: Evet.
0: Görünürüm yani şu anda. Oradaki hayalimi aslında bir şekilde gerçekleştirdim diyebilirim. Hı hı. Şarkı söyleyerek bunu yapmak istiyorsun. Yaptım. Hı hı. Ama işte tiyatro oynayarak bir şey anlatarak yapmak istiyorsun. Onu da yaptım. Ama bunu devam ettirmiyor olma sebebim tam olarak o olmadığı için de. Yani şarkıcı olarak ya da işte tiyatro sahnesinde tiyatro oyuncusu olarak. Diziler bir tık daha böyle enterese etti. Oradaki oyunculuk şekli, oradaki teknik yapı, organizasyon beni daha çok cezbetti. Bu şöyle de algılanıyor işte orada para var falan filan. Ama benim param var zaten. Yani bu diziyi bunun için yapmıyorum.
1: Bunu bildin.
0: Onu bildim. Ben de her şey hobi yani öyle bakabiliriz. Aa. Dolayısıyla oyun alanımı genişletmiş oldum aslında. Bir taraftan bunların beni götürdüğü yolculuk kendi hikayemi anlatacağım başka bir organizasyonlu. Orada işte medya şirketi Alaka Medya'ya varan süreci hazırladı. Bu sene ben işte bir

0: proje almamak için menajerime söyledim. Yani bu sene ben bu yapıyı oturtacağım, önümüzdeki sene konuşuruz diye. O yüzden bu yıl mesela yapmıyorum oyunculuk. Oynamak isteyebileceğim karakterler olabilir diye dizi de seyretmiyorum. Kıskanmayayım diye. Tabii ki yani.
1: Kıskanır mısın?
0: Bazı şeyler var, keşke ben oynasaydım derim. Aa. Kıskançlık değil de ben daha iyi oynarım derim. Keşke ben oynasaydım diyebileceğim şeyler olabilir. Gıpta edebilirim ama.
1: Tabii ki. Ben şimdi profesyonellere gıpta ettim mesela.
0: Ettim. Teşekkür ederim. Evet,
1: şuraya kitaplık yaptıracağım arkama. Konumun arkasına kitaplık yaptıracağım.
0: Yere halı atacaksın. Ben halını gönderirim. Sen kitaplığı yaptır.
1: Tamam. Peki Diyarbakırlı, yani Diyarbakır doğumlu bir oyuncu olarak bu oyunculuğunuza ne kattı mesela? Bir duruş, bir ritim, bir şey. Yani nasıl bir şey Diyarbakırlı olmak?
2: Diyarbakırlı olduğun
1: Diyarbakırlı.
2: Zaman
1: Diyarbakırlı.
0: Bir şey katmadı yani sonuçta. Yani Diyarbakırlı olmanın buna bir katkısı yok. Diyarbakırlı
1: bir yok mu bir durur?
0: Ya ben dünya insanıyım, öyle bakıyorum. Yani o toprağın da çocuğuyum. Bu toprağın da yani Türkiye'nin bir süreni gezdim. Bu rotadan çıktığınızı çekerken gittiğim her yerde de ben bu toprağın çocuğu olduğumu hissettim. Dolayısıyla her yerin bir artısı var tabii ki bende. Diyarbakır'la çok mistik bir hikayem var.
1: Nasıl bir hikaye?
0: Onu asla anlatmayacağım. Tabii ki burada. Sadece bu bilinsin, bilinsin, bilinsin. Kendi yankımı da yaptım. Çünkü çekeceğim bunu. Çektiğim şeyde izlersiniz. Bunu söyleyemem.
1: Peki.
0: Ama çok sonra söylerim.
1: Peki coğrafya kaderdir. Buna katılıyor musun?
0: Hangi coğrafya? Bulunduğun ev mi?
1: Doğduğumuz
0: ülke. Şehir.
1: Bölge.
0: Yoksa işte dağlar, tepeler falan.
1: Diyarbakır'ın
0: bende etkisi çok küçük yaşta ayrılmış olduğum için oradan. Yani babamın, annemin işinden kaynaklı. Şöyle bir kader olabilir belki. Diyarbakırlı olmanın bir havası var. Yani ülke genelinde.
1: Ya dolayısıyla... Ben ama daha havalıyım. Ya. Ben daha Diyarbakırlıyım.
0: Diyarbakırlı mısın sen?
1: Hayır, değilim. Ben Bodrum doğumluyum. O yüzden de doğuya hep böyle bir merakım var.
0: Doğu başkadır. Çok düşünür. Gerçekten çok derinliktedir. Mesela doğuda işte insanlar satranç dama falan oynarlar. Hani oyun olarak. Daha strateji, daha düşünceye dayalı şeyler yaparlar. Ama Türkiye'de çok ilginç yerlerde çok ilginç şeylerle karşılaşıyoruz.
1: Bodrum'da biz satranç oynamıyoruz.
0: Bodrum'da su var, iyot var, kum var. Öyle bir yer yani Doğu. Dolayısıyla başkadır yani.
1: Peki çok Doğu dizisi var şu anda. Hmm. Ve çok izleniyor. Çok
0: hiçbir
1: merak
0: fikrim
1: ediyorum.
0: Yok şimdi. Desen ki...
1: Buluyorsun.
0: İşte hiçbir fikrim yok, kıskanmayayım. Ne izlemiyorum? Hani gıpta etmeyeyim diye. Dedim ya ben bu sene çalışmıyorum, çalışmayacağım için. Ama şu var.
1: Neden peki yani? Demek ki bizim halkımız da Doğu'yu merak ediyor. Oradaki hikayeyi merak ediyor ki bu kadar izliyor.
0: Sosyolojiye gireceksek gireriz. Şöyle bir şey.
1: Girelim
0: ya. Girelim. çünkü biz bir sürü yerden kopuğuz. Yani Doğu'dan buraya gelen insanlar da kendi doğularından kopmuşlar, kendi memleketlerinden kopmuşlar. Türkiye'nin her yerinde, en çok Karadeniz'de bence var da, her yerde var çünkü Karadenizli.
1: Evet, her yerde.
0: Ama işte Doğu insanları İstanbul'un içerisinde başka bir hayat ve coğrafyanın içinde erimişler, duyguları vesaireleri falan. Ama genel olarak kopmuş ilişkiler, oranın hikayeleri falan. Şimdi ben bununla ilgili de bir çalışma yapıyorum üstelik. Yani
1: ya ülke... Ama hep spoiler oluyor, üzülüyorum ve anlatmıyorsun.
0: Onu şöyle söyleyebilirim. Çünkü o başka bir yetenek de gerektiren bir şey olduğu için herkes yapabilir mi bilemiyorum. bu toprakların müziklerini ve danslarını birleştirdiğim bir projeye hazırlanıyoruz bir taraftan, bir ekiple. Dolayısıyla bir challenge olacak. Anadolu Ateşi dansçılarından iki tanesiyle ben ve ekibim ve eşim işte hem bu folkloru anlattığımız hem de bunların danslarını yaptığımız bir proje silsilesine çıkıyoruz ve bunun içerisinde Doğu dansları da var, folklor dansları. Bizim ülkemiz onu da bilmiyor.
1: Evet.
0: Karadeniz dansları da olacak, Ege'de olacak, İç Anadolu'luk. Hepsini birleştireceğim bir proje silsilesi. Hem yapıyor, hem sahne şovunu yapıyor, hem de bunun dokümantasyonunu video olarak çekip paylaşıyor olacağım önümüzdeki
1: çok
0: sene.
1: Çok güzel, çok tebrikler, çok güzel fikir. Ve çok güzel turnesi de olur, yurt dışında da
0: olabilir
1: çok güzel
0: belki. Yani büyük,
1: tanıtım olur.
0: O büyütebilir miyiz bilmiyorum. Yurt dışında bizi daha çok tanıyorlar, bizim kendi içimizden.

0: Yani ne zaman bizde folklor grubu gidip yurt dışındaki herhangi bir dans yarışmasına katılsa hepsinde her zaman birinci olur. Birinci bellidir orada yani. İkinci, üçüncü üstüne çalışırlar. Çünkü her şey bu topraklardan çıkmış. Değerlendirmemek çok garip bir zaaf yani. Hı. Kabul edebileceğim bir şey değil. Şeyi düşünüyorum şimdi, İstanbul'da bir sürü dans okulu var.
1: Evet.
0: Bir kısmı Brezilyalı sevgili halkımızın. Bir kısmı Kore pop, Koreli. Hı hı. Bir kısmı işte Afrikan falan. Ama hiç kimse Diyarbakırlı değil, Karadenizli değil, Kafkas değil, Egeli değil. Yok yani dans okullarında şey. Ve soruyorum, niye yok yani? Niye
1: çok
0: yapmıyorsunuz?
1: Ya.
0: Neden yapmıyorsunuz?
1: Bizim yöremizi niye öğretmiyorsun?
0: Ya işte müşteri falan diyorum ki, sen yaptın mı? Bak işte örneği var. Mustafa Erdoğan sağ olsun yaptı.
1: Evet.
0: Anadolu Ateşi diye bir şey yaptı. Kapalı gişe oynuyor her yerde. Dans okulları var. Sen de koysana. Anlayışı bir tık değiştirmek, bakış açısını değiştirmek lazım. Belki bir katkımız olur.
1: İnşallah ya. Keşke mesela Mustafa Erdoğan geldi, buraya konuk olduğunda şeyi konuşmuştuk. Erkeklerin dans etmeme meselesini. Yani bizim artık buna biraz yaklaşıyor olmamız. Erkekler dans etmeli.
0: Erkeklerin öyle bir özgürlük alanı yok. Dans edemiyorlar o yüzden. Biraz önce sana bir şey dinlettim içeride.
1: O ne kadar güzeldi.
0: İşte o yüzden bizim insanımız öyledir. Erkekliği... Erkekliğin tarifi çok başka şekilde yapılır ailelerde. Öyle büyürler çocuklar. Dolayısıyla bir sürü şeyden kopuk yaşıyor erkekler. Erkekler ne zaman özgürleşir zihinlerinde, o zaman başkalarına kötü davranmamaya, kadınlara kötü davranmamaya başlarlar, öğrenirler. Burada tabii en büyük sorumluluk annelere düşüyor.
1: Evet.
0: Gibi. Üzülmeyelim şimdi, devam et.
1: Biraz üzüldüm şu an. Ben oyunculuğunuza geri gelmek istiyorum. Gel. Çok iyi yapımlarda yer aldınız. Çok da iyi partnerleriniz oldu. Partner insanı hem rezil de eder, vezir de eder, değil mi? Siz bu anlamda şanslıydınız.
0: Ayşe benim için de geçerli.
1: Ben yine size geçtim, özür dilerim. Bu anlamda şanslıydın değil mi?
0: Şanslıyım, evet. En şanslı olduğum iş Yasak Elma. Çünkü Necezir'de karım, eski karım olan Şebnem Dönmez, hı hı, karşımdaydı. Ondan sonra Bodrum Masalı'nda karım ve sonra eski karım olan Şevval Sam karşımdaydı. Yasak Elma'da tanıştığım canım Ece. Çok severim onu. Hepsini çok,
1: evet,
0: severim.
1: Çok
0: aileri
1: severim.
0: Çok severim. Eda da hem karım, hem eski karım, hem sonra bir daha karım, sonra falan gibi bir şeydi. Bunların hepsiyle aynı sahnede bir sürü defa. Yani düşünsene, bir şey imzaladığım bir sahne var Yasak Elma'da. İşte Şevval, Eda ve Şebnem'le karşılıklı oynuyordum.
1: Çok iyi.
0: Yani yaptığım en kariyerli ve kariyerimi en yükselten işlerin hepsini partnerlerim karşımda oynuyor. Dedim, bu nasıl bir tesadüf? Bana dediler ki, bazı şeyleri senin karşıdaki partnerlerine göre, kimyalarınız o kadar tutmuş ki ona göre seçiyoruz aslında. Aklımıza oradan geliyor bazı insanlar, dedi bana yapım.
1: Bu anlamda ne kadar şanslısın.
0: Çok ya, evet.
1: Gerçekten. Bir de bir şeyi düşünüyorum. Hep profesyonellikten bahsediyorum ama sevmediğin biriyle oynamak çok
0: zorlanmalı.
1: Aa.
0: Ama arada sevmemeye başladıysam, ki oldu.
1: Evet.
0: O zaman seninle şöyle konuşurum. Anlıyorsun değil mi? Seni çok seviyorum gerçekten. Da... İlk gördüğüm günden beri çok etkileniyorum. Kestik derler, bir daha yoksun.
1: O da çok zor.
0: Benim için karşı değil. Karşılık için zor olabilir.
1: Karşı taraf için. Evet. Yani bu yansımaz
0: mı? Ama ne kadar eğitici bir şey. Öğretici bir şey.
1: Çok eğitici.
0: Mecbursun yani. İyi görünmeye çünkü. Senin yakınlarını çekiyorlar ve ben buradayım.
1: Of.
0: Seni çok beğenerek izliyorum falan diyorum sana ve ben yokum sende. Değil mi? Ne kötü bir his değil mi?
1: Ama yönetmen
0: ya da şuradayım.
1: Şikayet eder.
0: Hiç fark etmez ki, ben oyunumu oynuyorum, karşılığını alıyor. Ne istiyor mesela?
1: Ama bana bakmıyor. Ama benim oyunumu etkiliyor.
0: O onun problemi, istiyorsa çalışmayabilir. Skandal.
1: Eyvah, Murat Ergen'le oynamak biraz zor galiba.
0: Zor değil, çok kolaydır.
1: Ama biraz herhalde bu egolar falan, psikolojiyi korumak zor mu sektörde?
0: Bu nereden geldiğinle alakalı bir şey aslında. Yani... Bazı işlerimde öyle arkadaşlarımız oldu. Yani birdenbire böyle popüler bir işin içine düşüp, hani biz işte ana karakterler ve başrolleri oynuyoruz ama bizden daha havalanan arkadaşları oldu.
1: Bir anda yürüyüşler mi değişiyor?
0: Yürüyüşler, konuşma şekilleri, işte sezon arasından sonra geri dönüşler falan değişik oluyor. O değişik olduğunda onlar havalanıyorlar, havada kalıyorlar sonra. Sektör devam ediyor, bir zaman sonra düşüyorlar böyle. Yani öyle oluyor genelde. Sonra

0: abi ne oldu ya falan diye karşımıza çıkıyorlar zaman zaman.
1: Bir şey söyleyeceğim, çok acımasız bir sektör aslında.
0: Evet, ben çok acımasızımdır bir de bunları anlatırken. Çünkü herkes çok mutlu.
1: Gerçekler bunlar. Gerçekler ben dinlemekten bunlar. Çok keyif alıyorum. Çünkü gerçek bu gerçek.
0: Şimdi sen bunları dinlemekten zevk alıyorsun tabii de. Çok. O çocukları zamanında söylediğimde onlar hiç zevk almıyorlardı. Bak bir kendine gel. Ne yapıyorsunuz çocuğum? Yapmayın şu işi falan diye. Bu büyüğü küçüğü fark etmiyor.
1: Peki bir şey diyorlar ya, profesyonel, yani o kadın erkek karşılıklı.
0: Nasıl isim koymuşum programa ama hep profesyonel. Her sorunda var.
1: Evet, yani çünkü çok ilham aldım.
0: İlham aldık, çok teşekkür ediyoruz Murat Ergen'le profesyonel programı.
1: Bunu alta yazacağız mecburuz yani. Çaldık artık formatı, yapacak mı?
0: Çaldık dedi. Lütfen avukatım şey yapar mısınız? Müdahale eder misiniz?
1: İlham aldık.
0: Teşekkür ederim.
1: Bire bir değil, 7 farklılık varsa hiçbir sorun teşkil etmiyor.
0: Her sorunda profesyoneller var.
1: Ama şöyle.
0: Aması yok bunun. Ben sana sorayım bir şeyler. Çıkamazsın ama oradan.
1: Bundan ben bunu sorayım sana. Bir soru alacağım. Aynen, tamam. Bir soru alacağım.
0: En son
1: soru. Merak ediyorum. Çok peki. İster mi? Hep profesyonellikten bahsediyoruz. Karşılıklı oynuyorlar. Ama sonra birbirlerinden etkilenmemeleri gerekiyor. Çünkü bu bir rol yani. Bu bir oyun ama hepsi sevgili oluyor. O profesyonel değil mi? Ne oluyor? Ya da
0: bu alışmamış pantolonda iç çamaşırı durmaz diye bir laf vardır ya.
1: Evet.
0: Olmamış pantolonda iç çamaşırı.
1: O rolü.
0: Hayır, insan olarak böyle olunca bazı şeyler yaşanıyor. Bazen gerçekten etkileniyorsun birisinden, bunu yaşıyorsun. O da mümkün.
1: Tabii insansın, etkilenebilirsin. Evet. O zaman işte o okuduğun okul ne oluyor? O sana oradaki hissetmemeyi öğretmiyor mu?
0: Hayır canım, öyle bir şey değil. Ya illa bir şey hani öpüş kokuş sahnelerinden bahsediyorsan, aşk meşk ya da kavga,
1: evet,
0: gürültü.
1: Evet, aşk sahnesi.
0: Bu tam tersi de olabilir yani. O kadar öfkeli karşılıklı kavga dövüş sahnesi yaşarsın ki çok zevklidir ve onu her gördüğünde dövmek istersin. Öyle bir şey de olabilir. Yani iki erkeğin sahnesini düşün. Peki. Var yani benim yaşadığım da o yüzden. Ha. Düşman orada tam tersini de yaşıyor insanlar. Orada oynadığın iki karakterden sonra bırak şimdi hani öpüşme, koklaşma, aşık olmadan ilişki yaşama kısmı. Tam tersi de bir ilişki ya.
1: Doğru.
0: Birinde temas var diye düşünüyorsun ama daha yumuşak bir temas var.
1: Doğru.
0: İçindeki patlaması daha şiddetli olabilir. Ha diyorsun ki işte evet ne güzel kokuyor ya da ne kadar berbat falan hikayeleri var bir sürü. Ama öbür tarafta da temas var. Ve o temas sokakta selam vermemeye kadar götürüyor bazen. Tabii böyle şeyler yaşanıyor. Yani ben yaşıyorum, başkası yaşıyor mudur bilmem de.
1: Böyle hani çok zorlandığın bir sahne hatırladığın ne var? Mesela o kavga mı, o aşk sahnesini mi çekmek? Hangisi çok böyle oyuncuyu zorluyor?
0: Bana soruyorsan benim zorlandığım hiçbir şey olmadı yani sahne olarak. Yani sanki o anda orada olmam gerekiyormuş. Ben de oradaydım zaten gibi yaşadım her şeyi bugüne kadar. Yani Medcezir'de çektiğim ilk sahne dahil olmak üzere. Ki ilk sahneyi zaten karakterler otursun birbirleriyle uyumu diye çok iyi hatırlıyorum. Mine Tugay'la ilk işte uzun zaman sonra karşılaşma gibi bir sahne vardı. O kısmını yanlış hatırlamıyorsam. Zaten öyleydi yani hissim. Hala da aynı şekilde. Ha geçmişe dönüp baktığımda oradaki hissim neydi hatırlamıyorum tabii ki şu anda. Ama ya üzerimde taşıdığım, biriktirdiğim bir şey yok bu anlamda benim.
1: Ben soru alabilirim.
0: Sen madem sevdin bu profesyoneller muhabbetin, ne demek profesyonel? Hadi söyle bana.
1: İşinin ehli olması.
0: Yeterli mi?
1: Yeterli.
0: Bir parasal karşılığı olması gerekiyor mu?
1: Kesinlikle. Ama zaten o yani işin ehliysen onun zaten mutlaka bir karşılığı olur.
0: Yok.
1: Şu an olmaz.
0: Bir sürü işin ehli olup da para kazanmayı hiç hayal edip evde hedeflemeyen insanlar var. Yani kendi hayatında yaşıyor. Para işi değiştiriyor. Yani yaşamı başka bir yere taşımak. Daha bugün bir proje önerdiğim, yani yazdığım bir kitap var. Onunla ilgili proje önerdiğim, daha önce de bizimle birlikte çalışan bir ressam arkadaşım var. Onunla bunun çok benzeri bir konuşma yaptık. O buradan bastı gitti, bir yerlerde yaşıyor böyle kendine, dağların tepesine işte Antalya bölgesinde.
1: Güzel. Ben onu destekliyorum.
0: Tamam da bir şey alacaksın ya bir yerden.
1: Ya olur.
0: Ama
1: ya benim paralel

0: Tamam da çok... bunu...
1: Yok.
0: Ben çok paradan, az paradan bahsetmiyorum. Yani asgari bir şeyle, hani yemek yiyeceksin ya mesela. Ya da bir şey almak zorundasın. Yağ üretemeyeceğin için. Hani. Hı hı. Dolayısıyla bir zaman sonra tıkanıyor hayat.
1: Doğru.
0: İşte bununla ilgili bir bakış açısı geliştirdim. Evet, profesyonel bu alanda. Dünyaca da tanınan bir adam. Dedim niye mesela? Hani ben senden bir şey almak istiyorum. Sen diyorsun ki göndereyim. Bana dedim kaç para olduğunu söyle. Ben dedi size nasıl bunu fiyatını söyleyebilirim? Söyleyeceksin ki sen de yaşayacaksın. Ben de bu konuda mutlu olacağım yani. Hı hı. Sponsor oluyorum dedim sana, öyle varsay yani. Hı. Oradan yola çıktık. Öyle bir şey yani, bir şeyin karşılığı olması gerektiği zaman sen işin ehliysen bununla ilgili para kazanman lazım. Profesyonellik benim için öyle bir şey.
1: Farklı bakıyoruz konuya, çünkü ben olabilir. Mesela sanatçı işini satamıyor olabilir. Onu satan çok iyi profesyonel var. Sanatçı sanatına odaklandığı zaman çok iyi. Sanatçı satmaya kalktığı zaman belki sanatından uzaklaşabilir.
0: Sanatçı satsın demiyorum ama onun organizasyonunu yapması gerekiyor. Yani
1: işte sanatından bir şeyin, kopmaz mı?
0: Niye kopsun? Yani bir şeyin,
1: para kaygısına
0: bir şeyin
1: gittiği
0: bir
1: zaman.
0: Değeri vardır. Bir de ederi vardır. İşte Van Gogh'un hayatını düşünürsen, bir tane resim satmış adam hayatı boyunca.
1: Evet, ve hayat hep zorluklarla geçmiş.
0: Yani dolayısıyla kendi başına bir şey yapmaya kalktığın zaman ya da yapamamaya odaklandığın zaman sadece üretiyorsun ve bir yerde yok olup gidiyorsun. Sonrası ilgilendiriyor insanları.
1: Ben bir yerden bir karşılığı olacağını düşünüyorum. Tabii ki.
0: Adam öldükten sonra büyük bir karşılığı olmuştur.
1: Ama hep de öyle oluyor ya. Ya edebiyatta da.
0: İşte öyle olmasın çok... diyorum ben de. Mümkünse.
1: Evet, olmasın. Ama işte bir profesyonel beyin, yani başka bir beyin belki benim yaptığım işi daha çok para kazandırabilir.
0: Oradaki, o da onun profesyonellik alanı ama.
1: Evet.
0: Yani onu bir edere dönüştürmek onun profesyonellik alanı. Bir değeri edere dönüştürmek. Senin alanın, yaptığın işin bir eder karşılığı olması lazım ki yaşamanın başka bir şeyi yok, modeli yok. Yok yani.
1: Parayla ilişkin hep böyle miydi?
0: Evet, hep böyle.
1: O zaman ticaret kafanda var.
0: Çok şükür.
1: Ben mesela ticaret yapamam.
0: Olabilir. Yani herkes yapacak diye düşünüyorum. Rahat ol yani.
1: Üzülmeyeyim.
0: Üzülme. Yani herkes yapacak diye bir şey yok.
1: Peki. Seninle ilgili şöyle. Çok iyi. Peki. Öğreneceğim. Ben de gerçekten parayla benim çok hiç alakam yok. Yani yatan bir maaşım var. O çok şükür hayatımı geçindirebiliyorum. Buradan çok mutluyum.
0: Okey.
1: Okey.
0: Seçim dedim ya.
1: Evet, doğru.
0: Sen de bunu seçmişsin.
1: Peki mutlu aile hayatı kariyerine yansıyor gibi söylemler var senin için. Çok
0: kim
1: hoşuma
0: söylüyor?
1: Gitti. Birçok...
0: Yazan çizen insanlar,
1: evet,
0: paylaşan.
1: Evet. Birçok izleyicin, birçok yorum Instagram'da vesaire diğer haber portallarında çok söyleniyor. Gerçekten yansıyor mu?
0: Tabii ki yansıyor. Yani şöyle, huzurluysan hayatında ve dediğim gibi söylediğin şeyin arkasında durabiliyorsan ve bu konuda netsen ya da yaptığın şeyin arkasında durabiliyorsan, sadece söylediğin değil, o zaman her şey her yere yansıyor tabii ki. Benim hayatıma da yansıyor, Nihan'ın, eşimin hayatına da yansıyor, Nil'in hayatına da yansıyor.
1: Evet.
0: Yani oradaki huzur organizasyonunu doğru düzgün kurduğun zaman herkesin hayatına yansıyor, mesleğine de yansıyor, okuldaki derslerine yansıyor, Nihan'ın yazdığı kitaplara yansıyor, her şeye yansıyor. Hayatımızdaki her şeye yansıyor tabii ki.
1: Ne güzel, ama çok da pozitif bir ailesiniz. Özellikle Nil'le mesela paylaştın, Instagram postlarına bayıldım.
0: Artık
1: çok
0: paylaşmıyorum gerçi de. Ya yani şu anla, yok nazar değil. Şimdi biz İstanbul dışında oturuyorduk ve bir sürü insan aynı anda bir sürü görsel paylaşmak yerine işte böyle çocuğumuzu gösterelim gibilerinden değil de iyiyiz, buradayız vesaire bir takım şeyler paylaş. Fakat Nil o kadar hızlı ünlendi ki sokakta. Ya böyle dizlerine kapananlar, seni bu ömrü hayatımda gördüm artık gözüm falan, böyle saçma sapan şeylere denk geldik. Nil'in söylediği şarkılar vardı. Bir kadın bir gün dedi ki bana söyler misin o şarkı, ve Nil söyledi. Dedim ki burada çok ciddi bir aslında şey var, tehlike var ve hı hı. Ben neyin içine soktum çocuğumu. Çok üzüldük gerçekten eşimle birlikte. O saniye itibariyle biz o faal aksiyonları kestik. Televizyon programlarında şey de yapılıyordu. İşte Murat Ergen kızıyla şimdi şunu yapmış, bunu yapmış. Yani videolar üretilmeye
1: evet,
0: ve bir sürü...
1: Evet, haberler de yapılıyor.
0: Yani işte Güney Amerika'da Nil'in fanları vardı yani. Fan sayfaları vardı. Zaman içerisinde kurusunlar diye işte o paylaşımları belirli bir limitte durdurduk. Hatta Nil bunu o kadar çok iyi öğrendi ki... Hadi hep beraber bir şeyler çekelim fotoğraf dendiği zaman Instagram'da paylaşacak mısın diye soruyor.
1: Ya.
0: Evet dendiği zaman da telefondaki çöpten dahil her yerden fotoğraflarını sildiriyor. Bu güvenliği için çok önemli bir şey.
1: Çok önemli evet.
0: Ve yani en azından bir 5-6 sene daha bu şekilde devam etmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki Nil'in ilgisi var mı oyunculuğa ya da o bu tanınırlıkla ilgili?
0: Nil zaten öyle bir şeyin içinde büyüyor. Doğal olarak tanınıyor. Ama eş zamanlı işte yazan bir çocuk. Hikayeler yazıyor. İşte matematikte kariyeri var. Müzikle ilgili bir kariyeri var. Yani işte en genç klasik müzik bestecisi olarak 2 sene önce kayda geçti. Uluslararası festivalde kendi bestelerini seslendirdi. Üstelik avantgard işler yapıyor. Geçen sene de AKM'de bir konserde bizi de sahneye çıkarttı. Özdemir Asaf'ın 3 tane şiirini besteledi. Yani eserleri olan bir çocuk. İleri seviyede piyano çalıyor. Ama bu sadece klasik müzik hani bizim alıştığımız çocuk piyano çalıyor gibilerinden değil. Doğaçlama yeteneği çok ileri seviyede. İşte caz, blues ve karmaşık akorların öyleydi ama o. Yani küçük yaşta piyanoyla bizde enstrüman çoktur. Yani en az 60 tane falan enstrüman var evde. Yani kuyruklu piyanodan arpa kadar her şey var. Canlı enstrümanların üzerinde altında oynayarak işte evcilik oyunlarını, araba oyunlarını, bebek oyunlarını sonra piyanonun üstüne geçti. Geçtiği zaman bir de iyi müzik dinliyor. Hani bu mesela bir aileye, ebeveynlere en çok tavsiye edeceğim şey olabilir. Senfonik müzik çalsın evin bir kenarında. Yani senin beğeni alanı ne olursa olsun. Türküdür, Alaturka'dır, arabesktir, poptur bilmem ne. Ama bir bebek büyürken senfonik şeylerle büyürse dünyaya bakış açısı acayip gelişiyor. Dolayısıyla buradan yola çıktık. Biz hep bunu verdik. Evin bir kenarında bir yerlerde her zaman arabanın içinde orada burada hep bir şey çalar. Çok sesli bir şey çalar. Çok sesli çalınca zihin de çok sesli gelişti tabii ki. Ondan sonra piyanonun başına oturduğunda ilk eğitim sırasında çocuk edisyonları veriyorlar. İşte basit akorlarla falan. Onu beğenmeyip kendisi akorlar doldurmaya başladı. Böylesi daha iyi diye. Sonra beste yapmaya başladı. İşte besteleri de var, şunlar var, bunlar var. Öyle bir çocuk.
1: Müthiş bir çocuk.
0: Müthiştir evet. Yani uçuyor olsa çok şaşırmam yani.
1: Çok tebrik ederim.
0: Bu şey yap şaşırmayın diye uçmuyorum falan dese şaşırmam. Öyle bir çocuk. Evet.
1: Acayip bir yetenek
0: tatlı
1: geliyor
0: bir çocuk
1: bence.
0: Yani. Bilmiyorum geliyor mu gelmiyor
1: bence
0: mu. Bakacağız
1: geliyor.
0: Ona yani sonra. Kendisi karar verecek.
1: Peki babalık hayatında neleri değiştirdi?
0: Başka bir şey babalık gerçekten. Hiçbir şeye benzemiyor. Anneliğin eminim çok başka olduğu gibi. Bilmiyorum ki yaşama dair çok şey öğreniyorsun bir kere. Bendeki en temel çizgilerinden bir tanesi şeydi. Bir tane bir şey büyüyor evde. Ve senin bir parçan. Ve o anım var çünkü onu görebiliyorum şu anda. Sen de bir zaman oradaydın. Öyle bir yerdeydin. Acaba senin baban ona nasıl bakıyordu? Sana nasıl bakıyordu? Ben şimdi ona nasıl bakarsam daha iyi hisseder kendisini. Gibi bir bakış açısı geliştirdi bende. Kendi eksikliklerimi gördüm. Tamamlanamamış bir sürü hikayemi gördüm falan. O kendi hikayelerini tamamlasın diye elimden geleni yapıyorum.
1: Ne güzel.
0: Öyle bakıyorum.
1: Çok ben çok şanslı bir çocuk Nil. Peki kitap geliyor.
0: Geliyor.
1: Çok heyecanlı.
0: Evet.
1: Nasıl bir şey çıktı ortaya?
0: Onu ya ben
1: spoiler bu da mı spoiler olmasın?
0: Yok söylerim canım o güzel. Şöyle yani sağ olsun yayın evi ismi verebiliyor muyum bilmiyorum
1: evet,
0: ama destek yayınlarının sahibi Yelda Cumalı oğlu bana mesaj attı. Çünkü ben sağda solda bir takım konuşmalar yapıyorum. Benim yaptığım konuşmaların böyle alıp caps yapıp edebiyat sayfalarında falan paylaşıyorlar. İşte böyle bir takım laflar ediyorum işte ben eksiklik falan filan. Öyle düşündüğüm için konuşuyorum aslında. Hemen kitap yazma. Hatta düzelteyim. Acil kitap çıkarman lazım senin diye bana mesaj attı gecenin bir vakti. Dedim nereden çıkarttın diye. Yani yazılarım var tabii ki bir sürü ettiğim laflar var, yazdığım makaleler var falan. Ondan sonra Dedim konuşalım yani. Ama birisiyle çalışmam lazım. Hani ben uğraşıyorum.

0: çalışamam. Bunları toplaması gerekiyor dedi. O editörlerin için zaten falan. Ama ben, bana 24 saat birisi gerekiyor. Onların Yalda'nın önerdiği şeyle değil de yönlenmek istemedim bir şey yazarken özellikle. Sesten Az Önce diye bir hikaye yazdım. Aslında bir kitap yazdım. Edebi deneme diyebilirim kitabın yapısına. Aslında böyle herkesin çok rahat olabildiği bir alan. Çünkü bu benim denemem kardeşim. Hani size ne deyip geçebileceğim bir şey. Ama bir taraftan bütün önemli yazarların da şeyidir. Önemli yönetmenlerin kısa filmle hikayelere başlaması gibi düşünebiliriz. Hem kaçış hem çok iddialı olduğu bir alandır. Bu konuda hani iddiam tabii ki var. Yani bu kitabın çok uzun zaman bir sürü insan tarafından paylaşılacağını, içindeki parçaların paylaşılacağını düşünüyorum. Bunu hedefleyerek yazmadım. Sesten Az Önce'nin çıkma sebebi, daha önce aslında onu da söyleyeyim, daha önce yazdığım yazıların hiçbirini neredeyse kullanmadım kitapta. O Yolculuğa çıktığım an itibariyle editörüm Demet Çaltepe sağ olsun, işte yerleştirmeler yaparken yazdığım yazılarda ben bütün hepsini değiştirmeye karar verdim. Dedim benim anlatmak istediğim bu değil şu anda. Ben bulunduğum yerden bir bakış açısı aslında sunuyorum okuyucuya. O yüzden Sesten Az Önce dedim. Sesten Az Önce deme sebebim de konuşmadan önceki an vardır ya, sen bir şey soruyorsun, ben ona cevap veriyorum. O benim özgürlük alanım. Birisine itirafta bulunacaksın. Aşk itirafında ya da artık hayatını onunla sürdüremeyeceğin itirafında bulunacaksın ya da tespitinde. O içeride senin kalan alanın son özgürlük alanın oluyor. Ağzından çıktığı an itibariyle hikaye, başka bir hikaye başlıyor.
1: Doğru.
0: Ben o özgürlük alanının içindeki ve gerisindeki yerle ağızdan çıktıktaki zaman sonrasında bir hikaye silsilesi yazdım.
1: Çok güzel.
0: Fena da olmadı yani.
1: Bence fikir çok etkileyici. Umarım yolu açık olur. Merakla bekliyorum.
0: Olacak falan.
1: Olacak. Bence olacak. Yani başarılı olmasına hiçbir engel yok. Çok satar. İnşallah 100 baskı yapar. Çok çok baskı yapar.
0: Yapsın.
1: Evet.
0: Yani ikinciyi de yazdım tabii bu arada. Ben şimdi başlayınca böyle şey dedi ki editörüm, 7 tane kitap. Dedim niye 7 tane? Ben dedim bir hedef koyayım da. Dedim saçmalama, ben şimdi 7 deyince 7 tane yazar veririm dedim sana. Ondan sonra düşünürsün yani.
1: Ondan sonra ne
0: olacak? Kitabın baskı ve işte oluşturulma, işte en son okuma vesaire aşamasında ben ikinci şeyimi de bitirdim. Çalışmamı. Onu da verdim. Son okumaları yapılıyor. Belki 2026'da ikincisi bile çıkar.
1: Bravo. Hmm. Heyecanla bekliyoruz. Peki son olarak Murat Aygen'e göre iyi bir hayat nasıl yaşanır?
0: Dürüst. Samimi. Ve net yani. Ben bunu istiyorum, istemiyorum.
1: İyi bir hayattır.
0: Yani iyi bir hayattır.
1: Peki. Çok teşekkürler geldiğin için. Bu keyifli sohbeti bize yaşattığın için.
0: Estağfurullah.
1: İzleyicilerim adına teşekkür ediyorum gerçekten.
0: Ben de izleyicilerine çok teşekkür ediyorum. Ne güzel bir program yapan hanım yapmışlar onlar da.
1: Ya, teşekkürler. Profesyonellerin yolu profesyonellerin yolu çok açık olsun. Çok ben takip etmeye devam edeceğim.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Yıldız Sohbetler'den bugünlük bu kadar. Haftaya farklı konu ve konuğumla karşınızda olacağım. Hoşçakalın.
0: Hey.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Emekli ve memur zamlarını konuşacağız. Tabii ikinci yarı önemli. Temmuz Aralık enflasyonu ikinci yarıya ilişkin 2 aylık enflasyonda zaten netleşmiş oldu. %3,66 tahminlere göre, OVP tahminlerine göre ikinci yarıda emekli ve memurlar ne kadar zam alacak? Olası senaryoları birazdan konuşacağız ve evlenecek gençlere indirimli alışveriş konusunu konuşacağız. Birin üzerinde firmada %5 ile %40 arasında değişen indirimlerden yararlanabilecekler. Tam olarak kimler bundan yararlanacak, bunu da detaylı bir şekilde aktaracağız. Ardından sorularınıza cevap vereceğiz. Bize sorun@apara.com.tr mail adresimiz. Faruk'u hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Emekli ve memur zamlarıyla başlayalım isterseniz.
1: Başlayalım. Artık yıl sonu yaklaştıkça yıl sonuyla ilgili tahminler de çoğalıyor. En son orta vadeli program açıklanmıştı. Orada %28'in üzerinde bir yıl sonu enflasyonu tahmin edilmişti. Ama piyasa katılımcıları anketi yapıyor zaman zaman Merkez Bankası ve burada da %29'un üzerinde oranlar çıkıyor. Öyle gözüküyor ki %30 civarında bir yıl sonu enflasyonunu karşılayacağız. Biz de zaten bunu hesaplarken hep bu sonuca göre 6 aylık enflasyonu hesaplıyoruz. Evet. Evet. 3 aylık yazmışız ama o 2 aylık olacak. 2 aylık enflasyon %3,66 çıktı. Piyasa katılımcıları anketi ise yıl sonunda %29,61'lik bir tahmin ortaya koydu. Biz bunun üzerinden bir hesaplama yaptığımızda 6 aylık enflasyon %10,07 oluyor. Zaten hep hani seninle konuşurken de 6 aylık enflasyonun %9 ile 10 aralığında bir noktada olacağını söylemiştik. Belki hani %30'u geçerse yıl sonu enflasyonu, yani %31-32 gibi bir rakama ulaşırsa o zaman da 11-12'yi konuşuruz. Ama öyle gözüküyor ki 30'u ancak bulacak yıl sonu enflasyonu. Gidişat onu gösteriyor. Düşüş trendi de başladı. SSK Bağkur'un artış oranı bu durumda 6 aylık enflasyona göre yapıldığı için %10,07 oluyor. Memurlar, Ocak ayında memurlar ve memur emekleri tabii toplu sözleşmeden %5'lik bir toplu sözleşme zammı alacaklar. O zaten toplu sözleşmede kesin. Tabii bunun üzerine bir enflasyon farkı gelecek. Bununla birlikte de %8,01 oluyor. %29,61'lik tahmine göre. Arada hep 2 puanlık bir fark oluşuyor. Yani hangi tahmin olursa olsun her iki kesim arasında bir 2 puan öyle gözüküyor ki fark oluşacak. Şimdi bu oranlardan birkaç maaş da hesaplayalım istersen. En düşük memur maaşı 75.849 lira. Yani 76.000 bandına gelmiş oldu en düşük memur maaşı. En düşük memur emeklisi maaşı 34.000 lira bandına geldi. En düşük emekli maaşı 25.924 lira oluyor ama orada 26.000 lira bandına geldi ama. Şimdi öncekiler orana göre hesaplanırken bu kanunla hesaplanıyor. Kanunda uzun zamandır enflasyon kadar artış yaparak kanunlaşıyor ama meclis başka bir karar verirse burası değişebilir. O yüzden şimdilik biz enflasyon kadar artırıp 26 bin lira civarında dedik. Memurun çalışmayan eşi için her ay verilen eş yardımı 3.868 liraya çıkıyor. 0-6 yaş çocuk yardımı 851 liraya, 6 yaş üstü çocuk yardımı da 426 liraya çıkmış oluyor. Bu %8'lik artışla birlikte. Tabii bu oranlar her ay açıklandıkça, şimdi Eylül ayındayız. Eylül'ün enflasyonu Ekim'in 3'ünde gelecek. O zaman 3 aylık oranı da görmüş olacağız. Yıl sonunu da bu şekliyle belirlemiş olacağız. Ama dediğim gibi az çok gidişattan yapılan hesaplamalar %29-30 civarında bir yıl sonu enflasyonu geleceğini gösteriyor. Buna göre de %9 ile 10 aralığında bir 6 aylık enflasyon, SSK Bağkur artışı, %7-8 aralığında da bir memur emeklisi artışı bizi bekliyor gibi görünüyor. Tabii bu %29 önümüzdeki yıl için işte yine %20'ler civarında bir tahmin. Asgari ücret artışını da az çok burada %25 ile %30 aralığında geçtiğimiz yıl gibi, geçtiğimiz yıl %27 olmuştu biliyorsun. Yani gerçekleşen enflasyonla beklenen enflasyonun ortalaması şeklinde bir oran çıkmıştı ortaya. Yine öyle bir çalışma olursa da %25 ile %30 aralığında bir asgari ücret artışını da görürüz. Biraz erken bunları konuşmak için ama yine önümüzdeki aydan itibaren biraz konuşacağız gibi gözüküyor.
0: Evet. Peki evlenecek gençlere sağlanacak destekler de söz konusu, indirimler var. O konuyu da isterseniz konuşalım.
1: Olur. Bu önemli bir konu aslında. Bugün gazetelerde de yer aldı. Şöyle biliyorsun, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu noktada bir zaten çalışması var. Yani deprem bölgesiyle başlayan, oradaki gençlere işte 150 bin lirayla başlayan bir evlilik kredisi. Kredi dediğimize bakma, yani faizsiz bir destek şeklinde, bir yıl ödemesi, sonra kalanını 48 ayda ödemek şeklinde. Daha sonra bunun kapsamı genişletildi. İşte çocuğu olanlar için bir yıl daha vade uzatıldı. Hatta 3 ve üzeri çocuğu olanlar açısından hibe şekline dönüştürüldü ve miktar 250 bin liraya kadar çıkartıldı. Bu destek, yani Aile Gençlik Fonu'ndan yapılan bu destek devam ediyor zaten, evlenecek gençlere olan destek. İşte bu desteğe başvuranlar, yani bu destek programına katılanlar açısından ikincil bir destek daha geldi. Onu anlatacağız bugün. Kim organize ediyor? Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Evet. Kimler başvuracak? İşte bu destek programına, yani bu kredi programına kabul edilmiş olanlar. Evet. Yani henüz kredisini almış olsa da olmasa da, biliyorsun orada 18-29 yaş arasında olmak, işte belli bir gelir seviyesinin altında bulunmak şeklinde başvuruyorsunuz ve evlenecek gençlere bir kredi veriliyor. O programa başvuranlar açısından bir ikincil destek daha var. Hangi avantajlar var? O programa başvuranlar E-Devlet'e girip bir kod alıyorlar aslında. Bu kodla indirimlerden faydalanıyorlar. Hangi avantajlar var sorusunu cevaplayalım. Alışverişte %40'a varan bir indirim söz konusu. Ücretsiz nikah, düğün ve çeyiz yardımı var. Yani senin söylediğin gibi %5'ten başlıyor. %40'a kadar varan indirimli alışveriş var. Devam edelim isterseniz.
0: Kaç firma katılıyor?
1: Kaç firma katılıyor? Bu önemli. Firma sayısı artıyor giderek. Evet. Türkiye genelinde 1191 firma var. Bunların içinde çok bilindik markalar olduğu gibi yerel markalar da var. Dolayısıyla hem yerel hem ulusal birçok firma bu projenin içinde yer alıyor. Ve bu firmalar arasında hemen hemen her sektör var. Çeyiz sektörü, işte beyaz eşya, kahverengi eşya, elektronik, yani evlenecek gençlerin ihtiyacı olan bütün sektörler neredeyse var. Bunun yanında 22 tane sivil toplum kuruluşu bu projenin içinde ve en önemlisi yine 190 belediye de, yani yerel yönetim de bu işin içinde. Yani bu işte ücretsiz nikah, ücretsiz düğün salonu gibi hizmetler belediyelerden geliyor. Firmalar da dediğim gibi %40'a varan indirimler yapıyor. Nasıl başvurulacak? Başvuru E-Devlet'ten yapılıyor. İşte az önce söylediğim gibi o kredi programına, yani evlilik kredisi programına dahil olanlar E-Devlet'ten başvuruyor. Bir indirim kodu alıyor. Tüm bilgileri de şu adresi bir tekrarlayalım. ailegençlikfonu.aile.gov.tr adresinde. Aslında orada o firmaları da görmek mümkün olabilir. Tekrarlayalım istersen. ailegençlikfonu.aile.gov.tr Zaten internete Aile Gençlik Fonu denilince bu site geliyor. Evlenecek gençler hem kredi imkanından hem de bu indirim imkanından faydalanmış olacaklar. Bunu da bugün anlatmış olduk diyelim.
0: Peki, sorulara geçmeden önce bir konu daha vardı. Geçen hafta çok konuşulan bir konu. Zaten sık sık bize de bu soruluyor. Siz de defalarca aslında buna cevap verdiniz. Geçtiğimiz hafta çok konuşuldu özellikle kademeli emeklilik konusu. İsterseniz buna bir nokta koyalım. Tekrar bir nokta koyalım.
1: Ya şimdi şöyle, nokta koymak hani değil de bu çok soruluyor ama gündeme getiriliyor bu. Birileri gündeme getiriyor bunu. Yani bu kadar çok talep olunca da gündeme gelmemesi mümkün değil. Ama gündeme gelme şekli yanlış oluyor. Yani şöyle, gündeme şöyle geliyor. Çıktı, çıkacak kanun, işte bakanlıklarla görüşüldü. Bakanlık olur dedi. Cumhurbaşkanının masasında. Ben bunu da gördüm, bu başlığı da gördüm. Dolayısıyla insanlar da ha çıkıyormuş ha çıkacakmış gibi bir umuda kapılıyor. Yani insanların o umutlarıyla oynuyorlar. Evet. Ben onu söylüyorum. Yani rahatsız edici olan bu. Yoksa herkesin
2: beklentiye giriyorlar çok.
1: Evet, herkesin bir talebi olabilir. Hı. Taleplerin olması demokrasilerde zaten engellenemez. Talebiniz vardır. Bu talebi işte siz çeşitli araçlarla yöneticilere iletirsiniz. O karar vericiler de karar verir. Ama bunu olmuş gibi gösterip insanların umuduyla oynamak o başka bir şey. Yani bizi rahatsız eden oydu. Biz burada her sorduğun soruya ben bunu söylüyordum. Yani yetkili bir ağız bunu söylemeden inanmayın diyordum. Yine de onu söylüyorum. Yetkili bir makam çıkıp da biz böyle bir çalışma yapıyoruz, bunu yapıyoruz demeden böyle bir çalışma olduğuna inanmayın. Çünkü yok. Olsa zaten duyurulur. Biz de duyarız. Biz de buradan duyuyoruz. Ama dediğim gibi talepler var. Kimin talebi var? Bu 1999'dan öncesi işte EYT'li oldu. EYT'li olamayan arkadaşlarımız biz de erken emekli olalım, yaş şartı geriye çekilsin ve kademeli olarak arttırılarak yapılsın diye bir talepler var. Hatta kadınlar için 43, erkekler için 45 yaşından başlasın gibi talepler de var. Dolayısıyla talepler olabilir ama dediğim gibi hani bu çıktı çıkıyor, bakanın masasında, Sayın Cumhurbaşkanı masasında karar verildi, kanun hazırlanıyor gibi şeylere inanmamak lazım. Ancak yetkili birisi söyleyecek. Evet. O zaman inanın. Dediğim gibi bizim söylediğimiz de bu.
2: Kademeli emeklilikle ilgili kesin olan tek şey aslında böyle bir talebin olması. Olmaz. Sadece bunu
1: yoksa görüyoruz. Talep stajyerlikle iş hayatına başlayanların da talebi var. Çıraklıkla başlayanların da talebi var. Bir dönem Bağkur'lu iş yapmış ama Bağkur'a hiç uğramamış olanlar biz de emekli olalım diyorlar. Herkes emekli olmak istiyor.
2: Evet.
1: Netice itibariyle talep var.
2: Peki. Şimdi sorulara geçiyoruz. Lütfen. Seyircilerimizi hatırlatalım tekrar. Bize sorun @avpara.com.tr mail adresimiz. Sorularınızı bu mail adresine yollamaya başlayabilirsiniz. Ekranda da mail adresimizi görüyorsunuz. Şimdi ilk sorumla başlıyorum. Mahmut Karataş'ın sorusu. 1998 yılından bugüne kadar kamu kurumunda teşeron personel olarak çalıştım. Her 3-5 yılda çıkışımız yapılarak kıdem tazminatımız ödendi. 2024 yılında EYT'den emekli oldum ve yine aynı şekilde kıdem tazminatımız ödendi. Ancak geçmiş 98-2024 arasındaki döneme ait kıdem tazminatında eksik ödeme olduğunu düşünüyoruz. Olası bir dava açma durumumuz olursa zaman aşımı var mı?
1: Şimdi zaman aşımı var, evet. Alacak davalarında da zaman aşımı var. Bu 10 yıldı, geçtiğimiz yıllarda bir yasayla 5 yıla düşürüldü. Fakat bu 5 yıl süresi sizin işten ayrıldığınız tarihten itibaren başlıyor. Yani fesih tarihinden itibaren başlıyor. Dolayısıyla 2024'te eğer fesih olmuşsa henüz 5 yıl dolmamış. 2029'u beklemeniz lazım. O yüzden de zaman aşımı geçmeden eğer bir dava açacaksanız, ki önce arabulucuya gitmek lazım. Önce arabulucuya gideceksiniz. Sonra arabulucudan bir sonuç alınamazsa dava açabiliyorsunuz. O yüzden hemen bir arabulucuya gidip yanlış hesaplandıysa bu talebinizi dile getirebilirsiniz. Gerekli inceleme yapılır. Haklıysanız fazlaya dair haklarınız size ödenir.
2: Özlem Uçartaş. 430 toplam gün çalıştım. İade ne kadar alırım? Çocuğum alacağım parayı çoğaltır mı? 1981 doğumluyum. 2000 yılı SGK girişim var. Bir çocuğum var. İade almak istesem çocuğumdan kaynaklı fazla para alır mıyım?
1: Şimdi burada neyi iade almak istiyor onu anlamadım. 430 gün çalışma var. Bununla ne emekli olunabilir ne başka bir şey yapılabilir. Yani o kadar az ki çocukla konunun hiçbir ilgisi yok. Sadece şunu anlıyorum, yani iadeden eğer Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan bu ödediğiniz primleri geri almak istiyorsanız böyle bir imkan var ama bunu sadece yaş şartını tamamladığınızda yapıyorsunuz. Yani emeklilik için yaş şartını tamamlıyorsunuz. Primleriniz emeklilik için yetmiyor. O zaman o primleri çoğaltamayacağınız için de diyorsunuz ki ben geri alayım. Yani siz 2000 yılı girişinize göre 58 yaşına geldiğinizde bu 430 günün size ait olan kısmını, yani işçi primlerini geri alabilirsiniz. Yoksa çocukla başka bir şeyle ilgisi yok. Hani neyi kastettiğini bilmiyorum. Eğer bunu kastediyorsa cevap budur.
2: Osman Meşe. 12 Temmuz 1979 doğumluyum. 1 Eylül 97 sigorta başlangıcım var Almanya'da. 2017'de 3600 gün prim günü yatırdım. Acaba EYT'den faydalanabiliyor muyum ve tam zamanlı çalışma yurt dışı olacak mı?
1: Şimdi şöyle, 1997'de sigorta başlangıcım var diyor.
2: Evet.
1: Orada bir virgül var mı yok mu onu bilmiyorum. Yani evet. Eğer Türkiye'de bir sigorta başlangıcı varsa ve burada da prim yatırıldıysa 97 geçerli ve EYT'li olursunuz. Ama Almanya'daysa o başlangıç, o başka bir şey.

0: Almanya'da ise konunun EYT ile ilgisi yok. Siz bu 97'ye göre zaten hani 3600 günden evet emekli olabilirsiniz ama 60 yaş şartı da var.
1: Yani başlangıç Almanya ise.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Almanya'da olsa, Türkiye'de olsa, ama Türkiye'de olursa mutlaka prim yatırılması lazım.
1: Evet.
0: Zaten yurt dışı borçlanması yapmış. Yoksa geçerli değil tabii, evet. Prim yoksa.
1: İbrahim Kayar, 1980 doğumluyum, 30 Eylül 99 Bağkur girişim var. Toplam sigortayla beraber 8200 günüm var. Emeklilik yaşım ne olur?
0: Şimdi Bağkur'dan 9000 gün 60 yaş olur. Hangisi çoksa.
1: Evet.
0: SSK'dan ise 7000 gün 60 yaş olur. Eğer Bağkur devam ediyorsa bir 800 gün daha Bağkur ödemeniz lazım. SSK fazlaysa zaten dolmuş primler 60 yaşını bekleyeceksiniz.
1: Melike Müftüoğlu, 1970 doğumluyum, 9000 günüm var. 5 Kasım 1999'a işe girdim. Önce SSK, daha sonra Bağkur. Ne zaman emekli olurum?
0: Bağkur fazlaysa zaten 9000 gün ve 58 yaş gerekiyor. Ama SSK fazlaysa da zaten yeterince prim var. Her ikisi için de prim dolmuş.
1: Evet,
0: 58 yaşını bekleyeceksiniz. Yani 2028 mi oluyor? Evet.
1: Evet.
0: Yani işte mesela bu kademeli, az önce sordun ya, işte bu şekliyle işe giren mesela 9 Eylül 99 yani bir ayla kaçırmış EYT'yi. Dolayısıyla evet. 2028'i bekleyecek. Eğer EYT'li olsaydı emekli olabilirsiniz diyecektik.
1: Evet.
0: Çünkü yaş şartı yok. Dolayısıyla hani bu işte bir günle, bir ayla, bir yılla, yani onun da sonu yok da.
1: Hiçbir şekilde sonu yok. Evet. Her zaman bir
0: ben
1: gün
0: beş yılla
1: tarih
0: kaçırdım.
1: Olduğu için her
0: sen
1: zaman
0: beş
1: bir
0: yıl
1: gün
0: beş günle kaçırdın. Evet, hangimiz haklıyız? Şimdi o 5 gün için hangimiz öne geçeceğiz mesela? Dolayısıyla bunun sonu yok. O yüzden de hani bu kesim özellikle 99 ile 2008 arası bir yeni bir yasal düzenleme istiyor. Ama dediğim gibi bir çalışma yok.
1: Yeah. Evet. Osman Sadıç, 97-2002 1924 gün isteğe bağlı sigortalı. 2014-2015 97 gün. 2017-2019 573 gün. 1479 muafiyet belgesi olan isteğe bağlı ev hanımı. 2019-2020 1168 gün, 4 ay ev hizmeti 10 günden fazla, toplam 3762 iş günüm var. Biraz karışık oldu ama.
0: Evet.
1: 6 Mayıs 1969 doğumluyum, bir çocuğum var. Borçlanma yapmadım, yapmalı mıyım? Ne zaman emekli olabilirim? SSK'dan emekli olabilir miyim?
0: Şimdi SSK'dan emeklilik için 5900 gün var. Yani çok parçalı çalışmış ama çok az çalıştığı için de fazla, evet, prim birikmemiş. 5900 gün lazım. Tabii son 3,5 yılında SSK olması gerekiyor. Yani bir 1261 gün SSK'lı çalışacak ve bu kaç gün vardı? 3700 günü 5900 gün yapacak. Yani bundan sonra hep SSK'lı çalışıp 5900 yaparsa emekli olabilir EYT'den. Çünkü EYT'li olmuş anladığım kadarıyla, değil
1: evet
0: mi? Öyle bir durum var. 97 evet.
1: Aynen.
0: EYT'den yaş şartı olmadan emekli olabilir. Ama isteğe bağlı Bağkurlar olduğu için SSK'lı çalışması gerekiyor. Yok ben gene isteğe bağlı ödeyeceğim derse o zaman 7200 günü tamamlaması lazım. Ben muhtemelen eşi için sordu. Dolayısıyla kadınlarda 7200 gün. Yani bana sorarsa burada doğum borçlanması artı çalışarak 1261 gün 5900 tamamlasın ve emekli olsun.
1: Evet. Yaren Ergiş'i, 1 Ocak 1981 doğumluyum. 8 Aralık 1997 sigorta girişim. Özel sektörden sigortalıyım. Uzun vadeli sigorta çalışması. Daha sonra 2 çocuk doğum borçlanması ödedim. Şu anki prim gün sayım 4200. Emekli olabilir miyim?
0: Şimdi olabilirsiniz ama burada tabii bir 16 yaşında sigorta var. Ona bakmak lazım. Uzun vadeli sigorta çalışması diyor. Eğer uzun vadeli ise, ki öyle demiş izleyicimiz, 5975 günü tamamlasın. Yani çalışmaya devam etsin, 5975 günü tamamlayıp emekli olabilir EYT'den. Yok ben artık çalışamıyorum diyorsa, iki de çocuk borçlanmasıyla ancak 4200 yapmış. Bu primle de 58 yaşında emekli olabilir. Ama bana sorarsan burada bir 1775 gün kalmış ki bunu çalışıp tamamlaması daha avantajlı görünüyor.
1: Mehmet Meltem, 1982 doğumluyum. 99 yılında staj sigortam başlangıcı.

0: hesabım var. İlk işe girişim 2004. 7500 günüm var. Emeklilik yaşım kaç olur?
1: 60 olur.
0: Semra Güney ile devam ediyorum. 2017 yılında eşim vefat etti. Eşim SSK emeklisiydi. Onun maaşı bağlandı. Babam da 90 yaşında sağ şu anda. Babam Bağkur emeklisi. Vefat edince hem babamdan hem eşimden emekli maaşı alabilir miyim?
1: Hayır tabii ki. Yani burada biliyorsun yetim maaşı almak için başka bir gelirinizin olmaması lazım. O yüzden hem eşinizden almaya devam edersiniz, babanızdan alamazsınız.
0: Babası zaten yaşıyormuş şu anda. Devam ediyorum. Murat Karaçokak. 1982 doğumluyum. 2025 tarihli girişim var. 2221 gün 4 ay sigorta girişim var. Şu an 4980 gün Bağkurluyum, esnaf.
1: Yani şu prim günlerine bakınca onun 2005 olabileceğini düşünüyorum. Bir yılda bu kadar prim biriktirilmez. 2005'e göre de Bağkur devam etsin. 9000 gün 60 yaşta emekli olur.
0: Ahmet Dağ. Babam 1967 doğumlu. 94 sigorta girişi var. 4500 günü var. Ne zaman emekli olabilir?
1: EYT'li olmuş. 5675 günü tamamlarsa eğer emekli olur. Bu primle emekli olayım diyorsa 60 yaşını bekleyecek. Yani gelecek yıl emekli olur ama bence hani 5675 ile emekli olmak daha avantajlı olabilir. Ama ben daha erken emekli olayım derse bir yıl içinde emekli olabilir. Yani 2027'nin doğum gününde emekli olabilir, evet, bu primle.
0: Lale Ümmet. 1966 doğumluyum. 87 yılı işe ilk giriş tarihim. Şu an 4270 günüm var ve 3 yıldır engelliyim. Ne emekli ediyorlar ne de engelli maaşı bağlıyorlar.
1: Şimdi şöyle, tabii engelli maaşı bağlanması için belli bir gelir seviyesinin altında olmak lazım. Yani evet, gelire bakıp bağlıyorlar. Kaymakamlığa başvursanız size bir gelir testi yaparlar. Eğer ihtiyaç sahibiyseniz size engelli maaşı bağlarlar. Ama engelli olarak emekli olabilmek için o raporun onaylanması lazım. Hani şu anda yüzde kaç engelli olduğunuz da belli değil. Yüzde 40 ve üzeri olmanız gerekiyor. Normal emeklilik için 5150 gün gerekiyor. Bunu tamamlarsanız emekli olursunuz. Yok ben bu primle emekli olmak istiyorum diyorsa 58 yaşında emekli olur ki 58 yaşında doldurmuş. Gidip emekli olabilirsiniz ama bu bağ kursa o başka bir şey tabii. Evet.
0: Sezer Demir, 13 Nisan 1985 doğumluyum. 26 Şubat 2003 sigorta girişliyim. 877 günüm var. 2016 yılında %70 oranında tedaviyle düzelmeyen bipolar duygulanım bozukluğu teşhisi var. Engelli raporluyum. Askerlik yaptım. 15 ay 1800 günden malulen emekli olabilir miyim?
1: Olabilirsiniz. Şöyle, önce bir 1800 gününüz olacak. 1800 günü tamamlayın. Yani bir 1000 güne yakın güne ihtiyacınız var. Sadece 877 gününüz var. Evet. Dolayısıyla o 3 yıl kadar daha bir çalışmanız lazım. İkincisi, bu raporun SGK tarafından da onaylanması lazım. %60 ve üzeri, o zaman mahallen emekli olabilirsiniz. Ama 877 günle olamazsınız.
0: Adem Altay. 19 Temmuz 1980 doğumluyum. İşe giriş tarihim 95. Prim günüm 5199. Ne zaman emekli olurum?
1: Şimdi burada da 15 yaşında bir sigorta var. Evet. Ne olduğu belli değil. Ona bakmak lazım. Eğer uzun vadeli sigortaysa 5750 günle emekli olursunuz. Hani bir 600 gün kalmış, 2 yıl içinde emekli olursunuz. Ama tabii 15 yaşındaki sigorta nedir? Onu bir daha bakmak lazım.
0: Evet. İbrahim Yayar. Annem için soruyorum. 4 Temmuz 99 girişi var. 2406 Bağkur primi var. Yaşı 56. Kalan kısmı SSK'dan mı tamamlaması makul, Bağkur'dan mı mantıklı olur?
1: Şimdi 1261 gün SSK olması lazım. Eğer onu tamamlarsa 3600'den 58 yaşında emekli olur.
0: Celal Yetkin. Konkordato'dan çıkan işçi tazminat hakkını nasıl alabilir? Konkordato giriş çıkış işlemi yapıldığını göstermenin cezası nedir?
1: Şimdi iki soru var. Birisi Konkordato'dan çıkan, yani borç yapılandırması demek aslında Konkordato. Sürecine giren veya bu süreçte başarıyla başarısızlıkla çıkan bir şirkette öncelik kamu alacakları, ikinci sırada da işçi alacak.

0: Evet.
1: Bu borç yapılandırmasından çıkan şirketlerdi. Evet. Yani ötekisinde de hapis cezası dahil çok ciddi cezalar var.
0: Evet.
1: Evet, buyurun.
0: Gökhan Güngör, 18 Nisan 1976 doğumluyum, 96 girişim var, 3050 günüm var, 18 ay askerlik borcunu günüme ekletmedim. Bunun yanında 7 yıl yurt dışında yaşadım. Yurt dışındaki geçirdiğim süreyi nasıl ödeyebilirim?
1: SGK'ya başvuracaksınız. Yurt dışında 18 yaşından sonra çalıştığınız sürelerin parasını ödeyip satın alacaksınız. Orada çalıştığınızı ispat etmeniz de lazım tabii ki.
0: Hüseyin Hamamcılar, 1 Eylül 1969 tarihinde işe başladım ve 4A sigortalı olarak 1995'te emekli oldum. 25 Haziran 2014 tarihinde belediyede memur olarak çalıştım ve 2019 yılında memurluktan ayrıldım. İzmir SSK Müdürlüğü emekli olarak çalıştım. İzmir SSK Müdürlüğü emekli olarak çalıştım. 4A sigortalı yönünden tekrar emeklisine devam ettim. Emekli sandığına tabi olarak çalıştığım sürelerde en son çalıştığım yerde, yani 5510 sayılı kanuna göre 4C'li değil de 4A'dan emekli yaptılar. Halbuki 2839 sayılı yasaya göre en son çalıştığım süre 4A'lı sigortalı süremden fazla olduğundan şikayet veya dava açsam kazanır mıyım, demiş Hüseyin Hamamcılar.
1: Şimdi burada şöyle bir durum var. Arkadaşımız emekli olmuş. Yani bütün şartları yerine getirmiş. 1995'te emekli olmuş.
0: Evet.
1: Sonra belediyede memur olarak çalışmaya başlamış. Emekli olarak ama çalışmaya başlamış. Eğer kamuda çalışıyorsanız emekli maaşınız kesiliyor. Kamuda çalışırken size yeniden bir emeklilik hakkı verilmiyor.
0: Evet.
1: Siz zaten emeklisiniz. Size yatırılan primler tamamen sağlıkla ilgili primler. Dolayısıyla sıfırdan bir emeklilik süreci başlatmıyor.
0: Evet.
1: Yani emekli maaşım kesildiği düşününce ben herhalde yeniden emekli olacağım diye düşündü.
0: Evet.
1: Şimdi bu hizmet birleştirmesi hükümleri de henüz hiç emekli olmamış kişiler için geçerli. Sizin için değil. Siz zaten emekli olmuşsunuz. Emekli olduktan sonra kamuda çalışmışsınız. Kamudaki çalışmanız bitince siz tekrar maaşınız bağlanacak. Dolayısıyla bu tekrar maaş bağlanır kuralından bahsediyor herhalde.
0: Evet.
1: En son çalışım süresine fazla. Bu daha önce emekli olmamış kişiler için geçerli bir şey. Zaten 95 yılında emekli olmuş arkadaşımız. Geçen 5 yıllık sürenin 4A açısından fazla olup olmamasının hukuki bir geçerliliği ya da statü değiştirme gücü yok. Çünkü o zaten uzun vadeli sigorta kollarından primleriniz yatırılmamış. Özetle siz emekli olmuşsunuz. Bundan sonra ikinci bir emeklilik yok.
0: Evet. Peki devam ediyorum. Neriman Konur, 1996 girişim var. 98 yılında askerliğimi tamamladım. Askerlik borçlanmamı tavana yakın veya tavandan yapsam emekli maaşımı ne kadar artırabilirim?
1: Bak, bu 18 aylık askerlik borçlanmasını tavandan hesapladığın zaman 1 milyon 713 bin lira yapıyor.
0: Evet.
1: Varsa bu kadar paranız, gidip yatırın. Yani şöyle düşün. Şimdi 1 milyon 713 bin liralık askerlik borçlanması yaptın. Değil mi?
0: Evet.
1: Maaşını 10 bin lira arttırdı. Arttırmaz ya.
0: Kaçla çarptığında o sayıyı ulaşacak?
1: 172 ay sonra bu yatırdığın para geri gelecek.
0: 172 ay.
1: Yani 14 yıl.
0: 14 yıl.
1: Evet. Hiç çok akıl kârı bir şey değil.
0: Evet.
1: Değer diyorsa arkadaşımız ve 1 milyon 700 bin lirası da varsa yatırsın.
0: Evet. Boran Şeker. Babam 1970 doğumlu, 86 yılından çıraklık eğitimden sigorta numarası var. 2008 senesinden beri aralıksız sigorta ödüyor. Kaç yaşında emekli olur, kaç günü var?
1: Şimdi 1 Mayıs 2008 öncesi ise 60 yaşında ve 7000 günle, sonrası ise 7200 gün 61 yaşla emekli olur. Çıraklığın bir faydası yok.
0: Evet. Peki devam ettim. Şimdi Nihat Sancağ'ın sorusu. 7 yıllık Bağkur borcumu dondurdum. Canlandırıp ödeme yapmak istiyorum. Taksit yapma imkanları var mı? EYT'den emekli olmak için 5 yılım var. 96 girişliyim.
1: Valla taksit yapılmıyor burada ihyalarda. Zaten direkt gidip ödüyorsunuz. Birkaç ay önce ödeme emri geliyor ve ona bir süre veriyorlar. Hani taksit düşünürseniz orada bir 2 aylık 3 aylık süre oluyor. 3'e bölmüş olursunuz. Ama öyle bir düşündüğünüz anlamda taksit imkanı yok.
0: Erkan Tipi, SSK 2001 girişim var. 78

0: doğumluyum. 98'de askere gittim. Askere gitmeden önce sigortam yoktu. 2000 yılı 1. ayı vergi kaydım var. İş yerim 5 yıl açık kaldı. Bütün vergilerimi yatırdım ama Bağkur'um yok. 8100 gün primim var. Ne zaman emekli olurum? Bağkur tescil affı çıksa emekli olabilir miyim?
1: Şimdi burada bir çelişki var. 2001 girişim var diyor. 2000 yılı 1. ayı vergi kaydım var. Bu vergi kaydı olması Bağkur'lu olduğunu göstermiyor. Bağkur'a gitmemiş, sigortalı olmamış. 2001 girişi ilk 4 aydaysa, yani Nisan'a kadarsa, 2001'in Nisan ayına kadarsa onu yazmamış. 18 aylık bir borçlanma sizi EYT'li yapar. Nisan ve sonrası ise EYT'li olmuyor. Hesaplamıştık seninle, hatırlarsan. Evet. 8.50-99 öncesine çekmiyor. Şu anda Bağkur hariç 7000 gün 60 yaş şartınız var. Prim dolmuş, 60 yaşı bekleyeceksiniz. Tescil affı diye bir şey de yok. Onu da söyleyelim. Hani bunu da çok soruyorlar. Böyle bir şey de yok. Yani böyle bir çalışma da yok. Tescil affı nedir? Onu da tam anlatılamıyor. Çünkü netice itibariyle siz Bağkurlu olmamışsınız. Yani kendiniz bile isteye Bağkur'a gidip sigortalı olmamışsınız. Şimdi olayım diyorsunuz. SGK'da bunu tescil etmiyor. Böyle evet. Bir af da yok. Onu da söyleyeyim. Hani böyle haberler çıkıyorsa af çıkacak diye, ona da inanmayın yani.
0: Evet. Servet Boyacı. Ocak 97 girişliyim, 73 doğumluyum, 5500 günüm var. Askerlik borçlanmasını yaptım. 11 yıl Bağkur'umu dondurdum. Eksik günlerimi Bağkur'dan tamamlayabilirim.
1: Tamamlayabilirsiniz ama işte 11 yılın tamamını satın almanız lazım. Burada kısmi satın alma olmuyor. O 11 yılı ihya edip ama Bağkur kapsamında emekli olursunuz 11 yılı alınca.
0: Şahin Şah. 1979 doğumluyum. 2008 4B başlangıcım var. Ödeme yapılmamış. 2010 Haziran'da SGK girişim var. Toplam günüm 4900. Nasıl emekli olurum? Ne kadar çalışmam gerekli diye sormuş.
1: SSK'dan devam edecek. 7200 günü tamamlayacak. Yani 20 yıl prim tamamlayacak ve 61 yaşını bekleyecek.
0: Deniz Bahar Baysal. 1984 doğumluyum. 2005'te sigortaya girdim. 7000 günümü tamamlamaya 200 gün kaldı. Ne zaman emekli olurum?
1: 7000 günü önce tamamlayalım. Sonra 58 yaşında emekli olabilir.
0: Hasan Çanak. 1975 doğumluyum. Sigorta girişim Mayıs 2005. Prim günüm 7200. Ne zaman emekli olurum?
1: 60 yaşında.
0: Uğur Esen, sigorta başlangıcım 2003, memuriyete geçiş 2014 yılında, 2022 yılına kadar memuriyetten çıktım. Şu an sigortalı bir işte çalışmıyorum. Ne zaman emekli olurum? Memuriyete devam edersem 2003'ten 2014'e kadar boşluk var, yani yatırılmadı. Çalıştığım yerlerde 2014'ten 2022'ye kadar da memuriyet full time yattım.
1: Şimdi bu boşlukları doldurma imkanı yok. SSK'dan devam ederse 7000 gün 60 yaş. Memuriyetten devam ederse 25 yıl, yine 60 yaş.
0: Leyla Keküllüoğlu. 27 Eylül 1983 doğumluyum. 12 Kasım 2012 sigorta girişim var. 3513 prim günüm var. Aktif çalışanım. Ne zaman emekli olurum?
1: Primler devam edecek. 7200 güne tamamlanacak ve 58 yaşında emekli olabilecek.
0: Eylül Can, 1983 doğumluyum, Kasım 2005 girişliyim, 6300 gün sigortam var, 12 senesi emekli sandığı, kalanı SGK, 43 yaşındayım. Kaç yaşında, ne zaman emekli olurum?
1: SSK devam edip 3,5 yılı tamamlaması lazım Eylül Hanım'ın. Dolayısıyla 1261 gün çalışacak, 7000 gün 58 yaş şartıyla emekli olabilecek.
0: Ferit Hoca. 1990 doğumluyum. 7 Mayıs 2009 tarihinden Bağkur girişim var. 2010 tarihinde bir gün SSK girişi yaptırdım. 3 Temmuz 2018 tarihinde memuriyete girişi oldum. Bağkur girişinden memuriyete kadar full yatırdım. Memuriyete hala devam ediyorum. Birleştirme yaptırdım. İyi mi yaptım, kötü mü yaptım tam bilmiyorum. Toplam 6244 gün primim var. Emeklilikte yaş artı 60 görünüyor. 60 yaşında hangi kurumdan emekli olursam daha fazla maaş alırım?
1: Şimdi şöyle, hizmet birleştirmesi iyi yapmışsınız ama her halükarda bu 9000 günü memuriyette 25 yılı tamamlayacaksınız. 60 yaşında da emekli olacaksınız.
0: Yusuf Alp. 10 Nisan 1990.

0: 1979 doğum tarihim, işe başlangıç tarihim 19 Eylül 1999. Askerliğe başlama tarihim 1 Mayıs 99. 8 Şubat 2002 prim başlangıcım. 8600 gün primim var. Bu kadar iş hayatım sonunda neden emekli olamıyorum?
1: Şimdi şöyle, 7000 gün gerekiyor ve 60 yaş lazım staj. Staj mı vardı burada? Yok.
2: Yok.
1: Staj yok. 7000 gün, 60 yaş geçerli. Ama burada bir işte askerliğe başlama tarihim 1-5-99 diyor. İşe başlangıç tarihim 19-9-99. Burada bir sıkıntı var. Yani 4 ay mı askerlik yapmış? Askerdeyken işe mi başlamış? Onu da anlamadım. Yani şu olmuş. Askere gitmiş. 19-9-99'da bir sigorta gibi bir şey yapmışlar ama çalışmamış çünkü askerdi. 2002'de primi başlamış. 2002'ye göre de 7000 gün 60 yaşında emekli olacak. Bu kadar iş hayatın sonunda değil, işte 2002'de priminizin yatırıldığı günden bu yana 24 yıl geçmiş.
0: Evet.
1: Dolayısıyla 60 yaşını bekleyeceksiniz.
0: İbrahim Deniz. Eşim 10 Eylül 74 doğumlu, Bağkur tescil tarihi 10 Eylül 1992. 1 Eylül 2004 tarihi basamak 11'dir. Hizmet 11 yıl. 11 ay 12 gündür. 4311 gün hizmet prim ödenmiş günü var.
1: Şimdi Bağkur devam ederse 7200 gün lazım. 7200 günden emekli olur EYT'den. Yok, 3,5 yıl SSK'lı devam ederse o zaman 5600 günle de SSK'dan emekli olur.
0: Evet. Sümeyye Belli. Annem için soruyorum. 1981 doğumluyum. 2008 yılı Temmuz girişliyim. 5500 prim günüm var. Ne zaman emekli olurum?
1: 7200 gün, 58 yaş gerekiyor.
0: İsmail Hakkı Özdoğan. 1979 doğumluyum. 1995 Mayıs ayında girdim. 95 yılında 18 yaşından küçüktüm. 45 gün çalıştım. Bu 45 günlük prim toplam emeklilik günlerime dahil mi? Şu an toplam 5690 günüm var. 5750 gün gösteriyor E-Devlet. Bu 18 yaşından önceki 45 gün prim bir sorun olur mu?
1: Sorun olmaz. Şöyle, yani size EYT'li yapmış zaten o 18 yaşından küçük 45 gün. Evet. Çıraklık ya da staj değilse sorun olmaz. Evet. EYT'li olmuşsunuz, 5750 günle emekli olacaksınız. Sadece 25 yıllık şart işte 18 yaşından sonra başlıyor. Önemli olan burada uzun vadeli sigorta kollarından çalışmak ve primin yatırılmış olması ve fiilen çalışıyor olmak. Bunları da yapmışsınız, size de bir katkısı olmuş. 5750 günle yaş şartı olmadan emekli, evet, olacaksınız.
0: Devam ediyorum. Mücella Öz. 1979 doğumluyum. 2006 sigorta girişim var. 2016'da başlayan 2 yıl 2 ay Bağkur'um var. Sonrasında yine SGK'lı olarak çalışmaya devam ettim. Toplam 5259 prim günüm var. Bağkur ve SGK durumumu nasıl etkiler?
1: Şimdi SSK çalışmaya devam etsin. Dolayısıyla 7000 günü tamamlasın. 58 yaşında emekli olur.
0: Mehmet Şirin Buğdaycı. 1 Ağustos 1999 girişliyim. 4340 günüm var. Ne zaman emekli olacağım? 1974 doğumluyum demiş.
1: 5975 günü tamamlarsa EYT'den emekli olur. Kıl payı EYT'li olmuş zaten.
0: Evet. Mehmet Gökhan Özerk. 1978 doğumluyum. 96 yılında 10 günlük sigorta girişim var. 2001 yılı Kasım ayında öğretmen olarak göreve başladım. Hizmet birleştirmesi yapmış bulunmaktayım. EYT'den yararlanabiliyor muyum ve ne zaman emekli olurum?
1: Evet, bu 2001 yıl Kasım ayındaki memuriyete göre hesaplama yapılıyor. 25 yıl 60 yaş ile emekli olursunuz.
0: İsmail Demirbilek. 1982 doğumluyum. 98-99 stajım var. 27 Aralık 99 girişim var. 9000 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
1: 60 yaşında. Yani 7000 günü zaten tamamlamış. 99 Aralık girişine göre de 7000 gün 60 yaş şartı var. Prim tamam. 60 yaşını tamamlayacak.
0: Evet. Devam ediyorum. Veysi Bey, sigorta girişim 2008, sonrası 1 Ocak 2010, askerliğim ise 27 Eylül 2010. 4800 prim günü.

0: tamamlamama 190 gün var. 8 yıldır aynı yerde çalışıyorum. 4800'den yararlanıp çıkışımı versem tazminatımı kesintisiz alabilir miyim?
1: Hayır, tabii ki burada kısmi emeklilik için 5400 gün gerekiyor. 5400 günü tamamladığınızda SGK'dan bir yazı alıp o 8 yıllık tazminatınızı alıp ayrılabilirsiniz.
0: Ergun Ersoy, 1970 doğumluyum. 1988 SGK girişim var. 4100 günüm var. 5450 günle emekli olabiliyorum. Geriye doğru borçlanabilir miyim askerlik hariç?
1: Hayır, tabii ki. Yani o boşlukları doldurayım, toplu para ödeyeyim, bu imkan yok.
0: Evet.
1: Askerlik, doğum borçlanması, yurt dışı borçlanması gibi yasal imkanlar var. Onun dışında ben çalışmadığım dönemi çalışmış gibi göstereyim, bu bir hile olur. Evet.
0: Devam ediyorum. Ufuk Çetinkaya, 7 Mayıs 1986 doğumluyum. 27 Eylül 2002 girişim var ve 7980 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
1: 2002 girişine göre 7000 güne ihtiyacı var. Onu tamamlamış ama yaşı henüz erken. 60 yaşında, yani 2046'da emekli olacak arkadaşımız.
0: Şenay Özbek, 18 Ağustos 1975 doğumluyum. Yaşım 51. Sigorta girişim 1 Nisan 2004. 7334 prim günüm var. 58 yaşımı beklemek zorunda mıyım? Sigortalı çalışmak zorunda mıyım?
1: 58 yaşını beklemek zorundasınız ama artık çalışmak zorunda değilsiniz. 7000 günü tamamlamışsınız. Eğer ihtiyacınız yoksa çalışmayabilirsiniz. 7000 gün yetecek. Sizin 7334 gününüz var.
0: Evet. Başaran Kılınç, annemin sigorta girişi 2001, doğum yılı 1950, 4500 SSK günü var. Ne zaman emekli olur?
1: Bu yıl 2001'in hangi yılında ilk sigorta olmuşsa, evet, 4500 günü tamamlamış. 25 yılda bu yıl tamamlanacak. Zaten 58 yaş tamamlanmış. Emekli olabilir. Tabii Bağkur değilse.
0: Evet. Ferhat Polat, 1978 doğumluyum. 30 Eylül 1999 tarihinden beri kadrolu öğretmen olarak çalışıyorum. Ben ne zaman emekli olabilirim? Eşim için soruyorum. 1975 doğumlu. 4425 gün primi var. 3600 üzerinden 58 yaş, 5825 üzerinden 56 yaş dediler.
1: Şimdi şöyle, kendisi için söyleyeyim. Memuriyetten 25 yıl, 60 yaş gerekiyor. Eşi için ne zaman işe başladı, o önemli. Onu yazmamış. Eğer 8 Eylül 99 öncesi ise 3600 günle 58 yaşında. Tam emeklilikte de EYT olduğu için yaş şartı yok. Yani 5825 günde 56 yaş diye bir şart yok. Ama 8 Eylül 99'dan sonra ise eşinin işe girişi, o zaman da 7000 gün 58 yaş gerekiyor.
0: Evet. Erol Işık, 1976 doğumluyum. 1995 sigorta girişim var. 9700 günüm var. EYT'den emekliliği hallettim ama olmadım. Emekli olursam 37 bin lira maaş bağlanıyor. 550 gün askerlik yatırsam bu ücret daha fazla olur mu bağlama oranına göre?
1: Olmaz. Az önce bir hesap yaptık. Yani tavandan yatırsam 1 milyon 700 bin lira.
0: Evet.
1: Tavandan yatırmasan da bir faydası yok. Dolayısıyla yatırdığınız paraya değmez. Şu anda siz emekli olmayarak zaten her ay, yani sizin hesabınıza göre 37 bin lira zaten kaybediyorsunuz. Dolayısıyla bunu niye kaybediyorsunuz, evet, onu bilemiyorum. Emekli olun. Eğer çalışıyorsanız da emekli olarak çalışmaya devam edebilirsiniz. Dolayısıyla emekliliğiniz gelmiş, 550 gün fazladan para yatırmaya gerek yok.
0: Evet. Serap Öztürk, 1984 doğumluyum. 2001 SGK girişim var. 3885 günüm var. Ne zaman emekli olabilirim?
1: 2001 girişine göre 7000 gün 58 yaş gerekiyor. Ya da 4500 gün 25 yıl, ki 25 yılda olmuş, yine 58 yaş gerekiyor.
0: Devam ediyorum. 1977 doğumlu kadın. Hizmete başlama tarihim 10 Mayıs 2002. Prim günüm 3722. Ne zaman emekli olurum? Ne kadar prim daha tamamlamam gerekiyor? İki çocuğum var.
1: 7000 günü tamamlamanız gerekiyor. Dolayısıyla 58 yaşı da bekleyeceksiniz. Bağkursa bu. Yani o zaman 9000 gün gerekiyor. Eğer SSK'lıysanız bence doğum borçlanması yaparak 4500 günü tamamlayın. 2027'de 25 yılınız tamamlanır. Eğer çalışma imkanı yoksa 58 yaşında da emekli olursunuz.
0: Nuray Albayrak, 2011 sigorta girişliyim. 1970 doğumluyum. Ödemem bitti. Ne zaman emekli olurum?
1: Hangi ödemeniz bitti onu bilmiyorum. Ne ödemesi bitti onu da bilmiyorum. Eğer bağ kuruluysanız burada en az 5400 gün ve 61-62 yaş gerekiyor. SSK'lıysanız yine 5400 gün 58 yaş gerekiyor. Hani ne ödemeniz bitti onu yazmamışsınız. Evet.
0: Hatice Sare. Hocam vefat etti, aylığını alıyorum. Rahmetli babamın da aynı anda emekli maaşını alabilir miyim?
1: Hayır, tabii ki. Bu soruya benzer bir soruya da cevap vermiştim.
0: Evet.
1: Hem babadan hem eşten alınmıyor maalesef. Ya da hem kendi emekliliğiniz var, hem kendiniz çalışıyorsunuz, hem yetim maaşı yine alınmıyor maalesef.
0: Hakan Kılınçlı. 2005 sigorta girişim, 6131 sigorta primim var. Ne zaman emekli olur?
1: 7000 gün, 60 yaş gerekiyor. Bir 900 gün daha çalışacaksınız ve 60 yaşını bekleyeceksiniz. Ya da 60 yaşındaysanız da bir 900 güne ihtiyacınız var.
0: Recep Sayar'la devam ediyorum. 25 Temmuz 2002 girişliyim. 1981 doğumluyum. 8630 gün primim var. Ne zaman emekli olurum?
1: Priminiz tamamlanmış. Burada da yaş şartı da olacak. Yaş şartı da 60. Dolayısıyla 60 yaşında emekli olacak. 2041.
0: Ali Çırak. 2001 SSK girişim var. Askerlik borcumu ödesem ne zaman emekli olabilirim? 6700 günüm var.
1: 300 gün daha ihtiyacınız var. Eğer çalışmıyorsanız askerlik ödeyin. Çalışıyorsanız zaten 7000 günü tamamlayın, 60 yaşını bekleyin. Ama askerlik 2001'den önceyse ve 2001'in ilk 4 ayında işe girmişseniz, o zaman askerlik sizi EYT'li yapabilir, evet, ve emekli olursunuz. Öyle mi bilmiyoruz tabii.
0: Devam ediyorum. Menşure Cora. 1975 doğumluyum. 99'da Bağkur girişimi oldu. Ödeme yapılmadığı için 2000 yılı gözüküyor. 2004 yılında sigorta girişimi oldu. 5525 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
1: Çalışmaya devam edin SSK'dan. 7000 günü tamamlayın ve 58 yaşında emekli olursunuz.
0: Ali Kafteren. 20 Temmuz 1970 doğumluyum. 16 Aralık 95 işe girişliyim. 3914 ödenmiş prim günüm var. Ne zaman emekli olur?
1: Prim eksik. EYT'li olmuş ama arkadaşımız. Tabii primin 5825 gün olması lazım. Önce primi 5825 gün yapın. Zaten yaş şartı yok, emekli olursunuz. Yok ben artık çalışamıyorum, bu primle emekli olayım diyorsanız da 60 yaşını bekleyeceksiniz. Evet.
0: Hazret Yiğiter. 1977 doğumluyum. 2002 yılında yedek subay olarak ilk defa emekli sandığına girişim yapıldı ve devam eden süreçte şu anda SGK'lı olarak çalışıyorum. Yaklaşık 8500 prim günüm var. Kademeyle emeklilik çıkarsa faydalanabilir miyim?
1: Şimdi 2002 yılındaki o yedek subaylık, evet, sigorta 4C'li olmuş. Sonradan SSK'lı çalıştığı için bundan sonra SSK'lı olarak emekli olacak. Dolayısıyla şartları da 7000 gün ve 60 yaş, primini tamamlamış, 60 yaşını bekleyeceksiniz. Kademeli çıkarsa gibi bir hani böyle bir varsayım üzerinden de cevap vermeyelim.
0: Özgür Durak. 1980 doğumluyum. 7 Kasım 2000 sigorta girişliyim. 8900 gün primim var. SSK'lıyım. 2003 Kasım ayında askere gittim ve 15 ay yaptım. Geriye dönük ödeme yaparak EYT'den emekli olabilir miyim?
1: Şöyle, yani eğer askerlik 2000'den önce olsaydı çok kolay olacaktı.
0: Evet.
1: Yani 12 ay kurtardım. Askerlik, 13 ay askerlik borçlanıp EYT'li olacaktınız ama askerlik 2003'te. Dolayısıyla borçlanırsanız hiçbir işe yaramaz. Boşuna para ödemiş olursunuz. Prim tamam. 60 yaşını bekleyip emekli olacaksınız.
0: Nisanur Enç. 1982 doğumlu. Sigorta girişi 1 Ocak 1998. Prim sayısı 2000 gün. 3600'den ne zaman emekli olabilir? İki kızı var. EYT'li. Yaşı beklemeden emekli olabiliyor mu annem diye sormuş.
1: Olabiliyor ama 5975 güne ihtiyacı var. Yani bir işte 3975 gün daha çalışması lazım. Çok az primi var annenizin. 3600 de yok. 2000 var. Bir, evet, 1600 gün daha prim ödemesi lazım, çalışması lazım ve bunun üstüne de 58 yaşını beklemesi lazım. Yok ben yaş beklemeden emekli olayım derse 5975 gün lazım. Yani burada bir emeklilik şu anda çok görünmüyor.
0: Bir soru daha soracağım. Mehmet Güven. Eylül 1977 doğumluyum ve 26 Eylül 1995 Bağkur girişim var. 7571 Bağkur günüm. 895 TSK

0: günüm var. Toplam 8460 günüm var ve 49 yaşındayım. 2019 Mart ayında SGK'mı kapatıp İngiltere'ye yerleştim ve burada iş yerim var. Yurt dışı boşalmasıyla EYT'den emekli olabilir miyim?
1: Olabilirsiniz. Hani böyle 500 güne yakın 440 gün 540 güne ihtiyacı var. Bu 540 günü yurt dışı borçlanmasıyla tamamlayın. 9000 günü tamamlayın. EYT'den emekli olursunuz.
0: Evet, bu da son sorumuzdu. Faruk Bey, çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sayın seyirciler, bize sorunu noktalandırıyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A Para'da.
5: Info Yatırım, seans öncesi programını sunar.

merhabalar. Alpar ekranındasınız. Saatler 7'yi gösteriyor. Seans öncesi programıyla karşınızdayız. Yeni hafta piyasalar için kritik. Fed'in faiz kararını bekliyoruz. Küresel yükselen tahvil faizleri, 100 doların üzerinde çıkan petrol ve yeniden güçlenen jeopolitik risklerle birlikte yatırımcılar yön arıyor. Fed ne yapacak? Piyasalara nasıl etki edecek? Hangi yatırım aracında dengeler değişecek? Bu sorulara ve daha fazlasına yanıt arayacağız. Hazırsanız seans öncesi başlıyor. Önce manşetlerimize bakacağız. Gündemin manşetlerindeki başlıkları ekranlarınıza taşıyoruz. Türkiye bölgeye ağırlığını koydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Samsun'da gençlerle buluşma programında açıklamalarda bulundu. Körfez'de birçok yerde ciddi sıkıntıların olduğunu söyledi Erdoğan. Sıkıntıları aşmak için Türkiye'nin bölgeye ağırlığını koyduğunu söyledi. Ve Türkiye'den beklentilerin çok olduğunu belirtti Erdoğan. Suudi Arabistan ve Pakistan'la atılan savunma paktı adımlarının İslam dünyasına güçlü bir mesaj verdiğini söyledi. Ve devam edelim. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda Finansal İstikrar Komitesi toplandı. Toplantıda Türkiye ve dünya ekonomisindeki makroekonomik gelişmeler ele alınırken finansal piyasalarda yaşanan güncel gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirildi. Bakanlık açıklamasında komitenin sürdürülebilir büyümenin temel unsurlarından biri olan finansal istikrarın korunması amacıyla çalışmaların bütüncül bir yaklaşımla sürdürüldüğü belirtildi. Devam edelim. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la çatışmanın sona ermesinin ardından petrol fiyatlarının çakılacağını söyledi. Petrolün geçici bir istisna olduğunu ve diğer fiyatların keskin şekilde düştüğünü ifade etti Trump. Çatışma sona erer ermez petrol fiyatları da bu hızla düşecek, çok uzun sürmeyecek değerlendirmesinde bulundu. Ve ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Ukrayna'ya ait enerji hedeflerini vurmadığını kabul ettiğini, Rusya'nın da Ukrayna'daki enerji tesislerine yönelik saldırılarını durduracağını söyledi. Tarafların karşılıklı taahhüdüne ilişkin açıklama yaptı Trump sosyal medya hesabından. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın da aynı yönde hareket etmesi halinde Kiev'de Rus enerji tesisleri ve diğer kritik altyapı hedeflerine yönelik saldırıların durdurulmaya hazır olduğunu açıkladı. Zelenski, ortaklarından saldırıların karşılıklı olarak durdurulmasını sağlayacak somut ve güvenilir düzenlemeler istedi diye bir paylaşım yaptı Donald Trump. Ve son başlığımıza gelelim. Küresel piyasalar yeni haftaya iki ayrı cepheden gelen baskıyla başladı. Bir tarafta Orta Doğu'da arz riskinin yeniden büyümesiyle Brent petrol 108 dolar sınırına dayanırken, 110 dolar sınırına dayanırken, diğer taraftan yapay zeka sektörünün en güçlü isimlerinden gelen karamsar mesajlarla teknoloji hisselerindeki satışları tetikledi. Böylece yatırımcıların karşısında aynı anda

hem yüksek enflasyon hem de faiz hem de daha düşük eğer yatırım riski çıkmış oldu. Petrolün yeniden yükselişe geçmesi ayrıca merkez bankalarının faiz indirim beklentilerini de zayıflatıyor. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin getirisi %4.98 ile 2023'ten bu yana en yüksek seviyelerine yaklaşırken piyasalar Fed'in bu hafta 25 bas puanlık faiz arttırımına gitme ihtimalini %80'in üzerinde fiyatlıyor. Yüksek petrol enflasyonu arttırarak faizleri yukarı iterken yüksek tahvil faizleri de hisse senetlerinin cazibesini azaltıyor. Manşetlerimiz böyleydi.

0: Ve piyasalara göz gezdirelim beraber. Enerji emtia ile başlayalım. Petrolde, ham petrolde 102 dolar seviyelerini görüyoruz. %1,56'lık yükseliş karşımıza çıkıyor. Brent petrolde 107 dolar seviyeleri takip ediliyor. %1,32'lik yükseliş var. Ve buradan devam edelim. Kıymetli metallerdeki son tablo ne anlatıyor? Yükselişler var, sınırlı da olsa. Altının onsunda 4302 dolar seviyesi takip ediliyor. Sınırlı bir yükseliş var. Gümüşün onsunda da 63 dolar seviyesini takip ediyoruz. %0,11'lik yükseliş var. Platin ve paladyumda da yükselişleri takip ediyoruz. O taraflarda da yükselişler hakim. Bir de ABD piyasalarına bir göz atalım. ABD piyasalarında nasıl bir tablo var? Dow Jones'ta %0,22'lik geri çekilme öne çıkıyor. Nasdaq'ta sınırlı bir yükseliş var. S&P'de de sınırlı bir geri çekilmeyi takip ediyoruz. Asya piyasalarına bakalım. Oradaki tablo bize ne anlatıyor? Çin Şangay tarafında sınırlı geri çekilmeyi takip ediyoruz. Japonya tarafında %1,93'lük geri çekilme karşımıza çıkıyor. Hindistan'da yükseliş varken Güney Kore ve Hong Kong'da da geri çekilmeleri takip ediyoruz. Şimdi bir bakalım nasıl bir gündem var. Başlıkları evet aktardık ama Trump neler söylüyor bakalım. Savaş bitince petrol düşecek vurgusu var. Petrol fiyatlarının düşmesi çok uzun sürmeyecek. Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışı devam ediyor. Ülke genelindeki fiyat artışlarından Joe Biden yönetimi sorumlu diyor Trump. Joe Biden yönetimini suçluyor ve devam edelim. Merkez bankalarının toplantı takvimine baktığımızda Fed'in kararını yarın göreceğiz. Bugün başlıyor toplantılar. Karar yarın gelecek. FOMC toplantıları. %3,50 ve 3,75 aralığında şu an için faiz oranı ve Fed'den %90 yaklaşık %90 oranında faiz artış beklentileri öne çıkıyor. 25 bas puanlık bir faiz artışı beklendiğini söyleyelim. İngiltere Merkez Bankası'ndan da sabit tutmasının beklendiğini söyleyelim. Borcdan da %1 seviyesinde olan faizden faiz seviyesinin 25 bas puan kadar daha arttırmasının beklendiğini aktarmış olalım. Ve bir haberimizle devam edelim. Petroldeki sert yükseliş küresel merkez bankalarının faiz rotasını değiştiriyor. Enerji fiyatlarındaki artış enflasyonun yeniden hızlanacağı endişesini güçlendirirken merkez bankaları faiz indirilmiş yerine yeniden faiz arttırımı konuşmaya başladı. Detayını haberimizde izleyelim.
1: Petroldeki sert yükseliş dünya ekonomisinde dengeleri değiştiriyor. Enerji fiyatlarındaki artış enflasyonun yeniden hızlanacağı endişesini güçlendirirken merkez bankalarının önündeki faiz senaryosu da değişiyor. Brent petrolün 100 doların üzerinde seyretmesi, akaryakıt ve ulaşım maliyetlerinden üretime, lojistikten gıdaya kadar geniş bir alanda maliyet baskısını artırıyor. Petroldeki yükseliş özellikle enerji ithalatçısı ülkelerde enflasyonun yeniden hızlanabileceği endişesini güçlendiriyor ve bu tablo merkez bankalarının hesaplarını değiştiriyor.
2: Bu yıl içerisinde herkes faiz indirim beklentisi mevcut ama Brent petrolden dolayı ve Hürmüz'ün sürekli dalgalı bir performansından dolayı hep arka planda kaldı diyebiliriz. Artık hani merkez bankaları biraz daha finansal koşullarını daha sıkı bir noktada ilerleyeceklerini düşünüyorum 2027 sonuna kadar.
1: Avrupa Merkez Bankası enflasyon baskısının güçlenmesiyle 3 temel politika faizini 25'er bas puan artırdı. ECB yetkilileri enerji fiyatlarının yüksek kalması halinde daha fazla faiz artırımının gündeme gelebileceği mesajını veriyor. Gözler şimdi Fed'de. Amerika Birleşik Devletleri'nde Ağustos enflasyonu yıllık %3,4 arttı. Üretici fiyatlarındaki yıllık artış ise %5,4'e ulaştı. Petroldeki yükselişinde bu tablonun üzerine eklenmesiyle piyasalarda Fed'in faiz artıracağı beklentisi güçlendi. Eylül toplantısı için 25 bas puanlık faiz artışı ihtimali %90'a yaklaştı. Üstelik piyasa tek bir faiz artışı ile yetinilmesini beklemiyor. Yıl sonuna kadar ikinci bir faiz artışı ihtimali de gündemde. İngiltere'de de faiz indirimi beklentileri zayıflıyor.
3: Petrol fiyatlarında sertli keskin yükseliş hareketi devam ediyor. Temel dinamikler noktasında petrolü öyle aşağı doğru çekecek bir gelişme de yok. Fed'den bir faiz artırımı gelecektir.
1: İngiltere Merkez Bankası'nın Eylül'de faizi sabit tutması beklenirken petrol şokunun kalıcı olması halinde yıl sonuna doğru faiz artırımı ihtimali güçleniyor. Böylece küresel piyasalarda yeni bir dönem başlıyor. Daha önceki temel senaryo merkez bankalarının faiz indirimlerine devam etmesiydi. Şimdi ise senaryo değişti. Faizler ne zaman inecek değil, yüksek faizler ne kadar daha sürecek? Petrol 100-110 dolar bandında kalırsa faiz indirimleri ertelenebilir. Petrol 120 dolar ve üzerine çıkarsa enflasyon baskısının daha da güçlenmesi ve merkez bankalarının yeniden faiz artırması gündeme gelecek.
0: Küresel enflasyondaki baskı faiz kararlarına nasıl yansıyor? Fed'in yarın açıklayacağı faiz kararı piyasaların odağında. Stratejist Mustafa Aşkın faiz kararına ilişkin beklentileri değerlendirdi. İzleyelim.
4: Hem haftaya hem de yıl sonuna kadar muhtemelen ana tema faiz oranları ve enflasyon olacak. Küresel enflasyondaki baskı faiz oranlarında yukarı itiyor. Merkez bankalarında eli kolu bağlı. İngiltere Merkez Bankası ve ardından da Japon Merkez Bankası'nın faiz kararları var. Fed'in faiz artırımı neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Diğer taraftan Boj da biraz da mahkumiyetten yenle ilgili değerleme sorunu yüzünden hem de enflasyonun biraz daha artması nedeniyle faiz artırımına gidecektir. İngiltere Merkez Bankası biraz daha dengeli veya öteleyebilecek bir tutum sergileyebilir. Ama potansiyel olarak onun da faizlerle ilgili yukarı doğru bir eğilimi vurgulamasını bekleyebiliriz. Trump faiz indiriminden bahsediyor. Dünyada hiçbir ülke Amerikan faizinin üstünde faiz, altına gelmesi lazım. Üstüne faiz vermesi gerekiyor diyor. En düşük Amerikan Merkez Bankası'nın faizi olacak diyor ama yaptıklarıyla söyledikler arasında ciddi çelişki var. Gerek jeopolitik riskleri arttırması, buna bağlı petrol ve enerji girdi maliyetlerin artması sonucu küresel enflasyonun biraz daha yükseliyor olması, gerekse uyguladığı tuhaf gümrük vergileri politikasıyla küresel ekonominin altın üstüne getiren bir liderden bahsediyoruz. Dolayısıyla da özünde baktığınızda enflasyonun artmasındaki amillerden bir tanesi de kendi politikaları. Dolayısıyla kendi içinde tutarsızlık sergiliyor. Bu vakitten sonra Amerikan Merkez Bankası'nın faiz arttırmamasının etkisi arttırmasından daha büyük olacaktır. O nedenle Fed'in faiz artırımına gitmesini neredeyse kesin gözüyle ifade edebiliriz. Önümüzdeki süreçte de yıl sonuna kadar hem jeopolitik riskler hem de merkez bankalarının tavırları dikkatli takip edilmesi gereken risk unsurlarının başında yer alıyor.
0: Petrolün 100 doların üzerinde seyretmesi yalnızca akaryakıt fiyatlarını değil, ulaştırmadan gıdaya kadar birçok sektörü doğrudan etkiliyor. Özellikle havacılık sektöründe maliyet baskısı büyüyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş jet yakıtı maliyetlerini arttırırken hava yollarının kar marjlarını baskılıyor. Yakıt maliyetindeki artışın önümüzdeki dönemde bilet fiyatlarına da yansıması bekleniyor.
1: Petroldeki yükseliş sadece akaryakıt fiyatlarını vurmuyor. Brent petrol 108 dolara yaklaşırken enerjideki maliyet şoku ulaştırmadan lojistiğe, havacılıktan gıdaya kadar birçok sektöre yayılıyor.
5: Enerji şirketleri için şimdilik olumlu, özellikle faize duyarlı sektörler için de olumsuz bir etkisi olduğunu görüyoruz şu anki yüksek seyreden enerji fiyatlarını.
1: İlk ve en hızlı etki havacılıkta hissediliyor. Petrol fiyatlarındaki artış jet yakıtı maliyetlerini yukarı çekiyor. Bu durum havayolu şirketlerinin giderlerini artırırken kar marjlarını baskılıyor. Maliyet artışının bilet fiyatlarına yansımasıyla tüketici açısından daha pahalı uçuş dönemi gündeme geliyor. Deniz taşımacılığında da tablo benzer. Deniz yakıtı fiyatları yüksek seyrini korurken tanker navlunlarındaki artış da taşıma maliyetlerini yukarı çekiyor. Üstelik Hürmüz Boğazı gibi kritik güzergahlardaki riskler yakıt maliyetlerini

0: maliyetini, navlun ve sigorta giderlerini de ekliyor. Karayolu lojistiğinde ise en önemli maliyet kalemlerinden biri motorin. Petroldeki yükseliş motorin fiyatlarını da baskılarken kamyon ve tır taşımacılığının maliyeti artıyor. Bu artışın etkisi ise sadece lojistik sektörüyle sınırlı kalmıyor. Gıda ürünleri tarladan tüketiciye ulaşana kadar birçok aşamadan geçiyor. Tarım makinelerinde kullanılan yakıttan ürünlerin taşınmasına, soğuk hava depolarından gıda üretimine ve ambalaj maliyetlerine kadar enerji fiyatlarındaki artış zincirin her halkasına yansıyor. Sonuç olarak petroldeki yükseliş market rafına ulaşan ürünün maliyetini de artırabiliyor.
1: Enerji fiyatlamalarıyla birlikte TÜPRAŞ'ı izlemek gerektiğini düşünüyorum. Tabi burada rafineri maliyetleri de var. Tabi bu da fiyat hareketlerine yansıyacaktır.
2: Ve devam ediyoruz. Seans öncesinde bize kıymetli bir konuğumuz eşlik edecek. Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Bilal Bağış bizimle birlikte olacak yayınımızda. Bilal Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhaba, günaydın.
2: Günaydınlar, hoş geldiniz tekrar. Şimdi Bilal Bey, petrol yükseliyor, kıymetli metaller geri çekiliyor, tahvil faizleri yükseliyor ve tüm bunların gölgesinde merkez bankalarının kararlarını da konuştuğumuz bir dönemdeyiz. Petrolle başlayalım dilerseniz. Arz endişeleri büyüyor. Brent petrol fiyatı 110 dolara dayandı. Petrol fiyatları yüksek seyrini sürdürürken ABD Başkanı Donald Trump'tan da açıklamalar gecikmiyor, elbette geliyor. İran'la çatışma bittiğinde petrol çakılacak dedi Trump. Fed'in kararı öncesinde bu gelişmeleri nasıl okuyorsunuz? Son tablo ne anlatıyor?
3: Evet, Trump kendi bildiği gibi yorumluyor. Ancak Orta Doğu'daki gerginlik aslında önceki aylar hep konuştuğumuz gibi Ukrayna'daki Rusya-Ukrayna gerginliğine büyük oranda benzemiş durumda. Gerginliğin boyutu sürekli artıyor. Arada tabii yumuşama, barış ihtimali güçlense de o gerginlik önceki yayınlarda hep konuştuğumuz gibi önümüzdeki uzun dönemde bizimle birlikte olacak gibi. Burada tabii enerji piyasaları başta olmak üzere biraz öncesinin haberinizde de bahsettiğiniz gibi gıda fiyatları küresel ekonomi için hem enflasyon üzerinde hem büyüme üzerinde negatif etkiler önümüzdeki dönemlerde göstermeye devam edecek gibi görünüyor. Ne yazık ki. Tabii özellikle enflasyon üzerindeki gerçekleşmeler küresel rezerv para birimi doların değeri, majör merkez bankaları, Fed başta olmak üzere merkez bankalarının faiz kararları, tabii tüm bunlar üzerinden de değerli metaller, altın gibi, gümüş gibi, kripto paralar, borsalar üzerinden farklı etkiler gösterecek. Piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Hem gerginlik, hem enerji fiyatları, hem enflasyon üzerindeki yansımalar. Özellikle tabii ABD Fed örneğindeki gibi majör merkez bankalarının faiz kararları küresel ekonomi için piyasaların seyri açısından çok çok daha önemli. Sizin de yerinde vurgunuzda özellikle tabii petrol fiyatlarındaki artış artık 106 dolarların üzerinde 110 dolara doğru ilerleyişini sürdürüyor. Bu hakikaten küresel ekonomi için önemli bir risk faktörü. Girdi maliyetlerini artıran, bunun üzerinden hem fiyatları, enflasyonu yüksek tutan hem büyüme üzerinde negatif etkiler gösterecek bir negatif arz şoku. Ve negatif arz şokuyla tabii mücadele hakikaten zordur. Talep yönlü şoklarla baş etmek daha kolaydır. Merkez bankaları açısından da bu öyle. Ancak tabii arz yönlü negatif etkiler merkez bankaları açısından mücadelesi çok daha sıkıntılı. Negatif etkileri, özellikle tabii reel ekonomi negatif etkileri çok daha yüksek olabilecek olumsuzluklar. Bunun Amerikan ekonomisine de negatif yansımaları artık bir realite haline gelmiş durumda. Trump bunu çok fazla kabul etmese de örneğin Ağustos'ta Amerika'da üretici enflasyonunun 5'in üzerine gelmiş olması. Tabii daha genelde de Fed'in yakından takip ettiği PCE enflasyonu, çekirdek PCE enflasyonunun %3'lerin üzerinde, %3,3 seviyesinde seyrediyor oluşu önemli bir risk faktörü ve bu da tabii Fed tarafında artık yarın ilan edilecek olan faiz kararının bugün tabii piyasadaki genel beklenti %70 ihtimalle artık bir artış yönünde tavır takınacağı, karar alacağı yönünde şekillenmiş durumda.
2: Peki Bilal Bey, şimdi Fed'in FOMC toplantısı bugün başlıyor. Kararı yarın göreceğiz. 25 bas puanlık faiz artışı beklentisi yaklaşık %90 seviyelerinde fiyatlanıyor. BofA, ING, Goldman Sachs ve Deutsche Bank 25 bas puanlık artışı bekliyor. Morgan Stanley'e baktığımızda da sabit tutulması yönünde bir beklentisi var. Trump ise düşük faiz çağrısını sürdürüyor. Aslında baskı yapmıyormuş gibi gözüküyor Wall Street için ama hani bir yandan da düşük faiz hala hani bu yönde bir çağrısı var. Hangi mesajların çıkmasını beklersiniz siz? Fed'in bundan sonraki faiz patikası konusunda bu haftaki olası karar ve mesajlar ne olacak, nasıl okunmalı?
3: Evet, birkaç hafta öncesine oranla, hatta 1-2 ay öncesine oranla açıkçası artık 25 baz puanlık bir faiz artışı ihtimali güçlenmiş durumda. Tabii farklı finansal kuruluşların, farklı büyük finansal kuruluşların beklentileri değişebiliyor. Ancak genel piyasa beklentisi artık büyük oranda faiz artışı yönünde. Trump tabii ki her siyasetçi gibi faizlerin artmasını istemez. Hatta mümkünse düşmesini ister. Ekonominin canlanmasını, istihdamın artmasını arzu eder. Fakat realite onu göstermiyor elbette. Amerika tarafında özellikle yüksek enflasyon seyri önemli bir risk faktörü ve Fed üyelerinin de, açık piyasa komitesi üyelerinin de önemli bir kısmı artık faiz artışı beklentisini, enflasyonun önemli bir sorun olduğu yönündeki endişelerini açık açık dile getiriyorlar. Bu da tabii faiz artışı beklentisini biraz önce de bahsettiğimiz %70'lerin çok üzerinde, %90'lara kadar çıkarmış durumda. Birkaç toplantıdır tabii faizler sabit tutuluyordu. O yüzden de artık bugünkü ve yarınki toplantılar sonrası faiz artırımı ihtimali kaçınılmaz hale gelmiş durumda mevcut yüksek enflasyon. Tabii diğer taraftan istihdam da açıkçası güçlü seyrini sürdürüyor Amerika'da. Fed'in iki önemli önceliğinden. Bir taraftan güçlü sayılabilecek istihdam, diğer taraftan yüksek enflasyon, yüksek petrol, enerji fiyatları. Aslında Amerika açısından yüksek bütçe açığı, artık 40 trilyon dolara aşmış olan borçlar, bunun yüksek maliyetleri, bunlar da tabii açığı arttırıyor. Ve uzun vadeli ABD tahvil faizlerinde de malum yukarı yönlü bir baskı söz konusu. 10 yıllıklar %5'i aşmış durumda. Bu da önemli bir veri. Piyasada güçlü bir faiz artışı beklentisi oluşmuş durumda dolayısıyla. Amerika'da tabii tarım dışı istihdamın Ağustos'ta güçlü gelmiş olması, 50 binlik beklentiye karşı 160 bin üzerinde bir gerçekleşmesi söz konusuydu zannediyorum. Özellikle enerji ve enflasyon tarafındaki gerçekleşmeler, diğer taraftan faiz artırım fiyatlamaları, artık tahvil tarafındaki bu yüksek faiz gerçekleşmeleri, Amerika'daki yüksek borçlar ve bunun yüksek faizlerle birlikte oluşturduğu maliyet, borç ödemeleri, borç faiz ödemeleri, daha fazla borçlanma ihtiyacı, yüksek bütçe açığının getirdiği. Tüm bunlar özellikle tabii mali açıdan önemli riskler de oluşturarak faizler üzerinde tabii daha fazla artış getiriyor. Tüm bu baskılar benim kanaatim artık faiz artışı ihtimalini kaçınılmaz hale getirmiş durumda.
2: Bilal Bey, şimdi İngiltere Merkez Bankası'ndan şimdi 17 Eylül'de bir karar bekliyoruz. Japonya Merkez Bankası 18 Eylül'de karar verecek. İngiltere Merkez Bankası'nın sabit tutması yönünde beklentiler karşımıza çıkarken Japonya tarafında 25 bas puanlık faiz arttırması bekleniyor. Japonya'da politika faizi %1 seviyesinde ve son 31 yılında en yüksek seviyesi. Merkez bankalarının aynı dönemde bu karar beklentileri küresel ekonomi açısından bize ne anlatıyor? Biraz detaylandıralım bu tarafı dilerseniz.
3: Japonya uzun bir aradan sonra malum faiz artırma eğilimine girmiş durumdaydı. İlk zamanlar aslında küresel ekonomi için finansal piyasalarda önemli hareketlilikler getirmiş yeni bir gelişmeydi finansal piyasalar açısından. Son dönemde tabii biraz daha açıkçası küresel ekonomi Japonya'daki faiz artışlarına biraz alışmış durumda. İngiltere Merkez Bankası tabii Amerika Merkez Bankası ile büyük oranda paralel hareket ediyor. En azından kıta Avrupası, Avrupa Merkez Bankası ile karşılaştırıldığında Avrupa'da biraz daha agresif, daha reaksiyoner, daha hızlı faiz artırım indirimleri gözlemleniyor. İngiltere Merkez Bankası tabii geçmişte Fed ile paralel hareketinde olduğu gibi biraz daha temkinli, belki faizleri tekrar sabit tutabileceği bir resim ortaya çıkmış durumda açıkçası. Ancak küresel ekonomide tabii Japonya, Amerika örneğinde de gözlemlediğimiz gibi bu faiz artışları ekonomide özellikle borsalar tarafında önemli tabii negatif etkiler getirebilir. Bunun biraz önce bahsettiğimiz kripto piyasalar, değerli metaller tarafında getireceği hareketlilik önemli. Özellikle Amerika'da tabii yüksek faizlerin hem tahvil tarafında hem Fed'in faiz artışlarının mortgage şirket tahvil faizleri üzerine getireceği yükselişler piyasa açısından önemli olacak. Özellikle yüksek borçlarla birlikte yüksek faizler Amerikan ekonomisini önümüzdeki dönemler daha fazla zorlayabilir. Çok önemli bir risk faktörü mali açıdan. Bu da aslında tahvil faizlerini artıran önemli faktörlerden biri. Diğer taraftan özellikle teknoloji şirketleri, AI hisseleri malum son dönemde biraz daha hızı düşürmeye yönelik farklı açıklamalar geliyor yapay zeka şirketleri tarafından. Hem bu hem faiz artışları bunlar birlikte tabii yapay zeka hisselerini aslında bütün dünyada Amerika başta olmak üzere biraz daha aşağı getirebilir. Bunun özellikle de gelişmekte olan ülkelerde finansman koşulları açısından oluşturacağı negatif olumsuzluklar da tabii önemli. Hem Japonya'daki faiz artışları hem Amerika, Avrupa Merkez Bankası tarafında da hakeza. Bunun gelişmekte olan ülkelere finansman akışı, finansman maliyetleri, genel anlamda tabii sıkılaştırıcı politikalar, özellikle finansman ihtiyacı yüksek, cari açığı yüksek ekonomiler açısından önemli bir risk faktörü olabilir. Belki finansman koşullarının, alternatif finansman araçlarının daha fazla geliştirilmesiyle ilgili daha yoğun bir gündem beklenebilir o taraftan. Altın piyasalarını tabii son dönemde biraz daha aşağı çekmiş durumda altın fiyatlarını. Altında önemli bir toparlanma söz konusuydu malum. Tekrar 4300 dolar bandının altına gerilemiş durumda. Altının onsu. Hatta gümüş tarafında da aynı şekilde. Bizim borsamızda da aslında kısmen geri çekilme söz konusu. 14500 seviyelerinde tutunamamıştı BIST 100 endeksi. Tekrar 14000 seviyelerine doğru hafif bir geri çekilme söz konusu. Benim tahminim önümüzdeki haftalar Amerika piyasasında da Avrupa ve Japonya tarafında da özellikle borsalar tarafına daha sonra tabii yükselen faizlerin piyasadaki diğer faizler üzerinde de olumsuz etkilerini gözlemleyeceğiz. Bir toparlanma, yeniden fiyatlama söz konusu olacak. Ancak önümüzdeki orta vade için ben her zaman şunu açıkçası dile getiriyorum. Özellikle kıymetli metaller tarafında, altın tarafında ben yükseliş eğiliminin yine de devam edecek kanaatini taşımaya devam ediyorum.
2: Şimdi Bilal Bey, tahvil faizleri, küresel tahvil faizlerindeki yükselişe değinelim dilerseniz. Şimdi uzun vadeli faizlerde yükseliş sürüyor. Dünyada uzun vadeli tahvil faizlerinin bu denli yükselişi ne anlama geliyor diye sormak isterim. ABD 10 yıllıklarına baktığımızda %5'i aştı. Yani Fed kararı öncesi kritik eşik aşıldı. 2023 Kasım ayından bu yana en yüksek seviyeleri gördü. İngiltere'nin tahvil faizleri 19 yılın zirvesinde. Bu acaba küresel konjonktür tarafında yani bize ne anlatıyor? Küresel ekonomiye dair nasıl bir sinyaldir bu?
3: Evet, bir taraftan küresel borçlar ciddi anlamda yükselmiş durumda. Öte yandan bu borçların faiz ödemeleri de ciddi anlamda yükseliyor. Amerika'daki tahvil faizleri daha yoğun

0: piyasanın gündemi. Getiri eğrisinin eğimi açısından resesyon beklentileriyle ilgili herhangi bir risk faktörü söz konusu değil. Hala yukarı doğru eğimli bir getiri eğrisi söz konusu, beklendiği gibi diyelim. Özellikle küresel yüksek borçlar, Amerika ve Avrupa'nın majör ülkelerinin yüksek borçları, diğer taraftan Orta Doğu'daki gerginlik, özellikle enerji fiyatları, bütün dünyada bunun oluşturduğu, sadece enerji değil tabi, biraz önce sizin haberinizde de geçmişti, sigortalama maliyetleri, taşıma maliyetleri, bütün bu farklı etkiler enflasyon etkiler. Endişelerini ciddi anlamda arttırmış durumda. Tabii yüksek enflasyon kısa vadeli Merkez Bankası faizlerinin de dünyanın her tarafında yükseliş ihtimalini güçlendiriyor. Bunlarla birlikte tabii bu yüksek faiz beklentileri nihayetinde piyasada daha uzun vadeli faizleri de yukarı çekecektir. Bunun etkilerini gözlemliyoruz. Ancak son dönemin bence özellikle enerjiyle birlikte en önemli risk faktörleri bu tahvil faizlerini yüksek tutan yüksek bütçe açıkları ve yüksek borçlar. Bu borçların faiz ödemeleri bence burada temel risk faktörü. Ve tabii büyük ekonomilerin borçlanma ihtiyacı, piyasadan daha fazla borçlanma ihtiyacı oluşuyor. Yeni tahvil ihraçları. Bunlar tabii arz talep üzerinden, arz talep dengesizliği üzerinden daha yüksek borçlanma maliyetleri, daha yüksek faizler getiriyor. Uzun vadeli faizlerde de bu özellikle yüksek borçlanma ihtiyacı, yüksek bütçe açıkları ve borçların ödenebilirliği ile ilgili risk faktörü, bunu kısaca belki mali risk olarak tanımlamak mümkün. Bu tabii mevcut faizlerin üzerine ekstra artışlar getiriyor ve tahvil faizleri bu yüzden yükseliş eğiliminde. Sadece Merkez Bankalarının kısa vadeli faiz artışları değil, piyasadaki bu negatif faktörler bence çok daha önemli mevcut durumda. Özellikle mali riskler, bununla birlikte tabii enerji fiyatlarındaki artışlar, jeopolitik gerginlikler, bunlar sigortalama maliyetleri ve diğer tüm faktörler üzerinden maliyetleri ve faizleri yüksek tutmaya, önümüzdeki dönemler belki biraz daha yükseltmeye devam edecek kanaatindeyim. Bu tabii çok fazla sürdürülebilir mi? Özellikle Amerika açısından, Avrupa'nın borçlu ekonomileri açısından çok önemli risk faktörü hakikaten. Siyasetçilerin Trump'ın faiz indirimi baskısı ya da bunu sürekli gündemde tutuyor oluşu biraz bununla da ilgili. Bunlar birbirini besleyen, açıkçası ekonomileri bir çıkmaza doğru sürükleyen faktörler, öyle görmek gerekiyor. Hem yüksek borçlar, hem bu yüksek borçların yüksek faiz ödemeleri birbirini besliyor ve küresel borcu 300 trilyon doların üzerinde artık belki 400 trilyon dolara doğru yükseltmeye devam ediyor. Önümüzdeki dönemler tabii bu sürdürülebilirlikle ilgili riskler belki faizleri biraz daha yüksek tutacak. Belki de orta ve uzun vadede özellikle küresel rezerv paraların daha fazla sorgulanabileceği bir döneme doğru da açıkçası küresel ekonomiyi sürükleyebilir kanaatindeyim.
1: Peki Bilal Bey, Trump'ın söylemlerinden devam edelim dilerseniz. Özetlerimizde de yer vermiştik yayınımıza başlarken. Rusya ve Ukrayna enerji tesislerini vurmama konusunda anlaştı diyor Trump. Böyle bir iddiası var. Rusya ve Ukrayna'nın birbirlerinin enerji tesislerini hedef almama konusunda anlaştığını açıklarken, küresel dizel fiyatlarındaki artışın büyük ölçüde Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklı olduğunu belirtti. Şimdi bu açıklamalar, Trump'ın böyle söylemleri nasıl bir tabloyu karşımıza çıkarır? Özellikle savaş kaynaklı enerji arz risklerini azaltır mı? Önümüzdeki dönemde enflasyon ve büyüme beklentilerini nasıl etkiler? Trump acaba Brent petrol 110 dolar sınırına yaklaştı diye mi böyle panikle açıklamalar yapıyor? İddia mıdır? Gerçek midir? Nasıl yorumlamak lazım? Neler söylersiniz?
0: Biraz daha algıyı yönetmek ile ilgili açıklamalar kanaatindeyim. Tabii siyasetçiler, özellikle mevcut gerginliklerin temel sorumlusu olan siyasetçilerin üzerindeki

0: gelmeye devam ediyor. Ancak realite piyasadaki ya da ortadaki realite biraz daha farklı. Her iki tarafta da, Ukrayna tarafında da, İran tarafında, Hürmüz tarafında da gerginlik ne yazık ki devam ediyor. Hatta bunun tabii farklı bölgelere sıçrama ihtimalini de düşünmek gerekiyor. Özellikle Orta Doğu'da, Kızıldeniz tarafında, Babel Mandep tarafındaki gelişmeler de önemli risk faktörlerinden bir diğeri. Tüm bu olumsuzluklar enerji piyasaları üzerinden, küresel ekonomi üzerinde ciddi bir olumsuzluk, ciddi bir baskı oluşturuyor. Öte yandan tabii aslında tek risk faktörü bu bahsettiğimiz jeopolitik gerginlikler değil. Teknoloji tarafında da merkez bankaları açısından önemli bir belirsizlik oluşturan yapay zeka, bunun kısa vadeli talep üzerinden enflasyonist etkileri, uzun vadede de tabii özellikle verimlilik üzerinden bunun piyasaya ya da işte faiz maliyetleri yansımaları ne olacak? Bununla ilgili belirsizlik de önemli bir risk faktörü. Kısa vadeli gerçekleşen olumsuzluklarla uzun vadede beklenen olumlu etkilerin tabii gerçekleşmesi ya da yansıması ile ilgili belirsizlikler de önemli bir diğer risk faktörü. Ancak realite şu, siyasetçilerin açıklamalarının aksine küresel ekonomide önemli bir belirsizlik ve ciddi bir negatif arz yönlü şok etkisi enflasyon, enerji başta olmak üzere finansal piyasalara ciddi etkiler göstermeye devam ediyor. Önümüzdeki orta ve uzun vadede de kısmen de olsa bu olumsuz etkiler bizimle birlikte olmaya devam edecek. Bu da tabii ülkeleri hem emtia açısından, enerji açısından dışa bağımlılıklarını daha iyi yönetme, hem dış finansman ihtiyacını mümkün olduğunca iyi yönetme, belki azaltma, bütçe açıklarını azaltma açısından daha fazla düşünmeye zorluyor. Amerika açısından tabii şartlar o kadar da olumlu değil açıkçası. Amerika'nın bütçe açığı tüm bu veriler ortadayken artmaya devam ediyor. Dış borcu, federal borç artmaya devam ediyor. Faizler, kısmi müdahaleler olsa da geçmiş dönemde hatırlayalım, tahvil piyasasına sınırlı müdahaleler. Bunlar da çok komik seviyelerde kaldığı için aslında yangına biraz körük de gitmişti Amerikan hazinesi. Hatta Merkez Bankası'nın tutumu da bu açıdan tabii çok fazla ortalığı yatıştıran bir etki gösterememişti. Dolayısıyla Trump mevcut açıklamalarını piyasayı oradaki beklentileri biraz daha yönetme yönünde pozitif tutmaya devam ediyor. Ancak piyasadaki realite bundan çok farklı. O pozitif, ütopik dünyanın çok daha ötesinde, daha fazla olumsuzluğun piyasalar üzerinde belirleyici etki gösterdiği daha farklı bir realite var.
1: Peki Bilal Bey, şimdi Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel'in bir ifadesi var. Enerji fiyatlarındaki son gelişmelerin oldukça endişe verici olduğunu söylüyor. Ve ECB yetkilileri geçen haftaki faiz artışının ardından yeni faiz artışlarını değerlendiriyor. Avrupa Merkez Bankası'nın enerji fiyatlarındaki yükseliş oldukça endişe verici bulması ve yeni faiz artışlarını değerlendirmesi Avrupa ekonomisi açısından nasıl bir tablo oluşturuyor? Enerji kaynaklı enflasyon baskısı ECB'nin faiz politikasına daha ne kadar etki edecek?
0: Avrupa tabii dünyanın geneline oranla açıkçası hem Ukrayna'daki savaştan hem Orta Doğu'daki gerginlikten enerji bağımlılığı, emtia bağımlılığı nedeniyle çok daha fazla olumsuz etkileniyor. Bu yüzden de tabii küresel jeopolitik gelişmeler öncelikli olarak Avrupa ekonomilerini negatif etkiliyor. İran petrolüne %90 bağımlı olan Çin bu süreci Avrupa'dan çok daha iyi yönetiyor gibi görünüyor. Avrupa açısından dolayısıyla işler hiç de olumlu görülmüyor açıkçası. Bu da tabii ECB başta olmak üzere politika kararlarına, önümüzdeki dönemleriyle ilgili planlamalara, fiyatlamalara doğrudan yansıyor. Avrupa'daki enflasyon gerçekleşmeleri enerji piyasasındaki hareketlilikten önemli oranda etkileniyor. Dolayısıyla Avrupa açısından risk

0: Açıkçası dünyanın geri kalanına oranla çok daha fazla. Avrupa'nın borçlu ekonomileri, özellikle finansal sistem üzerindeki yük çok daha fazla, çok daha büyük. Malum birkaç yıl öncesini hatırlayalım. Yüksek faizli ortam birkaç yıl önce Amerika'da Amerikan ekonomisi için küçük bazı şirketleri zorlarken Avrupa'daki devasa köklü finansal kuruluşlar büyük oranda sallanmıştı. Birkaç tanesi de tamamen batmıştı. Yüksek borçluluk, yüksek faizler böyle bir ortamda özellikle yüksek enerji fiyatları, yüksek enflasyon gerçekleşmeleri Avrupa gibi görece yaşlı bir bölge için çok daha büyük bir risk faktörü. Bu yüzden de Avrupa ekonomileri ve Avrupa'daki politika yapıcılar enerji fiyatlarını, enflasyondaki gerçekleşmeleri biraz daha yakından takip ediyorlar. Amerikan ekonomisi kadar dinamik de değil. Dolayısıyla politika yapıcılar daha reaksiyonel olmak zorunda da kalıyor. Önümüzdeki 1-2-10 yılda da bu realite değişmeyecek gibi görünüyor benim kanaatim. Avrupa her ne kadar tabii enerji açısından çeşitliliği artırmaya çalışıyor olsa da o yönlü riskleri azaltmaya çalışıyor olsa da bir taraftan nükleer yatırımlarla diğer taraftan dünyanın farklı bölgelerinden enerji tedarikiyle bu yönlü malum farklı bir sürece girilmişti 2022 sonrası özellikle. Ancak özellikle Türkiye ile karşılaştırıldığında Avrupa'nın hala alması gereken önemli bir yol var açıkçası. Türkiye enerjide çeşitlendirme açısından özellikle yenilenebilir enerji yatırımları, nükleer yatırımlar, enerji ithal ettiği farklı bölgeler bu yönlü riski yayma ile ilgili son özellikle birkaç yılda attığı adımlar Türkiye'nin elini önemli oranda güçlendirmiş durumda. Ancak Avrupa açısından Rusya'daki bağımlılığı Orta Doğu'yu da büyük oranda aşmaya çalışmıştı Avrupa. Orta Doğu'da da çok daha büyük bir gerginlik, çok daha büyük bir enerji krizi ortaya çıkmış durumda. Avrupa açısından işler hiç de olumlu görünmüyor açıkçası. Hem enerji piyasasındaki olumsuzluklar hem enflasyonist etkiler ancak ben Avrupa açısından yüksek borçlu ortamın ve yüksek faizlerin Amerika, Japonya dünyanın geri kalanından çok daha önemli bir risk faktörü olmaya devam edeceği kanaatindeyim. Dolayısıyla Avrupa açısından işler açıkçası hiç de iyi görünmüyor. Belki o açıdan da Türkiye'nin biraz daha fazla enerjideki riski yaymak için çeşitlendirme politikalarından bahsetmiştik. Belki ihracat açısından da dış pazarların da biraz daha fazla çeşitlendirilmesi, işte malum Türkiye'nin son 1-2-10 yıldaki dışa açılım politikalarını hatırlamak gerekiyor. Yeniden Asya girişimi, uzak ülkeler stratejisi gibi Türkiye'nin Afrika'ya açılımı, Güney Amerika'ya açılımı, dünyanın farklı bölgeleriyle artan ticari ilişkileri bu açıdan da biraz daha fazla önem kazanıyor kanaatindeyim.
1: Şimdi Bilal Bey, yapay zeka ile ilgili bir takım başlıkları takip ettik. Biliyorsunuz yapay zeka yavaşlamalı gibi kurumlardan açıklamalar geldi. Trump ise bunun hastalıklı bir komplo olduğunu söyledi ve yapay zeka ve veri merkezlerine karşı hastalıklı bir komplo yürütülüyor ve bundan memnuniyet duyan tek taraf Çin değerlendirmesinde bulundu. Yapay zeka yarışında hangi devlet öndeyse yarışın o devletin kazanacağını söyledi Trump ve bu alanda Çin ve tüm diğer rakiplerinin önünde olduğunu ve üstünlüğünün süreceğini ifade etti. Şimdi böyle baktığımız zaman yapay zeka konusunda ABD'nin üstünlüğünü koruma çabası ve bunun etrafında oluşan ticaret ve düzenleme tartışmaları küresel ekonomi açısından nasıl bir rekabete dönüşebilir? Bunun büyüme ve yatırımlar üzerindeki etkisini nasıl görüyorsunuz?
0: Evet, Amerika Çin rekabetinin merkezindeki temel konulardan biri bu teknolojik üstünlük. Çin son 1-2-10 yılda özellikle bu teknoloji açığını önemli oranda açıkçası kapatmış durumda. Amerikan politika yapıcılarını, Amerikan siyasetini, teknoloji devlerini en fazla düşündüren konulardan biri de bu. Amerika teknolojideki liderliğini, öncü konumunu tabii bırakmak istemiyor.

0: Bu yüzden de tabii teknolojiye yapılan yatırımları, özellikle yapay zeka açısından mevcut ayrıcalıklı konumunu Amerika kaybetmek istemiyor. Trump bu yüzden tabii yapay zekaya yapılacak yatırımları, bu tip yeni teknolojiye yapılacak yatırımları azaltmak istemiyor. Ancak realite yapay zeka gibi daha fazla olumlu tarafı ön plana çıkan teknolojilerin riskli yönleri, negatif yönlerini de daha fazla düşünmek gerektiğini bize gösteriyor. En basitinden biraz önce konuşmanın içinde çok da bahsettiğimiz enflasyonist etkiler, özellikle kısa vadede o kadar ciddi yapay zeka ve yeni teknolojilere yatırımlar günümüzde konuşuluyor ki, özellikle 2030'a kadar trilyonlarca doları bulan yapay zeka yatırımları, bunun piyasada oluşturduğu enerji piyasalarındaki gelişmelerle birlikte küresel ekonomide oluşturduğu enflasyonist etki bugün bir realite haline gelmiş durumda ve bütün piyasayı, merkez bankalarını ciddi anlamda düşündürüyor. Dolayısıyla piyasadaki realite defterdeki ya da siyasetçilerin yaptığı tahminlerin biraz daha ötesinde daha fazla olumsuzluk, daha fazla risk faktörü bulunduruyor. Bununla birlikte tabii sadece enflasyonist ekonomik etkiler değil, yeni teknolojilerin güvenlik açısından taşıdığı farklı riskler, etik açıdan taşıdığı riskler, buna yönelik de malum teknoloji tarafında özellikle eski çalışanların röportajları piyasada gündemde önemli etkiler oluşturmuş durumda. Dolayısıyla bu negatif etkileri de olumlu olası etkiler kadar düşünmek gerekiyor. Özellikle merkez bankaları açısından bu yeni teknolojilerin, yapay zekanın oluşturduğu belirsizlik, jeopolitik riskler kadar olumsuz etkiler oluşturmuş durumda açıkçası. Ya da politika süreçlerini kökten değiştireceğe benziyor. Çünkü merkez bankaları açısından da işte 90'ların, 2000'lerin başındaki öngörülebilir piyasa ya da ekonomi yok açıkçası önümüzde. Özellikle finansal piyasalardaki belirsizlik çok daha fazla. Merkez bankalar açısından öngörülemezlik çok daha yüksek. Bu da tabii birkaç 10 yıl önceki merkez bankası duruşunu önemli oranda değiştiriyor. Politika yapıcıların hesaplamalarını, geleceğe yönelik beklentilerini, kararlarını, hatta faiz ile ilgili patikayı da tabii doğrudan etkiliyor. Bu olumsuz taraftaki ya da yan olumsuz etkilerin de tabii özellikle düşünülmesi gerekiyor. Politika yapıcılar tüm bu farklı yönleri birlikte değerlendirirken, birlikte düşünürken, hatta teknoloji şirketleri, teknoloji yatırımcılarını kendileri de artık bu olumsuz faktörleri daha fazla hesaba katıyorken, Trump her zamanki gibi tabii bildiğini okumaya devam ediyor ya da kendi arzu ettiği sonucu hayal etmeye devam ediyor diyelim. Hem Orta Doğu'da sürekli barışın geldiği, savaşın bittiği ya da enerji fiyatlarının hemen düşeceği ile ilgili açıklamalar, o ütopik açıklamalarını paylaşmaya devam ediyor. Ancak realite çok farklı. Teknolojinin, özellikle yapay zekanın olumsuz etkileri getirdiği risk faktörlerini de realite bize onu gösteriyor. Daha fazla düşünmek gerekiyor açıkçası.
1: Şimdi Bilal Bey, bir taraftan da Almanya'nın stratejik sektörleri Çin'e karşı korumaya yönelik ekonomik güvenlik önlemlerine değinelim istiyorum. Çünkü hibrit elektrikli araçlara yönelik yeni gümrük vergileri dahil olmak üzere stratejik sektörleri korumak istiyor Almanya Çin'e karşı. Şimdi bu koruma tarafı, yani ekonomik güvenlik önlemleri hazırlamasını nasıl değerlendiriyorsunuz Almanya'nın Çin'e karşı attığı bu adımları? Özellikle otomotiv gibi alanlarda atılacak bu adımlar Avrupa ile Çin arasındaki ticaret ilişkilerinin ve küresel ekonomiye nasıl yansır?
0: Evet, son dönem açıkçası küresel ekonomideki gelişmeler, işte Amerika'nın ekonomisinin zorlandığı yüksek borçlar, bütçe açıkları, yüksek faizler, bundan çok çok

0: bahsettik. Nasıl Avrupa'daki olumsuzluklar Türkiye'yi ciddi anlamda etkiliyorsa, özellikle Amerikan ekonomisindeki durgunlukta başta Almanya olmak üzere Avrupa içinde Amerikan pazarından ciddi anlamda etkilenen Avrupa için, Almanya ekonomisi için önemli risk faktörü. Bu mevcut durumda tabii Avrupa'yı, Almanya'yı düşündüren faktörlerden biri. Bununla birlikte tabii biraz önce teknolojideki üstünlük, özellikle yapay zeka konusunda Çin-Amerika rekabetinden bahsettik. Bazı temel sektörlerde Çin-Almanya rekabeti de burada düşünülmesi gereken bir diğer aslında önemli mevzu. Yapay zeka konusunda Amerika ve Çin büyük oranda rekabet ederken tabii ihracata dayalı büyüme stratejisi güden Almanya ve Çin'in özellikle otomotiv sektöründeki rekabeti de bir örnek olarak düşünülmesi gereken bir diğer mevzu. Çin tabii her alanda, her sektörde artık liderliğe oynuyor. Devasa bir ekonomi. Küresel ekonominin üretim motoru. Almanya'nın Avrupa için taşıdığı önemli ise Çin küresel ekonomi için öyle bir imalat sektörü, üretim açısından merkezi önemli rol oynuyor. Dolayısıyla Çin ekonomisindeki son dönem gelişmeler tüm sektörlerde küresel ekonomide önemli bir oyuncu haline gelmiş olması Alman şirketleri açısından önemli bir rekabet açısından risk oluşturuyor. Alman şirketleri, Almanya ekonomisi pazarlarını daha düşük maliyetle üreten, aslında geçmişte tabii büyük oranda düşük maliyetle üretiyordu. Bugün artık daha yüksek teknolojiyle, daha yüksek katma değerle üreten Almanya ekonomisiyle ciddi bir rekabete girmiş durumda Çin ekonomisi. Bu tabii Almanya ekonomisi için bir diğer önemli risk faktörü. Dolayısıyla önümüzdeki dönemler Almanya'da tüm bu bahsettiğimiz farklı yönleriyle Çin ekonomisiyle daha fazla rekabet etmek zorunda kalacak. Buna yönelik tabii politikalar tarafında ya da regülasyonlar tarafında Avrupa'da bu rekabeti kendi lehine çevirmek için Almanya farklı politikalar güdecektir. Tıpkı Amerika'nın yapay zeka sektöründe yaptığı gibi. Çin Almanya rekabeti üretim açısından yeni dönemin bence temel realitesi olacak. Nasıl teknoloji tarafında, yüksek teknoloji tarafında Amerika Çin rekabetini konuşuyorsak, üretim tarafında da, imalat tarafında da Çin Almanya rekabeti önümüzdeki dönemler daha fazla konuşulacak faktörlerden bir diğeri. Ancak Çin tabii küresel ekonomi için önemli her geçen
1: Bilal
0: gün
1: Bey,
0: artıran...
1: Çok kıymetli noktalara değiniyorsunuz ama süremizin sonuna geldiği kulağıma söyleniyor. Çok özür dileyerek araya girdim. Çok teşekkür ederiz kıymetli katılımınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İyi çok, sabahlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Size de iyi sabahlar dileriz. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Bilal Bağış yayınımızda bize eşlik etti. Seans öncesini bu dilimin noktalıyoruz. Saat başında tekrar karşınızda olacağız.

0: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam edecek.
1: BİST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.

0: Bizde komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay. Apara. X. Apara TV. Facebook. Apara. Instagram. Apara. YouTube. Apara.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: versene ya.
1: Babama diye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
0: Baba, ATM taktiği yapmak ne ya? Böyle harçlık mı verilir?
1: O zaman gerçekten havalı bir şey görmek ister misin? Bizde bak.

0: İşte harçlık böyle verilir.
1: E-kart genç mi? Hem de benim adıma.
2: Baba sen bir tanesin.
3: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Belirleyeceğiniz harcama limitleriyle çocuğunuz güvenle parasını yönetmeyi öğrenirken işlem takip özelliğiyle de sizin içiniz rahat ediyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir E-kart genç oluşturun.
4: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
5: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya

0: güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Esil Hizmet Turka sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri...

0: Buonanotte.
1: Sami? Ne işi var bunun burada?
0: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A Para'da.
3: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam ediyor.

haber saatler 8'i gösteriyor. Seans öncesinin ikinci dilimiyle karşınızdayız. Yeni haftada piyasalar için kritik başlıkları takip ediyoruz. Fed'in faiz kararını bekliyoruz. Yükselen tahvil faizleri, 100 doların üzerine çıkan petrol ve yeniden güçlenen jeopolitik risklerle birlikte yatırımcılar yön arıyor. Fed ne yapacak? Piyasaları nasıl etkileyecek? Hangi yatırım aracında dengeler nasıl değişecek? Bu sorulara yanıt arayacağız. Seans öncesinin ikinci dilimi başlıyor. Manşetlerimizle başlayacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Samsun'da gençlerle buluşma programında açıklamalarda bulundu. Körfez'de birçok yerde ciddi sıkıntıların olduğunu söyledi Erdoğan. Sıkıntıları aşmak için Türkiye'nin bölgeye ağırlığını koyduğunu ifade etti. Bunu vurguladı. Ve Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. Bakanlık açıklamasında komitenin sürdürülebilir büyümenin temel unsurlarından biri olan finansal istikrarın korunması amacıyla çalışmaların bütüncül bir yaklaşımla sürdüğü ifade edildi. Ve bir diğer başlığımız, ABD İçişleri Bakanı İran Savaşı sırasında petrol veya yakıt ihracatına getirilecek bir yasağın tüketicilerin ödediği enerji fiyatlarını düşürmesini beklemediğini söyledi. İhracat yasağının fiyatları gerçekten düşüreceğine inanmaları halinde bu seçeneği değerlendireceklerini ancak mevcut durumda böyle bir etkinin beklenmediğini belirtti ABD İçişleri Bakanı. Ve bir diğer manşetimize geçelim. Çin, AB'nin korumacılığı enflasyonu arttırabilir başlığı öne çıkıyor. Çin Dışişleri Bakanı Avrupa Birliği'nin korumacı ekonomi politikalarının Avrupa'nın rekabet gücünü arttırmayacağını, enflasyonu yükselterek yeşil dönüşümü sekteye uğratabileceğini belirtti. Bu iddiada bulundu. Ve devam edelim. BlackRock yapay zeka yatırımlarının ihtiyaç duyduğu kıt kaynaklara erişim ve güçlü kar beklentilerinin daha iyi performans sağlayacağı öngörüsüyle gelişen piyasa hareketlerindeki tavsiyesini yeniden ağırlık arttır seviyesinde yükseltti. Kurum teknoloji yatırımlarındaki büyümenin arzı sınırlı kaynaklarının değerini arttırması ve şirket karlılıklarını desteklemesi bekleniyor diyelim. Başlıklarımız böyleydi. Şimdi piyasalara bir göz atalım. S&P 500'de başlayalım. Küresel taraftan nasıl bir görünüm var? Yatay negatif %0.19'luk sınırlı bir geri çekilmeyi takip ediyoruz. S&P 500'de 7605 seviyeleri öne çıkıyor. Nasdaq tarafına bir de bakalım. Orada da %0.14'lük bir geri çekilme var. 29.085 puan seviyeleri takip ediyor. Bir de Dow Jones'a bakalım. Dow Jones'taki görünüm, orada da geri çekilmeyi takip ediyoruz. Baskı sürüyor. %0.36'lık bir geri çekilme var. Fed faiz kararı öncesi fiyatlamalar böyle şekilleniyor. Bir de bakalım BIST 100 endeksi dün günü nasıl tamamlamıştı? %1.60 geri çekilmeyle tamamladı. 14.235 puan seviyesinden tamamladı BIST 100 endeksi. Tüm detayları konuşacağız. Bir de kıymetli metaller cephesine bakalım. Orada son tablo bize ne anlatıyor? Sınırlı yükselişleri takip ediyoruz. Altının onsunda 4307 dolar seviyesi takip ediliyor. %0.19'luk yükseliş var. Gümüşün onsunda da %0.19'luk bir yükseliş var. 63 dolar bandını takip ediyoruz. Palladium'da %0.42'lik yükseliş varken platin

%0,62'lik yükselişi takip ediyoruz. Ve buradan dönelim petrol cephesine. Petrol cephesindeki tablo 3 haneli rakamları görüyoruz. Ham petrolde 103 dolar seviyeleri takip ediliyor. %1,90'lık yükseliş var. Brent petrolde 107 dolar seviyeleri karşımıza çıkıyor. %1,57'lik yükselişi takip ediyoruz o tarafta da. Diyelim ve böyle aktarmış olalım. Tüm detaylarını konuşacağız. Bir de bakalım şirketlerde hangi haberler öne çıkıyor? Hangi şirket haberlerini takip ediyoruz, aktaralım. Pegasus Ağustos'ta yolcu sayısını geçen yılın aynı ayına göre %5 arttırarak 4,51 milyona çıkardı. Garanti BBVA, Garanti Bankası 6 ayrı alacak portföyünü 449 milyon TL'ye varlık yönetim şirketlerine sattı. Tekfen Holding 2026'nın ilk yarısında 376 milyon TL net kar bildirdi. Diyelim, şirket haberleri de böyleydi. Bir de bakalım gazetelerde hangi başlıklar öne çıkıyor. Gazete manşetlerini de aktaralım. Sabah gazetesiyle başlayalım. En rahat ülke Türkiye başlığını görüyoruz. Devler borç krizinde. Dünyanın dev ekonomileri milli gelirlerini kat be kat aşan borç yükü altında ezilirken Türkiye düşük borçluluk oranıyla öne çıktı. BİS'in açıkladığı 43 ülkelik borç ligi listesinde Türkiye borçluluk oranı en düşük ülke oldu. Enflasyonla mücadele programını uygularken büyüme, yatırım, ihracat ve istihdam hedeflerinden taviz vermeyen Türkiye düşük borçluluk oranıyla dikkat çekti. Kamu maliyesinde disiplinin korunmasının etkisiyle devlet borçluluğunun milli geliri oranı %23,9'la %60'la bu kriterlerin altında tutmayı başardı Türkiye. Depremin yarattığı 110 milyar dolarlık maliyete rağmen bütçe disiplininden taviz vermedi. Diyelim ve bir diğer manşetlere bakmaya geçelim. Takvim gazetesinde kiralık eve ilgi büyük başlığını görüyoruz. İstanbul'da hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesi büyük ilgi gördü. Aylık kirası 10 bin liradan başlayan konutlara başvuruların ilk günde talep yağdı manşetini görüyoruz. Proje kapsamında 15 bin sosyal konutun kiraya verilmesi planlanırken ilk etapta yapımı tamamlanan 1071 konut için talep alınıyor. Son tarih 25 Eylül. Başvurular E-Devlet üzerinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan konut iş yeri başvuru hizmeti menüsünden gerçekleştiriliyor. 1071 konut için son başvuru tarihi ise 25 Eylül. Bu tarihe kadar başvuruda bulunan vatandaşlar başvurularının kabul edilip edilmediğini E-Devlet üzerinden TOKİ hizmetleri arasında yer alan konut iş yeri başvuru menüsünden takip edebilecek. Ekim'de teslim, kura çekim ve teslimi Ekim ayında başlayacak. Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da toplam 291, Maltepe, Tuzla ve Kartal'da 330, Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu ve Güngören'de 360 ve Arnavutköy'de 90 konut kiralanacak başlığını görüyoruz bu haberin detaylarında. Şimdi devam edelim Milliyet gazetesiyle. Elektrikte rüzgar ve güneş payı 10 yılda katlandı başlığını görüyoruz. Güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı 2016-2026 döneminde 10 yıllık süreçte 28 kat artışla %11,6'ya, rüzgarın payı 1,1 kat artışla %12,1'e yükseldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre güneşin 2016'da %0,4 olan elektrik üretimindeki payı Temmuz 2026 itibariyle 28 kat artışla %11,6'ya çıktı. Rüzgarın 10 yıl önce %5,7 olan elektrik üretimindeki payı da aynı dönemde 1,1 artışla %12,1'e yükseldi. Öte yandan Türkiye'nin elektrikli kurulu gücü bu yıl Temmuz sonunda 126.476 megawatta yükseldi. Bu dönemde kurulu güçte 27.507 megawattla güneşin payı %21,7'ye çıkarken 15.358 megawatta ulaşan rüzgarın payı da %12,1 olarak kayıtlara geçti. Bu haberin detaylarında da bu ifadeleri görüyoruz. Şimdi bakalım Hürriyet gazetesindeki başlığa, Hürriyet gazetesine geçtiğimiz zaman piyasalarda petrol ve faiz alarmı başlığını görüyoruz. Brent petrolün 109 doları aşması enflasyon endişelerini derinleştirdi. Uluslararası dev bankalar da dahil olmak üzere piyasa Fed'in bu hafta faiz artırımına gitmesini bekliyor. Fiyatlamaları etkileyen bir diğer önemli gelişmeyi de yapay zeka şirketlerinin teknolojilerini yavaşlatacağına dair endişeler oluşturdu. Teknoloji şirketlerinin hisselerinde satış baskısı arttı başlığını görüyoruz ve gazetelerimiz böyleydi başlıklar gazetelerdeki.

0: Ve seans öncesinin bu diliminde bize kıymetli bir konuğumuz eşlik edecek. Stratejist Cenk Bilgin yayınımızda bizimle birlikte olacak. Cenk Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydın Aslı Hanım, yayınlar.
0: Günaydın. Şimdi dilerseniz borsayı konuşarak başlayalım. Geçen hafta %3'ün üzerinde yükselen BIST 100 yeni haftanın ilk işlem gününde kapanışına baktığımız zaman %1.60'lık düşüşle tamamladı günü. Geldiğimiz son fiyatlamaya ilişkin yorumlarınız neler? Nasıl bir açılış bekliyorsunuz diye sormak isterim. Zirvesi ne hatırlatacak olursak o da Mayıs'ta kaldı. 15.204 seviyesiydi zirvesi. Mayıs ayında 11 Mayıs'ta görüldü. Tüm zamanların en yüksek seviyesiydi bu. Şimdi bu gelinen noktaları nasıl okuyorsunuz?
1: Şimdi bu gelinen noktaya nasıl gelindiğini kısaca tekrar geri dönelim. Savaşın tekrar alevlenmesiyle Temmuz ayında bayağı bir baskı ettik endekste. Buna işte içeride daha dengeli gelen enflasyon verileri birazcık destek oldu akabinde. Tekrar işte repo faizine dönülmesi biraz Merkez Bankası tarafında aslında hikayenin daha iyi okunduğu ya da işte daha olumlu beklentileri olduğu algısına yol açtı. Öyle bir destek aldık. Daha sonra da bu uzun süredir MSCI'ın uyarıları neticesinde hazırlanması beklenen çerçeveyi görmüş olduk. Eylül başı gibi de o aksiyonlar karşımıza çıktı. Yani burada önemli olan şu anda hala bir takım işte sarsıntılar veya işte fonlarla ilgili sancıların akabinde bizim hala 14.200-200 seviyelerinde olmamız bence olumlu. Yani merkez bankalarının faiz arttırdığı bir dönemde bu hafta da Fed'i alacağız. Bu kadar gerginlik varken bence geldiğimiz seviyeler, daha doğrusu kalabildiğimiz seviyeler olumlu. Tabii burada bu haftaki gelişmeleri, Amerika ve Japonya merkez bankalarının hamleleri sonrası dünya piyasaları net şekilde bir tepki verecek, nereye evrilecek? Buna göre biz de kayıtsız kalamayacağız mutlaka. Ben bizim piyasamızı biraz daha diğerlerinden ayırırım. Bizimki aynı, çok farklı. Yani biz uzun süredir çünkü çok düşük seviyelerde devam ediyoruz. Bu yüzden belki bizim vereceğimiz tepkiler daha minimal kalabilir. Daha içeride konservatif bir yapımız olduğu için şu anda daha farklı tepkiler verecek olan bence yurt dışı, Amerika ve Avrupa tarafı. Orada da destek bölgelerine gelindiğini görüyoruz. Onu da ilerleyen dakikalarda konuşuruz.
0: Peki Cenk Bey, şimdi petrol yükseliyor. Kıymetli metaller de geri çekilmeleri takip ettik. Tahvil getirileri yükseliyor ve tüm bunların gölgesinde merkez bankalarının kararlarını konuştuğumuz da bir dönemdeyiz aslında. Sektörel anlamdaki ayrışmaya biraz dikkat çekmek istiyorum. Tüm kalemleri elbette detaylandıracağız. Önümüzdeki dönemde faiz, enflasyon ve küresel riskleri de düşündüğümüzde hangi sektörlerin öne çıkmasını, hangilerin ise baskı altında kalmasını bekliyorsunuz?
1: Şimdi faizler tüm dünyada rekor seviyelerdeyken hani burada aradan sıyrılabilecek sektör söylemek çok zor. Yani finans sektörü zaten yüksek faizden oldukça net ve sert etkileniyor. Sanayi tarafında da enerji dar boğazına bağlı, talep kesintileri veya işte arz sıkıntılarıyla biraz daha işlerin yavaşladığını görüyoruz. Yani burada bir sektörün buradan ayrılabileceği, faizlerin yukarıda kaldığı sürece daha defansif olabileceği beklentisini ortaya koymak çok zor, ama işte perakende tarafı, biraz enflasyona bağlı taraflar, iletişim tarafı belki daha az etkilenebilir buradan. Ama en sert etkilenecek taraf mali taraf olacaktır. Burada geldiğimiz noktada Fed'in tek seferlik bir hamle yapacağı yoksa bir döngüye mi başlayacağı çok önemli. Yani Fed'in faiz artışı asla yalnızca bir faiz artışı değildir. Ya da Fed'in faiz indirimi asla tek bir faiz indirimi veya bir faiz indiriminden daha çok şey ifade eder. Bir döngüyü başlatır tüm emtialarda ve borsalarda. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Bence risklerin sınırı tutulması gereken bir dönemdeyiz yine.
0: Cenk Bey, dilerseniz biraz fon tarafına bakalım. Çünkü

0: çünkü gelen düzenlemeler üzerine ne olacak, ne bitecek, öngörüleri, beklentileri hep konuşuyoruz, yansımalarını. Fonlara ilgi azalacak mı diye sormak isterim. Serbest fonlara gelen düzenlemeler para piyasası fonlarındaki yatırımcıların aksiyonlarını etkiler mi?
1: Bir miktar etkileyebilir ama orada ben hani risk alabilen yatırımcıların daha riskli fonları seçtiğini, yani piyasanın biraz daha artık finansal okuryazarlığından daha yüksek seviyelere geldiği algısıyla veya yorumuyla böyle söylüyorum. Zaten daha sabit getirili veya işte daha düşük riskli fonlarda olan yatırımcıların oralarda devam edebileceğini düşünüyorum. Belki biraz daha riskli taraftaki, risk seviyeleri yüksek olan fonlardaki paralar biraz daha risk seviyeleri düşük olan fonlara kayabilir. Çünkü mevduat yatırımcısı bundan tamamen apayrı. Hani mevduat yatırımcısının buraya girmediğini düşünerek böyle söylüyorum. Fon yatırımcısı da biraz daha düşük riskli, düşük, yani risk seviyesi düşük olan fonlara yönelebilir tabii ki. Ben konunun hani biraz yavaşladığını, daha doğrusu geçtiğimiz haftalardaki panik ortamının biraz daha ortadan kalktığını düşünüyorum. Bu hafta biraz daha dengeli bir seyir izleyebilirsek orada fon tarafında. Çünkü çok yakından takip edildi geçtiğimiz haftalardaki gelişmeler. Biraz daha yatırımcıya tekrar güven pompalamış olur.
0: Peki Cenk Bey, hisse senedi piyasasına baktığımızda bu sene kayıp yılı mı olacak? Siz neler öngörüyorsunuz?
1: Bu sene yerinde sayma yılı gibi oldu maalesef savaş nedeniyle. Biz aslında 2025 sonrası, daha doğrusu 2023-2024-2025 3 yıla yakın bir süre hisse senedi piyasasında çok net getiriler elde edememiştik. 2026'ya daha hızlı başlamıştık. Hatırlarsınız, Ocak ayında da rekor bir yükselişle başlamıştık. Burada işte öngörmediğimiz, daha doğrusu olmaz dediğimiz bir savaşın içindeyiz. Hani bu kadar işlerin net gerileceğini veya işte birebir çarpışmaların olacağını o zamanlar çok fiyatlamıyordu piyasalar. Daha sonra böyle bir şeyin içine girdik ve işte kısa süreceği beklentisiyle de bir süre aslında algımız çok değişmedi, çok olumsuz tarafa geçmedi. Ama savaş uzadıkça biraz daha piyasa bunu gördü ve rakamlara yansıttı. Daha sonra da bunların çeyrek çeyrek finansalları etkilemesi, şirket bilançolarının enerji arzı sıkıntıları, işte faiz hatlarının yükselmesiyle baskılanması ve artan maliyetlerle işte talep bin geri gelmesiyle, içeride de biz bir dezenflasyon süreci yürütüyoruz. Bunlardan dolayı biraz karlarımız kısıldı. Kötü iki çeyrek geçirdik. Daha doğrusu ikinci çeyreği daha kötü geçirdik. Üçüncü çeyrekten umutluyduk. Ama şu andaki rakamlar bize üçüncü çeyreğinde çok iyi rakamlar sunmayacağını gösteriyor. Bu yüzden işler bir an önce düzelmezse son çeyreğe çok umutlu bakamayacağız gibi gözüküyor. Biraz daha 2027'ye odaklanmak gibi bir görüntü var açıkçası.
0: Cenk Bey, şimdi bazı BIST 30 kağıtlarına baktığımızda 2-3 sene önceki fiyatlarda bunlardan maliyetlendirmek bu süreçte doğru bir strateji mi? Ne dersiniz?
1: Yani vadenize bağlı. Yani kısa vadede belki bu fiyatlamadan çok bir şey bekleyemeyiz ama ciddi hani ağırlığı olan, endeks ağırlığı olan stabil, yani stabil dağıtlardan ziyade istikrarlı karlar getirmiş daha önce, temettü ödeyen düzenli olarak bazı şirketler var. Bunların fiyatlamaları da çok düşük seviyelere gelmiş durumda. Tabii ki orta uzun vadede, yani 2027'nin ikinci yarısını belki hedefleyen bir yatırımcı profiliyle buralardan alım yapmak olabilir ama ben yine de yüklü bir alım yapmaktan önce şu işte Fed'in hareketleri, işte Japonya'nın ona cevabı, dünyadaki faiz halleri nereye gidiyor, petrol buralarda durabilecek mi, Amerikan seçimleri sonrası nasıl bir ortam bizi bekliyor, biraz bunları görmek, yani 1-1,5 ay daha bence biraz dengeli seyretmek daha cazip bir fiyatlamalar olursa da burada kademeli olarak endeks 30 kağıtlarına, yine işte sanayi kağıtlarına veya işte mali sektör kağıtlarına biraz biraz birikim yapmak daha yerinde olabilir.
0: Evet Cenk Bey, şimdi Brent petrolün %10

0: dolara yaklaşması, 110 dolar sınırına yaklaştığını konuşuyoruz ve jeopolitik risklerin yeniden tırmanması. Fed kararı öncesinde piyasalardaki risk iştahı açısından nasıl bir tablo ortaya koyuyor bize? Bu seviyelerle birlikte hangi varlıklarda nasıl bir fiyatlama bekliyorsunuz?
1: Bence şimdi fiyatlar biraz köşeye sıkıştı. Fed de köşeye sıkıştı. Aslında Fed bence Şahin tonlamaya devam edip işte Amerikan seçimleri öncesi bir hamle yapmamayı aslında düşünüyordu diye görüyorum ya da tahmin ediyorum. Şu anda %90'lara varan bir faiz artış beklentisi var. Hani Fed kolay kolay o beklentilerden ters bir hareket bugüne kadar yapmadı diye hatırlıyorum. Fed faiz arttırdığında mesajları ne olacak o toplantıda? Önümüzdeki toplantılar içinde artırım sinyali verecek mi veya artırımı yapacağı ile ilgili bir algı oluşturacak mı? Kevin Warren ne kadar algı oluşturmamaya çalışsa da, biraz kendini okutmamaya çalışsa da piyasa bunlardan bazı çıkarımlar yapacaktır. Burada önemli olan devamındaki seyrin ne olacağı. Yani şu anda piyasa rakamlar olarak aşağı yukarı Fed'in faiz artırımını sindirdiği gibi gözüküyor. Ama tek seferlik bir faiz artırımı olacağı algısı var bence. Hani bunun bir döngüye yol açması, yani döngüye dönüşmesi durumunda rakamlar çok farklı yere gidebilir. Belki daha sertleşmesi gerekecektir uzun vadeli tahvilleri biraz daha kontrol altında tutmak için. Bunu biraz Kevin Warsh'tan dinleyeceğiz. Bize sinyal verebilirse tabii.
0: Tabii şimdi Cenk Bey, bu hafta Fed faiz kararını bekliyoruz. Yaklaşık %90 ihtimali 25 bas puanlık bir faiz artış beklentisi var o tarafta. Şimdi sizce bu beklenti ne kadar fiyatlamaların içerisinde diye sormak istiyorum. Fed'in kararından çok vereceği mesajlar piyasa yönünü nasıl etkiler? Warsh nasıl bir tutum sergiler? Trump ve Warsh arası nasıl bir durum görürüz biz acaba? Trump da hani böyle baskı yapmamak gibi ama hani diyor ki bizim işte faizlerimiz en düşük faiz bizde olmalı gibi söylemleri var. Neler bekliyorsunuz?
1: Fed, yani Trump seçim öncesi tabii ki çok da kaşımak istemiyor o konuyu ama rahatsız olduğu aşikar. Fiyatlara bence bayağı bir girdi bu artış ihtimali. Ama dediğim gibi biraz daha mesajlardan, işte önümüzdeki toplantılarda Fed'in nasıl bir yol alacağı çıkarılmaya çalışılacak bence. Ben Trump'ın seçim öncesi Fed'le çok ağız dalışına girip biraz işte ortalığı çok karıştıracağını veya ilgiyi buraya çekeceğini düşünmüyorum. O biraz daha seçim vaatleriyle işte dünyaya karşı ezici üstünlüğünü tüm seçmenlerine ya da işte halkına göstermek için bu takım söylemlerine girdi. Bu tarafta devam edeceğini düşünüyorum. Eğer Fed daha sert mesajlar verirse veya işte önümüzdeki toplantılarda da faiz artışına devam edeceği sinyalini verirse emtia cephesinde özellikle çok sert fiyatlamalar yaşayabiliriz. Endeksler tarafında da onların da destek seviyelerine geldiğini görüyoruz. Onlar da biraz işte piyasa, herkes birbirini bekler pozisyona geçecek muhtemelen yarın. Bu olası faiz değişikliği sonrası ne olacağı ile ilgili. İşte ne tarafın sert tepki vereceğini, dolar-Japon yeni paritesi ne tarafa gidecek, işte euro-dolar paritesi nerede olacak, biraz piyasanın birbirine bakacağını düşünüyorum. Ama önemli olan yine toplantı sonrası soracağım kısmında Kevin Warsh'un söyleyecekleri olacak.
0: Tabii şimdi Cenk Bey, bu hafta Fed, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının kararları piyasa yönü açısından oldukça kritik. Japonya'dan yine bir faiz artırım beklentisi var. %1 seviyesinde, 31 yılın en yüksek seviyesinde ve %1 seviyesinden de yine bir 25 bas puanlık bir faiz artışı bekleniyor. İngiltere Merkez Bankası'ndan daha çok sabit tutma yönünde beklentileri var. Şimdi Fed'i zaten konuşuyoruz. Küresel piyasalardaki tabloyu biraz yorumlayalım dilerseniz bu bağlamda.
1: Şimdi Japonya'da zaten hani 25-25 arttırımların yeterli olmayacağı gibi bir konuşma bir aydır vardı. Yani 1'e çıkmak, üzerinde 1.25'e çıkmak en azından konunun önünü alabileceği düşüncesi var. Orada da hedeflenen faiz oranlarına yakın seyrediyor. Oradaki durum biraz farklı. Avrupa, Amerika hedeflenen üzerinde enflasyonla mücadele ediyor. Japonya'da işte oraya ulaşmasın, orayı geçmesin derdinde. Ona göre bir planlama yapmış durumda. Orada başbakan tarafı biraz daha genişlemeci büyümeye yönelik politikalar, Merkez Bankası biraz daha enflasyonu kontrol altına almaya çalışan politikalarla işte karşılıklı pozisyon almış durumda diyelim. İngiltere tarafı biraz daha üretim tarafında, PMI'ler tarafında daha rahatlı diğerlerine göre. Orada enflasyon tarafı da hani çok can sıkıcı boyutlarda değil. Belki ECB diyorum, İngiltere Merkez Bankası pas geçebilir. Ama ECB'nin yaptığı artış sonrası Lagarde'dan işte bir takım açıklamalar gördük. Orada da bu artışların devam edebileceği ama büyüme tarafının da çok önemli olduğu vurgusu yapılıyor. Zaten biz bu Eylül fırtınasından sonra tekrar PMI verilerine, üretim verilerine odaklanacağız gibi gözüküyor. Burada yaşanabilecek yavaşlamalar tekrar stagflasyon risklerini ya da endişelerini ortaya atabilir. Hani bu yani bir dalgadır. Stagflasyon konuşulmaya başladı mı? Haftalarca stagflasyon konuşabiliriz burada ve fiyatların çok hızlı aşağı indiğini görebiliriz. Umarım görmeyiz. Ama üretim verileri, PMI verileri daha önemli tarafta olacak bence faiz arttırımları sonrası.
0: Evet, şimdi Cenk Bey, bu noktada ECB tarafına da biraz değinelim. Geçen hafta gelen faiz artışının ardından Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel bir değerlendirmede bulundu ve diyor ki enerji fiyatlarındaki son gelişmeler oldukça endişe verici ve yeni bir faiz artışının da değerlendirildiği bir dönemde olunduğu ifadeleri var. Nasıl değerlendirmek lazım Avrupa ekonomisine ve o taraftaki piyasalara dair?
1: Avrupa bu konudan faiz artışıyla sıyrılmaya kalkarsa bence en büyük problemi yaşayacak taraf orası olacak. Bu söylediğim işte stagflasyon riskleriyle alakalı. Aslında Lagarde bunu görmüştü ve biraz daha bununla ilgili daha birleştirici, daha yumuşak açıklamalar yapıyordu. Zaten işte Haziran'daki artış sonrası devam etmemelerinin sebebi biraz buydu. Ama Eylül'de artık geldiğimiz noktada bu gerginliğin devam etmesiyle petrol fiyatlarının ulaştığı rekor seviyelerle aslında merkez bankalarına fazla da bir alan kalmıyor. Ama bunu sürdürmeliler mi ya da işte başka politikalarla mı bunun önünü almalılar? Orada düşünmeleri gereken taraf orası. Yani ECB arttırmaya devam ederse bence büyüme tarafında geri dönülmez bir sokağa girebilir. Onun çok dikkatli yapması gerekiyor ama bütün dünyada faizler artıyorken de geride kalmak da istemeyecektir. Merkez bankalarının işlerinin daha da zorlaştığını göreceğiz bence Ekim ayında. Amerikan seçimleri sonrası belki düğümlerin çözüldüğünü, belki bir rahatlama olduğunu görebiliriz. Çünkü bu seviyelerde, bu faizlerle, bu enerji fiyatlarıyla Avrupa'nın kışa girmesi çok zor gözüküyor. Orada bir de doğal gaz problemi var biliyorsunuz. O tarafta da Rusya ile olan ilişkilerin işte ne tarafa evrileceği belirsiz. Biraz sert gitmeye çalışıyorlar şu anda son dakikaya kadar. Ama orada da başkasının eline bakan bir topluluğun çok daha fazla sertleşemeyeceğini düşünüyorum ben.
0: Cenk Bey, şimdi tahvil faizlerinden devam edelim o zaman. Şimdi 10 yıllıklara bakıyoruz, ABD tarafında %5 sınırını aştı. Fed'in kararı öncesi kritik seviye aşılmış oldu. İngiltere tahvil faizleri 19 yılın zirvesine çıktı. ABD ve İngiltere ve diğer tahvil faizleri, yine küresel tahvil faizleri uzun vadelerde yükselişi görüyoruz. Bu sert yükseliş piyasalara ne anlatıyor ve borsa, döviz, özellikle gelişmekte olan ülke varlıkları açısından yansımaları neler olabilir?
1: Şimdi paranın tahvilde bile duramadığını, oradan bile kaçtığını anlatıyor. Yani ortamın çok sıkıntılı olduğunu, paranın gidecek yer bulamadığını, risksiz getiri diye düşündüğümüz devlet tahvillerinde bile satışların hızlandığını, faiz hedeflerini yukarı doğru devam ettiğini görüyoruz. Burada piyasa daha kötüyü fiyatlıyor muhtemelen, yani mutlaka. Bunun önünün alınması için de bir takım olumlu gelişmelerin olması gerekiyor. Siz piyasayı kendi başına bırakırsanız piyasa ya da para

0: kaçar. Para her zaman korkaktır. Şimdi burada paranın nereye gideceğini takip etmemiz lazım. Biraz kriptolar tarafına yöneldiğini görmüştük geçtiğimiz hafta. Burada biraz duraksamalar. İşte altın tarafına tekrar yönelebilir mi? Mutlaka hani 4000 dolar seviyelerine yaklaşan bir onzda hem merkez bankalarının alıştığıyla hem buradan açığa çıkan paraların o tarafa geçmesiyle altın tarafını biraz daha defansif görebiliriz tahvillere nazaran önümüzdeki dönemlerde.
1: Tam da evet altın tarafını konuşmak istiyorum aslında Cenk Bey. Fed'in faiz kararı öncesinde ciddi gerilemeleri gördük. Bugün de böyle sınırlı yükselişleri takip ettiğimiz bir gün aslında. Altın tarafında siz hangi seviyeleri kritik görüyorsunuz ve dikkat çekiyorsunuz? Yatırımcı bu anlamda altını nasıl takip etmeli?
0: Aslında altında teknik olarak hani zayıf yerlerdeyiz. Hani 4000 dolara doğru gitmesini bekleriz ama işte dediğim gibi bu açığa çıkan para nereye gidecek ya da ortalık daha da mı karışacak fiyatlamasıyla biraz altının destek aldığını, 4300'lerin üzerinde kaldığını görüyoruz ons fiyatlamasının. Bence yatırımcı altındaki olası geri çekilmelerde işte önce 4200 seviyesi, 4100, 4000'e geleceğini pek zannetmiyorum ama tabii piyasa bu, her şey olabilir. Geri çekilmelerde bence altına yönelmesinde fayda olabilir belli bir dönem. Çünkü bahsettiğimiz gibi işte hisse senedi piyasasının çok kırılgan olduğu, faizlerin bu kadar yüksekken hem mali tarafın hem sanayi tarafının çok iyi karlar üretmesinin zor olduğu bir dönemdeyiz. Biraz daha altına yönelimin olabileceği bir dönemdeyiz. Ben hani Fed çok sertleşmedikçe yani bir dizi faiz arttırımı patikasına girmediği sürece altının destekleneceğini düşünüyorum. Eğer Fed bunu bir faiz artış döngüsüne çevirecek olursa tabi orada kaçacak bir yer kalmıyor. Altında da çok kısa vadede güvenli olmayabilir. Burada önemli olan seviye 4000 seviyesi. 4000 seviyesinde hep destek aldığını gördük. Hani çok o konuları iyi okuyamayan veya işte daha az risk almak isteyen yatırımcılar biraz daha 4000 seviyesine yakın yerlerde altınla ilgilenmeleri daha doğru olacaktır. Yani şu anda kısa vadede hani ani bir barış dışında piyasaları toparlayacak bir konu yok ne yazık ki.
1: Cenk Bey çok kıymetli yorumlarınızdı. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için yayınımıza.
0: Ben teşekkür ederim aslanım. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Stratejist Cenk Bilgin'di yayın konuğumuz. Şimdi devam ediyoruz. Kıymetli bir konuğumuz daha bize eşlik edecek. Global Menkul Değerler Müdürü Bora Faik Önal yayınımızda bize eşlik edecek. Bora Bey hoş geldiniz yayınımıza.
2: Günaydın aslanım. İyi yayınlar diliyorum.
1: Günaydın. Çok teşekkür ederiz. Şimdi Borsa İstanbul'la başlayalım dilerseniz Bora Bey. Geçtiğimiz hafta kapanışında %3'ün üzerinde yükselen bir BIST 100 endeksi görmüştük. Bu haftada dün ilk işlem gününü %1.60'lık geri çekilmeyle tamamladı BIST 100 endeksi. Şimdi gelinen son fiyatlamaya ilişkin nasıl bir değerlendirmeniz var? Bugün nasıl bir açılış bekliyorsunuz?
2: Bugün dünden sonra bir miktar daha dengeli bir açılış görebiliriz. Yine 14.700-750 bandı geçilemeyince yani endeksi yukarı taşıyacak dinamikler oluşmayınca satış baskısıyla karşılaştık. Kısa vadeli ortalamalara doğru bir yönelim oldu. Şu aşamada 14.176-14.263 kritik seviyelerde ilk etapta 14.263 civarında bir miktar altında kapanış gerçekleştirdi. Şu anda 14.176'yı yakından takip ediyor olacağız aşağıda. Burası 50 günlük ortalama önemli bir destek seviyesi. Eğer bunun altına gelecek olursak 13.988 kabaca 14.000'lerde ana destek noktamız 100 günlük ortalama seviyesi var. Burayı takip ediyor olacağız. Bugün üzerinde de eğer 14.235-14.220 üzerinde kalıcılık sağlayabilirsek tekrar 14.650-700'lere doğru hareket görebiliriz. Tabii ki iç ve dış etkenler oldukça etkili oluyor piyasa üzerinde. Baktığımız zaman Fed'in toplantısı var ki piyasa büyük ölçüde bir faiz arttırımını fiyatlamış gibi gözükse de yine de buradaki hareketler ve akabindeki açıklamalar piyasalar üzerinde dalgalanma yaratmaya aday gelişmelerin başında geliyor bu hafta özelinde.
1: Şimdi Bora Bey petrol yükseliyor, kıymetli metaller geri çekiliyor, tahvil getirileri yüksek.

0: Petrolün hani 75-80 bandında bir stabilizasyona girmesi hani bütün merkez bankalarının elini rahatlatacak en büyük gelişme olacaktır söyleminde bulunmuştum. Geldiğimiz noktada şu anda 104 dolar seviyelerinde bu gittikçe buralara yerleşmesi, yani dengenin daha yukarıda oluşması önümüzdeki dönemde merkez bankalarını faiz artırım yönünde sıkıştıracak en önemli unsur olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü petrol fiyatlarındaki artış zincirleme reaksiyon şeklindeki bütün sektörleri etkiliyor. Özellikle hani petrol bağımlılığı olan bizim gibi ülkelerde enflasyonist baskıyı arttıracağına yönelik etkenlerin başında geliyor. Belirsizlik devam ediyor Orta Doğu'da. Hani buraya baktığımız zaman da buradaki belirsizliğin de devam etmesiyle petrol fiyatları yüksek kalmaya devam ediyor. Böyle bir durumda faiz indirimlerinin raftan kalkmak olması olacak olması bu petrol fiyatlarıyla ve enflasyonist baskıyla bankacılık sektörü üzerinde baskı yaratmaya devam edecektir. Bunun dışında petrol ürünleri ve petrokimya ürünleri üreten firmaları ön plana çıkartacak gelişmelerin başında geliyor. Bununla birlikte yükselen petrol tabii ki yine enflasyonist baskı arttıracağı için perakende işi yapan firmaları ön planda tutabilir. Bununla birlikte havacılık sektörü yine baskıda kalabilir. Yani sektör olarak baktığımızda bu gelişmeler bu sektörleri olumlu ve olumsuz olarak etkileyecek düşüncesindeyim.
1: Şimdi Bora Bey, dilerseniz biraz da fon tarafına bakalım. Fonlara ilgi azalacak mı diye sormak isterim. Çünkü gelen düzenlemeleri takip ediyoruz, biliyorsunuz. SPK düzenlemeleri nasıl yansıyor, nasıl yansıyacak, yatırımcı ne yapacak diye konuşuyoruz. Serbest fonlara gelen düzenlemeler pay piyasası fonlarındaki yatırımcıların aksiyonlarını etkiler mi? Ne dersiniz?
0: Evet, para ürkektir. Son yaşananlar bir miktar tedirginlik yaratmış gibi gözüküyor ama bunlar geçiş süreci sancıları diyelim. Eğer bu süreci verilen sürüler dahilinde çok büyük zararlar olmadan atlatabilirse fonlar, önümüzdeki dönem bunun artılarını piyasalar üzerinde görebiliriz. Çünkü MSI'nin istediği düzenlemeler ardı ardına yapılıyor. Önümüzdeki dönemde bu geçiş sancıları tamamlandıktan sonra yatırımcıların buraya ilgisini kaydıracağını, tedirginliğin dağılmasıyla bir miktar daha ılımlı yaklaşacağı düşüncesindeyim. O yüzden şu anda geçiş sürecindeyiz. Bunun sancılarını yaşıyoruz. O yüzden bunun bir miktar daha oturana kadar piyasa üzerindeki etkilerini, fonlar üzerindeki etkilerini görebiliriz ki baktığımız zaman yani birçok fonda kendilerini hedgeleyerek olsun, hisse senedi seçimleri olsun bir anlamda yönetimi çok iyi şekilde yapıyorlar gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi geçiş dönemi olduğu için bir miktar bunların sancılarını görmeye devam edeceğiz bir zaman daha gibi gözüküyor.
1: Şimdi geçiş dönemindeyiz ve sancılarını bir dönem daha görebiliriz diyorsunuz. Şunu sormak isterim o zaman bu noktada. Hisse senedi piyasasında bu sene kayıp yılı mı olacak acaba Bora Bey?
0: Yani aslında baktığınız zaman enflasyonist baskının altında fiyatlamalar yine baskı altında kalmaya devam ediyor. Şu anda ne kötü gelişmeler fiyatlanmış olduğu için ben açıkçası endekste çok 13.500-13.700'lerin altının kalıcı olacağını açıkçası düşünmüyorum. Ama piyasada iyi haberlere oldukça aç. Burada petrol fiyatlarını aşağı indirecek bir gelişme, faiz indirim patikasına tekrar dönülmesi, Orta Doğu'daki ve kuzeydeki savaşın bitmesi veya en azından bir ateşkes olması, bunlar piyasalara hep olumlu yansıyacaktır düşüncesindeyim. O yüzden hani kayıp yıl olacak demekten ziyade gelecek haberlere göre bu değerlendirmeyi yapmanın daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Ben yine endeksin yılı daha yukarı seviyelerde kapatabileceği düşüncesini savunuyorum ama tabii ki olumlu gelişmelerin olmasında açıkçası beklemekteyim. Bunlar olursa zaten endeksin denge noktasının daha yukarı seviyelerde olmasını bekleyebiliriz. Ben hala 3.45 cent seviyelerine doğru, hatta bir miktar üzerine doğru ataklar olabileceğini düşünen taraftayım. Tabii ki olumlu gelişmeler olur.

0: olması.
1: Şimdi Bora Bey, bazı BIST 30 kağıtlarına baktığımızda 2-3 sene önceki fiyatlarda olduğunu görüyoruz. Buradan maliyetlendirmek bu süreçte doğru bir strateji mi?
0: Evet, buna baktığımız zaman burada BIST 30 hisse senetlerindeki kayıpları çok ciddi, reel olarak kayıpların çok ciddi miktarlarda olduğunu söyleyebiliriz. Ama bunun için tabii ki haber akışları önemli. Örnek veriyorum, Akbank ve Yapı Kredi'deki yukarı yönde hareketlerin Koç ve Sabancı'yı direkt yukarı yönde etkilediğini biliyoruz. O yüzden burada ne çıkıyor ortaya? Merkez Bankası eğer enflasyonun baskının azalmasıyla böyle bir durum söz konusu olursa, faiz indirim patikasına geri dönerse, burada bankacılık sektörü yükselişe önderlik eder. Buradan dolayısıyla bankacılık sektörünün yükselmesiyle Sabancı ve Koç Holding bünyesinde Yapı Kredi ve Akbank'ı bulundurduğu için endeksi tetikleyici hareketler yaşanacağı için bu hisse senetlerinin gittiğini görürüz, en basit örneği. Bunun dışında kuzeyimizdeki savaştan etkilenen şirketler var. Yine orada bir barışın olmasıyla burada olumlu etkilenecek şirketler var. Bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman belli gelişmelerin olması söz konusu olursa BIST 30 bünyesindeki şirketlerin de ardı ardına yukarı yönlü hareketlerini hep birlikte görebiliriz. Tabii burada bir güven probleminin de olduğunu söyleyebilirim içeride. Bunun da eğer dağılacağını gösteren imarelerin gelmesiyle BIST 30 hisse senetlerinin, ki fonların da yine bir miktar daha fazla tercih edip MSI'ın da netleşmesiyle ben daha olumlu bir seyir BIST 30 hisse senetleri için görece olarak izleyeceğimizi düşünüyorum.
1: Şimdi Bora Bey, Brent petrol seviyelerinin 110 dolara yaklaşmasını konuşuyoruz ve piyasalara etkilerini detaylandırıyoruz. Jeopolitik risklerin yeniden tırmanması, Fed kararı öncesinde piyasalardaki risk iştahı açısından ortaya koyduğu tabloyu konuşalım dilerseniz. Bu seviyelerle birlikte hangi varlıklarda nasıl bir fiyatlama beklentiniz var? Nasıl, neler öngörüyorsunuz?
0: Evet, şimdi Fed'den en son baktığımda %88'lere kadar gelen bir oran vardı faiz arttırımı için. Burada tek soru işareti Kasım'da seçimler olduğu için Fed böyle bir hamle yapar mı? Çünkü gelen enflasyon rakamlarına baktığımız zaman da açıkçası enerji dışındaki sektörlerde hani öyle çok ciddi bir fiyat artışlarının olmadığını görüyoruz. Ama yükselen petrol fiyatları dediğim gibi merkez bankalarını faiz arttırım yönünde sıkıştıracak gibi gözüküyor. O yüzden hani şu anda baktığımızda burada handicap seçim olması Amerika tarafında. Seçimin olması sebebiyle FED faiz arttırımına gidebilir mi? Ben açıkçası kendi adıma Fed'in faiz arttıracağını beklemiyorum, ama zaten şu anda faiz arttırımı fiyatlandı. Akabinde yapılacak açıklamalar oldukça önemli olacak. O yüzden şu anda yatırımcıların yine geri çekilmelerde altın ve gümüşe yine destek noktalarında bakabilirler. Özellikle hani 3950-4000 aşağısı şu anda bana göre çok olası gözükmüyor. Olası buralara doğru çekilmelerde ve 60-58'lere doğru geri çekilmelerde gümüş ve altın tarafına yatırımcılar bakabilirler. Yine ise sen de cephesine baktığımız zaman endekste dediğim gibi 13.500-700'lere doğru geri çekilmeler yine seçici olmak kaydıyla yatırımcılar tarafından alım fırsatı olarak değerlendirmeli. Düşüncesinden yine yurt dışı için de geçerli. Amerikan borsalarında olası geri çekilmeler yine alım fırsatı olarak, bunlar çünkü teknik düzeltme olarak şu aşamada algılıyoruz. Yine geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirebilirler.
1: Şimdi Bora Bey, siz FED'den faiz arttırımı beklemediğinizi söylediniz. Şimdi %90, yaklaşık %90 da 25 bas puanlık bir faiz artışı fiyatlanıyor. Şimdi bu fiyatlamayla birlikte FED kararından aslında daha çok da hani Walsh ne söyleyecek, hangi mesajlar öne çıkacak? Trump'ın da biraz böyle baskısı var, en düşük faiz bizde olmalı gibi. Ne kadar belirleyici olur piyasa açısından gelecek mesajlar, neler öngörüyorsunuz?
0: Açıkçası şimdi Fed'in yeni çıktığı yolda yeni başkanıyla sözde yönlendirme yok. Bu da volatiliteyi arttırıyor. Çünkü

0: Yasa gelen datalara göre kendine bir görgü tayininde bulunuyor. Hani ne yapabilir? Hani 25 yapıp açıklamalar güvercin olabilir ama dediğim gibi yani daha önceki hiçbir seçim öncesinde faizle ilgili olarak bir aksiyon FED almamış ama yeni bir FED başkanıyla yeni bir yola çıkıldığı için burada o yüzden bence oranların yüksek seyrettiğini düşünüyorum ama ben hani dediğim gibi şahsım adına bir faiz arttırımı beklemiyorum ama yine yapılan açıklamalarda net mesajlar olmayacak ama piyasa yine burada gelen datalar doğrultusunda kendine yön tayininde bulunacak düşüncesindeyim.
1: Evet, şimdi bu hafta Fed ile beraber tabii İngiltere ve Japonya merkez bankalarından da faiz kararlarını bekliyoruz. Japonya 31 yılın en yüksek seviyesinde olan %1'lik faiz oranını 25 bas puan daha arttıracak beklentileri var. İngiltere tarafında da sabit tutar beklentilerinin ağır bastığını görüyoruz. Oldukça kritik elbette piyasa yönü açısından. Küresel piyasalarda nasıl bir tablo öngörüyorsunuz?
0: Evet, dediğim gibi şu anda Amerikan tahvilleri olsun, Japonya tahvilleri olsun şu anda yukarı yönde olarak uzun vadeli tahvil fiyatlarına baktığımız zaman hani uzun yıllar görmediğimiz yerlere gelmiş durumda. Amerikan faizlerinin 5.03, uzun vadeli faizlerinin 5.39'a kadar geldiğini gördük. Yine Japonya'da görülmemiş faiz oranları fiyatlanmaya başladı. 4.12, 3.03'ler. Hani bunlara baktığımız zaman bunlar merkez bankalarını baskı altında tutan en önemli unsurlar. Bunun ben de hep kilit noktasını petrol olduğunu düşünüyorum. Eğer buradaki baskı azalıp ki Orta Doğu'daki ve kuzeyimizdeki savaşta bir normalleşme sürecine gidilirse düşen petrol fiyatlarıyla faizlerin de normalleşeceğini düşünüyorum. Bu arada eğimlerine de baktığımız zaman kısa vadeli uzun vadeli faizler arasındaki farklar da açılmaya başladı. Burada bence en büyük risk uzun vadeli faizlerin artış eğiliminde olması. Çünkü yarın bir gün Amerika'nın biliyorsunuz 40 trilyon doları geçen bir borcu var. Bu borç Amerika'nın ileride borçlarının daha yüksek faizlerle çevirmesine sebep olacak. O yüzden burada yakın faizlerden ziyade uzun vadeli faizleri takip etmenin ben daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. O yüzden bir an evvel Orta Doğu'daki tedirginliğin yayılmanın, savaşın yayılma eğiliminin duraksayarak petrol fiyatlarının geri çekilmesi ve bir miktar daha belirli bir ortama girmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yoksa hani bu uzun vadeli borçlanmalarda ciddi sıkıntılara sebebiyet verebilir. Şu anda kısa vadeli faizler evet yani daha baskı altında ama uzun vadeli faizlerde artış eğiliminin bu anlamda çok fazla olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben uzun vadeli faizleri borçlanma maliyetleri açısından daha yakından takip edilmesi gerektiğini düşünen taraftayım.
1: Uzun vadeli faizlerde ciddi yükselişleri görüyoruz değindiğiniz gibi. 10 yıllık ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde Fed kararı öncesinde %5'lik o kritik sınırın da aşıldığını görüyoruz. İngiltere'de tahvil faizleri 19 yılın zirvesine çıkmış durumda. Şimdi bunun yansımalarına dair şunu sormak istiyorum. Borsa döviz özellikle gelişmekte olan ülke varlıkları açısından yansımaları nasıl olur acaba?
0: Evet hani şöyle söyleyeyim, bizim şu avantajımız var, yabancı takası oldukça düşük seviyelerde. O yüzden bunların görece etkisi olacağını düşünüyorum açıkçası ben bizim tarafta. Ama tabii ki yeni girişler anlamında yüksek faiz yatırımcıyı geri tutabilir. Yabancı takası yüksek olan borsalarda bunun olumsuz etkilerini sermaye çıkışı anlamında daha fazla görebiliriz. Ama biz zaten uzun zamandır yabancı anlamında daha çok girişim sıcak para girişi anlamında ve hedge işlemleri daha çok gördüğümüz için bizdeki bunun etkisini ki yabancı takası baktığımız zaman %33'lerde tarihsel olarak yani çok düşük seviyelere tekabül ediyor. Ki bunların da birçoğu MSCI endeksi dahilinde bünyede bulundurulan uzun vadeli portföyler olduğu için yani baktığımız zaman yabancı takası anlamında ben kötü neyse en avantajlı durumda olan borsa olduğumuzu düşünüyorum. Ama

0: tabii ki yüksek seyreden faizler anlamında çıkış değil ama yeni girişler anlamında bu bizde sıkıntı yaratacak bir unsur olarak karşımıza çıkar düşüncesindeyim.
1: Şimdi bir de Bora Bey, altın ve gümüşe dair beklentilerinizi sormak isterim. FED kararı öncesindeki bu fiyatlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Altının onsunda 4.300 doların altındaki seviyeleri takip ediyoruz. 4.295 doları görüyoruz. Gümüşte de 63 dolar bandını takip ediyoruz. Bu seviyeler bize ne anlatıyor, neler öngörüyorsunuz?
0: Evet, şu anda baktığımız zaman bir yıllık ortalama 4.321'di. Altın tam şu anda 4.294. Hafif bu seviyenin altında seyrediyoruz. Bu seviyenin altında hani oldukça şahin mesajlarla faiz arttırımı gelirse altında tekrar ana destek noktası 3.954.000'lere, ki kötü bir senaryo Orta Doğu'da yine söz konusu olursa gelebilir. En kötü gelebileceği yer buralar olarak düşünüyorum ben. Buralara geri, doğru geri çekilme söz konusu olursa bence yatırımcılar alım tarafında olmalı. Ama ben açıkçası şunu dile getireyim. Büyük ölçüde faiz arttırmanın fiyatlandığı için olası bir faiz arttırımı gelmemesi durumunda tekrar 4.350-4.000'lere doğru bir hareket, kalıcılık içinde 4.400'ün üzerinde hareket görmemiz lazım ki tekrar 4.650-700'lere gidebilirim. Ama şu anda anladığım kadarıyla rakamlara baktığımız zaman FED'e 200 günlük ortalamanın bir miktar altında, civarında 4.320'nin bir miktar altında karşılayacak gibi gözüküyor. Evet. Bundan sonrasını tabii ki gelecek oran açıklamalar belirleyici olacak düşüncesindeyim.
1: Bora Bey, çok teşekkür ederiz kıymetli katılımınız ve değerli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum aslında.
1: Size de iyi günler dileriz. Global Menkul Değerler Müdürü Bora Faik Önal'dı bizim konuğumuz seans öncesinde. Ve burada seans öncesini noktalıyoruz. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Expo Yatırım seans öncesi programını sundu.
1: BİST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.

Bizde komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunuyor. Tera Yatırım sunar.

Sera Yatırım sundu. Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.

0: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 18. Kocaeli, Bursa ve Balıkesir 27, Sakarya 26. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 12. Konya ve Sivas 27, Kayseri 29, Nevşehir 26. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 18. Denizli, Aydın, Muğla ve Manisa 31. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 23. Mersin 31, Adana ve Kahramanmaraş 33, Hatay 30. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 22. Bolu ve Karabük 24, Rize ve Samsun 25. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 10. Malatya 32, Erzincan 30, Van 26, Ardahan 24. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 18. Mardin 32, Şanlıurfa ve Diyarbakır 35 ve Siirt 34 derece.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Baba, şu benim açlığı versene ya.
2: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
1: Baba, ATM'yi taktı yapmak ne ya? Böyle harçlık mı verilir?
2: O zaman gerçekten havalı bir şey görmek ister misin?

0: İştahçılık böyle denilir.
1: Enkart genç mi? Hem de benim adıma. Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Belirleyeceğiniz harcama limitleriyle çocuğunuz güvenle parasını yönetmeyi öğrenirken işlem takip özelliğiyle de sizin içiniz rahat ediyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.

0: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
1: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

0: Sizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
2: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler.

0: uzman isimlerle değerlendiriliyor.
1: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
2: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
2: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
0: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
2: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
0: Paranın Günü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
5: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sunar.

ben Sema Ertekin, Paranın Rotası'na hoş geldiniz. Piyasalar bugün tek bir sorunun etrafında dönüyor ama o soru FED faiz arttıracak mı değil. Arttırdıktan sonra ne söyleyecek? Çünkü 25 bas puanlık artış büyük ölçüde fiyatlandı. Asıl fiyatlamada FED'in enflasyonla mücadelede frene mi basacağı yoksa daha yüksek faiz, daha uzun süre mesajını mı güçlendireceği üzerinden yapılacak. Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri %5'in üzerinde, dolar güçlü, petrol 107 doların üzerinde, yani küresel piyasalarda aynı anda 3 baskı çalışıyor. Yüksek petrol, yüksek faiz, güçlü dolar. Bu denklem gelişen piyasalar için kolay değil. Borsa İstanbul tarafında ise fotoğraf seçici, endeksin yönünden çok sektörlerin birbirinden ayrışması önemli. Bankalar, sanayi, teknoloji, holdingler ve finansal hizmetler aynı hikayeyi fiyatlamıyor. Bugün piyasada kazandıracak soru belki de borsa ne yapacak değil. Borsa, para borsanın içinde nereye gidecek ve yeni fon düzenlemelerine de bakacağız elbet. Fon düzenlemesi istenen neticeyi ne kadar sürede verebilir? Portföy yönetim şirketleri düzenlemelere yeteri kadar hazır mı? Hepsini konuşacağız. Portföy yönetiminin gözünden küresel fiyatlamayı da konuşacağız. Ardından kripto piyasasından FED, dolar ve likidite denklemine bakacağız. Sonra da doğrudan Borsa İstanbul'un tam kalbine gireceğiz. Çok da kıymetli canlı yayın konuklarım olacak. Ama önce gündemde neler var bugün? Buyurun birlikte bakalım. Yönetmenim ekrana verdi. Borsada 11 şirket yeni iş ilişkisi duyurdu. Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler tarafından kamuoyu aydınlatma platformuna yapılan açıklamalarda gayrimenkul, havacılık, teknoloji sektörlerinde önemli iş ilişkileri ve sözleşmeler duyuruldu. Devam edelim. Bir başka önemli gündem maddesinde de Orta Doğu'da arz endişesi arttı. Petrol yükselişte, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik yeni saldırıları ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için planlanan görüşmelerin ertelenmesi petrol fiyatlarını yukarı taşıyor. Brent petrol %1,6 yükseldi. Küresel arzın %4 ila 5'lik bölümünün daha risk altına girebileceği belirtiliyor. Devam edelim. Amerikan tahvil piyasasına bakalım. Alarm var. Fed'in bu haftaki faiz kararı öncesinde Amerika'nın 10 yıllık hazine tahvili faizi yaklaşık 19 yılın en yükseği olan %5'in üzerine çıktı. Artan enflasyon beklentileri ve bütçe endişeleri piyasalardaki baskıyı da güçlendiriyor. Çin tarafına bakalım. Çünkü Çin'den teknoloji savaşında yeni hamle var. Çin ihracat kontrolü ve teknoloji transferi kurallarını ihlal ederek ülkenin teknoloji güvenliğini tehdit eden kişilerin yurt dışına çıkışını engelleyecek yeni düzenlemeyi yürürlüğe soktu. Peki stratejik teknolojileri artık insan hareketleri üzerinden de koruyacak. Yapay zekada da güvenlik endişesi var. Piyasaları sarstı. Küresel piyasalar yeni haftaya baskıyla başladı. Yapay zeka sektörünün en güçlü isimlerinden gelen karamsar mesajlar teknoloji hisselerinde satışları tetikledi. Böylece yatırımcıların karşısında aynı anda hem daha yüksek enflasyon hem de faiz hem de daha düşük AI yatırımı riski ortaya çıktı. Gündem başlıklarına baktık. Hepsini de birazdan konuşacağız. Grafiklere, rakamlara, son fiyatlamalara bakalım. Brent petrolle başlarsak bakalım son fiyatlama ne Brent petrol tarafında. %1,5'un üzerinde yukarı yönlü hareketi var Brent petrolü. 107,3 dolardan fiyatlanıyor. Altın ons tarafına bakalım. Altın onsta son fiyatlamada bize 0,18'lik geri çekilme gösteriyor. 4291 dolardan fiyatlanan bir ons altın takip ediyoruz. Geri çekiliyor ons altın. 4300 dolarında altına inmiş durumda. Devam edelim. Çünkü karşısında dolar endeksi var. Dolar endeksindeki son tablo bize ne söyleyecek? Dolar güçlü 99,3 seviyesinde 0,22'de kazancı var. Küresel haritaya baktığımız

Da karşımıza ne çıkacak? Asya ile başlayalım. Bakalım bugün Asya'daki borsalarda görünüm nasıldı? Çin Şangay geri çekildi. 0.42 geride bir Çin Şangay borsası izledik. Güney Kore'de %1'lik bir düşüş var. 6.617 puandan geçti Güney Kore. Hindistan 0.19'luk geri çekilmeyle 74.640 puanı gördü ve Hong Kong'da düştü. 0.70'lik bir geri çekilme hareketi takip ettik Hong Kong'da. Amerika tarafına bakalım, orada da tablo kırmızı. Dünya harita genelde kırmızı bir harita var. S&P 500 0.18 geride 7.606 puanda. Nasdaq o da 0.17 geride 29.078 puanda. Dow Jones'a bakalım efendim hemen. 0.27'lik bir düşüş var Dow Jones'ta, 52.282 puandan geçti. Avrupa tarafında yükselen sadece Londra görünüyordu. Dün 0.44 kazançla kapattı günü Londra. 10.697 puandan bitirdi günü. Frankfurt düştü. Yarım puanlıkta geri çekilmesi var. 25.440 puandan geçti. Madrid'de de 1.38'lik geri çekilme hareketi izledik. 19.565 puandaydı. Paris'te 0.76 oranında düştü. 8.117 puandan geçti. Borsa İstanbul'da eksi taraftaydı. Dün 14.235 puandan tamamladı günü ve geri çekilmede %1,6 oranında. Bankacılık endeksinde görünüm ne? Buyurun bakalım yönetmenim ekrana bankacılık endeksinin grafiğini verdi. Burada da son bir haftalık periyodunu görüyoruz. Bankacılık endeksinin 0.85 geride bir bankacılık endeksi var. 16.882 puanda. Grafiğe baktığımızda da 8 Eylül'de 17.423 puan seviyesini gördük bankacılık tarafında. Önemli bir lokomotif, genel endeksi destekleyen önemli bir endeks bankacılıkta da 0.85'lik geri çekilme var. Bakalım yeni güne nasıl başlayacak? Hepsini, tüm fiyatlamaları, olasılıkları, merkez bankalarını, Brent petrolü, ons altını, tabii fon piyasasını da konuşacağız. Birazdan çok kıymetli bir konuğum olacak stüdyomda. Çok kısacık bir ara.

0: Stüdyomda çok kıymetli bir konuğum var. BV Portföy, Portföy Yönetim Direktörü İlkay Öztürk bizimle birlikte. Piyasadaki tüm fiyatlamaları konuşacağız. Perde arkasına, o büyük resmin arkasındaki detaylara da bakacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi günler.
0: Öncelikle biraz fon düzenlemesini, yeni fon düzenlemesini konuşmak istiyorum. Ne kadar sürede netice verir yeni fon düzenlemesi?
1: Tabii bu bir günde gerçekleşecek bir konu değil. Zaten SPK'da bu geçişleri yaparken aslında birçok kuralla ilgili kademeli geçişlerin

0: olması gerektiğini belirtmişti. Bu da tabii ki piyasanın oynaklığının da bu kademeli geçişle beraber yavaş yavaş azalmasına sebep olacaktır. Ama tabii ki yıl sonuna kadar aslında buradaki geçişler tamamlanmaya devam edeceği için biraz daha oynaklığın devam etmesi beklenebilir. Ama tabii bir yandan da Merkez Bankası'nın faiz indirimleri, olası faiz indirimleri durumunda biraz daha piyasanın desteklenmesi muhtemelen buradaki bu oynaklığı azaltacaktır. Piyasa biraz daha yavaş yavaş BIST 30 hisseleriyle beraber yeni yönünü tayin etmeye başlayacaktır.
1: Şimdi zaten asıl mesele, şimdi içeride en çok konuşmamız gereken şey fon tarafı. Yani evet, küreseldeki etkiler çok fazla var ama fon tarafı, örneğin portföy yönetim şirketleri ne kadar hazır buna sizce?
0: Baktığımızda aslında birçok kurumun hazırlığının olduğunu, çünkü öncesinde zaten SPK'nın buna dair bir taslak metin paylaştığını biliyoruz. Bu da tabii ki baktığımızda bütün sektör buna hazır değildi demek doğru olmaz bu tarafta. Belki birkaç kurum bu tarafta biraz daha zorlanıyor olabilir bu düzenlemelerle ilgili, ama genel olarak sektöre baktığımız zaman sektör zaten aslına bakarsanız temelleri sağlam bir şekilde devam ediyor. Uyumlanmada bence çok zorlanma yaratmayacaktır genel sektör çerçevesi olarak bakarsak.
1: Peki birkaç yıldır bazı hisselerde böyle %2000'ler, %3000'ler gibi oranlarda getiriler gördük. Bu düzenlemeler bu getirilere de artık bir son mu anlamına geliyor?
0: Muhtemelen bu tabii ki günün sonunda aslında SPK'nın yapmaya çalıştığı şey, aslına bakarsanız yatırımcıyı korumak. Burada bazen getirilerin suni bir şekilde yükselerek fon getirilerini arttırması ve yatırımcıları burayı toplamak bu yatırımcıların sonraki getirileri açısından büyük riskler doğurabiliyor. Bu yüzden aslında zaten SPK'nın bu yaptığı aksiyonları aldığını görüyoruz ve düşünüyoruz açıkçası. O yüzden bundan sonraki süreçte biraz daha gerçeğe yakın fon getirilerini takip edebileceğimiz bir sektör izleyeceğiz gibi gözüküyor bu tarafta.
1: Peki BIST 30 şirketleriyle kamu kuruluşları bu düzenlemeden muaf, nasıl bir hareketlilik getiriyor?
0: BIST 30 şirketlerinin artık yavaş yavaş olumlu ayrışmaya başladığını görmüştük. Bir dönem yan tahtalar dediğimiz aslında BIST 30 dışındaki hisse senetlerinin daha önce olduğu bir piyasa görmüştük. 1,5-2 yıla yakın süredir. İşte burada çok ciddi getiriler olduğu için yatırımcıların da gözü biraz daha bu tarafa kaymıştı. Tabii yabancı yatırımcının da biraz daha geri planda kaldığı bu süreçte getiri arayışı yüksek faize karşılık yan tahtalarda aranmıştı. Ama bundan sonraki süreçte baktığımızda aslında hem yabancı yatırımcının gelme olasılığı, hem de artık biraz daha BIST 30 şirketlerinin ön plana çıkacağını düşündüğümüz için BIST 30'un olumlu ayrıştığı bir döneme gireceğiz gibi gözüküyor.
1: Şimdi bu düzenlemeler serbest fonlara geldi. Para piyasası fonlarıyla ilgili durum ne?
0: Orada serbest fonlarda, serbest para piyasası fonlarına zorunluluk geldi. DIPS alım zorunluluğu. Kamu kira sertifikaları ve devlet tahvillerinde %10 taşıma zorunluluğu geldi. Bundan önce yoktu bu. Hı hı. Bu da tabii ki sadece mevduatta parasını tutan ya da sadece repoda parasını tutan birçok serbest para piyasası fonunu ortaya çıkarmıştı. Şimdi baktığımız zaman kamunun da biraz daha borçlanmasını arttırdığı bu süreçte bu serbest para piyasası fonları bu yükümlülük getirilerek 110 ila 130 milyar TL civarında bir DIPS alımı potansiyeli oluşturdu piyasada. Bu da aslında klasik para piyasası fonlarıyla serbest para piyasası fonları arasındaki bu farkın kapanmasına neden olacaktır. Bundan sonraki süreçte artık biraz daha tahvil pozisyonunu iyi yöneten para piyasası fonları öne çıkacaktır diye söyleyebiliriz.
1: Peki o fiili dolaşım oranlarının değişmesi endeks değişikliklerinde etkili olacak mı?
0: Mutlaka olacaktır. Bence daha sağlıklı bir endeks kompozisyonuna geçeceğiz önümüzdeki süreçte. Artık çok daha detayına inileceği için fiili dolaşım takibinin, işte fonların içinde ne kadar var, bu fonu kim ne kadar taşıyor gibi detaylara bakılacağı için aslında bundan sonraki süreçte endeks BIST 30'a dahil edilecek hisse senetleri çok daha bence derinlemesine incelenerek yapılacaktır. Bu da aslında bize şunu sağlayacak. Şu an BIST 30'da bazı şirketlerimiz var. Vadeli işlem kontratları bile yok bunların. Baktığımızda aslında endeksin en önemli alt endeksi dediğimiz BIST 30'da vadeli kontrat olmayan bir hisse senedi aslında çok da sağlıklı bir piyasa durumu göstermiyor bize. Bundan sonraki süreçte aslında biraz daha sağlıklı bir endeks kompozisyonuna geçeceğiz. Bu da yabancı yatırımcı açısından daha kıymetli olacaktır. Zaten bütün hepsi de bunları baktığımızda, özür dilerim, MSCI'nin uyarıları üzerine hızlandırıldığını da görmüştük. Yabancı yatırımcı bu tarafta rahatsızlığını dile getirmişti.
1: Peki altına dayalı fonlar tarafında görünüm ne söylüyor?
0: Altınla ilgili biz olumlu görüşümüzü uzun zamandır dile getiriyoruz. Buradaki en temel, aslına bakarsanız, olgu Çin Merkez Bankası'nın altın rezervlerini 2 senedir yükseltmeye devam etmesi. Bugün baktığımızda Çin nereye geldi? Çin'in sadece rezervlerinin %10'u altına dayalı. Ama baktığımızda diğer gelişmiş ülkelere %70, %80'lere kadar yükseldiğini görüyoruz bu oranların. Çin'in Amerika ile bu rekabetine baktığımız zaman bu koşullarda zaten onlar için en stratejik olarak doğru olacak hamlenin altın rezervlerini arttırıp dolar rezervlerini azaltmak olduğu olarak gözüküyor. Bu da tabii ki aslında altına orta ve uzun vadede bizim için her zaman stratejik bir yatırım olarak ön plana çıkarıyor. Biz bunu sadece bir bireysellere değil, artık kurumsal şirketlere de aslında bilançolarını bu tarz jeopolitik risklere ve parasal risklere karşı hedge etmeleri açısından öneriyoruz altın tarafına. Altına yatırım yapan fonlar da tabii ki altındaki yükselişle beraber değer kazanımlarını yatırımcılarına sağlayacaktır.
1: Altın ons 4289 dolara kadar düştü. 0.22
0: evet,
1: düşüş var.
0: Bu özellikle şu anda Fed'in faiz arttırım beklentileri tabii ki burada kıymetli madenlere, euroya ve diğer para birimlerine aslında bir baskı yaratıyor. Ama şeyi de unutmamak lazım. Şu anda piyasa biraz daha Fed'in bir faiz arttırım döngüsüne gireceğini fiyatlıyor. Yani burada biraz daha Fed kontratlarına baktığımız zaman bu sene içinde 2 tane faiz arttırımı fiyatlıyor piyasa. Önümüzdeki yılda da 2 faiz arttırımı fiyatlıyor. Ama bir yandan şunu da unutmamak gerekiyor. Siyaset tarafı bunu kesinlikle istemiyor ve bunu özellikle yapay zeka yatırımlarının bu kadar önemli olduğu, stratejik bir yatırım olduğunu belirterek söylediklerini de unutmamak lazım. O yüzden ben açıkçası böyle bir faiz artırım döngüsüne başlayacağımızı beklemiyorum. Evet, Fed belki bu toplantıda petrol fiyatlarındaki bu yükselişten de kaynaklı olarak bir faiz artırımı yapacaktır ama orada asıl takip edeceğimiz konu bundan sonraki toplantılara dair bir renk verip vermeyeceği olacak. Ben açıkçası Fed'in biz gerekirse ekstra sıkılaşma yaparız diyeceğini düşünüyorum bu toplantıda. Fakat aksiyon tarafına geldiğimizde şu andaki piyasa fiyatlamalarının çok da gerçeği yansıtmadığını düşünüyorum. Ben Fed'in önümüzdeki yıl çok fazla faiz artırımı yapmasına dair bir beklentim yok şu anda.
1: Şimdi Amerikan tahvilleri, 10 yıllık tahviller de %5'in üzerinde. Bu çok önemli bir oran. Nasıl yorumluyorsunuz fiyatlamalara etkisi açısından?
0: Ya aslında
1: müdahaleye rağmen bu durumda.
0: Evet, biz bu hareketin ilk atağını aslında 30 yıllıklar tarafında görmüştük.
1: Evet.
0: Yavaş yavaş 10 yıllık tarafa da kaymaya başladığını gördük. İşte son 19 yılın en yüksek seviyelerine geldik. 5.03'ler test ediliyor. Bu da tabii ki aslında bir yandan hisse senetleri gibi riskli varlıklarda da bir oynaklık yaratıyor. Ama bir yandan da şu gerçeği unutmamak gerekiyor. Bugünkü bilançolara baktığımızda, ikinci çeyrek bilançolarına ve bu bilançolardan sonra analistlerin tahminlerini revize ettiklerinde de baktığımız zaman aslında çok daha burada bir balon var ya da hisse senetleri pahalı diyecek bir durum yok. Biraz daha faizden kaynaklı olarak şu an hisse senetlerinde, özellikle Amerikan hisse senetlerinde bir oynaklık görüyoruz. Ama tabii ki burada biraz daha güçlü bilançolara odaklanmakta fayda var. Burada hisse senetlerindeki düşüşleri biraz daha alım yönünde değerlendirebilir yatırımcılar. Belki de burada tematik fonları göz önünde bulundurabilirler Amerikan hisse senetlerinde.
1: Evet, tam bunu sormak istiyorum. Yani bu seviye o portföylerdeki risk dağılımını nasıl etkileyecek, nasıl değiştirecek?
0: Şu anda biraz daha tabii ki azaltıyor yatırımcılar mevcut gelişmelerle. Bir de geçtiğimiz dönemde yapay zekaya dair bazı açıklamaları oldu. İşte Anthropic'in CEO'sundan ve birkaç tane daha yöneticiden. Bu tabii ki bir oynaklık yaratıyor ve yatırımcıları bir miktar bu taraftan çıkarıp nakde çekiyor şu anda. Ama burada biraz daha bence sonraki adım odaklanmakta fayda var. Her ne kadar bu ticari kuruluşların genel müdürleri, yöneticileri bu tarz uyarılarda bulunsa da Amerika'nın başındaki yönetici günün sonunda Trump şunu diyor:

0: Amerika için yapay zeka stratejik bir yatırımdır. Biz buna ciddi bir yatırım yaptık. Bu yatırımları da devam ettireceğiz. Çin'e karşı rekabet gücünü koruyabilmeleri için bunu yapmaları gerekiyor. O yüzden burada ben çok bir regülasyon ya da işte yapay zekaya dair yavaşlatılmasına dair bir şey beklemiyorum açıkçası. Ha, tabii ki burada bu beklentimi şöyle revize ederim önümüzdeki süreçte. Eğer ki Kasım'da Amerika'daki erken seçimlerde bir değişim olur, o zaman demokratlar tarafından biraz daha regülatif önlemler gelebilir. Ama tabii şu anda biraz daha oraya var. Onu fiyatlamak için de bence var. Ama şeyi de unutmamak lazım. Tahmin piyasalarına baktığımız zaman yavaş yavaş cumhuriyetçilerin senato tarafını kaybedeceğine dair fiyatlamalar derinleşiyor. Şu anda demokratların %54 civarında senatoyu kazanacağına dair bir fiyatlama görüyoruz bu tarafta. Bu yavaş yavaş da artmaya devam ediyor. Bu açıkçası Trump'ın topal ördek durumuna düşmesi ve işte önümüzdeki süreçte yaptığı birçok şeye senato ve temsilciler meclisi tarafından bloklanması ihtimalini önümüze doğuruyor. Demokratlar da biraz daha bu konularda temkinli bir duruşta olduğu için yapay zeka tarafında riskler Kasım'dan sonra oluşabilir. Ama şimdilik bence bugünkü konjonktürde yapay zeka ile ilgili ya da teknoloji senetlerindeki satışlar biraz daha alım yönünde fırsat olarak değerlendirilebilir.
1: Tabii anketleri de şimdiden aslında çok iyi takip etmek gerekiyor, öyle değil mi? Amerika tarafında seçimler ne olacak diye. Şimdi Fed'in sıkılaşmasını bekliyoruz zaten. %25 bas puanlık faiz arttırımı %90 oranında fiyatlandı zaten. Hemen arkasından Japonya Merkez Bankası'ndan da aynı şekilde faiz arttırması yönünde bir atak bekleniyor. Ama orada faiz artışı özellikle carry trade açısından oldukça kritik. Küresel piyasada likidite açısından iki merkez bankasını düşündüğümüz zaman nasıl bir dönem geliyor?
0: Ya baktığımızda nispeten daha şahin ECB ve BOJ görüyoruz ama bir yandan da o kadar şahin duramayan bir Fed görüyoruz. Bunu ilk başta bence para birimleri cinsinden bakmak lazım.
1: Bakalım.
0: Bu dolar endeksi açısından bence negatif bir görünüm yaratacaktır önümüzdeki süreçte. İşte dolar endeksi dün tekrar bir faiz arttırım beklentileriyle yükseldiğini gördük. İşte 99.6 seviyelerinde bu sabah baktığımızda. Ama bugünkü konjonktürde sizin de belirttiğiniz gibi ECB ve BOJ'un faiz arttırımlarına devam edeceğini belirtmesi ve vurgulaması açıkçası dolar endeksi için negatif bir görünüm yaratıyor. Bu tabii ki carry trade açısından da baktığımız zaman Japonya'da ve ECB'de ciddi bir para flow çekebileceğine dair bir potansiyel oluşturuyor. Özellikle Japonya'daki bu carry trade yatırımlarının yüksekliği tabii ki faiz arttırım olasılıkları arttıkça sadece para birimlerine değil tahvil piyasasına da yansımaya, tahvil piyasasına yansıdıkça da hisse senetlerine de yansımaya devam ediyor. Bu da burada biriken bir risk olarak görmekte fayda var ama tabii ki günün sonunda Japonya'nın da faizinin sadece %1 olduğunu unutmamak lazım.
1: Evet,
0: yani konuştuğumuz rakamlar %1'den %1.2'ye, 1.3'e yükselişler. Yani baktığımızda maliyetler açısından da anormal değişimler şimdilik yok ama tabii pozisyon çok büyük olduğu için bu minik hareketlerde yatırımcıyı ürkütüyor.
1: Şimdi Avrupa, Japonya ve Amerika bu üç büyük merkez bankasının sıkılaşma adımları ne dersiniz, gelişen ülke piyasaları açısından ne anlam ifade eder?
0: Gelişen ülkeler için zor bir döneme giriyoruz tabii ki. Burada bir yandan petrol fiyatlarının yükseldiği, enflasyonist bir baskının riskinin arttığı, işte taşımacılık maliyetlerinin arttığı, navlun fiyatlarının arttığı bir dönem görüyoruz. Bununla beraber tabii ki bir yandan borçlanma maliyetlerinin de dünyada arttığını düşündüğümüz zaman borçluluk oranı yüksek gelişmekte olan ülkelerin bu süreçte çok zorlandığı bir döneme girebiliriz. Türkiye açısından baktığımızda Türkiye'nin borçluluk oranı diğer gelişmekte olan ülkelere göre ve gelişmiş ülkelere göre nispeten çok daha iyi bir pozisyonda. Bizim açımızdan diğerlerine göre biraz daha pozitif kalabileceğimiz bir dönem oluşturabilir bu. Ama genel resme baktığımız zaman şu anki konjonktür gelişmekte olan ülkeler için biraz daha risk barındırıyor. Ama bu risk nereye gidecek sorusu bence biraz daha önemli. Yani bu petrol fiyatları nereye gidecek, nerede duracak sorusu. Burada tabii ki şeyi unutmamak lazım. Bu çok o zaman geçmedi daha. Bundan birkaç hafta önce Amerika'nın Venezuela'nın petrol rezervlerinin 1/5'ini yönetimine dair bir anlaşma takip etmiştik.

0: Bu anlaşma tabii ki durduk yere yapılmadı ya da işte koyalım bu petrolü kenarda dursun diye yapılmadı. Aslında seçimler öncesinde petroldeki olası sıçramalara karşı bir müdahale yapılabilmesi için yapılmış bir hamle olarak görüyoruz biz bunu. O yüzden bu tarafta da önümüzdeki haftalarda petrol tarafında Amerikan hükümeti ve belki yine koordineli bir şekilde Çin ve diğer gelişmiş ülkeler tarafından petrol tarafında bir müdahale takip edebiliriz.
1: O zaman petrolden, Brent petrol fiyatlamasından devam edelim. Çünkü orada kritik nokta sadece tansiyon değil. Suudi Arabistan'ın doğu batı petrol hattı da devre dışı. Bu da yaklaşık 4 milyon varillik günde, notlarıma bakıyorum. Yani küresel arzın yaklaşık %4'ünü Kızıldeniz üzerinden taşımak için kullanıyor. Daha da sıkışmış bir durum var. 120 dolara giden bir Brent petrol izler miyiz?
0: Muhtemel piyasa zaten bunu test ediyor. Aslında piyasa şeyin farkında, işte bir müdahale gelebilir ama ne zaman gelebilir? Gelmediği sürece de yükseliş trendini devam ettireceğiz. İşte 80, 90, 100 dolar seviyelerine kademe kademe aslında düz bir çizgi gibi ilerletti petrol piyasası. Bundan sonraki süreçte de zaten her atılmayan aksiyona karşılık ve negatif gelişmelerin de böyle devam etmesiyle beraber 110 ve 120 dolar seviyeleri tekrar test edilebilir. Ama bu seviyelerden sonraki süreçte müdahale gelir mi? Bence gelme ihtimali daha yüksek gözüküyor bu tarafta.
1: Trump'ın bir ifadesi var. Seçim bitince petrol de düşecek dedi. Yönetmenim de ekrana verdi şu anda. Çok da uzun sürmeyecek petrol fiyatlarının düşmesi. Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışı devam ediyor dedi. Ve ülke genelindeki fiyat artışlarından da Joe Biden yönetimi sorumlu ifadesini kullandı.
0: Tabii artık bir seçim şeyine girdi, havasına girdi Amerika. Baktığımızda çok bir şey kalmadı bunun şurasında. Kasım ayına gidiyoruz ve dediğim gibi şu anda aslında Trump için güzel bir senaryo yok. Hatta Cumhuriyetçiler cephesi bu gelişmeleri görüyor ve kendi içinde de çatırdamalar başladığını görüyoruz Trump'ın başkanlığına dair. Zaten Trump'ın görev onayı anketlerine baktığımızda da orada hep tarihi dip seviyelerde olduğumuzu görmeye devam ediyoruz. Ya bu söylemler şu an için piyasadan ziyade seçmene verilen bir vaat olarak da görülebilir ama anketlere baktığımızda, fiyatlamalara baktığımızda şimdilik seçmenin pek bu tarafa inandığını söylemek doğru olmaz. Evet. Biraz daha kötü bir senaryoya doğru ilerliyor. Ben bu kötü senaryodan kaynaklı olarak da seçim sonrası değil, seçim öncesinde bir aksiyon alınabileceğine dair bir beklentim var açıkçası.
1: Tabii anketler neyi gösteriyor bakacak sonrasında da. Evet. Borsa İstanbul'la devam etmeden önce altın fiyatlamasını da sormak istiyorum size. Geri çekilen bir ons altın takip ediyoruz. Daha da düşmesini bekler misiniz?
0: Şunu görmüş.
1: Fed faizi arttıracak yarın %90 oranında.
0: O fiyatlandı zaten. Evet. Aslında işte buradaki asıl konu şu. Biz bu sene altın fiyatlarında tekrar bir 4000 doların altına geri çekilme görmüştük. Ama orada neyi görmüştük? Çin Merkez Bankası çok kuvvetli alımlar yapmıştı. Zaten bu alımlar aslında aydan aya her ay devam eden bir süreç. Sadece seviyelere göre miktarı arttırılıp azaltılıyor. Bu bir stratejik hamle günün sonunda. O yüzden ben açıkçası altında geri çekilme görecek miyiz? İhtimaller dahilinde olabilir gün içi çekilmeler, özellikle FED toplantısı günü. Ama şeyi unutmamak lazım burada. Aslında piyasa şu anda bir faiz arttırımını fiyatladı. FED yarın şunu derse, ben faiz arttırdım ama bundan sonraki toplantılarda faiz arttırmayacağım derse, bu sefer aslında fiyat, daha demin de konuştuğumuz bu fiyatlamaların çok aksine bir durum olacağı için.
1: Ama yönlendirme de yapmıyor.
0: Evet. Yönlendirme yapmıyor. Piyasa bunu zorlayacaktır. Yine ağzından söz kelimeleri yakalamaya çalışacaktır mesajları. Ama bence bu sinyali vermekten imtina edecektir. Günün sonunda seçime gidiliyor ve seçimden önce zaten faizlerin arttırılması çok da istenilmiyor.
1: Tabii siyasi baskı da var o tarafta Trump tarafından.
0: Kesinlikle. Bu sebepten dolayı ben altınla ilgili risklerin şu anda asimetrik olabileceğini düşünüyorum. Çünkü FED tarafından beklediğimiz gibi yeterince şahin bir açıklama gelmezse piyasa bu sefer önümüzdeki yıla dair faiz arttırım beklentilerini kesinlikle törpüleyecektir. Bu da tabii ki aslında altın için olumlu bir senaryo oluşturacaktır. Bununla beraber yine euro dolar için ya da Japon yeni için olumlu senaryo yaratacaktır bu durum.
1: Altın yatırımcısı için strateji ne olmalı bu dönemde?
0: Bence biriktirmeye devam etmeleri gerekiyor. Yani Çin Merkez Bankası ne yapıyorsa aslında benzerini yapmaya

0: devam etmek gerekiyor. Sadece seviye gözetmek gerekiyor. Nasıl işte belli başlı seviyelere düştüğünde alımlarını hızlandırıyorsa Çin Merkez Bankası, aslında yatırımcının da benzer bir şey yapması gerekiyor. Yani biraz daha akümülasyon mantığıyla bakarak, seviye gözeterek, işte geri çekildiğinde alımlarını hızlandırarak, hızlı yükseldiğinde alımlarını yavaşlatarak alımlarını aslında sürdürülebilir bir şekilde devam ettirmesi gerekiyor. Çünkü buradaki süreç biraz daha aslında büyük resme baktığımız zaman, işte Amerika'nın yönetilmesi çok zor bir borç stoğu var. Trilyonlarca dolar. Bu stoğu yönetmek için yapılabilecek en iyi şeyin büyüme olduğunu belirten, hatta bunu iki defa belirten bir hazine bakanı var Amerika'da. Bu da şu demek oluyor: ben frene basarak bu borcu yönetemem. Benim büyümem lazım. Bu konjonktürde baktığında zaten bu koşul çok da enflasyonu düşürecek bir senaryo değil. Biraz daha enflasyonun yüksek kalacağı ama buna göz yumularak büyümenin de yüksek devam ettirileceği bir ekonomi senaryosu bize doğuruyor. Bu koşullara baktığımızda zaten en iyi yatırımlardan birinin altın olacağını unutmamak lazım.
1: Peki Borsa İstanbul'a devam edelim. Eksi taraftaydı. Dün Borsa İstanbul %1,6 oranında da geri çekildi. Şimdi işlem hacmine bakıyorum. 155,7 milyarlık bir işlem hacmi var. Tabii görünmeyen detaylar da var ama genel olarak nasıl değerlendirdiniz Borsa İstanbul'daki geri çekilmeyi? Çünkü geçen hafta 300 milyarın üzerinde hacimler gördük.
0: Ya baktığımızda daha demin de sizin belirttiğiniz bu işte SPK'nın fon düzenlemelerinin artçı etkilerini görüyoruz. İşte şu anda yükselişler de bazen çok sert oluyor, düşüşler de çok sert oluyor. Bu biraz daha yine teknik bir oynaklık olarak yorumlayabiliriz bunu. Hı hı. Ya günün sonunda şuna bakmak lazım: SPK'nın regülasyonları yayınladığı günden bugüne bizim şirketlerle ilgili, bilançolarla ilgili, şirketlerin karlılığıyla ilgili beklentilerimiz değişti mi? Hayır. Şirketlerle ilgili beklentilerimiz biraz daha Merkez Bankası ve petrol tarafından şu anda değişiyor. Onun haricinden baktığımızda SPK regülasyonu kaynaklı oluşan oynaklıklar aslında bazı hisse senetlerinde de alım fırsatları yaratıyor, hı hı, bu oynaklıktan kaynaklı olarak. Çok fazla kısa vadeye odaklanmadan biraz daha bence şu anda orta uzun vadede nereye gidebileceğimizi düşünmek lazım. Günün sonunda faiz indirimlerine devam ettirmek isteyen bir Merkez Bankası var. Çünkü iç talepteki daralmayı çok net bir şekilde görüyor. Bununla beraber zaten sanayicinin uzun zamandır şikayetçi olduğunu biliyoruz bu konuyla ilgili. Bu sebepten ötürü zaten önümüzdeki yılda da OVP'nin bize verdiği resme baktığımız zaman biraz daha şirket karlılıkları açısından olumlu bir döneme gireceğiz gibi gözüküyor. Bu sebepten dolayı bu oynaklıkları biraz daha fırsat olarak görerek selektif kalmakta, nakit pozisyonu güçlü şirketlerde yatırımlarını devam ettirmekte yatırımcılara tavsiyemiz olabilir.
1: Kıymetli analizleriniz için teşekkür ediyorum. Bu arada eliniz için de çok geçmiş olsun. İyi ki geldiniz. Çok da keyifli bir sohbet oldu. Teşekkürler İlkay
0: Bey. Sağ olun, iyi yayınlar.
1: Paranın rotası devam edecek. Çok kısacık bir ara var. Sonrasında kıymetli bir konuğum olacak yine. Kripto piyasasını konuşacağız. Fed faiz kararı öncesinde çok kısacık bir ara, biraz kısa bir aradan sonra burada olacağım.

@gcmyatırım.com.tr ile program devam edecek.

0: Kripto piyasasına bakacağız. FED kararı öncesinde fiyatlamaların merkezinde tabii hem petrol var, hem tahvil faizleri, Amerikan tahvilleri var. Aynı zamanda Bitcoin burada özgür bir varlık olarak mı ilerliyor? Çünkü o makro denklemden ayırmak mümkün değil. Birazdan onu konuşacağız kıymetli konuğumla. Ve konuğum Blockchain Kripto Para Akademi kurucusu Devrim Daniel bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz Devrim Bey.
1: Sevgili Sema Hanım, merhabalar, yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Tabii kripto piyasasını o makro denklemden ayırmak mümkün değil ama fiyatlamanın merkezinde işte Amerikan tahvilleri var, dolar endeksi var, bir tarafta petrol var, 107 doların üzerinde seyreden Bitcoin'de görünüm nasıl şu anda?
1: Belirtmiş olduğunuz gibi özellikle geçtiğimiz 10-15 senelik sürecin içerisinde olduğu gibi artık bireylerden çıkıp kurumlara geçtiğini defaten söylüyoruz ve bu sürecin içerisinde tabii ki ana finans enstrümanlarıyla birlikte paralel hareket ettiği çoğu zaman denk geliyoruz ama birazcık daha dirençli kaldığını da gözlemlediğimiz zaman dilimi içerisindeyiz. Özellikle petrolün 80-90 105-107 civarına gelip ki daha önce 110 dolara kadar çıktığında da benzer senaryoları konuşmuştuk. Diğer enstrümanlar olan altın, gümüş gibi, işte paladyum gibi, platin gibi değerli madenler tarafından birazcık daha artı değerde duruyor diyebiliriz. Özellikle altının 5000 dolar hedefi varken 4000 dolara kadar iniyor olması, sonra 4500'lerde birazcık duruyup ardından 4400 dolar, şu anda 4300 doların da altına inen bir fiyatlama içerisinde oluyor olması, gümüşün gene benzer şekilde şu anda 63 dolar civarında oluyor olması tamamen bu petroldeki yükselişle doğru orantılı olarak okunabilir. Bitcoin tarafında da 60-65 bin bandı içerisinde koruduğumuz bir fiyat skalamız vardı. Bu skalayı farklı söylemlerle, farklı nedenlerle birlikte bir üst noktaya taşıdık. Orası da 77 bin 82 bin aralığı olarak şu anda karşımızda yer alıyor. Buradaki tabii ki ana oyuncu olarak Bitcoin'i ön planda tutuyoruz. Geri kalan diğer binlerce, on binlerce altcoin'i de topladığımız zaman rakamsal bandı 2.7 trilyon dolardı. Dün akşam itibariyle, niye dün akşamdan örnek veriyorum? Zira 50-60 milyar dolarlık bir erime oldu. 12 saat içerisinde bu 2.65 trilyon dolara kadar inen bir rakama doğru evrildi. Tabii burada en önemli nokta hep ETF'lerden bahsediyoruz. ETF'lerde geçtiğimiz haftalarda toplamda yaklaşık 3,5-4 milyar dolarlık içeriye giren bir paradan bahsetmiştik kurumlar tarafından ki 9 günlük kesintisiz seriyle birlikte bu rakam gerçekleşmişti. Buradaki en önemli şöyle kronolojik olarak takvime bakacağımız zaman da 18 Ağustos'ta tahvil geri alımları açıklanmıştı. 19'unda Trump kripto varlık yöneticileriyle konuşmuştu. Ardından Jackson Hole'da Cuma akşamı ilk defa yapmış olduğu toplantıda Kevin Warsh FED tarafından şahin açıklamalar yapıp tekrar 82 bin doların altına gerilemesini, faizin arttırımlarının %60 civarında olmasını belirtmişti. Ardından tarım dışı istihdam verileri yaklaşık 3 kat çıkınca bu da ciddi anlamda bir sorun oluşturup bu sefer 80 binin altına 78-79 binlere kadar bizi geriletmişti. Bu sürecin içerisinde bugün önemli bir gün, kritik bir gün, zira bu 7 Ağustos'tan beri beklediğimiz Clarity Act olarak nitelendirilen ve kripto paraların kendini bizzat ilgilendiren bu sürecin içerisinde özellikle Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörlerin karşılıklı çekişmesinin artık bir neticesini alıyor olacağız. Burada bilmeyen izleyicilerimizin tekrarlamak gerekirse Clarity Act bir kripto varlığı ihraç edileceği zaman bunun SEC tarafından mı yoksa CFTC tarafından mı bir menkul kıymetli bir MTM olarak değerlendirileceğinin belirleneceği bir yasa olarak karşımıza çıkıyor. Ama burada önemli olan tabii ki bu yasanın senatodan geçiyor olması, 60 oy alınması gerekliliği. Ama burada benim de belirttiğim gibi cumhuriyetçilerle demokratlar arasında bir çekişme sürüyor. Bu sürecin içerisinde de özellikle projeye, yasa tasarısına başından beri destek veren Cynthia Lemus dün akşam yapmış olduğu

Bu açıklamada yeni yasa tasarısını bile anında demokratların reddetti ve bu sürecin içerisinde ortaya ne koyarlarsa konuşsunlar, ne kadar tercih verirlerse versinler, demokratlar tarafından evet boyu alamayacağı yönünde bir açıklama yaptı. Belki bu birazcık kontrol teknik olarak da hani bugün oylamanın geçmesiyle ilgili bir pozitif havada rüzgar da esnebilir. Ama sürecin içerisinde ciddi anlamda yaklaşık 12 saat sonrasında, yani saat 21.15 civarında bu oylamanın gerçekleşmesini bekliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri için önemli. Neden? Çünkü 2025'ten kalmış olan bir kripto varlıkların kendisini ilgilendiren önemli bir yasa tasarısı. Bu geçerse pozitif havanın eseceği bekleniyor. Kripto varlık ekosistemi içerisinde. Bir görüşte burada Binance Rock'tan geldi. Coinbase CEO'su. O da dedi ki yasa geçse de geçmese de sürecin içerisinde mutlaka regülatif süreçler durmayacaktır. SEC ya da CFTC kendilerine ait regülatif kurallarla ilgili işlemleri devam edeceklerdir. Kendi başlarına bu iş yapacaklardır. Yani senatoda bir yasa tasarısının geçmesiyle bir kendi belirledikleri yol haritasında bu süreci koyacakları kurallar doğrultusunda yönetmeye devam edeceklerdir şeklinde bir açıklama yapmış oldu. Bu belirtmiş olduğum deminden beri kronolojik yapının içerisine bir de yarın belirtmiş olduğunuz gibi 16 Eylül itibariyle Fed'in açıklayacağı faiz oranı var. 60'tı, 75'ti, 80-85 derken şu anda faiz arttırımı oldukça yüksek bir seviyede oylanır hale gelmeye başladı. Bu da tabii ki hep üzerine basarak söylüyoruz. Kripto varlık gibi risk iştahı yüksek olan piyasalarda ne yazık ki parayı daha güvenli liman olan oradaki hazır gerçekten elinizde tutacağı bir gelire dönüştüren faize doğru yönlendirir hale gelmeye başlıyor. Tabii bunu da demin de belirtmiş olduğumuz o 2.71 trilyon dolardan 2.65'e düşüyor olmasındaki değer kaybında da görüyor durumdayız. Dominans bazına baktığımız zaman da Bitcoin'in şu anda gene %59'larda, Ethereum'un %11'lerde ve altcoin'lerine ne yazık ki baskılanma süreci içerisinde tekrar %28-29'larda baskılan orada dengelendiğini görüyor haldeyiz. Bunun için herhangi bir ne şu an için boğa rallisine girdik diyebiliriz ne de ayı sezonu yeniden başladı diyebiliriz. Demin belirtmiş oldum 60-65 bin bandını şu anda 77-82 bin bandı üzerine çıkardık. Burada destek ve direnç seviyelerine baktığımız zaman da şu anda 76.300'ler civarında bir destek bulunuyor. Yukarıda ise 81 bin küsur 82 bin diyelim bu sürecin içerisinde bizim elimizde aşıp da bir boğa piyasasının başladığını en azından emarelerine işaret ettiğini söyleyebileceğimiz bir noktaya bizi evriltebilir. Tabii bu süreçte hep yine MicroStrategy'den konuşuyorduk. O da Bitcoin alımlarını durdurdu birkaç haftadır. Bununla ilgili pozitif bir gelişme olmuyor tarafta. Hatta elinde 139.3 milyon dolarlık bir STRC hisse geri alımından bahsediyoruz. Ama hala elinde 845 bin 50 adet Bitcoin'i bulunuyor. Ve toplam rezervinde de nakit rezervinde de 6.4 milyar dolarlık bir rakam bulunmakta. Bizden bir haberle devam etmek isterim. Özellikle bugüne kadar hep Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Rusya, İngiltere gibi farklı tokenizasyon süreçlerinde hükümetlerin yapmış olduğu haberlerden bahsediyorduk ama bizde de güzel ve ileriye dönük çok olumlu bir gelişme var. 6 Eylül'deki orta vadeli programda OVP'nin içerisinde çok güzel bir tokenizasyonla ilgili cümle var. Cümleyi aynen aktarmam gerekirse sermaye piyasası araçlarının kripto varlık olarak ihraç edilebilmesine ve kayden izlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenecektir. Tabunda bir açıklama var. Bu OVP'nin içerisinde yer alıyor olması özellikle bir hisse senedinin ya da tahvilin dijital ortama aktarılmasından daha çok mülkiyetin, yatırımın ve finansal varlıkların blok zincirlerinde programlanabilmesi haline gelmeye başlayacak. İlk aşamada paylar, tahviller, fonlar ve benzeri sermaye piyasası araçlarının düzenlenmiş bir çerçeve içerisinde tokenlaştırılmış olmasını konuşuyor halde olacak. Tabi bu süreçte gene hali hazırda olduğu gibi SPK bir düzenleme yapacak. Yatırımcı hakları, saklama, takas, ihraç ve kaydı izleme mekanizmalarının nasıl tasarlanacağına dair kritik süreçlerden geçeceğiz. SPK'nın rolü burada saklama, takas yapısı, hangi sermaye piyasa araçlarının kapsama gireceği, hangi blok zincirlerini kullanabileceği ve ikinci piyasa işlemlerinin nasıl yapılacağı ve sonraki düzenlemelerin nasıl olacağı şeklinde bir yol haritası belirleyecek. Burada
en önemli noktalardan tokenizasyon sürecinde ülkemiz için dijital Türk lirasına geçiş, tokenlaştırma

0: Yapılmış sanayi piyasası araçları, FES ve Troy gibi ülkemize ait ödeme sistemleri, finans ekosistemindeki ve tabii ki en önemli İstanbul Finans Merkezi'nin bu sürecin içerisinde yine ciddi anlamda etkilerini görmeye başlayacağız. Bu da ülkemiz için olumlu ve pozitif bir haber sevgili Seman.
1: Tabii soracak çok sorun vardı. Bir sonraki artık programa. Çok teşekkürler kıymetli analizleriniz için.
0: Çok sağ olun, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler Devrim Bey. Devam edelim. Konuğum şimdi Tera Yatırım Araştırma Direktörü Mehmet Bilal Bircan bizimle birlikte. Borsa İstanbul'daki hem dünkü kapanışa hem bugünkü beklentilere, küreseldeki ve içerideki son duruma bakacağız. Günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın, hoş bulduk.
1: Dünkü kapanışa bakalım mı öncelikle? %1,6'lık bir geri çekilme vardı Borsa İstanbul'da. Nasıl değerlendirdiniz kapanışı? Neden eksi taraftaydı? Ne oldu da Borsa İstanbul'da böyle bir görünüm vardı?
2: Evet, aslında %1,6'lık bir düşüşle günü 14.235 seviyesinden tamamlanan bir Borsa İstanbul 100 endeksi gördük dün haftanın ilk işlem gününde. Tabii küreselde de aslında çok ciddi bir manada satışlar gördüğümüzü söyleyebiliriz. Bir kere bunu söyleyerek başlayalım. Neden buraya vurgu yaparak başladım? Çünkü aslında küresel tarafta çok ilginç bir tabloyla karşı karşıyayız. Neden? Baktığımız zaman Orta Doğu'da jeopolitik riskleri siz de yaptığımız hemen hemen her yayında artık son dönemde konuşuyoruz Sema Hanım. Ve buradaki jeopolitik riskler daha da tırmanmaya devam ediyor. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını dikkate aldığımızda. Bunun yanı sıra Hürmüz Boğazı'nın açılmasına dair görüşmelerin ertelendiğini takip ettik. Tabii buradaki jeopolitik riskler beraberinde belirsizlikleri getiriyor. Beraberinde petrol fiyatlarında yükselişleri getiriyor. Ve geldiğimiz noktada da petrol tarafında 100 dolarların üzerini konuşuyoruz. Özellikle Brent petrolü. Ve bu da beraberinde enflasyon risklerini canlandırıyor. Enflasyon demek beraberinde sıkılaştırıcı politikalar demek ki biz aslında yarın FED'den faiz arttırımı kararını takip edeceğiz. Doğrudan faiz arttırımı kararı dedim, dikkat edersiniz. Faiz kararı demedim çünkü piyasa artık FED'den %90 ihtimalle, %90 olasılıkla faiz arttırımı bekliyor yarınki kararda 25 baz puanlık. Dolayısıyla bütün bu etkenler, yani jeopolitik riskler, jeopolitik risklerin yarattığı belirsizlik, beraberinde petrol fiyatlarındaki artış, bu petrol fiyatlarındaki artışın yarattığı enflasyonun riski ve geldiğimiz noktada da artık faiz arttırımlarını konuşuyoruz. Özellikle FED'den 25 baz puanlık bir faiz artışı bekleniyor %90 olasılıkla. Keza dönüp ABD tarafına baktığımız zaman ABD 10 yıllık tahvil faizleri %5'in üzerine çıkmış durumda. Hatırlarsak en son 2023 Ekim ayında bir test eder gibi olmuştu. Ama asıl bir %5'lik seviyeyi aslında 2007 yılındaki o küresel kriz öncesinde görmüştük ABD 10 yıllık tahvil faizlerini. Dolayısıyla konjonktür böyle olduğu bir durumda açıkçası çok ciddi manada biz küresel borsalarda da bizde de satış etkisini gördük diyebiliriz. Tabii sadece tek etken bu değil. Malum son dönemde SPK tarafından fonlara dair, daha doğrusu fiili dolaşıma dair gelen bir düzenleme var. Bu da beraberinde hisseler tarafında bazı ayrışmaları beraberinde getiriyor. Bunun biraz böyle fiyat düzenlemeleri var. Geldiğimiz noktada da ifade ettiğim gibi bir miktar borsa tarafında satışlar gördük diyebiliriz. Burada önemli bir nokta var. Dün evet Borsa İstanbul tarafında %1,6'lık bir düşüş gördük ve 14.235 seviyesine kadar gerilediğini konuşuyoruz BIST endeksin. Dünkü satışlara baktığımız zaman evet bankalar tarafında özellikle de BIST 30 hisseleri tarafında satışlar vardı ama ağırlıklı satışın biraz daha böyle hani BIST 30 bankaların dışındaki hisselerden geldiğini de BIST endeksi üzerinde değerlendirdiğimizde vurgulamakta fayda var kanaatindeyim ben. Bundan sonra ne görürüz dediğimiz noktada aslında odağımız evet içeride mevcut düzenlemeler yavaş yavaş sindirilecektir ve tekrardan daha sağlıklı bir zeminde fiyatlamalar oluşacaktır ama içeride makro politikalar fiyatlamalara yön vermeye devam edecek. Makro politikalardan kastım bundan sonraki süreçte TCMB faiz indirir mi indirmez miye artık odağımız çevrilecek. Belki 3. çeyrek finansallarına çevrilecek. Bu kapsamda da zaten geçtiğimiz hafta TCMB aslında mesajını net verdi. PPK metni hatırlarsak hem görece güvercin tondaydı hem de dezenflasyonist ağırlıklıydı. Dolayısıyla biraz daha hani faiz indirimi için zemin oluşturulmaya çalışılmıştı ama PPK metninde yine vurgu yapılan bir nokta vardı. Özellikle de petrol fiyatlarındaki yükselişte eğer önümüzdeki süreçte şu anda konuştuğumuz gibi tekrardan 100 dolarları konuşmaya devam edersek

0: Tabii ki faiz indirim ihtimali zayıflayacaktır. Hatta belki tamamen ortadan kalkacaktır ama daha iyimser senaryoda ABD ve İran arasında bir anlaşma sağlanır ve petrol fiyatlarında geri çekilmeyi konuşursak TCMB'den faiz indirimi borsa için destekleyici olacaktır. Ama kısa vadeli hareketlere baktığımız zaman petrol fiyatları 100 doların üzerinde kalmaya devam ediyor. Jeopolitik riskleri konuşmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla bu taraf bir miktar borsa için baskılayıcı olacaktır diye ifade edebilirim. Tabii diğer taraftan kısa vadeli hareketler nezdinde yine değerlendirdiğimiz zaman odamız bundan sonraki süreç için yarınki Fed kararında. Dediğim gibi yayının başında Fed'den beklenti ağırlıklı olarak keza ağırlıklarının da ötesinde %90 olasılıkla faiz arttırımına gidebileceği yönünde. Burada sadece faiz arttırımına odaklanmamak gerekiyor. Warsh'tan gelecek mesajlar da çok çok önemli. Özellikle 2027 yılına dair veya yılın son çeyreğine dair nasıl bir patika çizecek faizler konusunda bunu da takip ediyor olacağız. Eğer evet Fed beklendiği gibi faizleri arttırırsa ki arttırması şu aşamada sürpriz olmayacaktır. Arttırmaması sürpriz olacaktır. Beklentinin %90 seviyesine çıktığı bir ortamda. Dolayısıyla faizi arttırıp üzerine şahin mesajlar verirse bir miktar verilen şahin mesajlara bağlı olarak hem küreselde hem de içeride belki baskılanma yaratıcı bir etki olabilir. Ama diğer taraftan özellikle evet, faiz arttırmasına rağmen daha ılımlı bir borç görürsek bu da bir miktar piyasalar için rahatlatıcı olabilir. Kanaatindeyim ben. Kısa vadeli hareketlerde jeopolitik riskler şu aşamada biraz daha fiyatlamalara yön veriyor. Çünkü jeopolitik riskleri konuşmaya devam ettiğimiz sürece biz beraberinde petrol fiyatlarını konuşmaya devam edeceğiz. Beraberinde enflasyon risklerini konuşmaya devam edeceğiz. Bu da açıkçası bir sonraki aşamada enflasyonist riskler beraberinde para politikası tarafında daha sıkılaştırıcı adımları getirecektir. Dolayısıyla biraz odağımız bundan sonraki süreç için bu tarafa çevrilmiş durumda diyebilirim. Tabii ben yine işe iyimser taraftan bakacak olursak içeride faiz indirim teması biraz daha bu olumsuz senaryoları bir miktar törpüleyebilir. Ama orada da tek başına hani faiz indirimi bekliyoruz demek yetmeyecektir. Faiz indirimi için yine jeopolitik risklerin en azından yumuşaması, petrol fiyatlarının geri gelmesi hatta kalıcı şekilde geri gelmesi çok çok elzem. Çünkü eğer bunları görmezsek Merkez Bankası'ndan da bizim Merkez Bankamızdan da faiz indirim ihtimali gittikçe zayıflayacaktır. Çünkü bu sabah itibariyle baktığımız zaman 104 dolar seviyelerinde fiyatlanan bir Brent petrol görmekteyiz. Ki dün de 104 dolarlardaydı. Cuma gününe döndüğümüz zaman 107 dolarların üzerinin test edildiğini gördük. Dolayısıyla böyle bir perspektifle aslında yeni güne de başlıyoruz. Keza vadeli tarafa baktığımız zaman düşüş de başlamış durumda. %0,3'lük bir aşağı yönlü performans gösteriyor şu aşamada vadeli. Endeks tarafında da bir miktar açılışta belki baskılanma görebiliriz. Dolayısıyla destek olarak takip edeceğimiz seviye şu aşamada BIST yüz endeksi için 14.235 seviyesinde demiştik. Halihazırda 14.200, 14.150 bandı takip edeceğimiz ilk destek bölgesi olacaktır. 14.150, 14.200 bandındaki destek bölgesi kırılır ise aşağıda belki 14.000 seviyesinde destek bulabilir, psikolojik destek olarak çalışabilir. Eğer burada tutunmayı başaramaz, çok sert bir satışla karşı karşıya kalırsak, dünküne benzer bir hareket görürsek, böyle bir durumda da 14.000 seviyesinin altında 13.900 ve daha aşağıda 13.700'ler destek olarak izlenebilir. Diğer taraftan tabii güne bir miktar satıcılı başlayabiliriz dedim ama gün içerisinde dünkü sert satışı da dikkate aldığımız zaman belki tepki alımı gelme ihtimalini göz ardı etmemek gerekiyor ki bu ihtimal çok çok zayıf çünkü yarınki Fed kararına odaklanmış durumda piyasalar. Yine de eğer böyle bir tabloyla karşılaşırsak yukarı yönlü hareketlerde şu aşamada 14.400 seviyesi bizim için takip edilecek ilk direnç olacaktır. 14.400 seviyesinin aşılması durumunda 14.600'ler ve hemen akabinde 14.700'ler yine direnç olarak takip edilebilecek seviyeler diye ifade edebiliriz. Burada tabii yatırımcının böyle bir konjonktürde yine her yayında vurguladığımız gibi Sema Hanım yani seçici olması çok çok çok elzem
1: Evet.
0: hale geliyor. Tabii sadece hisse ve sektör bazında değil, varlık sınıfı bazında da seçici şu aşamada çok çok önemli. Sadece getiriyi değil, aynı zamanda riski de yönetmek bu tarz konjonktürlerde gerçekten yatırımcı avantaj sağlayan noktalardan bir tanesi. Dolayısıyla sadece getiriye değil, riski yönetmeye de odaklanmak avantajlı olacaktır. Ve biraz daha belki yani kısa vadeden ziyade orta vadeye odaklanmak, biraz daha orta vadeli temalarla portföyü şekillendirmek şu aşamada biraz daha avantajlı olabilir kanaatindeyim ben. Hem risk hem de getiri anlamında.
1: Şimdi petrol 100 doların üzerinde, Amerikan tahvil faizleri %10 yıllıklar %5'in üzerinde, diğer tarafta FED'den sıkılaşma mesajını bekledi.

0: bir dönem ve yarın karar 25 bas puanlık bir faiz arttırımı yönünde. Böyle bir durumda BİST'in sadece teknik seviyelerine bakmak yanıltıcı olabilir mi?
1: Mutlaka, mutlaka. O yüzden dedim, yani kısa vadeli hareketlerde teknik seviyeler evet takip edilebilir. Ama o yüzden teknik seviyelerde bir yerden sonra riskliliğin bu kadar ön plana çıktığı dönemlerde
0: bir virgül koyalım mı sözünüze? Çünkü ilk fiyatlamaları almak için canlı Borsa İstanbul'a gidelim.
2: Dört, üç, iki, bir ve gong.

0: 19'dan başladı. Yeni güne Borsa İstanbul %0,11'lik bir geri çekilmeyle. Bu açılışı nasıl değerlendirirsiniz?
1: Bir kere Sema Hanım, beklentimize paralel bir başlangıçla güne başlıyoruz. Bu nokta önemli. Görece sınırlı bir düşüşle başlıyoruz diyebiliriz. Tabii gün içerisindeki fiyatlamalar oldukça önemli bu noktada. Yayının başında ifade etmiştim. Dün evet biz sanayi tarafında da, bankacılık tarafında da, BIST 30 endeks tarafında da aslında satışlar gördük. Ve bütün bu kombinasyonu aldığımız zaman, bu kompozisyonu aldığımız zaman BIST endeksinde %1,6'lık bir düşüş görmüştük demiştik ama buradaki düşüşlerin biraz daha BIST 30 dışındaki hisselerden geldiğini ağırlıklı olarak söylemiştik. Keza yeni güne dönüp baktığımız zaman BIST 30 tarafı aslında güne %0,16'lık bir artışla, bankacılık tarafı da %0,11'lik bir artışla başlıyor. Dolayısıyla gün içerisinde biraz daha böyle hani yine BIST 30'un dışındaki sanayi şirketlerine odaklanmak, hani düşüş anlamında biraz daha bu noktada seçici olmak avantajlı olabilir. Çünkü sanayi endeksine baktığımız zaman da %0,05'lik bir düşüşle güne başlıyor. Odak biraz buraya çevrilmedi. Tabii az önce açılış öncesinde sorduğunuz soruyu da buraya ilave ederek devam etmek istiyorum. Yani bu tarz dönemlerde teknik seviyeler de çok fazla işe yaramayabiliyor. Evet, teknik seviyeleri takip edelim ama o yüzden vurguladığım gibi yayının başında biraz daha orta vadeli temalarla odağımızı veya portföyümüzü şekillendirelim. Çünkü mevcut durumda teknik seviyelerden ziyade biraz daha makro tema da işin içine girmiş durumda. Hatta biraz değil, tamamen işin içine girmiş durumda. O yüzden evet bazen böyle bazı yayınlarda evet jeopolitik riskleri konuşuyoruz, belirsizlikleri konuşuyoruz ama öyle konjonktürler oluyor ki bunlara rağmen teknik seviyelere kısa vadeli anlamda teknik seviyelere riayet etmek veya risk toleransına göre yatırımcıların teknik seviyeleri de baz alarak işlem yapma imkanı da olabiliyor. Bugün o günlerden bir tanesi değil açıkçası. Yani sadece tek başına teknik riskleri baz alarak şu aşamada pozisyon almak çok çok riskli olacaktır. Yatırımcıların bu anlamda da temkinli olması oldukça elzem.
0: 14.000 seviyesi sadece teknik bir destek olmaktan çıkıp da daha güçlü bir risk eşiğine dönüşür mü?
1: Açıkçası dönüşme ihtimali var. Hani şu anda biraz daha böyle belki izlemekte fayda olacaktır. Zaten psikolojik destek konumunda 14.000 seviyesi. Bundan sonraki konjonktür ne gösterir? Aslında ona bakacağız. Yani işte biz yarın FED'den faiz arttırımını konuşuyoruz artık. Jeopolitik risklerin devam ettiğini konuşuyoruz. Hatta tırmanarak devam ettiğini konuşuyoruz. Çünkü yine yayının başında ifade etmiştim. Husilerin Suudi Arabistan'a saldırısını konuşuyoruz. Yani artık yeni bir cephe açılacak mı, açılmayacak mı? Orta Doğu'da daha da genişleyecek mi çatışma? Bunları artık ihtimaller dahilinde değerlendirmeye başladık. Diğer taraftan Hürmüz Boğazı'nın açılmasına dair görüşmelerin ertelendiğini konuşuyoruz. Dolayısıyla böyle bir konjonktürde hani 14.000 seviyesindeki 14.000 seviyesinin altındaki seviyeler de gündeme gelebilir. O yüzden evet 14.000 seviyesi kısa vadede takip edeceğimiz önemli destek seviyelerinden bir tanesi psikolojik destek konumunda. Ki daha önceki fiyatlamalara baktığımız zaman 14.000 seviyesinin etrafında dalgalanma gayreti içerisinde olduğunu gördük. 14.000 seviyesi içerisinde 14.000 seviyesinde tutulma gayreti içerisinde olduğunu gördük endeksin. O yüzden burası evet kritik bir eşik ama kırılma ihtimali de hani çok da küçük değil. Onu ifade edebilirim. Eğer az önce saydığımız faktörler, yani jeopolitik riskler, işte sıkılaştırıcı para politikası gibi faktörler ön planda kalmaya devam ederse 14.000 seviyesinin altı tekrardan gündeme gelebilir ki burada 13.900 ve 13.700 desteklerini hatırlatmakta fayda var. Çok çok sert bir satış görürsek jeopolitik risklerin daha da tırmandığı bir konjonktürde

0: Böyle bir durumda özellikle 13.500-13.300 seviyeleri de gündeme gelebilir diye ifade edebilirim.
1: Şimdi düne baktığımda banka sınırlı satılmış. Holdingler biraz daha dirençli görünüyor. Ama finansal kiralama factoring tarafında yükseliş var. Çünkü piyasa finansal tarafta seçici biçimde fırsat arıyor gibi görünüyor. Bugün bakacağımız yer neresi sizce? O bankalardaki satış eğer derinleşirse riskin genele yayıldığını söyleyebilir miyiz?
0: Açıkçası bankalar tarafını yakından takip edeceğiz tabii ki. Finansal kiralama faktörün tarafı şu aşamada hani çok sağlıklı bir gösterge olur mu olmaz mı noktasında ben hani evet orada son bir yıllık performansa baktığımız zaman son 6 aylık performansa baktığımız zaman hani çok iyi performanslar görme ihtimalimiz söz konusu ama diğer taraftan volatilitenin de çok çok yüksek olduğunu görebiliyoruz. Yani bir hafta %10-15'lik bir sektörel anlamda sektörel bazda bir getiri görürken devam eden haftada bir anda %10-15'lik bir kayıp görebiliyoruz. O yüzden faktörün tarafını ayrıca belki değerlendirmek gerekiyor. Bankacılık tarafı bu noktada oldukça elzem ama ben bankacılığı dahil ederken ben her zaman sanayi de işin içine koyarım ki dünkü satışta da biraz daha sanayi tarafının aslında etkisini gördük diyebilirim. Yeni günde veya bundan sonraki süreçte bankalar ve sanayiyi beraber ele aldığımız zaman aslında son dönemdeki yükselişlere sanayinin biraz daha ağırlık verdiğini görmüştük. Belki bir miktar bunun da realize edildiğini söylemek mümkün veya realize ediliyor olabilir. Endeksi baskıladığında bunun nedenle söylemek mümkün olabilir. Dolayısıyla evet bankacılık tarafı oldukça önemli. Yakından takip edilebilir orada ama faiz indirim teması veya faiz indirim tarafı TCMB tarafında nasıl gerçekleşecek? Orada beklentiler nasıl şekillenecek? Buna bakmamız gerekiyor. Eğer faiz indirim teması tekrardan rafa kalkarsa veya bu olasılık zayıflarsa bankalar tarafını tekrardan zayıflama görebiliriz ki bu da endeksi baskılayıcı olarak karşımıza çıkabilir. Diğer taraftan sanayi tarafına atıf yaptık. Dünkü satışlarda biraz daha sanayinin ağırlıkta olabileceğini söyledik. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte sanayi tarafını da yakından takip ediyor olacağız. Jeopolitik riskleri konuşuyoruz, belirsizlikleri konuşuyoruz, petrol fiyatlarını konuşuyoruz ki petrol fiyatları sadece hani petrol fiyatları olarak değil enerji maliyetlerinin yükselişleri yükselişleri olarak da değerlendirmek gerekiyor. Eğer buradaki bu faktörler ciddi manada belirsizlik yaratmaya devam ederse açıkçası ekonomik aktiviteyi zayıflatırken sanayi şirketlerine de negatif etki yaratacaktır. Keza faiz arttırım teması zaten şirketlerin çok ciddi manada finansman maliyetlerini arttıran bir etki. Biz Türkiye'de evet şu aşamada faiz indirimlerini konuşuyoruz ama küresel tarafta faiz arttırımları devam ederse faiz indirim temasının bizde de zayıflama ihtimalinin ön plana çıkabileceğini göz ardı etmemek gerekiyor. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte sanayi tarafında yine bu açıdan dikkatle takip etmek gerekiyor ki eğer böyle bir senaryoyla karşılaşırsak yani sıkılaştırıcı politikalar, faiz arttırım teması, belirsizlik gibi faktörleri takip etmeye devam edersek böyle bir senaryoda açıkçası sanayi tarafı da bankacılık tarafı da bundan negatif etkilenecektir. Sadece finansal piyasalar açısından değil makroekonomik açısından baktığımız zaman da yine olumsuz etkilerini görmemiz söz konusu olabilir.
1: Bankacılık tarafı yukarı yönlü hareket ediyor şu anda. Sanayi tarafı da öyle. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yönetmenim ekrana verdi şu anda yeşil ve kırmızı tarafta olanları. Hangi detaylara bakalım burada?
0: Evet, gün içi fiyatlamalar dün sert bir satışla günü kapattığımızı ifade etmiştik ve yeni güne de satıcılı başladık ama gün içi fiyatlamalarda tepki alımı gelebileceğini ifade etmiştik. Şu an bir miktar belki onun etkisiyle beraber yukarı yönlü hareketleri görmekteyiz hem bankacılık tarafında hem BIST 30 tarafında hem de sanayi endeksi tarafında. Dolayısıyla gün içi fiyatlamaları bir süre daha izlemekte fayda var. Halihazırda bankacılık tarafına baktığımız zaman 16.930 seviyesinde. Bu da bizim için 17.000 seviyesi takip edilecek direnç konumunda. Eğer 17.000 seviyesi aşılırsa daha yukarıda 17.250-17.300 bandı yine direnç bölgesi olarak izlenebilir. Tabii daha yukarıda da 17.500 seviyelerini takip edeceğiz ama yine belki vurgulamakta, altını çizmekte fayda var. Teknik seviyelerden ziyade biraz daha mevcut tabloda makro temalar biraz daha fiyatlamalara yön veriyor. O yüzden küresel tarafta jeopolitik riskler ve FED'den faiz arttırımı. İçeride ise bütün bu etkinin TCMB'nin faiz indirim temasına nasıl etki edeceği yakından takip edilmeli. Evet, olumlu senaryolarda ilk etkilenecek sektörlerin başında bankalar geliyor. Dolayısıyla bu tarafa dair biraz daha iyimser yaklaşılabilir. Ama temkinli duruşumuzu da bozmamak gerekiyor diye ifade edebilirim. Az önce ifade ettik yukarı yönlü hareketlerde 17.000, 17.000 üstünde 17.250 ve 17.300 ve daha yukarıda 17.500 seviyeleri direnç

0: olarak izlenebilir dedik. Ama zaman zaman baskılanma görebiliriz. Olası baskılanmalarda da özellikle 16.800 altında 16.600 ve daha aşağıda 16.450'ler, 16.460'lar yine destek olarak takip edeceğimiz seviyeler diyebilirim bankacılık için. Burada şu nokta da önemli. İşte faiz indirim temasını konuşuyoruz bankacılık sektörü için. Eğer faiz indirim teması ön plana çıkar ise yılın son çeyreğine gerçekten biz Merkez Bankası'ndan beklendiği gibi 2 tane 100'er bas puanlık faiz indirimi görsek burada bankacılık bundan çok fazla olumlu etkilenecektir. Ama orada da özellikle de faiz marjları tarafına odaklanıp bankalar içerisinde de buna göre seçici davranmak yine yatırımcı için avantajlı olabilir.
1: Evet, panikte yapmamak çok kıymetli değil mi?
0: Aynen öyle.
1: Analizleriniz için teşekkür ederim. Keyifli, kazançlı bir gün olsun sizin için de. Kolaylıklar.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Paranın rotasını bitirelim. Çok kısa bir aranın ardından stüdyomda yine kıymetli bir konuğum olacak. Borsa İstanbul'da bugün de günün ilk 11 hissesini sahaya süreceğiz. Tabii teknik görünümlerine de bakacağız. Beklentilere de bakacağız. Sebepleriyle sahaya süreceğiz. İlk 11'i borsada. Birazdan görüşürüz.
2: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sundu.
3: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Bro'da. Hem de pil ömründe dev bir gelişmeyle. Hepsi Bro'da'ya gel, yeni iPhone 18 Pro ön siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile.
1: Okullar açılıyor, anne babalar cimriliyor. Canım cimri.
2: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Koçtel'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Koçtel'i tercih ediyor. Siz de Koçtel'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.

0: Ben hoş geldiniz. Stüdyomda kıymetli bir konuğum var. Tabii bu kadar volatil bir ortamda, fiyatlamaların hızla değiştiği bir ortamda bir kadro kurmak, portföy oluşturmak çok da kolay bir iş değil. Bugün de borsada günün ilk 11'ini sahaya süreceğiz ama asıl mesele tabii makro hikayenin de makro senaryonun da böyle olduğu bir dönemde doğru oyuncuları sahaya sürebilmek ve Serdar Karakaş, Info Yatırım, yatırım uzmanı, teknik direktör koltuğunda bugün bakalım nasıl bir portföy, nasıl bir kadro kurdunuz bugün. Hızlıca oraya başlayalım. Borsa İstanbul'u konuşuruz sonrasında. Bugünkü açılışı da, görünümü de. Ama önce oyuncuları merak ediyorum. Tabii ben portföydeki. Hadi buyurun, bir numarayla başlayalım.
1: Bir numaradan başlayalım. Hemen konjonktürle ilgili savunma sanayinden Aselsan bir numarada yer alıyor ki şöyle bir şey var. Trump'ın biliyorsunuz ki bir açıklaması oldu son günlerde. Olabildiğince üretimi arttırdık, Tomahawk'ları bölgeye doğru sürüyoruz şeklinde. Evet. Bu da şöyle bir şey var. Aslına bakarsanız önümüzdeki süreçte de savunma sanayini yine konuşacağız gibimize geliyor. Çünkü riskler hali hazırda devam ediyor. Her ne kadar Rusya-Ukrayna tarafında anlaşma söylemleri de gelse bölge sıcak. Biz daha önceki dönemde de gördük. Tam anlaştı. Hatta masaya oturdular. Birbirlerini çağırdılar. Ama masadan hızlı bir şekilde kalktılar veyahut da alt seviyede görüşmeler sürdü. Bakın zaten süreç çözülmedi. Dizel'e kadar yansıdı zaten bugün oradaki sorunları konuşuyoruz. O yüzden nihai sonuçlar almadığımız sürece biz nihai sonuçlara kadar yine şu an için konjonktürü, riskleri bu şekilde izlemeye devam edeceğimizi söyleyebilirim. O yüzden Aselsan'da da savunma tarafının hikayesinin devam ettiğini düşünüyoruz. Ve bu süreçten ötürü de yine bir numarada kale hattında savunma tarafını tuttuğumuzu veyahut da yakından izlediğimizi daha doğru bir şekilde söylemek olabilir.
0: 374,5 lirayı görüyorum Aselsan tarafında. Tabii yatırım hikayesinin ben sadece savunma sanayi siparişlerinden ibaret olmadığını da düşünüyorum Aselsan tarafında. Çünkü yüksek katma değerli ürün karmasını da birlikte düşünmek lazım. Öyle değil mi Aselsan için?
1: Tabii. Kesinlikle. Arge çalışmaları çok kuvvetli devam ediyor. Sene sonu itibariyle 30 milyarı konuşurken biz burada 23 milyara zaten yılın ortasına ulaşmış durumdayız. O yüzden önümüzdeki süreçte de arkadan gelen özellikle şu durumda dolar ve euro bazı siparişlerin devam etmesi buranın hali hazırda hikayesini güçlü kıldığını söyleyebiliriz. Ama şimdi burada bu konuştuklarımız tamamıyla temel. Teknik anlamda da baktığımızda mesela çok hızlı bir fiyatlamayı konuşuyoruz. Hı hı. O yüzden burada biraz daha yatırımcılar bu fiyatlamayla beraber göz önünde bulundurup destek ve direnç yeni zirveleri konuşabilmemiz için o üst zirvelerin geçilmesi gerekiyor. O yüzden bunlarla beraber değerlendirmeleri daha doğru olur diye düşünüyoruz. Çünkü hiçbir fiyat sonsuza kadar sürmüyor.
0: Evet, 14 Eylül'de BOFA'nın yüksek satış yaptığı hisseler arasında.
1: Evet, yabancının Aselsan. Kesinlikle yakından takip ettiği hisselerden birisi. Yani onları şöyle sıralayacak olsak Ereğli, işte Aselsan, BİM sektör olarak dağılımı yaparsak yakından takip ettiği önemli hisselerden birisi olarak da önümüze çıkıyor. Dediğimiz gibi sadece bizde değil, yurt dışında da bu şekilde zaten devam ediyor şu an için. Tüm savunma sanayileri yakından izleniyor. Çünkü hem Euro bölgesinde işte 10 yıla kadar sürecek olsa da bu yatırımın devamlılığı sonuçta bir genişleme, oraya doğru bir yatırım tarafı halihazırda gözle görülür net bir şekilde var.
0: Yatırımcı Aselsan'da bugünkü hikayeyi mi satın alıyor yoksa önümüzdeki dönem için o beklentideki yüksek büyüme hikayesini mi?
1: Şöyle, o beklenti satın alındı. Beklenti hızlı bir şekilde satın alındı. Bundan sonra sadece peyderpey süreçleri biz izlemeye devam ediyoruz. Yani biz yarın işte tüm her şey işte sadece bizi İran tarafının sonuçlanması şu an için bizi ilgilendirmiyor bu tarafta. Dediğimiz gibi Rusya-Ukrayna tarafının da tamamıyla sonuçlanması ilgilendiriyor. Veyahut da Trump'ın tutumu da bizi ilgilendiriyor. Çünkü Trump yarın Grönland veyahut da Küba veyahut da daha farklı konuşmadığımız lokasyonlar hakkında ne diyeceğini bilmiyoruz. Çünkü şu an için bakış açısı biraz daha genişlemeci bakış açısıyla devam ettiği için riskler tam anlamıyla yarın İran bitse de bir bitti diyebileceğimiz bir konumda değiliz.
0: Tabii
1: maalesef.
0: Bir harita paylaştı. Hem Kanada hem Meksika'da Amerikan bayrağı altındaydı.
1: O yüzden bu tutum çok önemli bence.
0: Peki devam edelim o zaman. 2 numaralı formaya geldik. 2 numaralı forma hangi sektörden, hangi işten?
1: 2 numarada Enka İnşaatı izliyoruz ki burası da biraz daha hani son dönemde klişesi oldu biraz ama nakit kraldır döneminin hisselerinden birisi nin örneği olaraktan önümüze çıkıyor. Neden? Çünkü yüksek faiz ortamını konuşuyoruz. Biz tam hani Ocak Şubat'ta çok farklı bir hikayeyi konuşurken hatta yılın bu zamanlarında çok daha etkili böyle talebin genişlediği çok daha farklı sektörlerin hatta sahada yer aldığı bir dönemi konuşacakken biraz daha İran Savaşı'yla hatta tüm dünyanın o enflasyon mücadelesine daha sıkı sarıldığı bir döneme girdik maalesef.
0: Evet.
1: O yüzden enflasyon yükünü veyahut da finansman yükünü hali hazırda bilançolar üzerine konuşurken Enka'nın bu durumda bunu düşük tutması ve nakit tarafının kasasına çokça geniş yer alması bu tarafı biraz daha güçlü kıldığını söyleyebiliriz. Sadece şöyle bir şey var. Şimdi biz bilançoları değerlendirirken işte kasasında para vardır, kasasındaki parayı iyi yönetir. Hı hı. Ama bizim için önümüzdeki fiyatlamalar için bu etkili olmuyor. Etkili olacak kısım esas faaliyet karlarından gelen. Yani ana iş kolunu

0: Nedir? Ana iş kolundan gelen satışlar ve bu satışlara ilişkin karlar ne durumda gerçekleşiyor? Bize önümüzdeki süreçte ne veriyor bu şirket? Ona göre biz değerlendiririz. O yüzden burada da şimdi Enka İnşaat diyoruz ama inşaat tarafı evet var ve inşaat tarafındaki lokasyonların ciddi bir şekilde dağılması, işte İngiltere'de aynı şekilde Dubai'de, Rusya'da bu şekilde dağılması bugünümüzde özellikle risklerin nereden ne patlak vereceği belli olmayan günümüzde özellikle şirket için dağılan risk en azından ifade ettiği için biraz daha evet inşaat tarafında olumlu. Ama diğer tarafında dediğimiz gibi sadece inşaat değil diğer özellikle teknoloji, yapay zeka konuştuğumuz bugünlerde veri altyapısına ilişkin çalışmaları, enerjiye olan yatırımları, özellikle bu iki sektör önümüzde konuşacağımız çok önemli sektörlerden birisi. O yüzden bu taraftaki katkılarla da biz Enka İnşaat'ı yakinen izlediğimizi söyleyebiliriz. Burada fiyatların özellikle ciddi bir aşağıya geri geliş kısmını görmemiz bu tarafı biraz daha dikkatli izlememize sebebiyet verdiğini söyleyebilirim. Çünkü dediğimiz gibi yatırımcı burada daha çok mesela karar alırken şöyle yapıyor. Hisse gidiyor, çokça konuşuluyor, herkes konuşuyor. Niye? Artık o ayyuka çıkmıştır. Zaten en üst seviyelere gelmiştir. Ondan sonra hepimizin diline dolanıyor zaten. Ama oralardan önemli olan maliyetleme değil, belirli iskontolardan, belirli fiyatlardan ve şirket iyiyse izleme tarafına geçip daha doğru kararlar almak portföy açısından daha serbest ve rahat oluyor diyebiliriz.
1: Sizin anlattıklarınızdan şimdi bunu Enka İnşaat'ı portföye almanızı klasik müteahhitlik firmalarından çok daha farklı bir değerleme hikayesi var gibi görünüyor
0: değil mi? Tabii kesinlikle. Yani biz zaten yapay zekayı biliyorsunuz konuşamadık son dönemde.
1: Evet.
0: Çünkü Çin ve Amerika ciddi olan oranda zaten fiyatlamasını yaptı. Yüksek bir rally gerçekleştirdiler. Hatta Avrupa bile gerisinde kaldı.
1: Avrupa çok geride kaldı.
0: Çok.
1: Pek çok konuda.
0: Çok maalesef bürokrasi onları evet. mahvetti. Lagarde'ın da geçen hafta biliyorsunuz toplantısı oldu evet. zaten ECB'den sonra. O tarafa doğru eğilmek istiyorlar. Hatta bizim de sadece Amerika'ya bağlı kalmayalım diyorlar ama bence bu engelleri aşıp biraz daha çok hızlanmaları lazım. Yani çünkü Çin ve Amerika bu konuda çok ilerdeler. Hatta Amerika'yı başlatmayı düşünüyorlar falan ama Trump hayır diyor. Bakalım o sorun nasıl çözülecek.
1: Evet. Devam edelim mi? 3 numara. 3 numaralı formada hangi hisse var bugün?
0: Üç
1: ve neden?
0: 3 numarada demir çelik sektörünü izliyoruz. Orada da Ereğli demir çelik tarafı var. Şöyle bir şey var. Hani Kardemir'i de konuştuk son dönemde. Ereğli'yi de konuşuyoruz. Ama demir çelik sektöründe şimdi uzun zamandan beri konuşamadığımız bir durum vardı. Marjların düşük kalması ve rekabeti gerçekleştirememesi, bundan dolayı da şirketlerin geri planda kalması. Uzun zamandan beri zaten marjlar geniş ama yatay seviyede fiyatlayan bir durumumuz vardı. Daha yeni geçtiğimiz aylarda o zirve seviyelerini kıraraktan yeni bir hareket başlattığı dönemi gördük. Biz şu an içinde geri testlerde olduğumuzu söyleyebiliriz. Burada ama her zaman şunu söyledik. Özellikle son yükselişle beraber. Burayı izlerken tüm sorunların çözüldüğü anlamında bakmamamız gerekiyor. Çünkü ana problem neydi? Çin. Çin tarafındaki fiyatlamalar bu sektörü yoruyordu. Orası hali hazırda var olduğu sürece buradaki arkadan gelen talep ve fiyatın ne denli sürdürülebilir olacağı tarafını takip etmemiz gerekiyor kısmıydı. Çünkü şu an için herhangi bir gayrimenkul tarafında hikaye yok. Otomotiv tarafında hikaye yok. Beyaz eşya tarafında hikaye yok. Arkadan destekleyebilecek herhangi bir şu an için İran Savaşı ile gerçekleşen marj değişikliğine ilişkin farklı bir senaryomuz yok. Hı hı. O yüzden bu rüzgar devam ettiği sürece buraları devam ettirebiliriz. İç talepten gelebilecek yükselişler, satışlarda. Aksi takdirde yavaşladığı sürece biz biraz daha stabil bir fiyatlama görebileceğimiz taraftayız demir çeliklerde. O yüzden burada ne zaman ki artık hani faiz indirimleri, gayrimenkuller, otomotivler buraya destek verebilir diye düşünüyoruz şu an.
1: Peki burada bunu portföyüne koyan yatırımcı sizce dipteki marj normalleşmesini satın alıyor?
0: Öncesinde biraz öyleydi. Hı hı. Çünkü uzun zamandan beri biz burayı takip ediyoruz. İlk başlarda hani özellikle marş kısımlarının açılması, iç talepten gelen yukarı yönlü...

0: ünlü evet. satış rakamları burayı şimdiye kadar destekledi. Ama dediğimiz gibi buraya kadar geldik ama biraz daha yavaşlayan fiyatlamalar gördük şimdi. İşte bundan sonra biraz daha dikkatli olunabilecek bir dönem diyebiliriz demir çelik tarafında.
1: Peki. 4 numaralı forma. Hangi hissede?
0: 4 numara maalesef dünyanın en büyük sorunu.
1: Evet.
0: Yarın da bu sorunu bakalım nasıl aşacağız ona bakacağız. Enerji, enerjide de Tüpraş tarafı, petrol tarafında. Şimdi Tüpraş tarafında şöyle bir şey var. Anlık fiyatlamalarda dedik, petrolde aşağı gelmesiyle beraber evet düzeltme hareketleri görebiliriz. Ama şu an Çin trendinde herhangi bir bozulma yok. Hikayede herhangi bir değişiklik yok. O yüzden yukarı yönlü hareketleri hali hazırda destekleyen bir rüzgar gerçekleşti. Ve bununla beraber her an her şey olabilir. Bence geçen haftaki Lagarde'ın toplantıdaki en büyük kelimesi bence damga vuran bilmiyoruzdu. Yani biz yarınımızı bilmiyoruz diye dikkat ederseniz.
1: Evet, evet sigorta yani. Sebebiyle, enflasyon sigortası sebebiyle faiz arttırdı.
0: Kesinlikle ve bunu söyleyen Avrupa Merkez Bankası Başkanı söyledi.
1: Evet.
0: Çünkü öyle bir gündeyiz. Yani bugün Trump'ın çıkıp da yarın veyahut da bir saat sonra ne yapacağını hiç bilmiyoruz.
1: Tabii biz anlaştık da diyebilir.
0: Kesinlikle.
1: Vurabilir de.
0: Tabii ki. Anlaştık derse çok farklı bir dünya ekonomisinde devam edeceğiz. Ama sıcak çatışma artarsa çok daha farklı bir seviyeye doğru geçeceğiz maalesef. O yüzden bilmiyoruz. O verileri izleyerekten devam edeceğiz demişti. Biz de Tüpraş tarafında o yüzden her seferinde belirtiyoruz. Burada böyle bir duraksamayla beraber burada bir düzeltme hareketi görebiliriz. Bu düzeltme hareketini gördüğümüz takdirde bu sefer yönelip marjlara bakacağız. Stoklar hangi seviyelerden ve bu seviyelerden satış seviyeleri nasıl gerçekleşiyor? Aradaki marj korunuyor. Korunuyorsa eğer evet fiyatın devamından bahsedebiliriz bundan sonra. Ama burada kaç mesela 70 dolara indik. İnmedik değil. Ama bir gün orada durduk. Ertesi gün maalesef yukarı yönlü fiyatlamalar gördük. İşte bu koşullar tamamıyla fiyatlamalar üzerinde etki edecektir. Ciddi bir fiyatlamaya gelmiş durumdayız. Tüpraş'ı da şu an için bu şekilde izliyoruz.
1: 416 lirayı görüyorum 10 Eylül'de.
0: Evet.
1: Yukarı yönlü hareketinde nereyi bekliyorsunuz değerleme olarak?
0: Şu an için yukarıda zaten herhangi bir destek yok. Serbest olaraktan yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Biraz da hani o yüksek seviyelere kavuşmuş durumda olduğumuzdan dolayı yukarıda artık herhangi bir fiyattan dolayı dikkatli izlemekte
1: fayda var.
0: Evet. Geçtiğimiz noktalardayız şu an için.
1: Peki hadi o zaman 5 numaralı formayı da sahibine verelim.
0: 5 numarada Türk Telekom tarafı yer alıyor.
1: Neden?
0: Ki bizim aslına bakarsanız bu dönemlerde en böyle rahat konuşabileceğimiz perakende ve iletişim sektörü.
1: Ama sert düşüş vardı o tarafta.
0: Evet. Geçen hafta da sert yükselişler vardı. Bunun sebepleri de biliyorsunuz ki biraz daha fon rehberi tarafı yer alıyor. Çünkü BIST 30'a doğru kayan fon şirketleri var. Onunla ilgili sert alımlar hızlı çünkü Kasım'a kadar biliyorsunuz bir süre tanındı. Orada ayarlamalardan dolayı hızlı hareketler görüyoruz. Şimdi önümüzdeki süreçte de zaten büyük ihtimal bu ay sonuna kadar da sürecek gibi gözüküyor bu tür volatil hareketler. Telekom tarafında, iletişim tarafında maalesef istediğimizi alamadık biz. Geçen sene de alamadık. Çünkü alt yatırımlar devam ediyor. Alt yatırım ne demek veyahut da yatırım ne demek? Cepten para çıkması demek maalesef. 5G ihalesi geldi. İmtiyaz sözleşmeleri geldi. Kıbrıs'ta yeni alt yatırım yapılaşması geldi. O yüzden biraz daha burayı yorduğunu söyleyebiliriz. Ama önümüzdeki süreçte şimdi onu da söyleyeyim. 2026'ya geldik. Birinci çeyrekleri aldık. Birinci çeyreklerde evet yukarı yönlü bir gelen yeni kullanıcı sayısı var. Ama yeni kullanıcı sayısını üst rakamlardan bir türlü getiremiyor. Şimdi getiremeyince ne oluyor? Borç tarafı artıyor. Gerileyen de bir satış kısmından gelen kar kısmı var. Şimdi böyle olunca haliyle yukarı yönlü fiyatlamalarda zorluk çektik. Şimdi ise eğer ki önümüzdeki süreçte tamam burada yeni kullanıcı sayısı artıyor. Rakamları burada yukarı yönlü sürebilirsek çünkü 350 TL'lerde Türk Telekom'un ki yaklaşık 420 120'de TÜRSEL'in ki kullanıcı başına ortalama olarak da. Şimdi bunları yeni kullanıcıları yukarı yönlü en azından revize edebilirsek yine bu satış dengesi ve borç dengesini önümüzdeki süreçte dengeleyip

0: yeni fiyatlamaları konuşabiliriz diye düşünüyorum ama o zamana kadar biraz daha yakından izlediğimiz tarafta şu an için.
1: Peki 6 numaralı formada hangi hisse var?
0: 6 numarada sağlık tarafını konuşuyoruz.
1: Neden sağlık? Defansif özelliği açısından mı, o savunmacı karakteri yüzünden mi?
0: Evet, kesinlikle. Biraz daha şöyle bir şey var. Biliyorsunuz ki portföylerimizi çeşitlendirmemiz gereken bir zamandan geçiyoruz. Bu sadece bize değil, tüm dünyada bu şekilde. Ki mesela Amerika'da biz yapay zeka kısmını konuşuyoruz. Yapay zekanın işlem hacmi olsun, değerlenmeler olsun, bir alt sektöre göre çok fazla ilerlediğini söylüyoruz. Ama bunun yanında da işte enerji, bankacılık, sağlık gibi sektörlerin geçen dönem iyi bir performans sergilediğini söylemiştik. Şimdi burada da o çeşitlendirme içerisinde sağlık sektörünü biraz daha atlamamız gereken tarafta yer aldığını düşünüyorum. Burada da Medical Park tarafı ön plana çıkıyor ki neden? Çünkü biraz daha burada yatırımlarla ön plana çıkıyor. Hı hı. Bu yatırımlarla beraber, şimdi yatırım demek az önce konuştuğumuz gibi nedir? Cepten para çıkış kısmıdır. Ama diğer taraftan da en azından bu maliyetleri minimumda tutup, işte personel maliyeti, yataklar artıyor, yatak sayısı artıyor ama personel tarafı sabit kalabiliyor. İşte operasyonel giderleri aynı şekilde düşürebiliyor. Bunların yönetimini iyi bir şekilde yapabildiği için biz Medical Park'ı biraz daha yakından izlediğimizi söyleyebiliriz. En azından bu yatırımlar kısmını da diğer gelir kısmıyla biraz daha destekleyebilirse burası şu an için yani tablonun sorunlu kısmı veyahut da soru işaretiyle izlediğimiz kısım. Önümüzdeki dönemler burayı yükseltebilirse olumlu katkı sağlayabileceğini düşünüyoruz en azından.
1: Şimdi Medical Park'a bakınca o fiyat artışlarıyla maliyet enflasyonu arasındaki makas marjları korumaya devam ederse şayet burada bu hisseyi portföyde savunmacı karakterinden çıkarıp büyüme beklentisiyle koyduğumuz bir alana ağırlık açısından taşıyabilir miyiz? Tabii, katalizör tabii. Ne olur orada?
0: Tabii orada şöyle bir şey var. Biliyorsunuz orada biraz da devletin hani sulh düzenlemeleri oluyor. Onlarla ilgili de bir bağlılığı var ama burada özellikle önümüzdeki süreçte buradaki olan gelişmeler, mesela dünya çapında da sürekli izliyoruz. Sağlık alanında gelişmeler oluyor aynı şekilde. Bu gelişmeler bu tarafa yansırsa, biraz daha küresel etkilerle gelişmeler olursa buraya olumlu yansır diye düşünüyoruz açıkçası.
1: Yani büyüme beklentisiyle olan hisselerde daha kesinlikle İleri belki de, değil mi?
0: Taşıyabilir kendisini kesinlikle.
1: Peki 7 numarada kim var Serdar Bey?
0: 7 numarada Astor tarafını, enerji tarafını takip ediyoruz. Bu aslına bakarsanız enerji tarafının biraz daha farklı bir kısmı olaraktan önümüze çıkıyor. Zaten bir dönem hatırlarsanız yaklaşık 2-3 yıl önce enerjilerde yoğun bir halka arz kısmıyla karşılaşmıştık. Ama şimdi hepsinden enerji diye bahsediyoruz ama burada çeşitli taraflara da ayrılıyor kendi içerisinde. Kimisi dağıtım kısmında, kimisi tedarik, kimisi üretim. Burada da Astor enerji kısmı biraz daha parça tarafıyla önümüze çıkıyor. Yapay zekadan bahsediyoruz. Ana tema bu. Zaten dünyadan yapay zeka çıkartın, geri hiçbir şey kalmıyor maalesef. O yüzden Astor tarafında da bu dönüşümü konuşacak olursak önümüzdeki süreçte de yetmeyecek çünkü. Özellikle enerji uzmanlarının söylediği şey, yapay zekanın getirmiş olduğu o etkiyle beraber çok kısa sürede enerji ihtiyacı 2-3 katına çıkacak. Şimdi bu durumda mevcut altyapı da yetmeyecek. İşte o zaman kimi arayacaklar? Astor veyahut da muadili şirketleri arayacaklar. O yüzden temel hikayede bu kısım ön plana çıktığı için Astor'da biraz daha farklı izlediğimizi söyleyebiliriz. Keza bilançoya baktığımızda %50'si yurt içi, %50'si yurt dışı. Hı hı. Amerika'da son dönem anlaşmaları ön plana çıktığını söyleyebiliriz. O yüzden biraz daha bu hikayeyle beraber takip ettiğimiz hisselerden birisi. Ha, burada da şöyle bir şey var. Evet, arkada bir hikaye var. Devam ediyor. Ama yine ciddi fiyatlamalardan bahsettiğimiz bir taraftayız. O yüzden biraz daha destek ve direnç noktalarıyla beraber izlemekte fayda olan şirketlerden birisi fiyatlama açısından.
1: Peki sipariş büyümesi gerçekten de hem kâra hem de nakit akışına aynı hızla yansıyor mu?
0: Şöyle, son dönemde tabii ki burası da dediğiniz gibi bir yatırım tarafına tabii. geçti, bir atak Hı-hı. tarafına geçti. Bu yatırımlarda evet bir kısım harcanan veyahut da giden kısım, hani havuzun açık musluk tarafı var maalesef. Şimdi orayla beraber izlemeye devam ediyoruz ama şöyle bir şey var. Burayı karşıladığımız sürece aslına bakarsanız bilançolarda herhangi bir plan yok. Problem yok. Ama karşılayamadığımız zaman işte asıl o zaman problemler evet. başlıyor. O yüzden burası da altını çizerekten izlediğimiz noktalardan birisi.
1: Peki. 8 numarayla devam edelim. Şimdi 8 numarada hangi sektör?
0: 8 numarada da içecek sektörüyle beraber Coca-Cola'yı takip ediyoruz burada. Geçtiğimiz dönemlerde özellikle bayağı bir pazarlama tarafına yönelmişlerdi ve bilançoyu böyle baskılayan taraftaydı.
1: O yüzden geniş bir coğrafya.
0: Evet, kesinlikle. Yayılması. Özbekistan, evet. Irak, Hı-hı. o taraflar kesinlikle. Ama dediler ki geçtiğimiz senenin ikinci çeyrekleri itibariyle bu tarafı hani biraz daha yavaşlatıyoruz. Buradan artık geri dönüşüm bekliyoruz kısmına geçtiler ki bilançoyu almamızla beraber bizim burada o karları, dönüşümleri görmemizle beraber zaten teknik kırılımı da gerçekleştirdik. Ondan sonra zirve seviyeleri test ettiğimiz noktaya gelmiş bulunmaktayız. Şimdi zaten ikinci çeyreklerden yıl sonuna bağladık. 2025'in yıl sonu ve 2026. 2026 yılı içinde bu şekilde sürecini devam ettirebileceğini düşündüğümüz için de biz uzun bir zamandan beri Coca-Cola'yı çıkarmıyoruz. Takibimizde olan sektör ve şirketlerden birisi diyebiliriz.
1: Peki kadronuzda Coca-Cola'nın defansif tüketim hissesi olmak mı, yoksa gelişen pazardaki o organik büyüme hikayesini taşıdığı için mi burada?
0: Büyüme hikayesini taşıdığı için devam ediyoruz. Tabii ki burada ara ara böyle oluşabiliyor şirketlerden. Mesela rekabet kurulundan cezadır. İşte hı hı. veyahut da reklamlara ilişkin veyahut da daha değişik dediğimiz gibi riskler var olduğu için şu an özellikle Trump'ın gelmesi, ticaret savaşlarını konuştuğumuz için şirketlerde bu şekilde, uluslararası şirketlerde özellikle biraz daha hızlı hareketler görebildiğimiz veyahut da süreçler görebildiğimiz noktalardayız. Burada da önümüzdeki süreçte eğer ki böyle durumlarla karşılaşmadığımız sürece yine bu büyümeye devam ettirecek tarafta yer aldığından dolayı biz izlemekteyiz şu an için.
1: Peki, geldik 9 numaraya. 3 kritik oyuncu, 3 kritik hisse gibi görünüyor takımda.
0: Evet, zaten biraz daha şimdi ağırlığı arttırıyoruz şirketlerde.
1: Çeşitlendiriyor muyuz?
0: Evet, yani şöyle söyleyeyim. Ağırlığın arttı, yani nasıl diyeyim? Mesela şimdiki konuşacağımız taraf Holding ve burada da Koç Holding izliyoruz. Şimdi özellikle Koç Holding'den konuşurken ben burada her ara ara benzetmelerle de konuşuyorum. Büyük bir gemi. Şimdi dümeni çevirdiğiniz zaman hızlı bir hareket yapamaz ama dönüşü büyük bir şekilde olur. İçerisinde biz Koç Holding dediğimiz zaman otomotivde ciddi bir hisseden bahsediyoruz. Bankacılıkta aynı şekilde, enerjide aynı Hı-hı. şekilde. Şimdi o yüzden aslına bakarsanız neredeyse
1: endeks... Tek bir şirket değil, bir iştirak portföyü.
0: Kesinlikle endeksi konuştuğumuz tarafta yer aldığını söyleyebiliriz. BIST 30'u konuştuğumuz tarafta olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi burada da özellikle 180'lerin üzerinde kapanışlar almamızla beraber geçen sene, çünkü ciddi teknik seviyelerden birisiydi. Altında da kapanışlar almadık. Şimdi bizim burada dünyada biliyorsunuz ki fonlama maliyetinden bahsediyoruz. Bakalım evet. Japonya ne olacak? Bakalım Fed artık %90 ihtimaller gözüküyor.
1: Japonya'daki meselede carry trade çözülmesi kritik.
0: Maalesef. O yüzden fonlamanın yukarı doğru devam ettiği ve dünyanın enflasyonla ciddi bir sınav geçirdiği dönemdeyiz maalesef. Ama biz özellikle bu durumda olsak dahi bir alanımız, sıkı duruş politikamız, işte rezervlerdeki güçlü seyir, özellikle bu tarafta biraz da yavaş ve diğer ülkelere göre avantajlı bir şekilde izlememize sebebiyet verecek bir konumda. Şimdi 100'er baz puanlık indirimlerin gelmesiyle beraber biz biraz daha rahatlayabiliriz. Sadece beklenti açısından. Çünkü bunu destekleyecek bir diğer tarafta olması gerekiyor. Likiditenin açılması, muslukların açılması. Böylelikle biz şirketlerde rahatlama görebiliriz. Şimdi Koç Holding tarafında da faizlerin inmesi ve 2027'de özellikle likidite koşullarının biraz daha gevşemesiyle beraber bu tarafta faize duyarlı sektörler olduğundan dolayı yukarı yönlü hamleyi biz bekleyebiliriz.

0: BIST 30'da konuşabiliyoruz. Çok yüzüde şirketlerimiz var ve son dönemde de onu konuşuyoruz. Yani yabancının gelişi burada özellikle bu iskontoyu da gözeterekten olabilir kısmını bahsediyoruz. Çünkü dediğimiz gibi uzun zamandan beri biz bu ralliye maalesef eşlik edemedik. Çünkü bu hikayeden biraz daha uzak kaldık. Hikaye farklılaştı. Koç Holding'de o iskontoları, NAT iskontolarını içerisinde barındıran tarafta olduğunu söyleyebiliriz. Zaten eğer ki bir dediğimiz gibi düzelmeyi konuşursak, risklerin en azından bertaraf edildiği bir durumu konuşabilirsek, ikinci çeyrekler itibariyle yani bize en çok verdiği nokta, tamam çok iyi bilanço gelmemiş olabilir ama bize verdiği nokta hızlı bir toparlanmaya evrilebileceği noktası olduğunu söyleyebiliriz.
1: Mesela Türk Hava Yolları için aslında değerlemesi değerinden daha azı konuşuyoruz ya, Koç Holding'de durum nasıl değerleme açısından şu anda gördüğümüz rakam?
0: Burada da yine çok düşük seviyelerden konuşuyoruz. Dediğimiz gibi Yapı Kredi var, Ford tarafı var, Tüpraş tarafı var. Özellikle son dönemde Tüpraş tarafına her ne kadar destek alsa da diğer taraflar, özellikle otomotiv tarafı maalesef aşağı çeken taraftaydı burayı. Ki dediğimiz gibi burada mesela faiz, Ocak Şubat'ta faiz indirim döngüsünü konuştuğumuz dönemlerde biz bankacılık, gayrimenkul ve holdingler tarafında bir hareketlenme beklemiştik. Bankacı ve gayrimenkul tarafında o hareketlenmeyi, o fiyatlamayı gördük ama holdingler tarafında hali hazırda maalesef o etkiyi alamamıştık. Ve yine de zaten işte savaşa girdik. Yatay seyirde düşüşlerle karşılaştığımız durumu görmüş olduk. Hali hazırda o iskontoyu biraz daha içerisinde barındırdı söyleyebiliriz şu an için. Hadi burada de hikaye nasıl değişebilir? Biraz daha dediğimiz gibi faiz ve 2027'de likitte koşulların değişimiyle beraber nedir? İşte orada işte otomatik tarafı devreye girecektir. Daha sonra bankacılık tarafı devreye girecektir. Evet. Buralar pozitif olaraktan etkilenip burayı biraz daha yukarı yönlü değiştirebilecek, hikayeyi değiştirebilecek tarafta yer alacaktır.
1: Geldik 10 numaraya.
0: Şimdi 10 numarada tüm dünyada olduğu gibi bizi de derinden etkileyen havacılık, ulaştırma diyelim hatta buraya. Ulaştırma kısmı petrol fiyatlarının çok yukarıda gitmesiyle beraber maalesef tüm kağıdılığı yedi, aşağı doğru çekti. Şimdi biz Türk Hava Yolları'nı izliyorduk burada ama Türk Hava Yolları'da Pegasus'ta özellikle yolcu sayıları olsun, kargo olsun, posta olsun, evet rakamlar iyi geliyordu. Üçüncü çeyrekler mobilite açısından en iyi zamanlardan birisiydi ama 100 dolarlarda konuştuğumuz petrol uzunca bir süre burada kaldı. Ha, şöyle bir şey var. 70 dolarlarda uzunca bir süre kalıp tam tersini konuşsaydık bu hikayeyi. Yani 70 dolarda kalıp 100 dolara bir günlük sıçrasaydı veyahut da bir haftalık sıçrasaydı biz geçici dönem etkisi olarak
1: daha nitelen farklı konuşacaktık.
0: Evet, ama burada tam tersini konuşuyoruz. Yani bir günlük 70 dolar uzunca bir süre 90 ile 100 dolar arasına gidip gelen. Çünkü o arada biz tedarik ettik. İçeriye bir ham madde alımı gerçekleştirdik ve bu seviyelerden gerçekleşti. Peki biz bu satışları yukarı yönden mi fiyatladık? Orası maalesef biraz daha soru işaretli olarak da yer alıyor. İşte o yüzden Türk Hava Yolu ve Pegasus'u biraz daha dinlenmeye şu an için çekmiş durumdayız. En azından ana gider kalemleri petrol olmayan neresi kalıyor? Daha çok yer hizmetleri kısmı yer alıyor. Orada TAV Havalimanları önümüze çıktığını söyleyebiliriz. Ulaştırma tarafında TAV Havalimanlarını şu an için takip ediyoruz. Dediğimiz gibi 3. çeyrekten mobilitenin en yüksek olduğu dönemlerden birisidir. Yolcu sayıları bu karlılığı bu tarafta desteklediği sürece, ki burada da geçtiğimiz zamanlarda şöyle bir sıkıntımız vardı. Hali hazırda da var. Finansman yükü ve bunun getirmiş olduğu bilançoya ağırlık kısmı mıydı? Burayı çözemediğimiz için yukarı yönlü fiyatlamalar maalesef alamıyorduk. O yüzden yine bununla beraber bu hikaye tamamıyla çözülmüş değil. Bu hikayeyle beraber izlemeye devam ettiğimizi söyleyebilirim bu tarafa da.
1: Şimdi TAV Havalimanlarında biraz da o görünmeyen kısmı var. O tarafa da aslında girmek istiyorum bu noktada. Onlarda yeni havalimanı işletme hakları var. Örneğin uzun vadeli kontratları var. Bir de euro bazlı gelir yapısı var TAV Havalimanlarında. Evet. Çok kıymetli. Bugünkü değerleme tanesine baktığınızda en fazla hangi alandaki büyüme potansiyeli bize daha yukarı TAV havalimanları listesi gösterir?
0: Şimdi şöyle bir şey var. TAV havalimanlarında da Orta Doğu riski yok mu?

0: Var. Kuveyt tarafı var. Tabii. Orada önemli limanları var sonuçta. O tarafı etkiliyor mu? Etkiliyor. Biz burada tamamıyla petrol tarafını biraz daha bertaraf ediyoruz. Yatırımlar hali hazırda devam ediyor ama dediğimiz gibi zaten bu yatırımlardan doğan da biraz daha borçluk seviyesi ön plana çıkıyor ve projeksiyonu olan bir şirkette yani sürekli yeni havalimanları bünyesine katma projesi olan tarafta yer alan bir şirketimiz. O yüzden biraz daha bu tarafı evet sorun oluşturabiliyor ama gelirler kısmı her zaman diyoruz borç evet olabilir ama gelirler kısmı bu tarafı absorbe edebiliyorsa özellikle büyümede veyahut da gelişmekte herhangi bir problem yoktur diyoruz.
1: Geldik son formaya. 11 numaralı formayı kime teslim ettiniz?
0: 11 numarada bankacılık tarafını izliyoruz ve orada da Akbank'ı izliyoruz. Evet, ikinci çeyrekler bizim böyle çok korkarak evet. baktığımız bir süreçti. Neden? Çünkü PMI rakamları 50'nin altına gelmeye başlamıştı. Acaba sorunlu krediler kısmı ne şekilde evrilecek? Buraya ayrılan, zaten Akbank'ta da son bilançolarda şunu gördük. O tarafa ayrılan payın yükseltildiğini gördük. Aynı şekilde kredi makasının da marjının da korunduğunu görüyoruz. Gelirlerin iyi bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Ve öz kaynak kısmında ortalama değerde en azından iyi bir şekilde devam ettiğini söylüyoruz. Çünkü bankacılık sektöründe şu an için öz kaynak karlılığı enflasyonun altında.
1: Evet.
0: Biz şu an için değerlendirmemizde acaba hangi şirket en üst seviyede getirebiliyor onu izliyoruz şu an için. Öz kaynak karlılıklarını yukarı çekmemiz lazım ki tekrardan biz bankacılık sektörünü konuşabilelim. En azından nasıl diyeyim coşkulu bir şekilde konuşabilelim. Endeksi taşıyabilecek bir seviyede konuşabilelim. Ona kadar maalesef biraz daha uzun vadede özellikle biz teknik grafiği açtığımız zaman yatayda fiyatların her ne kadar yukarı gidişatı konuşsak da biz bazı zamanlarda yatayda kendisini fiyatlayan bir bankacılık sektörü şu an için önümüze çıkıyor.
1: Tabii yani sadece yatırım tezinin merkezinde kar rakamı olmamalı öyle değil mi? Bankacılık tarafında net faiz marjı var, kredi mevduat makası var, aktif CDS'ler, kalitesi var.
0: Tabii birçok parametre önümüze çıkıyor. Ama şöyle bir şey var. Her ne kadar evet CDS'ler aşağıya gelse de gelirler kendini koruyor olsa da burada bazı şeylerde dediğimiz gibi soru işareti. Hani sorunlu krediler kısmı ne olacak? Buraya evet büyük bir pay ayırmışlar. Ama önümüzdeki süreçte nasıl gerçekleşecek? İşte likidite şu an için çok önemli. Her ne kadar faiz aşağı geliyorsa da likidite dağılımı çünkü burası nedir? Parayı en azından kendi bünyesine çevirerekten kar yazabilen şirketlerden birisi. O para dönmediği sürece, parayı döndüremedikleri sürece biraz daha yavaşlayan bir bilanço görüyoruz maalesef. O yüzden sadece hani faizlerin inmesi değil, faizlerin inmesi bize sadece bu tarafta beklentiyi satın almamıza ilk başta sebebiyet verir. O da biraz daha geçici bir fiyatlama yol açıyor. Eğer ki devam eden bir trend görebilmek istiyorsak biz bankacılık sektöründe bunun likidite koşullarının açılması, para musluklarının açılması ve içeride bir döngüden bahsetmemiz yani o para döngüsünden bahsetmemiz.
1: Kredi büyümesi.
0: Evet kesinlikle gerekiyor ki tekrardan devamlı yani sürekliliği olan tarafa çekebilelim bu tarafı. Oraya kadar dediğim gibi sadece uzun vadede yatay bir fiyatlama hakim oluyor.
1: Peki 11'i bitirdik. Yönetmenim de tam kadroyu ekrana verirse onun üzerinden sormak istiyorum. Bu kadroyla hangi hikayeyi satın aldınız? Çünkü bu kadar fiyatların değiştiği bir ortamda bu da bir portföy kurmak önemli bir iş.
0: Şimdi şöyle bir şey var. Burada yine söylüyorduk ama biraz daha tescillenmiş oldu. Geçen hafta Lagarde'ın söylemesiyle. Aman biz yerimizi koruyalım. Yani yerimizi bir koruyalım, geriye gitmeyelim. Önemli olan şu an için o. Yani merkez bankalarına da aynı koşullar sabit. Yurt içinde de aynı koşullar sabit. Evet, biz her ne kadar iyimser, pozitif tabloları da değerlendirsek de şu an için dediğimiz gibi yarını bilmiyoruz, nasıl olacağını bilmiyoruz. O yüzden verilerle ve temkinli bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. O yüzden portföylerimize de şu an burada hisseyi konuştuk ama diğer yatırım gruplarını da biraz daha ele alaraktan bir portföy oluşturmakta, yönetim yapmakta yarar var olan dönemden geçtiğimizi söyleyebilirim.

0: ederim. Bu da sadece biraz daha çeşitliliği koruyup önümüzdeki süreci riskleri minimuma düşürerekten devam eden bir kadro olduğunu söyleyebiliriz.
1: Şimdi kadroya bakıyorum. Savunma, enerji, ihracat var. Bu kadroda önümüzdeki 6-12 aylık dönemde nasıl bir makro hikaye satın alındı?
0: Önümüzdeki süreçte şöyle bir şey var, biliyorsunuz
1: 6 aylık süreçte diyelim. Çok da uzağa gitmeyelim.
0: Çok uzağa gidemiyoruz maalesef. Şöyle bir şey var. Biraz daha savaş ortamının yavaşladığı. Yani şöyle bir şey var. Kasım'da biliyorsunuz seçimler var. Asıl hani bizim tam kader anını değiştirecek noktalardan birisi o. Yani Trump oradan sonra nasıl bir tutum sergileyecek?
1: Savaşa seçimden sonra petrol fiyatları düşecek dedi. Demek ki savaşı bitirecek.
0: Kesinlikle. Ya şöyle bir şey var. Bakın biz bugün tahvilleri konuşuyoruz değil mi?
1: Evet.
0: Tahvilleri niye konuşuyoruz?
1: %5'in üstünde 19 yılın en yüksek seviyesi.
0: Kesinlikle ve bu süreç hali hazırda 2026'nın sonuna kadar da devam edecek gibi gözüküyor. Yani buradaki sorun indirmek ve arttırmak değil. Tahvillerin ateşini veyahut da Fed'in ne şekilde, yani çünkü o da zorda kaldı. Niye? 40 trilyon dolarlık bir borçtan söz ediyoruz. Bunun bir çevrilmesinden bahsediyoruz. Arttırdığınız zaman çok büyük yükten bahsediyoruz. Yani arttırım kelimesi her zaman diyorum bir kerekte çıkıyor ama çok kolay bir şey değil Amerika için.
1: Siyasi baskı var öbür tarafta.
0: Kesinlikle. Ve savaşın da getirmiş olduğu bütçe çok ağır bir yük var. Bakın Tomahawk diyoruz.
1: Evet.
0: Kendisi söylüyor. Çok ciddi paralardan bahsediyoruz. Ve onların hepsi Orta Doğu'ya doğru akıyor. Bakın Çin problemi niçin mesela ticaret savaşlarını konuştuk geçen sene? Bütçe ek gelir diye konuştuk değil mi?
1: Evet.
0: Mahkemenin iptal etmesiyle evet. beraber 2026 ekstradan ağırlık yaptı. Bakın işler iyi gitmiyor. O yüzden Trump seçimden sonra artık her ne şekilde olsun. Aslına bakarsın seçimden önce yapması gerekiyordu ama seçimden sonra kalmış
1: kaldı
0: gibi gözüküyor. Bir şekilde sıkışan bütçe ve kasa tarafı var. O yüzden bu tarafın artık bir şekilde sonuçlanabileceğini düşünüyoruz. Sonuçlanmadığı takdirde daha kötü günler bizi bekliyor olabilir.
1: Şimdi 11'e yönetim ekranına vermişken Brent petrolde beklentiniz ne? Onu da sorayım hemen. Sonra 11'e dönelim.
0: Burada eğer ki biz sonucu getiremezsek 120 dolarlar var. 120-125 dolarlar
1: görür
0: var.
1: Görür müyüz?
0: Görürüz maalesef. Yani oradaki o direncimiz bizi bekliyor. Orayı görürsek, eğer ki o rakamları da geçersek işte asıl hikaye oradan sonra başlayabilir. Fiyatlar biraz daha hızlanabilir. Çünkü hem arz tarafında çok büyük bir problem var. Hem stoklar bitmiş durumda. O yüzden fiyatlamalar bizi çok kötü yöne doğru götürebilir. Hızlı bir şekilde 150 dolarları konuşabiliriz.
1: 150 dolar kadar.
0: Evet. İşte o zaman tüm denge bozulur.
1: Tabii. Şimdi tekrar o zaman sahaya dönelim. Oradan sorayım. Bu 11 oyuncunun arasında ilk 3 tanesini mutlaka her dönemde sahada tutun desem ve 3'ünü de yedek kulübenize almanızı istesem hangileri tutar, hangilerini çıkarırsınız oyundan?
0: Şöyle, burada daha çok
1: her dönem için tutmak istediklerinizi merak ediyorum.
0: Her dönem zaten sıklıkla söylediğim bankacılık tarafından.
1: Yani 150 dolarlık bir Brent petrol senaryosunda.
0: Evet, yani bankacılığı arkaya dağılsak, öne dağılsak, şimdi bankacılık olmadan herhangi bir portföy veyahut da borsa konuşmamızın şu an için pek bir anlamı olmuyor. Yani o zaman kadro sıfır olur. O yüzden geriye de çeksek belirli dönemlerde izleme tarafına çekip bakacağımız tarafta yer aldığını söyleyebilirim bankacılık tarafı. Diğer taraftan eğer ki biz 150 dolarları konuşuyor olursak zaten burada Tüpraş ve savunma tarafı yani enerji ve Aselsan tarafını yine önümüzdeki süreçte adından çokça söz ettirecek tarafta yer aldığını söyleyebiliriz. İnşallah öyle bir şey olmaz.
1: İnşallah
0: 150
1: tabii.
0: dolarları konuşmayız.
1: İnşallah.
0: Bu konuştuğumuz rakamlar yani orada denklem çok daha zorlu hale gelir. Çok daha zor yani enflasyon açısından, tahviller açısından, riskli piyasalar açısından tamamen ters yönlere doğru evrildiğimiz bir yöne doğru gideriz.
1: Şimdi sürenin de sonuna geliyoruz. Yönetmenim Borsa İstanbul'daki son puan bandını verirse ekrana bugünkü beklentiniz ne olur Borsa İstanbul için? Artıda mı kapatır, ekside mi kapatır? 0.57 geride şu anda, 14.134, 0.71 geride.
0: Yarınımız var bizim saat 9'da FED'den gelecek olan karar. bütün dünyayı ilgilendiriyor. Bakalım, hani arttırım kararı %90 çıkmış durumda ama

0: yaptırım tarafına da kullanacaklar mı hani yönlerini?
1: Pas geçmesini de bekliyor musunuz?
0: Pas geçerse biraz daha tahvillerin ateşini söndüremez, daha çok yükselir. İnşallah bir arttırım kısmı gelir, ateşler söner, piyasalar biraz daha dengeye geçer. Yani perşembe daha dengede bir piyasa görebiliriz ama ona kadar biraz daha volatil bir piyasa bizi bekliyor. 13.900 ana destek noktası, 13.900'ün altındaki kapanışlar bizi zorlar. 13.600 ve 13.200 destek noktası daha çok satış baskı olaraktan konuşacağımız bir yöne doğru evriliriz.
1: Çok zengin, çok da keyifli bir sohbet oldu. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
1: Ekonomi notlarını noktalayalım efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 18. Kocaeli, Bursa ve Balıkesir 27, Sakarya 26. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 12. Konya ve Sivas 27, Kayseri 29, Nevşehir 26. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 18. Denizli, Aydın, Muğla ve Manisa 31. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 23. Mersin 31, Adana ve Kahramanmaraş 33, Hatay 30. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 22. Bolu ve Karabük 24, Rize ve Samsun 25. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 10. Malatya 32, Erzincan 30, Van 26, Ardahan 24. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 18. Mardin 32, Şanlıurfa ve Diyarbakır 35 ve Siirt 34 derece.

0: üstü versene ya.
1: Babam Ati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
0: Baba ATM'yi taklit yapmak ne ya? Böyle harçlık mı verilir?
1: O zaman gerçekten havalı bir şey görmek ister misin? İzle bakalım.

0: İştahçılık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Hem de benim adıma. Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Belirleyeceğiniz harcama limitleriyle çocuğunuz güvenle parasını yönetmeyi öğrenirken işlem takip özelliğiyle de sizin içiniz rahat ediyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
4: Kolay gelsin.
5: Sağ olun başkanım, hoş geldiniz.
4: Nasılsınız, ben nasıl?
5: Çok EDM'ye geçtikten sonra biraz daha rahatladık. Eskisi kadar evrakla uğraşmıyoruz artık.
4: Alborluk da zor iş ya.
6: Eskiden daha zordu başkanım. Evrak işleri oluyordu dükkanı kapatınca. Şimdi EDM ile işlerimiz çok daha rahatladı.
4: İşler nasıl?
7: Sağ olun başkanım. EDM sayesinde hızlandırıyoruz. Güzel başkanım.
8: Kaldık zor iş ama EDM sayesinde e-fatura, e-defter işlerimizi kolayca hallediyoruz. Evrak işlerimizle uğraşmıyoruz.
9: Teskiş İş Birliği ile EDM Bilişim, esnafın dijital dönüşümünde yanında.
10: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
11: De böyle, Otobit'te.
12: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım.
13: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
12: Akakçe. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
14: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
15: 50 bin düş.
14: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
16: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
17: Arabanı arabam.com'a. Değerinde tring sat.
18: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslimi özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi ve çevre dostu özel.

0: Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO Güvencesi ile yaşam başlıyor. Teslime özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en gözde noktalarından birinde yerinizi alın. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
1: 12-18 Eylül arasında BİM'de efsane Osmancık pirinç 179 lira yerine 149 lira. Saban iri kuru fasulye 85 lira yerine 75 lira. BİM,
2: altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Parite. Bir ülkenin parası esas alınarak diğer iki ülke parasının bu esas alınan ülke parası karşısındaki değeridir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
4: Tasarruf finansman modelinde teslimat ne demektir?
5: Katılımcının sistemden finansman kullanarak ev veya araç satın alma hakkını elde etmesidir.
3: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
6: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
4: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

Saatler 11'i gösteriyor. Hem küresel piyasalardaki başlıkları, ki bu hafta Fed'in faiz kararı önemli. İçerideki son fiyatlamaların detaylarını konuşacağız. Haftanın ikinci işlem günündeyiz. Önce gidelim bakalım fiyatlamalar ne yönde seyrediyor diyelim. Küresel hisse senedi endekslerinden başladığımız, özellikle hem Fed'in faiz kararı öncesi temkinli bir hava varken ABD tahvillerinin yükselmesi, petrolün hala 100 doların

0: üzerine kalması ve yapay zeka sektörüne yönelik endişelerle beraber risk iştahının sınırlandığı bir günü takip ediyoruz. Wall Street tarafında 3 büyük endeks kontratlarına negatif açılışa işaret ediyor. Yine Nasdaq'ta yarım puanlık bir geri çekilme var. Burada tabii ki teknoloji devlerinin yöneticilerinden gelen uyarılarla beraber aslında genele yayılan bir satış baskısının olduğunu takip ediyoruz. Dönelim Avrupa tarafına. Petrol ve faiz baskısı o taraftan da karşımıza çıkıyor. Özellikle enerji maliyetlerindeki yükseliş enflasyon endişesini canlı tutmaya devam ediyor. Londra ve Frankfurt borsasında da %1'lere yakın geri çekilmeleri gün içerisinde takip ediyoruz diyelim. Buradan bakalım Asya Pasifik tarafına. Günlük seanslar ana hatlarıyla eksi tarafta tamamlanmış. Güney Kore KOSPI Endeksi'nde %1'e yakın bir geri çekilme var. Yine Japonya ve Hong Kong'da da benzer bir tablo bizi karşılıyor. Bu taraftan da tabii ki yüksek petrol, küresel faizler derken bir de Japonya'daki 10 yıllık tahvil faizlerinin %3'ün üzerine çıkması hissesine de endekslerini baskılayan bir unsur olarak da karşımıza geliyor. Buradan bakalım ABD tahvillerine kritik noktalardan bir tanesi sadece FED değil. Yine burada petrol kaynaklı enflasyon ve Amerika'nın da yüksek borçlanma ihtiyacı ile birlikte bir fiyatlama olduğunu takip ediyoruz ki 10 yıllıklar %5'in üzerine kadar yükseldi. %1,5'luk bir yükseliş var. Bu da son 19 yılın en yüksek seviyeleri anlamına geliyor. Birçok riski aslında altında barındırıyor. Birazdan konuklarla hangi riskleri barındırıyor detaylarında konuşuyor olacağız diyelim ve bakalım enerji emtia tarafına. Petrolde yine fiyatlamanın merkezinde arz riski karşımıza çıkarken özellikle Suudi enerji altyapılarına yönelik saldırılarla beraber jeopolitik risk primi etkili olmaya devam ediyor. İki tip ham petrolde $100 üzerinde, Brent'te $108'lara kadar da bir yükseliş söz konusu. Dün $110 sınırına kadar da bir yaklaşmada göstermişti diyelim. Buradan bakalım değerli metallere. Jeopolitik risk desteğiyle beraber altın fiyatları etkilenmeye devam etse de yine burada yüksek reel faiz ve güçlü dolarda baskılamaya devam ediyor. $4,300 altına kadar sarktı. Ons fiyatı yarım puanlık bir geri çekilme. Gümüşte de %1'e yakın bir satıcılı seyirle $62'ları takip ediyoruz. Dönelim içeriye bakalım. Borsa İstanbul dün gelen sert satışların ardından ana hikaye yine küresel risk iştahı ve petrole döndü. 14.500 bölgesinden uzaklaştık. 14.000 hemen üzerinde bir fiyatlaması var. 14.097 son seviye, %1'e yakında bir geri çekilme Borsa İstanbul'a takip ediliyor diyelim. Buradan gidelim. Vakıfbank Azize Alan A Para muhabirine bağlanalım. Vakıfbank yanında. Evet Azize, sözü sana bırakalım.
1: Vakıfbank ile Sıfır Atık Vakfı yeni bir işbirliğine imza attı. Sıfır Atık Vakfı ve Döngüsel Ekonomi finansman paketini hayata geçirdi. Detayları konuşacağız. Yanımızda Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş var. Hoş geldiniz öncelikle.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Bu paketin detayları neler, işletmeleri hangi alanlarda ve nasıl bir finansman imkanı sunacaksınız?
2: Evet, öncelikle bu paketin hayata geçirilmesinde kıymetli desteklerini esirgemeyen Sıfır Atık Vakfımıza ve Sıfır Atık Hareketi'ne çok çok teşekkür ediyorum. Bu konuda önce olan Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşleri Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'ye de şükranlarımızı arz ediyoruz. Tabii artık bir küresel marka ve hareket haline gelen Sıfır Atık ekonomiler için oldukça önemli. Kaynakların kıt olduğu bir dünyada kaynaklarımızı verimli kullanmak ve atıkların yeniden ekonomiye kazandırılması oldukça önemli. Biz de bu noktada başta KOBİ'lerimiz olmak üzere sıfır atık ve döngüsel ekonomiye geçiş sürecindeki finansman ihtiyaçlarını karşılamak için bir paket oluşturduk. Paketimizde ham madde tedarikinden işletmelerin, KOBİ'lerin sıfır atık süreçlerine uyum, dijitalleşmeden yeni yatırımlara kadar birçok alanda farklı finansman ürünleriyle destek vereceğiz. Toplam ilk aşamada kredi hacmimiz 10 milyar Türk lirası büyüklüğünde olacak. KOBİ'ler için işletme sermayesi noktasında ihtiyaçlarına yönelik işletme başına 10 milyon Türk lirasına kadar, yatırım yapmak için ise 50 milyon Türk lirasına kadar desteğimiz olacak. İşletme kredilerinde 24 ay vade, yatırım kredilerinde 60 ay vade ve ödemesiz dönem imkanı da sunulacak. COBİ dışı ve daha büyük yatırımlar için ise kredi hacmimizi yukarı taşıma imkanımız var. Aynı zamanda vadeyi de 120 aya kadar sunacağız ve maliyetler de piyasa oranlarının bir miktar altında.

0: altında olacak. Bu paketi çok önemsiyoruz. İnanıyorum ki ilk aşamada 500 KOBİ'mize ulaşacağız. Başta organize sanayi bölgelerinde olmak üzere paketin hacmini kısa sürede bitirdikten sonra yeni paketlerle huzurunuza geleceğiz.
1: 2026'nın ilk yarısında uluslararası piyasalardan 7,1 milyar dolarlık kaynak sağladınız. Sürdürülebilir finansmanın toplam uluslararası finansmanındaki payı da %38'e ulaştı. Burada önümüzdeki dönem için hedefiniz nedir?
0: Şimdi biz tabii Vakıfbank olarak uluslararası piyasalardan ve uluslararası finans kurumlarından güçlü miktarda kaynak bulabilen bir bankayız. Ve ifade ettiğiniz gibi sağladığımız bu kaynakların da %38 gibi önemli bir miktarını yine döngüsel ekonomi, yeşil dönüşüm ve çevre ve sosyal etkilere duyarlı olan alanlarda kullandırabiliyoruz. En son Asya Kalkınma ve Altyapı Bankası'ndan bir 300 milyon dolarlık kaynak sağladık. Yine Dünya Bankası kuruluşu olan IBRD'nin imkanlarıyla 250 milyon dolarlık yine döngüsel ekonomiye yönelik bir kaynak sağlamış olduk. Bu tür finansman imkanları doğru iş modelleriyle ve Sıfır Atık Vakfı gibi değerli paydaşlarımızla yapmış olduğumuz iş birlikleri sonucu sonuç alma ve etkisinin olumlu yönde olmasından dolayı ilerisi için bu uluslararası finans kuruluşların ilave kaynaklar sağlama noktasında güçlü bir destek oluşturacağına inanıyoruz. Dolayısıyla 7.1 milyar dolarlık kaynak sınırlı olmayacak. Elbette bundan sonra da başta Dünya Bankası, Asya Yatırım ve Kalkınma Bankası, Fransız Kalkınma Ajansı gibi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası gibi önemli küresel bankalardan döngüsel ekonomi noktasında kaynak sağlama çalışmalarımız güçlü bir şekilde devam edecektir.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz siz de. Vakıfbank'la hayata geçirdiğiniz bu işbirliğinin sıfır atık hedeflerine nasıl bir katkı sağlamasını bekliyorsunuz? Özellikle işletmelerin döngüsel ekonomiye geçişinde finansman erişimi ne kadar kritik?
2: Tabii bugün önemli bir tören için bir aradayız. 10 milyar liralık bir paketten bahsediyoruz. Sıfır atık ve döngüsel ekonomi finansman paketinin tanıtımını bugün yapıyoruz Vakıfbank ile beraber. Bildiğiniz üzere Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde başlayan sıfır atık hareketi bugün dünyanın 193 ülkesinde karşılık buldu ve bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde düzenlediğimiz sıfır atık forumu dünyadaki en büyük finans çevrelerini bir araya getirdi. Dünya Ekonomik Forumundan bölgesel bankalara, Dünya Bankası'na kadar ve Sıfır Atık Vakfı olarak da bu uluslararası finans çevreleriyle yakın bir işbirliğimiz var. Tabii bugün Sayın Vakıfbank Genel Müdürümüz Osman Bey'in de liderliğinde Türkiye'deki KOBİ'lerimiz, sanayicilerimiz için önemli bir adımı attılar. Bu bağlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'de ciddi bir değişim ve dönüşüm yaşanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz, vakıflarımız, kurumlarımız, bankalarımız, KOBİ'lerimizin, vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarında yanındalar. Bu bağlamda da biz Türkiye'deki sıfır atık dönüşümünü ve sanayideki yeşil dönüşümü hızlandırmak bağlamında bu çalışmayı çok önemli görüyoruz. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde Sıfır Atık Vakfı olarak biz vatandaşımızın, 86 milyon vatandaşımızın sürekli yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. Bildiğiniz üzere Türkiye COP31'e hazırlanıyor. Bu yıl COP31 Türkiye'de yapılacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, aynı zamanda COP31 Başkanımız Murat Kurum'un liderliğinde güçlü bir COP toplantısı inşa edeceğiz ve burada yaptığımız bu örnek çalışmayı da COP31'de dünyaya anlatacağız. Geçtiğimiz günlerde yine Sayın Bakanımızın liderliğinde İstanbul İklim Finansmanı Zirvesi'ni gerçekleştirdik. Orada da önemli görüşmeler, önemli toplantılar gerçekleştirdik. Türkiye finans konusunda güçlü bir ülke, önemli bir ülke. Bu bağlamda Sayın Berat Albayrak döneminde de başlayan çok önemli çalışmalar oldu. Kendisinin Enerji Bakanlığı döneminde de büyük adımlar atıldı ve o çalışmalar da hala devam ediyor. Biz de Sıfır Atık Vakfı olarak Vakıfbank'la ve diğer paydaşlarımızla beraber finansman konusunda milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz.
1: Çok teşekkürler. Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş'la birlikteydik. Söz yeniden stüdyoda.
3: Evet, A Para muhabirimiz Aziz Alan'a teşekkür ediyoruz. Sıfır Atık Finansman Paketi'nde kapsam

0: Anında konuşmalarının hitaplarını gerçekleştirdi. Vakıfbank Genel Müdürü'nün yine hitaplarını burada dinledik diyelim. Buradan piyasaları konuşmaya devam edelim. Hemen gidelim. Bir canlı yayın konuğumuz var. İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Sevgül Yırtar bizlerle birlikte olacak. Sevgül Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Dün şimdi bir haftalık özeti yapmıştık sizinle. Tekrar bugünden devam edelim. Ham petrol ve Brent petrol hala 100 dolar üzerinde. ABD tahvilleri 10 yıllıkları %5'in üzerine bir çıktı. 19 yılın zirvelerini bu noktada takip ediyoruz. Yine bir risk olarak karşımıza geliyor ki yine bu hafta Fed'in faiz kararı öncesinde önemli aslında başlıklar olarak da takip ediyoruz. İçeride dün sert satışlar vardı. Bugüne döndük. Yine %1'e yakın bir geri çekilme var Borsa İstanbul'da. Aslında küresele de paralel bir bu noktada gidişatta takip ediyoruz. Yani küresel hisse senedi endeksleri genel anlamıyla bir risk iştahının sınırlandığı bir gün. Nasıl yorumlarsınız? Haftaya nasıl devam ediyoruz?
1: Evet, haftaya artan jeopolitik risklerle başladık. Bunun etkisini Brent petrolün yüksek kalmasıyla izliyoruz. Diğer taraftan yükselen petrol fiyatları enflasyon endişelerini arttırıyor ve tahvil faizlerinde, uzun vadeli tahvil faizlerinde yükselişe neden oluyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri 2023 tepe noktasını geçti bugün itibariyle. %5.03'ün üzerinde. Son 20 yılın en yüksek seviyelerine yaklaştı. Zaten tahvil faizlerinin 10 yıllık tahvil faizlerinin tepe noktası 5.30 civarında 2007 yılında test edilmişti. Bunun etkisiyle birlikte piyasalarda risk iştahı özellikle değerli metaller tarafında bir baskı oluşturuyor. Ons altın tarafına baktığımızda bugün itibariyle 4300 seviyesinin altında zayıf seyrin devam ettiğini görüyoruz. Burada kritik seviye 4250 dolar. Yukarı yönde trendin yukarı dönmesi için de 50 günlük ağırlıklı ortalaması 4350 doları takip etmeye devam ediyoruz. Gümüş tarafında da 61 dolar 100 haftalık ortalama. Bugün de satış baskısı devam ediyor. Yukarı yönde 64.50 dolar kritik bir seviye yönün yukarı dönmesi için. Özellikle de yarın akşamki FED faiz kararı öncesinde sıkışık seyrin değerli metaller tarafında devam etmesini bekleyebiliriz. Bu hafta neleri takip edeceğiz? Dün de belirtmiştik. Bu hafta küresel merkez bankaları haftası. Yarın akşam FED faiz kararı açıklanacak. Şu aşamada %90 üzerinde yarınki toplantıda faizlerin artması bekleniyor. Toplantı ardından yeni FED başkanının Warsh'un yapacağı basın toplantısı önemli. Ayrıca bu toplantıda faiz, büyüme ve enflasyona ilişkin projeksiyonlar açıklanacak. Bu toplantıdan sonra özellikle de risk iştahının yönü daha değerli metaller tarafından daha netleşeceğini söyleyebiliriz. Haftanın ikinci yarısında yine İngiltere Merkez Bankası'nın faizleri %3.75'te sabit tutması bekleniyor. Diğer taraftan Japonya Merkez Bankası'nın dün de belirtmiştik önemli olduğunu. Çünkü burada bir faiz artışı bekleniyor. %1.25'e yükselecek Japonya tarafında faizler ve Başkan Ueda'nın yapacağı konuşma da sözlü yönlendirmede önemli olacak. Borsa İstanbul tarafına bakalım. Borsa İstanbul'da 14.350 seviyesinin altında zayıf görünüm devam ediyor şu aşamada. Bu seviye altında biz görünümün negatif olabileceğini belirtmiştik. 14.000 seviyesi 200 günlük ağırlıklı ortalamanın ve psikolojik bir destek. Buraya kadar bir geri çekilme yaklaştı zaten şu aşamada. 14.933 seviyesinde de 200 günlük ağırlıklı ortalaması var. Toparlayacak olursak satış baskısı devam ediyor. Ancak orta vadeli görünümde henüz bir bozulma yok. Kısa vadeli görünüm ise son iki gündür negatife dönmüş durumda. Dolar bazında da endeks 300 doların altında ve 290 dolara yaklaşmış durumda. Daha önceki dip noktası geçtiğimiz haftalarda 286 dolarda gerçekleşmişti. Muhtemelen 286-290 dolar bandında bir konsolidasyon görebiliriz. Bundan sonraki süreçte Eylül ayı enflasyon verilerinin önemli olacağını belirtmiştik. Ekim ayındaki Merkez Bankası toplantısı öncesinde. Şu aşamada küresel tarafta ayrıca yapay zeka gelişimine ilişkin kaynaklı riskler de Nasdaq tarafından negatif seyre neden olduğunu belirtelim. Küresel tarafta Merkez Bankaları haftasından sonra özellikle de bu jeopolitik riskleri nasıl evrileceği ve ABD uzun vadeli tahvil faizlerinin yönü Borsa İstanbul'un risk iştahı açısından da önemli olduğunu belirtelim. Kısa vadede 14.000 desteğinin tutulmasını bekleyebiliriz. Teşekkür ediyorum.
0: Evet Sevgili Hanım, çok teşekkür ederiz yayına değerli katkılarınız ve yorumlarınız için. Hoşça kalın. İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Sevgül Yırtar'la

0: Yasaları değerlendirdik. Bir canlı yayın konuğumuz daha var. GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayyıldır bizlerle birlikte olacak. Kudret Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum Fatma Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi küresel borsalarda bir satış baskısını takip ediyoruz. Hem Fed öncesine temkinli bir hava var. Bir de yapay zeka teknoloji tarafında sert satışların olduğu bir haftaya başladık. Bu noktada gelen uyarılar var yöneticilerden. Yine Opin AI'ın halka arzının ertelenmesi oldukça önemli bir başlıktı. Dolayısıyla AI yatırımı ve çok fazla veri merkezi altyapılarını görüyoruz ama kâra ne zaman dönüşecek? Dönüşse bile yatırımcıları tatmin etmeyen bir ortam derken oraya yönelik soru işaretleri, ne dersiniz küresel taraftaki bir baskı ve teknoloji sektörü adına?
1: Tabii küresel piyasalar, özellikle şu anda içinde bulunmuş olduğumuz kompozisyonda jeopolitik risk temasının yansımalarını ve enerji tarafındaki maliyetlerin enflasyon üzerinde, dolayısıyla merkez bankalarında faiz silahını kullanmaya zorlandığı bir dönemde küresel borsa endeksleri de baskılanıyor. Yani bugüne baktığımız zaman özellikle A'dan Z'ye çoğu borsa endekslerinde de bu baskı görülüyor. Tabii bu tür zamanlarda endekslerde trend içerisinde düzeltme eğilimleri oluşturduğu bölümlerde ister istemez tabii ki iş dinamiklerde yapay zeka tarafına ilişkin endişe tematik başlıkları ön plana çıkabiliyor. Tabii burada şunu bakmakta fayda görüyorum. Özellikle Amerika tarafına odaklandığımız zaman biz ikinci çeyrek finansal dönemini oldukça verimli geçirdik. Yani bu yüzden de kendi iş dinamiklerinde hikayesine devam eden finansal tarafında yatırımcıların desteklendiği gelecek dönem hikayelerinde bir problem yaşanmayan, evet sermaye artışlarının, yatırımların devam ettiği bir ortamda belli başlı riskleri kendi sektör içerisinde şirketler bazında ayrışmaları oluşturabiliyor ama genel akışta yapay zeka tematik yaklaşımının devam ettiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla şu anki türbülans içerisinde bu haber akışları birazcık daha işin taktiksel hareket bandını oluşturduğunu söylemekte fayda var. Her nihayetinde her finansal dönem geldiği zaman biz şirketlerin hikayelerini incelemeye çalışıyoruz. Hatta önemli şirketler üzerine raporlar da paylaşmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla şu anda baktığımız zaman finansal hikaye tarafında çok ciddi bir bozulma ya da soru işaretleri olmadığı gibi iyimser beklentiler sürüyor. Bu tarz hareketleri de biraz daha hem şirketsel bazda hem de endeksin kendi bazında düzeltme olarak ya da tepki olarak okumakta fayda görüyorum.
0: Evet, yapay zeka hisselerinin değerlemesi yüksek, buradan bahsettiniz. Diğer yandan risksiz getiri dediğimiz ABD 10 yıllıklar %5'in üzerine kadar bir yükseliş gösterdi. 19 yılın zirvelerini takip ediyoruz. Aslında %5 seviyesi yıllardır psikolojik de bir eşikti ama bu kez tabii en önemli olan başlıklardan bir tanesi enflasyon verisiyle değil, petrol borçlanma ihtiyacı gibi farklı bir dinamiklerle yükselmesi. Burada yerleşecek mi, kalıcı olacak mı soru işareti olarak karşımıza geliyor. Ne dersiniz, eğer ki bu seviyelerde uzun bir süre kalmaya devam ederse hangi riskler getirir yanında?
1: Şimdi tabii geçen hafta Amerika'da enflasyon geldi. Veri geldikten sonra biraz kafalar karışmıştı. Özellikle kısa ve uzun vadeli tahvildeki performanslar arasında ayrışma dikkat çekti. Yani 2 ve 5 yıllıklar yükseliş, 10 ve 30 yıllıklar bir negatif performans sergilemişti. Tabii burada aylık ve yıllık bazdaki veri farklılıkları ama en özelinde burada tabii ki petroldeki seyir gerçekten dikkat çekiyor. Biz geçen hafta Amerika'da Ağustos enflasyon verisini konuşuyorduk. Petrolün Ağustos ayını $90 ortalamayla kapattığında unutmayalım. Temmuz'da da benzer bir şekilde vardı. Şu anda $108'larda. Hatta Fed'in yapmış olduğu bir çalışmada her $10'lık bir petrolün seyrinin manşet enflasyon üzerinde kabaca %0.40 puanlık baz puanlık bir yükselişi tetikleyebileceği makalelerinde de yer almakta. Hadi biz onun yarısını varsaydığımız zaman şimdi $10'lık değil, neredeyse $20'lık bir hareket marjı var. Yani bu da aslında bir endişe yaratıyor. Ne endişesi? Enflasyon, her ne kadar çekirdek enflasyon 2021 yılından bu yana en düşük rakamda olsa da manşetteki katılık, enerji tarafındaki riskler enflasyon üzerinde dolaylı olarak gelecek dönem üzerinde baskı oluşturacak. Merkez Merkez Bankası üzerinde de bu baskı teorik olarak zaten vadeli fiyatlamalarda faiz artışı senaryosu üzerinde ana senaryo olmayı sürdürüyor. Tabii bu da tahvil faiz oranları üzerinde yükselişi tetikleyen bir gelişme. Dolayısıyla jeopolitik temada süreçler normalleşmedikçe petrol en azından şu anda 100 dolar

0: Bunların altında bir rahatlama ibaresi göstermedikçe bu baskı tahvil faizleri üzerinde yansıtacaktır. Tabii ki bu hareketler, özellikle siz de biraz önce belirttiniz, 10 yıllıkların, biz 2 yıllıklara alışığız bu bölümlerde, 10 yıllıkların özellikle 5'in üzerine çıkması senaryosu burada da aslında teorik olarak şunu net bir şekilde söylüyor. Enflasyon sadece bugünün meselesi değil, uzun vadeli projeksiyonda da arzu ettiğimiz bölgelere gelme konusunda soru işareti yaşatacaktır. Dolayısıyla burada da faizler yükseliyor. Tabii burada biz ana odak noktamız FED olacaktır ama tahvil faizlerindeki bu yükselişlerde önümüzde ABD hazinesi tarafından da sürece ilişkin yeni mesajlar gelecek mi? Orada biraz ateşi söndür, en azından birazcık daha söndürebilecek mi? Bunun da cevaplarını arıyor olacağız.
1: Evet, FED'e değmişken biraz da toplantı içeriğine bakalım isterseniz. Şimdi piyasanın artış ihtimalleri %90'a kadar, hatta 90 üzerinde de bir fiyatlama var. Neredeyse kesin gözle piyasa şu an bakıyor. Yıl sonuna kadar, yarınki toplantıdan sonra bir faiz artırımı daha fiyatlanıyor. Aslında bir artırım döngüsü başlıyor mu diye konuşuyoruz. İndirim senaryosu zaten tamamen ortadan kalkmışken. Ne dersiniz yarınki toplantı adına? Evet, artırım kesin gibi ama Warsh'un vereceği mesajlara da bakacağız. Aslında ne kadar sözlü yönlendirme yapmıyorum dese de yılın geri kalanı nasıl bir patika izlenecek, bu da önemli olacak. Ne dersiniz, yarın nasıl bir tablo görürüz?
0: Öncelikle yönlendirme yapmaya gerçekten çok ihtiyacımız olduğu bir ortamdayız. Çünkü Haziran'da ilk toplantısında yönlendirme yapmayacağım dedikten sonra piyasanın fiyatlama reaksiyonundaki farklılıklar gerçekten dikkat çekiyor. İlaveten yani makro göstergelere baktığımız zaman da mevcuttaki göstergelerden ziyade gelecek dönemki beklentilerin aslında FED üzerinde faiz artışı baskısının oluşturduğunu söyleyebiliriz. Yani bugün Mayıs'taki 4.20 manşet enflasyondan şu anda 3.4 kadar gerileyen bir görünümün olduğu, çekirdek enflasyonda 2.9'lardan 2.4'e kadar 3 aydır üst üste düşen bir eğilimin olduğu, tarım dışı istihdamın iyi geldiği, işsizliğin hafiften gerilediği, ücretlerdeki artışların da enflasyon üzerine ciddi bir etki yaratmadığı, teorik olarak iktisadi yaklaşımda aslında FED'in şu anda sabit gitmesi, faizi sabit gitmesi gereken bir dönemde biz gelecek dönemdeki riskleri barındırarak şu anda FED'den faiz artışı beklentisi içerisine girdik. Neredeyse CMI Fed Watch'a baktığımız zaman vadeli kontratlarda ana senaryo olmayı sürdürüyor. Tabii burada dikkat edilmesi gereken en temeldeki husus, bu sadece bir seferlik bir artış mı değil mi? Tabii vadeli kontratlarda bir daha yapılabileceğine ilişkin düşünceler ön plana çıkıyor. Ama bildiğiniz gibi Eylül, Ekim, Kasım'da toplantı yok, sonra Aralık'ta. Dolayısıyla bu toplantıda yapılacak faiz artışının devamlılığı olacak mı olmayacak mı? Burada Warsh'un söylemlerini biz takip ediyor olacağız. Tabii ne kadar bizi bu anlamda yönlendirecek, bu önemli olacaktır. En azından projeksiyonlar nezdinde tahminlerde yapılacak revizyonlara bir miktar bakıyor olacağız. Dot plot'ta biliyorsunuz ki daha önceki toplantı olmamıştı. Dolayısıyla burada nasıl bir reaksiyon verilecek, onları da biraz yaşayarak göreceğiz. Ama şu bir gerçek, yani neredeyse Ağustos'tan bu yana petrolde 20 dolarlık bir artış var. Bu ciddi anlamda bir enflasyon üzerinde baskı yaratacaktır. Eğer bu seviyelerde ayı kapatacaksa, ki 100 doların üzerinde aylık kapanışları devam etmesi demek riskin zaten en büyük bölümü ve özellikle bu jeopolitik risk temasının sürüyor olması merkez bankalarının mevcut pozisyonlanmalarını çok daha farklı bir dinamikte oluşturmasına olanak tanıyacaktır. Dolayısıyla burada faiz artışına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor ve bunun da devamlılığının olabilme ihtimalini piyasalar şu anda fiyatlama tarafına taşımakta. İşte Kevin Warsh'un bu süreçte bu tek bir faiz artışı mı, devamlılığı gelecek mi sorusunun cevabı, işte piyasaların özellikle tahvil faiz oranlarının, özellikle değerli metallerin konseptini yorumlayabilmek açısından da belirleyici olacaktır diye söyleyebilirim. Bence son aylarda izleyebileceğimiz en karmaşık toplantı olacaktır diye söyleyebiliriz. Varlık fiyatlarında da hem projeksiyonların faizin açıklandığı zaman hem de Warsh'un konuşma sürecinde ve soru cevap kısmındaki bölümde dalgalanmaların oldukça fazla olabileceği bir çarşamba akşamı izleyeceğimizi söyleyebilirim.
1: Evet Kudret Bey, çok teşekkür ediyoruz. Yarın o zaman gözler Fed'in faiz kararında, piyasalarda aslında tüm emtia grubunda başta olmak üzere hisse senedi endekslerine yarını bekliyoruz diyelim. Teşekkür ederiz yayına değerli katkılarınız ve yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim.

0: Emtia piyasalarındaki son başlıklarla devam ediyoruz. Arz endişeleri petrol fiyatlarını yükseltmeye devam ediyor. Brent petrol bugün %1,5'luk artışla yeniden 107 dolarlara kadar yükseldi. Dün 110 doların sınırından dönmüştü. Diğer taraftan ABD Texas Span petrolleri %1,5'luk artışlarda gün özelinde takip ediliyor diyelim. Altın fiyatlarında ise Fed bekleyişi %5'i aşmasıyla tahvil faizlerinin 10 yıllık kağıtların ve doların güçlenmesiyle değerli metaller üzerinde baskı arttı. 4300 dolar altına kadar bir sarkma gösterdi. Bu noktada hem petrol fiyatlarının yükselişi hem de enflasyon endişeleri altın fiyatlarındaki bu baskıyı beslerken diğer yandan da yine gözler hem ABD TÜFE'de hem de yarınki Fed'in faiz kararında olacak altın fiyatı için diyelim. Diğer taraftan Çin'de alüminyum üretiminde rekor seviyelerin kırıldığını görüyoruz. Küresel arıza yarattığı açığı kapatmak isteyen tesislerin üretim arttırmasıyla beraber geçtiğimiz ay Çin tarafında alüminyumda rekor seviyelerin ulaşıldığını, toplam olarak da ilk 8 ayda yılın 31 milyon tona kadarlı bir üretim olduğunu takip ettik diyelim. Diğer taraftan yarın Fed'in faiz kararını bekliyoruz ama öncesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları var. İran'la yaşanan askeri çatışmasının sona ermesi haline petrol fiyatlarının hızla gerileceğini açıkladı. Trump, Hürmüz Boğazı'nda petrol akışının devam ettiğini belirterek çatışmaların sona ermesiyle enerji piyasalarında bir normalleşme beklediğini mesajını verdi. Bu noktada Amerika'da İran'a yönelik finansal baskında genişlediğini gördük.
1: Petrol piyasasında gözler Hürmüz Boğazı ve Amerika Birleşik Devletleri ile İran geriliminde. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la yaşanan askeri çatışmanın sona ermesi halinde petrol fiyatlarının hızla düşeceğini söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışının devam ettiğini belirterek çatışmaların sona ermesinin enerji piyasalarında rahatlama sağlayacağını savundu. Ancak küresel petrol piyasasında Hürmüz Boğazı'ndaki akışa ilişkin belirsizlik sürüyor. Boğaz, dünya petrol arzının önemli bölümünün taşındığı kritik güzergahlardan biri olmayı sürdürüyor. İran gerilimi nedeniyle arz güvenliği endişeleri petrol fiyatlarında sert dalgalanmalara neden olurken, piyasanın yönünü bölgedeki askeri gelişmeler ve Hürmüz'deki petrol trafiği belirliyor. Washington'ın İran'a yönelik finansal baskısı da sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, İran'ın yaptırımları aşmasına yardımcı olduğu gerekçesiyle Rusya'nın önde gelen bankalarından VTB Bank'ı yaptırım listesine aldı. Hazine Bakanlığı, VTB'nin İran'la finansal bağlantılar kurarak yaptırımların aşılmasına yardımcı olduğunu açıkladı. Washington, VTB Bank'ta işlem yapan yabancı finans kuruluşlarını da uyardı. Amerika Birleşik Devletleri makamları, Rus Bankası ile işlem yapmayı sürdüren yabancı finans kuruluşlarının ikinci yaptırım riskiyle karşı karşıya kalabileceğini duyurdu. Böylece Washington bir yandan İran'la çatışmanın sona ermesi halinde petrol fiyatlarında düşüş beklentisini gündeme getirirken, diğer yandan İran'ın uluslararası finans sistemine erişimini sınırlamaya yönelik yaptırım politikasını genişletiyor. Enerji piyasasında gözler şimdi Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışı ve Amerika Birleşik Devletleri İran geriliminin seyrinde olacak.
0: Gözler yarın ABD Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. FSM Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Bilal Bağış, Fed'in Eylül ayı kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu APAR ekranlarına.
2: Evet, birkaç hafta öncesine oranla, hatta 1-2 ay öncesine oranla açıkçası artık 25 baz puanlık bir faiz artışı ihtimali güçlenmiş durumda. Tabii farklı finansal kuruluşların, farklı büyük finansal kuruluşların beklentileri değişebiliyor. Ancak genel piyasa beklentisi artık büyük oranda faiz artışı yönünde. Trump tabii ki her siyasetçi gibi faizlerin artmasını istemez. Hatta mümkünse düşmesini ister. Ekonominin canlanmasını, istihdamın artmasını.

0: arzu eder. Fakat realite onu göstermiyor elbette. Amerika tarafında özellikle yüksek enflasyon seyri önemli bir risk faktörü ve Fed üyelerinin de Açık Piyasa Komitesi üyelerinin de önemli bir kısmı artık faiz artışı beklentisini, enflasyonun önemli bir sorun olduğu yönündeki endişelerini açık açık dile getiriyorlar. Bu da tabii faiz artışı beklentisini biraz önce de bahsettiğimiz gibi %70'lerin çok üzerinde, %90'lara kadar çıkarmış durumda.
1: Evet, piyasaları konuşmaya devam ediyoruz. Bir canlı yayın konuğumuz daha var. Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı bizlere eşlik edecek. Şirin Hanım, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyoruz. Şimdi yarın Fed'in faiz kararını bekliyoruz. İhtimaller %90'a kadar artırım yönünde fiyatlanıyor swap piyasalarında. Bir bakıyoruz, ABD 10 yıllıkları %5'in üzerine kadar yükseldi. Diğer yandan dolar güçlü. Petrol fiyatları 100 doların üzerinde derken altına döndük, bir baskı altında kaldığını takip ediyoruz. Yeniden bir 4300 dolar altına kadar sarkma gösterdi ki son bir ayında en düşük seviyeler olarak takip ettik. Ne dersiniz bu kadar riskin olduğu bir ortamda altın fiyatlarına ilişkin?
2: Evet, Ağustos ayını aslında iyi atlatmıştık altın cephesinde. %10'un üzerinde bir değer kazanımı vardı. Petrol fiyatlarındaki dengeli tavır da aslında biraz altını desteklemişti. Bu ay ise tam tersi enflasyon baskısıyla başladık. Çünkü Hürmüz'deki sürecin Suudi Arabistan, Husi, diğer Boğaz'a körfeze sıçramış olması ve bir noktada Batı Doğu üretim hattının Suudi Arabistan tarafında sekteye uğraması arz sıkıntılarını beraberinde getirdi ve petrol fiyatlarında 110 dolar seviyelerine doğru bir yolculuk başlamış oldu. Bu da ister istemez enflasyonist baskıyı yeniden gündeme getirdi. Geçtiğimiz hafta Amerika'dan aldığımız enflasyon rakamları önemliydi. Çekirdek taraftaki enflasyonun yükselmesi Fed'deki faiz artırım beklentilerini %90 seviyelerine kadar çıkardı. Tabii yatırımcının şunu unutmaması gerekiyor ya da şu en azından masada kalmaya devam edecek. Şimdi 2013 yılından sonra, özellikle 2003 yılından sonra Bernanke'nin parasal genişlemeye başladıktan sonra, pardon, 2008 krizinden sonra birazcık Fed yavaş yavaş önden sinyaller vererek aslında kendi yapabileceği, alabileceği önlemlerin yatırımcı tarafından anlaşılabilir olmasını istemişti ki biz bu oranı bile konuşurken %90 seviyesinde faiz artışı bekliyoruz kavramı bile aslında ta o yıllardan bu zamana geliyor. Ama Kevin Warsh göreve geldikten sonra Fed'in artık faiz arttırımı noktasında öngörülebilir açıklamalar yapmayacağı noktasında açıklamalar yapmıştı. Evet, %90 önemli ama geçmiş iki toplantıyla bugünü karşılaştırdığımızda, özellikle Kevin Warsh'ın ilk toplantısı Haziran ayında göreve geldiğinde enflasyon 4.2 seviyelerindeydi Amerika'da. Petrol fiyatları da 80 dolarlardaydı. Temmuz'da ise enflasyon 3.5'lara düştü. Petrol fiyatları 90-95 dolar bandındaydı. Bugün geldiğimiz noktada hem tarım dışında %162 binlerde bir veri aldık. Enflasyonda 3.4 verisini takip ediyoruz. Ve bir noktada da artık olasılık da %90 seviyelerine geldi. Şimdi enflasyon 4.2 iken faiz artırımı gelmeyen bir tabloda yarın itibariyle faiz artırımı gelmeyebilir. Evet, olasılık çok yüksek ama Kasım ayındaki seçimi görmek isteyebilir piyasa ki bir noktada da Amerika Hazine tarafının da piyasaya müdahalelerini izledik son iki haftalık süreçte. O yüzden yatırımcının çok fazla faiz arttırımına aslında evet olasılık olarak açıkçası şaşırtıcı olmayabilir, gelebilir. O diğer 10 yıllık tahvil faizleri de 2023 yılından bu yana %5 seviyelerine ulaştı yeniden. Ama olmazsa da piyasada çok ciddi bir hayal kırıklığı da olmayacaktır. Çünkü iki yönlü fiyatlamanın olduğunu görüyoruz. O yüzden yarınki açıklamalar ve tabii ki yıl sonuna doğru olan faiz beklentileri Fed'in önemli olmuş olacak. Ve bütün fiyatlamalar şu an enerji maliyetleri ve enerji fiyatlamaları üzerinden ilerliyor. Petrol fiyatlarında kademeli olarak yükselişlerin olduğunu görüyoruz. Hatta 110-120 dolar seviyelerini savaştan sonra

0: da 6 bin 7 bin dolarlara kadar ulaşırken şu an yıl sonunda bütün tahminler 4.500 dolarla 5.000 dolar bandına güncellenmiş durumda. O yüzden kademeli olarak da beklentilerin altın cephesinde düşürüldüğünü söyleyebiliriz.
1: Evet, siz de bahsettiniz. Kurumlardan yeni revizyonlar da gelmeye devam ediyor. Goldman Sachs yıl sonu için 4.900 dolar demiş. Tabii temel desteklerden biri hala merkez bankaların rezerv çeşitlendirmesi de karşımıza çıkıyor. İşte fiyat yükselse de düşse de rezervlerde altının payı artmaya devam ediyor. Burada zaten sizinle de çok fazla Çin'i de konuşmuştuk. Aslında bu bize
0: Evet.
1: şunu söylüyor olabilir mi? Uzun vadeli ve fiyat hassasiyeti daha düşük bir alıcı tabanı mı oluşuyor sizce burada? Hem de bireysel yatırımcı açısından.
0: Tabii ki şimdi merkez bankaları üzerine Dünya Altın Konseyi'nin yapmış olduğu araştırmalardan da önümüzdeki 12 aylık süre içerisinde %80'in üzerinde Merkez Bankası altın alımlarına devam edecek. Bu dolarizasyona karşı, dolar karşısında varlıklarını altına dönüştürmek isteyen merkez bankalarının çok olduğunu gösteriyor bize. Çin 22 aydır ardı ardına altın alımlarına devam ediyor. Ki BRICS ülkelerine baktığımızda da orada yeni bir para biriminden bahsediliyor. Ülkeler kendi aralarında ticaretlerinde kullanabilmek adına. Yani dünya değişiyor. Bu değişen dünya düzeni içerisinde altın standardından sonra aslında bambaşka bir döneme geçilmiş. Dolar dünyada en önemli rezerv haline gelmiş ve altından başlamış. Çin de aslında bunun farkında, elindeki dolar rezervini 2015 yılından beri aslında çok hızlı bir şekilde altına dönüştürüyor ki belki de yeni bir parasal sistemin altyapısı oluşturuluyor yıllardır. Merkez bankaları hem bunu göz önünde bulunduruyor hem de artık Amerika'nın aslında dolarla beraber tüm dünyaya yaklaşık olarak 7-8 yılda, belki 10 yılda ihraç etmiş olduğu krizden de açıkçası bıkmış durumda. Bu bütün sorunları, bütün problemleri ve jeopolitik riskleri de masaya koyduğunuzda merkez bankaları neden altın aldığını açıklıyor ve merkez bankalarının altın aldığını gören yatırımcılar da tabana yayılan bir altın hareketini başlatmış oldular. Hem bireysel hem de fonlar cephesinde geçtiğimiz ayda yine 18 milyar dolarlık ETF'lere çok ciddi anlamda bir girişini, altın ETF'lerine giriş olduğunu görüyoruz. Yani altın tabana yayılan, portföyleri çeşitlendiren, belki de portföyün dengesini koruyan bir enstrüman olarak görünüyor. Tek sıkıntılı olan ya da spekülasyonun arttığı noktalar ise portföyün %20, %25'in üzerindeki altın oranının sıkıntı ya da tedirginlik yaratması olabilir. O yüzden yatırımcıların bu noktada portföy dengelerini zaman zaman ayarladığını görüyoruz ama tabana yayılan hem fonlar noktasında hem merkez bankaları düzeyinde altın gelecek dönemler için ülkelerin krizleri daha rahat atlatabilmesi için önemli bir yatırım aracı ve yeni dünya düzeninde de, yeni parasal sistemde de önemli bir paya sahip. O yüzden merkez bankaları zaten altının belki daha fazla düşüşler görebilirdik ama bu son aylardaki düşüşünü dengeleyen hareketliliği yarattı.
1: Evet, bir de petrole bakalım Şirin Hanım. Şimdi 100 dolar üzerine yeniden yükselişler. Brent 110 dolara kadar bir yaklaşma gösterdi. Dün seansta takip ettik. Kasım ara seçimlerine de 2 ay var. Öncesinde bir barış gelir mi diye konuşuyorduk ama Trump seçim sonrasına işaret etti. Savaş bitecek, petrol düşecek şeklinde bir açıklaması vardı ama piyasa çok fazla bunu sanki satın almadı gibi de gözüküyor. Ne dersiniz oraya yönelik? Bir de Hürmüz hala kapalıyken kritik güzergahlar da aranmaya devam ediyor alternatif olarak. İran-Numan arasında bir sözleşme, bir orada mutabakat gördük. Aslında imzalar atılmadı ama ne dersiniz, hem fiyatlara ilişkin hem de olası bir alternatif güzergah bulunması halinde fiyatlar nasıl etkilenir sizce?
0: Şimdi aslında bu zamana kadar kullanılan rezervlerle beraber petrol bu noktalara kadar taşındı. Ama eğer o stratejik rezervler kullanılmadığı noktasında daha yüksek petrol fiyatları görebilirdik. Hem OPEC'in petrol arzındaki kısıtlamaları yavaş yavaş açmış olması, üretimi artırması, bu süre içerisinde Hürmüz Boğazı ve Suudi Arabistan'ın imalatını engelleyen o arz sıkıntısını ortadan kaldırmış oldu. Bir noktada tabii dünyada da çok hızlı çarklarının döndüğünü söyleyemeyiz ekonomik anlamda. Başta Çin olmak üzere üretimdeki de üretimin de sektörü sekteye uğraması zaman zaman petrol ve enerji ihtiyacını ya petrol ürünleri ihtiyacını azalttı. Burada fiyatların daha dengeli kaldığını görüyoruz ama bu çok da sürdürülebilir bir şey değil. Alternatif yolların bulunması, evet, zaman içerisinde

0: Sevilmiş Boğazı %20'lik petrol ihtiyacını karşılıyor. Suudi Arabistan %9'luk petrol ihtiyacını karşılıyor. Ve o %30'luk kısmı sağlayabilecek alternatif bir kanalın kısa bir süre içerisinde bulunması kolay değil. Zaten hemen fiyatlar üzerinde de bu etkiyi görüyoruz. Öncelikle savaşın tamamen bitmesi gerekiyor. İran her ne kadar üstünlük sağlamış olsa bile İran ekonomisinin de bu sürece daha fazla dayanabilecek gücü kalmamış gibi görünüyor. Yani bir noktada anlaşmanın sağlanması çok hızlı bir şekilde petrol fiyatlarının gerilemesini ve enflasyonist baskının dünyada azalmasını sağlayabilir. Ama bu neredeyse Trump'tan her gün aldığımız ama bir türlü imzaların atılmadığı bir sürece evrilmiş oldu. Artık piyasa buna inanmıyor. Ama daha uzun bir süre, özellikle Kasım seçimlerinde Trump'ın güç kaybetmesi, bir de savaşın devam
1: Evet.
0: etmesi petrol fiyatlarının 150 dolarlara kadar da çıkmasını sağlayabilir. O yüzden 90 dolarların altında hızlı bir şekilde petrolde fiyatlamalar görmemiz gerekiyor. Aksi durumda yükseliş devam ediyor.
1: Evet, bundan sonra o zaman Kasım ara seçimlerinden sonra savaş bitecek mi? Buraya da biraz odaklanacağız. Gelecek fiyatlamalar için diyelim Şirin Hanım. Çok teşekkür ederiz yayına değerli katkılarınız ve yorumlarınız için.
0: Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar, saygılar.
1: Teşekkür ediyoruz. İyi seanslar dileyelim size de. Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı ile piyasaları değerlendirdik. Böylece piyasa saatini burada noktalıyoruz. Birazdan yatırım haberleriyle yeniden karşınızdayız.

0: verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 18. Kocaeli, Bursa ve Balıkesir 27, Sakarya 26. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 12. Konya ve Sivas 27, Kayseri 29, Nevşehir 26. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 18. Denizli, Aydın, Muğla ve Manisa 31. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 23. Mersin 31, Adana ve Kahramanmaraş 33, Hatay 30. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 22. Bolu ve Karabük 24, Rize ve Samsun 25. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 10. Malatya 32, Erzincan 30, Van 26, Ardahan 24. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 18. Mardin 32, Şanlıurfa ve Diyarbakır 35 ve Siirt 34 derece.

haftanın ikinci işlem gününde öne çıkan şirket haberlerine ve şirketlerin hisse performanslarına göz atacağız diyelim ve bakalım. İlk sırada gelen Pegasus yolcu trafiği büyümeye devam ediyor. Yılın ilk 8 ayında toplam yolcu sayısını %4 arttırarak yaklaşık 30 milyona kadar çıkardı. Yine Ağustos verisinde de yolcu sayısındaki artışlara dikkat ediyoruz ki yaz sezonunda etkisiyle beraber. Tabii havacılık tarafında sadece kaç yolcu taşındı diye bakmamak gerekiyor. Bir diğer yandan petrolün 100 doların üzerine yükselmesiyle yolcu artışının yakıt maliyetindeki yüksekliği de ne kadar telafi ettiği de bir o kadar önemli. Dolayısıyla da hem doluluk tarafına, bilet fiyatlarına ve yolcu başına gelir tarafı karlılığı da nereye gideceğini de belirleyecek bu rakamlar sonrasında. Diyelim ise performansına baktığımızda trafik büyürken %3'lük bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. Yılın başından bu yana da %20'lik bir geri çekilmesi var. Dolayısıyla operasyonel taraftaki hikayeyle hisse performansı ciddi de bir ayrışma olduğunu görüyoruz. Burada yine petrol fiyatı karşımıza çıkıyor. Jet yakıt maliyetlerinin artırması zaten havacılık

sektör üzerine bir baskı kurmuştu. Pegasus da negatif tarafta da kalıyor hisse performansı açısından diyelim ve bir sonraki şirket haberine geçelim. Garanti BBVA tarafında yaklaşık bir şişe camdan devam edelim. 1,5 milyar dolarlık Eurobond'larda değişiklik yapılmadan yatırımcıların rıza talebinin onaylandığını açıkladı. Söz konusu tahvillerde 2029-2032 vadeli iki ayrı ihraçtan oluşuyor. Burada tabii asıl hikaye finansal esnekliğin korunması. Şişe cam gibi yüksek yatırım ve enerji maliyetleri olan global bir üreticide aslında borcun vadesi kadar finansal sözleşmelerinde şirketin operasyonel tarafa ne kadar alan bıraktığı da bir o kadar da önemli oluyor. Yani bu gelişme yeni bir borç aldıdan ziyade mevcut finansman yapısının daha yönetilebilir hale getirme çabası olarak da okuyabiliriz diyelim. Ve ise performansına geçelim. Gün özelinde %1'e yakın bir geri çekilmesi var. Bu yılda %15'lik bir prim yapmış. Yani piyasa tarafındaki finansal normalleşme hikayesinin bir ölçüde yılın başından itibaren fiyatlandığında yatırımcılar tarafından beklentilerin satın aldığında performans tarafından da görüyoruz diyelim. Ve buradan bakalım Garanti BBVA tarafına yaklaşık 3 milyar liralık tahsili gecikmiş alacağını 449 milyon liraya varlık yönetim şirketlerine sattı. Burada tabii bankalar açısından bu tür işlemleri çok fazla görüyoruz ki bilançoyu temizleme daha etkin hale getirmenin de bir parçası. Dolayısıyla alacağın nakide çevrilmesi, tahsilat ve takip sürecindeki varlık yönetim şirketine bırakması bilanço açısından 3. çeyrek rakamlarında önemli bir başlık olarak da karşımıza geliyor. Bundan sonra tabii aktif kalitesi ve karşılık giderler üzerindeki nasıl bir etki yaratacağına da bakıyor olacağız. Hisse yıl genelinde yatay seyirde, bankacılık tarafında zaten bu yıl çok olumlu geçmemişti. Baskı altına kalmıştı. Şirketler ve endekslere zaten performanslarına da yansımalar görmüştük. Bu noktada 4. çeyreğe doğru bir toparlanma beklentisi var. Piyasa uzmanlarının yorumlarına göre 3. çeyrekte de bir miktar toparlamanın ardından yıl sonuna doğru da özellikle faiz indirimlerinin döngüsünün başlamasıyla beraber bankacılık sektörünün yeniden öne çıkması da beklentiler arasında diyelim. Dolayısıyla bu haber başlığı henüz fiyatlamalarda büyük bir etki yaratmasa da bankacılık özelinde bugün %3'e yakın garantileri bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. Daha küresel taraftaki fiyatlamalar borsada etkili olmaya devam ediyor. Son bakalım son şirket başlığına Bin Yatırımlar Holding tarafından yeni bir başlık geldi. Meta Mobility'nin ki Bin Yatırımlar Holding'inde bağlı iştiraki Yeşil'de %17 pay alımına ilişkin 10 milyon dolarlık sözleşmeyi tek taraflı olarak feshettiğini açıkladı. Burada tabii feshi Meta Mobility'nin büyüme ve finansman planını değiştirecek mi yoksa alternatif bir yatırımcı aynı stratejiyle sürdürülebilecek mi? En önemli noktalardan bir tanesi 10 milyon dolarlık bir yatırımdı zaten. Sermaye artırımı sonrasında bu payın sahip olunmasıyla feshi işlemi oldukça önemliydi. Çünkü ortada şu an henüz bir sözleşme iptalinden söz etmiyoruz. Sadece bu planlanan yatırımın gerçekleşmemesi söz konusu. Dolayısıyla piyasa yansımaları önümüzdeki dönemde daha net göreceğiz ama gün özelinde baktığımızda %2'ye yakın bir geri çekilmesi var. 9 lira 64 kuruştan işlemlerden geçiyor. Yılbaşından bu yana %12'lik de bir prim de sağlamış. Yani piyasa bu gelişmeyi şimdilik sert bir negatif olarak da fiyatlamıyor. Piyasa geneline paralelle bir geri çekilmede Bin Yatırımlar Holding tarafından takip ediyoruz diyelim ve yatırım haberlerini burada noktalayalım. Peki küresel tarafta hangi şirketleri gün özelinde konuşuyoruz? Saatler 13.45'te tekrar görüşmek üzere diyelim.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Baba, şu benim ağaçta versene ya.
2: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
1: Baba, ATM taksit yapmak ne ya? Böyle harçlık mı verilir?
2: O zaman gerçekten havalı bir şey görmek ister misin? İzle bakalım.

0: İştahaçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Hem de benim adıma. Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Belirleyeceğiniz harcama limitleriyle çocuğunuz güvenle parasını yönetmeyi öğrenirken işlem takip özelliğiyle de sizin içiniz rahat ediyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun. Enpara.

0: herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Burada'da. Hem de pil ömründe dev bir gelişmeyle. Hepsi Burada'ya gel, yeni iPhone 18 Pro ön siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile. Hepsi Burada, Hepsi
1: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
2: Çok basit, çok net. Artık Hadi Black kredi kartıyla süt, yoğurt, peynir, ayran hepsinde %50 iade. Üstelik

0: sen nasıl bir kralsın ya?
1: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
2: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masto'dayız. Siz neredesiniz?
3: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi.
4: Kolay gelsin.
5: Sağ olun başkanım, hoş
4: geldiniz. Nasılsınız? Ben nasılsın?
5: Çok edemeye geçtikten sonra biraz daha rahatladık. Eskisi kadar evrakla uğraşmadık artık.
4: Alborluk da zor iş ya.
6: Eskiden daha zordu başkanım. Evrak işleri oluyordu dükkanı kapatınca. Şimdi EDM ile işlerimiz çok daha rahatladı.
4: İşler
7: sağ
4: nasıl?
7: Sağ başkanım. EDM sayesinde hızlandırıyoruz. Güzel başkanım.
1: Kaldık zor iş ama EDM sayesinde e-fatura, e-defter işlerimizi kolayca hallediyoruz. Evrak işlerimizle uğraşmıyoruz.
8: Tezk İş Birliği ile EDM Bilişim. Esnafın dijital dönüşümünde yanında.
9: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimde indi düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega wifi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: Haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom. Değerli hissettirir. Gedik Yatırım'ın yeni kampanyasını duydunuz mu? Mevcut yatırımlarınızı Gedik Yatırım'a taşıyın. 5000 TL'ye varan hepsi burada hediye çeki kazanın. Kolayca hesabınızı açın, yatırımlarınızı Gedik Yatırım hesabınıza transfer edin. Virman kampanyası fırsatlarını kaçırmayın. Yatırım denince deneyim konuşur.
4: A101'de haftanın yıldızları. Finish Quantum bulaşık makinesi kapsülü 295 lira. Kahve dünyası tam bol çeşitleri uygun fiyatlarla.
5: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit

0: merhabalar. Üç değerli konuğumuz olacak bugün. Önce Murat Akyüz'le başlıyoruz. Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin yönetim kurulu başkanı. Hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi sizin sektör enteresan.
1: Evet.
0: Neden enteresan? Size soralım. Çünkü şimdi bu takım tezgahları deyince bizim öncelikle ne anlamamız lazım?
1: Takım tezgahları dediğiniz zaman aslında bizim yani herkesin anlayacağı şekilde torna freze diye geçiyor ama bunların artık teknolojik versiyonları. Çünkü bütün makineler artık bilgisayarlandı, yapay zeka ile donatıldı, programlarla geliştirildi. Şimdi de tabii bir uzay yolculuğuna başlıyor. Şu anda...
0: Uzay yolculuğu derken?
1: Yani şöyle başından başlayayım isterseniz.
0: Şimdi torna dediniz, oradan konu uzay yolculuğuna geldi. Evet. Ben birleştiremedim.
1: Hepsini birleştireyim ben size zincirleme olarak. Şöyle yapalım. 1999'da Türkiye'nin otomotiv ihracatı 1 milyar dolardı. Şu anda 35-40

0: milyar dolara yanaştı.
1: Doğru.
0: Burada bizim üyelerimizin takım tezgahlarıyla beraber, CNC takım tezgahlarıyla, CNC tornalarla, işleme merkezleriyle beraber bu üretimin hem kalitesi arttı hem teknolojisi arttı. Çünkü bilgisayar ve yazılım işin içine girdiği zaman hassasiyetiniz artıyor, verimliliğiniz artıyor ve üretim kapasiteniz artıyor. Otomotivden sonra savunma sanayi 10 yıl önce 1 milyar dolar ihracatı vardı. Şu anda 13-14 milyar dolar ihracatı var. Deniyor ki bence daha fazla olacak. Hedef 20 milyar dolar çok kısa bir sürede. Şimdi savunma sanayi nereye gidecek? Havacılığa gidecek. Havacılığa gitmeye başladı. İşte Airbus'a, Sikorsky'ye parça üreten.
1: Konuyu bir dakika dağıtmayalım. Ya peki, şöyle bir tamam. Şey. Takım tezgahı dediğimizde öncelikle biz ne anlayalım?
0: Takım tezgahı dediğinizde metale şekil veren, metali işleyen makinalar. Yani CNC torna ve CNC işleme merkezleri ve nevileri. Bunlarla beraber tabii sadece makineyle olacak bir şey değil. Bunun yazılımı, bilgisayarı, kesici takımı ve programı hepsi bir arada oluyor. Bir makine üretmek istiyorsanız bizim makinalarla üreteceksiniz. Bir traktör üretmek istiyorsanız bizim makinalarla üreteceksiniz. Uçağa bir türbin üretmek istiyorsanız bizim makinalarla üretmek zorundasınız. Hatta ve hatta üzerinizdeki tekstil, giydiğiniz bu kumaşların üretildiği makinalar bizim makinalarımızla üretiliyor. Çünkü tekstil makinesi neden yapılıyor? Bir demirden yapılıyor. Ona ne şekil verecek? Bir takım tezgahı şekil verecek. Vücudunuzda işte diz kapağınıza taktığınız protez, dişinize taktığınız implant neyle üretiliyor? Bir takım tezgahıyla üretiliyor. Aslında çok kritik ve çok stratejik bir sektör. Şu anda havacılık ve savunma sanayindeki bütün o ünlü markalarımızı biliyorsunuz, gurur duyduğumuz, isim vermekten ben çekinmiyorum, işte Baykar, Teyitay, Makine Kimya, Aselsan gibi firmaların hepsinin takımlarını, makinalarını, yazılımlarını bizim üyelerimiz tedarik ediyor ve bunların hepsi bir takım tezgahıyla üretiliyor.
1: Evet. Peki şimdi burada bizim biraz durumumuzu anlatalım. Yani hani Türkiye bu takım tezgahı tezgahsız sonuçta Sanayici İş İnsanları Derneği'nin başkanısınız. Hangi noktadayız? Yani hani üretimde, işte ihracatta nedir son durum?
0: Covid'e kadar durum birazcık değişikti. Covid'den sonra %50 arttı takım tezgahları kullanımı. Çünkü bir takım tezgahını aldığınız zaman, 100 bin dolarlık bir takım tezgahını aldığınız zaman 700 bin dolarlık ihracat yapabiliyorsunuz.
1: Nasıl oluyor?
0: Nasıl oluyor? Ürettiğiniz parça sonuçta katma değeri yüksek bir parça oluyor. Diyelim ki Baykar'ın uçağına bir parça üretiyorsunuz. Bunun kilogram birim fiyatı 50 euro. Otomotive ürettiğiniz bir parçanın kilogram birim fiyatı 25 euro. Günde 1000 tane ürettiğiniz zaman bunu ayla çarpın ve yılla çarptığınızda rakamı kısaca şey yapabilirsiniz. Bazen bir takım tezgah kendisini 8 ayda amorti edebiliyor. Çünkü yüksek verimlilik ve yüksek teknolojiyle üretimini yapıyor. Bilgisayarlarla ve programlarla donatıldığı için.
1: Evet. Burada tabii kritik sektörler şu an hangileri sizin açınızdan?
0: Bizim için
1: savunma belli ki.
0: Şu anda savunma sanayi çok kritik sektör. Bütün savunma sanayinin tedariğini bizim üyelerimizin ürettiği ya da teknoloji transferi yaptığı makinalarla, programlarla, yazılımlarla ve takımlarla üretiliyor. Tabii bunun en önemli kritik noktalarından biri de ölçmek. Şimdi şöyle bir şey anlatayım size çok basitçe ne? Bir fabrikanız var, benden bir makine aldınız. Fabrikanızın 50 metre ötesinde bir otoban var. Otobandan tırın vermiş olduğu titreşim sizin fabrikanızın temeline geliyor ve o titreşim üretiminizdeki o titreşim kadar hassasiyetini bozuyor. Yani bunu bile ölçmek zorundayız biz. Çünkü bizden istenen hassasiyetler, toleranslar çok çok çok yüksek. Yani mikron hassasiyetinde hava sıcaklığının oda sıcaklığında ölçülebilen hassasiyetlerle üretim yapmak zorundayız. Çünkü bunu Baykar bizden böyle istiyor. Makine Kimya, Aselsan, tabii ki yurt dışına çalıştırılan, yani bizim müşterilerimizin yurt dışına çalıştığı Airbus ve Sikorsky gibi firmalar çok daha yüksek hassasiyetler isteyebiliyor. Bir de tabii işin uzay yolculuğu var. Savunma sanayi neden önemli? Savunma sanayi demek havacılık demek. Havacılık demek uzay demek. Dünyada bir yere doğru gidiyorsa biz de o yolculukta bir yerde Türkiye olarak olmak zorundayız. O SpaceX'in üzerindeki parçaların çoğunu yine bir takım tezgahı

0: üretiyor ve şu anda Türkiye'de iki tane firma SpaceX'e parça üretiyor.
1: Ne parça? Hangi parçalar?
0: Vallahi onlar artık çok gizli bilgiler. Hani ben bile bilmiyorum. Hani sadece iki firmanın SpaceX'e direkt tedarikçi olduğunu biliyorum. Büyük firmalarımızdan.
1: Evet. Şimdi siz 92'de kuruldunuz. Evet. Şimdi 92'de kurulduğunuzda hani gündem neydi? Hani nasıl bir yolculuk oldu? Çünkü çok farklı sektörler herhalde, değil mi? 92'den bu yana baktığımız zaman.
0: Bizim tabii abilerimiz, babalarımız sağ olsunlar, yani kuranlardan da çok teşekkür ediyorum. Yani bir çınar ağacının saksıda yetişmeyeceğini farkına varıyorlar. Diyorlar ki biz araziyi genişletelim. Hep beraber kazanalım. Çünkü arazi genişlerse ve o zamandan görüyorlar. Diyorlar ki ya biz ne kadar çok takım tezgahı Türkiye'ye sokarsak Türkiye o kadar çok gelişir. Çünkü 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'ya bakıyorlar. Almanya takım tezgahlarıyla büyüyor. Yani otomobil dediğiniz zaman takım tezgahından çıkıyor ve dünyadaki en güçlü ülke kim? Almanya. Sonra bakıyorlar İtalya, sonra bakıyorlar Fransa, sonra bakıyorlar Amerika. Yani sanayi devrimini doğru yapan ülkeler uçmuş gitmişler ve bu size bir teknoloji getirmiş. Burada Almanya'nın bize desteği çok fazla. Yani Almanya'ya giden buradan çalışanlarımız, gurbetçilerin etkisi, orada öğrendikleri ve buraya getirdikleri ve bizim o zamanki işte babalarımızın, abilerimizin o zamanki vizyonu, bu teknolojinin nereye gideceğini tahmin etmişler. Otomotiv de bunun olacak, savunma da bunun olacak, tarım da bunun olacak deyince demişler ki şey yapalım. O günkü Türkiye'ye giren takım tezgah sayısı 2000 iken şu anda giren takım tezgah sayısı 10.000 civarında. Hmm. Ve şöyle bir
1: ya
0: şey var.
1: Biz takım tezgahı dediğimizde gözümüzde nasıl bir şey canlanması gerekiyor?
0: Torna, biliyor musunuz tornayı?
1: Yani torna, bir torna zaten düşünün. Yani meslek liselerinin önemli bölümüdür geçmişte.
0: Aynen öyle. Tornanın ama o günkü tornalar neydi? İki eksendi. Yani iki tane eksen üzerinde çalışıyordu. Freze de üç eksen üzerinde çalışıyor. Ama şu anda beş eksen ve 13 eksene kadar makinalar düşün ve bunlar çok yüksek teknoloji. Robotlarla, otomasyonlarla çalışan, hatta insansız çalışan makinalardan bahsediyorum ve yapay zekaya yenilmeyecek bir teknolojiden
1: neden
0: bahsediyorum. Neden yenilmeyecek? Çünkü orada bir zanaat ihtiyacınız var.
1: Ya el becerisi mi
0: kesinlikle
1: gerekiyor?
0: Kesinlikle el becerisi gerekiyor. O makineyi kuracak biri lazım. Hı hı. Bu makineler hala elle yapılıyor.
1: Robot kuramaz mı?
0: Robot kuramaz. Yani neden? Önümüzdeki 50 sene daha çok zor yani. Çok zor çünkü bu makineler elle yapılan makineler. Yani hiçbir şekilde robot da onunla bununla yapabileceğiniz bir şey değil. Mutlaka bir zanaat gerekiyor. Mutlaka bir ustalık gerekiyor. Ben çocuklara da söylüyorum. Herkes şu anda hibriti konuşuyor ya. Yani mimarlıkta mesela, mimarlık çok sıkıntıda. Veriyorsunuz çizimi, her şeyi yapıyor, yapay zeka doğru yapabiliyor. Ama şu anda bizim sektörde onu yapması için bir 50 seneye ihtiyaç var. Dolayısıyla çocuklara da bu sektöre gelmelerini...
1: Size tornacı mı lazım?
0: Bize yani, hayır, tornacı, hani bölüm... programcı, ketkemci, tasarımcı, yapay zekadan anlayan, makinayla bilgisayarları iletişimini kurabilen bir sürü adam lazım bize. Bize çok adam lazım.
1: Peki şöyle, siz mesela yapay zekayı, hani diyorsunuz ya zanaat gerekiyor. Hani tam olarak yapay zekayı kullanamıyoruz. 50 sene gerekir diyorsunuz. Peki normalde işin neresinde kullanıyorsunuz yapay zekayı?
0: Şu anda yapay zekayı biz sadece masa üstünde belli bir takım verimlilik hesaplarında kullanıyoruz. O da tam bize çok yeterli de olmayabiliyor. Hani şu andaki yapay zekayı üst düzey bilgisayar uzmanları şey diyor. Şu andaki yapay zeka aslında biraz dump, hani yani aptal diyor. Yarın bir gün süper zekaya geçtiği zaman o zaman bizim makinalarla yani burada aslında sadece yapay zeka değil. İnternet hızınız çok önemli. Kuantum bilgisayarlar çok önemli. Kuantum bilgisayarların fiyatları indiğinde, internet hızımız 6'ya çıktığında, yapay zeka ile birleştiğinde, o zaman o birleşimden çıkacak sonuçta bizim işimizi biraz daha kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum.
1: Peki şimdi bizim şu anda hani bu alanda global tarafta durumumuz nedir? Yani en büyük rakiplerimiz kimler? Çin diye düşünüyorum ama.
0: Bizim tabii ki şu andaki en büyük rakiplerimiz Çin. Biz tabii ne yazık ki takım tezgahlarını istediğimiz seviyede üretemiyoruz. Ama sac işleme tarafında Bursa çok başarılı oldu. Orada çok büyük markalarımız var. Hmm. Sacı kesme, bükme ve şekillendirme de iyiyiz. Öbür tarafta tabii Çin çok fena geliyor. Gümbür gümbür geliyor. Ama Çin'le de beraber hareket etmek zorundayız. Çünkü bu işte birliktelikle çözülecek bir şey.
1: Biz neye öne çıkıyoruz?
0: Biz burada aslında şu anda bizim insan kaynağımız çok. Yani bizim çocuklarımız çok zeki. Çalıştırabildiğimiz zaman, onları motive ettiğimiz zaman çok iyi sonuçlar elde edebiliyoruz.

0: Bildiğimiz zaman diyorsunuz.
1: Evet, ama o biraz birazcık kendimizi de orada eleştirmemiz lazım.
0: Neden?
1: Çocuklara doğru ortamı sağlamamız ve onu sevdirmek için biraz çabalamamız gerekiyor. Yani gel burada yağlı paslı bir yerde çalış gibi değil de gel bak bir tane şey, çünkü o kadar güzel fabrikalar var ki artık sizin bu stüdyo gibi her yer pırıl pırıl. Birazcık çocukları motive etmemiz lazım, çünkü gelecek teknolojiyi de üretmek için takım tezgahına ihtiyacımız var.
0: Evet, peki şimdi bu işin geleceği nereye gidiyor? Tam onu soracaktım. Yani şimdi bahsediyorsunuz pek çok sektörden. Mesela 5 sene sonra bu sektörde işte şunlar öne çıkmış olacak. Bizim bunu yakalamamız lazım. Nedir o?
1: Şu anda bence yapmamız gereken şey işbirlikleri. Yani Çin'den korkmamamız lazım. Çin'le gidip işbirliği yapmamız lazım. Çin nerede güçlüyse onun güçlü kasını alıp biz güçlü kasımızla birleştirip üretimimizi ona göre geliştirmemiz lazım. Şu anda Avrupa'da bir yaşlanan bir topluluk var.
0: Onu soracağım.
1: Yaşlanan toplulukla beraber yaşlanmış firmalar var. Şimdi bu firmaların bazıları 3 kuruşa, 1 euroya, 3 euroya, 5 euroya satılık. İçlerinde çok ciddi teknoloji...
0: Avrupa'daki firmaları diyorsunuz.
1: Evet, içlerinde çok ciddi know-how'lar olan firmalar var.
0: Nerede mesela daha çok satılık?
1: Yani Stuttgart'ta da var, işte...
0: Yani ülke olarak?
1: Daha çok Almanya'da. Çünkü biliyorsunuz takım tezgahının beşiği Almanya'dır. Yani birçoğu buluşu İsviçre ve Almanya'da olmuştur. Bu firmaları bizim, nasıl Baykar gitti Piaggio'yu satın aldı, bizim de ülke olarak üreticiler ya da teknoloji transferi yapan firmalarımızın oraya gidip bu firmalarla birleşmeleri gerekiyor. Bu firmaları satın almaları gerekiyor. Ve o teknolojiyi Türkiye'ye getirip üretmeleri gerekiyor. Çünkü Almanya biraz sanayileşmekten ya da Avrupa diyelim
0: uzaklaşıyor. Peki ben şunu soracağım. Şimdi baktığımız zaman ama Avrupa'da işler iyi gitmiyor.
1: Evet.
0: Yani hani ben bir yatırımcı olsam niye gidip Almanya'da firma alayım?
1: Almanya'daki firmayı kökten satın almanızdan bahsetmiyorum ben. İsmini ve know-how'unu alın buraya getirin diyorum. Yani çünkü o bilgiye bizim ihtiyacımız var. Çünkü onlarda bu sanayi 200 yıldır var. 300 yıldır var. O 200 yıllık bilgiye bizim ihtiyacımız var. Çünkü takım tezgahı dediğiniz zaman sadece mühendislikten geçmiyor. Malzemeyi bilmeniz gerekiyor. Meteoroloji mühendisliği. Yazılımı bilmeniz gerekiyor. Bilgisayar ve tasarım mühendisliği. Makine mühendisliğini bilmeniz gerekiyor. Yani üretim mühendisliğini bilmeniz gerekiyor. Endüstri mühendisliğini bilmeniz gerekiyor. Yani bir tane disiplinle olacak bir şey değil bu. Ne kadar bilgi bizim için o kadar büyük bir güç olacaktır. Orada yatırım yapalım demiyorum ben. Oradaki firmaları alalım, buraya getirelim ya da birleşelim. Onları da sıkıntıdan kurtarırız. Biz de bu arada kendimizi geliştiririz. Çünkü çok ciddi bir teknoloji transferi yapabiliriz oradan. Kimin ne ihtiyacı varsa o firmayı bulsun. 1 euroya firmalar satılık.
0: 1 euro?
1: 1 euroya.
0: Peki nerede satılık 1 euroya? Almanya'da mı?
1: Yani ben bir tane örnek vereyim size. ELB diye bir marka var. ELB. Bunlar taşlama konusunda çok iyi bir Alman firmasıdır. Çok eskiden babam ikinci el makinalarını getirdi ve hani böyle Cumhuriyet altını gibi hemen satılırdı. Mesela o firma şu anda kendisine bir ortak arıyor. Gidip de fabrikayı milyonlarca euroya almanız şart değil. Sadece markayı ve teknolojiyi alıp getirmeniz burada size çok büyük avantaj sağlayabilir. Ama biz işbirlik sadece yurt dışıyla değil, kendi içimizde de yapmamız gerekiyor. Bu çok önemli yani.
0: Peki
1: çok,
0: şimdi
1: çok
0: bölgesel mesela biz bir tedarik üssü olabilir miyiz? Bu noktada ne yapmamız gerekir?
1: Çok güzel bir soru bu. İnanılmaz güzel ve çok zamanında. Geçen sene Avrupa Birliği, bütün hepsi, Almanya dahil, ekstra 350 milyar euro savunma sanayine şey açıkladı. Yatırım açıkladı. Şu ana kadar verdiklerinin üstüne 350 milyar euro. Şimdi düşünün ki biz bu işin %10'unu alsak, yarısını da üretip ihraç etsek. 15-16 milyar euro yapıyor. Bizim burada acilen inanılmaz bir tedarik zincirini kurup bütün dünyaya tedarikçi olmamız lazım. Japonya dahil buna. Japonya bir hafta önce 57 milyar dolar savunma sanayine ek bütçe açıkladı. Yani bütün dünya şu anda savunma sanayine ve havacılık sanayine yatırım yaparken biz burada çok iyi bir hub olabiliriz ve iyi bir tedarikçi olabiliriz. Çünkü otomotivde bunu başardık. Ama burada hep beraber el ele sivil toplum örgütleri, devlet, TOB, işte ticaret odası, sanayi odası hep beraber birlikte hareket etmemiz lazım. Onlar Pazar'da seçime giriyorlar bu arada. Hayırlı olsun diyorum. Hep birlikte hareket etmemiz lazım. Bu arada bizim 28 Eylül 3 Ekim arasında bir fuarımız var. Evet. Bütün teknolojiyi, yüksek teknolojiyi orada görebilecekler. Eğer TÜYAP'a gelirlerse 28 Eylül 3 Ekim arasında özellikle öğrencilerimizi davet ediyorum.
0: Hangi bölümler?

0: Metalurji anladığım kadarıyla bilgisayar.
1: Malzeme, tasarım, bilgisayar, makine mühendisliği ya da makine teknikeri. Yani hem 2 yıllıklar hem 4 yıllıklar hem de meslek yüksekokulu mezunu çocuklar ve meraklı olanlar gelsin. İnsansı robotlar görecekler, yapay zeka robotları görecekler, otomasyon robotları görecekler, yazılımlar görecekler ve tekrar söylüyorum, bakın iyi bir maaş alacaklar, 5 yıl tamah ederler, doğru düzgün çalışırlarsa 5 yılın sonunda hayatlarını idame edecek bir maaşları olacak ve her gün kendilerini geliştirebilecekleri bir meslekler olacak.
0: Şimdi bu özellikle hani yetişmiş insan gücü anlamında, şimdi hani başlangıçta torna dedik ya, meslek liseleri benim tabii direkt aklıma geldi. Evet. Şimdi size en çok hangi bölümler nereden gerekiyor yetişmiş insan gücü, nitelikli eleman?
1: Bize her bölümden insan gerekiyor. Yani endüstri işin, çünkü verimlilik tarafı yazın tarafı. Daha çok makina okumuş. Yani 2 yıllık makina, 4 yıllık makine mühendisi ya da yüksek teknik meslek lisesi okumuş ama bu işe gönül vermiş, hiçbir şey okumamış çocuklara da biz dernek olarak mesleki yeterlilik belgesi veriyoruz. Yani gelsinler, bu işi öğrenmek istiyorlarsa, hiç okul okumuşları da önemli değil. Çocuğun becerisi neyse onu buluyoruz. Diyoruz ki sen şu işi yap, sen bu işi öğren. Öyle bir bilezik takacağız ki biz sana. O bileziği kimse çıkaramaz oradan. Yani kesip de atamazlar. Kolundaki ortopedik engelli bir çocuk bilgisayarın başında tasarımla bir size güzel bir parça çizebilir ve bunu kodlandırabilir ve bunu üretime sunabilir. Yani bu kadar şey konuşuyorum ben. Gerçekten çok önemli ve ülkemizin geleceği açısından da çok önemli diyorum. Çocuklara da tavsiyede bulunuyorum. Çünkü onlar bizim geleceğimiz.
0: Evet.
1: Teknoloji ürettiğimiz sürece varız.
0: Peki şimdi sizin sektör olarak neye ihtiyacınız var?
1: Valla bizim sektör olarak acilen bir şu faizlerin 19'ların 16'ların altına düşmesine ihtiyacımız var. Eğer ki bizim Çin ve Avrupa'daki gibi krediye ulaşabilme şansımız olsa biz uçarız. Yani bizim sanayicimiz tam bir survivor. Şu anda herkes tabii nakit akışında sıkıntıları var ama 34'lerle 30'larla bunlarla kredi kullanmakla karşılayamayacağımız bir döngü var. Devletimizden istediğimiz, Allah razı olsun, devlet bu arada bir şeyler yaptı. En son üreticinin, ihracatçının vergisini biliyorsunuz 12'lere çekti. Bu çok büyük bir avantaj. Çok teşekkür ediyoruz. Ama bizim ihtiyacımız olan şey şu. Savunma Sanayi Başkanlığı kuruldu. Makine Başkanlığı kurulmalı ve o makine başkanlığı bu sistemi yönetmeli. Bütün kapasiteyi, ihtiyacı, her şeyi belirleyip, ki bunlar ellerimizde bizim rapor olarak var. Ona göre bir strateji, yani ana bir strateji, hep birlikte, birlikle, beraberlikle, sabah başından beri söylediğim şey o. Beraber hareket etmemiz gerekiyor. Ayrışarak artık yürüyemeyeceğiz.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Murat Akyüz. Size de başarılar dileyelim.
1: Çok teşekkür
0: ederim. Görüşmek üzere diyelim. Kolaylıklar diliyoruz.
1: Sağ olun.

0: Devam ediyoruz değişim zamanımız. Şimdi de karşımızda Ergi Şener var. Yapay Zeka ve Teknoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: İyi yayınlar Melis Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Teşekkürler. Teşekkürler. Şimdi tabii yapay zeka malum geleceğin konusu, yani şu anın da konusu aynı zamanda. Şimdi öncelikle yapay zekadan korkmalı mıyız diye başlayalım.
1: Şimdi tabii son dönemlerde, özellikle son birkaç gündür bu konuda çok önemli paylaşımlar söz konusu. Yani yapay zeka geliştiren ana teknoloji şirketlerinin kurucuları, CEO'ları, yöneticileri yapay zekadan artık yavaş yavaş korkmamız gerektiğini, aslında korkmaktan ziyade biraz bu denetim ihtiyacını öne çıkaran paylaşımlar söz konusu olmaya başladı. Yapay zekanın daha fazla denetimle ilerlemesi gerektiğini savunuyorlar. Burası gerçekten çok önemli bence de. Çünkü hani bugüne kadar hep daha yetenekli, daha gelişmiş

0: yapay zekayı nasıl geliştiririz yarışı içerisindeydik ve gün be gün çok çarpıcı uygulamalarla, çalışmalarla karşılaştık ki bu devam ediyor. Gerçekten burada üstel bir artış söz konusu teknolojinin gelişim açısından. Ancak tabii burada teknoloji yeteri kadar regüle edilmezse, özellikle kontrol mekanizmaları doğru anlamda doğru bir şekilde entegre edilmezse, önümüzdeki dönemde ki bu çok da açıkçası kısa bir dönem olmayabilir. Bu hızlı gelişim sebebiyle gerçekten hani tehdit noktasına doğru gidiyor. Bundan dolayı işin kontrol edilebilmesi, regüle edilmesi, yani bir yandan teknolojiyi biz geliştirirken bir yandan da bu kontrol mekanizmalarını nasıl kurgularız, bu testleri nasıl sağlarız, bu doğrultuda da adım atmak oldukça önem kazanıyor. Ben bunu biraz daha basitleştirmek adına bu 1,5 derece metaforuyla anlatıyorum. Çünkü iklim krizi de şu anda çok popüler biliyorsunuz. Kasım ayında COP31 zirvesine ülke olarak ev sahipliği yapacağız. Ve bu zirve ekseninde de en çok konuşulan sanayi öncesi döneme kıyasla dünyanın küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlı kalması. Şimdi bugünkü politikalar global anlamda gösteriyor ki bu 1,5 dereceyi tutturamayacağız. Önümüzdeki dönemlerdeki bu artışla beraber 1,5 derecede artmış olacak. Şimdi bunu biliyoruz ama yeteri kadar çaba göstermiyoruz. Yapay zekadaki gelişme de aslında tıpatıp bu şekilde. Yani yapay zekanın kontrolden çıkma potansiyelini ve bu doğrultudaki gelişimi görüyoruz. Bu da uyarı sistemleri, uyarı çanları çalmaya başladı ama bir yandan yeteri kadar kontroller hala devreye girmemiş vaziyette. Bundan dolayı hani iklim krizinde bazı şeyleri tabii ki yapabiliyoruz ama sonuçta o doğanın hani tepkisiyle bazı konularda yeteri kadar müdahale edemiyoruz ama yapay zeka konusunda müdahale etme imkanı bizlerde. Bundan dolayı bundan sonraki çalışmalarda biraz daha bu işin kontrol tarafında devreye almamız gerekecek. Bu dünya genelinde aslında öne çıkan bir konu olmayı sürdürecek gibi duruyor.
1: Evet, şimdi tabii siz başlangıçta girizgahı da öyle yaptınız. Hani ünlü patronlardan açıklamalar var diye. Tabii Bill Gates'in açıklaması kritik. Diyor ki yapay zekada hiçbir hükümet gelecek gelişmelere hazır değil diyor. Ve yapay zekanın sağlık alanındaki potansiyelini de abartmanın zor olduğunu vurgulamış. Şimdi bu hükümet kısmıyla başlayalım. Gelecek gelişmelere hazır değil. Neler yapılmalı sizce? Yani nasıl hazırlıklı olunmalı yapay zekaya?
0: Şimdi tabii yani burada hep bahsediyoruz. Yapay zeka gerçekten biraz önce de programda bahsettiniz, hani her şeyde bir bütünleşik yaklaşım söz konusu olması gerekiyor. Bu biraz önce bahsettiğim, örnek verdiğim iklim krizi konusunda da böyle, yapay zeka konusunda da böyle. Çünkü yapay zekanın pek çok bileşeni var. Hani biz bugün hep yapay zeka devriminden söz ederken işin algoritmik tarafını ya da uygulamaları, yazılımları ön plana çıkarıyoruz. Gerçekten yapay zeka devrimi bir yandan bu yazılım devrimi, ancak bir noktada da aslında iş donanım tarafına doğru kayıyor. Yani burada aslında bir terazi mantığında işte bu bütünleşik stratejiyi yürütmek gerekiyor. Şimdi bir bakıyoruz, şimdi hani devlet stratejilerinden bahsedersek bence mutlaka bu çip tasarımı, çip üretimi konusuna da girmemiz gerekecek. Çünkü nasıl oluyor da telefonumuzun içindeki küçücük bir malzeme ülkelerin stratejisini belirleyen bir devlet meselesi haline geliyor? Aslında buradaki soru çok kritik. Çünkü burada aslında Melisa Hanım, şimdi şöyle bir durum var. Bütün bu yapay zeka modellerinin, işte büyük dil modellerinin ya da sohbet robotlarının, yapay zeka uygulamalarının arkasında gözümüzün görmediği bir yerde çok kritik bir enstrüman var. Aslında çipler bu enstrüman. Ve yani cep telefonunun örneğini verdim ama bugün cebimizdeki telefonlardan tutun, elektrikli otomobillere ya da savunma sistemlerinden uydulara, kredi kartlarından tıbbi cihazlara kadar neredeyse bütün modern ekonominin arkasında bu çipler yer alıyor. Ben bunu şu şekilde ifade ediyorum, daha basit olması açısından ve hani biraz da sanayiyle ilişkilendirmek adına. Çipler bugün dijital ekonominin fabrikaları haline gelmiş durumda. Bu nedenle bugün çip stratejisi artık sadece bir teknoloji sektörünün gündeminde olmaması gerekiyor. Ekonomik bağımsızlıktan tutun, teknolojik rekabet, hatta ulusal güvenlik meselesi haline gelmiş durumda. Tabii bu doğrultuda çip milliyetçiliği kavramı da literatüre girmiş durumda. Özellikle korona ile beraber Covid döneminde yaşanan çip tedarik krizleri ya da zaman zaman bu jeopolitik ülkeler arasındaki gerilimler, Amerika-Çin rekabeti dünyadaki hemen her ülkeyi kendi çip kapasitesine yatırım yapmayı itiyor. Yani bu noktada strateji geliştirmeye doğru itiyor. En çarpıcı nokta

0: Haberlerden biri de şu aslında. Bugün dünyadaki neredeyse her önemli yapay zeka çipi tek bir şirket tarafından, Tayvan'daki tek bir dökümhanede, tek bir imalathanede üretiliyor. Bu da aslında tüm küresel yapay zeka ekonomisinin ne kadar kırılgan bir noktaya bağlı olduğunu gösteriyor. Şimdi tabii siz Bill Gates'in yaklaşımında aslında bu gelişmeler konusunda ülkeler, devletler hazır değil dediniz ama bir yandan da çok farklı kırılım noktaları var. Gördüğünüz gibi yani yapay zeka konusunda biz çiplere bağımlıyız. Çünkü burada şöyle bir durum var. Hani biraz önce donanım devrimi olarak ifade etmeye çalıştım. Yapay zeka algoritmaları ya da yapay zeka sistemleri ne kadar akıllı olursa olsun onu çalıştıracak hesaplama gücüne ihtiyaç var temelinde. Ve o hesaplamayı yapan şey de çipler. Bu çiplere erişim sağlayamadığımız noktada, burada herhangi bir kriz olduğu noktada doğal olarak hani ülkeler açısından da ciddi sıkıntılar baş göstermeye başlıyor. Bundan dolayı aslında hani bu süreç çok kritik. Yani yapay zeka sistemlerinin çalışması bugün çünkü kurumsal sistemlerde de yani iş dünyasında da pek çok altyapı yine yapay zeka tabanlı olmaya başladı. Bu yapay zekalara erişim sağlayamadığımız noktada ciddi anlamda yine farklı kırılmalar ya da sıkıntılar baş göstermeye başlayacak. Öte yandan yapay zekanın yazılımlara, çiplere ihtiyacı olduğu kadar veri merkezlerine de ihtiyacı var. Burada ciddi bir aslında enerji stratejisi söz konusu. Şimdi Daron Acemoğlu'nun da yine son dönemlerde yapay zeka özelinde önemli paylaşımlar yapıyor.
1: Evet, eleştirileri var. Aynen, eleştirileri var. Tartışmalara sebep oldu kendisi. Buyurun.
0: Aynen öyle. Şimdi Daron Hoca'nın tabii çok farklı yaklaşımları söz konusu ama mesela daha önce bu son dönemdeki eleştirilerden önce şunun altını çizmişti. Yapay zeka bundan sonra önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde son dönemlerdeki hızıyla geliştiği takdirde bizim 2 kat veri merkezi ihtiyacımız olacak. Şimdi bu veri merkezlerini nerede nasıl kuracağız? Burada gerekli olan elektriği nasıl sağlayacağız? Ya da var olan veri merkezlerinden daha verimli bir şekilde yararlanmak adına buradaki optimizasyon sistemlerini nasıl sağlayacağız? Bir yandan da aslında bu soruların bizim cevabını bulmamız gerekiyor. Şimdi ben açıkçası benim lisans diplomam da mikroelektronik üzerine. O yüzden biraz daha bu çip tasarımına, çip üretimine değinmek istiyorum. Çünkü son dönemlerde ülkemizde de açıkçası bu alanda çok kritik vizyonlar söz konusu. Önemli stratejiler paylaşılıyor ve bunlar icra edilmeye de başladı ama mesela Türkiye çip üretimi yapılabilir mi? Bu çok soruluyor.
1: Evet. Yapılabilir mi?
0: Basit.
1: Yapılabilir mi? Şimdi, hayır, çünkü siz girişte dediniz ki çip milliyetçiliği diye bir konu var artık. Doğru. Ve de zaten üretici Tayvan. Şirketi de biliyoruz. TSMC.
0: Evet.
1: Neden yani hani bu kadar hani globalleşmiş bir dünyada hani bu konunun merkezi öncelikle neden Tayvan?
0: Şimdi ona gelecek olursak, şimdi önce Türkiye çip üretimi yapılabilir mi? Yapar. Evet, yapılabilir burada. Ama burada çok önemli bir ayrım var yine Melisa Hanım. Çünkü çip üretmek tek bir süreç değil. Yani örneğin hani Çin teknolojide önemli bir ülke. Ama yapay zeka modellerinde neredeyse Amerika'yı yakalamış durumda. Dünyanın en önde gelen üniversitelerinden mühendislik alanında Stanford Üniversitesi her sene yapay zekanın global statüsüne yönelik bir rapor yayınlıyor. Şimdi son raporda bunun altı çiziliyor aslında. Yani diyor ki Çin yapay zeka modellerinde, uygulamalarında, bu büyük dil modellerinde özellikle Amerika'yı neredeyse yakaladı teknik anlamda. Ama burada hani Çin'in bile hala en büyük zayıf noktalarından biri çip üretiminde kendi kendine yetememesi oluyor. Yani teknolojide öne çıkan ülkeler bile bu konuda dışa bağımlı bir halde. Bundan dolayı Türkiye'nin şu anda her şeyi yapamayız ama stratejik noktalarda güçlü olmalıyız stratejisi, yaklaşımı aslında herkes için geçerli bir strateji ve doğru yaklaşım olduğunu da gözler önüne seriyor. Peki çip üretmek için ne gerekiyor? Hani bunun bileşenlerini biraz paylaşalım. Şimdi bir tarafta çipin mimarisi ve tasarımını yapmak var. Burada bence hani ülkemizde önemli bir insan kaynağı bulunuyor. Yani çipi tasarlayacak olan mühendisler ve bu alanda eğitim sağlayan üniversitelerimiz, programlarımız oldukça önemli bir noktaya gelmiş vaziyette. Ama çip tasarlamak yetmiyor. Çünkü tasarımda kullanılan kritik yazılımlar ya da lisans katmanları bulunuyor. Bunları da geliştirmek gerekiyor. Yani çip tasarımında özellikle iki kritik yazılım lisanslama katmanı var. Bir de bu electronic design automation, yani elektronik tasarım otomasyonu dediğimiz, yani çip

0: tasarım yazılımları. Diğeri de bu IP dediğimiz, yani hazır lisanslı tasarım blokları. Şimdi ikisi de büyük ölçüde birkaç yabancı şirketin elinde bulunuyor bugün dünyada. Bu yüzden ülkemizin de bu alanlarda aslında bağımsız hareket edebilmesi kritik bir noktaya doğru gidiyor.
1: Evet.
0: Şimdi çift burada, tasarladık.
1: Ben bir şöyle araya gireceğim. Şimdi burada bizim bu yapay zeka alanında öne çıkmamız için öncelikle ne yapmamız lazım? Çünkü burada çok ciddi bir yarış var. Yani işte yapay zeka merkezleri, veri merkezlerinin kurulumları, şimdi burada Körfez de çok öne çıkmaya başladı. Tabii bu Amerika Birleşik Devletleri, İran konusu biraz onların durumunu etkiledi ama sonuçta Suudi Arabistan başta olmak üzere, hani Körfez'in de Dubai'de aynı şekilde, Abu Dhabi, hani yapay zeka veri merkezlerini çekme noktasında çok fazla hani teşvikleri var tabii ülke olarak, kendi gayri safi milli hasılalarının yüksek olmasının da etkisiyle. Şimdi ama sonuçta bir taraftan da bu mevzu, Amerika Birleşik Devletleri, İran konusu, oraya yatırımlarla ilişkin soru işaretleri yarattı. Şimdi aslında bu da bize bir fırsat olur mu? Ne dersiniz?
0: Olur. Şimdi tabii dolayısıyla hadi çip üretelim ya da hani yapay zekada nasıl bir strateji belirleyelim noktasında genel bir hedef biraz gerçekçi olmuyor. Burada biraz önce bahsettiğimiz bütünleşik bir strateji ihtiyacı doğuyor. Baktığımız zaman da özellikle bu işte çip tarafında ya da yarı iletken, semiconductor ekosisteminde hiçbir ülkenin yarı iletken değer zincirinin tamamını tek başına kontrol etmediğini görüyoruz. Ben önce sordunuz, neden Tayvan mesela üretimde öne çıktı? Bu bir tercih. Çünkü mesela Amerika tasarımda güçlü şu anda ya da bu büyük dil modellerini geliştirmede güçlü. Tayvan ileri üretimde kendini pozisyonlamış vaziyette. Hollanda gibi bazı Avrupa ülkeleri kritik üretim ekipmanlarında öne çıkıyor. Ya da Japonya, işte Güney Kore gibi farklı ülkeler zincirin farklı noktalarında öne çıkmaya başlıyorlar. Şimdi ülkemizin stratejisinde de kritik olduğumuz alanları belirleyip bu alanlarda küresel değer zincirinin vazgeçilmez oyuncularından biri olmayı aslında hedefe koymak gerekiyor ki aslında son dönemlerdeki paylaşımlarda da bu öne çıkmaya başladı. Şimdi tabii bunu nasıl sağlayabiliriz ve son dönemlerde neler oluyor, neler aslında bu stratejinin doğru bir şekilde ilerlemesi için ihtiyaç duyduğumuz alanlarda nasıl aksiyon alıyoruz? Şimdi son dönemlerde gerçekten önemli adımlar atılmaya başlandı. Bu hem devlet tarafından hem de özel sektörde bu atılımlar söz konusu. Sanayi Bakanlığı'nın açıkladığı çip üretimi için 5 milyar dolarlık bir destek programı var ki bu gerçekten çok önemli ve çok büyük bir miktar. Buradaki amaç Türkiye'de gerçek bir çip fabrikasını kurmak. Yani artık sadece tasarım değil, üretimde de belli bir pozisyon almayı hedefliyoruz. TÜBİTAK'ın yine laboratuvarlarında şu anda çip üretim kapasitesi geliştiriliyor. Bugün bile ürettiğimiz çipler aslında bugünün standartlarına göre gerçi biraz kalın diyebiliriz. Bunu birkaç yıl içerisinde daha ince, daha gelişmiş seviyeye çıkarma hedefi bulunuyor. Ayrıca yine kamunun öncülüğünde farklı şirketleri bir araya getirecek bir ulusal çip konsorsiyumu kurulması planlandı. Yani burada tek tek şirketlerin çabalarından ziyade biraz önce bahsettiğimiz bu ekosistem oluşturması planlanıyor ki aslında bugüne kadar eksik noktalardan bir tanesi buydu. Yani bu ekosistemin kurulmasıydı. Bir diğer nokta, yine önemli bir proje var. Türkiye kendi işlemci mimarisini geliştiriyor. Yani lisans parası ödeyip yabancı bir mimariyi kullanmak yerine açık kaynaklı, herkesin ücretsiz erişebileceği ve kullanabileceği bir teknoloji üzerinden kendi işlemcisini tasarlamaya başlıyor. Şimdi neden bu strateji doğru? Bunu da 3 noktada ele alabiliriz. Şimdi ilki, Türkiye'nin zaten belli alanlarda, belli sektörlerde gerçekten dünya çapında önce olduğunu biliyoruz. Şimdi otomotiv sektörü, işte beyaz eşya üretimi ya da savunma sanayi, hep bahsettiğimiz telekomünikasyon, bunların tümünde zaten yani bunların tümünde gerekli olan malzemeler Türkiye'de üretiliyor ve hepsi çipe ihtiyaç duyuyor. Yani satılacak pazarımız hazır. Böyle bir potansiyel var. İkincisi, ülkemiz dünyanın en gelişmiş, en küçük çiplerini üretmeye çalışmıyor. Biraz önce bahsettik. Yani bu da doğru bir tercih. Çünkü kimlik kartı, işte kredi kartlarının çipleri, işte araba sensörleri ya da güç kaynağı çipi gibi ürünler zaten o kadar gelişmiş teknolojiye gerek duymuyor şu anda. Bundan dolayı Türkiye kendi ihtiyacına uygun ulaşılabilir bir hedef koymuş durumda. Bu da çok önemli. Ve yani bunların ortak noktası, dediğim gibi Türkiye'de üretilen, yani çipleri kim kullanacak sorusunun yanıtını en başta vermek gerekiyor. Çünkü belirttiğimiz gibi ülkemizde çipleri tasarlayacak mühendisler var. Ama

0: mimarisini geliştirmesi de tam olarak bu küresel akıma uygun bir strateji.
1: Evet.
0: Yani aslında ülkemizin burada akıllı bir tercih yaptığını görüyoruz stratejik anlamda. Kendi sanayimizin gerçek ihtiyacına uygun bir yol izleniyor. Bu hem mantıklı hem de dünyadaki genel eğimle uyumlu. Ama tabii unutmamak lazım. Bu bir çok önemli bir vizyon, çok önemli bir başlangıç noktası. Ama daha bir varış noktası değil. Bunu sürekli olarak geliştirmemiz ve üzerine bu ekosistemi geliştirecek aksiyonları ilerletmemiz gerekiyor.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz sevgili Ergi Şener, Yapay Zeka ve Teknoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi. Tabii malum bu konuya ilişkin konuşacak çok fazla konu var ama süremiz doldu. Artık bir dahaki sefere diyelim. Size de kolaylıklar diliyoruz.
0: Teşekkür ederiz.
1: Teşekkürler.

0: Değişim zamanına devam ediyoruz. Şimdi de karşımızda Süha Onay var. Diye Yazılım Genel Müdürü. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhaba, nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz. Şimdi tabii yapay zeka konusundan devam edelim. Çünkü derneğin yönetim kurulu üyelerinden biri sizden önce yayınımızdaydı. Şimdi bu özellikle yerli yapay zeka teknolojileri dediğimizde şu an bizim bulunduğumuz noktayı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Biraz önce Ergi Bey de değerlendirdi. Aslında hani çip üretebiliriz. Hani böyle bir potansiyelimiz var ama tabii işin boyutları büyük. Baktığımız zaman dünyaya da hani Tayvan şu sonuçta bu dünyanın şu anda önde gelen şirketi, orada çip dediğimiz zaman bir çip milliyetçiliği diye bir kavramdan bahsetti hatta kendisi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz şu anda yapay zeka dediğimizde bizim içerideki durumu?
1: Öncelikle sorunuza cevap vermeden önce kısa bir bilgi vermek isterim. Değişim Zamanı programına ilk kez katılıyorum tabii ama isim olarak DİA Yazılım için çok anlamlı bir program olduğunu belirtmek de isterim. Çok kişi bilmez belki ama DİA'nın açılımı da değişime ilk adım. DİA olarak KOBİ'lerimizi dönüşüme, dijitalleşme, yani değişime ilk adım atacakları noktayız diyoruz. Bu program ile birlikte de KOBİ'lerimiz için değişime ilk adım zamanı geldi diyelim. Teşekkür ediyorum bu programa bizi davet ettiğiniz için de. Yapay zeka konusuna gelince Ergi Bey gerçekten çok detaylı bilgiler verdi. Ülkemizin konumunu, diğer ülkelerin konumlarını ifade etmeye çalıştı. Yapay zeka zaten artık geleceğin bir vizyonu değil, iş dünyasının bugünkü gerçeği ve rekabetin temel şartı haline geldi. Sadece birkaç yıl önce hayatımıza girdi belki ama metin, kod, görsel üreten yapay zeka araçları bugün saniyeler içinde bir pazar analizleri yapıyor, müşteri destek süreçlerini otomatikleştiriyor ve KOBİ'lerimizi eskiden ancak büyük holdinglerin, büyük bütçesi olan firmaların sahip olabileceği devasa bir zaman ve tasarruf kaynağı sağladı aslında. Bir işletmenin tüm departmanları yapay zeka teknolojisinden faydalanıyor. Tabii şunu da ifade etmek lazım. Hani SaaS dediğim Software as a Service, hizmet olarak yazılım modeli olarak çevirebileceğimiz, eğer olmasaydı bu yapay zeka kullanımı ülke firmaları için de çok daha farklı bir noktada olurdu. Çok yüksek bütçeli yapay zeka yazılımları olacaktı, donanımlara ulaşım çok daha büyük bütçeli holdinglerin, firmaların olacaktı ve küçük KOBİ'lerin, işletmelerin bu hizmete ulaşımı çok da zor olacaktı aslında. En azından SaaS modeli sayesinde bu yazılımı online olarak, hizmet olarak alabiliyoruz ve bu sayede bir kira ağlama modeli gibi yapay zeka hizmetlerini de kullanabiliyoruz aslında. Bu da tüm dünyada birçok firmanın hizmete, yazılıma ve yapay zeka ulaşımını kolaylaştırdı diyebiliriz. Evet. Hızla gelişen bu teknolojide de tabii verinin petrol olduğunu sıkça duyuyoruz. Data is the king denilen bir tabir uzun zamandır gündemimizde, yapay zeka ile de daha da çok gündeme geldi. Çünkü yapay zekanın artık kendini eğitebilmesi gerekiyor. Eğitebilmesi için de veri gerekiyor. Bu yüzden yapay zeka firmalarında bazen anlaşarak verileri satın aldığını, bazen de izinsiz bir şekilde veriler alıp modellerini eğittiğini de, davalara konu olduğunu da görüyoruz. Bu anlamda ülkeler arası rekabet aynı zamanda bu verilere ulaşım anlamında da yaşanıyor. Veriye günümüzün petrolü diyor isek de, veriyi işleyecek olan yani rafineri ise yapay zeka altyapıları aslında. Yerli yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi hem verilerimizin güvenliği açısından da aslında ulusal bir mesele olarak ön plana çıkıyor. Ancak burada da Belgi Bey de ifade etti. Rolleri de çok sektördeki, özellikle yazılım sektöründeki rolleri çok ayırt etmek gerekiyor. Bazıları çip geliştirmeye odaklanıyor. Bazıları sistem mimarisine odaklanıyor. Biz ise çekirdek yapay zeka modeli geliştiren bir firma olmamakla beraber KOBİ'lerimizin bu yapay

0: zeka teknolojilerini nasıl kullanabilecekleri, iş süreçlerine, ERP sistemlerine en verimli şekilde nasıl kullanmasını aracılık eden bir teknoloji köprüsüyüz diyebiliriz aslında. Birçok firmada bu noktada adım atması gerekiyor aslında. Şimdi yapay zeka altyapılarının geliştirilmesi, biraz önce dediğimiz gibi milyar dolarlık sistemler aslında, devlet kurumlarının stratejik yönlendirmeleri, vizyonu veya sağlayacağı güçlü Ar-Ge teşvikleriyle ayağa kalkması gereken bir süreç. İşte çip tasarımı için, çip geliştirmesi için 5 milyar dolarlık bir kaynak ayrılıyor. Biz bir LLM'in eğitilmesi için de, yani bir yapay zeka modelinin eğitilmesi için de gerçekten milyonlarca dolarlık bir yatırım gerekiyor. Bunu sağlamak ancak devlet desteğiyle mümkün veya çok yüksek yatırım bütçelerine sahip olan firmalar. Şu da bir gerçek ama tabii sektör olarak yerli alternatifler küresel rakipleriyle aynı performansı gösterecek düzeyde değil ve o zamana kadar da beklemek mümkün de değil. Çok hızlı gelişiyor ve Türkiye'de milli işletmelerin ayakta kalabilmesi ve global rekabette geri kalmaması için yapay zekayı kullanmaları gerekiyor. Dünyadaki en iyi mevcut alternatifleri alıp kendi sistemlerimize entegre etmek zorundayız biz. Aksi takdirde şirketlerimiz bu yapay zeka teknolojisini kullanamayacaklar ve rekabet gelemez noktaya gelecekler. Yarın gerçekten yüksek performanslı işletmelere doğru verilerle geri dönüş yapabilen bir yapay zeka altyapısı hazır olduğunda DIA yazılım gibi veya başka yazılımlar, entegratör firmalar bu milli gücü KOBİ'lerimize ulaştırmak için en ön safta olacaklar her zaman. Ama önemli olan orada özellikle bu yazılımları işletmelerin ihtiyacı duyan yazılımlarla beraber entegre edebilmek ve veri altyapısıyla entegre edebilmek gerekiyor.
1: Evet, peki. Şimdi KOBİ'ler tarafında ne görüyorsunuz? Hani en büyük sıkıntı özellikle bu dijitalleşme yapay zeka tarafında ne sizce?
0: Şimdi aslında Türkiye e-dönüşüm tarafında, dijitalleşme tarafında pek çok Avrupa ülkesinden de gelişmiş vaziyette. Ama çok da hızlı mıyız? Çok da hızlı değiliz aslında. Çünkü bazı hem bütçe konuları ortaya çıkabiliyor orada. Biz biraz e-dönüşüm dediğimiz devletin zorunlu tuttuğu e-fatura, e-irsaliye, e-arşiv gibi konularla, zorunlu dijitalleştirme dediğimiz konularla aslında çok hızlı ve başarılı bir şekilde dijitalleşmeyi KOBİ'lerimize sağlamaya çalışıyoruz. Fakat iş katma değerli dijitalleşmeye, yani sadece faturayı dijitalleştirmek değil, müşteri ilişkilerini dijitalleştirmek, üretim bandını dijitalleştirmek, stok optimizasyonu yazılımlarla yönetmeye geldiğimizde hala geleneksel alışkanlıkları direncini görüyoruz aslında. Yani bir işletme sadece faturayı e-fatura olarak artık online'dan, dijital ortamdan, elektronik ortamdan alıp veriyor demek bir adım ama daha önümüzde çok daha büyük bir yol var. Gerisi dijitalleşemiyor. Biraz bunun önündeki en büyük engel de aslında maliyet değil. Şirket içi kültür ve değişim yönetimi. Yani biz 30 yıldır bu işi deftere yazarak veya aramızda konuşarak yapıyoruz. Ne gerek var mantığı KOBİ'lerimizde var. Dijitalleştirmekten korkan KOBİ'lerimiz var veya bunu deneyip uygun olan yazılımları veya kişilerin kullanımını kolaylaştıran yazılımları bulamadıkları için bunu zorlaşan ve tekrar geri adım atan, örneğin üretimi dijitalleştirmeye çalışan ama bunu uygun yazılımları veya performanslı yazılımları veya kendilerine özgü süreçleri dijitalleştiremedikleri için geri adım atan birçok şirket biliyoruz biz. Bizim yazılım şirketine, bizim gibi firmalara düşen görev de programlarımızı, yazılımlarımızı çok kolay ve kullanıcı dostu yapmalıyız. Yapay zeka entegrasyonlarıyla, fabrikalardaki otomasyon sistemleri entegrasyonla herkesin çok rahat kullanılabilir ve ulaşılabilir ve birkaç saatte adapte olabilir noktaya olabilsin. Dijitalleşmeyi aslında bir IT projesi olarak değil kesinlikle ama bir şirketin topyekin kültür devrimi olarak görmek gerekiyor ki bu adamda başarı sağlayabilelim. E-Fatura'da bunun bir örneği aslında. Hani E-Fatura'nın birçok dijitalleşmenin ilk adımı E-Fatura tabii. Yani bunu da küçümsememek gerekiyor. Çünkü E-Fatura bir şirketin hani fatura kesmesi demek en azından satış yaptığı anlamına geliyor ve tahsilat döneminin başlangıcı anlamına geliyor. Bu bir mevzuat yükü olarak, mevzuat zorunlu olarak devreye çıktı ama E-Fatura yani bir şirketin ömrünü uzatıyor, kasasını rahatlatıyor, operasyon operasyon olarak çevikleşmesini de sağlıyor. Operasyonel maliyetlerini düşürüyor.

0: şekilde verilmek sağlıyor. Hız ve nakit akışı da sağlıyor aslında. Bunu hani şu şekilde görmek lazım. Ticaretin en önemli şeyi nakitin dönüş hızı aslında ve birçok işletmenin aslında hayata şey yapması, iflas etmesinin nedeni nakit akışını hazırlayamaması. Aslında fatura buna bile bir artı, küçük bir artı olsa bir artı olarak etkisi olan bir dijitalleşme ürünü. Eskiden kesilen bir faturanın ulaşması, kontrol edilmesi, onaylanması, tahsilat süreci başlaması haftalar alabiliyordu. Ama şimdi kesilen bir fatura anında karşı tarafın sistemine düşüyor. Bir hata varsa anında cevap alınabiliyor. Bir itiraz varsa resmi süreçlerle yapılabiliyor. Ve bizim gibi DIA yazılım gibi bulut altyapıları sayesinde daha güvenli olarak korunuyor bu sistemler. Bir KOBİ patronu da dünyanın neresinde olursa olsun cep telefonuyla internete ulaşabileceği yerden hem gelen faturalarını inceleyebiliyor hem de yeni faturaları takip edebiliyor. Tahsilat döngüsü hızlanıyor. Biraz önce dediğim gibi dijitalleşme ama aynı zamanda güvenli dijitalleşme, şeffaflık sağlama, e-dönüşüm bunların en önemli başlangıçlarından biri.
1: Evet, şimdi bu e-faturaya geçme konusu. Bu konuda ne öneriyorsunuz firmalara?
0: Şimdi biraz bu kanunla veya işte tebligatlarla süren bir süreç var. Aslında bu limitlerle devamlı azaltıldı diyelim. Şimdi 2025'te brüt satış hasılatı 3 milyon TL'yi aşan işletmeler bu 1 Temmuz 2026 itibariyle de e-fatura geçiş zorunluluğu vardı bu işletmeler için. Biraz önce dediğim gibi Türkiye'de e-dönüşüm konusunda gerçekten e-fatura konusunda Avrupa'nın birçok gelişmiş ülkesinden daha ileri durumda. Bu altyapı hem yazılım ihracına hem de yurt dışına hizmet verecek noktaya yeni Türk sermayeli firmalar tarafından kurulmasına da olanak sağlıyor. 1 Temmuz'da bu sistemde birçok firma daha zorunlu bir şekilde e-faturaya geçti ama tabii KOBİ'lerimiz açısından bu tür yasal zorunluluk dönemleri bir başlarda bir stres kaynağı oluyor ve operasyonel yük gibi algılanıyor. Ama DIA gibi bulut tabanlı özellikle online ERP yazılım hizmeti sunan yazılım firmaları sayesinde yani donanım kurulumuna gerek kalmadan özellikle orta ve büyük ölçekli firmaların donanım yatırımına gerek kalmadan sermayelerini bu gibi IT sistemlerine bağlamadan kendi işlerine odaklanarak bulut teknolojiler bir nevi kiralama modeli hizmet alabilmelerini sağlıyor ve ek yatırım yapmadan e-faturaya geçmelerini, sistemlerini yönetmelerini, siparişlerini, üretimlerini, faturalarını, irsaliyelerini, sevkiyat sistemlerini, daha sonradan tahsilat, banka süreçlerini, finansal raporlarını, daha sonrasında muhasebesel süreçlerini ve e-deftere kadar gideceğim. Burada sadece e-fatura dijitalleşmedi, işin muhasebedeki en son bacağı olan defterler de firmaların vermeye zorunlu olan defterler de dijitalleşti. Gelir İdaresi Başkanlığı'na online bir sistem sayesinde birçok defter artık gönderilebiliyor ve işletmelerin bir nebze hem ilk başlangıç sürecini hem de son defter verme süreçlerini dijitalleştirerek firmaları devlet aslında bir nevi zorluyor ve ilk adımı atmalarına sebep oluyor. Burada 3 milyon TL limiti aslında bir işletme için aslında gerçekten küçük bir rakam ve içimizde bulunduğumuz enflasyon ortamında bu her geçen gün küçülüyor. Limitler neredeyse artık tüm firmaları kapsar hale geldi. Orta ve büyük ölçekli KOBİ'ler halihazırda çoğu e-dönüşüm süreçlerini tamamladılar.
1: Evet.
0: E-faturada, e-irsaliyede geçtiler. Ve artık mikro ölçekli işletmeler geçiyor. Yakında bir işletmenin limited veya anonim şirketler için zorunlu olabilir ama ilk kurulduğu andan itibaren e-fatura sistemine dahil olması yani dijitalleşerek hayatına başlıyor olması bir zorunluluk haline gelecek diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Bu sayede aslında e-dönüşüm bir geçiş sorunluğu değil, zorluğu değil. Aslında kuruluştan itibaren bir avantaj haline gelecek işletmeler için diyebiliriz.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz Süha Onay, DIA Yazılım Genel Müdürü. Size de başarılar diliyoruz. Görüşmek üzere.
0: Çok teşekkürler. İyi çalışmalar.
1: Teşekkürler. Efendim, değişim zamanını burada noktalayalım. Kısa bir araya gidelim. Yatırım günlüğünde piyasaların gündemini konuşacağız.

0: Tera Yatırım sundu.
1: Baba, şu benim maçta versene ya.
2: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
1: Baba, ATM taksit yapmak ne ya? Böyle harçlık mı verilir?
2: O zaman gerçekten havalı bir şey görmek ister misin?

0: İştahşılık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Hem de benim adıma. Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Belirleyeceğiniz harcama limitleriyle çocuğunuz güvenle parasını yönetmeyi öğrenirken işlem takip özelliğiyle de sizin içiniz rahat ediyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
4: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
5: Herkes iyi olduğunu söyler. Ama iyi olmak söylemek kadar kolay mı? Meyveyi meyve gibi bırakmak, topraktan geleni özünü bozmadan sofraya ulaştırmak kolay değildir. Bizim işimiz Pulse olarak tam da bu. Atıştırmalığı sağlıklı yapmak, her ana lezzet katmak, gerçek tadı paylaşmak, bazen de paylaşmaya kıyamamak. Yani zoru başarmak. Çünkü iyi olmak tesadüf değildir. Özden gelir. Özünde iyilik var.
6: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım.
7: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
6: Akakçe. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
8: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
6: Bir de böyle. Otobit'te.
4: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin lira

sahada sağlam bir duruş. Her sayıda sahayı ayağa kaldıran sağlam bir taraftar var. Ve sapasağlam bir ruh var. En sağlam duygularımızla A Milli Erkek

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modeli nedir?
2: Katılımcıların bir araya gelerek oluşturduğu fon havuzu sayesinde faizsiz sistemle ev, araç veya iş yeri edinmesini sağlayan organizasyon temelli bir finansman yöntemidir. Banka kredisi yerine dayanışma esasına dayanır.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Emtia ve emtia piyasası. Emtia

0: Alım ve satıma, yani ticarete konu olan bütün mallara verilen ortak isimdir. Altın, petrol, bakır gibi doğal maddeler, buğday, mısır, arpa gibi gıda ürünleri, metaller ve minerallerle kendinden başka bir ürünün yapımında kullanılan ham maddelerin oluşturduğu mallara verilen isimdir. Emtia ticaretinin gerçekleştiği piyasaya emtia borsası denir. Emtia borsaları, belirli emtiaların alım satımında uzmanlaşabileceği gibi daha genel borsalar olarak da örgütlenebilmektedir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
3: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
4: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
2: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
5: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
6: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
2: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
3: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
2: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
3: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A Para'da.

0: Mutfaktan geleni özünü bozmadan sofraya ulaştırmak. Bizim işimiz Pols olarak tam da bu. Çünkü iyi olmak tesadüf değildir. Özden gelir. Pols, özünde iyilik var.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
0: İyi olmak tesadüf değildir. Özden gelir. Pols, özünde iyilik var.
2: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
3: Okullar açılıyor, anne babalar cimriliyor. Canım cimri.
4: Alışverişin kahramanı olmaya hazır mısın? Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı, Trendyol Plus'a özel fiyatlar, kuponlu ve avantajlı ürünler için favorilerini hazırla. 16-21 Eylül Trendyol büyük indirim günlerini kaçırma.
5: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sunar.

0: Efendim yatırım günlüğünden herkese merhaba. Melis Kobal ben. Piyasaların gündemini konuşacağız. Önce haber özetleri.
1: TÜİK verilerine göre hizmet üretim endeksi Temmuz 2026'da yıllık bazda %3, aylık bazda ise %1 arttı. Bilgi ve iletişim hizmetleri yıllık %7,9'luk artışla öne çıkarken gayrimenkul hizmetlerinde %5,2'lik düşüş kaydedildi. Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi Ağustos 2026'da bir önceki aya göre %0,93 gerilerken yıllık bazda %21,91 arttı. İnşaat üretim endeksi ise Temmuz 2026'da yıllık bazda %4,7 azaldı. Aylık bazda inşaat üretimi %1,1 artış gösterdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaş sebze ve meyve sektöründeki fahiş fiyat iddialarına ilişkin soruşturmasında operasyon düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturma kapsamında 41 büyük dağıtıcı firma yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la yaşanan askeri çatışmanın sona ermesinin ardından petrol fiyatlarının hızla düşeceğini belirtti. Trump ayrıca Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışının sürdüğünü ifade ederek çatışmanın uzun sürmeyeceği mesajını verdi. Jeopolitik gerilimlerin etkisiyle petrol 100 doların üzerine çıktı. Enerji fiyatlarındaki yükseliş küresel enflasyon ve faiz beklentilerini yeniden gündeme taşıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonun beklentiler doğrultusunda gelmesine rağmen petrol ve tahvil faizlerindeki yükseliş, Fed'in daha sıkı politika izleyebileceği beklentisini artırdı.

0: Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizi %5'e yaklaştı.
1: Ve şimdi bakalım fiyatlamalar nasıl? Hemen hızlıca bir göz atalım global taraftaki görünüme. İçeride BIST endeksinde 14.000'in altına sarktık. 13.996'dayız. 1.68'lik bir geri çekilme var. Avrupa tarafında Frankfurt 0.41, Paris Kakaran 0.56, Madrid 0.11, Londra'da ise 0.56'lık bir geri çekilme dikkat çekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde S&P 0.39, Nasdaq 0.43, Dow Jones da 0.53 geride. Asya'da da bugün satıcılı bir seyirle günü tamamladık. Güney Kore 0.85, Çin 0.54. Hong Kong %1, Hindistan'da ise 0.82'lik bir geri çekilme dikkat çekiciydi. Ve bakalım tahvillerdeki son duruma. 5'in üzerindeyiz şu an. Amerikan 10 yıllıklarında 5.03 şu an seviye. 1.43'lük yukarı yönlü bir hareketle satıcılı bir seyir. Amerikan 2 yıllıklar 4.67, 5 yıllıklarda ise 4.85 seviyesini görüyoruz. Yarın Fed'in faiz kararını alıyor olacağız. Tabii artık bundan sonraki gündem maddemiz, yarın çünkü faiz artışına kesin gözüyle bakılıyor piyasada. Acaba faiz artışları devam edecek mi? Bakalım Kevin, yeni başkandan da nasıl mesajlar görüyor olacağız. Hep tabii ki piyasaların gözü kulağı Fed'in toplantısında olacak. Ve Brent petrol 107.41'de 1.64'lük yukarı yönlü hareketle. Ham petrol 104.14, 2.71 yukarıda. Doğalgazda ise 2.89 seviyesini görüyoruz. Orada 0.31'lik bir geri çekilme var. Ve ons altın 4.270, 0.67 geride. Gümüş 63.13'te 0.17 geride. Platin 0.37 geri çekilirken palalyumda ise 0.17'lik yukarı yönlü bir hareket var. Ve BIST endeksi bugünün en yüksek seviyesi 14.240 oldu. En düşükse 13.926. Bankacılık 2.5 geride, sanayi 1.07 geride, spor endeksi 1.95, gayrimenkul 1.30, teknoloji 0.67 gerideyken turizm ise 0.30 yukarıda. Sigortacılık 0.20, kimya 1.54, inşaat 3.18, gıda 1.54, madencilik 1.05 ve bilişimde de 0.67'lik bir geri çekilme dikkat çekiyor. Ve en çok artanlar da Zorlu Enerji 9.96 tavan olmuş durumda. Tekfen Holding 6.98, Reader 5.30, Vestel 3.43 ve Gürsel Turizm'de de 1.69'luk yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Azalanlara da bakalım. Katılım Evim ilk sırada, arkasından Pacific EuroAsia, Odyne Solutions ve Pacific Teknoloji'de 4.98, MIA Teknoloji'de 4.41 geride. Şimdi buradan dönüyoruz. Yusuf Doğan bizimle birlikte, kendisiyle piyasalardaki son durumu değerlendiriyor olacağız. Sera Portföy Araştırma Grup Direktörü. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Şimdi tabii tansiyonun yine yüksek olduğu bir gündeyiz. Neden dersek, Amerikan tahvillerinde 5'i aştık 10 yıllıklarda. Şimdi öncelikle neden sizce?
2: Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Evet, 5'in üzerindeyiz 10 yıllıklarda. Şu anda 5.01, 30 yıllıklarda 5.24, 2 yıllıklarda da 4.65'iz. Bu sadece aslında Amerika Birleşik Devletleri değil, Almanya'da da aynı durum söz konusu. Şu anda mesela bizim özellikle takip ettiğimiz 2 yıllık Alman tahvil, devlet tahvilleri satış, 10 yıllıkları alış spreadinde yılbaşından bu yana %61 düştüğünü gözlemliyoruz. Bu aslında global tarafta bir tahvil tarafında muazzam bir hareket olduğunun göstergesi. Sadece Amerika Birleşik Devletleri açısından da değil. Amerika'daki fiyatlanan en önemli konu, sizin de yayında bahsettiğiniz gibi, yarınki Fed toplantısı 16 Eylül'deki. Şu anda vadeli piyasalardan türetilen olasılıklara baktığımızda %91.9'luk bir faiz artışı fiyatlanıyor. Evet. Swap piyasasında ise %92.9.
1: Bu arada şunu hatırlatayım ben. Siz tam şöyle bir hatırlatma da yapalım. Faiz artışına ilişkin 3 Eylül'de %51'lik bir ihtimal vardı. Şimdi 3 Eylül'den bugüne 2 hafta içerisinde geldiğimiz nokta %90'ların üzeri.
2: Tabii, hatta bunu şöyle bir tık geriye götürelim. Savaş öncesi dönemde %6'lardaydı. Dolayısıyla bu çok net bir

0: savaş fiyatlaması diyebiliriz. Swap piyasasında da şu anda vadeli piyasalara göre %1 daha büyük bir olasılıkla faiz artış fiyatlanıyor. Burada en ilginç iki tane konu var. Birincisi vadeli işlemler ve swap piyasasının imaati faiz artırım olasılıkları arasındaki farkın çok uzun bir süre sonra %1'e çıkması ki geçtiğimiz dönemlerde bu fark oldukça minördü. 2025 yılında biz özellikle şunu takip ettik. Fed tarafında vadeli işlem piyasası katılımcıları ve swap piyasası katılımcıları arasında hiçbir zaman bir konsensus oluşmamıştı. 2026'ya geldiğimizde bu konsensusun yine oluşmadığını hatta bakış açısının oldukça farklılaştığını gözlemledik. Çünkü %1'lik fark oldukça fazla. Swap piyasası 2025'teki swap piyasası beklentileri haklı çıkmıştı. Faiz indirim adedi konusunda bu senede bakalım faiz konusunda swap piyasası mı haklı çıkacak, vadeli piyasalar mı? Ancak buradan hemen Ağustos verisine tabii bir parantez açmamız gerekiyor. Çünkü ben Ağustos enflasyon verisinin Amerika'dan piyasaca yanlış okunduğunu düşünüyorum. Çünkü bütün haberlerde beklentilere paralel geldiği yönünde içerikler okuyoruz ama işin bir de diğer tarafı var. Şimdi manşette bence bir yanılsama gözlemledik haberlerde. Çünkü yıllık çekirdeğin 2,4'e gerilemesi evet bir başarı olarak okuyoruz ama buna biz mekanik baz etkisi de diyebiliriz. Aslında bu beklentilere paralel geldi. Faiz artırım olasılıkla neden arttığının cevaplarından bir tanesi bu. Çünkü geçtiğimiz yılın yüksek endeks değerlerinin devreden çıkması elbette ki matematiksel olarak yıllık veriyi aşağı çekti. Bir de aslında önemli konulardan bir tanesi de aylık çekirdek ve süper çekirdek. Şimdi bu datalara baktığımızda da Ağustos ayında çok net bir alarm gözlemliyoruz. Çünkü mevsimsellikten arındırılmış aylık çekirdek TÜFE 0,29 ile piyasa beklentisinin üstünde geldi. Dolayısıyla piyasalara paralel bir aylık çekirdek TÜFE gözlemlemedi mevsimsellikten arındırdığımızda ve yine barınma dışı çekirdek hizmetlerden oluşan aslında süper çekirdek dediğimiz aylık ise %0,51 yükselmiş durumda. Dolayısıyla bunları değerlendirdiğimizde zaten biz bu faiz olasılığının yükseldiğini gözlemliyoruz. Hizmet enflasyon tarafında da zaten Fed'in başının belası olan katılığında devam ettiğini gözlemliyoruz. Aslında bu 91'e kadar çıkan swap piyasasında 90 %92'lere kadar çıkan faiz arttırım olasılıklarının en büyük nedenlerinden bazıları bunlar. Tabii şunu da ekleyelim. Şimdi ekonometrik olarak baktığımızda da bu süper çekirdekteki fiyatlama davranışı yüksek geriye dönük endeksleme içeriyor. Bu bir. İkincisi de bizim yapmış olduğumuz ABD makro ekonometrik modellemesinde bu özellikle son çekirdek sıçramasının yaralanma ömrü yaklaşık 4 ay. Yani bu ne demek? Hizmet enflasyondaki bu şok sisteme tam yayılım ve sönümlenmesi en az 10-12 aya yayılacak durumda. Dolayısıyla burada sadece bir datayla faiz indirimi ya da arttırımı kararı da almıyor ya da bu fiyatlamalar bu şekilde oluşmuyor. Çünkü yarılanma ömrüne baktığınızda ve bunun sisteme tam yayılım ve sönümlenmesi 10 ila 12 ayı alacak. Burada tabii Fed bu dataları takip ediyor. Tabii bu dataların bize imaki şey net şu, faiz indirim senaryosu çok net masadan kalkmış durumda.
1: Evet.
0: Burada artık Fed'in bir miktar bekle gör politikasına gidebileceği de fiyatlanıyor ama swap ve vade işlemlere baktığımızda çok net bir faiz artırım fiyatlaması var. Yine tahvil tarafına baktığımızda da özellikle getiri eğrisinde işte bizim yani İngilizce bear flattening dediğimiz Türkçe'de tam işte ayı düzleşmesi yani Türkçe'de tam çeviremiyoruz ama bu Fed'in gevşeme hızını yavaşlatacağı beklentisiyle yukarıya itildi. Aslında bu ABD 10 yıllık ve 30 yıllıklardaki hareketin ana nedenlerinden bir tanesi de bu. Çünkü büyüme endişeleri de bir yandan. Dolayısıyla çok net bir bear flattening fiyatlaması görüyoruz ABD getiri eğrisinde. Bu kapsamda değerlendirdi bize de hem faizlerdeki bu görünüm hem de Fed'in beklenti ve tahvil piyasası ve getirisinin görünümü hakkında aslında Ağustos makro dataları çok büyük sinyaller içeriyordu. Bu şekilde özetlemiş olalım.
1: Evet, şimdi tabii aslında yeni Fed başkanı Fed'i dönüştürme mesajıyla geldi, söylemiyle geldi diyelim. İşte çalışma grupları dedi. 5 tane grup olacak. İşte farklı bir

0: Fed göreceğiz vesaire derken şu andaki görünüm sanki pek buna izin vermeyecek gibi. Çünkü evet yarın faiz artışı kuvvetle muhtemel gözüküyor. Bunun devamında da yine faiz artışları gelecek gibi duruyor. Ne dersiniz? Yani Kevin Warsh evet ben geliyorum yeni bir Fed göreceğiz dedi ama göremeyeceğiz gibi sanki.
1: Aslında burada Kevin Warsh'un biraz şanssızlığı diyelim. Çünkü çok kötü bir dönemde Fed başkanı oldu. Çünkü bir yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin çözemediği işte hizmet kalemindeki katılık, bir yandan savaş ve savaşın beklenenden uzun sürmesi, İran'ın Hürmüz silahını çok iyi kullanması ve Brent petrol fiyatlamaları ve Hürmüz'deki tedarik zincirleri üzerinden aslında bir soğuk savaş, işte gerilla savaşı diyebileceğimiz bir savaş vermesi ve bu konuda Amerika'nın da çok fazla bir çözüm sunamaması gibi birçok etken tam bunun Kevin Warsh'un kucağına düştü. Şimdi burada tabii olasılıklar da ilginçleşti. Öncelikle onu söyleyelim. 28 Ekim'de şu anda %138 ihtimalle bir faiz artışı fiyatlanıyor. İşin ilginç tarafı benim çok net söyleyeyim uzun bir süredir görmediğim bir olasılık. 9 Aralık'taki Fed toplantısında şu an %200 ihtimalle faiz artışı fiyatlanıyor. 27 Ocak'ta ise %243, 17 Mart'ta 2027'de %300'e çıkmış durumda faiz artış olasılıkları. Ve işin ilginç tarafı 2027'nin hemen hemen bütün toplantılarında Ocak hariç %300-370'lere kadar faiz artım olasılıklarının yükseldiğini gözlemliyoruz. Dolayısıyla bu da piyasanın çok net, bu işte Trump sizin haberde de gözlemledik, savaş biterse petrol hızla geri gelecek diyor. Ancak buna ben piyasanın çok inandığını ve bir kredibilite verdiğini de düşünmüyorum. Çünkü en azından metrikler bize bunun bu şekilde olduğunu söylüyor. Yine baktığınızda Avrupa Birliği'nden aynı durum söz konusu. 29 Ekim'deki toplantı %69.7 faiz artırım olasılığı var. Avustralya'ya baktığımızda %80, Yeni Zelanda'da %66, Japonya'da %98 ihtimalli faiz artışı fiyatlanıyor. Bu yani global çapta aslında bir endişe, enflasyonist endişe. Elbette burada biz şuna bakacağız, enflasyonist endişelerle bu faiz artımları gözlemliyoruz. Ancak bunun özellikle istihdam ve büyüme tarafındaki etkileri ve bu bağlamda bir savaş öncesi, savaşın ilk başladıktan sonraki süreçte masada olan stagflasyon senaryoları tekrardan devreye girecek mi? Bunun cevabını biz sadece ABD-İran arasındaki savaşın kalıcı olarak bitip bitmediğiyle anlayacağız. Yani özetle söyleyecek olsak Kevin Warsh'un kucağına büyük bir global kriz düşmüş durumda. Dolayısıyla Fed başkanı olmadan önce ya da ilk başkan olduğu dönemdeki açıklamalarını mutlaka değiştirmek zorunda. Çünkü mevcuttaki global makro konjonktür ve jeopolitik riskler bütün merkez bankalarının aslında bakış açısını ve modellerini değiştirmek zorunda kaldı. Aynı durum bizde de oldu. OEP'de revizyonları gözlemledik. Merkez Bankası Başkanı'ndan da açıklamaları takip ettik. Dolayısıyla burada bir proaktif Merkez Bankası Başkanı olmak zorunda. Hem Fed Başkanı hem bizim Merkez Bankası Başkanımız. Dolayısıyla bu özellikle Warsh için konuşuyorum. Önceki açıklamalarının çok da fazla aslında yapabileceği bir marş yapabileceği bir alan şu anki mevcut durumda bulunmuyor. Dolayısıyla burada enflasyonist baskıları sönümlendirerek işte belki sözlü yönlendirmek, ki onda da aslında çok istekli değil, ya da işte kısa vadeli repo finansmanı Hazine Bakanlığı'yla eşgüdümlü olarak çalışarak belki de faizleri sabit tutup bekle görle sıkılaştırıcı bir politika uygulamaya çalışacak. Ancak piyasada şu an fiyatlanan çok net bir faiz artışı. Tabii şunu da ekleyelim. Şu anda yine uzun zaman sonra gerçekleşen bir istatistiğimiz de var. O da şu: Amerika'daki efektif faizle politika faizi, yani reytin arasındaki farkında 0.5 baz puana kadar gerilemesi. Bu şunu çok net gösteriyor. Piyasa, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki piyasa faizleri zaten faiz artışı istiyor. Bunu nereden anlıyoruz? Çünkü efektif faiz politika faizine yaklaşmış durumda. Uzun bir süre sonra politika ve efektif faiz arasındaki spread'in 0.5 puana kadar gerilediğini gözlemledik. Yani efektif faiz ve politika faiz arasındaki spread'in sıfıra yakınsadığını gözlemledik. Bu da çok net. Piyasada zaten örtük bir faiz artışı olduğunu, çok net fiyatlaması olduğunu bize göstergesi.
0: Evet. Şimdi şunu da anlatalım. Amerikan 10 yıllıklarının 5'i geçmesi global ekonomi açısından ne anlama geliyor bilmeyen seyircilerimiz için? Çünkü biz normalde kritik eşik 4.5 diyorduk, 5 oldu.
1: Yani çok net, öncelikle piyasa katılımcısı açısından bakarsak tabii ki hisse değerlemeleri. Çünkü işte dolar bazlı fiyatlanan varlıklar, aslında ABD 10 yıllıkları küresel tahvil piyasasının barometresi desek çok da yanlış olmaz.
0: Evet.
1: Bu kapsamda
0: kılavuz kargası biz, denir Amerikan 10 yıllıklara.
1: Evet, evet, kesinlikle. Evet, çok doğru. Çünkü biz işte hisse değerlemesi yaparken bile işte bazen biliyorsunuz dolar bazlı da bakıyoruz hisse ve endeks tarafına ve yine Amerika'daki, dünyadaki en büyük borsa olan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki endekslere baktığınızda da ABD oyunlarındaki bu artış oradaki şirket değerlemelerini de etkiliyor. Dolayısıyla bunun neticesinde biz hisse senedi piyasalarında bir satış baskısı gözlemleyebiliyoruz ve özellikle en büyük etkisi global çapta şu oluyor. Siz şöyle düşünün, piyasa katılımcısı olarak dünyada default riski, temerrüt riski en düşük ülke hazinesinin ihraç ettiği 10 yıllık tahvilde şu anda %5 getiriyle bu pozisyonu kilitleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu çok net şunun göstergesi. Beklentilere de baktığımızda bu sürecin sürekli böyle devam edemeyeceği de ortada. Yani ABD-İran arasındaki savaşın. Dolayısıyla bu getirilerin bir yerde normalize olacağı beklentisiyle portföy alokasyonunda ABD hazine tahvilleri tarafında pozisyonlanma yönü de kendini fon akımları kapsamında gösterecek. Çünkü yani rasyonel bir yatırımcı, bireysel yatırımcı da fon %5 getiriyle abi de 10 yıllık tahvili fırsatını çok da kaçırmak istemeyecektir. Neden? Çünkü zaten default riski yok. Burada en büyük risk şu anda bu getirinin 5.01'in yukarısına çıkması, yani fiyatların bir miktar daha düşmesi. Ancak özellikle tahvil açısından, tahvil yatırım açısından bakarsak siz uzun vade bir tahvil yatırımı olarak düşündüğünüzde zaten burada bir sermaye kaybı riski gözetmeden aslında tamamen getiri kaynaklı bir pozisyon alındığında aslında çok da rasyonel seviyeler. Dolayısıyla buradaki en büyük risk bu getirinin bir miktar daha yükselmesi. Burada şu anda bu kritik ETF'lerin ve fon pozisyonlarının çok hızlı artmamasının tek nedeni de bu. Acaba daha yüksek getiriden alabilir miyim beklentisi? Çünkü 5.01'e yükselmesi bile tarihi olarak baktığınızda oldukça yüksek bir seviye. Şu anda artık bunun hesabı yapılıyor. Yani 5.01 evet 5.10'lara 5.15'lere çıkar mı? O zaman mı pozisyon almalıyız? Şu zaman mı? Piyasanın tamamen şu anki tahvillere odaklandığı nokta bu. Burada piyasa konsensusunun aslında oluşturduğu bir ortalama getiri olduğunda hızlıca tahvil tarafına bir geçiş gözlemleyeceğiz. Bu da elbette ki hem hisse senedi piyasalarında hem de altın piyasalarında volatiliteyi arttıracaktır. Piyasa katılımcılarına en büyük etkisinin bu kanal üzerinden olacağını söylemek hayatın olan açısına da oldukça uygun diyebiliriz.
0: Evet, bu arada tabii ham petrolün varil fiyatının $110 seviyesinin kıyısında işlem gördüğü günlerdeyiz. Bir tık geri çekildi ama şu anda 108'in altına. Son 4 ayın zirvesi. Şimdi burada tabii gösterge jet fiyatı da geçen hafta %20 yükseliş kaydetmiş. Ve Akdeniz'de rafineri krak marjının varil başına $100'la tarihi zirveyi gördüğünün de altını çizerim. Bu kritik, bu krak marjı kabaca rafinerilerin ham petrolü alıp benzin, dizel, jet yakıtı gibi ürünlere dönüştürürken oluşan fiyat farkını gösteren bir gösterge. Şimdi tabii marjın bu denli yükselmesinin de tabii dünya ekonomileri üzerinde etkisi olacak. Bu konuya dair de yorumunuzu alayım. Yani bizi nasıl riskler bekliyor önümüzdeki dönemde?
1: Şu anda zaten çok net bir Brent petrol kaynaklı enerji fiyatlaması takip ediyoruz. Bu hem net enerji

0: ithalatçısı Türkiye için de böyle, Amerika'da da böyle. Çünkü Ağustos hariç önceki 3 aylık tüfeğe bakın, manşeti yukarı yönde baskılayan en büyük kalem enerji. Yine Avrupa Birliği'nde de Eurozone'da da baktığımızda enflasyon kalemlerini, enerji maliyetinin baskısını gözlemliyoruz. Dolayısıyla bu aslında iki uçlu. İşte crack spreadler tarafı elbette ki bizdeki tüpraş gibi şirketlerin işine yararken, makro tarafta baktığımızda da gelişmiş ya da gelişmekte olan ülke açısından makro görünümü bozan bir konu. Çünkü enerji dediğimizde, petrol dediğimizde sadece pompa fiyatı değil, tedarik zincirinden lojistiğe, üretime birçok şeyin fiyatının artması ve bunların da manşet enflasyonun yukarı yönde baskılamasına neden oluyor. Şimdi tabii en son datalara baktığımızda da şunu çok net söyleyelim. Hürmüz'deki gemi trafiği dramatik seviyede düştü. Bu elbette ki tedarik zincirlerini arttırdı ve oradaki süreci de, tedarik sürecini de uzattığı için sadece petrol olarak değil, kuru yük ya da Hürmüz'den geçen birçok yük gemisi kapsamında bir sıkıntıya yol açtı. Dolayısıyla burada Brent artı diğer mallar olarak da bunu uluslararası ticaret bağlamında değerlendirmek lazım. Bir de tabii burada işte Suudi Arabistan'dan gelen gelişmeler, işte Doğu Batı Boru Hattı'nın kapatması, sonrasında Husi güçlerinin tekrar ilerlemesi, Mendeb Boğazı'ndaki sıkışıklığı arttırması. Dolayısıyla bunların hepsini beraber değerlendirdiğimizde zaten Brent petrolün artık yüzün altına inip inmeyeceğini biz sorguluyoruz. Çünkü öncesinde acaba işte 95-100 arasında konsolide olur mu derken şu anda artık 100-110 bandına çıkmış durumda. Bir de tabii şunu da ekleyelim. OPEC de bu konuda çok fazla destek oluyor mu? Evet, olmuyor. Çünkü OPEC Ağustos ayında üretime baktığımızda Suudi Arabistan'ın 6.2 milyon varile düştüğünü bildirdi. Bu da ne demek? 1990'dan bu yana en düşük seviye. Yani Suudi Arabistan'ın üretiminin de son 36 yılın en düşük seviyesinde olduğunu gözlemliyoruz. Ve bu bir an önceki aya göre de azaldı. Dolayısıyla bu OPEC tarafındaki üretimin de düşmesi çok net Brent petrolde fiyatlamanın yüzün altına çok da inemeyeceğinin göstergelerinden bir tanesi. Şimdi tabii şunu da ekleyelim. Burada bir de Çin değişkeni de var. Çünkü Çinli rafinerililer özellikle bu Orta Doğu'daki petrolü telafi edebilmek için Rusya, Afrika ve Amerika kıtasından, Amerika kıtasını kastımız tabii ki Birleşik Devletler değil, Güney Amerika, tedarik yaparken oldukça yüksek primler ödediği yönünde raporlar da var. Bu da elbette ki yine fiyatlamaları bozuyor. Dolayısıyla bunların hepsini beraber değerlendirdiğimizde petrol fiyatlarında zaten son gelen beklentiler 120-150 dolara çıkmış durumda. Yani özellikle kronik bir arz yetersizliğinden bahsediyoruz. Bu da Brent petrol tarafında 120-150 dolarların artık raporlara girmesine neden oldu. Tabii şunu da ekleyelim. Bu özellikle bir süre ateşkes olduğu dönemde yıl sonunu 90-95 dolar civarında konsensusta bitireceği yönünde raporlar gözlemlemiş uluslararası piyasalarda. Ancak savaşın uzun süreceği ve henüz bir ortada anlaşma olmayacağından dolayı şu anda artık psikolojik seviyemiz 100-110 bandına çıkmış durumda. Özellikle 110 bandının üstünde bir fiyatlama piyasada 120-150 fiyat dolarları getirebilir ki opsiyon kontratlarında da biz 2027'nin ikinci yarısına kadar zaten bunların evet, işlem gördüğünü ve burada bir risk yönetim kapsamında fiyatlama yapıldığını da gözlemliyoruz.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Yusuf Doğan. Tabii konular, gündem maddelerimiz çok fazla ama süremizin sonuna geldik. Görüşmek üzere diyelim.
0: Çok sağ olun, hoşça kalın, iyi yayınlar.
1: Efendim, kısa bir reklam arası.

0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü reklamlardan sonra devam edecek.
1: Kişisel verileriniz hukuka aykırı mı işleniyor? Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu,

0: başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü devam ediyor.

0: Efendim devam ediyoruz piyasaların gündemini konuşmaya. Betül Gedik bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi BIST 100 endeksinde 14 binin altına sarktık. Tabii global tarafta özellikle merkez bankalarının haftası bu hafta yine. Çünkü FED, Japonya Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası arka arkaya faiz kararlarını alacağız. Şimdi öncelikle bugün sizce ne fiyatlanıyor? Bugünün hani teması nedir desek ne dersiniz?
1: Tabii aslında tek bir temada bahsetmek açıkçası mümkün değil. Buradaki risk başlıklarından bahsedecek olursak aslında burada Brent petrol fiyatlarındaki bu sert yükseliş ve burada artık 107 dolarların görülüyor olması ve buna dair Merkez Bankası beklentilerindeki değişme ve enflasyon cephesinde buradaki yüksekliğin baskı yaratacağı düşüncesi küresel tarafta aynı zamanda AI tarafındaki, teknoloji tarafındaki gelişmeler, burada gelişmesine ilişkin, yavaşlatmaya ilişkin gelişmeler. Hali hazırda içeride geçtiğimiz hafta baktığımız zaman biz bu tarafta yurt dışına baz aldığımız zaman burada biraz daha korelasyonun son zamanlarda zayıfladığını söylesek de geçtiğimiz hafta küresel tarafta biraz daha zayıf performans varken içeride biz pozitif ayrışan taraftaydık diyebiliriz. Şimdi küresel tarafta evet bunlar risk unsuru ve otomatikman zaten bizleri de etkileyen genel itibariyle risk başlıkları. Ancak bunları takip ederken aynı zamanda biz burada geçen hafta buradaki ayrışmamızla birlikte elde ettiğimiz kazancı da haftanın ikinci işlem gününde geri verdik diyebiliriz. Ki gün içerisinde özellikle bankacılık sektöründe %3'ü aşan, %4'e yaklaşan kayıplar söz konusu.
0: Neden oldu sizce bu? Yani özellikle bankacılıktaki satışı neye bağlayalım?
1: Şöyle söyleyebiliriz aslında burada genel itibariyle enflasyon tarafında baskı yaratması ve enflasyon tarafındaki baskıyla beraber geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın toplantısını geride bıraktı ve burada aslında risk başlıklarının devam ettiğini söyleyen metinde bir yumuşamadan bahsedemedik maalesef ki burada bir metinde bir yumuşama yok mu? Yoktu. Sebebi de Merkez Bankası'nın gevşeyici para politikasına geçmesi için burada hali hazırda yani bankacılık sektörünün desteklenmesi için enflasyon tarafında bir iyileşme görme beklentisi. Yani petrol fiyatlarındaki bu yükseliş devam ederse enflasyon cephesinde baskı yaratacak ve otomatikmen aslında bankacılık sektöründe bu beklediğimiz iyime, beklediğimiz aslında yukarı yönlü genel itibariyle iyime yaşanamayacak. Yani burada merkez bankalarının ki aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın da bu taraftaki burada değişen beklentilerin bankacılık sektörüne yansıması. Çünkü biz neden bahsediyorduk? Özellikle yükselişlerde gevşeyici politikayla birlikte faiz indirim sürecine giriyoruz. Evet ancak bununla birlikte destekleyecek doneler ve bununla beraber bankacılık sektörünün oldukça önemli olduğunu, buradaki katkının oldukça göz ardı edilemeyeceğini aslında. Biz burada evet yükselişler zaman zaman yaşıyoruz ancak yükselişlerde bir kalıcılık maalesef ki göremiyorduk. Burada holding tarafında, banka tarafında, GYO tarafında, özellikle çimento tarafında da bu sektörlerde de alım iştahının zaman zaman güç kazandığını görüyorduk. Ancak dediğimiz gibi burada Brent petrol tarafındaki geri çekilme vardı ve bununla beraber gevşeyici para politikasına ilişkin genel itibariyle atılan adımlar ki ön hamlesi vardı Ağustos ayında aldığımız hamle depo tarafındaki. Bununla beraber de dediğimiz gibi her ne kadar beklentilerin fiyatlamalara yansımasını görsek de sene sonunda eğer 100 doların üzerinde bir petrol fiyatı merkez bankaların işini oldukça zorlayacaktır.
0: Evet şimdi tabii ne öneriyorsunuz? Yani hani riskler tabii bizden de kaynaklanmıyor baktığımız zaman ve bu riskin nasıl sönümleneceğine ilişkin de bir belirti göremiyoruz açıkçası. Ve biraz hani tansiyon gitgide yükseliyor. Şimdi ne önerirsiniz yatırımcılara? Borsa İstanbul tarafıyla başlayalım.
1: Tabii şöyle aslında şimdi küresel tarafta tahvil faizlerinde de bir yükseliş söz konusu. Yani burada risk iştahını baskılayan birçok sebep var. Dediğimiz gibi çoğu biz bu tarafta gelişmekte olan ülke olarak tabii ki buradaki gelişmelerden etkileniyoruz ve petrol fiyatlarındaki bu yükseliş bütün küresel piyasayı zaten etkileyecek ana unsurlardan bir tanesi. Bununla beraber eğer petrol fiyatlarındaki yükseliş devam edecek olursa burada hali hazırda hem tahvil cephesi hem de bu tarafta var olan faiz oranlarını baz aldığımız zaman getirisi yine piyasayı baz aldığımız zaman aslında yine bu tarafta para piyasası konularına biraz daha bu tarafta park etmek isteyen, biraz daha beklemek isteyen yatırımcıların biraz daha bu tarafı tercih ettiğini görebiliriz. Ancak hisse tarafında da önümüzdeki süreçte eğer petrol fiyatlarındaki bu yükseliş anlaşmayla, uzlaşıyla sonlanacak olursa burada hisse tarafında da buradaki geri çekilmeleri halen portföy oluşturmamış olan yatırımcılar için buradaki geri çekilmeleri kademeli giriş olarak değerlendirilebileceği düşüncesindeyiz ama burada %30'u aşmamak kaydıyla biz halen bu tarafta aslında toparlanmalar her ne kadar görülüyor olsa da alımların genele yayılmadığı sürece buradaki yükselişleri biraz daha geçici görüyoruz. Petrol fiyatlarındaki bu yüksek seyir özellikle 95 seviyesi üzerindeki seyirin devam ettiği sürece diyebilirim.
0: Evet, şimdi tabii o küresel faizlerdeki mevcut tabloya dair ben yorumunuzu da alayım. Çünkü 5'i aşmış Amerikan 10 yıllıkları tabii kritik seviyeleri çoktan aştık. 4,5 kritik derken 5'e geldik. Şimdi 5-10'lar konuşuluyor. Şu an 5.02'deyiz. Yarın FED kararı var. Şimdi öncelikle sizce bu 5'in üstüne taşmayı tetikleyen ne oldu?
1: Aslında bu tarafta buradaki 5'in, yani 2007'den bu yana en yüksek seviyeyi tekrar test etti aslında ABD 10 yıllıkları. Buradaki 5'in üzerindeki performansla beraber. Bununla birlikte tabii ki dolar tarafında da bir güçlenme görüyoruz. Ancak buradaki asıl yani tetikleyenler zaten dediğimiz gibi aslında Orta Doğu'daki arz riski ve Suudi Arabistan'daki bu kritik boru hattının devre dışı kalmaya devam ediyor oluşu. Yani bu süreç devam edecek olursa artan enerji maliyetlerinin enflasyonu yüksek tutacağı endişesi. Fed'in de aslında burada özellikle yarınki toplantıda burada faiz artış olasılığı %90 seviyesine artık fiyatlanıyor. Bununla beraber de bu taraftaki risk unsurları, bu taraftaki başlıklar bir araya geldiği zaman tabii ki burada ABD 10 yıllık faizlerinde 2007'den bu yana en yüksek seviyenin yeniden test edilmesinin etkisini gösteriyor. Ancak burada dediğimiz gibi özellikle dolar tarafında bir güçlenme var. Yüksek tahvil getirileri hisse senetlerine alternatif oluşturuyor olması borsalar üzerinde de tabii ki baskının yaşanması etkisini gösteriyor. Yani burada küresel tarafta dediğimiz gibi Orta Doğu'daki bu arz riski ve Suudi Arabistan tarafı burada maalesef ki ben buradaki tıkanıklık giderilmediği sürece buradaki sorun devam edecektir. Özellikle yarın FED cephesinden kararı alırken önümüzdeki süreçte verilecek mesajlar da bir o kadar kıymetli olacak.
0: Evet, şimdi tabii yarın artık kesin gözüyle bakılıyor ama FED'de bir taraftan iki ateş arasında kalmış gibi. Şimdi bir taraftan artırsa ekonomi, artırmasa tahviller konusu sıkıntılı. Bir dakikamızmış. Ne dersiniz? Tabii artık şöyle bir şey de konuşuyoruz. Hani yarın sanki kesin, devamında da gelecek gibi faiz artışları. Ne dersiniz?
1: Şu an aslında konsensüs bu şekilde. Hem de FED ve Trump tarafı. Trump yüksek faiz istemeyen bir lider ve bu tarafta bir çıkmaza girecek endişesi var. Dediğimiz gibi burada hem Amerika'dan yarın itibariyle faiz artışı bekleniyor. Japonya Merkez Bankası'nın Cuma günü faiz artışına gitmesi bekleniyor. İngiltere Merkez Bankası'nın Perşembe günkü toplantısında sabit bırakılması, yani faizlerde biraz daha sabit bırakması bekleniyor. Fed'in yarınki kararı önemli olacak. Her ne kadar %90 seviyesinde fiyatlanıyor olsa da buradaki olasılık, kesin gözüyle bakıyor olsak da bu kararın ardından, faiz arttırımının ardından da gelecek mesajlarda önümüzdeki süreçteki buradaki beklentinin şekillenmesi anlamında, piyasaya yansıması anlamında kritik olacak diyebilirim.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz Betül Gedik. Tabii süremiz doldu, yoksa konular çok ama bugünlük bu kadar diyelim. Size de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere.
1: İyi seanslar dilerim.
0: Efendim, burada noktalıyoruz yatırım günlüğünü. Yarın yine birlikteyiz A Para ekranlarında. Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Ziraat Bankası sunar.

Yumurta tavuğu alanının bilinen ilk yerli tavuğu olma özelliği taşıyan tür, dayanıklı olması ve tüm iklim koşullarına uyum göstermesiyle tanınıyor. Ataks Tavuk 1930 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilmiştir. 1995 yılında yapılan çalışmalar sonucu günümüzdeki Ataks tavuklar geliştirilmiş ve Türkiye adına tescillenmiştir. Diğer bir deyişle Ataks tavuklar tam anlamıyla yerlidir. Çoğunlukta salma olarak beslenen tavuklar beslendiği ortama göre farklı özellikler gösterse de taşıdığı temel nitelikler şöyle sıralanıyor. Ataks tavuk özellikleri arasında ilk sırada yem tüketiminden bahsedebiliriz. Bu tavuklar günde 110 ila 125 gram arasında yem tüketiyor. Bu rakam diğer ırklardan fazla olduğu için dikkat çekse de yıllık yumurta veriminin yüksekliği Ataks tavukların yetiştirilebilmesine imkan tanıyor. Doğru beslendiği ve uygun şartlar sağlandığı durumda üst düzey yumurta verimi ortalama 1,5 yıl devam eden tavuklar 2,4 kilogram ağırlıklarına ulaşabiliyor. Tavuklar yumurtacı bir cins olduğu için yağ yapıcı besinlerden uzak durmaları gerektiğinin altı çiziliyor. Ataks tavuklar genellikle 4 veya 5. ay itibarıyla yumurta vermeye başlıyor. Bu süre 18 ile 20. haftaya denk gelirken salma tavukçulukta bu süre 19 ile 21. haftaya kadar uzayabiliyor. Birinci kan olan ataksların her siyah tavukta karıştırılmaması gerekiyor. Siyah renk olan ataks ırkı özellikle yüksek verimiyle diğer siyah tavuklardan ayrılıyor. Çok hareketli ve yem arayıp bulmayı seven, meraklı hayvanlar olan ataks tavuklar bu nedenle gezen tavuk veya organik tavuk üretimi için uygun görülüyor.

Milattan önce 6000 yıllarında Hindistan'da ipek böceği yetiştiriciliği yapıldığı ve bundan 3000 yıl sonra Hint kralının İran hükümdarına ipek dokuma gönderdiği söylenmesine rağmen milattan önce 2640 yılında Çin imparatoru saray bahçesinde bir tırtılın dut yaprağı yediğini ve koza ördüğünü görür. İmparator bu tırtıl ve kozayı inceleme görevini kraliçeye verir ve kraliçe çay fincanına düşerek yumuşayan kozadan ipek ipliğinin elde edilebileceğini keşfeder. Böylece ipeğin günümüze kadar devam eden müthiş serüveni başlar. İpek böcekçiliği oldukça yaygınlaşmış ve giyim dışında balıkçılık, alat ip ve su taşıma kapları yapımı gibi alanlarda kullanılmıştır. Çin ipek kumaşları karadan bütün Asya'ya geçip batıya ve denizden Japonya'ya ulaşmıştır. Bu yayılım yolu ipek yolu olarak bilinmektedir. İpek böceği tohumu ve ipek ipliği yapımının dünyaya yayılmaması uğruna ülkeler arası savaşlar çıkmış, bu nedenle ipek böcekçiliği bir devlet sırrı haline gelmiştir.

İpek böceğinde Türkiye'de Bursa ve civarında klasik olarak yetiştirilen ırk Bursa beyazıdır. İpek böceği tohumları ırklara göre değişim gösterir. Ağırlığı ortalama 0.45-0.5 mg'dır ve 1 gramda yaklaşık olarak 2000 İpek böceği tohumu vardır. Yumurtlamadan sonra değişik işlemlerden geçen tohum 1 santigrat derece sıcaklıktaki kışlaklarda bekletilir. Tohumlar çevre şartları ve ırk özelliğine göre 10-14 gün süreyle 24-26 santigrat derecedeki kuluçka odasında kalırlar. Larvalar açlığa dayanıklı olduğundan ilk gün çıkanlar bekletilerek sonrakilerle birlikte beslenmeye alınır. Uygun bir beslemede bir ipek böceği yaklaşık 30 gram dut yaprağı yer. İpek böceği fışkırma ve koza örme arasında 26 ila 30 günlük bir dönem geçirir ve larva bu süreçte 4 uyku, 5 yaş dönemi geçirir. 5. yaş sonunda ipek böceği ağırlığını

%70'ine ulaşan ipek bezleri vardır. Bu dönemde ipek böceği şeffaflaşır, baş yukarı kalkar, askı aramaya başlar. Klasik olarak çavdar sapı, katır tırnağı, püren, hardal otu gibi bitki askıları kullanılır ancak dallar arasındaki mesafe ve yüzeyin uygun olmaması bitkideki nem gibi nedenlerle koza kalitesi düşeceğinden daha ekonomik olan plastik askılar tercih edilir.

önce etrafa tutunmayı sağlayan koza pamuğu örülür. Sonra kafa S şeklinde hareket ettirilerek aralarında hava almayı sağlayan çok küçük delikleri olan yaklaşık 20-30 kattan oluşan koza örülür. Koza örme bitince krizalit haline dönen ipek böceği ortam ısısına bağlı olarak 15-18 gün sonra kelebek haline gelir ve ağzından salgıladığı bir sıvıyla genellikle gün doğarken kozayı delerek dışarı çıkar.

buzalar yaklaşık 50 santigrat derece suda haşlanarak lifleri yumuşatılır. Mekanik olarak fırça ya da süpürge ile uçları bulunur, istenen kalınlığa uygun olarak 4-7 koza lifi ile birlikte sarılarak ham ipek oluşturulur. Günümüzde ipeğin kullanıldığı en prestijli alan modadır. Bir diğer kullanım alanı ise tıpta ameliyat ipliği olarak kullanılmasıdır. Ülkemizde 1450 yıldır yaşatılan ve ipek yolunu simgeleyen ipek böcekçiliği, tarihi değeri ve tarımsal üretiminin dışında kültürel bir değerimiz olup ne yazık ki artık yok olmak üzeredir.

Basıyla karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Küresel piyasalarda teknoloji endekslerinde satışlar devam ediyor. Aslında hisselerin genelinde bir, sektör genelinde bir satış dalgası var. Dün zaten ekranlara taşımıştık. Bugün de devam ettiğini görüyoruz. Üstelik bu kez tartışmanın biraz daha genişliyor. Bill Gates'ten de son açıklamalar geldi. Yapay zekanın yaratacağı dönüşüme ilişkin uyarılar gelmeye devam ediyor. Yine Nvidia tarafından da görmüştük. Peki bu kadar büyük yatırımlar varken bunun karşılığını ne zaman göreceğiz? Aslında bilançolar karşılasa da yatırımcılar tarafından çok da beklentilerin karşılanmadığını görüyoruz. Dolayısıyla da bu noktada 3 tane farklı şirket üzerinden en çok düşenler tarafından teknoloji şirketlerine bakacağız. Ama önce gidelim bir endekslere bakalım. Nasdaq endeksi teknoloji tarafındaki en büyük göstergelerden %0,25'lik bir geri çekilmesi var endeks kontratlarında diyelim ve yine endeks içerisinde en çok düşen şirket Micron'la başlayalım. Çünkü yapay zeka hikayesinin en kritik şirketlerinden bir tanesi. Burada bellek çipleri zaten öne çıkıyor. Özellikle de daha fazla işlem gücünün yanı sıra daha fazla ve daha hızlı belleğe ihtiyaç duyulduğu için yapay zekanın dönüşümünde bu şirkette en çok konuşulanlar arasında yerini alıyor. Yine detaylar ekrana yansıyor. Özellikle HBM dediğimiz yüksek bant genişliğine sahip çip ürettiği için de bu noktada da performans açısından da daha kritik bir konuma da getiriyor. Tabii bu noktada yapay zeka talebi bu kadar yüksekken Micron ne kadar gelir elde edecek? Ne kadarlık bir karına yansıma olacak? En büyük soru işareti zaten bu. Hemen bakalım hisse performansına. Son seansta %7'lik bir değer kaybı vardı. Seans öncesi işlemlerde de %5'lik bir kayıp dikkatimizi çekti. Yılın başından itibaren %225'lik bir yükselişi var. Yani orta ve uzun vade hikayesi oldukça güçlü olurken son bu uyarılardan sonra da düşüşler tarafında yerini aldığını takip ediyoruz. Dolayısıyla sadece talebin olması yetmiyor. Bu talebin getirdiği kazanç ve kazancında hisse performansının yanı sıra bir de bilanço yansıması oldukça da önemli hale geliyor diyelim. Buradan bakalım bir de S&P 500 endeksine. Yine endeks kontratlarında güne vadeli tarafta, eksi tarafta açılış vardı. Hala bu tarafta yine performans.

0: performansı devam ediyor diyelim. Küresel hisse senedi endeksini aslında geniş alana yayılan bir risk iştahında azalmada takip ediyoruz. Bir de Super Micro Computer'a bakalım. Çünkü veri merkezinin içini tartıştığımız bir şirket. Özellikle AI sunucuları ve rack sistemleri tasarladığı için yine bu halkanın önemli zincirlerinden de birini oluşturuyor. Özellikle de yatırımın donanıma dönüşen tarafında yer aldığı için özellikle pazarın genişlemesiyle en çok etkilenen ve hassas da bir yapısı da oluyor Süper Micro şirketinin. Diyelim tabii burada bir diğer gösterge de yatırımcıların dikkat ettiği büyümenin kalitesi. Evet, yapay zeka büyüyor. Önümüzdeki dönem beklentiler oldukça yüksek ama ne kadar kaliteli ve değerlemeler ne kadar yüksek, çarpanlar gerçeğe yansıtıyor mu? Bu da önemli bir soru başlığı diyelim. Hisse performansına baktığımızda %9'luk bir geri çekilmesi var seans öncesi işlemlerde. Yine yılın başından itibaren %25'lik bir primde yapmıştı. Bu noktada tabii ki önümüzdeki dönemde aynı hızla büyüme gösterecek mi ve ne kadarı da bilançonun yanı sıra hissesine de yansıyacak diyelim. Bu noktada tabii ki piyasanın artık büyümenin kalitesinin sorgulandığı satış tarafından da bugünkü yansımasında şeklinde okuyabiliriz. Buradan bakalım bir de Avrupa tarafına, orada nasıl bir tablo var? DAX endeksine baktığımızda da yine sabah saatlerinde eksi taraf gözle çarpmıştı. Hala sınırlı da olsa yatay negatif tarafta kalmaya devam ediyor Almanya'nın en büyük endeksi diyelim ve bölgenin yine önemli bir şirket olan Nokia'ya bakalım. Finlandiya merkezli bir şirket. Önceden telefon olarak biliyorduk ama artık biraz akıllı telefon üreticiliğinden çıkıp daha fazla telekomünikasyon ve ağ teknolojileri altyapılara yönlendiren, burada faaliyet alanına genişleten bir şirket. Dolayısıyla AI çipi satmıyor ama AI'ın yarattığı, yani yapay zekanın yarattığı bu veri trafiğinin altyapısını satan bir şirket. Dolayısıyla bu halkanın ikinci tarafında da yerini alıyor. Bu noktada tabii daha fazla GPU, daha fazla veri merkezi demek ve bunlarla beraber de daha yüksek bir veri trafiği derken de Nokia buradan kazancını elde ediyor diyelim. Hemen bakalım hisse performansına. Bu yılki kazancı %55. Dün de %10'luk bir düşüş kaydetmişti. Bugün bir nebze toparlanma görse de aslında bu satış dalgasından etkilenenlerden de yerini aldı. Özellikle bu dev AI CapEx dalgası da Nokia'nın siparişlerine gerçekten aynı hızda yansıyacak mı diye de bir yine burada da soru önümüze geldi. Dolayısıyla AI bağlantı hikayesinin ortadan kalkmasından çok beklentilerinde ne kadar hızlı fiyatlandığını bu hafta daha da net görmüş olduk. Bu yöneticilerden gelen uyarılar teknoloji sektörünü oldukça etkilemeye devam ediyor. Sadece tabii bu uyarılar değil, yanı sıra petrolün yükselmesi, tahvil faizlerin bu kadar yüksek olması riskli varlık olan hisseleri de etkilemeye de devam ediyor. Dolayısıyla da farklı katmanlara baktığımızda ortak bir nokta var ki o da sadece hikayeyi değil, sipariş, gelir, kar ve nakit akışına dönüşümün sorgulandığı bir ortamdan geçiyoruz. Önümüzdeki dönemde nasıl seyredecek, bunlar ne kadar kâra yansıyacak, takibimizde olacaktır diyelim ve hisse atlasını burada noktalayalım. Saatler 17'yi gösterdiğinde de tekrar görüşmek üzere diyelim.
1: BIST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.

0: BIST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Birinci

işleyenlerden biri olun. TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.

0: bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50 bin düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde tring sat.
4: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortamnet'ten alınır.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım.
7: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
6: Akakçe. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

0: insan en çok ne zaman yorulur bilir misin?
1: Yok yok, soğuktan değil.
0: Her ay aynı faturayla yüzleşince yorulur insan. Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
2: CB Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. Hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan akıllı evler var artık. CB Enerji, güneşin olduğu her yerde.
3: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
4: Kaplumbağam düştü.
5: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
4: Elimden düştü.
3: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
5: Ne olur artık affet beni Meliha.
3: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları

0: Buonanotte, buonanotte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
0: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Bu Perşembe A101'de Big Joy çikolata aromalı protein tozu 799 lira. Organuka Organic Ginger Shot

0: zencefilli içecek 185 lira. Proteinli ve destekleyici ürünlerle formumuz efsane.
1: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10

0: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle Otobit'te. Okullar açılıyor, anne babalar cimriliyor. Canım cimri. Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
4: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Bro'da da. Hem de pil ömründe dev bir gelişmeyle. Hepsi Bro'da'ya gel, yeni iPhone 18 Pro ön sipariş.

0: ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Koçtel'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Koçtel'i tercih ediyor. Siz de Koçtel'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
1: Sasa Polyester piyasa gündemini sunar.

İyi günler, piyasa gündemiyle karşınızdayız. Haftanın ikinci işlem gününde piyasalarda öne çıkan başlıklara bakacağız. İçeriye baktığımızda bir yandan fon gelişmeleri, düzenlemelerin yansımaları, küresel kanattaysa FED'e dair beklentiler şu an için piyasaların radarında. Sadece bu başlıklar mı? Hayır, makro gelişmeler de var. Hem içeriden hem de dışarıdan önemli hususları masaya yatıracağız ve piyasada belirleyici olan gelişmeleri de değerlendireceğiz. Önce her zaman olduğu gibi günün manşetlerine bakalım. Merkezi yönetim bütçesi geldi. Verilere baktığımızda bütçe Ağustos'ta fazla verdi. Boyutu 12.9 milyar TL olarak kayıtlara geçiyor. Temmuz'da ise açık vermişti. Temmuz ayında 378.1 milyar TL açıktan Ağustos'ta fazlaya döndü. Yaklaşık 13 milyar TL'lik bir açıktan bahsedebiliriz. Öte yandan hisse senedi piyasasında baskının devam ettiğini vurgulamakta fayda var. Borsa İstanbul'da kırmızı bir seans sürüyor. Sebebi hem içeride yaşanan gelişmeler hem de küresel kanatta gelen haber başlıkları. Bir yandan petrolde yüksek seviyeleri takip ediyoruz. Bu piyasalar üzerinde baskı oluşturuyor. Biz de zaten yaklaşık 2,5 haftadır fon düzenlemelerinin etkilerini takip ediyoruz. Diğer yandan şimdi küresel kanatta yapay zeka ile alakalı gelen açıklamalar teknoloji hisselerini baskılıyor. Hal böyle olunca da bir miktar iç piyasada bu fiyatlamalar küresel kanattaki fiyatlamalardan nasibini alıyor ve etkileniyor. Bizler de borsadaki öne çıkan fiyatlamaları masaya yatıracağız. BlackRock gelişen ülke piyasalarında ağırlığını arttıracağını ifade ediyor. Evet, yapay zeka ile alakalı açıklamalar var ama yapay zekada güçlü şirketler var. İyi finansallara sahip şirketlere ben yatırım yaparım dedi şirket ve burada gelişen ülke piyasalarında özellikle teknoloji hisselerinde ağırlığını arttırdığını duyurdu. Hazır yapay zeka demişken son günlerde yapay zeka ile alakalı çok hızlı gidiliyor açıklamaları vardı. Donald Trump'tan da bir açıklama var. ABD Başkanı

Donald Trump yapay zeka alarmları sahtekarlık mesajını verdi ve ileriye yönelik de büyük bir yapay zeka döneminin geleceğinin altını çizdi. Başlıklar böyleydi. Şimdi yurt içi piyasalarıyla devam edeceğiz.

0: Borsa İstanbul'a bakacağız. BIST endeksinden itibariyle kırmızı bir tablo var. 14.012 son görülen seviye. 14.300 puan seviyesinin üzerindeki görüntüyle başlamıştık ama iki günde satış yedi endeks ve 14.000'in kıyısına geldi. %1,5'ları aşan düşüş sürüyor. Bakalım 14.000 puan seviyesinin altında bir kapanış görecek miyiz? Benzer bir görüntü BIST 500'de de var. 17.494 son görülen seviye. %1,41 aşağı yönlü bir hareketten bahsedebiliriz. Sektörel anlamda nasıl bir seans oluyor? Bankalarda bugün düşüş var. Bankacılık endeksi %2,58 aşağıda. 16.446 son görülen seviye. Sanayi endeksi görece daha iyi bir konumda ama düşüşlerin boyutu %1'i orada da aşmış durumda. Gayrimenkulde de geri çekilme var. Teknoloji ve turizm ise çok sınırlı hareket ediyor. Yatay denilebilecek bir görüntü haftanın ikinci işlem gününde çiziyor. Fiyatı en fazla artan şirketler hangileri? Bu arada sigorta, kimya, inşaat, bilişim, madencilik ve gıdada da düşüşler var. Borsa İstanbul'da en fazla yükselen şirketler bu saat diliminde Zorlu Enerji, Tekfen Holding, Reader Teknoloji, Vestel ve Europower. Sıralama böyle. Bir de düşenleri hatırlayalım. Katılım evim taban olmaya devam ediyor. 30 TL bandına geldi. Taban fiyatlama gösteren diğer şirketler Pasifik Eurasia ve Odin Teknoloji. MİA Teknoloji'de %5,5'lik bir düşüş görüyoruz. Pasifik Teknoloji'de ise %5,16'lık bir değer kaybı var. Bültenimiz içerisinde Borsa İstanbul'daki bu fiyat hareketliliğini masaya yatıracağız. Şimdi makro görüntüyü konuşacağız. Bir yandan FED diyoruz, diğer yandan ise içeride enflasyon teması var. Peki görüntü ne anlatıyor? Türk Ticaret Bankası Baş Ekonomisti Doktor Gülay Elif Yıldırım bizlere eşlik edecek. Hoş geldiniz, merhabalar.
1: Merhabalar Uğur Bey, hoş bulduk.
0: Önce yüksek petrol fiyatının oluşturduğu ortamı konuşalım isterseniz. Yeniden 110 dolar seviyesine doğru yaklaşan bir enerji piyasası var. Nasıl bir görüntüyü beraberinde getirecek? Dünyada düşük büyüme, yüksek enflasyon ortamı tekrar görülecek mi? Bir stagflasyon söz konusu olur mu dünya ekonomilerinde?
1: Evet, yani bu enerji piyasasındaki bu görünüm, söylediğiniz gibi, enflasyon çok ciddi şekilde tehdit eder boyutta. Hatta geçen perşembe Avrupa Merkez Bankası'nın 25 bas puanlı faiz artışının arkasında da aslında büyüme yavaşlıyor olsa da enflasyon çekinceleri ve özellikle enerji fiyatlarının hem birincil hem daha da ziyadesiyle ikincil etkilerinin daha ürkütücü olabileceğine ilişkin bir varsayımla, böyle bir tedirginlikle 25 bas puan bir artış yapıldı. Yılın ikinci artışıydı. Haziran'da oldu. Bir de işte en son Eylül ayında bunu gördük, Eylül toplantısında. Yani aynı şey FED için de geçerli. Onu da yarın akşam göreceğiz, enerji fiyatları. Orada da bir faiz arttırımını getirecek mi? Yani burada çok ciddi bir enerji maliyet baskısı var tüm dünya üzerinde. Ve aynen ifade ettiğiniz gibi sonuçta burada büyümeyi de her anlamda hırpalayan bir görüntü söz konusu. Çünkü harcanabilir hane halkını azaltıyor. Bu enerji fiyatlarındaki artış sanayiyi çok ciddi yoruyor. Tüm bunları düşündüğümüzde evet, yani maalesef bu enerji piyasasındaki bu görünüm dünya için hani 2026'da olacak ve 2027'ye doğru yavaşlayacak gibi bir aslında öngörü vardı. Savaş ilk alev aldığı zaman Şubat sonunda, fakat maalesef bunun böyle olmayacağını görüyoruz. Hürmüz'e ilişkin tüm şeyler havada kalıyor, beyhude oluyor birazcık ve daha önceki programlarımızda da ifade etmiştim, yani Hürmüz'ün artık ben bir yani herhangi bir enerji piyasasına herhangi bir artı getirecek bir durumdan çıktığını düşünüyorum. Yani bundan sonraki bütün hikaye Hürmüz'ü bypass ederek nasıl bir enerji yolu çizilir ya da işte daha ziyadesiyle yenilenebilir enerji yatırımlarının biraz daha bu petrol bağımlılığından kurtaracak şekilde nasıl bir yol alır dünya, aslında şu an konuşulan konu bu, herkesin tartıştığı konu bu. Ama tabii bu bir geçiş süreci, yani bugünden yarına bunlar değişmiyor ya da bunlar yeniden oluşturulamıyor. O yüzden bu geçiş sürecinde maalesef aynı sizin de ifade ettiğiniz gibi yüksek enflasyon ve daha sıkıntılı bir büyüme görüntüsü tüm dünyayı bekliyor gibi görünüyor.
0: Savaşın sadece enerji faturasına maliyeti 500 milyar doları yaklaşık beraberinde getiriyor. Çok büyük bir rakamı ifade ediyoruz. Sadece ABD ekonomisi adına 105 milyar dolara mal olmuş durumda. Ve Trump geçtiğimiz günlerde savaş seçimden sonra bitebilir dedi. Sonra çark etti. Seçimden önce de bitebilir dedi ama tekrar 105-107 dolar seviyesinin üzerinde bir petrol piyasası görüyoruz. Biraz bu enerji faturası üzerindeki maliyeti de konuşalım mı? Netice itibarıyla en fazla etkilenen ülkelerin başında da Amerika Birleşik Devletleri geliyor.
1: Evet, ama bir yandan da kendi bu kaya gazı hikayeleri, onların biliyorsunuz burada çok ciddi bir birikimleri var. Kaya gazının da aslında piyasa payını arttırıyorlar bu savaşla beraber. Hani o da ayrı bir artı, şirketler anlamında bir kazanç sağlıyorlar. Şu an aklımda değil tam yaptıkları karlar şirketlerin, ama sizin ifade ettiğiniz daha çok hane halkı üzerindeki etkisi. Yani hane halkı tabii burada işte benzin fiyatı ya da enerjinin diğer birincil ve ikincil etkilerini gördüğü alt kalemler ya da ana kalemler üzerinden böyle bir kayba ya da böyle bir ekstra maliyete maruz kalarak bir refah kaybı yaşıyorlar aslında şey olarak baktığınızda. Ama hane halkıyla maalesef şirketlerin bu savaştan ne kadar karlı çıktıkları ya da ne kadar zarar gördükleri aslında birbirlerine çok örtüşen iki kalem değil. Dediğim gibi orada bu kaya gazı tarafında daha dominant olan şirketlerin de çok ciddi bir piyasa payı ve çok ciddi karlar yazdığı da konuşulan konular arasında. Ama sizin söylediğiniz aslında bizim esas ilgilenmemiz gereken hane halkına olan etkisi, refah olan etkisi. Bunlar tabii çok sıkıntı. Yani Türkiye'de de aynı şey geçerli. Yani biz Eşel Mobil'e uygulamıyor olsaydık çok farklı enflasyon rakamlarında karşı karşıya kalacaktık hane halkı olarak. Bu da bizim refahımızı çok ciddi etkileyecekti. O anlamda hani buradaki aslında neden oldu, hiçbir şey olmayan, hiçbir sebebi olmayan, neden oldu tamamen belirsiz bir savaşın çok ciddi hane halkları üzerinde maalesef yıkıcı etkileri olduğunu görüyoruz.
0: Amerika'da günlük maliyet tüketiciye 720 milyon dolarmış yaklaşık.
1: Evet.
0: Çok ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. Ve 200. güne girdik ABD-İran savaşında. Bu arada ilk değerlendirmede enflasyona temas etmiştik. Şubat 28'de bu savaş başladı. Şubat enflasyonu ülkelerin ekrana taşıyoruz. Amerika'da 2.4 seviyesindeydi. İngiltere'de 3 seviyesinde. Almanya'da 1.9. İtalya'da 1.5. Fransa'da %1'in altında bir enflasyon gördük Şubat'ta. Japonya'da %1.3 ve Türkiye'de %31.53 seviyesi vardı. Zaten Şubat ayının son gününde başladığı için Şubat ayında etkisi yoktu. Ama sonraki evrede enflasyon bu ülkelerin ve çok daha fazla ülkenin belası oldu. Yani Amerika'da 3.4'e geldi. Bu yaklaşık %30, %35 daha yüksek bir enflasyon anlamına geliyor. Ve %2'lik enflasyon hedefinin de çok uzağında bir nokta. Keza %1'in altındaydı Fransa'da enflasyon, %2.4'e geldi. Diğer yandan İtalya'da iki katından fazla artış görüldü bu süre zarfı içerisinde. Önümüzdeki süreçte petrol fiyatları yüksek kalmaya devam ederse ve biraz daha bu savaş sürerse bu enflasyonist etkiyi dünya hissetmeye

0: devam edecek mi? Bizde de dezenflasyon programı var. Daha düşük enflasyon hedefiyle bu seneye başlamıştık. 20'ler telaffuz ediliyordu. Bizde Şubat ayının üzerine çıkmadık ama o hedeflerden de olduk. Aşağı yönlü bir hareket çok fazla görmedik. Bu anlamda biz de yüksek petrol fiyatının ve savaşın etkilerini net bir şekilde hisseden taraftayız.
1: Evet, yaptığınız analiz çok doğru. Şöyle ki mesela bakıldığında ABD 2.4'ten 3.4'e çıkmış. Yani ne olacak, bir puanlık bir artış var gibi değil. Aynen, yani %30-40 üzerine gitmiş bir orada bir baskı yaşamış ya da Fransa'da neredeyse 3 katına gitmiş bir artış var bakıldığında. Bunlar çok ciddi rakamlar yüzdesel baskı anlamında. Hani tabii bu ülkelerin enflasyonları küçük olduğu için minik artışlar gibi görünüyor ama hayır, yüzdesel olarak baktığında gerçekten büyük bir baskı içerisinde maalesef enflasyon rakamları. Türkiye'de tabii dediğim gibi demin yani Shell Mobil sistemi burada çok büyük bir fayda sağladı. Onun da tabii bütçeye bir baskı oldu ama sonuçta bir şekilde yönetilebilir bir noktada Shell Mobil sisteminin baskısı. Fakat işte onun tabii yavaş yavaş kademeli bir şekilde kaldırılacak olması biraz soru işareti. Hani buradaki çünkü evet, biz şimdi bu rakamlar son enflasyon verisi olarak verdiğiniz rakamlar o ilk baskının emildiği rakamlar artık, yani bu yüksek fiyatların sonucunda gördüğümüz rakamlar. Hani fiyatlar bu seviyelerde kalırsa 3 aşağı 5 yukarı, çünkü enflasyon dediğimiz şey aydan aya aylık enflasyon, bu yıllık da yıldan yıla, zaten o 3.4'ler işte 2.9'lar zaten bu 100-110 dolarlara gitmiş olan petrol fiyatının etkisini büyük oranda yansıtıyor enflasyon rakamlarına.
0: Tabii bu 6 aylık periyotta daha yüksek seviyeleri de ülkeler gördü. Malum, evet. Haziran'da 70 dolar seviyesinde petrol geri çekilince o etki birazcık ülkelerin enflasyonunda sönümlendi. Yani biz son enflasyon verisini verdik ama bu 7-8 aylık periyotta daha yüksek yıllık enflasyonlar da bu ülkelerde görüldü. Tabii.
1: Aynen. Yani söylemek istediğim Mor Bey, bunlar böyle hani çok çok daha atıyorum 200 dolarları falan görmezsek, bunlar 3 aşağı 5 yukarı bizim enflasyonda göreceğimiz rakamlar bu bant içerisinde. Ama bunun esas yani enflasyon ilk etkiyi yaratır. İlk etkiyi gösterir size. Çünkü bir matematiktir sonuçta. Hani benzin bugün 10 liraysa atıyorum, diğer ay 20 liraysa, bunun üzerinden siz hesabınızı yaparsınız ve enflasyon verilerinde biz bunu çok kısa bir şekilde ilk etkiyi görürüz ama önemli olan ikincil etkilerdir ve beklentilerdeki bozulmadır. Ondan sonra da üretimin yavaşlamasıdır, büyümenin yavaşlamasıdır, hane halklarındaki o servet etkisidir. Yani oradaki refahın azalmasıdır. Bunlar çok önemli. Yani ilk etkiyi enflasyon verilerinde gördükten sonra bu enflasyon, bu fiyatlarla üreticiler tabii kendilerini yeniden kalibre edecekler, adjust edecekler yani yeni fiyatlara. Tüketiciler de aynı şekilde. O bakımdan hani enflasyon ilk etki, ikincil etkiler daha ziyadesiyle büyüme üzerinde görülür. Mantıken de bu böyledir. Çünkü hemen bir fabrikanın kapatılmasına karar verilmez. Bir süre beklenir, gidişata bakılır. Ondan sonra tüm kararlar verilir. Yani biz aslında maalesef petrol şokunun bence daha başlarındayız diye düşünüyorum tüm dünya olarak. Yani buna bir son verilmezse ve bu iş yani 27 Şubat'a döndürülmezse, 28 Şubat'ta başlamıştı çünkü savaş. Yani bizim maalesef yani tüm dünya olarak daha gideceğimiz büyüme tarafında, belki enflasyonda birçok şeyi emmiş vaziyetteyiz sayısal olarak ama hani onun ikincil etkilerinin özellikle büyüme tarafında ve hane halklarının refahı tarafındaki etkisinin ben daha henüz tam anlamıyla görüldüğünü düşünmüyorum. O anlamda da daha maalesef orada gidecek yol var gibi, negatif anlamda yani. Yani biraz daha böyle bizim şey bir yol bekliyor, biraz daha kayalıklı bir yol bekliyor diye düşünüyorum açıkçası.
0: Merkez bankaları da acaba aynı kanaate sahip mi? Tabii ülkelerin dinamikleri farklı, merkez bankalarının da dinamikleri farklı. Avrupa Merkez Bankası bu süreçte 2 faiz artışı gerçekleştirdi. Ama birkaç yıldır Amerikan Merkez Bankası'na yönelik öngörülerin gerçekleşmediğini de görüyoruz. 6-7 faiz indirimi beklendiği senede 1-2 faiz indirimiyle tamamlamıştık. Bu seneye başlarken de yine böyle bir şey kimse öngörmediği için faiz indirim öngörüleri vardı. Şimdi yüksek petrol fiyatları ve orada da işlerin karışması, yeniden enflasyonda %3,5'ların üstündeki seviyelerin yıllık anlamda görülmesi faiz artışı seslerini yükseltti ve yarın da FED toplantısı var. Sizce FED de siz de aynı kanaatte mi olacak? Bir faiz artışı mı bu bağlamda gerçekleşecek? Yoksa 3 Kasım seçimleri öncesinde siyasi sayıklardan ötürü yok ben biraz daha bekleyeyim, süreci takip edeyim mi diyecek?
1: Milyon dolarlık soru aslında bu. Yani şöyle ki şimdi Warsh'un aslında Kevin Warsh'un Fed Başkanı biraz da kendini kanıtlama toplantısı diyeyim. Yani çünkü burada çok ciddi bir enflasyon baskısı var ve buna karşı sonuçta Kasım seçimleri geliyor. Hani halkı çok ciddi bir enerji tarafında sıkıntı içerisinde. Hani bunun bir şekilde Merkez Bankası'nın yani bir tabir olacak ama topa girmesini bekleyen bir kısım da var. Çünkü Warsh'un üzerinde Trump'ın atadığı, işte Trump'ın istediği başkan ve onun sözlerini dinleyecek şeklinde de bir maalesef şey var. Yani onun anlamında maalesef böyle bir kredibilite eksikliği var. O anlamda yarın geceki toplantının ben çok önemli, yani yılın en önemli toplantısı olduğunu düşünüyorum Fed adına. Burada nasıl hareket edecek? Çünkü en son baktığım kadarıyla piyasa bir faiz artışı bekliyor. %90 %86-90 civarında, yanlış hatırlamıyorsam 25 bas puana yakın bir faiz artışı bekliyor ama daha öncesinde de iki gün önce de işte Trump'ın ABD dünyanın en düşük faizini vermeli şeklinde bir şey var, bir cümlesi var. Hani tüm bunları bir yandan da ifade ettiğiniz gibi çok yükselen bir ABD enflasyonu var, seçimler geliyor falan derken yani burası bayağı bir karmaşık ABD tarafı. O yüzden ben yarın akşamki toplantıyı çok heyecanlı açıkçası bekliyorum. Nasıl bir karar alınacak? Birazcık da aslında Fed'in yani hani yine şey bir tabir olacak ama rüştünü ispat etmesi gibi bir toplantı olarak görülüyor bence bu piyasada. Bu kadar hani konuşma ve bu kadar genel olarak güvensizlik sonucunda. O anlamda yani yarın akşamki toplantı bir sadece bir faiz arttırım toplantısı ya da bir faiz toplantısından daha ziyade Kevin Warsh'un biraz daha kendi bağımsızlığını, Fed'in bağımsızlığını kanıtlayacağı ya da kanıtlayamayacağı göreceğiz bir toplantı olacak. O anlamda çok önemli genel olarak.
0: Sosyal medya ağzıyla da buralar sanki karışacak, vaziyet alın tarzında bir ortamdayız.
1: Evet, aynen öyle.
0: Powell'ı da Trump getirmişti. Son dönem bitmek bilmedi Powell adına. Acaba aynı süreç Warsh için daha erken mi başlayacak? Çünkü siz de ifade ettiniz. Amerika için daha düşük faiz ortamı olmalı. En düşük faizler bizde olmalı değerlendirmesini günler öncesinde yaptı. Bir ikaz niteliğindeydi. Şimdi iki ihtimali de düşünmekte fayda var. Oldu da merkez bankacılığı adına Warsh faiz artışı yaptı ekibiyle birlikte. Akabinde Trump kanadından gelecek mesajları ben hayal edemiyorum. Dozunu da hayal edemiyorum. Nasıl bir görüntü olur bu koşullarda?
1: Yani Fed'in kredibilitesi anlamında çok olumlu olur tabii. Çünkü Trump ne derse desin ya da ne kadar hangi yorumda bulunursa bulunsun sonuçta Fed gerekeni yaptı şeklinde bir imaj olacağı için ben olumlu olacağını düşünüyorum açıkçası. Biraz da Kevin Warsh tabii kendini ve komiteyi korumak adına biliyorsunuz çeşitli alt komiteler oluşturdu. Çok değerli akademisyenlerden, ekonomistlerden ve eski piyasacılardan da oluşan, yani o anlamda aslında biraz daha böyle sadece tüm Trump'ın tüm enerjisini, tüm şimşekleri komitenin üzerine çekmektense hani böyle alt komiteler oluşturarak onlardan gelen raporlar ya da onlardan gelen yönlendirmelerin de kararlarda bence etkili olduğunu ifade edecek. Çünkü benim bildiğim kadarıyla bu komiteler ilk kez böyle bir, yani komite oluşturuluyor, ilk kez böyle bir şey oluyor, Fed'in bünyesinde. O anlamda biliyorsunuz dot plotların işte yayınlanmasını ya da piyasaya sinyal verilmesini de çok engel, yani orayı da daha konservatif bir hale getirdi Warsh. Aslında bunlar çok tepki çekti, fakat düşünüldüğü zaman hani piyasaya sinyal vermekten daha ziyade bence Trump'a sinyal vermemek üzerine ya da orada daha böyle konservatif durmak üzerine bir yapı oluşturmaya çalışıyor Kevin Warsh. Çünkü ifade ettiğim gibi üzerinde çok büyük bir baskı var. Yani bir yandan Fed'in kredibilitesi, Trump'a karşı Fed'in kredibilitesini korumak, diğer yandan ekonominin gerektirdiği eğer bir faiz artışı gerekiyorsa bunu yapmak. Çünkü biliyorsunuz Fed her zaman yavaş, yani geç kalmakla genelde suçlanıyor ya da böyle bir eleştiri geliyor kendisine. O anlamda da hani çok zor bir dengede. Yani Kevin Warsh yerinde kesinlikle olmak istemezdim. Çünkü hani bir yanda gerçekten çok yüksek enflasyon oranları var ve dediğim gibi seçim öncesinde insanlar servet kaybı ve bu genel refah kaybından çok şikayetçi. Bir yandan da daha seçim şeyden pardon toplantıdan 2 gün öncesinden itibaren konuşmaya başlayan bir başkan var. Hani gerçekten çok zor işleri. Bu anlamda Fed'in kredibilitesini korumak adına çok dikkatli davranmaları gerekiyor. O bakımdan yarın akşamki karar ve sonrasında açıklanacak olan statement, yani çok önem arz ediyor bence bir merkez bankası adına, öyle söyleyeyim. Gelişmiş bir merkez bankası, gelişmiş bir ülkenin merkez bankası adına önemli bir gece olacak yarın akşam diye düşünüyorum.
0: Bu arada 10 yıllık tahvil faizi Amerika'da %5'in üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Evet. Bizler de merak ediyoruz Warsh'un açıklamalarını ve Fed'in kararını diyelim. Doktor Gülay Elif Yıldırım bizlere eşlik etti. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim.
0: Sağ olun, iyi günler diliyoruz. Piyasalarda öne çıkan fiyatlamaları değerlendirmeye devam edeceğiz ama öncesinde kısa bir aramız var.
2: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam edecek.
3: Finansal okuryazarlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
2: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam ediyor.

0: Yardım Size'den devam ediyoruz. İçerideki ve dışarıdaki gelişmeleri konuşacağız. Aktif Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Cumhur Örnek bizlere eşlik edecek. Hoş geldiniz.
1: Merhaba Uğur, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederiz. Hem içeride önemli başlıklar var, küresel kanatta da önemli fiyatlamaları takip ediyoruz. Tahviller rekor seviyeye geldi. Fed'e dair beklentilere baktığımızda %90 oranında faiz artışı piyasalarda fiyatlanıyor. Bir Trump faktörü var. İçeride bambaşka dinamikler ve düzenlemeler masada.
1: Nereden başlayalım?
0: İlginç bir hafta oluyor.
1: Yani esasında şöyle, herhalde seninle bir 2-3 hafta önce yayın yaptık yine burada. Yanlış hatırlamıyorsam yatırım fonları ile ilgili rehber daha yeni gelmişti. O hafta sonu gelmişti. Bazı taşların yerinden oynadığını konuşmuştuk seninle. Bizim taraftaki gelişmeler esasında rutinde gidiyor. Ama yurt dışı tarafa baktığında, hele yatırımcımız altın ve gümüşün grafiğini gördüğünde, işte bir anda 4500'ü zorlarken yeniden 4200'e geldik. Yönetmenimiz de hemen ekrana verdi. Dolayısıyla hani böyle baktığımızda yurt dışı taraf, finansal tema hızlı değişiyor. Eğer oradan başlayacak olursak da eğer, ortada bir ana bir tezimiz var Amerikan ekonomisiyle ilgili. Bu tezin birinci sırasına ne yazarsın? Emek piyasası beklenenden diri gidiyor. Sektörel ayrışmalar var, evet, ama bu noktada istihdam tarafı diri gidiyor. Öbür taraftan çekirdek mal ve hizmete baktığında yapışkan, öyle kolay kolay aşağıya Fed'in %2'lik hedefine doğru götürecek şekilde gözükmüyor. Üçüncü konuda enerji şoku yeniden alevlendi. Petrol fiyatları üç haneye geldi. Dolayısıyla bu cepheden devam ettiğimizde de 105 gibi bir rakam görüyorsun. Şimdi bunun bugün enflasyona katkısı olduğu gibi beklentiler üzerinden geleceğe de verdiği mesaj var. Şimdi biz hep alıştık Merkez Bankası'nın, özellikle de Fed'in bize böyle bir 3 yıllık, 5 yıllık bir yol haritası vermesine. Şimdi bir önceki seninle bu konuşmamızda neyden bahsettik? En önemli konu Warsh'un bazı şeyleri piyasaya bırakmasında. Biz faiz artışı yapmadık ama piyasa bizim yerimize yapıyor. Ama şimdi Merkez Bankası üyeleri olarak bunun bir dozunu ayarlama şansım var. Çok oldu, az oldu, finansal kuruluş. Ama onu piyasaya bıraktığın
0: siz
1: zaman...
0: Siz de onun için oradasınız ya, sizin de bir şey yapmanız lazım.
1: Şimdi projeksiyonları kaldırdım. Yani ben değil, Warsh.
0: Evet, evet.
1: Öbür taraftan enflasyonla ilgili sert söylemler ortaya koydum. Ama bir yandan biz biliyoruz ki Fed'in bir de istihdamla ilgili kısmı var. Orası sağlam olunca enflasyona yüklendiler. Ve sonuçta yarın da senin bana pas atarkenki konu %90'lık bir faiz artış beklentisi oldu. Ne kadarı fiyatlandı, ne kadarı fiyatlanmadı başka bir şey. Bu tabii korkutucu bir başlık. Yani 150 dolar senaryosu işin içerisine girdiğinde bence petrolün bulunamama riski de ortaya çıkabilir. Yani fiyat var orada ama ulaşamadığın bir emtianın fiyatının 150 dolar olması senin için ne anlam ifade edecek? O da başka bir bakış açısı.
0: Umuyorum, arz konusu da sıkıntıda zaten.
1: Umuyorum ki olmaz. Hatta Sayın Fatih Bey'in açıklamalarına baktığında, ta Nisan ayından beri uyarılarına baktığın zaman, hani oradaki
0: konu enerji başkanı
1: Fatih Birol'un. Dolayısıyla hani bu noktada çok fazla beklentiyi bozar, tahvil piyasalarını yerinden oynatır. Buna eşlik edecek olan da merkez bankalarıyla birlikte hiç beklemediğimiz kadar finansal koşullarda sıkılaşmaya gitmek durumunda kalabilirler. Bu zamana kadar bazı merkez bankaları senkronize hareket etmiyordu, dikkat edersen. Bazıları faiz indiriyordu, bazıları arttırıyordu. Dolayısıyla para yine bir şekilde küresel anlamda bir yerini buluyordu. Ama şimdi senkronize bir şekilde faiz artışı denk gelirse eğer, o zaman bu kadar kaldıraçlı bir piyasada küresel piyasa cephesinden konuştuğumuzda sıkıntılı bir fiyatlama bizi bekliyor olabilir. faiz arttırmak için, arttırmamak için mi bu yapay zeka açıklamaları da bu hafta sonuna denk geldi? Açıkçası onu da merak etmiyor değilim.
0: Hazır siz tam bu cümleyle tamamlamışken, piyasada evet %90 oranında FED'e dair faiz artışı fiyatlanıyor ama belki o %10'luk kısımda olabilirsiniz. Çünkü önümüzde 3 Kasım Amerikan seçimleri var. Burada Walsh, FED daha büyük, piyasa daha büyük ya da olması gereken budur mesajı mı verecek, yoksa siyasi sayıklardan ötürü biraz bekleyecek mi? Çok hangisi daha büyük olacak? Bunun şimdi, sorusunun cevabını yarın öğreneceğiz.
1: Şimdi hangisi daha büyükten ziyade hangisinin dediği yetki olacak ve şeyi daha fazla diye baktığın zaman bu taraf.
0: Ama Powell boyun eğmemişti Trump'a.
1: Şimdi şöyle düşünelim, neler gördü bu piyasa ve bunun ötesinde FED ve FED başkanları kredibilitesine hiçbir zaman ödün vermeyerek yoluna devam etmişti. Buna senin söylediğin Powell da dahil. Şimdi hani manşette şeyleri konuştuk seninle, o %10'luk kısım, hani şimdi bardağın bir taraftan 90'lık kısmını sana biraz önce çizdim. Şimdi 10'luk kısmı nasıl haklı çıkartabilirim? ADP özel sektör istihdam verisi Ağustos'ta 38 bine yavaşladı. Yapay zekanın getirdiği bazı istihdam sektörlerinde sıkıntılar var. Özellikle imalat ve profesyonel hizmetlerde. Tüketici güvenine bakıyorsun, zayıflıyor. Mortgage kredileri almış başını gidiyor. Benzinin galon fiyatı almış başını gidiyor ve senin söylediğin seçim var. Tüketici hala harcıyor ama momentum zayıflıyor. Ben bunun üzerine bir de faiz artışı bir daha koyarsam, acaba o zaman konut sektöründe zaten işte bekleyen konutlar, yeni konutlar, siparişler, biliyorsun bir sürü detayı geliyor Amerika'da. Acaba orayı daha fazla

0: zorlar mıyım? İşte o %10'luk kısımda buraya bakacak gibi durmakta. Ama işin özüne yine geleceksek, siz de bekliyorsunuz. Benim çok beklemem bir şey ifade etmiyor. Çünkü bu noktadan sonra biraz yazı turaya girer o sorunun cevabı. Hani ben burada oturan bir hani piyasa profesyoneli olarak piyasadaki fiyatlama konusunda hani %90'a ayak uyduran
1: kısım. O zaman şunu sorayım. Yarın faizler sabit kalsa ben şaşırmam. Siz şaşırır mısınız?
0: Şaşırmam. Piyasa fiyatlaması da şöyle olur onu sana ama söyleyeyim. Bu senaryoyu biz daha önce gördük. Eğer enflasyonla ilgili samimiyetinizi masadan kaldırırsanız bu size orta ve uzun vadeli tahvillerde daha çok satış baskısı ve faizlerin yükseltmesini daha beraberine getirir, risk primini yükseltir. Bunu hep birlikte gördük. Dolayısıyla biraz yine
1: sorun büyür yani.
0: Sorun büyür. Paraya olan güven azalır. Paraya olan güven azalırsa da bu sefer yatırımcı kendini arzı sabit olan altın, gümüş, biraz belki hani soru işareti koyayım kendime, kripto varlıklar gibi kısma kayış olabilir. Çünkü zaten günden güne ekonomi yönetimleri enflasyon üzerinden paranın içinden satın alma gücünü her gün söküp alıyorlar. Dolayısıyla o zaman senin buradaki samimiyetsizliğin bir miktar ortaya çıkabilir. Senin derken merkez bankalarının, oradan da emtia tarafında bir talebin oluşabildiğine şahit oluruz.
1: Bu tahvil faizlerindeki çıkışı yüksek seviyeleri
0: bak mesela, hemen
1: beraber
0: böyle,
1: mi okumamız
0: hemen böyle,
1: gerekiyor?
0: Şöyle bir diyalog olalım. Mesela 4000'e geldiğinde altın ekranda mesela yönetmenimiz verir. Senin sorduğun sorular burası dip mi? Merkez bankaları buradan alıma gelir mi? Ondan sonra acaba burada bireysel yatırımcı olur mu? Soruların buraya doğru evriliyor. Şimdi bak, tahvil faizi %5'e geldi. Tahvil faizlerinde burası tepe olur mu? Buradan işte geçmiş dönemdeki risksiz faiz gibi görülüp buradan merkez bankaları alıma gelir mi diye sormuyorsun. Dolayısıyla bu bakış açısını zaten hani piyasadaki bakış açısını veriyor. Bunu doğuran neden de ne? Trump'ın geçmiş dönemde doları veya ABD tahvillerini bir finansal yaptırım aracı olarak kullanması. O yüzden de daha düne kadar %4 faiz Amerikan 10 yıllı, aa buradan alalım, faizleri kitleyelim, uzun vadeli olarak ABD %5 oldu. Bak bu sorular hiç ortada yok. Hatta tsunami benzetmeleri yapan var. Daha üstü gelir mi diyen var. Bütçe açıklarından dem vuranlar var. İşte tarifelerin getirmiş olduğu tedarik zincirlerinin bozulmasından bahseden var. O yüzden de iki tarafı net bir şekilde ortaya koyabiliyorsun. Birinde 4000 dolara geldiği zaman acaba Polonya Merkez Bankası geçen ay almıştı. Bu ay acaba ne kadar alacak? Çin Merkez Bankası zaten 17 aydır alıyor. Acaba alımlarını arttırır mı? O yüzden de hani bu soruların bile hani senin cephenden bile okuduğumda iki farklı enflasyonist kaygıyı ortaya koyduğunu düşünüyorum.
1: Peki bundan sonrası adına faiz artışı şayet gerçekleşirse bu konuştuğumuz enstrümanlardaki fiyatlamalar nasıl sürer? Ya da o %10'luk beklenti gerçekleşirse borsada ve değerli metal cephesinde nasıl bir görüntü olur?
0: Konu şu, eğer enflasyonu bir tarafa bırakırsanız artık ondan sonra doktor ne yerse yesin demiş olacak hasta için. Çünkü orta uzun vadeli, hele bir de yönlendirmenin masadan kalktığı yerde fiyat istikrarı ve finansal istikrarı bir kenara bıraktıktan sonra o zaman biz hani ABD tarafında hani o 10 yıllık tahvillerde serseri mayın gibi bir fiyatlama görebiliriz. Bence yarınki konu şu olacak. Senin hani çok güzel noktalara parmak bastın yarınki FED toplantısı için. Wall'dan piyasa şunu duymak isteyecek. Bu senin bir atımlık kurşunun mu? Yoksa çünkü bir döngüye girdiği zaman Merkez Bankası özellikle de FED tarafı biliyorsun bunu aylarca devam ettirebiliyor. Dolayısıyla buradaki konu yarın herhalde en çok oradaki ekonomi basınından gelecek olan soru veya bizlerin piyasanın anlaması gerekecek olan bizim bir hani Avrupa Merkez Bankası gibi bir atımlık barutumuz var. Attık 12'den vurduk mu diyecekler, yoksa bu bir döngüye mi girecek? Bence hani arttırıp arttırmamasından ziyade en kritik konu bence bu olacak.
1: Ya seçim de öyle bir süreçte ki seçim öncesi bir FED kararı daha göreceğiz. Yani hemen 3 Kasım'dan bir hafta önce yine FED kararı göreceğiz. Yani burada o tek atımlık hamleyi Trump lehine ya da işte piyasa lehine hangisi ise doğrusu yapması halinde bir kararı daha görecek borç. Bu da bence Fed'i ve Walsh'u

0: bir satış baskısı var. 14.000'in kıyısına geldik. Şimdi bir yandan yüksek petrol fiyatları, yapay zeka ile alakalı açıklamalar, genel itibariyle piyasayı değerlendirirken bu iki başlığa da siz değindiniz. Bir yandan da içerideki düzenlemeler. Ama biz zaten global borsalardaki satış öncesinde kırmızı bir piyasa görmeye başlamıştık. Şimdi gelinen noktayı nasıl okumak gerekir? Etkilerini nasıl görüyorsunuz? 14.000 puan seviyesi son görülen seviye, günlük bazda %1.66'lık düşüş var endekse.
1: 13.900'ü önemsiyoruz. Bir defa onu söyleyeyim teknik olarak, ama endeksi oluşturan tabii hisse senetleri, bunların fiyatlamaları bir miktar burayı, endeksi bizi konuşmaz hale getirmiş o durumdaydı. Dolayısıyla hani kritik dolar bazlı baksan 300 doların altı üstü gibi bir durum var. Onun altındayız ve aşağıya doğru kayıyoruz. Bir pay senedinde fiyat yükselişini veya fiyat düşüşünü beraberinde getiren konular, elbette onun finansal performansı da olabiliyor zaman zaman. Bilançodaki veya iş ilişkilerindeki gelişmeler olabiliyor. Zaman zaman da likidite ile ilgili sıkıntılar olabiliyor. Şimdi son 2-3 haftadan beri yaşanan duruma baktığımız zaman bence bizim kaybetmememiz veya kaybettirmememiz gereken en önemli unsur güven. Güvenle ilgili olarak yatırım fonlarının fiyatının belirlenmesi, yatırım fonlarının likidite edilmesi, yatırımcıya daha önce izahnamesinde yazıldığı gibi alımların veya satımların yapılması. Ama geriye dönük baktığında bunun özellikle yaz aylarından bu yana zaman zaman Takas Bank tefas düzenlemesi getirdi, hatırlarsan. Takas kuralları ile ilgili değişiklikler. Borsa İstanbul'umuzun, SPK'mızın yapmış olduğu adımlar var. MKK'nın son dönem içerisinde yatırımcıların isimlerini açıklama gibi bir durumu var. Dolayısıyla şu anda genelde yatırımcıların radarında hangi fonumuzda ne kadar bir pozisyon var, ne kadar ne giriş çıkış oldu. Tabii bir de işin başka bir boyutu var. Kaldıraç boyutu var. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin internet sitesinde her ay düzenli olarak biliyorsun hisse senedi teminatlı kredi miktarını açıklıyor. Oradaki rakam 132 milyar TL. Dolayısıyla şimdi fiyatlar aşağı doğru tetiklenmeye başlayınca onu teminata almış olan hisse senetleri varsa ve onlar da marjin kısmına geliyorsa, karşılanamıyorsa onların da reesen satışları olabiliyor. Ama dikkat et, yani sen de biraz önce en çok kazananlar, en çok kaybedenler listesini okurken katılım evim özelinde yine taban kelimesini kullandın. Dolayısıyla bu süre zarfı içerisinde bazı hisse senetleri, yine burada konuşurken seninle fiyat değer makasının koptuğundan bahsetmiştik. Hani açılması olabilir. Zaman zaman mesela nerede açıldı? Aselsan'da açıldı mesela. Aselsan analiz tahminlerine geldi. Yukarı doğru 12 aylık hedef değerini bulduğunu düşünüyorduk ama daha da yükseldi. Çünkü iş ilişkileriyle, finansal performansıyla, savunma sektörünün içinde bulunmuş olduğu durumla daha yüksek fiyat defter değerini hak edecek bir konumdaydı. Ama diğer hisse senetlerimizde gerçekten bu durum var mıydı, yok muydu? Bunu biraz sorgulamak lazım. Ve bu dönem içerisinde nitelikli yatırımcılara satılan bu fon, risk düzeyi 7 olan bu fon, her ay kapta içinde bulunan hisse senetlerinin listesi olmuş, görülmüş, onların da ulaşmış olduğu fiyat defter değeri veya fiyat kazanç oranları belliyken bu tip bir konuda hala orada bir tercih sergiliyorsa yatırımcı, bunun hem getirisine odaklandığı gibi riskine de odaklanması doğru olandı. Ama şu anda bizim dediğim gibi en çok dikkat etmemiz gereken konu yatırım tarafında güven unsurunun her neresinde olursa, türev spot piyasada, türev piyasada, vadeli piyasada, yatırım fonları piyasasında bunu olduğu gibi muhafaza etmemiz, hatta arttırmamız.
0: Bu düzenlemeler de onun için değil mi zaten?
1: Aynen öyle. Aynen öyle. Tabii ki bu konuda bu zamana kadarki konular içerisinde işte bir hesap verilebilirlik, şeffaflık, öngörülebilirlik. Bunun çok ince bir ayarı var. Dolayısıyla yatırımcı isimlerini açıklamak, hangi yatırım fonunda ne var mı, yoksa fiyat oluşumunu sağlarken ki oluşan dinamikleri etkin bir şekilde zamanda denetlemek mi? Bu da zaten kamu otoritesinin vermesi gereken bir karar olarak karşımıza çıkıyor. Biz bu zamana kadar çok tehlikeli bir şekilde son 2 yıldan beri ne alınıp satıldığından ziyade kimin alıp satıldığına çok odaklandık. Bu zaman zaman işte yabancı bir aracı kurumun momentum bazlı yapmış olduğu alım satımlar oldu. Yeri geldi. Çok uzun zaman

0: bunu konuştuk. Son 1-2 senede yatırım fonları üzerinden hangi hisse senedi biriktiriliyor, bunun üzerinden konuştuk. Ama ortada esasında bir alınıp satılan ürün vardı. O ürünün fiyatı ve değerini
1: kimse bakmıyordu.
0: O tarafa bakmadık ve bunu da esasında bakmadığımızda herkes de hani bu noktada biliyordu. Hani burada hani işte geçen gün Üzeyir neyi örnek verdi? Simit örneği mi verdi?
1: Bardak
0: örneği verdi. Dolayısıyla hani o açıdan değerlendirdiğimizde bundan sonrası için bence yine söylüyorum, kimin alıp sattığından ziyade neyin alınıp satıldığının önemini eğer biz kavrarsak ve oraya odaklanırsak ve spekülasyonla manipülasyonun tanımını da güzel bir şekilde yapıp ödül ve cezasını da koyarsak, o zaman daha sağlıklı, daha etkin bir piyasaya ulaşma ihtimali ben kendi adıma görüyorum, şahsi fikrim olarak.
1: Ne kadar sürede peki biz o etkin piyasaya ulaşacağız? Yani 17 binler, 15 binler, 20 binleri telaffuz ederken bu sene hep bir taş geldi, o oyunu bozdu. Yani oyundan kastım jeopolitik riskler de işte beklentilerin ötelenmesinde etkili oldu. Yüksek petrol fiyatları da aynı şekilde. İran ve ABD'nin birbirine karşılıklı saldırısı zaman zaman piyasada satışı arttırdı. Son haftalarda da bu düzenlemeleri konuşuyoruz. Bu düzenlemelerin etkisi ne kadar sürede tamamlanacak ve arzu edilen noktaya hisse senedi piyasamız gelecektir? Bir süreç verebiliyor muyuz? Bir vade verebiliyor muyuz? Ya biz bu seneyi böyle tamamlarız ama 2027'de daha şeffaf, daha net, daha düzgün ilerleriz gibi bir cevabı var mıdır bunun?
0: Kamu otoritesi bu konuyla ciddi bir irade koydu ortaya. Bu iradenin zamanlaması konusunda çok şey söylenebilir. Herkesin farklı bir bakış açısı da olabilir. Şuna ben şöyle cevap vereyim sana mesela. Türkiye'nin bir orta vadeli programı var mı? Var. Merkez Bankası faizi var. Rezervleri var. Ödemeler dengesi var. Döviz ihtiyacı var. Bugün bizim CDS'imiz 250 seviyesindeyse 50 seviyesine gelme ihtimali var mı? Mevcut hiçbir şeyi değiştirmesek. Yok.
1: Yok.
0: Dolayısıyla bir hisse senedinin fiyatının da esasında içinde bulundurmuş olduğu, yapmış olduğu satışlar, elde etmiş olduğu kar, iş geliştirmesi, işbirliği, siparişleri, bunlardan bağımsız düşünemeyiz. Dolayısıyla burada bir bağımsız, yani işlem gören, pay sayısı sınırlı, para sınırsız diye bunun o fiyattan, değerden kopmasına izin vermememiz lazım. O yüzden de şimdi buradaki atılan adımlar ne? Daha çok hisse senetlerini BIST 30'un içerisinde ki yapıya doğru yönlendiriyor. Dolayısıyla burası da artık yavaş yavaş kendini doğrulayan bir sistem haline gelme olasılığı çok yüksek. Ama yeter ki biz bu güveni yatırımcılarda verelim. Bu yatırım fonları üzerinden, bu bizim yıllardan beri zaten söylediğimiz konu değil miydi? Yatırımcı bireysel olarak Borsa İstanbul'da oyun olarak bunu görebiliyor. Burayı yatırım alanına çevirmesi için yatırım fonlarına gelmesi lazım diye hep konuştuğumuz konuydu. Şimdi daha sağlıklı bir yapıya doğru gitme emareleri var. Ama şu son dönem gelişmelerine baktığımız zaman da para piyasası fonlarından tut, hisse senedi yoğun fonlara, oradan serbest fonlara ciddi anlamda bir fiyatlama söz konusu. Ama dikkat edersen bundan etkilenen de yine o yatırım fonlarının geçtiğimiz dönemde diğer yatırım fonlarından getiriler bakımından ayrışan yatırım fonlarının yatırımcıları olduğunu görüyorsun. Dönüp baktığında bugün diğer hisse senetlerinde benzer düşüşler, yükselişler yok. Hı hı.
1: Şimdi bu sene içerisinde başta MSCI olmak üzere birkaç uluslararası otorite tarafından uyarılar da gelmişti hisse senedi piyasasıyla alakalı. Ve bir iradeyi konuşuyoruz, siz de ifade ettiniz. Belli bir eşik aşıldıktan sonra yabancının bu düzenlemelerin ardından daha ilgisinin yoğun olduğu bir süreç görebilir miyiz? Yani bu düzenlemeler yabancı performansına orta ve uzun vadede sirayet edebilir mi?
0: Şimdi geçtiğimiz dönemde bizim yabancı payımız kaçlardaydı? %65'lerde. Şimdi nereye geldik? 30. Bunu bir kenara koyalım. Ve o bahsetmiş olduğun riskler gerçekleşirse tozlu raflardan geçmiş dönemde o %30'u oluşturan pay senetlerinde piyasaya gelip satılması mümkün müydü? Belki de mümkündü. Çünkü Türkiye 700 CDS'i gördüğü zaman da bizdeki yabancı pay %30'un altına gelmedi. 250'lerdeyiz, hala %30'larda. Bunda sadece

0: endeks seçimlerimiz mi etkiliyordur? Belki de sektörel olarak Borsa İstanbul'daki yapı da buna şey. Çünkü Borsa İstanbul'a baktığında bankalarımızın, holdinglerden işte biraz perakende havacılık var. Ama yatırımcı belki başka şey arıyor. Şimdi bu noktada kurda stabiliteyi sağladık mı? Mesela esasında burada Borsa İstanbul açısından son derece güzel bir dönem vardı. Kur riski sınırlı alarak Borsa İstanbul'da yatırımlar bir yabancı açısından cazip idi. Ama mesela onu bile şey yapmadılar, değerlendirmediler. Dolayısıyla bundan sonrası için senin sormuş olduğun soruya cevap bir koşuldu ama yeterli değil. Devamı için finansal performans görmek isteyecektir kurumsal yatırımcı. Bir bankaya yatırım yapacaksa, Yapı Kredi'ye, Akbank'a veya işte diğer kamu bankalarımıza dönüp onların sorgulayacağı şey net faiz marjınız ne durumda? Giderlerinizi iyi yönetebiliyor musunuz? Trading kârı, alım satım kârlarınız ne oldu? Bunları soracaktır. O yüzden de endeks tabii ki onların da borsa yatırım fonlarında kendilerine almış olduğu tarafta endeksin fiili dolaşım payı veya piyasa değeriyle evet, doğru çarpanlarla gelmiş bir endeks onlar için faydalı olacaktır.
1: Bu arada bankalar bugün eksi de, bakalım günü nasıl tamamlayacaklar ve önümüzdeki süreçte de tablo nasıl devam edecek, bu düzenlemeler ve gelişmeler sonrası takip edeceğiz. Çok teşekkür ederiz değerli görüşleriniz için.
0: Ben teşekkür ederim Uğur. Keyifli yayın oldu.
1: Benim için de öyle. Cumhur Örnek Aktif Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü bizlere eşlik etti. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz ve nokta koyuyoruz. Görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Sasa Polyester piyasa gündemini sundu.
1: Baba, şu benim maçını versene ya.
2: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
1: Baba, ATM taklidi yapmak ne ya? Böyle harçlık mı verilir?
2: O zaman gerçekten havalı bir şey görmek ister misin? İzle bakalım.

0: İşte harçlık böyle verilir.
1: E-kart genç mi? Hem de benim adıma.
2: Baba sen bir tanesin.
3: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Belirleyeceğiniz harcama limitleriyle çocuğunuz güvenle parasını yönetmeyi öğrenirken işlem takip özelliğiyle de sizin içiniz rahat ediyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir E-kart genç oluşturun.
4: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
5: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
6: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi hepsi burada. Hem de pil ömründe dev bir gelişmeyle. Hepsi burada'ya gel, yeni iPhone 18 Pro öz siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile.
7: Herkes iyi olduğunu söyler. Ama iyi olmak söylemek kadar kolay mı? Meyveyi meyve gibi bırakmak. Topraktan geleni özünü bozmadan sofraya ulaştırmak. Kolay değildir. Bizim işimiz Pulse olarak tam da bu. Atıştırmalığı sağlıklı yapmak. Her ana lezzet katmak. Gerçek tadı paylaşmak. Bazen de paylaşmaya kıyamamak. Yani zoru başarmak. Çünkü iyi olmak tesadüf değildir. Özden gelir. Pulse. Özünde iyilik var.
8: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
9: Kazancım net, sigortam net.
10: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
11: Oğlum ben kral değilim, kral Masto. Aradığım

0: Mobilya Kenti Masmo'dayız. Siz neredesiniz?
1: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
2: Mersi canım.
3: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
2: Hocam ben?
3: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
3: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya. Bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
3: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
2: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
3: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
2: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
3: Ya gelsin o zaman slogan.
4: Türk Telekom değerli hissettirir.
5: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sunar. Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sundu. Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinde peşinatlı sistem avantaj sağlar mı?
3: Peşinat ödeyen katılımcılar genellikle daha erken teslim alma şansına sahip olur.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.

0: sofraya ulaştırmak bizim işimiz Pols olarak tam da bu. Çünkü iyi olmak tesadüf değildir. Özden gelir. Pols, özünde iyilik var.
1: Bu sahada sağlam bir duruş. Her sayıda sahayı ayağa kaldıran sağlam.

0: sağlam duygularımızla A Milli Erkek Voleybol takımımızın yanındayız. Kuvvet Türk. Sağlam
1: gücülük. İyi olmak tesadüf değildir. Özden gelir. Force, özünde iyilik.
2: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
3: 50 bin düş.
2: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
4: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
5: Arabam.com'a değerinde tring sat.
6: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.
7: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
8: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Koçtel'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Koçtel'i tercih ediyor. Siz de Koçtel'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
9: Tera Portföy, paranın yönünü sunar.

Mutlu günler efendim. 15 Eylül Salı günü saatlerimiz 15'i gösteriyor. Paranın yönünde bir saat boyunca birlikte olacağız. Ve gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Elbette farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ve ekonominin farklı temalarını da işleme şansımız olacak. Bakalım şu an itibariyle hangi gündem maddeleri öne çıkıyor? Bir günü özetlemeye çalışalım. Gıdada fiyat manipülasyonuna geçit yok. Adalet Bakanı Akın Gürlek. Yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağladığı belirlenen büyük dağıtıcı firmalara yönelik 22 ilde 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldığını duyurdu. 41 şüpheli yönetici hakkında gözaltı kararı verildi. Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tarladan markete fiyat yolculuğunun mercek altına alındığını belirtti. Bu arada Hazine ve Maliye Bakanlığı da merkezi yönetim bütçesine ilişkin Ağustos ayı verilerini açıkladı. Bütçe Ağustos'ta fazla verdi. 12.9 milyar lira fazla vermiş oldu. Bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre kıyasla %28,5 arttı. 1 trilyon 654 milyar liraya yükseldi. Bu arada Hürmüz krizi tabii ki devam ediyor ve bunun da petrole yansımalarını da çok net bir şekilde görmeye devam ediyoruz. Hürmüz krizi sonrası yeni petrol sahası arayışları da devam ediyor. Irak bu konuda petrol ihracatında alternatif rotalara yöneldiğini belirtti ve geçen aylarda 15 yıllardan sonra ham petrolünü karayoluyla tankerlerle Suriye'nin Banyas petrol terminaline taşımaya başladığını duyurdu. Bu da aslında ticaret için ülkelerin alternatifleri nasıl fırsata çevirmeye çalıştığının bir işareti olarak dikkat çekiyor. Bu arada tabii sadece İran savaşı değil, Rusya-Ukrayna savaşı da tüm hızıyla devam ediyor. Ve Rusya'dan Ukrayna için müzakere mesajı geldiğinde söyleyelim. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna tarafının hazır olması halinde Moskova'nın barış görüşmelerinin yeniden başlatılmasını kabul edeceğini açıkladı. Ve Rusya'nın müzakerelere her zaman hazır olduğunu söyledi. Bu arada Moskova'nın girişimiyle kesilmediğini de savundu Lavrov. Bu tablonun, bu arada Amerikan Başkanı Trump da Ukrayna Rus enerji hedeflerini vurmamayı kabul etti. Rusya da aynı şeyi yapmayı kabul etti dedi. Ama son olarak Kiev'den yine patlama sesleri duyulduğunu da söyleyelim. Bu arada çok tartışılan konu bugünlerde yapay zeka konusu. Yapay zeka korkuları aldatmaca dedi Amerikan Başkanı Trump. Yapay zekanın insanlığı yok edebileceği uyarılarını alaya aldı ve bu korkuları aldatmaca diye niteledi. Bu şirketler üzerinde muazzam bir cezai ve düzenleyici yetkiye sahibiz. Yapay zekaya ve veri merkezlerine karşı hastalıklı bir komplo yürütülüyor ve bundan memnuniyet duyan tek taraf Çin dedi Trump. Bu arada

0: Elon Musk'ın da açıklamaları var bu konuda. Sizi hayal kırıklığına uğratmak istemem ama günün birinde zaten hepimiz öleceğiz açıklamasını yaptı. Elon Musk da bir anlamda bu tartışmalarla dalga geçerek. Bu konu daha çok uzun bir süre tartışacağımız konulardan birisi olacak, öyle görünüyor. Ama bakalım piyasalarda nasıl bir tablo var. BIST 100'de 13.979 puanı görüyoruz. %1.8'lik düşüş var şu an itibariyle. BIST Banka'da kayıplar %3'ü bulmuş durumda. BIST Sanayi'de %1.5'luk düşüş var. BIST Turizm'de %0.3'lük kayıp var. BIST Spor'da %2'ye aşkın kayıp olduğunu görüyoruz. BIST Gayrimenkul'de %1.2'lik düşüş. BIST Teknoloji'de ise yatay negatif seyir var. BIST Sigorta'da yatay negatif seyir devam ediyor. BIST Bilişim'de de keza öyle. BIST Kimya'da %2.2'lik düşüş var. BIST İnşaat'ta %3.3'lük kaybı görüyoruz. BIST Gıda'da %2'ye yaklaşan kayıplar var. BIST Madencilik'te de yine %1'i aşkın kayıp olduğunu vurgulayalım. BIST 100'de fiyat en çok artan hisseler Zorlu Enerji, Tekfen Holding, Vestel, Reeder Teknoloji ve CVK Maden İşletmeleri olarak sıralanıyor. BIST 100'de fiyat en çok azalan hisseler ise Katılım Evim, Pasifik Güreci, Odin, Pasifik Teknoloji ve MIA Teknoloji olarak sıralanıyor. Altın tarafına bakalım. Altının ons fiyatında %0.4'lük düşüş var. $4,282 işlem görüyor şu an itibariyle. Petrol tarafına baktığımızda ise yine yükseliş sürüyor. Amerikan Tipan Petrol'de $102'ın üzerinde fiyatlama var. Brent Petrol'de de $106'ın hemen üzerinde bir fiyatlama olduğunu takip ediyoruz. Bu arada az önce de bahsettik. Çok tartıştığımız konulardan birisi yaş meyve ve sebze fiyatlarının tarladan sofraya gelirken o arada komisyonlar pek çok nedenle neden bu kadar fahiş fiyatlara uzandığı noktası. Bu konudaki büyük soruşturmayı Adalet Bakanı Akın Gürlek anlattı.
1: Tarladan sofraya uzanan fiyat zinciri mercek altına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaş sebze ve meyve sektörüne yönelik soruşturmasında 41 büyük dağıtıcı firma yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. 22 ilde 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldı. Yapılan incelemelerde hallerin büyük tedarikçileri konumundaki bazı firmaların piyasadaki hakimiyetlerini kullanarak ürün arzına olduğundan düşük, maliyetleri ise gerçeğinden yüksek gösterdikleri, sahte müstahsil makbuzları düzenleyerek gerçeğe aykırı maliyet oluşturdukları ve bu yöntemlerle yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları yönünde tespitlere ulaşıldı. Soruşturmanın odağında ürünlerin tarladan çıktığı fiyatla tüketiciye ulaştığı fiyat arasındaki zincir var. Ticaret Bakanlığı'ndan hal kayıt sistemi, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan çiftçi kayıt sistemi verileri temin edildi. Vergi Denetim Kurulu da tedarikçilerin alış ve satış kayıtlarını inceledi. Yaklaşık 1029 çiftçinin beyanına başvuruldu. Üreticinin ürününü hangi bedelle sattığı, tedarikçiye hangi şartlarda ulaştırdığı ve zincirdeki fiyat farkları tek tek incelendi. Yapılan incelemelerde bazı büyük tedarikçilerin piyasadaki hakimiyetlerini kullanarak ürün arzını olduğundan düşük gösterdikleri iddia edildi. Maliyetlerin ise gerçeğinden yüksek gösterildiği tespit edildi. Sahte müstahsil makbuzları düzenlenerek gerçeğe aykırı maliyet oluşturulduğu ve bu yöntemlerle fiyatların yukarı yönlü manipüle edildiği yönünde bulgulara ulaşıldı. Soruşturma sadece fahiş fiyat iddiasıyla sınırlı değil. Fiyatları etkileme, vergi usul kanununa muhalefet, belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları da inceleniyor. Gözaltı kararı verilen 41 şüphelinin yaş sebze ve meyve tedarik zincirindeki rollerine ilişkin incelemeler sürüyor. Operasyonlar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştiriliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek de üreticinin emeğinin ve vatandaşın bütçesinin korunacağını vurguladı. Gürlek, tarladan sofraya uzanan zincirin hiçbir aşamasının haksız kazanç kapısına dönüştürülmesine izin verilmeyeceğini açıkladı.
0: (Gülüyor) Efendim tabii bu süreçte acaba iş dünyası neler yaşıyor, nasıl hazırlanıyor yeni döneme ve şu andaki sıkıntıları, kazançları neler konuşuyoruz, konuşmaya devam ediyoruz. Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan konuğumuz olacak. Hoş geldiniz Davut Bey.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Zor bir dönem işte, evet. Savaşlar,

0: Enflasyonla mücadele, petrol fiyatları derken 9 ayı devirdik, hatta ortasına geldik. Nasıl geçti 2026 yılı, nasıl geçiyor? Hem sizin açınızdan holding olarak hem de mobilya sektörü açısından.
1: Evet, belirttiğiniz gibi gerçekten zor süreçlerden geçiyoruz. Hani bir yandan etrafımızda, ülkemiz dışında her yerde bir savaş var. Kuzeyde Ukrayna, Rusya, alt tarafta ise Suriye'de ilgili yine yeni sıkıntılar oluştu. İşte Yunanistan, İsrail gibi, İran, Amerika savaşı. Gerçekten bu dönemde tabii bir de enflasyonun yüksek olması tabii ki özellikle tüm kesimleri etkiliyor. Yani sanayiciden tutun emeklisine kadar herkesi etkileyen bir süreç içerisindeyiz. Ama biz hani zor süreçlerin sanki böyle biraz daha geride kalma durumuyla karşı karşıya kaldığımızı hissediyoruz. Hani burada gelişmeleri pozitif olarak bakıyoruz. Zaten aile olarak da hep pozitif bakmışızdır. Hani ağlanmanın, oturup ağlanmanın bir anlamı yok. Kendi çapımızda biz de yeni projeler geliştiriyoruz. İşte yapmamız gereken çalışmaları yapıyoruz. Bu bazen bir tasarruf önlemleri oluyor. Bazen yeni iş fırsatları çıkabiliyor karşımıza. Onlarla ilgileniyoruz. Bizde 4 sektör var biliyorsunuz. Hani mobilya tarafı bizim ağırlıklı. İşte markalarımız Doğutaş, Kelebek, Baba Yatak gibi önemli markalarımız var. Yine Biga markamızda Senegal'de bir fabrikamız var. Ama tabii bu dönemde özellikle hani dünyanın en iyi CEO'su da olsanız şirketleri yönetmek biraz sıkıntı, zor süreçler. Çünkü hani enflasyonla döviz arasındaki bir dengesizlik şirketleri önemli ölçüde etkiliyor. Özellikle ihracatçıları. Çünkü baktığınız zaman enflasyonun özellikle şimdi bir düşüş eğiliminde olsa da işte örnek veriyorum lojistik giderleri %60-70'lerdeyken döviz artışının %20'lerde olması, aradaki bir o makas farkı şirketleri ciddi derecede etkiliyor. Yani ama umarım bu süreçleri aşacağız. Yine enerji tarafında da yine benzer durum var. Döviz de satıyoruz. Yani elektriği ürettiğimiz elektriği, ama yine döviz fiyatları belli bir oranda arttığı için, giderler daha yüksek arttığı için burada şirketlerin çok fazla kar edilen şirketin olmadığını görüyoruz. Yani işte 500'den fazla borsada şirket var. Ben bunların en az 100 tanesini inceliyorum her dönem. Baktığımız zaman yani önemli bölümü %50'den fazlasının zarar açıkladığını, hatta EBITDA üretemediğini, hani VAFÖK dediğimiz vergi, amortisman, finans öncesi kar bile üretemediğini görüyoruz. Ama bu süreçler zaman zaman yaşanıyor. Yani biz 40 yıllık bir sanayi tecrübemiz var. Ama bunları aşacağımızı umut ediyoruz.
0: Peki şimdi özellikle bir de bu dönemde konut satışlarında da ciddi bir düşüş var. Mobilya talebini de etkiliyor mu bu tablo? Nasıl bir
1: sonuçta? Tabii ki şöyle, mobilyada da adetsel düşüşler var. Yani enflasyonu yakın bir ciro yapabiliyoruz ama adetsiz olarak düşüşler var. Bunların çeşitli nedenleri var. Bir tanesi örneğin evliliklerin azaldığını görüyoruz. İşte 650 binden 590 bine düşmüş. Boşanmaların arttığını görüyoruz. Daha çok insanlar daha bireysel hareket ediyor. Evler küçülüyor. Yani örneğin işte 1+1'ler daha çok satıldığını görüyoruz. Burada bir sosyolojik bir değişime de vuruyor. Ama bir yandan satın alma gücünün de zayıfladığını görüyoruz. Özellikle mobilya tarafında da tabii ki aslında insanlar bu evlerde mobilya bulundurmak zorunda. Yani en azından bir yerde yatacak hali yok insanların. Bir yatak odası, bir yatağı almak zorunda. Onun için burada tabii bizim beklentimiz bu kredi kartlarındaki sınırlamaların da biraz gevşetilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle mobilya tarafında. Çünkü bunlar lüks ihtiyaç değil. Yani artık zorunlu ihtiyaçları olduğu için. Orada öyle bir beklentimiz var. Tabii mobilya sektörüne baktığımız zaman ilk 500'de de önemli markalar halen yerini koruyor ama ikinci 500'de firma kalmadı. Yani burada bir küçük firmaların, orta boy işletmelerin biraz daha sıkıntılı olduğunu görüyoruz. Hani burada konsolide olacağını sektörün gözlemliyor. İşte birleşmeler, satın almalar olduğunu, bir de çok fazla mobilyacı var. İşte 42 bin mobilyacı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla hani bunların bir şekilde birleşmelerinde fayda olduğunu düşünüyoruz. Yani bu tür ortamlar bu aslında bir bakıma da fırsatları da getiriyor. Yani bu çalışmaları yapıyor olmak lazım. Biz de zaten benzer çalışmalar içerisindeyiz. İnşaat tarafında da varız. İşte biz de kentsel dönüşüm projesinde onu çekimde lansmanımız var. Burada Yeni Bosna'da 300 konutluk bir projemiz var. İş yeri, restans gibi. Böyle bir projeleri takip ediyoruz. Yurt dışında zaten Senegal'de bir projemiz var. Onu da devam ettiriyoruz. Bir de Çanakkale küçük de olsa bir Troy AVM diye bir AVM'miz var. Hani Parakent'te tarafında da varız. Yani özellikle mobilya ve enerjide biraz daha sıkıntı var. Ama inşaatta beklentilerimiz yüksek. Yani önümüzdeki bu konut satışlarında kolaylıklar sağlanacağını düşünüyoruz. Yani vade açılımları, faizlerin düşürülmesi gibi böyle bir beklentimiz de var.
0: Peki şimdi ihracat açısından baktığımız zaman 50'nin üzerinde ülke değil mi ihracat yapıyorsunuz? Orada satışlarda bir problem var mı? İhracatta bir problem var mı? Özellikle bu savaş sonrasında.
1: Satışlarda bir düşüklük var. Çünkü bütün sektörlerde genellikle yani tekstil başta olmak üzere mobilya tarafında da ihracat tarafında düşüşler var. Çünkü fiyatlar uyum sağlıyor. Yani döviz bazında bir Avrupalı'ya bunu anlatamazsınız. Yani yurt dışından bir zam yapmayı. Dolayısıyla bizdeki içerideki fiyat artışları, giderlerin yüksek olması, az önce söylediğim gibi enerji fiyatlarının yüksekliği, lojistik giderlerin yüksekliği tabii burada olumsuz etkiliyor.
0: Bu yıl peki mağazalaşma konusunda ne durumdasınız? Yeni mağazalar var mı?
1: Mağazalar yani karlı olmayan bazı mağazaları kapatıyoruz ama bir yandan da tabii ki verimli olan, eksik bulunduğumuz yerlerde de yeni mağaza çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yani o dengeyi sağlamaya çalışıyoruz. Yani küçülmek değil de hani verimliliğe doğru bir o tarafa doğru kayıyoruz. Yani daha çok oralarda çalışmalarımız var.
0: Senegal dediniz. Önemli bir aslında Afrika açılımı yaptınız. Evet. Orada işler nasıl ve tabii önceki konuşmamızda Senegal'le birlikte diğer çevre ülkeleri de aslında inceliyoruz demiştiniz. Durum nedir? Afrika'da daha fazla
1: bizim orada, yatırım olacak evet, mı? Bizim orada biz Biga'da olduğumuz için Biga Mobile diye bir marka kurmuştuk. Orada kendi mağazalarımızı açtık ama bir yandan da ECOWAS bölgesi olduğu için kendi aranda gümrük birliği olduğu için de orada çalışmalar yapıyoruz. O ülkedeki hem inşaat işlerimiz de var. Zaten orada müteahhitlik yapıyoruz bir yandan. Bir yandan da orada devletin daha önce de büyük işlerini almıştık. Hani bir lojistik merkezi yapmıştık. Şimdi örneğin bizim ekibimiz Fas'ta hani Fas'ta o Afrika ülkelerinde ciddi fırsatlar olduğunu gözlemliyoruz. Yani biraz oralara doğru da oralardaki fırsatları takip ediyoruz. Senegal bizim çok sevdiğimiz bir ülke. Yani ikinci memleketimiz sayılır. Orada da işte şimdi yeni Milli Eğitim Bakanlığı'yla onların ihtiyaçlarını görüşüyoruz. Hani çalışmalarımız var Senegal'de.
0: Ne kadarlık bir yatırım oldu peki? Şimdi yatırım büyüklüğü nereye ulaştı?
1: Bizim oradaki yatırımımız 20 milyon dolar civarında oldu. Senegal'deki mobilya fabrikamız. Ama diğer müteahhitlik yatırımlarımızı söylemiyorum. Çünkü onlar hani al sat tan ziyade hani yapıp sattığımız için onları bir yatırım olarak görmüyoruz. Ama kalıcı bir yatırımımızdan söz ediyorum.
0: Peki holding olarak bu yıl ne kadar yatırım yapmayı planlıyorsunuz? Devam eden yatırımlar var mı?
1: Var şöyle örneğin işte KAP'ta da açıklaması yaptığınız gibi Biotrend olarak şu anda biz Biotrend olarak Türkiye'nin çöpünün %20'sini işliyoruz ve 17 tane tesisimiz var. Şimdi bir firmayla bunu da açıkladık zaten. ITC diye Türkiye'nin bizim seviyemizde bizden biraz daha büyük olabilir bir çöpten elektrik üreten 20 tesisi olan bir şirkette birleşme aşamasındayız. Bu birleşme çalışmalarımız sürüyor. İşte onay sürecindeyiz. Rekabet Kurulu'nun ve SPK'nın onayıyla birlikte. Burada şu büyüklüğe ulaşmış olacağız. Yani 37 tesisimizle bu birleşmeyle birlikte Türkiye'nin İstanbul'un çöpünün %40'ını işlemiş olacağız ki bu çok önemli. Yani zaten bu tesisler genelde illerde oluyor, büyük illerde oluyor. Bu 37 tane ilde böyle bir tesisimizin olması bizim için önemli bir avantaj. Burada da yeklem süreçleri vardı. Yeklem süreçleriyle ilgili evet bizim yeklem süreçlerinde bir zamanımız var ama burada da sağ olsun Çevre Bakanlığımız, ondan sonra Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Bey olsun, bütün bakanlıkla ilgili bürokratlara da gidip konuştuk. Orada yeklem süreçleriyle ilgili bir çalışma yapılıyor. Yani onların uzatılması gibi, özellikle çöpten elektrik üreten biyogaz

0: gibi biyokütle gibi tesislerin testlere verilmesi gereken destekleri de konuştuk. Burada pozitif bir yaklaşımları var. Bir de bizim burada en çok beklentimiz karbon satışını yapacak olmamız. Biz daha önce de Biotrend olarak 8.1 milyon dolarlık bir karbon sattık. Hatta ihraç etmiştik bu karbonu. Bildiğiniz gibi şimdi COP31 çalışmaları var. Hı hı. Antalya'da, evet. Kasım boyunca ve 10 gün boyunca sürecek. Orada aldığımız bilgiye göre 100 bin kadar kişi katılım bekleniyor. 100 ülke lideri gelecek. Çok ciddi bir hazırlık yapıyor. Bu konuda da Çevre Bakanlığımızı ve gerçekten diğer bakanlıkları da tebrik etmek lazım. Çünkü özellikle Sıfır Atık Vakfı, yine biliyorsunuz Emine Hanım'ın kurduğu vakıf, çok güzel çalışma yapıyor. Bütün dünyayı geziyorlar, bütün illeri geziyorlar. Buradaki beklentimiz de şu: Türkiye burada öncülük yapmış olacak ve 2050 yılındaki karbon nötrleme çalışması var. Burada da Türkiye'nin çalışmalarını iyi görüyoruz, yani gözlemliyoruz. İklimlendirme Başkanlığımız da Çevre Bakanlığı'na bağlı. Oralarla da görüşüyoruz. Şimdi çok güzel bir çalışma yaptılar. Bizim gibi karbon üreticilerin Türkiye'de önce ne kadar karbon olduğunu, hani ne kadar karbonu nötrlediğimizi tespit çalışması yaptılar. Biz sertifikalar dağıtılacak önümüzdeki günlerde. Biz de bu sertifikalarımızı yani Ekim ayı, Kasım ayı gibi COP31'e yetiştirmeyi düşünüyorlar. Biz bu karbon sertifikalarımızı aldığımız zaman burada bizim tesislerimizin aslında neredeyse tesis geliri kadar bir karbon geliri elde etmiş olacağız. Çünkü karbonun fiyatları bugün için bile 12-15 dolar ki 60-70 dolarlara çıkması bekleniyor. Bizim de elimizde 2030 yılına kadar 8 milyon tonluk bir karbon birikimi olacak ki bu yıl içerisinde yaklaşık 2-2,5 milyon ton stoğumuz var zaten. Yani bunları çarptığınız zaman 10-12 dolarla bile çarpmış olsanız, yani neredeyse şirketin cirosundan fazla bir gelir bekliyoruz. Bizi de en çok motive eden bu. Yani bu karbon sertifikalarının veriliyor olması. Burada yanılmıyorsam 170 tane sektör belirlemişler. Bu sektörlerde öncelikle bu karbonu satın almak zorundalar. Yani karbonu nötrlemek için. Bunlar da başta havayolu şirketleri, hı hı, olmak üzere. Bu havayolu şirketleriyle de görüşmelerimizi yapıyoruz. Yani onlara karbon satış konusunda. Yani enerji tarafında bizi iki şey motive ediyor. Biri Yektem süreçleri, ki orada, hı hı, çok iyi derdimizi anlattığımızı düşünüyoruz. Özellikle karbon satışıyla da ciddi bir gelir elde etmeyi planlıyoruz. Zaten bir şirketi de satın alıp birleşme ile ilgili düşüncemizin de temelinde bu yatıyor.
1: Hı hı. Peki bu enerji dışında az önce mobilyadan da bahsettiniz. Orada da satın alma ya da birleşme gibi bir proje olabilir mi? Bir stratejiniz olabilir mi?
0: Ya, bu tür dönemlerde şunu yapmak lazım. Yani biz çünkü bir el freni çekecek, sağa çekecek, vites küçültecek bir durumda değiliz. Özellikle sanayiciler için bu geçerli. Biz de çok büyük bir ölçüye ulaşmış durumdayız. Hı hı. Yani şu anda bu birleşmeyle birlikte direkt çalışan sayımız 5400'e çıkmış olacak. Dolayısıyla bu 5400 sayısı da şunu ifade ediyor: biz sadece mobilya şirketimizde çalışan sayıyla birlikte 2500 kişiyle Türkiye'nin 70. sırasındayız. Hı hı. Muhtemelen bu 30-40 arasında bir sıralamaya oturmuş olur. Yani Türkiye'de en çok istihdam sağlayan 30 ile 50 firma arasında yer almak bizim için çok önemli bir motivasyon. Onun için biz hep şöyle bakıyoruz. Yani bu dönemde de enerjide olduğu gibi diğer şirketlerimizde de sürekli ortaklık görüşmeleri yapıyoruz. Yani örneğin inşaatta da işte bir ortaklık yaptık örneğin. Hı hı. Bu projeyi Avgeo'la ortak yapıyoruz %50-50 gibi. Ama inşaatta neler yapabiliriz? Burada görüştüğümüz Türkiye'nin en büyük inşaat şirketleriyle görüşmeler yapıyoruz ortak projeler konusunda. Ama mobilya için de aynı vizyona sahibiz. Yani burada da satın almalar, ortaklıklar, birleşmeler konusunda da çalışmalar yapıyoruz. Ama bunlar somutlaşınca, hani belki bir imza altına alınınca bunları açıklamamız gerekiyor.
1: Peki bu sektörler dışında, mobilya, enerji, inşaat, perakende dışında başka bir sektöre ilginiz oldu mu bu dönem içerisinde?
0: Var, ilgileniyoruz. Bir holding olarak tabii ki biz 2030 master planımız içerisinde bir sektör daha katmak istiyoruz ve 2 yıldır ertelediğimiz halka açılma sürecinde 2028 yılında artık yapmak istiyoruz. Çünkü şu dönemde halka açılmanın da hani

0: bize çok faydası olacağını sanmıyorum. Çünkü istediğimiz ölçüde ve istediğimiz karlılıkta değiliz. Ama biz 2027 yılında çok daha iyi bir seviyeye geleceğimizi ülke olarak da düşünüyoruz. Ve 2028 yılında da halka açılmayı düşünüyoruz. Bunun için de görüştüğümüz fintech şirketleri var. Yani finansal teknolojilerde işte ödeme sistemleri gibi birkaç firmayla görüşüyoruz. Bunu daha çok kendimize yakın görüyoruz bu sektörü.
1: Fintech'te ilerleyeceğiz diyorsunuz.
0: Evet, evet.
1: Peki şimdi bu yılın sonuna doğru gelirken özellikle 2027 planlarınız da ortaya çıkmıştır herhalde. Yeni yatırımlarınız, yeni hedefleriniz neler olacak 2027 için?
0: Evet, şöyle işte yine özetleyecek olursam özellikle enerji tarafında biz biyogaz ve biyokütlelerle büyümeyi düşünüyoruz. Çünkü diğer alanlardan RES, GES, HES onlardan çıktık. Hani daha önce hidroelektrik santralimiz de vardı, çıktık. Ama burada biz özellikle daha verimli hale gelmek için işte bu birleşme çalışmamızı Ekim-Kasım ayında tamamlamayı düşünüyoruz. Yani şu anda bütün süreçler istediğimiz gibi gidiyor. Orada bu büyüklükle, bu ölçekle birlikte bu özellikle karbon konusunda büyük fırsatlar görüyoruz. Mobilya tarafında da bir konsolidasyon süreci yaşanıyor. Yani TMSF'nin de biliyorsunuz şirketleri satıldı. Burada da birleşmeler, ortaklıklar, görüşmeler için sıcak bakıyoruz. Ve bu konuda da yoğunlaşmış durumdayız. İnşaatta zaten şirketlerle görüşüyoruz. Hani şimdi isim açıklamam doğru değil ama Türkiye'nin önemli şirketleriyle ortaklık görüşmelerimizi yapıyoruz. Zaten bir örnekle de Yeni Bosna projesinde de bu örneği vermiş oldum. %50 ortaklık. Çünkü biz aile olarak her ne kadar 6 kardeş, 6 ortak, 14 kişilik aile meclis üyemiz olsa da biz bugüne kadar da işte Amerikalılarla, Hollandalılarla, yabancılarla, işte EBRD gibi, Avrupa Yatırım Kalkınma Bankası gibi %50 ortaklıkları da seven ve oralarda da başarılı işler yapan bir grubuz. Yani içine kapanık bir grup değiliz. Hep pozitif düşünen ve vizyon sahibi insanız. Yani ortaklıkla ilgili, gelişmelerle ilgili. Çünkü oturup ah vah demenin bir anlamı yok. Yani piyasalar malum. Onun için neler yapabileceğimiz konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
1: Şimdi bu süreçte özellikle tabii az önce istihdamdan bahsettiniz. Pek çok sektöre de aslında istihdam desteği ve sanayiye de destekler, imalat sektörüne de destekler verildiğini görüyoruz. Önümüzdeki dönem için baktığınızda özellikle hangi alanda desteğe ihtiyacınız var sanayici olarak?
0: Evet. Valla ben bugün de sabah bir tweet attım hatta. Bu Odalar Birliği'nde 2001 yılında ben o zaman Ticaret Odası Başkanı'ydım, bir konuşma yapmıştım genel kurulda. Dedim ki Odalar Borsa Birliği'nin ve Ticaret Odalarının bu ihracatçı birlikleri gibi bu kurumların çok birikmiş paraları oluyor, atıl duruyor. Bunları melek yatırımcılık yaparak ekonomiye kazandırılmaları çağrısında bulunmuştum 2001'de ve o gerçekleşti. O zaman biliyorsunuz Bülent Ecevit vardı, Allah rahmet eylesin, ve Kemal Derviş de orada Odalar Birliği de bir çek vermişti devlete destek olmak için. Ya özellikle istihdam konusunda desteklerin daha çok arttırılması gerekiyor ve bir de biz şirket olarak, grup olarak finans yarışıyoruz ama finansal maliyetler çok yüksek. Ya bu finans maliyetleriyle iş yapmak mümkün değil. Zaten onun için de hani az önce söylediğim gibi şirketlerin yarıdan fazlası zarar ediyor. Yani bu ben şirketlerin bilançolarına bakıyorum. Borsadaki bilançolarına. Onun için finansal erişimin kolaylaştırılması ve özellikle faizlerin burada düşürülmesi çok kritik bir süreç.
1: Evet. Bundan sonraki süreçte faiz indirimi bekliyor musunuz?
0: Evet,
1: peki bu yıl içerisinde?
0: Bekliyoruz, evet.
1: Yani son iki toplantı
0: artık
1: kaldı.
0: Aşamalı aşamalı böyle aşağı doğru
1: İnmesi
0: indirmek lazım.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim.
1: Yayına katkınız için. Efendim Davut Doğan bizimleydi. Bir kısa ara vereceğiz. Devam edeceğiz.

0: para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.
1: Tera Portföy'ün sunduğu Paranın Yönü devam ediyor.

0: önüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim oldukça tabii hızlı gelişmelerin yaşandığı bir sistem, ödeme sistemleri ve son dönemlerde tartıştığımız yapay zeka da tam olarak bu sistemin içerisinde. Konuşacağız. Kerem Orbay bizimle olacak. Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü. Hoş geldiniz Kerem Bey yayınımıza.
1: Özür dilerim, teşekkür ederim. Sağ olun, hoş bulduk.
0: Şimdi önce birazcık aslında sizin son dönemlerde attığınız adımları konuşarak başlayalım. Ödeme sistemlerinde Garanti BBVA olarak hangi yeniliklere imza atıyorsunuz diye. Çünkü son dönemde aslında bonuslaştı bir dönüşüm var değil mi?
1: Evet.
0: Ve bir akıllı cüzdan sistemi getirdiniz.
1: Evet.
0: Nasıl bir faydası olacak tüketiciye? Siz bundan sonraki dönemde nasıl bir vizyonla ilerleyeceksiniz ödeme sistemlerinde?
1: Özüm Hanım, şimdi yurt dışına çıktığımız zaman birçok yerde görüyoruz, artık Türkiye'de bu başladı. Telefonla posta uzatıp bir telefonla ödeme alışkanlığı var biliyorsunuz. Şimdi hepimizin de artık akıllı telefonlar var. Bu akıllı telefonların üzerinde biliyorsunuz küçük bir NFC adı verilen bir anten var. Bu anten aslında karşı tarafta bir vericiyle karşılaştığı zaman hemen birbirine bir bilgi alışverişi yapabilen bir teknoloji. Şimdi dünyada bu teknoloji oldukça gelişiyor. İnsanlar da artık plastik kredi kartlarını yanında taşıma eğilimini yavaş yavaş bırakmaya başladı. Türkiye'de bunu görmeye başladık. Mesela örneğin biz Türkiye'de Garanti BBVA'nın rakamlarından çok kısa bir örnek vereyim. Yaklaşık 2 sene önce cep telefonuyla ödeme alışkanlığı bizim toplam ödemelerimiz için %1'in altındaydı. Burada logaritmik bir gelişme var. Biz bugün itibariyle %14'lere gelmiş durumdayız. Burası çok hızlı gelişiyor. Şimdi müşterimizin telefonla ödeme tarafında, özellikle akıllı telefonla ödeme tarafında bir eğilimi var ve yavaş yavaş da bu tarafa gidiyor. Bunun çevreci yönü de var baktığınız zaman. Plastik tüketimini azaltıyoruz. O yüzden biz bonus flash, yaklaşık 2016 yılında hayatımıza giren bir bonus flash uygulamamız vardı. Bonus flash uygulamamızı yenileyelim, daha akıllı, daha kullanışlı bir cüzdan haline getirelim diye biz yola çıktık ve buna ilişkin olarak da bütün bonus flash uygulamamızı yeniledik aslında. Yani yenileme derken bonus flash'ın üzerine bir makyaj yapmadık. Komple sil baştan tekrar bir bonus flash uygulamasını hazırladık. Bunu da müşterilerimizin kullanımına sunduk. Açıkçası umarım müşterilerimiz de memnun kalmıştır. Geri bildirimler güzel. Yaklaşık bir 6 ay oldu bonus flaşı hayata geçirir. Yeni bonus flaşı. Bu arada çıkarken de özellikle sloganımıza dikkat ettik. Bonus flaş yeniden doğuyor dedik. Doğdu demedik. Çünkü bonus flaşın hem cüzdan olmasının özelliği dışında bir de önümüzdeki döneme

0: hizmet eden bir altyapısını oluşturmaya çalıştık. O da ne, az önce sizin bahsettiğiniz yapay zeka. Çok moda biliyorsunuz. Burada bu aralar herkes yapay zekadan bahsediyor. Yapay zeka diyor. Onun tamını, tabii ki tanımına çok dikkat etmek lazım ama biz yapay zekaya giden yolda müşterimize yapay zekanın faydalarını, yardımcı olacak özellikleri sunabilmek anlamında bonus flaşımızın da altyapısını artık buna uygun hale getirdik. Bundan sonra güzel bir temelimiz var. Temelin üzerine yavaş yavaş binayı çıkacağız ve inşallah çok daha güzel bir bonus flaşla, müşterimize çok daha fayda olan bir bonus flaşla müşterimizi karşı karşıya bırakacağız. Ama bunu sadece bir cüzdan olarak, elektronik cüzdan olarak düşünmeyelim. Hem Garanti BBVA kredi kartları programlarının bütün altyapısının, bütün kampanya altyapısının, temassız ödeme özelliklerinin ve size özel kampanya uygulamalarının ve önerilerinin olduğu bütün bir paket olarak bakmakta çok büyük fayda var. Sadece bir cüzdan değil aslında bonus flaş.
1: Artık aslında her şey değişiyor. Yani alışveriş deneyimleri de değişiyor, değil mi? Şimdi mesela çarşı uygulamanız da var. Yani o pazar yerleri, ticaret, ya model çok değişiyor.
0: Değişiyor.
1: Sizin kurgulamaya çalıştığınız model nasıl?
0: Şöyle izniniz olsa onu biraz geçmişten geleceğim. Yani bizi izleyen izleyicilerimizin de kafasında canlanır. Şimdi aslında hatırlarsanız ben 90'lı yıllarda üniversitenin artık böyle yeni mezun olduğum dönemlerde alışveriş biliyorsunuz mağazaya gidilir, seçilir, kredi kartıyla veya nakitle, o zamanlar kredi kartı çok yaygın değil, nakitle ödemeyi yapar çıkardınız.
1: Şimdi o hatta senet vardı.
0: Hele taksitle oluyorsanız bir de senet vardı. Onun da hikayesinize izniniz olursa bir, kısaca bir dokunmak isterim oraya. Orada çünkü bonus çok önemli bir fonksiyonu var Türkiye'de bonus markamızın. Şimdi biliyorsunuz 90'lı yılların sonuna doğru 2000'lere yaklaşırken bir internet devrimi yaşadık biz. Yani internet bütün tüketicilerin kullanımına açıldı. Bununla beraber ne oldu? Artık biz masamızın üzerindeki bir bilgisayardan dünyanın birçok yerindeki, Türkiye artı dünyanın birçok yerindeki e-ticaret platformlarına alışveriş yapabilmeye başladık. Şimdi bu hayatımıza enteresan bir boyut kattı hatırlarsanız ve e-ticaret dediğimiz kavram ilk ortaya çıktı. Bu büyük bir dönüşümdü. Bunun arkasından artık bilgisayarlar da yavaş yavaş cep telefonlarımıza girmeye başladı. Şu anda çok akıllı telefonlar kullanıyoruz. Akıllı telefonlarla beraber artık uygulamalar dünyasına geçildi. Uygulamalar dünyası yeni bir değişim yaptı aslında e-ticarette. Pazar yerleri dediğimiz büyük çatı uygulamalar, onun içinde de ağırlıklı KOBİ'lerin olduğu dükkanların, aslında dijital ortamda dükkanların olduğu bir büyük süpermarket, bir AVM gibi düşünün, alışveriş merkezi. Şimdi bu da bizim hayatımıza değişim, çok büyük değişim yaptı. Bugün Türkiye'de bizim rakamlarımızda, sektör de buna çok yakındır. Bütün kredi kartıyla yapılan alışverişlerin yaklaşık %32'si artık e-ticaret üzerinden yapılıyor. Yani biz yaptığımız her alışverişin neredeyse 1/3'ünü hacim olarak söylüyorum şeyden yapıyoruz. E-ticaret görmeden alıyoruz. Şimdi bu da çok büyük bir değişimdi. Pandemi de tabii bunu çok hızlandırdı biliyorsunuz hep beraberinde. Şimdi artık e-ticaretin büyüme hızı biraz daha normalleşti. Yılda %1-1.5 pay alır hale gelmiş durumda. Pandemide çok hızlanmış. Onlardan birden 30'lara geldik çünkü. Şimdi yeni bir devrim daha geliyor bence. Devrim derken büyük bir kırılma diyebiliriz buna. Yapay zeka. Şimdi yapay zeka bizim alışkanlığımızı nasıl değiştirir diye düşünürseniz. Şöyle bir şey var. Bugün bir şey almak istediğiniz zaman İki tane yöntemi değil mi? Yine hala işte ki şu anda %70'ine yakını böyle gidiyorsunuz bir mağazadan alışveriş yapıyorsunuz. Kalan 1/3'lük kısmı için ise e-ticarete çıkıyoruz, oradan alışveriş yapıyoruz. E-ticarette de kullandığımız bazı platformlar var biliyorsunuz. Oraya giriliyor. Almak istediğiniz mala bakıyorsunuz. Hadi birkaç tane daha platformdan fiyatı kontrol ediyorsunuz. Alışverişinizi yapıyorsunuz. Şimdi bu yapay zeka dediğimiz yeni teknoloji bu alışkanlığı değiştirme ihtimali çok yüksek. Biz bu senaryonun gerçekleşme ihtimalini yüksek görüyoruz açıkçası. Nedir o? Yeni İngilizce agent diyorlar. Ama aslında size verilmiş bir elektronik, nasıl söyleyeyim, hizmetkar diyelim biz buna.
1: Ajanlar
0: siz, ajanlar. Diyorsunuz ki ajana ben bir lacivert, kendime uygun kadife ceket almak istiyorum. Şimdi o sizin adınıza bütün web platformuna çıkıp bedeninizi biliyor. Sevdiğiniz rengi söylediniz.

0: yeni bir kırılma. Bu bence alışverişi, ticareti çok değiştirecek bir kırılma. Özellikle pazar yerlerine bakış açısını, pazar yerlerinin işleyişini çok değişecek. Ve tabii ki ödeme sistemleri dünyasını. Ödeme sistemleri dünyasında da arka tarafta ödemenin neyle yapılacağını seçen yine kuvvetle muhtemel bu ajan dediğimiz veya benim hizmetkar dediğim elektronik hizmetkar seçiyor olacak. Şimdi
1: bu yıl galiba bir ilk deneme oldu değil mi BBVA bizde?
0: Evet, biz ilk denememizi yaptık. Mastercard'la birlikte ilk denememizi yaptık. Aynen öyle. Bizim ortağımız, iş ortağımız. İlk denememizi yaptık. Şimdi buna giden yolda biz Garanti BBVA olarak bizim sadakat programlarımız var. Biliyorsunuz bonus bunlardan bir tanesi. Hı hı. Türk Hava Yolları ile birlikte bir ortak kartımız var. Miles & Smiles kartımız. Kendi çıkarttığımız yine bir Shop & Fly seyahat kartımız var. Ve aynı zamanda Migros'ta iş ortağımız. Onlarla birlikte bir money kartımız var. Türkiye'de de global bir marka olan American Express kredi kartından Türkiye'deki tek basım yetkisine sahip banka olarak yolumuza devam ediyoruz. Şimdi bu kadar çoklu markanın olduğu bir sadakat programı artı yapmaya çalıştığımız ana fayda ortada müşterimizi merkeze alarak partnerlerimiz dediğimiz firmalarımızla birlikte müşterilerimize alışverişte fayda sunmaya çalışıyoruz. Şimdi bu faydayı Bonus Flash'ın altyapısını geliştirdikten sonra kart kampanyalarının olduğu platform içerisine partnerlerimize davet etmeye başladık. Partnerlerimiz kendi uygulamalarını Bonus Flash'ın altında, bunun adına Bonus Çarşı diyoruz. Bonus Çarşı bir ayrı bir platform olarak oluştu Bonus Flash'ın içerisinde. Burada girip kendiniz kredi kartı kampanyayla takip ederken alışverişini de yapabiliyorsunuz. Burası şimdi burada partnerlerimizden, ortaklarımızdan açıkçası hakikaten çok teşekkür ediyorum. Onlar da bu konuya oldukça ilgili yaklaştılar. Onlarla birlikte bunun altyapısını şimdi geliştiriyoruz. Şu anda içeride bugün itibariyle 3. firmamız geldi. Sene sonuna doğru yaklaşık 10 tane partnerimiz, 10 tane ortağımız burada yer alacak. Bunlar Türkiye'nin nadide büyük firmaları. Ve bunun arkasından da Bonus Flash'ın altında inşallah UGİ ile birlikte siz bu soruları bana bir lacivert fitilli ceket alabilir miyiz? Kadife fitilli ceket alabilir miyim sorusunu artık Bonus Flash'ın içerisinde bir ajan yardımıyla bizim ortaklarımızın, iş ortaklarımızın bütün uygulamaların içerisinden size seçip getirecek ve size bu şeyi, ürünü önünüze alternatif olarak sunuyor olacak.
1: Şimdi Kerem Bey, bu aslında bu ajan konusu biraz beni ürkütüyor. Neden derseniz, şimdi benden habersiz kartımı kullanarak değil mi bir seçim yapacak, onu alacak ve sonra diyelim ki ben bunu beğenmedim. Burada sorumluluk kimde olacak? Yani ajanda mı olacak, bende mi olacak, bankada mı olacak? Bu iş nasıl çözülecek?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi burada yetkilendirmenize bağlı. Yani önümüzdeki dönem ajanlar aslında şu anda benim tahminim, bizim tahminimiz ilk başta ajanlar size alternatifleri getirecek. Siz arkasından oradan seçim yapabilirsiniz. Ama bu işin gittiği taraf otonom ajanlara doğru gidiyor. Yani siz şunu diyebilirsiniz. Bana alternatif bul, getir, götür, getir, göster. Ben bakayım, satın alayım bir alternatif. Bir başka alternatif bana göstermene gerek yok. Al benim adıma. O zaman bütün kredi kartı bilgilerinizi de oraya verecek. Ödemeyi de kendisi yapacak. Şimdi orada güvenmeyle ilgili olarak dünyada şu anda hakikaten bu konu bir problem. Şimdi güvenmeyle ilgili iki tane konu var. Biraz açacağım orayı. Bir tanesi, bu ajan acaba tarafsız mı? Yani bana doğru ürünü tarafsız olarak getiriyor mu? Çünkü bunun arkasında ticari kaygılar da olabilir biliyorsunuz. Yani bu bir yazılım neticede. İkincisi, benim bilgilerim, bunun biz fraud diyoruz, yani dolandırıcılığa karşı acaba başkalarının kötü kişilerin eline geçer mi? Bu da ikinci bir konu. Şimdi biz tam burada zaten Bonus Flash'in içerisinde Bonus Çarşı ile bu işi kurgulamamızın en önemli sebeplerinden bir tanesi buydu. Çünkü kredi, burası banka platformu. Biz banka platformu içerisine ortaklarımızı koyduk. Zaten kart bilgileri, adres bilgileri, işte her şey bizde. Kart bilgileri de yine bizde. Ortaklar bizim platformumuza gelmiş oldu. Bu müşteri açısından çok büyük bir güvenilirlik. Biz bütün web üzerine çıkıp da bir ajan çalıştırma tarzında bir aksiyonun bu anlamda evet tehlikeli olabileceğini öngörüyoruz. Ama kendi platformumuzda müşterimizin böyle bir kaygısı olmasına gerek kalmayacak. Burada kim sorumlu olacak konusu? Şimdi şöyle, bu çok yeni bir teknoloji ya. Bu teknolojinin regülasyonları

0: Neden ülkeye bence farklı olacaktır. Regülasyonlarla bu konu belirlenecek. Aslında burada ajan mı sorumlu? Yani ajanın yazılımcısı olan firma mı sorumlu? Global firma mı? Yerli firma mı? Aracılık eden banka mı sorumlu? Malı satan mı sorumlu? Gibi birçok konu var. Aslında yapay zekanın daha hakikaten dünyanın her ülkesinde bence tüketici tarafında, bu ajanlar tarafında regülasyona muhtaç bir konu. Ama o da önümüzdeki dönemde biliyorsunuz bu işler geliştikçe yönünün nereye gittiğini regülatörler gördükçe ona göre de bir düzenlemeyi yapacaktır diye tahmin ediyorum.
1: Şimdi sizin bu ödeme sistemlerinde ciddi inovasyonlarınız da var. İşte Smart gibi, Dynamic CVV gibi. O noktada da bize biraz anlatır mısınız? Hem bu yatırımlarınızı aslında, hem de bundan sonra yeni adımlar olacak mı?
0: Tabii. Şimdi şöyle, Garanti BBVA biliyorsunuz Türkiye'de ödeme sistemlerinde her zaman yeniliklerle müşterisinin karşısına çıkmayı seven, bunu da kendisine strateji olarak benimsemiş bir banka. Şimdi az önce konuşmuştuk, hatırlarsanız senetle taksit yapılır diye. O dönemleri hepimiz çok iyi hatırlıyoruz. Garanti BBVA o dönem bonus markasını zaten tam da bu ihtiyacı karşılamak amacı çok inovatif bir şekilde kartla ödeme yaptıkça kazandıran, aynı zamanda taksit yapan bir kredi kartı diye bir bonus markası doğmuştu hatırlarsanız. Bugün Garanti BBVA'nın yaklaşık 14 milyon tane müşterisi var. Ve bu müşterilerimiz bizim bonus kartımız, American Express kredi kartlarımız veya Shop and Fly ve Miles & Smiles kartlarımızı kullanıyorlar. Şimdi o anlamda yeniliği seven bir bankayız. Bunun beraberinde özellikle bonus flaşa da yaptığımız yatırımla birlikte şöyle bir sorunsalı da karşılama fırsatı bulduk teknolojik olarak. Şimdi bizim birçok müşterimizde birden fazla Garanti BBVA kartı var. Örneğin sizde Miles & Smiles kartı olabilir, Türk Hava Yolları uçuyorsunuzdur. Bir de bonus kartınız vardır. Hadi American Express kartınız da olsun. Müşterimizin en çok karşılaştığı sorunlardan bir tanesi, hangi kartı nerede kullanırsam daha çok avantaj elde ederim. Şimdi bonus flaşın içerisinde biz Smart diye bir uygulama koyduk. Smart uygulaması şu aslında, bu aslında bir otonom yapay zeka. Burada otonom yetki veriyorsunuz. Aynen sizin az önce söylediğiniz gibi. Diyorsunuz ki benim kredi kartımla ödeme yaparken karşı taraftaki üye iş yerini tanı. Üye iş yerinin hangi kredi kartına daha avantajlı kampanyaları olduğunu, hem üye iş yerinin hem de Garanti BBVA'nın, bak, ona göre karar ver. Ben diyelim ki bonus kartımla ödeme yapmaya kalkıyorsam, cep telefonuyla yaptığım ödemede otomatik olarak arka taraftan sen bunu, eğer American Express daha avantajlı, American Express'e çevir. Bunu yaptık. Burada da oldukça teveccüh aldık müşterilerimizden. Özellikle cep telefonuyla ödeme yapan müşterilerimiz şu anda Smart uygulamasını bu anlamda kullanıyorlar. Sanırım Türkiye'deki ilk otonom yapay zeka uygulamalarından bir tanesi ödeme sistemleri tarafında. Diğer taraf ise, bu arada fiziki karta da yatırım yapmayı hala bırakmadık. Evet, gelecek yavaş yavaş telefonlar üzerinden ödemeye doğru gidiyor ama hala müşterilerimizin birçok kısmında da yine plastik kart, fiziki kart kullanmak isteyenler var. Burada da dinamik seviyeli bir kart çıkarttık. Özellikle e-ticarette alışveriş yapan, dedim ya, 1/3 artık e-ticaret. E-ticarette alışveriş yapan müşterilerimizin en büyük kaygılarından bir tanesine, alışveriş yaptıkları yerlerde veya platformlarda kart bilgilerinin çalınması, bu bilgilerin başka yerlerde müşteriyi dolandırma amacıyla kullandırılması, bununla ilişki bir kaygı var müşterimizin. Sizde de vardır, bende de var. Buna ilişki şöyle bir şey yaptık. Çıkarttığımız kredi kartının, aslında bir plastik kart ama içinde çok ufak bir enerji kaynağı pil var. Arka tarafta üçlü güvenlik hanesi vardır. Biz CVV diye, CVV dedik. Evet. Üçlü hane. Onu saat başı değiştiriyor. Yani ekranda, o üzerinde bir ekran var. Saat başı değişiyor. Saat başı değiştiği için de kartınızın kopyalanması durumunda en azından her saat başı değişen bir CVV ile bir sonraki CVV değişiminde kartınızın CVV'si değiştirici işlem yapamaz hale geliyor, eğer kart bilgileri kopyalanırsa. Bu da oldukça müşterilerimizden açıkçası beklediğimizin ötesinde bir olumlu geri dönüş aldı. O tarafta da şu an itibariyle 30 bine yaklaşan bir müşteri sayımız var bu kartı almak isteyen. O yüzden güvenliğin de özellikle e-ticarette güvenliğin de ne kadar önemli olduğunu müşterilerimiz tarafında onu da bir kez daha teyit etmiş olduk bu sayede. Bu tip güvenlik ve yenilik tarafındaki gelişmeleri her zaman yapacağız, yapmaya devam edeceğiz.

0: Önümüzdeki dönemde yine zaten göreceksiniz. Hep böyle her yıl bir en azından 2-3 tane büyük yenilik yapmaya devam edeceğiz.
1: Peki, ben de önümüzdeki dönemde neler yapacaksınız diye soracaktım yeni planlarınızı. Son 2 dakikamız kaldı ama hem onu sorayım hem de özellikle ben şu şifre noktasında çok da herkesten aynı şeyi duyuyorum. Biz çok unutuyoruz artık şifrelerimizi. O kadar çok şifre değişikliği istiyorsunuz ki bankalar olarak. Yani bu şifre konusunda nasıl bir çözüm bulacaksınız acaba, onu merak ediyorum. Yani artık bu çizgileri falan bile unutmaya başladık. Çünkü sürekli değiştiriyoruz.
0: Doğru. Şimdi şöyle, şifre, tabii şifre gerçekten önemli. Ama şu bilgiyi de vereyim. Şifre özellikle fiziki alışveriş tarafında biliyorsunuz bir temassız dünyamız başladı. Siz de göre dokundurarak biz artık temassız ödeme yapıyoruz. Enteresan bir bilgi vereceğim size. Şu anda ödemelerin adetsel olarak %85'i temassızdan geçiyor fiziki dünyada. Şimdi bu önemli bir bilgi. Bu tarafta burada bankalarız kredi kartları merkezinin koordinasyonunda belirli limitler dahilinde harcamalar yapılıyor. Üst tarafa geldiğiniz zaman tabii ki bir şifre şeyi var. Ama şifrede belirli tutarın üzerinde biliyorsunuz bir güvenlik konusu. Zor bir şey biliyorum. Hatta belli sayıda geçmişe dönük ya bu en son yaptığınız 3-4 evet. Şifreden biridir. Evet, bu hayatın maalesef bir gerçeği. Ama netice itibariyle mümkün olduğu kadar fiziki kartlarda bunu kullanmak gerekiyor. Buna ilişkin ne yaptık ama? Geçen yıl bir ürün çıkarttık. O da biyometrik kart. Biyometrik kart nedir? Parmağınızın izlerini kartın üzerindeki sensöre dokundurarak tuttuğunuzda parmağınızın izi kart tarafından şifre olarak algılanıyor. Eğer şifre unutmayla ilgili çok büyük bir probleminiz varsa Garanti BBVA'da bunun da nasıl söyleyeyim size, ilacı hazır. Bu kartı, biyometrik kartı size, hatta programdan sonra ben size hemen bir tane göndereyim ondan. Onu kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim. O da güzel bir kart oldu bu arada.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Için.
0: Sağ olun, var olun.
1: Çok efendim, Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Kerem Orba'yı ağırladık. Böylece yayınımızın da sonuna geldik. Yarın saatlerini 15 gösterdiğinde burada olacağız. İyi akşamlar.

Tera Portföy, paranın yönünü sundu. Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Baba, şu benim arasını versene ya.
2: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
1: Baba, ATM taklidi yapmak ne ya? Böyle harçlık mı verilir?
2: O zaman gerçekten havalı bir şey görmek ister misin? İzle bakalım.

0: İştahaçlık böyle denilir.
1: Enkart genç mi? Hem de benim adıma.
2: Baba sen bir tanesin.
3: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Belirleyeceğiniz harcama limitleriyle çocuğunuz güvenle parasını yönetmeyi öğrenirken işlem takip özelliğiyle de sizin içiniz rahat ediyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
4: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
5: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
6: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi.
7: Birinci Masko Düğün

0: Ekiplerden biri olun.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
2: 50 bin düş.
1: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
3: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
4: Arabanı arabam.com'a. Değerinde trink sat.
0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
5: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.
6: Kazancım net, sigortam net.
7: Bu sahada sağlam bir duruş.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Çok basit, çok net. Artık Hadi Black kredi kartıyla süt, yoğurt, peynir, ayran hepsi

0: okullar açılıyor, anne babalar cimriliyor. Cım cimri.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin

Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Koçtel'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Koçtel'i tercih ediyor. Siz de Koçtel'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.

0: verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.

0: günü akşama bağlıyoruz. Saatlerimiz artık 16 oldu. Piyasalar çok hareketli. Hem içeride Borsa İstanbul ciddi bir kan kaybı yaşıyor. Küresel kanatta tahvil faizleri rekor seviyelere geldi. Öte yandan Amerikan Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak. Tüm bu bileşenler enstrümanlara nasıl sirayet ediyor ve görüntü haftanın ikinci yarısına doğru nasıl ilerleyecek? Info Yatırım Yatırım Danışmanlığı Direktörü İsmail Güner'e soracağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Önce küresel tarafla başlayalım. Amerika'da 10 yıllık tahvil faizi %5'in üzerine test etti. 19 yılın zirvesi anlamına geliyor bu. Borsalarda yapay zeka ile alakalı açıklama sonrası, hatta birden fazla açıklama sonrası küresel borsalarda kırmızı bir görüntü var. Bir yandan tahvil faizleri, diğer yandan borsalar, öte yandan altın, petrol derken çarşı pazar karıştı. Petrolde de tablo iyi değil. Önce tahville başlayalım. Nasıl görüyorsunuz %5'in üzerindeki ABD 10 yıllık tahvil faizinin görünümünü?
1: Şimdi tabii öncelikli olarak aslında bizi, yani dünyayı bu noktaya sürükleyen sebeplere öncelikli olarak bakmak daha doğru olur diye düşünüyorum. Evet, şu anda Amerikan tahvilleri rekorlar kırıyor diyebiliriz. Ama öncesi özellikle de Amerika tarafında enflasyon geldi. Petrol fiyatları rekor seviyelerde. Enflasyonun düşmesiyle ilgili bir takım umutlar şu anda neredeyse yitirilmiş gibi görüyoruz. Savaşın, İran ve Amerika arasındaki savaşın bitmesine yönelik hiçbir emare şu an için yok. Trump aslında İran çok istekli anlaşma için diyor. Ama İran'dan hızlı bir şekilde cevap geliyor. Böyle bir durumun olmadığı, bizim şartlarımız yerine getirilmediği sürece böyle bir anlaşma söz konusu değil. Ve petrol fiyatları vadeli tarafta 109 dolara, 110 dolar sınırına kadar yükseldi. Şu an baktığımızda spot 102-103 dolar civarında.
0: Amerikan tipi petrol.
1: Evet. Şimdi böyle bir denklemde enflasyon verisi geldi. Orada aynı şekilde ciddi anlamda bir yükseliş eğilimi var. Ağustos enflasyonu 0,4. Yıllıkta değişmedi ama enflasyonda aşağıya gitmeye yönelik bir emare yok. Bununla birlikte istihdam verilerine bakıyoruz. İstihdam verileri de aynı şekilde çok yüksek geliyor. Bunların hepsi böyle birleştiğinde işte sizin sorduğunuz sorunun cevabına otomatik olarak geliyoruz. Yani doğal olarak Merkez Bankası'nın, Fed'in faiz arttırmasından başka çaresi kalmadı diyebiliriz. Şu an için bu %90'ın üzerinde, 95'lere yaklaşan bir olasılıkla fiyatlanıyor. Yarınki toplantıda şimdi böyle bir olasılık ortada olunca

0: doğal olarak tahvil faizleri yukarı yönlü getirisi artıyor. 10 yıllık tahviller rekor üstüne rekor. Özellikle de burada %5'in üzerine çıkmış olması bizim için çok daha önemli. Ve Amerikan doları değer kazanıyor şu anda. Şimdi bunlar, bu denklemde maalesef faizlerdeki yükseliş kaçılmaz hale geliyor. Bundan sonra biz yine açıkçası enflasyona sebep olan gelişmeleri yine takip edeceğiz. Oradan bir umutlu bir haber akışı gelebilir mi? Ama hangi kapıyı açmaya kalksak o kapı da kapanıyor.
1: Şimdi tuhaf tarafı ADP 38 bin açıklandı. Tarım dışı 160 bin üzeri geldi.
0: Evet.
1: Yani istihdamda da güçlü bir görüntü son verilerde karşımıza çıktı. Fed'in iki hedefi var. Biri istihdam, diğeri fiyat istikrarı. Evet. İstihdam güçlüyse o zaman yüksek olan kanat enflasyon orayla mücadelesi sürmeli.
0: İşte istihdam tarafı aynı şekilde enflasyonu da tetikleyen bir unsur. Ve şimdi bunların geri planında da petrol bütün alt kalemlerin hepsini etkiliyor. Ulaştırma deseniz, gıda deseniz, yani neresinden tutarsanız tutun. Burada ipin ucu kaçmış durumda. Zaten biraz sonra grafiklerde de enteresan görüntüler olduğunu söyleyebiliriz. Bize petrolün daha da yukarı gitmesi yönünde formasyonlar çok ilginç duruyor. Şimdi Hürmüz Boğazı kapalı ama diğer taraftan Kızıldeniz ve oradaki su yolları da şu anda kapanmış durumda. Çünkü Irak'tan geçen boru hattı da vuruldu. Yani şu an gerçekten bir kaos yaşanıyor bu tarafta ve petrol fiyatları yükselmeye devam ediyor. Şimdi petrol fiyatları yükselmeye devam ettiği sürece enflasyon da olur ve merkez bankaları faizler de arttırır ve dünyada maalesef büyüme tahminleri aşağı doğru çekilir. Bu da yeni bir kriz ihtimalini piyasalarda canlı tutar ve ilerleyen süreçte tabii Amerika borsalarına bakıyoruz. Oradaki şirketlere en çok prim yapan hisselere bakıyoruz. Yapay zeka ve teknoloji tarafında orada da çok ciddi primler var ama burada da artık bir kar realizasyonları gözlemlenebilir, bilançolara yansıyabilir. Dolaylı yoldan arz talep konuları, dengeler bozulacak. Şimdi böyle bir ortamda maalesef şu an yarın çok önemli hale geldi. Fed'in vereceği karar piyasalar açısından hayati önem taşıyor.
1: Faiz artışı olmazsa ben şaşırmam. Bu sizi şaşırtır mı? Çünkü Kasım seçimleri var. Trump da hemen aslında değneği eline aldı ve birkaç gün önce şöyle bir açıklamada bulundu. En düşük faiz oranları Amerika Birleşik Devletleri'nde, Fed'de olmalı. Bu bir ikaz niteliğindeydi. Warsh bence Trump'ın bu söylemini dikkate alacak. Bir nevi Fed'in bağımsızlığı mı ön planda olacak? Yani Fed bağımsız mı ilerleyecek, yoksa Fed siyasi sayıkların gölgesinde kalan bir merkez bankası mı olacak? Bu sorunun cevabını da alacağız.
0: Aslında Warsh'un gelme sebebi buydu zaten. Trump'ı biraz daha elini rahatlatmak. Ama aslında Warsh'un açıklamalarına da baktığımızda aslında bir anda söylemler değişiyor. Yani çünkü bakıyorsunuz, şimdi böyle bir ortamda siz faiz arttırmadığınız zaman sizin nasıl bir niyetiniz olduğunu, ne yapmaya çalıştığınızı çok piyasalar anlamlaştıramıyor. Yani bir yere konumlandıramıyor. Bu da çok tehlikeli. Ve şu an için benim gördüğüm kadarıyla özellikle de Warsh'un daha önceki bu Jackson Hole toplantısında vermiş olduğu mesajlar çok açıktı. İstihdam ama öncelikli olarak enflasyonun ön planda olduğu, enflasyon tarafındaki o katılık, düşüş eğilimi devam etmez ise biz sıkılaştırmadan açıkçası

0: geri adım atmayacağız. Bu yönde ne gerekiyorsa yaparızın mesajını vermişti. Hatta hatırlarsak bunu piyasalar oldukça şahin bir söylem olarak karşılamıştı. Çok hoşnut olmamıştı piyasalar bu söylemden. Çünkü faiz neredeyse arttırırım demeye getirdi. Ve biz de o zaman dedik önümüzde bir istihdam verisi gelecek. Ondan sonra bir enflasyon gelecek. Onları bir görelim. Belki FED tarafında bir yumuşama görebiliriz. Ama açıkçası bu söylemlerin hiçbiri yani FED'in faizleri değiştirmemesini desteklemiyor. Daha çok faiz arttırması gerektiğini destekliyor. Ama şunu da söyleyelim bakın. Bu yıl her ne olursa olsun normal şartlarda Aralık ayında zaten bir faiz arttırımı kaçırılmaz olduğunu görüyoruz zaten. Ama bu koşullar petroldeki yükseliş eğiliminin devam etmesi bunların hepsi aslında şu an için bu Aralık ayını Eylül'e çekmiş olabilir oradaki beklentiyi. Hatta şöyle söyleyeyim Eylül'de arttırır ise Aralık'ta da arttırma ihtimali daha da güçlenebilir. Biz belki Eylül'ü pas geçebilir miyiz? Bunun hesabını yapıyorduk piyasa analistleri olarak. Ama şu an bu olasılık açıkçası arttırma olasılığı %90'ın üzerine çıktı. Şimdi burada pas geçerse açıkçası bir şey diyemeyiz. Sadece yapabileceğimiz şey FED tutanaklarında bunun gerekçesi nedir? Neye dayanarak, evet, neyi baz aldıklarını biz onu takip edeceğiz.
1: Hemen 10 yıllık tahvil faizini izleyeceğimiz teknik grafiği ekrana taşıyalım. Grafikler üzerinden de somutlaştıralım sohbetimizi. 10 yıllık tahviller %5 seviyesinde fiyatlanıyor. Gün içerisinde %5.03'leri gördü. Bu 19 yılın zirvesi anlamına geliyor. Peki teknik açıdan %5'leri ve üzerini test etmesi ne anlama geliyor? Gelsin arkadaşlar grafik, bunu konuşalım. Buyurun.
0: Evet, şu an dünyada tekrar bir krizin aslında eşiğinde olabiliriz anlamı geliyor burada. Merkez bankaları topyekün bir tekrar sıkılaştırmayı arttırabilir. Bunun içinde bir eylem planı oluşabilir. Bakın şu an ECB faiz arttırımına gitti. Diğer taraftan Perşembe günü İngiltere Merkez Bankası var. Cuma günü Japonya Merkez Bankası var. Burada aynı şekilde faiz artırımları bekleniyor. Yani dünya gerçekten zor bir noktaya doğru gidiyor. Bir krizin eşiğinde aslında. Eşik diyelim ona. Aslında o daha güzel olur. Böyle bir eşikte petrol fiyatları aslında tam belirleyici bir faktör. Yani çünkü çıkış kaynağı buradan geliyor. Kriz birçok enflasyonu yani özellikle enflasyonist baskıyı daha da arttırıyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve birçok hesaplamalar aslında biz de Türkiye olarak mesela şimdi daha önce çok daha düşük fiyatları baz alıyorduk biz tahminlerimizde projeksiyonlar çizerken 3 yıllık projeksiyonlarımızda ama şu an geldiğimiz nokta $90'dan $100. Şimdi bu hafta içerisinde yani daha düne kadar $110'ları gördük. Şimdi burada daha da yukarı gidebilir. FED mesela yarın faiz arttırırsa bu iş çok daha karmaşık bir hale alabilir. O yüzden petrol fiyatlarının da şu an çok kritik bir dönemeçte olduğunu ben görüyorum. Çünkü burada bir çıkış yolu yok.
1: Petrolü yani, de verelim. Biraz aşağıya doğru teknik grafiğini getirelim.
0: Mesela 10 yıllıklar bakın orada daire içerisinde almışız.
1: İki tepe var.
0: Evet. Artık neredeyse kafa kafaya 2023 yılındaki seviyeye gelmiş. Petrol fiyatlarına baktığınızda kriz dönemindeki seviyeler, o spot, o yüzden vadeliyle karıştırılmasın bu grafik. spot fiyat $114 seviyesinde. Bakın kaç defa test etmiş orayı en üst taraf.

0: olmaktan. Ve şu anda dikkat ederseniz biz hep şunu anlatıyorduk. 200 günlük ortalamanın altında işler yoluna giriyor. Bakın bunu daha önce yaptık biz. Haziran ayında 200 doların altına, pardon, 200 günlük hareketli ortalamanın altına inmişti petrol fiyatları. Fakat işte olan oldu. Orada kriz tekrar büyüdü, barış ihtimalleri azaldı ve bir anda tekrar 200 günlük ortalamanın üzerine çıktık ve şu anda o zirve seviyeye yakınız. Ve işin ilginç tarafı burada bir filama oluşumu var. Hı hı. Aslında bu şu demek. Şimdi filamada filamalar öyle 10 gün, 15 gün sürmez. En fazla 3 gün sürebilir, 4 gün sürebilir. Daha bu uzamaz. Burada da o filamanın bitişi açıkçası daha 1 gün var. Bugünü de saydığımızda bir sıkışma. Burada bir karar verme görünüyor. Yani petrol fiyatları daha da yukarı gidebilir. Burada özellikle faizler artmasıyla birlikte bir barış umudu olmaz ise, aslında hepsi birbirinden bağımsız ama bir şekilde petrol tarafında sanki şunu fiyatlıyor, bir çıkış yok gibi demek istiyor aslında. Tekrar 110-115 dolarlara kadar doğru yükselebilir. Vadeliler tarafına baktığımızda 120 dolarlara doğru bir gidişat olabilirin bir fiyatlaması var. Özellikle de bu filama bize açıkçası şu an için kararsızlığın tam da en maksimum seviyesini yaşıyoruz. Yani bunu böyle birkaç gün içerisinde gelebilecek, petrolle ilgili gelebilecek açıklamalar bu sıkışmayı aşağı ya da yukarı yönlü net bir şekilde döndürecek. Aşağı da sert olur, yukarı da sert olur. Ama bu bir hafta beklemez, onu da söyleyeyim. Bu hafta içerisinde petrol fiyatlarında ya yeni bir zirveye doğru gidiş olabilir ya da burada 100 doların evet, altına doğru bir düşüşü görebiliriz. Bunun için de süre çok böyle uzun değil, yani bugün, yarın, birkaç gün içerisinde bunu görme ihtimalimiz çok yüksek diye işaret ediyor grafikler.
1: Hazır petrolün fiyatına, görüntüsüne bakmışken 200 günlük savaş periyodu boyunca petrolün faturasının oldukça ağır olduğunu görüyoruz. Bugün 200. gün ve 500 milyar dolarlık bir ek fatura oluşturdu bu savaş. Bu da enerji kaynaklı bir fatura. 105 milyar dolar Amerika Birleşik Devletleri'ne maliyeti var. Yine Türkiye enerji ithalatçısı konumda bir ülke. Bize de bu olumsuz sirayet etti. Yanı sıra enflasyon ortamını konuşuyoruz dünyada. Her 10 dolarlık petroldeki yükseliş global enflasyona da 0.2 puan etki etti. Evet. İnanılmaz oranlardan bahsediyoruz.
0: O yüzden gerçekten dünya diken üzerinde. Şimdi böyle bir tabloyu siz okuduğunuzda karşı tarafa hiç de hoş olmayan senaryolarla karşılaşma ihtimali yüksek. O yüzden bir an önce burada İran ve Amerika arasında bir anlaşmanın sağlanması gerektiği zorunlu hale gelmiş gibi görünüyor. Yoksa bütün dünyayı bu durum bir şekilde enflasyon olarak karşımıza düşecek. Enflasyon olduğu zaman da maalesef yüksek faiz. Yüksek faiz olduğu zaman da yatırımların minimuma indiği bir süreç, paranın maliyetinin arttığı bir süreç. Bu bütün düzeni açıkçası alt üst edecek bir bakış açısı sunar.
1: Biraz altını da konuşalım. Hazır petrol demişken bu rakamları da ekrana taşıdık. Altında 4.300 dolar seviyesinin altındaki seviyelerin görüldüğünü izliyoruz. 4.670 doları hızlıca görmüştü. 4000 dolardan 4650 dolar seviyesi ve üzerine doğru hareket etmişti.
0: Evet.
1: Son süreçte sizin de biraz önce bahsettiğiniz istihdam verileri ve enflasyon verisi sonrası FED'e dair öngörülerle birlikte 4300 dolar seviyesinin altına sarktı. Görüntü grafikte
0: çok net.
1: Ne anlatıyor?
0: Çok net aslında bu tablo. 5000 dolar, 5400 dolar seviyesini gördüğümüz zamandaki o netlik aslında 4000 dolar seviyesini gördüğümüzde de aynı benzer netlikler var. İkili tepe, zirve denemesi, onun öncesinde anormal bir yükseliş, 200 günlük ortalamanın altına indiği zaman işlerin biraz daha normalleştiğinin sinyalini almıştık. Fakat şu an dikkat ederseniz Ağustos ayının başından beri aslında tekrar ons altın tarafında 4000 dolardan hatta 4050 dolardan başlayan bir yükseliş ve 4700 dolara kadar devam eden bir süre gelen bir yükselişi gördük. Burada belki biraz daha heyecanlandık. Yani işler yoluna giriyor, düzeliyor, petrol fiyatları düşüyor, fiyatlaması. Merkez bankaları FED faiz arttırmayacak fiyatlaması bu 4700 dolara kadar ons altını sürüklemişti. Ama şimdi bu senaryoların hepsi aslında 180 derece tersine döndü. Şimdi tekrar kritik bir noktaya geldik. Hep dikkat ederseniz referans aldığımız bir hareketli ortalama var. 200 günlük hareketli ortalama. Uzun vadede. Şimdi buranın altına indik. Ve 60 ve o yeşil ve kırmızı gördüğümüz ortalamalar aslında neredeyse şu an üst üste binmiş durumda. Yani 4300 dolarlar civarı. 4350, 4330 dolar. Yani 60 ve 200 günlük ortalamalar birbirine çok yakın. Yani bu şu demek, burada bir tekrar dönüşüm olabilirin fiyatlaması geliyor. İşler çünkü birkaç gündür 200 günlük ortalamanın altında iniyoruz. Altında kapanıyoruz. Ve 4275 doları gördük. Şimdi 4288 dolar seviyesindeyiz. Şimdi FED faiz arttırdığı zaman aşağı yönlü satışın düşüşün daha da derinleşme ihtimali yüksek anlamına geliyor. 200 yani bizim ons altınla ilgili bir hayal kurmamız için yükselmeye yönelik 4350 doların üzerinde en azından tutunuyor olması gerekiyor. Biz bu koşulu sağlayamadığımız sürece, görmediğimiz sürece, 200 günlük hareketli ortalamanın altına indiğimiz sürece
1: şu an o bu, söylediğiniz seviyenin 100 dolar aşağısında fiyatlamalar
0: evet,
1: devam ediyor.
0: Evet, aynen öyle. 2 gündür bu devam ediyor. Aslında yaşanan gelişmeleri de aslında bize bir şekilde doğruluyor. Yani sağlamasını yapabiliyoruz bunun. Petrol fiyatlarında bir değişim bekliyoruz. Mesela biraz önce konuştuk birkaç gün içerisinde. Yarın FED toplantısı var. Bunların hepsi aslında burada o tedirginlik, korku, panik havası aslında burada ons altın tarafına da yansımış durumda. 4700 dolardan 4288 dolara kadar şu an itibariyle düştük. Az bir düşüş değil. Ve özellikle de burada yarından sonra bu düşüş daha da tekrar derinleşebilir. Yeni bir tekrar 4000 dolara doğru bir taban düşüşü tekrar başlayabilir. Ki burada petrol fiyatları da düşmediği sürece açıkçası ons altın tarafında böyle bir riskle karşı karşıyayız. O yüzden çok çok dikkatli olacağımız bir noktada. Yani aşağıdan yukarı doğru bir hareket olsaydı biz çok daha rahat davranabilirdik. Ama yukarıdan aşağı doğru kesmeler de aşağı doğru riskin çok daha can acıtıcı olacağını düşünüyoruz. Hı hı. Bu bakımdan 4330, 4350 bu seviyelerin üzerine çıkar isek şunu hemen aklımıza getirmemiz gerekiyor. Ons altın tarafında yukarı yönlü bir eğilim tekrar dönüşmeye başladı. Bunu acaba

0: Hangi sebepler destekliyor? Hemen onu bulmamız lazım. Altını dolduruyor mu? Yani bu söylemin altı doluyor mu? Şayet dolduramıyorsak o da bir tuzak çıkış anlamı gelir.
1: Evet.
0: Bu bakımdan 4300 özetle 4330-4350 seviyesi bizim için çok hayati bir seviye.
1: Hemen yönümüzü içeriye çevirelim. Endekste baskı devam ediyor. Borsa İstanbul geri çekiliyor. Son geri çekilmelerle birlikte 14.000 puan seviyesinin altı test edildi gün içerisinde. %1'leri bulan hatta aşan değer kayıpları var. Neden bu baskıyı yiyor Borsa İstanbul? Düşüşler devam edecek mi?
0: Şimdi daha önce biliyorsunuz endeks 13.500'lerden 14.700'lere kadar yükselmişti. Devamında biliyorsunuz birkaç hafta önce SPK'nın fon düzenlemeleri ile ilgili bir açıklaması gelmişti ve piyasalarda işte o zaman bir şey başladı. Denge arayışı başladı. Yani bir yön arayışı başladı. Çünkü katı kurallar getirildi. Özellikle serbest fonlarda hisse sayısı artırılacak. Ve patronların, şirket sahiplerin fiili dolaşım oranları ile ilgili açıklamalar, her şey şeffaf olması yönünde ve yatırımcıyı korumaya yönelik çok ciddi adımlar atıldı SPK tarafından. Şimdi burada aracı kurumlar ilk aşamada o panikle birlikte bir satış yönünde bir eylemde bulundular. Sonra oradaki SPK'nın o fon yönetim değişiklikleriyle ilgili ayak uydurma safhasında ya elinizdeki olanı azaltacaksınız ya da bunu eşitleyeceksiniz belli bir hisse sayısına. Oranları %20 gibi bir orana denk getireceksiniz. Şimdi bu denge arayışı içerisinde dikkat ederseniz geçtiğimiz günler tekrar bir 4650 denemesi yapıldı. Hatırlayın, BIST 30 hisselerine ciddi anlamda bir alım geldi. İşte bu böyle bir gelişmenin neticesinde bir alım hareketi olarak gördük. Ama şu an geldiğimiz nokta aslında bu ayarlamalardan sonra piyasa koşulları, dünyadaki yaşanan bu satış baskısı, petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi doğal olarak bizim Borsa İstanbul tarafında da bu pozitif yönlü ayrışmayı maalesef tekrar yurt dışı piyasalarla paralel bir noktaya getirdi. Şu an benim gördüğüm kadarıyla 14.700 civarında iki tane tepe oluştu ve oradan uzaklaşmış durumdayız. Ve kısa vadede en çok dikkat ettiğimiz referans seviyesi 60 günlük hareketli ortalama. Orası da
1: Evet.
0: 14.150. Oranın altına inmemeyi hep bekliyoruz. Yani inmediğimiz sürece sorun yok diyoruz. Ama şu an bugün 14.150'nin altında bir kapanış olma ihtimali çok yüksek gibi görünüyor. Şimdi biz 14.150'nin altında kaldığımız sürece bu sefer bu grafikteki paralel 3 tane paralel kanal çizgisi var. Ortadaki lacivert paralel kanala doğru bir yansıma, bir yaklaşma söz konusu olabilir. 14.150'nin altında kapanışlar yoğunlaştıkça biz bu sefer muhtemelen 13.600'e doğru yaklaşmamız mümkün olabilir ama bu halen düşüş başladı anlamı taşımaz. Çünkü bizim piyasamız halen çok güçlü. Özellikle de şu andaki piyasa koşullarının dünyada birçok hisse senetlerine baktığımızda
1: Evet.
0: Hisselerimiz ucuz. Belki karlılıklar zayıf ama şu an için bizim için referans ilk aşamada acil olan nokta 14.150'nin üzerinde kalabilme kabiliyetimizi ölçmemiz.
1: Bakalım bu seviyenin üzerinde kalacak mıyız, kalamayacak mıyız, takip edeceğiz. İsmail Bey, çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
0: Çok sağ olun.
1: Teşekkürler. Efendim, piyasalarda bir yandan iç gelişmeleri takip ediyoruz. Diğer yandan petrol fiyatlarındaki yüksek seyre İsmail Bey temas etti. Öte yandan global borsalarda yapay zeka ile ilgili açıklamalar da kendisini hissettiriyor. Öyle ki yapay zekaya şirketler onlarca milyar dolar yatırım yaptı ama gelinen nokta şimdi de çok mu hızlı gidiyoruz sorusunu beraberinde getirdi. Gerçekten çok mu hızlı gidiliyor? Yapay zeka ile alakalı bu noktayı masaya yatıracağız. Bizlere yapay zeka stratejisti Ercüment Büyükşener eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz yayına.
2: Merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkür ederiz. Olası riskler dediğimiz noktada ileri düzey yapay zekalarda siz hangi riskleri öngörüyorsunuz ya da böyle bir riskler silsilesi var mıdır? Çünkü milyar dolarlık şirketler şimdi de yatırım yaptıktan sonra çok hızlı gidildiğinin altını çiziyorlar. Bu anlamda nasıl bir değerlendirmeye sahipsiniz merak ediyorum.
2: Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim. Aslında meseleye son 48 saatte yapılan açıklamalar üzerinden de okumak lazım. Önce yapay zeka şirketlerinin G7 zirvesindeki rolünü gördük hep beraber. Dünyanın en üst düzey yöneticileriyle beraberlerdi. Ve bir anda bir açıklama yaptılar. Ve dediler ki biz bu işi yavaşlatmak istiyoruz. Gördüğümüz tablo çok hızlı gidiyor. Bu bir yarış olmamalı dediler. Hemen arkasından farkında mısınız bilmiyorum ama Çin'den hiçbir ses gelmiyor. Çin bütün bu olan bitenin bir soğuk savaş dönemi taktiği olduğunu ve stratejisi olduğunu açıkladı veya buraya bir gönderme yaptı. Tam bunlar olurken hemen arkasından Trump'tan bir açıklama geldi ve dedi ki hayır, böyle bir yavaşlama kabul edilemez. İpi biz göğüsleyeceğiz denildi. Ve bu arka arkaya gelen açıklamalar aslında meselenin ciddiyetini de gösteriyor ve bugün de yine internete Nvidia'nın CEO'sunun Trump konusunda yaptığı açıklama düştü. Bence bütün bunlar ortada ciddi bir durum yokken olacak konular değil. Evet, ortada bir tehdit var. Ama bu tehdit insanlık için mi yoksa farklı taraflardan gelen açıklamalarla sermaye tarafı ya da insan ve insan emeği tarafında mı neyi tehdit ettiğini tanımlamak gerekiyor. Şu anda dünyadaki en büyük problem aslında tehdidin ne olduğunun tanımlanmamış olması. Bu yüzden de bu tehdidi doğru tanımlamak gerekirse yapılan bütün araştırmalar ve birkaç gün önce Anthropic'te ve aynı zamanda OpenAI'da çalışmış bir araştırmacının istifasıyla beraber gelen insanlık önümüzdeki 10 yıl içerisinde önemli bir tehlikede demesi meseleyi biraz daha netleştiriyor gibi. Peki insanlık için nasıl bir tehlike olabilir? Burada mesleklerin dönüşümünden tutun da insanlığın kazanç modellerinin, yani burada insan emek karşılığında ödenen paranın yerini ne alacak sorusunun henüz cevabının bulunmaması, arkasından Elon Musk'ın çok kısa bir süre içerisinde dünyada artık insan emek karşılığında kazanılan paranın sonuna geleceğiz demesi ve bence hepsini bir kutuya koyduğumuzda henüz geleceği tanımlayamamanın en büyük tehdit olduğunu düşünüyorum. O yüzden de bu tanımlamayla ilgili de herkes sadece yarışa odaklanmış durumda. Finish çizgisine gelindiğinde neyle karşılaşacağımızı bilmemenin en büyük tehdit olduğuna inanıyorum.
1: Şimdi burada görüşlerin ikiye ayrıldığını da görüyoruz. Bir yandan sizin de ifade ettiğiniz gibi açıklamalar geldi. Amerikan Başkanı Donald Trump'sa bambaşka noktada yapay zeka dünyayı ele geçirmeyecek. Bunların hepsi bir kandırmaca, safsata diyor Donald Trump. Daha önce de göreve geldiği sürecin ilk haftalarında Çin'e yönelik bu alanda açıklamaları vardı. Amerika'nın geç kalmaması gerektiğinin altını çiziyordu. Hatta DeepSeek atağı sonrasında Çin'i tebrik etti. Biz de iyi bir şekilde yapmamız gerekiyor. Demek ki böyle ucuza da mal edilebiliyormuş değerlendirmesinde bulundu. Ülkelere göre de anladığım kadarıyla bu güvenlik anlayışı ve yapay zekaya bakış açısı farklılık gösteriyor. Peki siz

0: Ülkelerin bu stratejilerini nasıl görüyorsunuz ve nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Buradaki politikaya en önemli aslında toplumsal bir yerden bakmamız lazım. Şirketler ve devletlerin bu işbirliğinde eğer toplum, kültür ve bizim insanımızı yani gezegenimizdeki insan nüfusunu nasıl koruyacağımızı anlamlandırmadığımız zaman devletler burada yarışı ne yazık ki biraz yukarı seviyeden yani üst bir kapıdan açıyorlar. Şu anda bireylerin en büyük endişesi ki yapılan araştırmalarda beyaz yakalıların işsiz kalabilme ihtimalinin konuşulduğu mesleklerin çok ciddi dönüşümler ve bu dönüşümden sermaye ile insan emeği arasında nasıl bir bölüşüm olacağı henüz netleşmediği için şu anda tek bir şeye odaklanılmış durumda. O bitiş çizgisine vardığımızda aslında birçok şeyi, altyapıyı yeniden biz kurgulayacağız cümlesi. Devletlerin şu anda sahip olmak istediği teknolojilerin geliştirme süreci aslında bireysel refahtan önce devletlerin sahip olduğu bu teknolojileri dünyanın yeni altyapısını kurgulamak için kullanma istek ve arzuları. Meseleyi buradan okumak lazım. Neden başlangıçta o soğuk savaş dönemi vurgusunu yaptın Çin'in dünkü açıklamasından? Çünkü o zamanlar ilk cümle şuydu. Uzaya önce ilk kim çıkacak? Ay'a ilk kim ayak basacak? Fakat bugün mesele insan aklının ve insan zekasının kurguladığı, tasarladığı bir şey olmaktan çıkıp kontrolü kaybetme ve sizin de altını çizdiğiniz güvenlik meselesinin ciddi manada büyük bir tahribata yol açma ihtimali. Hatta Anthropic CEO'sunun bundan birkaç gün önce yaptığı açıklama ve o yavaşlama sebebinin de altında internetin bir AI bot saldırısıyla karşı karşıya kalabilme ihtimalini tüm dünyaya açıklamasından geliyor. Burada devletler ve şirketlerin yani özel sektörle toplum, kültür ve toplumun birey olarak sürece nasıl hazırlandığı meselesinin ben ikiye ayrıldığını düşünüyorum. Hatta Türkiye'de yapay zeka ulusal yol haritamızın da ilk kısmında yer alan fark et ve istifade et kısmı da aslında toplumun ve bireylerin eğer devlet tarafından bu farkındalığı arttırılmazsa bu teknolojilerin bu kadar üst düzey ve İleri seviyede buna tırnak içinde sadece yapay zeka demek az kalır. Süper zeka evet. Ve insanlığın toplamından daha zeki bir şey olması en büyük tehdidi ve güvenlik problemini de beraberinde getiriyor.
0: Evet, daha bu konu çok konuşulacak gibi biz de süreci takip edeceğiz. Çok teşekkür ederiz değerli görüşleriniz için.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Teşekkürler. Efendim biraz enerji konuşacağız. Çünkü savaş devam ediyor ve maliyetler epey bir arttı. Savaşın enerji faturalarına ek maliyeti 500 milyar dolar olarak hesaplandı. Amerika'dan Avrupa'daki birçok ülkeye kadar bu fatura hemen hemen her ülkeye de sirayet ediyor. Enerji uzmanı Altuğ Karataş'a soracağız. Hoş geldiniz. Merhabalar.
2: Hoş bulduk Uğur Bey. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağolunuz. ABD'li tüketicilere günlük maliyet 720 milyon doları buluyormuş. İnanılmaz rakamlardan bahsediyoruz. 200. güne girdik İran-ABD-İsrail savaşında ve ek faturada 500 milyar dolar. Nasıl değerlendirirsiniz bu ek faturayı? Daha önceki günlerde savaşın seçim sonrasına kadar devam edeceğini ifade eden bir Trump var. Bu sürdürülebilir mi? Bu maliyetler ve faturalar açısından ne dersiniz?
2: Tabii her savaşın bir kazananı bir de kaybedeni oluyor. Kazananları ve kaybedenleri var buradaki savaşta da. Amerika ile ilgili buradaki saptamanın doğru olan tarafı var. Yani tüketiciler, enerji kullanan sektörler tabii ki artan bu maliyetlerle karşı karşıya kaldıklarında ciddi bütçeler harcamak zorundalar ve dolayısıyla maliyetleri, karlılıkları gidiyor ve zarar ediyorlar. Ama şunu da gözden kaçırmamak lazım. Amerika Birleşik Devletleri aynı zamanda son 5 ila 10 yıldaki ataklarıyla dünyanın en büyük petrol ihracatçısı ve en büyük LNG ihracatçısına dönüşmüş durumda. Hele hele Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte Rusya'nın iyice buradaki ihracatının sınırlama getirilmesi ve ambargo

0: çok yüksek rakamlara ulaşmış durumda Amerika. Onun için Amerika için karda mı zararda mı konusunu ayrıyeten bence değerlendirmek lazım. Tüketiciler açısından zararda ama enerji üretip ihraç edenler açısından ise çok ciddi bir kar maksimizasyonu görüyorum. Sadece burada da değil, ayrıyeten bu enerjinin finans piyasalarında tahvillerde kullanıldığı esnada bu ani fiyat değişiklikleriyle, ki bunu Amerikan Başkanı Trump çok sık gerçekleştiriyor, bu 110 dolar sınırına dayanan aslında son fiyat artışı 8. dip ve üst dalga olarak gözüküyor savaşın başlangıcından bu yana. Her yukarıya çıkış ve aşağı inişte de bir kar realizasyonu gerçekleşiyor. Burayı da ayrıyeten vurgulamak lazım. Ama tabii Amerika dışında biz dünyanın birçok noktasındaki ülkeye baktığımızda kimler kaybediyor? Birincisi tabii ki bizim ülkemiz, biz net bir enerji ithalatçısıyız. Ciddi maliyetler ödüyoruz. Şu anda pompadaki rakamlar ortada, sanayimizde kullanılan rakamlar ortada ama yine Avrupa, Çin gibi, Hindistan gibi, Güney Kore, Japonya gibi ülkelerde çok ciddi enerji maliyetleriyle karşılaşmaya başladılar. Bu işi bir kuyumcu terazisi gibi düşünelim. Terazinin iki tane kefesi var. Evet, bir şeyin maliyeti artıp zarar ediyorken elbet bunu üretenlerin de buna göre kar ediyor olması lazım. Zarar edenler tarafında özellikle bu işin ulaşım maliyetleri, üretim maliyetleri hepsini içine aldığımızda bir döviz ihtiyacı artışı ortaya çıkıyor. Türkiye için de bu geçerli ve bu da bir enflasyon baskısı ortaya çıkartıyor. Neredeyse dünyadaki hiçbir ülkenin son 2-3 yılda hem Ukrayna-Rusya savaşı hem de bu savaşla birlikte enflasyon hedeflerini tutturamadığını da görüyoruz. Bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. Kim karar verecek? Yani burada Amerika'nın tavrı son derece önemli. Amerika bu savaşla ilgili bir küs, bir barışık ne zaman nihayete erdireceği konusunu biz bilmiyoruz. Ama sadece Başkan Trump'ın yapmış olduğu açıklamaların dengesizliğinin sürekli bu piyasadaki fiyatları değiştirdiğini ve bir istikrar oluşturmadığını görüyoruz. Uğur Bey, şuna da vurgu yapalım. Uluslararası Enerji Ajansı'nın bazı tahminleri var. Yıl ortalamasında Brent petrolde yaklaşık daha önce 80 dolarlar civarında tahminler yürütürken şimdi 90 dolarların üzerine çıkmış bir takım tahminlemeler yürütüyorlar. Yıl ortasından bahsediyorum, ani artışlar veya inişler değil. Gerçekten bu da hem dünyanın ekonomik anlamda hem de tüketicilerin ekonomik anlamda kaldırabileceği rakamlar değil. Ben enflasyona da çok ciddi baskı yaptığını, dünyadaki tüm enflasyon politikalarının, ki Amerika'nın Fed de dahil olmak üzere, buraya göre sürekli güncelleme yaptığını görüyorum.
1: 10 dolarlık bir petroldeki artış global enflasyona 0.2'lik bir katkı sunuyormuş. Yani yükseltiyor %0.2. Şubat'ta Amerika'da 2.4'lük bir enflasyon vardı. Şimdi 3.4. Düşmüş haliyle 3.4. İtalya'da %1.5'luk bir enflasyon vardı. 3.3 seviyesine geldi. %100'ün üzerinde bir oynama var. Bizde 31.53'tü, 31.51. Bizde aynı gibi görünüyor ama 20'li hedefler vardı, düşük 20'li hedefler. O hedeflerin çok uzağında kaldık. Yani sizin de ifade ettiğiniz gibi yüksek enerji fiyatları dünyada enflasyonist bir ortam oluşturdu ki bu da merkez bankalarının elini kolunu bağladı.
0: Kesinlikle. Sadece merkez bankalarının elini kolunu uygulanan ekonomi politikalarında değil, hükümetlerin de en nihayetindeki hedeflerini de şaşırtıyor burada Uğur Bey. Mesela bizim enflasyonla ilgili hedeflerimiz bir tarafta ama biz bütçe dengesini tutturmaya çalışırken enerjiyle ilgili yaklaşık 50 küsür milyar dolar civarında bir ithalat faturası gerçekleşeceği üzerine senaryo kurmuş durumdaydık. Son orta vadeli planın açıklanmasıyla birlikte bu rakam yaklaşık 74-75 milyar dolarlara geliyor. Yani bu ciddi bir artış. Sizin bütçeyi tutturmanız lazım. 50 küsür milyar dolarlık enerji ithalatına göre baktığımızda enerji ve altın dışında aslında bizim bütçe denklemine baktığımızda Türkiye'nin 20 milyar doların üstünde fazla verdiğini görüyoruz. Türkiye'yi cari açık oluşturan kalem zaten enerjiydi. Şimdi bu maliyetlerle birlikte zaten açık verdiğiniz bu kalemin gittikçe daha fazla size bir maliyet çıkarttığını görüyorsunuz. Olay artık öyle bir hale geldi ki Uğur Bey, sadece Hürmüz denklemiyle de bitmiyor. Şimdi Hürmüz'den yaklaşık günlük 20 milyon varillik petrol ve yaklaşık dünya LNG ihtiyacının %20'sini karşılayan bir bölgede ciddi bir kısıtlama gerçekleşirken Bunun enerjinin üretimi açısından bakıyorsunuz. Ama çıkarılan bu enerji, özellikle petrol için konuşuyorum, hem motorine dönüşmesi

0: hem de petrol türevlerine dönüşmesi için rafinerilere gitmesi gerekiyor. Hemen kuzeye doğru çıktığımızda bu bölgeden Rusya-Ukrayna savaşı ile özellikle son 1-2 aydır ciddi anlamda Rus rafinerilerine, yani rafinerilere enerji üretim tesislerine çok ciddi saldırılar olduğunu görüyoruz. Bu da aslında petrolden üretilen türevlerin üretilme miktarını azaltıyor. Yani artık sadece Hürmüz Boğazı'ndan çıkan ya da çıkmayan petrolden de geçtik. Bu petrolü bir şekilde başka noktadan ikame ettiğiniz anda bile rafinerilerde üreterek ihtiyacınız olan ürüne dönüştürülmesinde de çok ciddi problemler oluşmaya başladı. Ve birçok vatandaşımız ve iş insanımız belki buna dikkatini çekmiştir. Motorin üretilemiyor ve dünyanın en büyük ikinci motorin ihracatçısı Rusya motorin ihracatını yasakladı birkaç ay önce ve kendi ihtiyacını karşılamak üzere sadece iç piyasada ürettiğini kullanacağını belirtti. Bu da aslında enerji tesislerinin, rafinerilerin artık savaşta hem stratejik anlamda ciddi bir hedef haline geldiğini gösteriyor. Savaşların uzun sürmesi, bu birincisi Katar'daki Ras Laffan LNG tesisinden de hatırlıyoruz. Ki birkaç gün önce Husiler de Suudi Arabistan'da birkaç rafineriyi bombaladı. Artık petrol ve türevi ürünlerin üretilmesinde de ciddi sıkıntılar oluşturduğunu ve ikincil fiyat artışlarını da karşımıza çıkartıyor. Tekrar belirtelim. Sadece Brent petrolün artışındaki fiyatındaki artış arz sıkıntısından dolayı oluşan fiyat artışı önümüzde değil artık. Rafinerilerde bu ürünleri dönüştürüp petrol türevleri ve motorin elde etmesi esnasında ortaya çıkan kısıntılar bu rafinerilere verilen zararlardan dolayı oluşan maliyet artışı motorini neredeyse petrolden %30-40 daha fazla fiyat artışıyla karşı karşıya bıraktı. Evet. Biz bunu hem Türkiye'deki stasyonlarda pompada karşılaşıyoruz hem de dünyada motorin maliyetleri Brent petrolden çok daha yüksek bir oranda artmış durumda.
1: Ümit ediyoruz bu savaş en kısa sürede sona erer. Daha müspet bir tablo görürüz. Enerji uzmanı Altuğ Karataş bizlere eşlik etti. Çok teşekkür ederiz kıymetli görüşleriniz için.
0: Ben teşekkür ediyorum Uğur Bey. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. İyi akşamlar diliyoruz. Efendim bültenimizi tamamlamadan küresel kanatta yaşanan fiyat hareketliliğine de bir parantez açacağız. Philip Capital'e gideceğiz. Philip Portföy Araştırma Müdürü Ali Akova bizlere eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz Zeynep. Hangi gelişmeler bugün özelinde var?
2: Aslında baktığımızda enerji fiyatlarındaki hareketliliğin yanında bu hafta, geçen hafta zaten Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı kararı almıştık. Yani yarın FED ve Cuma günü de Japonya'dan faiz artırım kararları bekleniyor. Yani FED tarafında aslında çok uzun zamandır hani faiz arttırmama yönünde bir direnç vardı. Buna yönelik hamleler vardı diyebiliriz. Özellikle yeni başkan Walsh biraz daha belirsizlik sevdiğini söyledi. Yani ileriye yönelik yönlendirmelerden kaçınan bir FED oluşturmaya çalıştığını söyledi. Ama yine de aslında biz piyasanın direktiflerine uyacağız. Biraz işi piyasaya bırakacağız gibi söylemlerde bulunmuştu. Şimdi son birkaç ayda ABD tarafında hem PC enflasyon tarafında hem de TÜFE tarafında, ÜFE tarafında biraz daha ılımlı, beklentilerin hafif altında kalan sonuçlar gelince aslında uzun bir süre faiz arttırma olmayacak mı şeklinde bir fiyatlama vardı. Özellikle swaplara baktığımızda yani %50'nin altında fiyatlamalar vardı Eylül toplantısı için. Ancak son gelen ÜFE ve TÜFE verileri, ayrıca işte enerji tarafında çok ciddi yükselişlerin olması, yani dizel tarafında zaten baktığımızda biz geçen sene Kasım ayında dizel alırken yani kontratları 1.70 ile 2 arasında fiyatlanıyordu ve oralardan ilk maliyetlerimizi yapmıştık. Şimdi geldiğimiz noktada 5.20 üzerine atan bir dizel fiyatı görüyoruz ABD tarafında. Akdeniz marjları içinse çok daha yüksek Avrupa tarafı açısından bakacak olursak fiyatlar var ve daha geniş marjlar var. Tabii petrol tarafında daha fazla vardı, tampon bölge vardı. Bunu piyasa petrol fiyatlarını aşağıda tutarak değerlendirdi ama son bir aya geldiğimizde çok ciddi bir yükseliş oldu. Biz bunun ilk etkisini işte yani tekrardan enflasyonda beklentileri yani paralel bir sıcaklaşma olarak gördük. Diğer tarafta da aslında ABD'de tahvil tarafında çok ciddi satışların olduğunu gördük. İlk etapta Fed biraz daha geç kalacak mı şeklinde bir beklentiyle aslında ABD getiri eğrisinin satıcılı bir şekilde dikleştiğini gördük. Yani bütün eğri aşağı yukarı satıldı ama uzun taraftaki satışlar çok daha rahatsız ediciydi. Geldiğimiz noktada açıkçası 5'in üzerine çıkan bir 10 yıllık tahvil faizi görüyoruz. Bu da açıkçası piyasalarda hem ciddi bir kısıtlayıcı etkiye sahip, özellikle de bu yani örnek vereyim, yani şirketlerin, özellikle yapay zeka yatırımı yapan şirketlerin ciddi bir borçlanmayla yaptığını

0: biliyoruz bu yatırımları. Bunlar uzun vadeli tahvil ihraçlarıyla oluyor bir kısmı. Dolayısıyla burada şirketlerin maliyetlerinde ciddi bir yükselme olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle şeylerde de yani genel olarak yatırım yapılabilir seviyedeki şirket tahvillerinin ortalamasıyla değerlendirdiğimizde burada spreadlerde de bir genişleme var. Bu da açıkçası şirketlerin yatırım maliyetlerini etkileyebilecek bir seviyeye geldi. Şimdi geldiğimiz noktada son haftalarda özellikle de işte enflasyon verilerinin biraz daha sıcaklaşması ve enerji fiyatlarının çok daha baskı uygulamasıyla ve tarım ürünlerinde de aslında yukarı yönlü hareketler görülmesiyle birlikte enflasyon beklentilerinin biraz daha kötüleştiğini görüyoruz. Dolayısıyla da bu sefer belki getiri eğrisi çok hafif yataylaştı diyebiliriz ama bu satıcılı bir yataylaşma oldu. Bu sefer kısa iki senelik tahvil faizlerinde ciddi yükselişler gördük. Orada tahviller ciddi manada satıldı. Bu da aslında yani yarınki toplantıya girerken hani %90'ın üzerinde bir faiz artırımı beklentisi oluşmasına neden oldu. Açıkçası burada borçun kendini bir miktar köşeye sıkıştırdığını söylemek mümkün. Dolayısıyla biz burada yani faiz artırımına politika tarafını ders edelim ve kendisi istiyor ya da istemiyor olsun bir faiz artırımına mecbur kaldığını düşünüyoruz borçun. Eğer faiz artırımı atsa zaten bunun piyasanın vereceği tepki hem tahvil tarafında hem hisse senedi tarafında oldukça sert olacaktır. Bundan çekineceğine inanıyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda da açıkçası bu görünümün değişeceğini çok düşünmüyorum. Yani hem enerji fiyatlarının hem de tarım ürünü fiyatlarının faizler üzerinde baskı kurmaya devam edeceğini dolayısıyla da önümüzdeki dönemde de faiz artırımlarının devam edeceğini düşünüyoruz Amerika tarafında. Bunun aynı zamanda şöyle bir etkisi oluyor. Yani biz açıkçası 4.70'in üzerinde 10 yıllık tahvil faizlerinin S&P 500 ve Nasdaq endeksleri üzerinde de baskı yaratacağını düşünüyorduk ama yapay zeka temasının bugüne kadar gücünü aşırı korumasıyla birlikte buraların aslında oldukça kuvvetli kaldığını gördük. Yani 5-5.20 arasındaki 10 yıllık tahvil faizleri buralarda fiyatlanmayı sürdürürse endeksler tarafında da açıkçası kar realizasyonlarının kuvvetlenebileceğini belirtmek isteriz. Özellikle yapay zeka temasında yavaşlamaya dair hafta sonu gelen haberlerinde endeks fiyatlamaları içerisinde ciddi manada zorlayıcı olabileceğini belirtmek istiyorum. Yani dün herhalde yarı iletken endeksleri, ETF'leri %5-6'lık düşüşler evet. Yaptı. Buna karşı işte birkaç hisselerin iyi fiyatlandığını gördük. Özellikle FED toplantısından sonra burada ciddi manada satışların derinleşebileceğini belirtmek isterim. Bu şekilde özetleyebilirim.
1: Ali Bey'e aktardığı değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Kendisine iyi akşamlar ve kolaylıklar diliyoruz. Bizler de piyasa notlarına böylece nokta koyuyoruz. Görüşünceye dek hoşçakalın, iyi akşamlar diliyoruz.

0: Ankara Yatırım sundu.
1: İşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
1: Akakçe. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
4: Aracınızı satmak gözünüzden büyüyor. Otobik.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle
5: Otobik'te. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
6: Bu sahada sağlam bir duruşu, her sayıda sahayı ayağa kaldıran sağlam bir taraftar var ve sapasağlam bir ruh var. En sağlam duygularımızla A Milli

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
2: Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle 4 mevsim konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.
3: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Mersi canım.
2: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
1: Hocam ben?
2: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
2: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya. Bak bakalım ne diyor.
1: Hocam 1000 megabit diyor.
2: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
1: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
2: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
2: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom değerli hissettirir.
4: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
5: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle Otobit'te. Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sunar. Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sundu.
6: Finansal okuryazarlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
7: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
8: Kaplumbağam düştü.
9: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
8: Elimdeydi, düştü.
7: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
9: Ne olur artık affet beni Meliha.
7: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar

0: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.

0: analiz programıyla karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Saatler 17'yi gösteriyor. Hem küresel piyasalara ilişkin başlıkları hem de içerideki son fiyatlamaların detaylarını konuşacağız. Ama önce gidelim bakalım, haftanın ikinci işlem günündeyiz. İçeride de seans kapanışına doğru nasıl fiyatlamalar var demeden önce küreselden bir başlayalım. Hisse senedi endekslerinde ABD borsaları bir yarım saat önce Türkiye saatiyle açıldı. Eksi açılışlar göze çarptı. Son tabloya baktığımızda Wall Street tarafında kırmızı renklerin hakim olduğunu görüyoruz. Nasdaq'ta sınırlı bir geri çekilme var ki dün sert düşüşler öncelikliydi. Teknoloji öncülüğünde gelen bir sert satış dalgası vardı. Avrupa'da bir ayrışma görüyoruz. Frankfurt borsası pozitif tarafta kalırken Londra yine satıcılı seyre devam ediyor. Bir de bakalım Asya Pasifik tarafına, orada da yine satışların daha da derinleştiğini görüyoruz. Güney Kore endeksi KOSPI %1, Japonya'da %1, yine Hindistan'da %1'lik geri çekilmelerle gecelik seansa tamamlanmış. Burada tabii teknoloji tarafındaki satışların yanı sıra petrolün 100 dolar üzerine çıkması ve ABD tahvil faizleri de baskılıyor diyelim. Bir de bakalım ABD tahvillerine son tablo itibariyle rakamlar ne gösteriyor? 10 yıllıklar %5 eşiğini aşmıştı. Hala 5 üzerinde kalmaya devam ediyor. ABD tahvillerine satıcılı bir seyir var. Dolayısıyla faizlerinde yönünün yukarı olduğunu görüyoruz ki Fed'in de faiz kararı öncesinde diyelim. Bir de bakalım enerji emtia tarafına, iki tip ham petrolde 100 doları aşmıştı. Hala üzerinde kalıcılık seyrediyor. Brent petrolde 107 doları görürken ham petrolde de 103 doları görüyoruz. Yaklaşık 1,5 ila 2'lik de yükselişler enerji emtia tarafından da göze çarpıyor. Bir de bakalım Borsa İstanbul tarafına, içeride de küresele paralel bir satış dalgası vardı. %2'lik bir neredeyse geri çekilme görüyoruz. BIST 100 endeksinde hala 14.000 seviye üzerinde kalmaya da tutunmaya da devam ediyor Borsa İstanbul diyelim. Son fiyatlamalara baktık. Buradan gidelim yorumları almaya. Bu fiyatlamalar ne gösteriyor? Beklentiler ne yönde şekilleniyor? Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onurcan Bal bizlerle birlikte olacak. Onurcan Bey, hoş geldiniz yayına.
1: Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi yarın Fed'in faiz kararı var. Kritik bir haftadayız. Piyasa beklentilerine baktık. Faiz artışım ihtimalleri %90'a kadar, hatta üzerine de gördü bir ara, fiyatlamaya devam ediyor. Aslında kesin gözle piyasa artışa ihtimalle bakıyor. Aslında biz biraz daha devamını merak ediyoruz. 2026 yıl sonuna kadar 2 faiz artırım mı gelecek? 1 faiz artırım mı? Aslında burada bir soru işareti var. Dev kurumlardan da tahminler gelmeye devam etti. 15 kurumun ortalamasına baktık. Yıl sonuna kadar en az bir artırımda öngördüğünü görüyoruz. Ne dersiniz yarınki toplantı adına? Faiz artırımı gelir mi ve patika nasıl şekillenir?
1: Evet, yani burada siz de söylediniz, %90 üzerinde bir ihtimalle fiyatlanıyor. Yani piyasa faiz artışına neredeyse kesin gözüyle bakıyor. Çok büyük bir oranla bu yönde fiyatlamalar görüyoruz ki son enflasyon verilerinin ardından Amerika'daki bazı büyük yatırım bankalarında Fed'den bu toplantıda faiz artırımına gideceğine dair tahmin güncellemeleri gördük. Özellikle Ağustos ayında Eylül ayı biraz zayıflamıştı faiz artırım ihtimali. Geçen ayki bir önceki istihdam verisinin zayıf gelmesiyle. Ancak son istihdam verisinin oldukça güçlü gelmesi, keza geçen haftaki enflasyon verilerinde de gördüğümüz aylık hızlanma, keza çekirdek tüfe tarafında da benzer şekilde. Bunlar FED'e yönelik faiz arttırım beklentilerini arttıran gelişmeler oldu. Tabii hani daha önceki dönemler kadar FED bu toplantıda işte kesin faiz arttırımına gider diyemiyoruz. Çünkü mevcut FED Başkanı Kevin Warsh biraz daha para politikası ve faiz konularında önceki başkanlardan farklı olarak net yönlendirmeden kaçınıyor. Ama verilere baktığımızda, keza Warsh'un Jackson Hole Sempozyumundaki açıklamalarını dikkate aldığımızda, bu toplantıda yarın, bugün başlamış olan ve yarın sona erecek toplantıda faiz artırım ihtimali gelmesi kuvvetli. Çünkü son veriler

0: biraz FED tarafında bu beklenti oluşturmuş durumda. Burada bir sürpriz olursa, yani faizler sabit tutulursa, bu emtia tarafına bir olumlu yansır ilk fiyatlamalarda, ama özellikle uzun vadeli tabi faizlerindeki baskıyı daha da arttırabilir. O yüzden hani FED'in faiz arttırımına gitmediği senaryoda özellikle hisse piyasalarını veya emtialarda görecek yükseliş, kısa vadeli yükseliş yani kalıcı olmaz. Devamında tekrardan bu enflasyon ve tahvil baskısını daha yoğun görebiliriz diye düşünüyorum. O yüzden ben Fed'in yarınki toplantı, yani yarın sonra erecek toplantısında faiz arttırımına gideceğini düşünüyorum. Tahvil faizlerini dikkate aldığımızda 25 bas puanlık bir faiz artışı görebiliriz düşüncesindeyim. Tabii bu sadece hani faiz kararı değil, özellikle Warsh'un vereceği mesajlar daha kritik. İlerleyen sürece dair nasıl bir tutum ortaya koyacak, daha şahin mesajlar mı göreceğiz, yoksa daha yani temkinli bir Merkez Bankası göreceğiz tabii petrole vesaire baktığımızda, ama hani şahin ton burada ne kadar olacak o önemli. Çünkü piyasalar şu an için bu yıl sonuna kadar bir faiz arttırımı, 2027 yılı içinde de iki faiz arttırımı daha fiyatlıyor. Yani bu kadar sert adımlar açıkçası çok ben beklemem, ama buradaki toplantı sonrasındaki Warsh'un açıklamaları yıl sonuna kadar bir faiz arttırımı gelip gelmeyeceği konusunda belirleyici olacak. O tarafı yakından takip edeceğiz. Eğer şahin bir duruşu, şahin tonu ağır bastığını görürsek, o takdirde piyasalarda özellikle emtialarda vesaire bir süre daha baskılanma, dolarda biraz daha değer kazanımı görebiliriz diye düşünüyorum ben.
1: Evet Onurcan Bey, siz de bahsettiniz. Tahvil faizlerinde de yönün yukarı olduğunu görüyoruz karar öncesinde. Şimdi dev bankalarda hala 1 veya 2 faiz artımı yönde tahminlerini güncellerken 10 yıllıklar %5 üzerine kadar çıktı. Burada bir kalıcılık görecek miyiz? En büyük piyasanın soru işareti burada karşımıza çıkıyor ki 19 yılında zirvesi zaten bu rakamlar. Ne dersiniz tahvil faizlerine yönelik, buraya eğer ki sabitlenirse nasıl bir tablo bizi karşılar önümüzdeki dönemde, ki zaten birazdan teknoloji tarafını da konuşuruz. Oraya da bir baskılamaya devam ediyor faizler.
0: Evet, yani mevcut faiz seviyeleri hisse piyasaları için ve risk iştahı için destekleyici olmaktan şu an için çok uzak. Yani özellikle %5'in üzerine çıkması Amerika'da uzun vadeli tahvil faizlerinin burada piyasalar üzerinde baskı oluşturucu bir gelişme. Çünkü faiz oranlarıyla özellikle risk varlıklar arasında hisse piyasaları arasında ters bir korelasyon var. Tahvil faizindeki bu yükseliş eğilimi ve bu yüksek seviyeler eğer korunacak olursa bunun hisseler ve emtialar üzerinde, keza altın başta olmak üzere, baskı oluşturmaya devam ettiği bir süreci görebiliriz. Ki bir süredir zaten tahvil faizleri gündemimizde konuşuyoruz. Ve faizlerdeki yükseliş son dönemde de yine hisse piyasalarını, keza emtia tarafında baskılayan noktalar. Şimdi tabii tahvil faizlerini yükselten ana etmen ne? Yani bu koşullara bakmak lazım. Birincisi burada FED'e yönelik faiz arttırım beklentileri ve enflasyonu düşmüyor oluşu. Aslında zaten faiz arttırım beklentileri de bunun sonucu. Amerika'da enflasyon ve küreselde enflasyon istenen hızla düşmüyor ve son dönemde özellikle petrolün, enerji fiyatlarının baskısını burada hissediyoruz. O yüzden tahvil faizlerindeki bu yukarı yönlü eğilimin kırılıp biraz daha düşüşlerin devam etmesi için veya görülebilmesi için öncelikle jeopolitik risklerde bir azalmaya ve petrol fiyatlarına düşüşe ihtiyacımız var. Petrolün özellikle spotta 104-105 dolarlı seviyelerde işlem gördüğü ortamda tahvil faizlerinde anlamlı düşüşler görmemiz biraz zor. Yani bu yukarı yönlü eğime gücünü korur demiyorum. Bir yerde dengelenmeler görebiliriz. Zaten oldukça yüksek seviyelerde, yani o gözle bakmak lazım. Ama petrol fiyatları düşmeden de tahvillerde risk iştahını destekleyici seviyelere dönüş ya da bir daha anlamlı bir düşüş trendi beklemek biraz zor gözüküyor. O yüzden burada tabii ki makroekonomik verileri takip edeceğiz. Küreselde enflasyon, Amerika'da istihdam görünümü gibi noktalar tahvil fiyatlaması üzerinde etkili olacaktır tabii. Ama ana belirleyici, en azından küresel çaptaki trend anlamında ana belirleyici biraz daha petrolün düşmesinden geçiyor. Çünkü bu yıl bizim sene başına kıyasla beklentimizi değiştiren önemli olgu Amerika, İsrail ve İran savaşı ve buna mukabil Hürmüz'ün kapanmasıyla birlikte yaşadığımız enerji şoku. Dolayısıyla burayı atlatmadan, buradaki petrol arzına yönelik endişeler ortadan kalkmadan, azalmadan küresel çapta enflasyon endişeleri ve dolayısıyla daha yüksek tahvil fiyatları görmeye devam edebiliriz ki bu da risk iştahı üzerinde baskı oluşturmaya etkisini sürdürebilir. Son iki haftadır daha yoğun biçimde görüyoruz bunu. Eğer bu seviyelerde, yüksek seviyelerde kalıcılık sağlayan tahviller görürsek

0: hisse piyasalarında da biraz daha dalgalı ve zaman zaman da satıcı bir fiyatlama görmemiz mümkün gibi duruyor.
1: Evet, diğer taraftan emtia tarafına da bakalım. Bahsettiğiniz enerji maliyetlerinin bu kadar yükselmesi enflasyon beklentilerini yukarı çekiyor. Dolayısıyla da para politikalarına yansımalar söz konusu. Şimdi petrole bakıyoruz. 100 dolar üzerinde kalmaya devam ediyor. Birkaç işlem günüdür bu fiyatları takip ediyoruz. Hatta Brent bir ara 110 dolar sınırına kadar da bir yaklaşma gösterdi. Şimdi bu hafta ABD TÜFE var. Öncesinde Fed'in faiz kararı dedik. Bir de Kasım ara seçimlerini bekliyoruz. Trump'ın bir açıklaması daha vardı bu noktada. Seçimlerden sonra savaş bitecek, petrol düşecek dedi. Aslında biraz daha burada savaşın bitmesini öteledi. Çünkü seçimden önce bir barış gelir mi diye de konuştuğumuz bir dönem vardı. Ama şu anki son tabloya bakıyoruz. Bu iyimserlik çok da satın almamış piyasalarda. Petrol ilişkin ne dersiniz? 100 dolar üzeri riskleri konuşabiliriz veya burada bir kalıcılık görür müyüz? Ya da Kasım sonrasında yeniden bir risk priminde silinme olur mu?
0: Yani petrol tarafı tamamen gelişmelere bağlı olduğu için hani şöyle cevap vereyim. Eğer burada bölgede tansiyon düşmezse, Hürmüz'de keza yine son günlerde Kızıldeniz tarafındaki saldırılar, tanker saldırıları vesaire yüksek seyreden gerilimde bir azalma olmazsa petrolde 100 dolar üzerinde fiyatlama devam edebilir. Yani şu anki durum bize bunu gösteriyor zaten. Ama burada yeniden bir karşı saldırılar durursa özellikle işte Basra Körfezi'ndeki Kızıldeniz'deki tansiyon biraz düşerse bu petrole biraz kar satışı getirebilir. Ama petrolde tekrardan daha anlamlı düşüşleri görebilmemizin yolu taraflar arasında diplomasinin tekrardan başlaması ve burada bunun sonucunda da bu sefer daha kalıcı bir anlaşmaya varılabilmesinden geçiyor. Çünkü petrol tarafında gördüğümüz fiyatlama tamamen jeopolitik. Keza hatırlayacak olursak Haziran ayında Amerika ve İran'ın mutabakata varlıklarının açıklamaları sonrasında Haziran sonunda 70 dolar bölgesine kadar gerileyen bir petrol olmuştu. Risklerin ortadan kalkması petroldeki düşüş için en temel koşul. Eğer bu riskler sürerse, bu şu anki son 2 haftadır gördüğümüz gerilim, tansiyon sürerse evet petrolde 100 dolar üzerinde ve hatta daha da yukarıdaki seviyeleri görebiliriz. Ama riskler yetişirse burada petrolde hızlı bir düşüş süreci de görmemiz mümkün. Haziran ayındaki fiyatma da bize bunu gösterdi. Tabii bu ne zaman olur, nasıl olur bunu kestirmek zor. Dediğiniz gibi seçimlerden önce burada bir rahatlama olabilir. Düşüncesi vardı piyasalarda öncesinde ama son 2-3 haftalık gelişmeler bize bunun tam tersini gösterdi. Yani piyasaların şu an böyle bir senaryoyu satın alabileceği en ufak bir durum bile yok. Taraflar arasında şu an hiçbir görüşme yok ve karşı saldırılar devam ediyor. Bu ortamda piyasa böyle bir iyimserliği de satın alamıyor. Seçim sonrasında ne kadar seçim sonrası ne kadarlık bir süre bu yeni yıla sarkacak mı? Yani şu an ciddi belirsizlikler var. Bu da petrolü yükseltiyor ve piyasalar üzerinde baskı oluşturuyor. O sebeple de altın tarafında Ağustos ayında gördüğümüz toparlanmanın geri verildiğini gördük belli ölçüde. Ağustos ayında ons altın 4700 dolara kadar ulaşmıştı. Şu an tekrar 4300 doların altına sarkmış durumda. Bu hafta FED kararı yani yarınki FED kararı önemli. Ama önümüzdeki süreçte işte bu konuştuğumuz petrol vesaire düşmezse merkez bankaları için ek faiz artışları örneğin Avrupa Merkez Bankası'ndan bu petrol bu seviyede kalırsa bir faiz arttırım beklentisi daha oluşabilir. FED bir kere daha yıl bitmeden ya da işte 2027'nin ilk çeyreğinde bir faiz arttırımına daha gidebilir. Tabii ki bu tablo emtialar için destekleyici değil. Çünkü emtialarda özellikle trendlerde en belirleyici nokta küresel merkez bankaların içinde bulundukları faiz döngüsü. Yani merkez bankaları daha sıkı bir seyir mi izliyor, faiz artışları mı konuşuluyor yoksa gevşeme yani faiz indirimleri mi konuşuluyor? Biz gevşemeden faiz arttırımlarına dönünce ons altın geçen seneki o güçlü rallisinden sonra bu sene oldukça zayıf bir seyir izledi ve bu FED'e yönelik ve diğer merkez bankaları tabii ki sadece tek başına değil faiz arttırım endişeleri ve sıkı duruş yani beklentileri kırılmadığı sürece ki bunun da yolu petrolün düşmesinden ve risklerin ortadan kalkmasından geçiyor. Altın tarafındaki tepkiler, yani hareketler daha çok yukarı yönlü hareketler tepki mahiyetinde kalabilir ve biraz daha baskıyı hissedebiliriz. Bunu da önümüzdeki günlerdeki haber akışları izleyecek, belirleyecek. Çünkü jeopolitik tema olduğu için burada net takvim verebilmek ya da net şeyler söyleyebilmek zor açıkçası.
1: Evet, ABD tüfeği geçen cuma almıştık. Orayı düzeltelim. Çekirdek tarafta piyasa beklense bir miktar üzerinde bir aylık artış vardı. Yine burada Fed'in yeni projeksiyonlarını da göreceğiz. Orada hem çekirdek tüfeğe hem de enflasyon beklentileri de oldu.

0: oldukça önemli. Yıl sonunda nasıl revizyonlara gidecek? Yine .com'a bakacağız. .pilot bakacağız. Çünkü Borş önceki toplantıda projeksiyonu kullanmamıştı. Bakalım bu toplantıda kullanacak mı? O da önemli bir başlık olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu ortamda bahsettiğiniz 100 dolar üzeri kalıcılık, eğer ki saldırılar devam ederse görebiliriz diye bir beklenti var, ama tam tersine bakalım. Trump'ın dediği gibi savaş seçim sonrasına biterse, Hürmüz'de yeniden bir kademeli normalleşme görürsek hangi seviyeleri konuşmaya başlarız? İşte ateşkesi 70 dolar dediniz bir ara gördüğümüz savaş sürecinde. Yeniden 70 dolara bir dönüş olur mu? Çünkü bazı piyasa uzmanları 50-60 dolarları konuşmak için çok uzun zamana ihtiyacımız var şeklinde yorumlar da yapıyor.
1: Ya 50-60 dolar için var bence de, ama ilk aşamada bir 80-85 dolara bir dönüş görürüz. Yani olumlu haberleri takiben belki birkaç haftalık süreçte. Sonrasında yani tabii ne zaman gelecek? Mesela Kasım ayının başında tekrardan görüşmeler başladı diyelim. Bu ilk olarak bir petrol tarafında 90 dolar bölgesine, devamında 85 dolara doğru bir geri çekinmeyi beraberinde getirdi. Devamında taraflardan olumlu gelişmeler gelirse, görüşmeler devam ederse, Hürmüz'deki deniz trafiği, tanker trafiği biraz normalleşirse ilk aşamada bir 80-85 dolar görmemiz mümkün. Yani yıl sonuna doğru belki Aralık ayı içinde vesaire bu fiyatları görebiliriz. 2027'nin ilk çeyreğinde de tekrardan 70-75 doların görülebileceğini düşünüyorum ben. Çünkü Haziran ayında bunu gördük. Yani küresel talep burada eğer arz tarafı normalleşirse, küresel talep petrolde zaten böyle 80-85 doların üzeri bir fiyatlamayı getirecek boyutta değil. Dolayısıyla 70-75 dolara risklerin atıştığı ve işte yeni yıla taşınmadığı bir senaryoda, 2027'ye tarafların anlaşmasıyla girdiğimiz bir senaryo konuşalım. O takdirde 2027'nin ilk çeyreği içinde 70-75 dolar bölgesinde dönen bir petrol görmeyi beklerim ben. Ki o da piyasalar için destekleyici olacaktır tabii. Hem küresel için hem bizim için. Çünkü burada petrol fiyatlarının düşmesi enflasyon endişelerini azaltacaktır. Merkez bankalarına dair ek faiz arttırım beklentileri geri çekilecektir. Tahvil faizleri biraz aşağı doğru gelir. Hisse piyasalarına tekrardan daha olumlu fiyatlama eğilimlerini ve burada merkez bankalarının tekrardan ilerleyen süreçte normalleşip sonra tekrar faiz indirimine başlayabileceği algısıyla, ki buna eşlik eden enflasyon rakamları vesaire de görürsek, ki yılın ikinci çeyreği eğer petrol 70-75 dolar bandına girerse buna müsait olacak. Olumlu baz etkisini göreceğiz hem yurt içinde hem küreselde enflasyon nezdinde. O takdirde piyasalar için destekli bir koşul olur tabii. Öyle bir durumda emtialarda, hisse piyasalarında eş yönlü bir yukarı yönlü hareket, tabii faizlerinde ve petrolde de geri çekinmeyi takip ettiğimiz bir senaryo olur. Bu tabii ki piyasalar için en olumlu senaryo. Risklerin biraz yatıştığı, yani saldırıların azaldığı, ama öyle diplomasinin veya işte anlaşmaya doğru giden bir sürecinde kuvvetli bir şekilde başlamadığı bir senaryoda da 100 dolar üzerinde çok kalıcı olmayabilir, ama 90 doların altına sarkması veya oralarda kalıcı olması da biraz zor olur petrol tarafında. Bunu tamamen gelişmeler belirleyecek. Yani Trump'ın açıklamaları burada tabii ki takip ediliyor, ama çok kısa sürede ciddi değişkenlikler gösterebiliyor. Bir de burada tabii Trump'ın açıklamasının dayanağı hani şu an yapılan görüşmeler vesaire değil. İran'ın o zamana kadar, yani seçim sonrasına kadar dayanamayacağını söylüyor. Dolayısıyla bu da hani böyle çok kuvvetli bir iddia gibi değil. Ama tabii gelişmeleri takip ediyoruz. Şu an bölgede riskler yüksek. Bu da genel hatlarıyla piyasalar üzerinde baskı oluşturuyor. Tabii bu ek etmenler de var. Örneğin Amerika'daki son zamanda artan tahvil arzları, Amerika'nın borçluluğu gibi noktalar vesairelerde zaten hani tahviller üzerinde, faizler üzerinde ek bir baskı unsuru. Bunun üzerine de bu endişeler gelince tahvil faizlerinin son yılların en yüksek seviyelerine çıktı ve piyasalarda risk iştahını düşük seyrettiği bir atmosferi takip ediyoruz ne yazık ki.
0: Evet, bu ortamda bir de bakalım yine Fed'in faiz kararı öncesine altın fiyatlarına bahsettik. Savaş hala devam ediyor. Petrol 100 dolar üzerinde, ABD tahvilleri yüksek. Jeopolitik riskler hala masada derken altına bakıyoruz. Geri çekilmeye devam ediyor. 4300 dolar kadar altına bir sarkma gösterdi. Tabii UBS'in son bir tahmini de vardı. Bu 3 aydır çekilmesine rağmen altın fiyatlarının genel trendte tahminlerini koruması önemliydi. Bu yıl son için 4600 dolar diyor. Gelecek yıl için 5000 dolar üzeri rakamları verdi altın ons fiyatına ilişkin. Ne dersiniz bu ortamda altın fiyatlarına? Çünkü bir yandan Fed'in daha şahinleşmesi de altını baskılayan bir unsur. Yeniden seneye 5000 dolarları konuşur muyuz sizce?

0: Yani bu da yine dönüp dolaşıp aynı noktaya geliyor biraz. Yani savaşın bitmesi lazım. Şu an bizi tıkayan en temel nokta o. Ama evet, yani savaş 2027'ye çok taşınmazsa ve petrol fiyatları düşerse altında tekrar 5000 dolar ve üzeri mümkün. Ama tabii bu hani bir ayda, üç ayda beklenecek fiyatlamadan ziyade biraz daha gelişmelere bağlı. Gelişmelerin desteklediği bir şekilde zamana yayılır. Yani bu yıl sonu için 4600 hani olabilir bir tahmin. Çünkü Ağustos ayındaki toparlanmayla o seviyeye kadar çıkmıştı zaten. Devamında işte 5000'lerin üzerine tekrar çıkması veya işte tekrar burada Ocak sonundaki zirvesi olan 5600 dolara tekrar çıkabilmesi için Fed'e yönelik faiz artırım beklentilerinin geri çekilmesi, normalleşmesi lazım. Bunun da yolu savaşın bitmesinden, petrolün düşmesinden geçiyor. Yine aynı noktaya dönüp. O yüzden hani olur olmaz buna net bir şey söylemek zor. Ama yani altın yatırımcısının en çok takip etmesi gereken nokta Fed başta olmak üzere Merkez Bankası'nın faiz beklentileri. Çünkü emtialar üzerinde temel belirleyici burası. Bu sene düşmemizindeki temel sebep de buydu. Bu önümüzdeki süreçte toparlanma olacaksa, tekrar yükselişler güç kazanacaksa da yine buradaki gelişmelere bağlı olacak bu. Bunun için de iki temel noktayı izliyoruz. Birincisi jeopolitik taraf kaçınılmaz olarak. İkincisi de Amerika'daki veriler. Önümüzdeki süreçte eğer istihdam tarafı gücünü korursa, enflasyon tarafında da Fed'i faiz arttırımına doğru itecek nokta olursa altında bir süre daha zayıf seyrin devamını bekleriz. Ama Amerika'da enflasyon biraz yavaşlarsa, istihdam tarafında zayıflıklar görürsek ve işte petrol de biraz düşerse, bu jeopolitik ister bu kadar tavanda çok uzun süre devam etmez diye umuyoruz. Öyle bir durumda altında tekrar toparlanma başlanabilir. Yani altında yavaş yavaş çok ekstrem, hani bu savaşı vesaire yeni boyutlara götürecek bir durum görmezsek artık 4000 dolar bölgesinde bir dip oluşturma çabasının olduğunu, artık o bölgenin bir dip olarak izlenebileceğini düşünüyorum. O yüzden mevcut seviyelerde dibe yakın. Ama tabii yükselişler ne zaman olur veya kuvvetlenir, bunun cevabı biraz daha jeopolitik tarafta, onu da net bir şey söyleyebilmek zor. Ama burada orta uzun vade açısından altın tarafında yönün kademe olarak yukarı olacağını düşünüyorum ben. Yani bu savaşın çünkü yıllara nazaran bir hale, boyuta dönüşmeyeceği düşüncesine hareketle.
1: Evet, dışarıdaki çerçeveyi genel hatlarıyla çizdik. Bu konjonktürde dönelim bir de içeriye bakalım. Bu şoku ne kadar sindiriyoruz diye soracağım. Şimdi Borsa İstanbul'da dünden beri bir satış baskısı var. Aslında geçtiğimiz haftalarda daha iç hikayeye odaklanmıştık. Dezenflasyon süreci, Merkez Bankası'nın faiz indirim beklentilerinin canlanması, ki yıl sonu beklenti %35'te şekilleniyordu. Ama biraz daha bu haftaya döndük. Küresele paralel bir izlenim de var. Ne dersiniz Borsa İstanbul'daki gidişata ilişkin? Çünkü son fiyatlamalar 14.000 üzerinde tutunmaya çalışıyor.
0: Evet, yani bu hafta hem dün hem de bugün satışa fiyatlama görüyoruz. Burada geçen hafta özelinde, yani en azından endekste daha bir pozitif ayrışma eğilimini takip etmiştik. Yurt dışı piyasalara ve petroldeki yükselişe rağmen daha kuvvetli kalan ve biraz daha ana hisselerin, ana sektörlerinde kuvvetli kaldığı bir endeks görünümü vardı. Ama bu hafta özelinde biraz daha satış baskısını görüyoruz. Özellikle küreseldeki zayıflık, tahvil faizlerinin genel olarak yükseliş kaydetmesi, ki yurt içindeki tahvil faizlerinde de biraz yükselişlerini takip etmekteyiz. Hani orada da bir miktar satışlar var, fon düzenlemeleri vesaire gibi noktalardan kaynaklı. Dolayısıyla geçen haftaki pozitif ayrışmanın ardından bu riskler ve yüksek petrol fiyatlarının etkisi gecikmeli de olsa bizim tarafa da yansıdı gibi duruyor. İki gündür biraz daha satışların yaşandığı bir fiyatlamayı takip ediyoruz. Tabii ki burada petrol bizi de etkiliyor. Çünkü Merkez Bankası'nın faiz indirim döngüsüne başlayabilmesi ve bunu daha dezenflasyonist süreçte rahat bir şekilde sürdürebilmesinin yolu petrolün ve risklerin azalmasından geçiyor. Son karar metninde de bunu gördük. Yani geçen haftaki toplantıyı hızlıca bir hatırlayacak olursak, karar metnindeki ilk birkaç cümle önümüzdeki süreçte faiz indirimleri için destekleyiciydi. Yani enflasyonda yavaşlamanın görüldüğünün ifade edilmesi, keza iç talebin yavaşladığının teyidine ilişkin vurgular vesaireler, bunlar faiz indirimlerine başlangıç için mesajlar, sinyaller olarak algılanabilir. Ama aynı paragrafın devamında petrol fiyatları ve jeopolitik risklerin enflasyonda yukarı yönlü riskleri oluşturduğunu ve bu tarafında yakından takip edildiği ifade edildi. O yüzden petrolün düşmesi lazım ki biz de küresel çapta olduğu gibi Merkez Bankası'nın biraz daha rahatladığını ve faiz indirimlerine başlayıp bunu sürdürebildiğini

0: takip edelim. O nedenle orayı izliyoruz biz de. Petrolün biraz düşmesi bizim endeks tarafında rahatlatacak. Yani orta vade için endeks iskontosunu koruyor. Negatif değiliz aslında. Risklerin yatıştığı bir senaryo, petrolün düştüğü bir senaryo, endekste tekrardan daha kuvvetli bir yükselişlerin başlayabilmesi, oluşabilmesi için güzel bir senaryo olacaktır. Bu savaşın böyle 2027'ye çok taşınmadığı bir senaryo için ya da 2027'nin başlarında daha sona erdiği bir senaryo için, evet, petrolün düşmesi, bizim faiz indirimlerine başlamamız vesaire endeks için destekleyici olur. Ama kısa vadede son cümle olarak 14.250 bölgesini kırmamız çok hoş olmadı teknik olarak. Bunun, evet, üzerine tekrar atım görmeden, kapanış görmeden biraz kısa vadede temkinli olmakta fayda var.
1: Evet, Onurcan Bey, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız ve yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. Evet, yorumlar almaya devam edeceğiz. Bir canlı yayın konuğumuz daha var. Kuzey Menkul Değerler Analisti İbrahim Şişman bizlere eşlik edecek. İbrahim Bey, hoş geldiniz yayına.
2: Merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyoruz, iyi akşamlar dileyelim. Şimdi yarın Fed'in faiz kararını bekliyoruz. Konuklarla zaten detaylarını az önce konuştuk, size de sormak istiyorum. Ne beklersiniz yarınki toplantıdan? Piyasa %90 ihtimalle 25 bas puanlık faiz artışı bekliyor. Yıl sonuna kadar kurum tahminlerine bakıyoruz. En az 2 faiz artışı yönünde ihtimaller, tahminler gelmeye devam ediyor. Ne dersiniz, yarın nasıl bir tablo görürüz ve Warsh'un sizce bir sözlü yönlendirme yapar mı?
2: Aslında tabii piyasa beklentileriyle gerçekleşmelerin biraz ayrım noktasına geleceğimizi düşünüyorum. Tabii bu yıl 2 faiz artışı, önümüzdeki yılda 2 faiz artışı bekliyor piyasalar. Ama bu çok mümkün olur mu sorusunun cevabına baktığımızda büyük ihtimalle böyle olmayacağını düşünüyorum. Çünkü gerek yarın pas geçme ihtimalinin de bu açıdan yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü elbette enflasyona dair endişeler artıyor, petrol fiyatları yüksek seyrediyor ve enflasyon kalemine baktığımızda da hali hazırda enerji artışının burada rekor seviyelerde olduğunu da görüyoruz. Ama şöyle bir enflasyon çemberini detaylandırdığımızda aslında savaştan önce ABD'de 2.4'lük bir enflasyon vardı. Mayıs'ta 4.2'ye çıktı. Daha sonra tabii petrol fiyatlarında da bir miktar geri çekilmelerin getirmiş olduğu baz etkiyle beraber şu anda 3.4'e geri aslında ve 4.2'yi gördüğümüz durumda bile faiz artışının bu kadar güçlü olmadığını gördük. Şu anki piyasa beklentileri aslında biraz da tahvil fiyatlamaları üzerinden de bir baskı oluşturduğunu da takip ediyoruz. Tabii enflasyon konusu 3.4'e geriledi. Tabii ki manşette artışları önümüzdeki dönemde görebiliriz. Ama Fed'in burada asıl para politikasının etki alanında gördüğü alan çekirdek enflasyon. Yani biz çekirdek PC tarafına baktığımızda da %3'ün bile çok altında olduğunu görürüz. Yani %2.4 seviyesinde. O yüzden FED üyelerinden tabii ki faiz artışına yönelik oy miktarı artabilir. İleri vadede arttırmamız gerekiyor. Sonucu da çıkabilir. Ama bu hemen arttıracaklar anlamına gelmediğini de düşünüyorum. Tabii piyasa biraz tahvillerdeki, özellikle 10 yıllık tahvillerdeki getirilerin %5 seviyesinin artmasıyla beraber burada bir faiz artışının gelip hemen bu durumu telafi edebileceği beklentileri oluşuyor. Ama büyük ihtimalle ben açıkçası yarın pas geçeceklerini düşünüyorum. Tabii bu yıl sonuna doğru belki son toplantıda bir faiz artışı olabilir mi? Bu ihtimaller dahilinde, ama olası ateşkes, petrol fiyatlarındaki düzeltme hareketi, geri çekilmeler bütün bu beklentileri bir anda değiştirebilir. O yüzden tabii piyasa beklentileriyle gerçekleşmelerin yayının başında da söylediğim gibi aslında biraz ayrım noktasına doğru da geliyoruz.
1: Evet, siz pas geçer dediniz, piyasalarda %90 ihtimalle dedik. Şimdi arttırım ihtimali dahilinde bir rapor geldi. Eğer ki FED faiz artırımına giderse yarın S&P 500'e %8 ila 10'luk bir geri çekilme görürüz. Aralık ayında da ikinci bir satış dalgası gelir şeklinde bir yorum geldi. Şimdi buraya yönelik beklentinizi soracağım. Hisse senedi endekslerini küresel tarafı nasıl etkiler? Bir yandan dünden beri takip ediyoruz. Yapay zeka tarafına yönelik bir takım uyarılar geliyor teknoloji devlerinin yöneticilerinden. İşte gelecek bu konuda sorgulanıyor. Yine Bill Gates'in son başlıkları vardı. Hemen çok kısa da bir bakmış olalım. Hiçbir hükümet yapay zekanın yaratacağı değişime hazır değil diyor. OpenAI CEO'su da geleceğe kontrolünü kaybedebiliriz dedi ki zaten halka arzını da bu yıl için erteledi. Bu da bir miktar satış baskısını derinleştirdi. Yine Anthropic CEO'su da AI modellerinin yeteneklerini geliştirme hızını yavaşlatmamız

0: gerekiyor diye. Dolayısıyla küresel senedi endekslerinde de büyük de bir satış dalgası var. Hem Fed'in de faiz kararı öncesinde. Buraya yönelik ne dersiniz? Yarın bir artırım görürsek bir de bu başlıklar altında nasıl etkilenir endeksler?
1: Aslında tabii yapay zeka teknolojilerinin getirmiş olduğu kolaylıklar ve önümüzdeki gelecekte hayatımıza katacağı farklılıkları aslında bir miktar simülasyonunu gördük. Her ne kadar bunu yavaşlatalım deseler de yavaşlatmayacaklarını da aslında piyasalar biliyor. Yani burada özellikle ABD için rekabetinin de getirmiş olduğu bazı durumlar var. Bu daha korumacı bir yapıyı beraberinde getirebilir. Yani ülkelerin birbirine parça satmasından değerli metallerin belki ticaretinde farklı uygulamalara geçilebilir ama bunun önüne geçilebilecek bir durum olduğunu ben zannetmiyorum. Tabii burada biraz arz talep konusu da var. Yani teknoloji çok hızlı ilerliyor ama uygulanabilirlik noktasında hayatımıza ne kadar giriyor diye baktığımızda sadece burada soru sorup hızlı cevap almanın da ötesine geçebilmesi gerekiyor ki aslında bu teknolojinin de verimliliği ortaya çıkabilsin. Çünkü mevcutta yapılan yatırımların getirisi çok düşük. Hatta bazı şirketler zararına iş yaptığını da görüyoruz. O yüzden biraz piyasada kabul görülüp ve bunun üzerine bir yatırım yarışına girilmesini tabii ki ticari açıdan çok daha uygun gördükleri için böyle bir karışıklık da var. Tabii bütün bunların da piyasadaki fiyatlamalar elbette sonuç olarak bir baskı olarak da karşımıza çıkıyor. Zaten işte bu yıl gerçekleştirilen en büyük halka arza baktığımızda SpaceX'in işte yaklaşık 2 trilyon dolarlık bir değerleme ile piyasaya çıkması ki Anthropic'in de benzeri bir değerleme ile hayatımıza girmesini bekliyoruz. Ve çarpanlara baktığımızda gelir çarpanının 100 katından işlem gören şirketler bunlar. Haliyle bunun piyasa tarafında da artık ucuzluk pahalılık dengesini terazisini de bozan bir yapı. Ve tabii bu faiz ortamında çok büyük bir yatırım zincirine veya burada yatırım yarışına da girmek istemiyorlar. Sermayenin getirisi artıyor. Her ne kadar FED faizleri arttırmasa da piyasa faizleri arttığı için ve önümüzde daha temkinli yatırımlar, daha karlı yatırımlar ön plana alınacağı için şu anda bu durumu biraz soğutmaya çalıştıklarını da görüyoruz. Tabii ki bunun sosyolojik ve insani boyutları da var ama maddi açıdan, ticari açıdan değerlendirdiğimizde de bu işin biraz ileri tarihe ertelenmesi belki çok daha makul olacaktır ama bu arz talep dengesiyle beraber oluşması piyasa için daha belki istenilen bir koşul olabilir. Tabii buradan S&P'ye geçtiğimizde de nispeten burada durdurak bilmeyen büyümelerin %100'ler üzerinde yıllık bazda ciro artışlarını gördüğümüz segmentlerde artık bir durağanlığa geçebiliriz. Bunun zaten önden sinyallerini aldığımızda bile aslında piyasa satışa geçecektir. Muhtemelen biz bu tarafta faizler de yüksek seyretmeye devam ederse, savaş uzamaya devam ederse biz muhtemelen burada bir boğa piyasasına %20 ve üzerine de gelebilir ki bununla beraber derin bir düzeltme de tabii yaşayabiliriz. Çünkü ekonomilere baktığımızda aslında gerek Avrupa tarafına gerek Amerika tarafına tabii ki sinyaller çok iyimser değil. Bir stagflasyon, bir durağanlık sinyallerinin arttığı bu dönemde yapay zekaya bu kadar yatırım yapılabilir mi sorularının aslında dışa vurumu ve bunun da piyasa yansıması olarak da risk iştahında ciddi bir azalış önümüzde bizi bekliyor.
0: Evet, küresel bu ortamda dönelim bir de o zaman içeriye bakalım. Geçen hafta Merkez Bankası faiz kararı vardı. Beklenti paralelinde sabit tuttu ama yıl sonu beklentilerine bakıyoruz. %35 oranında bir aslında yoğunlaşma söz konusu piyasa beklentisi. Şimdi Borsa İstanbul geçen hafta biraz küreselden pozitif ayrılmıştı. Daha iç hikayelere odaklanmıştık. MSCI uyarılarıyla gelen SPK adımları, işte Merkez Bankası bu faiz indirim tarafındaki döngünün başlama beklentileriyle beraber ama bu haftaya dönüyoruz. Biraz da bu küresele bir yakınsaması var. Ayrışmaya biraz da aslında benzer bir negatif tarafta katıldı Borsa İstanbul. 14.000 üzerine tutunma çabasını şu an görüyoruz ki 14.500 de geçen hafta görmüştük. Ne dersiniz? Küreseldeki bu ayrışmaya yönelik şu an Borsa İstanbul şu an neyi fiyatlıyor sizce?
1: Tabii yani hem iç dinamiklerimiz var hem de dış dinamikler var. İkisinin biraz harmanlandığı bir dönem. Genel itibariyle baktığımızda özellikle ikinci çeyrek finansallarında tabii çok korkulan kötümser bir tablonun olmadığını gördük. Ama tabii burada bir ayrışma devam ediyor. Yani şirketlerin yarısı cirosunu reel olarak arttırabilirken diğer yarısında da zayıflık gördük. Haliyle böyle bir ayrım noktasına gelmiş endekste bir miktar daha dar bir bantta aslında dalgalanıyor demek çok da yanlış olmayacaktır. Tabii SPK'nın burada almış

0: olduğu bazı adımlar var. Gerek şeffaflığın artırılmasına yönelik burada fiili dolaşım oranlarının açıklanması olsun. Gerekse fonlara yoğunlaşılan hisseler özelinde getirmiş olduğu serbest fonlar burada yönetmenliğinde yapmış olduğu revizyon kapsamında da aslında bir miktar pay değişimlerinin de olduğunu görüyoruz. Tabii bu dengelenme sürecine piyasanın bugünden yarına değil zaten bir zamana ihtiyacı var. Bu zamanı da SPK'nın aslında ortaya koyduğunu görüyoruz. Ve bu düzenleme kapsamında özellikle yoğun yatırım yapılan paylarda bir miktar burada para çıkışlarının hızlandığını görmekle beraber tabii bunun piyasada etkisi var. Her ne kadar BIST 100 çerçevesinde ağırlığı sınırlı olsa da fiyat hareketliliğinin günlük %10'lar mertebesinde değişiminin getirmiş olduğu bir negatif katkı var. Diğer taraftan baktığımızda tabii ki Merkez Bankası faiz kararını açıkladığı gün detayına baktığımızda da savaşla ilgili belirsizlikler henüz ortadan kalkmamıştı. Ve gitgide de aslında bu durum körüklenmeye de devam ediyor. Yani petrol fiyatlarının artışı özellikle Ağustos'taki TÜFE'nin detayına baktığımızda aylık yaklaşık 1.8'lik kısmı 0.80 bölümü burada akaryakıt ve asıl ulaştırma tarafından geliyor. Yani petrol fiyatları her ne kadar biz burada Shell Mobil sistemini hayatımızda tutmaya devam etsek de burada etkilerini görmeye devam ediyoruz. O yüzden hem piyasa genelinde hem de enflasyon üzerinde bir baskı unsuru oluşturduğu için küreselde de biraz önce saydığımız sebeplerle aslında ciddi bir risk iştahında azalma var ki işte siz de ifade ettiniz. Burada FED'den faiz arttırım beklentileri gitgide güçleniyor. Yani aslında gelişmekte olan ülkelere gelecek para miktarında da elbette bir sınırlama olacaktır. Burada doların yüksek faizli olduğu bir dönemde bunun üzerine gelecek bir risk primiyle ve bir maliyetle beraber tabii ki kazançlar gitgide zayıflayacak. Ama tabii bu sürecin de geçici olacağını belki düşündüğümüzde içinde bulunduğumuz bu düzeltme hareketinin bir miktar daha belki derinden olsa da önümüzdeki dönemde özellikle enerji maliyetlerindeki iyileşmeyle beraber tekrardan bir toparlanma eğilimi görebiliriz. Tabii Merkez Bankası aslında şahin duruşunu korumakla beraber talepteki zayıflığa da burada vurgu yapmak suretiyle aslında yıl sonuna doğru faiz indirimlerinin de olabileceğinin de aslında bir miktar evet. sinyalini verdi. Bu açıdan değerlendirdiğimizde tabii risk işte yılın geri kalanında toparlanma hikayesinde önümüzden almış değil.
1: Evet İbrahim Bey, bir son dakika gelişmemiz var, onu da aktarmış olalım. Az önce alttan da hala dönmeye devam ediyor. Çin ve ABD devlet başkanları arasında yapılacak görüşmelerde İran konusu da ele alınacak dedi. Hazine Bakanı ABD tarafından Scott Bessent. Yine detaylara baktığımızda IMF ile ilgili Çin ile dengesizlikler konusunda ileri düzeyde görüşmelerin sürdüğüne atıfta bulundu. Yeni bir sanayi süper döngüsü içindeyiz yorumlarını yapmış. Yanı sıra da yakın bir zamanda BAE'ye gitti ve görüşmeler verimli geçti dedi Hazine Bakanı Scott Bessent diyelim. Ve bu noktada ilişkin görüşlerinizi alın. Çünkü ABD ile Çin'in bir görüşmesi var. Bunu bekliyoruz. Öncesinde hatta Çin Yuan'ı da destekliyor gibi bir takım başlıklar da vardı. Bir de İran'a yönelik tehdidi yönetmiyoruz, ortadan kaldırıyoruz demiş Scott Bessent. Geçtiğimiz günlerde bir de petrol için 40 dolar senaryosunda masaya sürmüştü. Ne dersiniz bu son açıklamalar adına?
0: Tabii yani oldukça önemli açıklamalar. Nispeten sadece İran meselesi Amerika ile olan ilişkilerine değil veya uzun zamandır yaptırımlar konusu değil. Asya'nın ve Çin'in burada belki de en büyük enerji tedarik kaynağı olduğu için Çin'i de doğrudan etkiliyor. Aslında Amerika'nın bir miktar hem İran'a hem de Çin'e olan burada ekonomik mücadelesinin de bir çıktısı olarak karşımızda duruyordu. Ama bu durumun bütün dünya ekonomisine zarar verdiğini artık kanıtlamış olduğu için ve geldiğimiz bu noktada artık sorunların biraz çözüme ihtiyacı olduğunu da gündeme getiriyor. Muhtemelen Trump'la Xi Jinping'in görüşmesi sonrasında belki iki tarafın da katkısı müzakerelerde farklı bir boyuta geçebiliriz. Tabii 40 dolar gibi rakamlar şu anda bir miktarda itopik olsa da en azından bu adımların atılabilmesi, enerji güvenliğinin dünya çapında yayılabiliyor olması bile bu haberler bile 100 dolar, 90 dolarların da altına zaten gelmişti ki 70 dolarları görmüştük. Aslında biz ham petrol tarafında normalleşmeyi çok hızlı görüyoruz ama rafine ürünlerde bunu çok hızlı bir şekilde göremediğimiz için belki bu tarafa yönelik de gelişme de takip edebiliriz. Çünkü İçinde bulunduğumuz bu durum dünya ekonomisini soğuk

0: diye bir eleştiri var aslında. Yapay zeka konusundaki yatırımların devam etmesini de destekliyorlar. Muhtemelen bunun sanayi tarafına katkısını, belki hayatımıza girme noktasındaki dönüşümünü ele alacaklar diye yorumluyorum.
1: Evet, diğer taraftan bir de alternatif güzergahları da konuşuyoruz aslında. Bu konu özelinde biraz orayı da bağlayabiliriz. Çünkü Hürmüz'ün hala kapalı olmasıyla beraber İran ile Umman arasında bir kritik güzergah anlaşması vardı. Önümüzdeki dönemde bir imza da gelecek dediler. Dolayısıyla alternatif güzergahlar gelirse ne dersiniz? Petrolü birazcık gevşeme görür müyüz? Çünkü şu an Besant'ın açıklamalarında İran tehdidini ortadan kaldırıyoruz dedi. Aslında biraz burada Hürmüz'den de bahsetmiş olabilir mi?
0: Tabii yani aslında ABD-İran savaşı biraz Hürmüz krizine evrildiğini görüyoruz. Şu anda Hürmüz'e alternatif nasıl bir kaynak olabilir? Ve tabii bunu yapmak da çok kolay değil. Yani bölgede geniş çaplı bir aslında ateşkese ihtiyaç var. Çünkü siz o kaynağı hattı açtığınızda bu sefer Husilerin işte Babülmendeb boğazına yaptığı saldırıları görüyorsunuz. Aslında çok iç içe girmiş ve birbirini tetikleyen bir süreci ve aslında hiçbir şekilde de rahat edemeyeceğimiz bir dönemde var. Belki burada kalıcı bir ateşkes en azından o bölge için sağlanabilir mi? Tabii soru işareti. Şu anda bir miktar daha bölgede savaşın tırmandığını, çeşitli ateşkes süreçlerine baltalandığını görüyoruz ama tabii bu da ihtimaller dahilinde.
1: Evet, bir de yapay zekaya değinmiş. Sizin de bahsettiğiniz gibi sanayi tarafını oradan da biraz açmış. Yapay zeka şirketlerinin CEO'ları istedikleri zaman ilerlemeyi durdurabilir demiş bu noktada. Her ne kadar buraya karşılık uyarılar olsa da ABD Hazine Bakanı Scott Bessent bu noktada bir aksiyon alabilirsiniz demiş. Bir de büyük bankalar için de bir sözü var. Siber güvenlik konusunda dayanıklılığı iyi seviyede diye de bir yorum yapmış. Buraya yönelik ne dersiniz sizce?
0: Tabii yani şimdi artık savaşlar sadece işte silahla da olmuyor. Ekonomik savaşlar, siber savaşlar, bütün bunları alt başlıklarına koyduğumuzda bütün aslında korunabilecek yapıları belki test etmiş oluyorlar. Tabii bankacılık sistemi oldukça önemli, hassas bir konu. Yani burada düzenlemelerin getirmiş olduğu belki bir iyimserliği ortaya koymuş olabilirler ama siber güvenlik konusu da elbette ulusal güvenlik kapsamında değerlendirilmesi gereken önemli konular. Çünkü sizin geliştirdiğiniz bir yapay zeka teknolojisinin karşı tarafa sızdırılması diyelim veya bankacılık bilgilerine sızdırılması elbette burada bir itibar kaybını da beraberinde getirecektir. Bu alanda da atılan adımlara bir atıfta bulunduğunu da görüyoruz.
1: Evet İbrahim Bey, Scott Bessent'ın konuşmalarını da değerlendirmiş olduk. Tekrar yeniden içeriden devam edelim isterseniz. Borsa İstanbul demiştik. Bir de sektörel açıdan da sormak istiyorum. Evet, ikinci çeyrek çok beklenildiği kadar kötü gelmedi. Siz de altını çizdiniz. Diğer taraftan faiz indirimi bekleyen bir bankacılık sektörü var. Yine petrolün yükselmesiyle enerji şirketlerinin öne çıktığı bir dönemden geçiyoruz. Ama tabii yüksek petrol demek havacılık ve iç talep açısından da bir maliyet baskısı da yaratıyor. Dolayısıyla sektörel olarak rotasyona ne dersiniz? Nasıl bir tablo görürüz bu üçüncü çeyrek içinde bulunduğumuz dönemde?
0: Tabii yani üçüncü çeyreğe girdiğimizde ilk akla gelen en yüksek sezona sahip aslında havacılık konuşulurdu. Buradaki beklentilerin iyimserliği konuşulurdu. Doluluk oranlarından ve uçuş miktarlarından bahsederdik ama maalesef bu yılın en iyi üçüncü çeyreği havacılık için çok da böyle olmadı. Ki ikinci çeyrek sonuçlarına baktığımızda burada yolcu başı gelirlerin aslında özellikle düşük fiyatlı hava yolları şirketleri için birim ürün başına aslında yolcu başına zarar ettiklerini de gördük ki önemli bir ölçekte petrol fiyatlarını hece etmelerine, koruma altına almalarına rağmen burada zarar baskısını görüyoruz. Tabii bunun karşı bacağında petrokimya şirketleri var. Halihazırda bilanço öncesinde fiyatlanmış ama bilançoların da gerek piyasa beklentilerini burada değiştirdiğini görüyoruz. Şirket beklentilerinde çok iyimser sonuçları da beraberinde getirdiği için haliyle piyasada da çok iyimser senaryoda bilançoda sınırlı olduğu için piyasanın bir anda buraya odağını kaydırdığını takip ettik ve tabii ki etkileri belki savaş bitse bile azalmaya devam edecek ama eski normalimize dönmemiz de elbette bir zaman alacak. O yüzden burada kademeli zayıflık görsek bile aslında bilanço tarafındaki iyileşmenin de fiyatlandığını takip ediyoruz. Tabii bankacılık endekste de ağırlığı yüksek olması sebebiyle birinci sıralarda

0: baktığımız önceliklendirdiğimiz sektörlerden birisi. Savaşla beraber biz burada haftalık fonlamayı gecelik tarafa almıştık ve %37 fonlama maliyeti %40'larla yapmıştık. Ancak Ağustos'un ortasında bu durumu tekrardan tersine çevirdik. Haliyle bir miktar burada en azından 3. çeyrekte de olsa iyileşmeyi görebiliriz. Zaten ikinci çeyrekte faiz marjlarındaki baskıya rağmen aslında biraz komisyon gelirlerindeki artışla daha dengeli bir banka karları gördük. Ama bu da tabii öz sermaye karlılıklarını enflasyonun üzerine taşıyabilecek nitelikte de olmadığı için tabii ki baskıyı gördük. Tabii baskının sonuçlarına baktığımızda yılbaşından beri neredeyse aynı noktada bir bankacılık endeksi var. Yılın geri kalanına dair iyimser koşullar oluştuğunda bankacılık tarafında pozitif ayrışma görebiliriz. Yabancı yatırımcıların gerek burada çekincelerinin giderildiği bir ortam ve finansal koşulların da aslında piyasanın da düzelmesi, risk iştahının da artmasına bağlı olarak burada yabancı ilgisini de artık görme ihtimalimiz de tabii ki artabilir. Bütün bunları belki alt alta koyduğumuzda şu anda yatırımcılar daha defansif ve en azından karlılık açısından daha garanti gördüğü, ikinci çeyrekte gördüğü sonuçlara da güvenerek bir miktar pozisyonlarını bu tarafa çevirdiğinde takip ediyoruz. Ama bu dönemde enflasyonun yüksek kaldığı bu süreçte de defansif gruplarda, gıda perakende ve iletişim sektörlerinin de nispeten yatırımcıları koruyabilme potansiyeli olduğunu da eklemek isterim.
1: Evet, yabancı açısından da değerlendirdiniz. Şimdi MSCI tarafında bir normalleşme var. SPK'nın son dönemde attığı adımlarla beraber buradaki tedirginlikler giderildi. Yanı sıra CDS'ler de 220 civarına kadar bir gerileme gösterdi. Savaş önceki seviyelerdeyiz. Dolayısıyla şimdi dezenflasyon sürecini takip ediyoruz. Her ne kadar hızı yavaşlamış olsa da diğer yandan bir faiz indirim hikayesi var içeride. Evet, dışarıda petrol tahvil faizleri yükseliyor ama bunları üst üste koyduğumuzda yabancının Türkiye'yi daha da cazip bulması için sizce daha ne gerekiyor?
0: Aslında tabii Türkiye'nin küreseldeki temadan kaçırdığımız nokta bizim yapay zeka temasında herhangi bir payımızın olmamasıydı. Tabii bunu kenara koyduğumuzda mevcut koşullarda çok büyük bir cazibemiz var mı? Evet, belki burada dips tarafında, tahvil tarafındaki yüksek getiriler ve dezenflasyonun devam edeceğine dair güçlü beklentilerin oluşmasıyla beraber belki risk alınmayan pozisyonlar diyebiliriz veya sabit getirili araçlarda daha yüksek bir getiri olduğunu görüyoruz. Yani burada reel faiz makasının aslında güçlü kalması. Tabii küreselde faizler arttığında biz faiz indirimini ne kadar burada sağlıklı yapabiliriz ve yabancı ilgisini kaybetmeyiz. Burası şu anın değil ama ilerinin belki tartışma konusu olacaktır. Ama şirketler özelinde baktığımızda, yani bütün bu zorlu koşullara rağmen cirosunu büyüten, pazar payını arttıran ve katma değere yönelik yaptığı yatırımların fark edilmesi özellikle burada yabancı yatırımcı için vazgeçilmez konulardan biri olacaktır. Aslında sınırlı şirketimiz borsada açık olduğu için bu kapsamlara uyacak parlayan şirketler diyebiliriz belki. O yüzden para girişleri oluyor ama bunlar da tabii ki o ölçekte sınırlı olduğunu görüyoruz. Topyekün iyileşme için küresel ekonomideki toparlanmaya bağlı olarak daha globalde ve belki ihracat pazarında öne çıkan şirketlerin satın alınması yönünde bir adımlar görebiliriz. Ancak şu anki koşullar maalesef bu durumu çok fazla desteklemiyor.
1: Evet, bir de son olarak enflasyon beklentilerinizi soracağım. Yıl sonuna ilişkin %36'na sarkma görür müyüz? Yine beraberinde faizde 2 faiz indirimi piyasalar fiyatladığını söylemiştik, 200 bas puanlık. Oraya yönelik ne dersiniz ve böyle bir senaryoda eğer ki %36'na sarkma ve 2 faiz indirimi hangi sektörleri de etkiler diye de banka holdingi konuşuyoruz ama yanı sıra hangileri de eşlik eder diye de soracağım.
0: Tabii yani bunların yanına gayrimenkul yatırım ortaklıkları, özellikle yıl sonu değerlemeleri de aslında yüksek enflasyon oranıyla yapılacağı için, bu da etkisi olacağı için bunu da yanına koymak gerekir. Büyük ihtimalle %30'un altında yılın son aylarındaki zayıflıkla beraber görme ihtimalimiz var. Tabii geçen yılda zayıftı son aylar ama burada bir baz etki bulamasak bile belki eğitim tarafına yapılan düzenleme ve konut arzının ekonomiye katılmasıyla beraber yüksek katılığa sahip enflasyon kalemlerinde bir yumuşama görebiliriz. Tabii dünyada böylesine bir karışık durum varken biz çok rahat faiz indirebilir miyiz? Bu soru işareti, ama en azından bir faiz indirimini yapabileceğimizi düşünüyorum. Ki koşullar yumuşarsa

0: 200 baz puanlık faiz indirimine çok uzak olmadığımızı düşünüyorum. Ve bu ölçekte de zaten kabaca 5 puanlık bir reel faiz döngüsünde korumuş olacağız. Bu piyasada genel itibariyle aslında ki 2027 yılına dair biraz da OVP'ye değinmek gerekiyor. Büyümede de bir toparlanma görüyoruz. Yani ekonomik aktivitenin de aslında düşen faizlerle beraber tekrardan artışa geçmesini bekleyebiliriz. Ama genel itibariyle burada düşecek enflasyonun telekomünikasyon tarafında, iletişim tarafında ve daha çok gayrimenkul yatırım ortaklıkları tarafında olumlu etkilerini de banka ve holdinglerin yanında da takip edebiliriz.
1: Evet İbrahim Bey, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız ve yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: İyi akşamlar dileyelim size de. Kuzey Menkul Değerler Analisti İbrahim Şişman bizlerle birlikteydi. Piyasadaki son fiyatlamaları ve beklentileri konuştuk. Böylece biz ayrılan sürenin de sonuna gelmiş olduk. Analiz programını burada noktalıyoruz. Yarın yeni başlıklarla da görüşmek üzere diyelim.

BIST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar. Tera Yatırım sunar.

0: Ankara Yatırım sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 18. Kocaeli, Bursa ve Balıkesir 27, Sakarya 26. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 12. Konya ve Sivas 27, Kayseri 29, Nevşehir 26. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 18. Denizli, Aydın, Muğla ve Manisa 31. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 23. Mersin 31, Adana ve Kahramanmaraş 33, Hatay 30. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 22. Bolu ve Karabük 24, Rize ve Samsun 25. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 10. Malatya 32, Erzincan 30, Van 26, Ardahan 24. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 18. Mardin 32, Şanlıurfa ve Diyarbakır 35 ve Siirt 34 derece.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Borç yükü, bir devletin, şirketin ya da kişinin belirli bir tarih itibariyle birikmiş borç miktarının toplam gelirine oranına borç yükü denilir. Kamu borç yükü denildiği zaman, kamu kesiminin belirli bir tarih itibariyle birikmiş iç ve dış borçlarının toplam miktarının gayri safi yurt içi hasılaya oranı anlaşılır.

0: چوب این ماسو واسه نیا.
1: بابا متیه خوش گلدریس برانس hazırlanıyor.
0: Baba Atem'i sak yapmak ne ya? Böyle harçlık mı verilir?
1: O zaman gerçekten havalı bir şey görmek ister misin? İzle bakalım.

0: İştahçılık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Hem de benim adıma.
2: Baba sen bir tanesin.
3: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Belirleyeceğiniz harcama limitleriyle çocuğunuz güvenle parasını yönetmeyi öğrenirken işlem takip özelliğiyle de sizin içiniz rahat ediyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.

0: herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Burada'da. Hem de pil ömründe dev bir gelişmeyle. Hepsi Burada'ya gel, yeni iPhone 18 Pro ön siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile. Hepsi Burada, Hepsi
1: Burada. Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
1: Akakçe. Akakçe, en ucuzu bulmak için. Akakçe.
3: İstanbul'da 2+1 mi, göl kenarında havuzlu villa mı? Remley Sapanca.

0: Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
1: Kazancım net, Sigortam.net.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
3: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
4: Tam macera.

0: soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.
1: Okullar açılıyor, anne babalar cimriliyor. Canım cimri.
2: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin, aracınızı

masmavi serin suların hayat verdiği olağanüstü güzellikteki koylarıyla Kaş, Antalya'nın en bakir tatil merkezlerinden biri. Çevresinde zengin kültürel ve arkeolojik alanların bulunduğu Kaş, dalış turizmiyle de ön plana çıkıyor. Kaş'ın masmavi denizi, Türkiye'nin en nadide sahillerine sahip. Kaş ilçesinde bulunan Kaputaş, Patara ve Kalkan plajı da Türkiye'nin en güzel plajları arasında gösteriliyor.

0: Alper ekranlarından herkese mutlu akşamlar. Sayın seyirciler, saatlerimiz 18'i gösteriyor. Z raporuyla karşınızdayız. Hemen günün öne çıkan gelişmeleriyle bültenimize başlıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Ağustos ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerine göre Ağustos ayında gelirlerin giderleri aşmasıyla bütçe dengesi 12,9 milyar lirayla fazla verdi. Yılın ilk 8 ayına bakıldığında ise bütçedeki açık 1,3 trilyon liranın üzerine çıktı. Dünya Ticaret Örgütü ticaret sisteminin güçlendirilmesinin küresel gayri safi yurt içi hasılada 2050'ye kadar %2,9 artış sağlayabileceğini, işbirliğinin zayıflaması halinde ise ekonomik büyümede %10'a varan kayıp yaşanabileceğini bildirdi. Orta Doğu'da diplomatik çözüm umutları zayıflarken bölgenin iki kritik petrol geçiş noktasında yaşanan yeni saldırılar küresel enerji arzına ilişkin endişeleri artırdı. Umman'da İran'la Körfez ülkelerini bir araya getirmesi planlanan toplantının ertelenmesi bir kez daha diplomatik çabaların sekteye uğramasına yol açtı. Umman Dışişleri Bakanı, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'yla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki bakan bölgede hızla değişen gelişmeleri ve gerilimin azaltılmasına yönelik yürütülen çalışmaları ele aldı. Küresel piyasalarda Orta Doğu'da süregelen gerilim, tahvil piyasalarındaki sert satışlar ve yapay zeka şirketlerine yönelik belirsizliklerin etkisiyle birlikte başta çip hisseleri olmak üzere riskli varlıklar üzerinde baskı hissediliyor. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Detaylarına da birazdan bakacağız. Şimdi yurt içi verilerle devam ediyoruz. Bültenimize kapanışa doğru ki 8-9 dakika sonra borsa kapanışı olacak ve kapanışa doğru BIST endeksi 13.912 seviyesinde uzun bir süre sonra aslında 14.000'in altına düştü diyebiliriz. BIST endeksi için %2,5'a yakında bir kayıp olduğunu görüyoruz. Sabah saatlerini gün içerisinde gördüğü en yüksek seviyede 14.240 seviyesiydi BIST endeksinde. Sektörlerdeki duruma bakalım hemen. Gelen anlamda düşüşte %4'lük bir düşüş var bankacılıkta 16.216, sanayi %2'lik bir düşüş var, turizm %1,5'luk düşüş, teknoloji yatay negatif, gayrimenkul %1,7'lik bir düşüş var. Biz sporda da %3'lük bir değer kaybı olduğunu görüyoruz. Bir sonraki sayfaya bakalım, sigortacılıkla devam edelim. 72.963 yatay negatif. Biz kimya %2'ye yakın bir düşüş olduğunu görüyoruz 21.000 sınırında. Biz inşaatta %4'lük bir düşüş var. Bilişim yatay negatif seyirde. Gıda %2'lik bir düşüş var. Madencilikte de %2'nin üzerinde. Şimdi gün içerisinde en çok artan ve azalanlarla devam ediyoruz. Hemen bakalım, en çok artanlara bakalım önce. Borsa İstanbul'da en çok artan hisseler gün içerisinde Pasifik Teknoloji, Tekfen Holding, Zorlu Enerji, Destek Finans, Faktörük, Enerji Enerji gün içerisinde en çok artanları aktardık. Bu şekildeydi. Azalanlara da bakalım hemen. Kasım Evim Tasarruf Finansman, MİA Teknoloji, Pacific Yuvası Lojistik, Odin Solution, Kua Granit bunlar da en çok azalanlardı gün içerisinde. Tabii biz size baktık kapanışa doğru 14.000'in altında sektörlerdeki genel duruma baktık. Gün içerisinde en çok artan ve azalanlara da baktık veriler sonrası. Şimdi değerlendirme alacağız. Yurt dışı piyasaları konuşacağız. Info Yatırım Araştırma Uzman Yardımcısı Berk Tezgüler bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz.
1: İyi yayınlar, merhaba.
0: Teşekkürler. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Dün SPK'nın fiili dolaşım oranlarına ilişkin düzenlemesinin ardından 250'ye yakın şirkette halka açıklık oranı gerilemişti. Bugün hisselere baktığımızda fiyatlamalara nasıl yansıdı?
1: Evet, kısa orta vadede negatif etkileyecektir muhakkak. Bu tarafta çıkışları beraberinde görmemiz mümkün. Fakat orta uzun vadede, yani piyasanın temizliği açısından, yabancı yatırımcının bizim piyasalara olan algısı açısından pozitif bir şekilde değerlendirmek mümkün. Bu tarafta uzun zamandır, özellikle sene başından beri bazı tırnak içinde manipülasyon diyebileceğimiz hisselerde büyük hareketler gördük. Yani bu BIST hareketinin, BIST 100'ün hareketinin çok çok katında year to date dediğimiz yıllık bazda büyük yüksek hareketler gördük. Bunlar natural olmayan ve

0: yabancıyı ve yatırımcıyı da korkutan hareketler. Hani yatırımcının algısı şöyle olabiliyor böyle olaylarda. Hani sürüyü takip etmek, buna lemming de diyorlar. Hani lemmingler nereye gidiyorsa ben de oraya atlayayım, onunla birlikte çıkayım gibi. Fakat günün sonunda tabii ki tabiri caizse bir yerde hani bir balon misali hani patlayabiliyor böyle. Ve bunun önüne geçilmiş oluyor böylelikle. Daha temiz bir algı yaratılmış oluyor. Ve açıkçası doğru bir politika olduğunu ben ve birçok meslektaşım değerlendiriyoruz bu şekilde.
1: Peki bankacılıkla devam edelim. Bankacılık endeksi 17.000, aslında 17.000 sınırındaydı. Geçtiğimiz haftaya baktığımızda 17.000 üzerinde görmüştü. Bugün düşüş olduğunu görüyoruz. 16.300'ünde aslında altında ve %4'e yakın bir değer kaybı var. Neye bağlamak gerekir? Bankacılıktaki ve genel aslında tabloda da bir düşüş olduğunu görüyoruz ama bankacılıktaki düşüşü neye bağlamak gerekir? Geçtiğimiz hafta tabii faiz kararına baktığımızda beklentiye paralel bir faiz kararı geldi. Ancak yılın kalanının da iki tane daha toplantısı var Merkez Bankası'nın. Bu toplantılarda da faiz indireceğine dair Merkez Bankası'nın bir beklenti de söz konusu. Bu beklenti bankacılık hisselerini destekliyor mu?
0: Makro konteksti düşünmemiz gerekiyor. Bir kere şunu aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Borsa İstanbul bir kere bir vakum içinde operasyonlarını sürdürmüyor. Yani bizim ülkemizin bağlı olduğu global bir dünyadayız artık. Ve global dünyada olmakla birlikte tabii ki Amerika'nın yaptığı, Avrupa'nın yaptığı, Çin'in yaptığı hareketler bizim borsamızı da ve makro politikalarımızı da etkiliyor. Yarın neyi bekliyoruz? Yarın Fed faiz kararını bekliyoruz. Fed faiz kararının %90 ihtimalle bir indirim, çok pardon, faiz arttırımı bekleniyor. Şimdi böyle olunca bu ne demek oluyor? Bize de bir sinyal bu. Zaten daha öncesinde biliyorsunuz resmi olmayan bir şekilde faiz indirimi yapılmıştı. %40'dan %37 haftalık repoya tekrar geri dönülmüştü. Bunun akabinde resmi politika faizi sabit tutuldu. ABD tarafında politika faiz artışı yapılabileceğinin bizdeki sinyali de bankalarda satış olarak translate edildi. Bu ne demek? Yani faiz indirimi belki de senenin daha sonlarına, hani dediniz ya daha birkaç tane daha var diye, bu daha sonlara çok büyük ihtimal kaymış gibi görünüyor. Biz de ABD tarafını bu şekilde hani onlara biraz endeksi devam ediyoruz. Ve buradaki bilinmezler var. Bilinmezler de tabii ki burada İran ve ABD savaşı olmaya devam ediyor. Ve aslında buradaki temel sorunlar ve sıkıntılar çözülmediği takdirde bu faiz indirimlerini konuşmak çok prematür, çok erken olacağının kanaatindeyim ben.
1: Peki sanayi tarafında nasıl bir görünüm var? 20 bin aslında önemli bir sanayi için. Geçtiğimiz haftalarda aslında tüm zamanların en yüksek seviyesini de görmüştü bir sanayi. 20 binin üzerinde seyrediyordu. Şimdi tabii bu seviyenin altında faiz indirim beklentisi sanayi tarafında nasıl bir etki oluşturuyor peki?
0: Yani sanayi tarafı olabildiğince devlet tarafından destekleniyor. Hatırlarsınız burada vergi teşvikleri var. Burada kendi imalatlarını yapanlara belirli teşvikler veriyor. Eksport edenlere devlet belirli teşvikler veriyor. O yüzden bu tarafta yükselişler sene bazında görmemiz gayet normal ve olası. Onun dışında faiz indiriminden çok pardon deprem sonrasında da ne konuşulmuştu? Hani burada TOKİ inşaatları devam edecek vesaire. Yani burada demir çelik ve belki çimento özelinde küçük artışların hani bunlara bağlamak da belki mümkün olabilir ama ya günün sonunda dediğiniz gibi makro hikaye yani faiz indirimi bu tarafta ve yani günün sonunda hepsi biraz oraya endeksi hareket ediyor. Burada tabii ki 1-2 hani o sektörel endekslerin içindeki şirketlerin performansları, finansal dayanıkları vesaire hani farklılık gösterebiliyor orada ama genel değerlendirme yaptığımız zaman sektör değerlendirmesi o da tabii ki günün sonunda faize ve makroekonomik koşullara endeksi oluyor ve dediğim gibi yine günün sonunda olay orada ABD'ye bizim endeksi olmamız ve o oranında buradaki maalesef savaşa bağlı olması. Önümüzdeki dönemde de bu tarafta ABD'de seçim olacağını hatırlatalım Kasım ayında. Zannediyorum seçim öncesinde ABD bu savaşı bitirmek için elinden geleni yapacak. Böylelikle 2027 belki ortasına doğru dünya piyasaları ve bizim piyasalarımızda zannediyorum hani rahatlayacaktır öyle bir kontekst olduğunda.
1: Peki Berk Bey, kapanışa gidelim, devam edelim.

0: Evet, haftanın ikinci işlem gününü geride bıraktık. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %2,41 düşüşle 13.892 puandan tamamladı. Hemen değerlendirme alalım. Berk Bey, şimdi bir süredir aslında BIST 100 endeksi 14.000'in üzerindeki seyrini sürdürüyordu. Bugün baktığımızda aslında 14.000 sınırında olduğunu, 14.000 seviyesine oldukça yakın bir seviyeden kapattığını söyleyebiliriz ki %2,5'a yakında bir düşüş olduğunu görüyoruz endekste. Neye bağlamak gerekir? BIST 100 endeksindeki bu düşüşü bu yıl içerisinde Mayıs ayında gördüğü 15.200'lü seviyeleri sizce tekrar görebilir mi endeks?
1: Yani sayı bazlı bakmak yerine temel bazlı şöyle bakalım. Önümüzde ne var? Dediğimiz gibi hani ilk başta ne demiştik? Fiili dolaşım oranı tabii ki etkiliyor burada kısa vadede. Neden? Çünkü belirli natürel olmayan şekillerde hisseler bir şekilde şişirildi. Ve şimdi SPK buna regülasyon getirip buna engel olduğu zaman insanlar tabii ki korkup buradan çıkıyor. Çünkü para kaybetmek istemiyorlar. Bu bir. Ama dediğim gibi günün sonunda ne olacak? Yabancı yatırımcı için ve yatırımcı algısı için temiz bir hareket ve güvenilir bir hareket. Ama kısa vadede etki edecektir. Gün bazında düşüşlerde bundan kaynaklı. Artı tabii ki yarın faiz artımı olacak. Onun beklentisiyle bizim piyasalara ne olacak korkusu da var. Fakat bu makroekonomik koşullarda faiz artırımı yani ihtiyatlı ve mantık çerçevesinde bir politik olarak öne çıkıyor. Dediğim gibi tekrardan altını çizeceğim. Olay hani buradaki savaşın sonlanması özellikle bizim piyasalarımız için. Cari açımızın içinde biliyorsunuz petrol çok büyük bir kalem olduğu için, bir girdi olduğu için bu tarafta bizi de etki ediyor diyeyim.
0: Peki Berk Bey, çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.
1: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Info Yatırım Araştırma Uzman Yardımcısı Berk Tezgüler bizimle birlikteydi. Sayın seyirciler, şimdi şirket haberleriyle devam ediyoruz.
2: Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek COP31 iklim değişikliği zirvesi için önemli bir işbirliğine imza atıldı. Türk Telekom, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'in en üst düzey sponsorluk kategorisi olan Master Partner oldu. Şirket aynı zamanda COP31'in küresel dijital dönüşüm ve teknoloji destekçiliğini üstlenecek. 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek zirvenin teknoloji altyapısı Türk Telekom tarafından uçtan uca sağlanacak. TAV Havalimanları büyüme rotasını Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya'ya çevirdi. Şirket, yolcu trafiğinin hızla arttığı bölgelerde yeni havalimanı yatırımları ve kapasite artırımı için fırsatları değerlendiriyor. TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, özellikle yeni terminaller ve kullanılan teknolojiler sayesinde Türkiye'nin havacılık altyapısında Amerika'nın önünde, Avrupa'nın da üzerinde olduğunu belirtti. SunExpress uçak içi yemek menüsünü farklı beslenme tercihleri ve ihtiyaçlarına göre genişletiyor. Ön siparişli menüye glütensiz, diyabetik ve vegan seçeneklerin yanı sıra çocuklara özel yeni alternatifler eklendi. Şirket, Türk ve Akdeniz mutfağının lezzetlerini dünya mutfağından seçeneklerle bir araya getiriyor.

0: Türkiye küresel borç liginde en düşük borçlu ülke oldu. Uluslararası Ödemeler Bankası'nın verilerine göre Türkiye'nin kamu, hane halkı ve finans dışı şirket borçlarının toplamının gayri safi yurt içi hasılayı oranı %72,9 olarak hesaplandı. Böylece Türkiye 43 ülkenin yer aldığı karşılaştırmada toplam borçluluk oranı en düşük ülke oldu.
1: Türkiye küresel borç liginde en son sırada. Uluslararası Ödemeler Bankası'nın verileri Türkiye'nin borçluluk tablosunda dikkat çeken bir noktaya işaret ediyor. 43 ülkenin karşılaştırıldığı listede Türkiye, toplam borcun gayri safi yurt içi hasılaya oranı en düşük ülke oldu. Türkiye'nin kamu, hane halkı ve finans dışı şirket borçlarının toplamı gayri safi yurt içi hasılanın %72,9'una karşılık geliyor. Borç tablosunda en büyük pay şirketler kesiminde. Finans dışı şirketlerin borcunun gayri safi yurt içi hasılaya oranı %38,9. Kamu borcunun oranı %23,9 olurken, hane halkı borcunun gayri safi yurt içi hasılaya oranı %10,1'de kalıyor. Özellikle hane halkı borcundaki düşük oran dikkat çekiyor. Küresel ekonomide hane halkı ve kamu borçları yükselirken Türkiye'nin toplam borçluluk oranı düşük seviyede bulunuyor. Ancak burada önemli bir ayrıntı var. BIS'in hesaplamasında yalnızca kamu borcu değil, hane halkları ve finans dışı şirketlerin borçları da dikkate alınıyor. Bu nedenle %72,9'luk oran Türkiye ekonomisinin genel borçluluk düzeyini gösteriyor. Küresel borçluluğun tarihi yüksek seviyelere ulaştığı bir dönemde Türkiye'nin 43 ülke arasında en düşük toplam borç gayri safi yurt içi hasıla oranına sahip ülke olması öne çıkıyor.
0: Eurostat verileri Türkiye'nin Avrupa turizm pazarındaki güçlü konumunu ortaya koydu. Avrupa Birliği vatandaşlarının kıta dışına yaptığı seyahatlerde Türkiye, İngiltere'den sonra %10'luk payla ikinci sırada yer aldı.
1: Türkiye, Avrupalıların gözde destinasyonları arasında. Avrupa Birliği vatandaşlarının yurt dışı seyahatlerinde Türkiye'ye ilgisi dikkat çekiyor. Eurostat verilerine göre Türkiye 2024'te Avrupa Birliği vatandaşlarının Avrupa Birliği dışında gerçekleştirdiği seyahatlerde %10'luk payla ikinci sırada yer aldı. İlk sırada %18 payla Birleşik Krallık bulunuyor.
2: En çok yolcu veren kaynak pazarlara baktığımızda Rusya Federasyonu 2.650.000 ziyaretçiyle ilk sırada, Almanya 2.440.000 ziyaretçiyle ilk 6 ayda ikinci sırada, Birleşik Krallık 1.580.000 ziyaretçiyle 3. sırada yer almış durumda.
1: Türkiye'yi %8'erlik paylarla İsviçre ve Amerika Birleşik Devletleri takip etti. Eurostat'a göre Avrupa Birliği vatandaşları 2024'te en az bir gece konaklamalı toplam 1 milyar 192 milyon seyahat gerçekleştirdi. Bu seyahatlerin yaklaşık %8'i Avrupa Birliği dışındaki ülkelere yapıldı. Türkiye'nin ikinci sırada yer alması Avrupalı turistlerin Türkiye'ye olan ilgisinin güçlü bir şekilde devam ettiğini ortaya koydu. Özellikle Akdeniz ve Ege sahilleri, kültür turizmi, uygun fiyat avantajı ve Avrupa'ya yakınlığı Türkiye'yi Avrupalı turistler için önemli bir alternatif haline getiriyor.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yer sebze ve meyve sektöründeki fahiş fiyat iddialarına ilişkin soruşturmasında operasyon düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Güllek soruşturma kapsamında 41 büyük dağıtıcı firmanın yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.
1: Tarladan sofraya uzanan fiyat zinciri mercek altına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaş sebze ve meyve sektörüne yönelik soruşturmasında 41 büyük dağıtıcı firma yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. 22 ilde 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldı. Yapılan incelemelerde Haller'in büyük tedarikçileri konumundaki bazı firmaların piyasadaki hakimiyetlerini kullanarak ürün arzına olduğundan düşük, maliyetleri ise gerçeğinden yüksek gösterdikleri, sahte müstahsil makbuzları düzenleyerek deneyerek gerçeğe aykırı maliyet oluşturdukları ve bu yöntemlerle yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları yönünde tespitlere ulaşıldı. Soruşturmanın odağında ürünlerin tarladan çıktığı fiyatla tüketiciye ulaştığı fiyat arasındaki zincir var. Ticaret Bakanlığı'ndan hal kayıt sistemi, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan çiftçi kayıt sistemi verileri temin edildi. Vergi Denetim Kurulu da tedarikçilerin alış ve satış kayıtlarını inceledi. Yaklaşık 1029 çiftçinin beyanına başvuruldu. Üreticinin ürününü hangi bedelle sattığı, tedarikçiye hangi şartlarda ulaştırdığı ve zincirdeki fiyat farkları tek tek incelendi. Yapılan incelemelerde bazı büyük tedarikçilerin piyasadaki hakimiyetlerini kullanarak ürün arzını olduğundan düşük gösterdikleri iddia edildi. Maliyetlerin ise gerçeğinden yüksek gösterildiği tespit edildi. Sahte müstahsil makbuzları düzenlenerek gerçeğe aykırı maliyet oluşturulduğu ve bu yöntemlerle fiyatların yukarı yönlü manipüle edildiği yönünde bulgulara ulaşıldı. Soruşturma sadece fahiş fiyat iddiasıyla sınırlı değil. Fiyatları etkileme, vergi usul kanununa muhalefet, belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları da inceleniyor. Gözaltı kararı verilen 41 şüphelinin yaş sebze ve meyve tedarik zincirindeki rollerine ilişkin incelemeler sürüyor. Operasyonlar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştiriliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek de üreticinin emeğinin ve vatandaşın bütçesinin korunacağını vurguladı. Gürlek, tarladan sofraya uzanan zincirin hiçbir aşamasının haksız kazanç kapısına dönüştürülmesine izin verilmeyeceğini açıkladı.

0: Hürmüz Boğazı'ndaki kriz 200. gününe girerken savaşın küresel enerji faturası daha da büyüyor. Petrol fiyatları 107 doların üzerine çıkarken Hürmüz'den geçen ticari gemi sayısı 4'e kadar geriledi. Petroldeki yükselişin en büyük yansımalarından biri ise enerji faturasında görülüyor.
1: Petroldeki savaş faturası büyüyor. Hürmüz Boğazı'nda kriz 200. gününe girerken küresel enerji maliyeti tarihi seviyelere yaklaşıyor. Petrol 107 doları aştı. Hürmüz'den geçen ticari gemi sayısı ise 4'e kadar geriledi.
2: Hürmüz Boğazı'ndaki düğüm çözülmedikçe petrol fiyatlarındaki artışların herkesi zorlamaya devam edeceği anlaşılıyor.
1: Dünya petrol arzının yaklaşık 5'te 1'inin geçtiği Hürmüz Boğazı'nda trafiğin durma noktasına gelmesi piyasalarda arz şoku endişesini büyütüyor. Üstelik kriz artık sadece Hürmüz'de sınırlı değil. Suudi Arabistan'ın Hürmüz'ü bypass eden East West petrol boru hattı da saldırıların ardından devre dışı kaldı. Günde yaklaşık 4 milyon varil petrol taşıyabilen bu hat, küresel arzın yaklaşık %4'ünü tek başına karşılayabiliyor. Yeni tablo, petrolde alternatif güzergahların bile güvenli olmadığını ortaya koyuyor. Enerji şokunun faturası ise milyarlarca dolar. Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi CRI'ye göre Mart-Ağustos döneminde fosil yakıt ithalatçılarının savaş öncesi beklentilere göre ödediği ek fatura 330 milyar dolara ulaştı. Bu faturanın 164 milyar doları ham petrolden geldi. 74 milyar dolarlık ek maliyet motorin ve gaz yağından, 38 milyar dolarlık bölümü ise LNG'den kaynaklandı. Yani savaşın enerji faturası petrolden doğalgaza kadar tüm cephelerde büyüyor. Türkiye için tablo daha da çarpıcı. Türkiye'nin yıllık enerji ithalat faturası normalde 60-65 milyar dolar bandında. Ancak petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle bu faturanın 97.9 milyar dolara kadar çıkabileceği hesaplanıyor. Başka bir deyişle Türkiye'nin enerji faturasına yaklaşık 34 milyar dolarlık ek yük geliyor. Üstelik petroldeki her 10 dolarlık artış Türkiye'nin cari açığını yaklaşık 4,5-5 milyar dolar artırabiliyor. Amerika Birleşik Devletleri de enerji şokundan payını alıyor. Yüksek petrol fiyatları Amerika Birleşik Devletleri'nde akaryakıt maliyetlerini artırırken taşımacılıktan üretime kadar birçok sektörde maliyet baskısını büyütüyor. Krizin Amerika Birleşik Devletleri'ne toplam maliyetinin 100 milyar doların üzerine çıkabileceği yönünde hesaplamalar bulunuyor. Küresel tabloda ise enerji şokunun faturası şimdiden 100 milyarlarca doları bulmuş durumda.
0: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yaşanan askeri çatışmanın sona ermesi halinde petrol fiyatlarının hızla gerileceğini açıkladı. Trump, Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışının devam ettiğini belirterek, çatışmaların sona ermesiyle enerji piyasalarında normalleşme yaşanacağı mesajını verdi. ABD'den İran'a yönelik finansal baskı ise genişliyor.
1: Petrol piyasasında gözler Hürmüz Boğazı ve Amerika Birleşik Devletleri ile İran geriliminde. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la yaşanan askeri çatışmanın sona ermesi halinde petrol fiyatlarının hızla düşeceğini söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışının devam ettiğini belirterek, çatışmaların sona ermesinin enerji piyasalarında rahatlama sağlayacağını savundu. Ancak küresel petrol piyasasında Hürmüz Boğazı'ndaki akışa ilişkin belirsizlik sürüyor. Boğaz, dünya petrol arzının önemli bölümünün taşındığı kritik güzergahlardan biri olmayı sürdürüyor. İran gerilimi nedeniyle arz güvenliği endişeleri petrol fiyatlarında sert dalgalanmalara neden olurken, piyasanın yönünü bölgedeki askeri gelişmeler ve Hürmüz'deki petrol trafiği belirliyor. Washington'ın İran'a yönelik finansal baskısı da sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, İran'ın yaptırımları aşmasına yardımcı olduğu gerekçesiyle Rusya'nın önde gelen bankalarından VTB Bank'ı yaptırım listesine aldı. Hazine Bakanlığı, VTB'nin İran'la finansal bağlantılar kurarak yaptırımların aşılmasına yardımcı olduğunu açıkladı. Washington, VTB Bank'ta işlem yapan yabancı finans kuruluşlarını da uyardı. Amerika Birleşik Devletleri makamları Rus bankası ile işlem yapmayı sürdüren yabancı finans kuruluşlarının ikinci yaptırım riskiyle karşı karşıya kalabileceğini duyurdu. Böylece Washington bir yandan İran'la çatışmanın sona ermesi halinde petrol fiyatlarında düşüş beklentisini gündeme getirirken, diğer yandan İran'ın uluslararası finans sistemine erişimini sınırlamaya yönelik yaptırım politikasını genişletiyor. Enerji piyasasında gözler şimdi Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışı ve Amerika Birleşik Devletleri İran geriliminin seyrinde olacak.
0: Hürmüz Boğazı'ndaki kriz uzadıkça petrol ve enerji sevkiyatında alternatif güzergah arayışı da hız kazanıyor. Körfez ülkeleri başta olmak üzere enerji üreticileri petrolü Hürmüz'e girmeden dünya piyasalarına ulaştırabilecek boru hatlarına yöneliyor. Yeni denklemde Türkiye'nin stratejik önemi de artıyor.
1: Hürmüz Boğazı'ndaki kriz uzuyor. Hürmüz'ün yerine yeni rotalar aranıyor. Körfez ülkeleri petrolü Hürmüz'e uğratmadan dünya piyasalarına ulaştırmanın yollarını arıyor. Suudi Arabistan'ın Doğu Batı petrol boru hattı bu arayışın en kritik parçalarından biri. Doğudaki petrol sahalarını Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu Limanı'na bağlayan hat, petrolü Hürmüz'ün dışından dünya piyasalarına çıkarabiliyor. Birleşik Arap Emirlikleri de Abu Dhabi Fujairah hattıyla aynı hedefe odaklanıyor. Ancak alternatif hatların kapasitesi Hürmüz Boğazı'nın taşıdığı dev petrol hacmini karşılamaktan hala çok uzak. Bu nedenle gözler daha büyük koridorlara çevrildi.
3: Alternatif yolların bulunması, evet, zaman içerisinde neredeyse Hürmüz Boğazı %20'lik petrol ihtiyacını karşılıyor. Suudi Arabistan %9'luk petrol ihtiyacını karşılıyor. O %30'luk kısmı sağlayabilecek alternatif bir kanalın kısa bir süre içerisinde bulunması kolay değil. Zaten hemen fiyatlar üzerinde de bu etkiyi görüyoruz.
1: Irak petrolünün Kerkük'ten Suriye üzerinden Akdeniz'e ulaştırılması için eski güzergahların yeniden canlandırılması gündemde. Böyle bir koridorun hayata geçmesi Irak'ın Hürmüz'e bağımlılığını azaltırken Suriye'yi de yeni bir enerji transit merkezine dönüştürebilir. Ancak güvenlik sorunları, altyapı ihtiyacı ve yüksek yatırım maliyeti bu planın önündeki en büyük engeller. Enerjide en kritik risk ise LNG tarafında. Katar'ın LNG ihracatını Hürmüz'ü bypass ederek dünya piyasalarına taşıyabilecek eşdeğer bir alternatif güzergah bulunmuyor. Yani petrolde alternatif rotalar geliştirilebilirken doğalgazda Hürmüz'ün ağırlığı devam ediyor. Enerji piyasalarında artık sadece ne kadar petrol var sorusu sorulmuyor. Asıl soru, petrol ve gaz dünyaya hangi rotadan ulaşacak? Hürmüz krizi küresel enerji haritasını yeniden çizerken boru hatları ve alternatif limanlar stratejik önem kazanıyor. Bu yeni denklemde Türkiye'nin stratejik önemi de artıyor. Irak petrolünün Akdeniz'e ve dünya piyasalarına ulaşmasında Türkiye'nin Ceyhan Limanı kritik bir çıkış noktası olarak öne çıkıyor. Türkiye ve Irak, Irak-Türkiye petrol boru hattının daha etkin kullanılması için bir yıllık anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında Ceyhan'a günlük en az 750 bin varil petrol taşınması öngörülüyor. Irak ise Türkiye üzerinden günlük petrol sevkiyatını 1 milyon varile kadar çıkarmak istiyor. Hürmüz'ün yerini kısa vadede tek bir hat dolduramayacak. Ancak kriz uzadıkça Türkiye'nin de içinde olduğu yeni enerji koridorlarının önemi giderek artacak.
0: Yapay zekanın getirdiği fırsatlar büyürken riskler de derinleşiyor. Microsoft'un kurucusu Bill Gates'ten ise dikkat çeken uyarı geldi. Gates, hükümetlerin yapay zekanın gelişim hızının gerisinde kaldığını açıkladı.
1: Milyonlarca işin dönüşmesi, gelir dağılımında yeni dengelerin ortaya çıkması ve siber tehditler. Yapay zekanın getirdiği fırsatlar da riskler de büyüyor. Microsoft'un kurucusu Bill Gates'ten ise dikkat çeken uyarı geldi. Gates, hükümetlerin yapay zekanın gelişim hızının gerisinde kaldığını söyledi. Gates'e göre asıl sorun teknolojinin gelişmesi değil. Hükümetlerin istihdam, eğitim, vergi ve sosyal güvenlik sistemlerini bu yeni döneme ne kadar hızlı uyarlayabileceği. Çünkü yapay zeka bazı işleri ortadan kaldırırken çok daha fazla işin yapılış şeklini değiştiriyor. Muhasebeden yazılıma, finanstan müşteri hizmetlerine, medyadan veri analizine kadar birçok alanda insan emeğinin yerini otomasyon alabiliyor. Bu dönüşümün ekonomik bedeli ise sadece işsizlikle sınırlı değil. Yapay zekaya yatırım yapabilen şirketler verimliliklerini ve karlılıklarını artırırken teknolojiye erişimi sınırlı olan şirketler ve çalışanlar geride kalabiliyor. Bu da gelir ve servet eşitsizliğini derinleştiriyor.
4: Teknoloji yeteri kadar regüle edilmezse, özellikle kontrol mekanizmaları doğru anlamda, doğru bir şekilde entegre edilmezse, önümüzdeki dönemde gerçekten hani tehdit noktasına doğru gidiyor. Bir yandan teknolojiyi biz geliştirirken, bir yandan da bu kontrol mekanizmalarını nasıl kurgularız, bu testleri nasıl sağlarız, bu doğrultuda da adım atmak oldukça önem kazanıyor.
1: Bir başka cephe ise siber güvenlik. Yapay zeka saldırıları tespit etmeyi kolaylaştırırken saldırganlara daha gelişmiş araçlar da sunuyor. Deepfake videolar, yapay sesler ve sahte görüntülerse gerçekle sahtenin sınırını giderek belirsizleştiriyor. Peki ekonominin kazancı ne? Daha az zamanda daha fazla üretim, daha düşük maliyet, daha yüksek verimlilik. Ancak bu kazanımların ekonomiye nasıl dağılacağı kritik önem taşıyor. Çünkü yapay zekanın geleceği artık sadece teknoloji şirketlerinin değil, hükümetlerin de gündeminde. Gates'in uyarısı tam da bu noktada öne çıkıyor. Yapay zekanın hızına yetişemeyen eğitim, istihdam ve ekonomi politikaları, teknolojinin getirdiği fırsatları riske dönüştürebilir. Yapay zeka ekonominin motoru olabilir ama bu motorun kimi ileri taşıyacağı, kimi geride bırakacağı önümüzdeki dönemin en büyük sorunlarından biri olacak.
0: Çin ekonomisinde Ağustos ayına ilişkin veriler büyümenin üretim tarafında dirençli kaldığını ancak iç talebin zayıflamaya devam ettiğini gösterdi. Çin'de sanayi üretimi Ağustos'ta yıllık bazda %5,2 arttı. Ancak tüketici tarafında aynı tablo görülmedi. Perakende satışlar Ağustos'ta yıllık bazda yalnızca %0,4 oranında arttı. Böylece büyüme Temmuz'daki %0,6 seviyesinden yavaşladı ve ekonomistlerin %0,8'lik beklentisinin altında kaldı.
1: Çin ekonomisinde üretim çarkları hızlanıyor ancak tüketici harcamaları aynı güçte değil. Ağustos verileri dünyanın ikinci büyük ekonomisinde sanayi ile iş talep arasındaki ayrışmayı net biçimde ortaya koydu. Çin'de sanayi üretimi Ağustos'ta yıllık bazda %5,2 arttı. Artış Temmuz'daki %4,5'in üzerine çıktı. Üretimdeki performans %4,8'lik piyasa beklentisini de aştı. Ancak tüketim cephesinde tablo tersine döndü. Perakende satışlar Ağustos'ta sadece %0,4 arttı. Temmuz'da %0,6 olan artış yavaşlarken %0,8'lik beklenti de karşılanamadı. Bu tablo Çin ekonomisinde üretimin dirençli kaldığını ancak hane halkının harcama iştahının zayıfladığını gösteriyor. Gayrimenkul piyasası da ekonomi üzerindeki baskıyı sürdürüyor. Çin'in 70 büyük kentinde konut fiyatları Ağustos'ta aylık bazda %0,17 geriledi. Temmuz'daki %0,18'lik düşüşün ardından konut fiyatlarındaki gerileme üst üste devam etti. Özellikle gayrimenkuldeki zayıflık, hane halkının servet algısı ve tüketim eğilimi üzerinde baskı oluşturuyor. Öte yandan Pekin'le Avrupa Birliği arasındaki ticaret gerilimi de gündemde. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Avrupa Birliği'nin korumacı ekonomi politikalarını eleştirdi. Wang Yi korumacı politikaların Avrupa'nın rekabet gücünü artırmayacağını, aksine enflasyonu yükseltebileceğini ve yeşil dönüşüme zarar verebileceğini söyledi. Çin'den Avrupa'ya diyalog çağrısı gelirken ekonomik veriler Pekin'in önündeki temel sorunu da ortaya koyuyor.

0: Vakıf Bank'la Sıfır Atık Vakfı işbirliğiyle işletmelerin döngüsel ekonomiye geçişini destekleyecek yeni bir finansman projesi hayata geçirildi. Projeyle 500'ün üzerinde kurum ve projeye ulaşılarak 10 milyar liralık finansman sağlanması hedefleniyor.
1: Döngüsel ekonomi yatırımlarına 10 milyar liralık finansman desteği geliyor. Vakıfbank'ta Sıfır Atık Vakfı işletmelerin yeşil dönüşümünü desteklemek amacıyla işbirliğine imza attı. Hayata geçirilen finansman paketiyle kaynak verimliliğinden geri dönüşüme, yeniden kullanımdan üretim süreçlerinin dönüşümüne kadar geniş bir alanda yatırımlar desteklenecek. İlk fazda 500'ün üzerinde kurum ve projeye ulaşılması hedefleniyor.
2: KOBİ'ler için işletme sermayesi noktasında ihtiyaçlarına yönelik işletme başına 10 milyon Türk lirasına kadar, yatırım yapmak için ise 50 milyon Türk lirasına kadar desteğimiz olacak. İşletme kredilerinde 24 ay vade, yatırım kredilerinde 60 ay vade ve ödemesiz dönem imkanı da sunulacak. KOBİ dışı ve daha büyük yatırımlar için ise kredi hacmimizi yukarı taşıma imkanımız var. Aynı zamanda vadeyi de 120 aya kadar sunacağız ve maliyetler de piyasa oranlarının bir miktar altında olacak.
1: Paket kapsamında yatırım kredilerinde 50 milyon liraya kadar ve 60 aya varan finansman sağlanacak. Büyük ölçekli projelerde ise vade 120 aya kadar çıkacak. 3 milyar liralık KGF kefalet desteğiyle özellikle KOBİ'lerin finansmana erişiminin güçlendirilmesi amaçlanıyor.
3: Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde Sıfır Atık Vakfı olarak biz vatandaşımızın, 86 milyon vatandaşımızın sürekli yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. Bildiğiniz üzere Türkiye COP31'e hazırlanıyor. Bu yıl COP31 Türkiye'de yapılacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, aynı zamanda COP31 Başkanımız Murat Kurum'un liderliğinde güçlü bir COP toplantısı inşa edeceğiz ve burada yaptığımız bu örnek çalışmayı da COP31'de dünyaya anlatacağız.
1: Finansman desteğinden imalattan tekstile, otomotiv yan sanayinden geri dönüşüme kadar çok sayıda sektör yararlanabilecek. Paketle toplam 10 milyar liralık finansman hacmi oluşturulması hedefleniyor.
0: Çocukların ve gençlerin dijital dünyada daha bilinçli ve güvenli hareket etmesi için Vodafone Vakfı yeni bir projeyi hayata geçirdi. Dijital Dostum projesiyle 7 ilde 5000 öğrenciye dijital yetkinlik eğitimi verilecek. Detayları Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Söel'den dinleyelim.
4: Efendim hoş geldiniz. Dijitalleşme günümüzde artık her alanda mevcut ve sektörleri de artık dönüştürüyor. Zaman geçtikçe bu dönüşümün vadesi de kısalıyor. Siz de aslında bu alana dikkat çektiniz ve bir projeyi hayata geçirdiniz. Bu anlamda projenin detaylarını dinlemek isterim ve bu projeyle birlikte kaç kişiye ulaşmayı hedefliyorsunuz?
5: Evet. Projemizin ismi Dijital Dostum. Aslında çocukların dijital yolculuğuna eşlik etmek istiyoruz. Ve en önemli içgörü çocukların bu süreçteki sosyal ihtiyacı. Ve dünyadaki, Türkiye'deki tüm gelişmeler bize şunu gösterdi ki çocukların dijital dünyada daha güvenli, daha bilinçli ve daha dengeli bir şekilde hareket etmeleri gerekiyor. Bu yetkinlik de şu an için sınırlı. Bu yetkinlikleri verebileceğimiz, çocukları geliştirebileceğimiz, dijital yaşam kalitelerini artırabileceğimiz bir eğitim tasarladık. Bu eğitimleri ikiye böldük. Bir tanesi daha küçük ilkokul grubu, bir tanesi ortaokul

0: diyeceklerini anlamaları, öğrenmeleri ve ona göre hareket etmeleri.
1: Evet. Efendim, güvenliğin yanı sıra siz de söylediniz aslında dijital okur yazarlığı öğretmiş oluyorsunuz. Yani dijital yetkinlik kazandırmış olacaksınız. Bu anlamda ekonomi perspektifinden değerlendirecek olursak nasıl bir somut kazanım elde etmeyi hedefliyorsunuz bu projeyle?
0: Şimdi tabii ölçümlenmeyen bir şey başarı değildir günümüz toplumunda. Biz de bu projede sosyal yatırım geri dönüş oranı metodolojisiyle çocukların eğitimden önceki durumlarını kalitatif ve kantitatif bir anketle ölçüp eğitimden sonraki elde ettikleri, geldikleri noktayı tekrar ölçüp aradaki farkı görmeye çalışıyoruz. Bu yöntem her 1 liralık proje için yapmış olduğunuz yatırımın ne kadar TL'lik bir sosyal katkıya denk geldiğini söylüyor. Dünyada kabul görmüş oran birebir. Yani 1 liralık eğitim yatırım yapıyorsan, 1 liralık sonuç alıyorsan başarılısın. Biz bugüne kadar Vodafone Vakfı'nda 4'ten aşağıya inmedik. İnşallah burada da yüksek bir sosyal yatırım geri dönüş oranıyla bunu ölçümleyeceğiz ve bunun ekonomik etkisini göreceğiz.
1: Peki siz vakıf olarak şu zamana kadar yaklaşık 20 yıllık bir vakıfsınız ve ne kadarlık bir sosyal yardım yaptınız ve kaç tane proje hayata geçirdiniz? Bu projelerin reel değeri ne kadar?
0: Evet. Şöyle bir baktığımızda bizim bugüne kadar toplam hayatına dokunduğumuz kişi sayısı 4.8 milyon. Yaptığımız proje sayısı 20. Ve şöyle bir ortak paydaya baktığımızda çocuklar, gençler ve kadınlar ve özellikle son 10 yılda bunların dijital yetkinliklerinin geliştirilmesi üzerine odaklandık. Bu odağımızı da Dijital Dostum projesiyle devam ettiriyoruz. Yaptığımız yatırımın ölçümlüyoruz da. Bugüne kadarki yapmış olduğumuz sosyal yatırımın reel değeri 4 milyar TL seviyesinde.
2: Mobilya Tasarım Fuarı 24-26 Eylül tarihleri arasında kapılarını açacak. APR'ye konuşan Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç, dünyanın en önemli tasarımcılarının İstanbul'la bir araya geleceğini söyledi. Güleç, mobilya sektörüne ilişkin önemli değerlendirmelerde de bulundu. Detaylar röportajımızda.
3: Efendim öncelikle hoş geldiniz. Tabii büyük bir organizasyon düzenlenecek Eylül'ün son haftasında. Ben öncelikle detayları sizden dinleyeyim. Nasıl bir katılım bekliyorsunuz? Yurt dışından da katılım olacak mı?
4: Evet, 24-26 Eylül tarihler arasında 3. Furnishings and Design İstanbul etkinliğimiz var. Bu bir anlamda Avrupa'nın en önemli tasarım fuarı unvanını aldı 3. yılında. Çünkü İstanbul'da yapılan etkinliklerin başarılı olacağına inanıyorduk. Bir eksiğimiz vardı. Biz çok başarılı bir mobilya fuarı organizasyonu yapıyorduk. Ama iç mimaride ve özellikle tasarım alanında etkinliklerimiz, son yıllarda yapılan etkinliklerin hepsi böyle bir yapıldı bir yapılmadı. Yani bir ileri bir geri gibi oldu. Biz bunu çok önemsedik ve tasarımı daha fazla önemli olduğuna inandığımız için hem kendi sektörümüzde hem iç mimaride hem Türkiye'nin aslında sanayisi için tasarım o kadar çok önemli ki bunu hem fuar organizasyonu yapıyoruz hem de önemli dünyanın en önemli tasarımcılarını da İstanbul'a getirerek tasarımı konuşuyoruz. Yaratıcı endüstrileri konuşuyoruz. Sanayinin tasarımla işbirliğinin modellerini geliştiriyoruz. Bir yandan tabii ki yurt dışında yaklaşık 23-25 ülke geliyor ama Kopenhag'dan misafirlerimiz var, Milano'dan misafirlerimiz var. Yani aslında dünyanın hemen hemen her tarafından misafirlerimiz var ama özellikle tasarım dünyasının ilgilendiği önemli isimleri getiriyoruz İstanbul'a.
3: Evet. Tabii efendim hem iş hacmini sormak isterim. Ne kadarlık bir hacim bekleniyor? Bununla birlikte mobilya sektörünün ilk 9 ayını da sormak isterim. Nasıl gidiyor efendim? Yıl nasıl kapanacak?
4: Evet. Şimdi Türkiye'de bir mobilya hikayesi var. Biz bunun mobilya tasarım hikayesi haline getirmek istiyoruz. İstanbul'un önemli bir tasarım şehri, dünyaya tasarımı ile dikkat çeken, tasarımı üreten, tasarımı geliştiren bir şehir olmasını istiyoruz. Onun için bir yandan bunu yaparsak hem mobilya sektörümüz gelişir hem de iç mimarideki bütün yani ev tekstilinden tutun, avizede bugün hem zemin hem tavan yani hem bahçe hepsi gelişmiş olur. Onun için bizim için mobilya sektörünün dönüşümü için bu şart. Çünkü katma değer getiren

0: bizim mobilyada ve emek yoğun sektörde katma değeri getiren bir yandan teknoloji ama bizim için olmazsa olmaz tasarımdır. Şimdi mobilya sektörünün ilk 9 ayına baktığımız vakit aslında Türkiye'nin bu dünya konjonktüründe, yani dünyanın bir anlamında savaşların olduğu ve dünyanın her tarafında aslında mobilya sektörünün pandemiden sonra ivmesinin düştüğü bir dönemden bahsediyoruz bugün 2025-2026 döneminde. Türkiye mobilya sektörü de kaybettik, pazar kaybettik. %10 adet bazında, yani kilogram bazında %10 pazarımızı kaybettik. Ama fiyatımızı daha çok yükselterek bu pazar kaybımızı %2-3'e düşürdük. Ya bir anlamda biz kendimizi yeniliyoruz, tasarımlayabiliyoruz, kilogram fiyatımızı yükseltiyoruz. Onun için işte tasarımı çok tartışıyoruz. Ne kadar çok tasarım olursa bu pazar kaybımız tamamıyla kaybolmaz. Daha fazla, hatta katma değerli mobilya satarız ve pazar kaybımızı telafi ederiz. Önümüzde bir yol var. Dönüşmek. Eğer biz bu dönüşümü sağlarsak, tasarımla dönüşürsek mobilya sektöründeki bu kayıplarımızı azaltırız. Tabii ki beklentilerimiz ne? Beklentilerimiz hazine maliye politikasından beklendiğimiz bugün bu dönüşüm hikayesinde bizim bütün karlarımız, biliyorsun, finansman maliyetimiz yükseldi. Dolayısıyla bu kadar faiz ödeyerek biz gelişmemize devam edemeyiz. Dolayısıyla kesinlikle işletme kredilerinin desteklenmesi anlamında taleplerimiz var. Zaten böyle hükümetin böyle bir talepleri var ama hızlı bir şekilde reaksiyon yapmamız lazım ki en azından 2026 senesinin daha telafi edilebilecek politikalar geliştirmemiz gerekiyor. İkincisi de şimdi iç piyasada biliyorsun bir durgunluk var. Bu enflasyon en çok gelir, yani mobilya alacak olan insanları çok etkiliyor. Yani bugün insanlar evin kirasını ödemek zorunda. İnsanlar kıyafetini nispeten almak zorunda. Gıdasını almak zorunda. Eğer gelirin büyük bir miktarı bu tarafa gidiyorsa, şimdi mobilya gibi sektörlerin ötelenmesi sorunu gündeme geliyor. Bu da bizim sanayimizi ve üretimimizi, kabiliyetimizi azaltıyor. Biz şimdi şöyle diyoruz ki bir yıl için alınmıyor mobilya. Önümüzdeki 10 yıl için alınıyor. Onun için burada taksit imkanlarımızı, kredi kartıyla taksit imkanlarımızı geliştirebilirsek firmalarımız buna hazır. Firmalarımız kesinlikle fiyatları yükseltmeden vadeli fiyat verebilirler. Kredi kartlarına vade yapabilirler. Onun için hükümetten beklentimiz, zaten yaptığımız tüketici imaj ve eğilimde de minimum 12 ay çıktı. 12 ay taksit beklentilerimizi de bekliyoruz. Eğer böyle bir çalışma da olursa iç piyasa biraz daha hareketlenir. En azından sonbahar ve yılın son çeyreği mobilya sektörü için daha anlamlı olur.
1: Türk sporuna yönelik yeni bir sponsorluk anlaşmasına daha imza atıldı. Tarfin, Fenerbahçe erkek ve kadın basketbol takımlarının isim ve forma göğüs sponsoru oldu. İki sezonluk işbirliği oyunun adı değişiyor sloganıyla duyuruldu.
2: Evet, bir kez daha hayırlı ve uğurlu olmasını
3: diliyoruz. Tarfin ve Fenerbahçe basketbolda iki sezonluk yeni bir işbirliğine imza attı. 2026-2027 ve 2027-2028 sezonlarını kapsayan anlaşmayla Tarfin logosu sarı lacivertli takımın Türkiye ve Avrupa müsabakalarında giyeceği formaların göğsünde yer alacak. Fenerbahçe yöneticileri ve takım kaptanlarının katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Tarfin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı, işbirliğinin yalnızca bir sponsorluk olmadığını vurguladı.
4: Basketbolda her sezon yeniden çalışmayı, gelişmeyi ve bütün takım olarak aynı hedefe odaklanmayı gerektiriyor. Fenerbahçe basketbolunun Türkiye'de ve Avrupa'da ortaya koyduğu mücadele ve başarı kültürüyle Tarfin'in girişimci ve yenilikçi kültürü arasında güçlü bir bağ görüyoruz. Bu nedenle bu birlikteliği yalnızca bir sponsorluk anlaşması olarak görmüyoruz.
3: Tarfin ve Fenerbahçe'nin yeni işbirliği oyunun adı değişiyor sloganıyla duyuruldu.

0: FED yarın faiz kararını açıklayacak. Piyasa beklentisi FED'in faiz artırımına gitmesi yönünde. Teraportu ve Araştırma Grup Müdürü Yusuf Doğan beklentilerini paylaştı. İzliyoruz.
1: Kevin Warsh'un biraz şanssızlığı diyelim. Çünkü çok kötü bir dönemde FED başkanı oldu. Çünkü bir yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin çözemediği

0: İşte hizmet kalemindeki katılık, bir yandan savaş ve savaşın beklenenden uzun sürmesi, İran'ın Hürmüz silahını çok iyi kullanması ve Brent petrol fiyatlamaları ve Hürmüz'deki tedarik zincirleri üzerinden aslında bir soğuk savaş, işte gerilla savaşı diyebileceğimiz bir savaş vermesi ve bu konuda Amerika'nın da çok fazla bir çözüm sunamaması gibi birçok etken tam bunun Kevin Warsh'un kucağına düştü. Şimdi burada tabii olasılıklar da ilginçleşti. Öncelikle onu söyleyelim. 28 Ekim'de şu anda %138 ihtimalle bir faiz artışı fiyatlanıyor. İşin ilginç tarafı, benim çok net söyleyeyim, uzun bir süredir görmediğim bir olasılık. 9 Aralık'taki Fed toplantısında şu an %200 ihtimalle faiz artışı fiyatlanıyor. 27 Ocak'ta ise %243, 17 Mart'ta 2027'de %300'e çıkmış durumda faiz artış olasılıkları. Ve işin ilginç tarafı, 2027'nin hemen hemen bütün toplantılarında Ocak hariç %300-370'lere kadar faiz artım olasılıklarının yükseldiğini gözlemliyoruz.
1: Piyasa takvimiyle devam ediyoruz. Yarın oldukça yoğun bir gün olacak aslında. İngiltere enflasyon verisini takip edeceğiz. Yurt içinde ücretli çalışan istatistikleri, sektör bilançoları ve konut fiyat endeksi verilerini takip edeceğiz. İngiltere konut fiyat endeksi, Euro bölgesi sanayi üretimi ve ABD perakende satışlar, FED faiz oranı kararı, FOMC basın toplantı tutanakları, bunları takip edeceğiz. Sayın seyirciler, piyasa takvimiyle Z raporunu noktalandırıyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

Family. Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 18. Kocaeli, Bursa ve Balıkesir 27, Sakarya 26. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 12. Konya ve Sivas 27, Kayseri 29, Nevşehir 26. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 18. Denizli, Aydın, Muğla ve Manisa 31. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 23. Mersin 31, Adana ve Kahramanmaraş 33, Hatay 30. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 22. Bolu ve Karabük 24, Rize ve Samsun 25. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 10. Malatya 32, Erzincan 30, Van 26, Ardahan 24. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 18. Mardin 32, Şanlıurfa ve Diyarbakır 35 ve Siirt 34 derece.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Teslime özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en gözde noktalarından birinde yerinizi alın. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
2: Okullar açılıyor, anne babalar cimriliyor.

Getiri eğrisi. Getiri eğrisi, belirli bir zaman diliminde bir yatırım aracının çeşitli vadeleriyle bu vadelerdeki getirileri arasındaki ilişkinin grafiksel ifadesidir. Bu grafikte dikey eksende getiri, yatay eksende vadeler yer alır. Getiri eğrisi duruma göre pozitif eğimli, negatif, düz şekiller alabilir.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur. Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim Evvel Zaman İçinde ile karşınızdayız. Evvel Zaman İçinde de bu hafta Kariye'yi konuşacağız. Kariye'nin hikayesini yakından dinleyeceğiz. Ne zaman inşa edildi? Ne zaman cami oldu? Kariye ile alakalı mozaikleri ayrıntılı bir şekilde masaya yatıracağız. Bu mozaiklerin hikayelerini dinleyeceğiz. Meryem'in 4 İncil'de olmayan yaşam hikayelerini masaya yatıracağız. İsa'nın yaşam ve mucizelerini bu mozaikler üzerinden yorumlamaya çalışacağız. Elbette bu konu konuşulduğunda bu konunun en iyilerinden biri Selçuk Eracun var ve Selçuk Eracun bugün kıymetli yorumlarıyla bizlerle birlikte olacak. Araştırmacı yazar Selçuk Eracun, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: İyi ettiniz, geldiniz. Teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. İyi ki çağırdınız.
0: Sağ olun. Bu konuyu daha önceki yayınlarda da sizle konuşma fırsatımız olmuştu. O zaman da belki söylemişimdir. Kariye'yi ne zaman dinlemek istesem, ne zaman bu konuyla alakalı bilgilere erişmek istesem hep sizi kaynaklarda görüyorum. Bu öyle 3-5 sene öncesine de dayanmıyor. 20-25-30 sene önceki görüntülerde bile siz çıkıyorsunuz. Yahu diyorum, Selçuk Hoca bu kadar yaşlı mıydı, yaşı var mıydı? Gerçekten hiç yaşınızı da göstermiyorsunuz. Bu anlamda onu da ifade etmiş olayım. Ama kimse Kariye'yi merak etmiyorken, kimse Kariye'yi konuşmuyorken bile siz Kariye üzerinde dirsek çürüttünüz. Yerli kaynaklar olmadığında da yabancı kaynaklar üzerine çalışmalar gerçekleştirmişsiniz. Bu bugün daha da önemi yüksek, daha da kıymetli.
1: Doğru. O dönemde hakikaten Türkçe kaynaklar bulmakta sıkıntı yaşanıyordu. Bunu nereden biliyorum? O dönemde Kariye müzeyken, müze olduğu yıllarda ben de Ayasofya Müzesi'ni Koruma ve Turizm Derneği'nde çalışıyordum. Ayasofya'ya bağlı farklı birimler vardı. Mesela Tekfur Sarayı, İmre Horanıt'ı, Mozaik Müzesi, Aya İrini, Fethiye Camii, Kariye, bunların hepsi o 9 birimin içerisinde idi ve ben de Ayasofya'ya bağlı bir müze olarak burası görev yaptım burada ve 7 sene sanki bir su gibi geçti diyebilirim. Çok severek, çok böyle merak ederek aslında hem çalıştığım hem de öğrenmek için kendimi bir hayli yorduğum bir yerdi. Çünkü sizin kaynak bulamadığınızda hakikaten bu konuda yetkili birisini bulmanız da zor oluyor. Dolayısıyla üniversiteden hocalarımız, oraya gelen turist rehberleri ve bu konuda uzman Bizansçılar, onlar bizim için bulunmaz nimet olarak görülüyordu ve onlardan aldığımız bilgileri biz bir havuzda toparlayarak 2001 senesinde bir kitap yazmıştım. Burada turistik bir kitap ve bol resimle.
0: 25 yıl önceden bahsediyorsunuz.
1: 25 yıl öncesinden, yani çeyrek asır diyebiliriz aslında. Belki bu konuda daha kolay anlaşılır. Çeyrek asır önce Kariye çok fazla bilinmiyorken, yerli halkımız burayla ilgili çok fazla bilgileri yoktu. Çünkü tanıtımı belki de o kadar yaygın değildi. Ve sadece üniversitelerde bu bölümde okuyan kişilerin, meraklı gezginlerin, daha çok da yabancı turistlerin geldiği bir yerdi. İsmine yakışır bir şekilde Kariye'de kent dışında, kırsal alanda kurulmuş ama bugün kent içinde olduğu halde 2015-2016'dan beri sıklıkla ziyaret edilen bir yer. Çünkü bu noktada da benim İstanbul Rehber Odası Yönetim Kurulu Başkanı olmam, daha önce profesyonel olarak yapmış olduğumuz turlarda da burayı rotaya koymamız ve buranın daha çok tanınmasıyla ilgili hem influencerların, hem fotoğrafçıların, hem de okul gezilerinde üniversite öğrencileri, lise öğrencileri gibi okul gruplarının da dikkatine sunduk. Tabii ki burada çekilen fotoğraflarla beraber Kariye daha anlaşılır hale geldi. Daha sonra bir restorasyonla, 4 sene süren bir restorasyonla, ki çok detaylı bir restorasyon yapıldı, açılmasıyla beraber koronanın da ertesinde Kariye hak ettiği değeri buldu diye düşünüyorum.
0: Ama tabii bu çalışmalar yıllar öncesine dayanıyor. Bu merak yıllar öncesine dayanıyor. İşte bu merakın, bu çalışmaların taçlandığı, vücut bulduğu eser elimde. 2001 yılındaki aslındaki eserden bahsetti Selçuk Hocam. Ama elimdeki eser birkaç gün önce çıktı. Siz bu yayını izlediğinizde bir hafta bile üzerinden geçmemiş olacak. Ve arka kapağında değerli hocam şöyle diyor: Kariye Mimari Varlığı ile İstanbul'un en etkileyici tarihi yapılarından biri. Bizans'ın sanat ve teolojisine, şehir hafızasının iç içe geçtiği benzersiz bir mekanı. Diğer yandan bu manastır Osmanlı döneminde camiye dönüştü. Cumhuriyet'in ilk yıllarında müze kimliğiyle dünyaya açılan ve bugün yeniden cami adıyla anılan yapı, yüzyıllar boyunca inançların, imparatorlukların, değişen

0: sanat anlayışlarının ve kültürel sürekliliklerin kesişme noktasında varlığını sürdürmüştür. Çok kıymetli. Hayırlı olsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Okuyucusu bol olsun.
1: Çok sağ olun. Kariye hakikaten bu sözcüklerde geçtiği şekliyle hem Bizans'taki kilise dönemi, tarihsel alandaki yüzlerce yıllık 1500 seneden bahsediyoruz bir dönem ve 500 yıllık da cami olarak baktığımızda Ayasofya'ya yakındır. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinden hemen sonra burası camiye dönmüyor. II. Beyazıt döneminde 1511 senesinde cami oluyor ve içindeki mozaiklere zarar verilmiyor. Yani bu özelliğiyle bile Kariye hakikaten dünyada sayılı yerlerden birisidir. II. Beyazıt'ın döneminde cami olması ve sonrasında yine mozaiklere zarar verilmemesi Osmanlı'nın bu konudaki hoşgörüsünü de bizlere göstermekte. Yunanistan'da ya da başka ülkelerde gezerken aslında buna benzer yapıların günümüze ulaşmamış olduğunu görüyoruz. Hele ki bu kadar incelikle yapılmış mozaik ve fresk sanatının bir arada görebileceğiniz, adeta resimli bir roman gibi okuyabileceğiniz yapılar nadirdir ama Kariye ışıl ışıl parlar. Ayasofya'dan sonra belki mozaik açısından en zengin, en anlamlı, hatta Ayasofya'dan bu konuda biraz daha derin anlamlar taşıyarak konulu mozaik olarak baktığımızda Ayasofya'nın geride kaldığı ama Kariye'nin bu konularla birlikte daha öne çıktığını görüyoruz. 80 küsur tane şey vardır. Konulu mozaik vardır. Bunlar günümüze gelmiş olanlar. Bir de zamanla tahrip olanlar var ki bunlar depremlerle, bakımsızlıktan, bazen yağmur suyu, bazen kar suyu içeriye girdiğinde sıvaları çürüterek, onları yumuşatarak koca parçalar halinde düştüğünde oradaki tabii birçok resmin de günümüze gelmediğini biliyoruz. Ve bunların genelde 12 yortu dediğimiz Hristiyanlıkta çok önemli günlerin olaylarını anlatan tasvir olması muhtemel. Bu tasvirlerin içerisinde Hazreti İsa'nın yaşam döngüsünden olan ve Hristiyanlar tarafından anılan, kutlanılan günlerin de çok önemli yortularında tek tek resmedildiğini biliyoruz. Ama diğerleri bile bize bu zenginliği görmekte inanın yarım gün en az ayırmak gerekiyor Kariye'yi gezerken.
0: Bu mozaiklerin derinliklerini konuşalım. Ekrana fotoğrafları da getiriyoruz. Fotoğraflar üzerinden değerlendirmelerinizi merak ediyorum. Ama önce isterseniz inşa sürecine doğru ilerleyelim. Çünkü çok kadim bir yapı. Çok geçmişe dayanıyor inşası. Biz 1500'lü yıllardan camiye dönüşünü biraz önce siz ifade ettiniz. Ayrıntılı bir şekilde o noktaya da değiniriz ama 3. yüzyıl, 6. yüzyıl inşa süreci öncesinde de yine bu konuyla alakalı geçen bilgiler var. Nasıl hayata geçti, nasıl inşa edildi ve ne kadar sürede bu inşa tamamlandı?
1: Hristiyan yortuları takvimine göre burada bir yapının inşaatına 2. yüzyılın sonu, 3. yüzyılın başında başlanıyor. Fakat bir deprem neticesinde daha yapı tamamlanmadan yıkılıyor. Ve o yıkıntı bir şekilde 6. yüzyıla kadar maalesef arkeolojik olarak elimizde bulgular yok. O yüzden yani 6. yüzyıldaki arkeolojik bulgulara dayanarak buranın Ayasofya ile çağdaş bir yapı olduğunu uzmanlar söylemekte. Ve 6. yüzyılda inşa edildiğinde biraz daha küçük bir yapı. 6. yüzyılda burası ilk kez yapılıyor. Daha sonra 8. 9. yüzyılda bazı tahribatlar görüyor. Mesela resim karşıtı dediğimiz bir dönem var. İkonoklazm döneminde tüm resimler yok edildiği için Kariye'de ikona sever bir yapı olduğundan, içeride bol miktarda ikon olduğundan dolayı burası da tahrip ediliyor. 12. yüzyılda genişletiliyor, bazı oynamalar yapılıyor, tamiratlar ağır tamiratlardan geçiyor ki Ayasofya'nın da kaderinde böyle bir restorasyon süreci vardır. Çünkü olması da gerekir. Çünkü 6. yüzyılda yapılan bir yapı 6 asır sonra tekrar elden geçirilmezse bir 600 yıl daha yaşayamaz. Dolayısıyla sağlamlaştırma, onu konservasyonla yani binayı ve içindekileri tabii ki elden geçirmeyle bir 6 asır daha yaşamasının da önü açılmış oluyor. En parlak zamanını 1320'lerde yaşıyor. O dönem Theodoros Metaküites adında bir hazine bakanı Kariye'yi genişletiyor ve bu mozaik programını o dönemde yaptırıyor. Yani bazen işte 12. yüzyıldaki gibi yapının içindeki kapılar, pencereler kapanıp
0: o zaman eklemeler görüyoruz zamanla.

0: Eklemeler var tabii. Bu eklemelerle biraz daha büyük hale geliyor. İşte son cemaat gibi düşünürsek revaklı olan bölüm avlusu yoktur mesela ama iç narteks ve dış narteks dediğimiz içerideki koridorlar vardır. Bu koridorlarda hem Hazreti Meryem'in yaşam döngüsü hem Hazreti İsa'nın yaşamı
1: görüntüleri bu arada ekrana getiriyoruz.
0: Mucizeleri var. Burada bir fresk görüyoruz. Paraklesyon dediğimiz bölümde bu bölüm Hazreti İsa'nın yaşamından daha öte, ölüm ötesinde olacak olanların anlatıldığı, bu freskte de gördüğümüz gibi bir balık, bir insan ayağı ağzında, kıyamet gününde denizlerin ve karaların ölüleri geri verişini anlatan bir tasvirdir bu. Çok da etkileyicidir. İzleyici buraya geldiğinde hem cehennem hem cennet bu tasvirleri de gördüğünde çok vurucu bir noktadır burası. Bu bölüm denizlerdeki ölülerin mahşer gününde son yargı için tek beden olması için, yani aslında vücuttaki her uzuv ve her saç, tırnak gibi parçalar birer şahittir. Bu şahitler ahirette de bizim dünya yaşamında yapmış olduklarımızın birer tanığıdır. Belki de bu yüzden bu parçaların tamamının bir araya gelmesi ve o son yargıda günah ve sevap tomarları tartılırken bu parçaların da olmasını ifade eden bir tasvir bu.
1: Şimdi kitabı da incelerken Yaşar Kemal anekdotlarının olduğunu görüyorum. Kariye Camii'nde gece bekçiliği yapan ünlü bir edebiyatçı Yaşar Kemal. Yine Yaşar Kemal'in gece bekçiliği yılları. Sizin Yaşar Kemal'le bazı anılarınız da var.
0: Doğru. Yaşar Kemal fırsat buldukça Kariye gelirdi. Birlikte gezerdik misafirleriyle beraber. Yaşar Kemal bir gün bana o kadar özel bir anısını anlattı ki ben küçük dilim yutacaktım. Çünkü hiç duymadığım, hiç bilmediğim bir konu. Ve onun ve benim ortak noktamız Kariye karşımıza çıktı. Yaşar Kemal'in bu biraz ekonomik olarak sıkıntı yaşadığı dönemlerde halı tamirciliği yapıp doğru dürüst geçinemediği, ekonomik sıkıntı çektiği yıllarda Abidin Dino'dan bir ricası olmuş. Kendisine ikinci bir iş bulması konusunda, gece yapabileceği belki bir iş bulması konusunda. O da hemen o dönemde restorasyonla uğraşan Amerikan Bizans Enstitüsü'nden Thomas Whittemore'u arıyor. Ve ona arkadaşı için iş istiyor. O da gece bekçisi lazım burada deyince, zaten gece bekçiliği hikayesi de Yaşar Kemal'in burada başlamış oluyor. Kendisi yattığı yeri göstermişti bana. Buraya dedi işte tahtadan bir yatak vardı. Yatıyordum. Hem iki işi birden yaparken daha sonra işte hava gazı sayıcı okuma işlerine geçiyor. Zaten edebiyatta da o basamaklar yavaş yavaş yükselmeye başlıyor ama burası çok kritik bir nokta ve onun gece bekçiliğiyle beraber Kari'nin benim için anlamı çok daha farklılaşmış oldu. Ve kendisinin sıklıkla geldiğini söyleyebilirim ama hastalığı ilerledikten sonra çok fazla gelemedi. Ama öncesinde ve hastalığı dönemlerinde de onu Kari'de görmek hakikaten yapıya benim nezdimde çok büyük değer katıyordu.
1: Şaşırttı mı bu hikaye? Küçük dilimi yuttum dediniz gerçekten ama.
0: Çünkü bilinmeyen bir hikaye bu. Kimsenin bilmediği bir hikaye. En yakınları dahi bilmiyor. Anlatmamış herhalde ya ihtiyaç duymamış. Ben en yakınlarında tanıdığım ünlülerle de konuşuyorum bunları. Onların bile bilmediği bir konu olunca tabii ki benim de çok dikkatimi çekti. Hatta biyografik olarak da ilk kez belki bir kaynakta, bir kitapta yer alması da benim için onur verici. Çünkü bu konuyu, bu hikayeyi ben kendisinden yaşarken dinledim ve kitapta da bu konuya yer vermek istedim. Bazen biz üniversitelere gidip orada konuşmacı oluyoruz. Bir keresinde Anadolu Üniversitesi'nde bilgiye nasıl ulaştığımızı ve bu bilgiyi niçin paylaştığımızla ilgili bir araştırma konusu olmuştu. Bu da bence bir örtük bilgi ve bu bilginin benimle beraber gitmemesi, kalması gerekiyor. Dolayısıyla bunun da paylaşılmasının en güzel yolu sizin sayenizde televizyon kanalları ve bu kitaplarla birlikte bu kuşak ya da bundan sonra gelecek olan kuşaklar okudukça bununla ilgili daha çok araştırma yapabilirler. Belki benim ulaşamadığım, onların ulaşabilecekleri daha derin bilgiler de olabilir. Ama biz aynı zamanda Yaşar Kemal'in doğduğu köylere de giderek bu bilgiyi, onun çocukluk arkadaşlarını, yakınlarını yerinde evini ve işte oradaki camiyi ziyaret ederek daha yakından tanımaya çalıştık. Bu bir

0: Başlangıç oldu tabii ama en azından artık bilinen bir örtük bilgi diyebiliriz.
1: Bu kadim yapı, Kariye Camii'yi özel kılan özellikler dediğimde, sizin o 2000'li yılların başından itibaren dikkat ettiğiniz, orayı gezerken edindiğiniz tecrübe ve bilgilerde eklenerek düşündüğümüzde hangilerini sıralarsınız? Çünkü siz bu yapıyı kitaplardan okumanın yanı sıra birebir tecrübe ederek de, birebir o taşlara dokunarak da belki de her gittiğinizde farklı bir nüansı fark ettiniz. Yani bir kere değil, onlarca kez gezerek oradaki o ufak ayrıntılara vakıf oldunuz.
0: O kadar çok bilgi var ki bu bilgiyi hafızada tutmak biraz zordur. O yüzden Kariye ilgisizliğe tahammül yoktur. Yani oraya sıkça gitmek gerekir. En azından ara ara uğramak gerekir. O bilgileri tazelemek gerekir. Benim en büyük avantajım orada çalışıyor olmam ve her gün otururken yapıyı incelememdi. Ara ara daha önce hiç gözlere takılmamış olan detayları da keşfetme şansını bu şekilde buldum. Hakikaten yapıyı izlerken yapıdaki birçok şifreleri de çözebiliyorsunuz. Bazı resimlerde ikonografik anlam dediğimiz anlamları da okuyabiliyorsunuz. Çünkü resimler yan yana geldiğinde farklı anlamlar da ortaya çıkıyor. Ve bu anlamları ikonografik olarak bildiğinizde bambaşka bir pencerede size açılıyor. Resim programındaki motifler, oradaki stiliz edilmiş haç desenleri, Hazreti İsa'nın yaşamı, oradaki mucizeleri, bunların her birisi İncil'de yazıyor. Ve siz İncil'i orada resimli bir roman gibi hem Yeni Ahit'ten hem de Eski Ahit'ten görebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu bulunmaz bir fırsat ve izledikçe olayın ne kadar daha derin ve anlamlı olduğunu da tam meraklıyla karşınızda görüyorsunuz.
1: Şu biraz önce gösterdiğim 2. Teodosios'a ait sur yapımını anlatan kitabe demişsiniz. Ne anlatıyor bu kitabe de?
0: Bunun da hikayesi benim için çok özel. Bu Teodosios'un 5. yüzyılda kara surlarını yaptırdığında imparatorun kendi adına koydurduğu bir kitabe. Ve bu kitabeden biz hiç haberdar değildik. 93 senesinde Belgrad Kapı'daki kazılar sırasında bulunmuş tesadüfen ama sonra unutulmuş bir kitabe diyebiliriz buna. Biz daha evvel yapmış olduğumuz başka bir kitap çalışmasında İspanyol bir arkadaşımla bu kitabeyle ilgili bilgiye ulaştık. Ama İstanbul'da arkeoloji müzelerinde bu eserin olmadığını, en azından teşhirde olmadığını anladık ve bir dilekçeyle ben İstanbul Arkeoloji Müzelerinden bu kitabenin fotoğrafı için müracaatta bulundum. Ve müze müdürümüz, müze müdür yardımcımız sağ olsunlar çok destek oldular bu konuda. Ve Teodosius'un bir kitabesi olduğunu tekrardan biz bilim dünyasına hatırlatmış olduk. Ve burada ilk kez surlar üzerinde yapılmış olan restorasyonlardan onlarca kitabe varken aslında orayı yaptıran kişinin kitabesinin olduğunu da artık biliyoruz. Mevlevi Hane Kapısı'nın olduğu yerde kapı üzerinde bu kitabenin yeri duruyor. Belki oraya bir kopyasının koyulması oraya geri fotoğraf çeken insanlar için de büyük bir fırsattır olacaktır diye düşünüyorum. Yani orijinalini koymasak bile bir mulajını, kopyasını koyarsak o kapının görüntüsü ve hikayesi daha da zenginleşecektir diye düşünüyorum.
1: Birçok ikona var değil mi içinde?
0: Birçok ikona var. Bunlar tabii mozaikle yapılmış ve taşınamayan türde ikonalar. İkonalar genelde taşınabilir ebatlarda. Ahşaptan yapılıyor. Bazen işte metalden imal ediliyor. Ama Kahire'deki ikonaları biz mozaik ve fresk olarak görüyoruz. İkon, eikon, Yunanca bir tabir. Resim, suret ve tasvir anlamına gelmekte. Yani burada tasvirler var. Bu tasvirlerle bir dini hikaye, azizler, azizeler, bazen imparatorlar, imparatoriçeler, onların resimleri ebedi olarak oraya işlenmiş ve yüzlerce yıldır halen mevcut bir şekilde karşımızda duruyor. Ama bazı resimler tahrip olmuş. Camiye dönmesiyle beraber bunların üzeri bir tahta kepenkle ya da badana yapılarak kapatılmış. Kimi yerleri alçıyla kapatılıyor. 1948 ve 58 senesinde yapılan restorasyon ki çok ciddi bir restorasyon 10 yıl kadar sürüyor. Bu esnada tüm mozaikler açılıyor. Yani Ayasofya'da bazı mozaikler hala kapalıdır. üst galeri kısmındaki bölümlerde belki tonlarca mozaiği biz şu anda göremiyoruz. Üzerindeki kalem işleri yine Osmanlı eseridir.

0: alanlarında koruması icap ediyor ama kısım kısım bazı açıklıklardan mozaikleri görebiliyoruz. Karede ise böyle bir sıkıntı yok. Tamamı açılmış bir şekilde hepsini görmek mümkün.
1: Bu tasvirlerde, resimlerde peki paganizm etkisi söz konusu mu?
0: Mutlaka. Az önce freslerde geziyordu. Bir Yunus'un üzerine oturmuş bir adam vardı ya da kadın tasviri vardı. Bunlar mesela pagan kültüründen gelen mitolojik hikayeler. Hmm. Ama yine de Hristiyanlık içerisinde yer edinmişler. Belki paganizmin devamı gibi Hristiyanlık bunları kullanmakta.
1: Bu tasvir değil mi?
0: Evet, bu tasvirde. Bakın yine Yunus'un ağzında bir insan kafası var. Ama istiridye kabuğu içerisinde oturan bir kişi muhtemelen mitolojik olarak o hikayelerden gelen ve Hristiyanlıkta da son yargının olduğu sahnelerde kullanılmış. Hatta Balat'ta Surp Hıraşlıgebet Kilisesi vardır. Orada da demirden bir kapı var. Kapının üzerinde yine İncil'den sahneler var. Ama bunları yanlış anlayabiliyor okuyucular, uzmanlar. Orada mesela İsa'nın göğe yükselişi diyor. Ama aslında bakıyorsunuz o Poseidon ve eşiyle birlikte köpüklerin üzerinde binmiş olduğu atlı arabasıyla denizlerin üzerinde Bozcaada bölgesinde tabii koşmakta. Yani bunlar bazen Aya Yorgi ile ya da işte Pegasus'la karıştırılabiliyor. Hikayeler hemen hemen aynı gibi ama birisi pagan, birisi Hristiyan ve çok küçük semboller var. Ayırmak için net de ayrıştır bunlar. O detayları bildiğinizde hangisinin pagan, hangisinin Hristiyan tasvir olduğunu anlayabiliyorsunuz.
1: Bu tasvirler üzerinden siz de ifade ettiğiniz Hazreti İsa'nın yaşam ve mucizeleri resmediliyor, anlatılar şeklinde sunuluyor. Biraz onları detaylandıralım mı?
0: Ben ilk yazdığım kitapta da bu konuda gelen insanların, turist ya da yerli misafirlerimiz gezerken orayı anlamak için zorluk çektiklerini gördüm. Ve mutlaka bir kronoloji olması gerekiyordu. Dolayısıyla Hazreti İsa'nın yaşam döngüsü, mesela burada bir Pantokrator İsa var. Kari'nin kelime anlamı sol tarafta bakın Hora, sağ tarafta da Tonzonton, yaşamın mekanı, yaşayanların mekanı, diyarı anlamına gelen bir tasvir. Kadri Mutlak da derler bu tasvire. Bu kronoloji içerisinde Hazreti İsa'nın yaşamından önce Meryem'in olması gerekiyor. Ama biz Meryem'in de daha doğmadan önceki hikayesine burada ulaşabiliyoruz. Mesela Hazreti Zekeriya'nın ellerini havaya kaldırarak Meryem'in anne ve babasının sunularını reddettiği sahneyi görüyoruz ki çocukları olmadıkları için bu aileyi, kutsal aileyi zengin oldukları halde sunularını reddederek onları geri gönderiyor. Çünkü çocuğu olmayan bir kişinin tapınak sunularını kabul etmiyor. Aile Meryem Ana'nın anne babası olacak. Fakat anne kısır olduğu için Meryem mucizevi bir şekilde kısır bir anneden doğacak. Ve sonrasında tabii bir takım yine mucizeleri var. Mesela 6 aylıkken yürümesi gibi Hazreti Meryem'in. Kas ve iskelet sistemi gelişmemiş bir bebek 6 aylıkken 7 adım atıp yürümeye başlayınca annesi endişeyle onu alıp kucağına o günahkar toprakları basmaması gerektiğini ve daha zamanının gelmediğini söyler. 3 yaşına geldiğinde tapınağa verilmesi söz konusudur. Tapınağa verilir. Tapınakta dini eğitim almaya başlar. Ergenlik çağına kadar tapınakta kalır. Ve bu dönemi anlatan İslam tarihinde, İslam mimarisinde ve Meryem suresinde bir takım karşımıza çıkan çok açıklayıcı metinler ve bilgiler de vardır. Mesela Sultanahmet Camii'ne gittiğimizde ben misafirlerime hemen mihrabın üzerindeki yazının Zekeriya peygamberle Hazreti Meryem'le ilişkili olduğunu ve Zekeriya'nın ne zaman tapınağa girerse her zaman Meryem'e getirilmiş bir parça kutsal ekmek, man olduğunu yazdığını söylerim. Ki bu çok önemlidir. Yani bir Hristiyan hikayesini burada caminin içerisinde en kutsal yerde, mihrabın üzerinde bir kitabede okumak mümkün. Hemen mozaik sahnede bakın Hazreti İsa'nın kubbe içerisinde, o dilimde, her bir dilimin içerisinde atalarını görüyoruz. Alt kısımda ise Hazreti Yakup'un oğulları bulunmakta. Onun altında da Meryem Ana ve Hazreti İsa karşımıza çıkıyor. Bu da en yüksek olan mozaik panodur. karede görebileceğimiz.
1: Bu etrafındaki atalar dediğiniz

0: ataları hemen Hazreti İsa'nın tam altında Adem Aleyhisselam'ı görüyoruz. Uzun sakallı. Onun hemen yanında üçüncü kişi Nuh peygamber. Nuh'un da elinde bir gemi vardır. Nuh'un gemisi olarak kutsal metinlerde geçen ve o afetin yaşandığı dönemde insanların ve hayvanların kurtarıldığı afet sonrasında o neslin yürümesi için sağ bırakıldığı, yapmış olduğu geminin bir tasviridir. Dikkatli bakıldığında Hazreti Adem'in de ayaklarının altında bir yılan figürü vardır. Yılanı çiğner çünkü insanoğlunu günaha teşvik eden, yasak elmayı yedikten sonra bilgelikle beraber cennetten kovmasını sağlayan yılan burada cezalandırılır.
1: Binlerce sene öncesinde tasvirlerle bu denli fazla şeyin anlatılması mucizevi geliyor kulağa. Devasa geliyor kulağa. Yani bugünün koşulları değil, çok eski bir dönemde bu tasvirler, bu ikonalar gerçekten tahminlerin ötesinde şeyi bizlerle buluşturuyor.
0: Tabii ilkel insanlar da tasvirler çizmişler. Binlerce yıllık petroglif dediğimiz taş üzerine, kaya üzerine kazımalardan tutun da yine boyayla yapılmış olan hayvan ve insan figürleri ama daha çok böyle çöp adam şeklinde ama güzel boğalar, güzel geyikler çizerek oradaki hayvanın da kutsiyetini ön plana çıkartmışlar. Buranın özelliği daha gelişmiş olması. İki boyutun, üç boyutun, özellikle üç boyutlu resim sanatının burada kullanıldığını görüyoruz ve seçtikleri renklerle, kullanmış oldukları desenlerle teolojik emrin dışına asla çıkmıyorlar. Semavi olan dinlerin emrettiğinin uygulandığını görüyoruz. Mesela renk konusunda da bu konuda çok hassaslar. İnsan tasvirleri yaparken genelde Hazreti İsa'nın Lentulus'un yazmış olduğu bir mektuptan yola çıkarak resmedildiğini biliyoruz. Hazreti İsa Lentulus'un, ajanlık için gelen Lentulus'un tasvirlerinde dik açık alınlı, muntazam burunlu diyerek Hazreti İsa'nın tasvirini yapmış. Ve hani o polislerin robot resim çizdikleri gibi bu tasvirle beraber bazı ikonalar oluşmuş ama en bilindik ikona Hazreti İsa'nın bir mucizeyle kendi yüzünü sildiği ve yüzün mendile geçtiği ikonasıdır. İnsan eliyle yapılmamış bir ikonadır bu. O yüzden özeldir. Mandilyon denilen bu tasvir, bugün Rusya'da da görürüz bunu. İstanbul'daki bazı Ortodoks kiliselerinde de sıklıkla karşımıza çıkar. Hazreti İsa hiç resim, kalem, boya kullanmadan sadece yüzünü silip mucize gösterecek olan bir ikonla doğmasına sebep olmuş. Ve bu ikonayı gören, dokunan herkes şifa bulmuş, mucize beklemiş ve çoğunun duası karşılığını bulmuş.
1: Sizi en fazla etkileyen ikona dediğimde hangilerini öne çıkarırsınız?
0: Benim tabii ki en çok sevdiğim ikonların arasında Hazreti Meryem'in ölümüyle ilgili bir kimesiz sahnesi vardır ki bu sahnede Hazreti Meryem son yolculuğuna uğurlanırken 15. yüzyıldan sonra bu sahneye eklenmiş bir figür vardır. Kahire'deki tabii ki öncesi olduğu için o figürü görmüyoruz ama modern ikonlarda 16, 17, 18, 20, 21. yüzyılda hala yapılan ikonlarda Hazreti Meryem'in yatağını devirmeye çalışan bir Yahudinin ellerinin kesildiğini görürüz. Baş melek Mikael kılıcıyla ellerini keser ve onun Meryem'in yatağına dokunmasını engeller. Oluk oluk kanlar ellerinden dökülürken o kişinin de art niyetinin cezası bedelini ödemiş olur. Bu sonradan eklenen bir tasvir fakat resimdeki denge, oradaki azizler, havariler ama en duygusal olan Hazreti İsa'nın gökyüzünden gelerek bir mandorla içerisinde annesinin ruhunu bir bebek gibi kucak, annesi ruhu olarak bebek olarak tasvir ediliyor ve İsa bunu kucaklayıp cennete yine melekler eşliğinde çekilerek götürülmesi sahnesi. Resimdeki denge yine o üç boyut ve ters perspektifin burada detayları. Altında hemen mermerden oyma kuş motifleri, meyve motifleri de vardır. Bunların da yine sembolik anlamlarıyla baktığımızda resmin o perspektifini, detaylarını daha da derinleştiren ve kilise olarak yapıldığı dönemde naos dediğimiz bölümü en güzel süsleyen unsurlardan bir tanesi. Tabii hepsi özel, hepsi çok güzel. Bir de

0: Fres dediğimiz bölümde Anastasis dediğimiz sahne en gösterişli olan Hazreti İsa'nın Adem ile Havva'yı mezardan diriltmesi sahnesidir ki hakikaten çok etkileyicidir. Kral ve peygamberler bir tarafta, Habil ve inançlı kişiler bir tarafta ama ayağının altında bir siyah adam, elleri ayakları bağlanmış, bu şeytanı tasvir ederek Hades'in içerisinde ölümlerin diyarının artık bittiğini, yargının başlangıcını ve ölümün bir ağaçtan geldiğini ve tekrar bir ağaçtan da dirilişin geleceğinin mesajını vermesidir.
1: Biraz çevresini de konuşalım bu kariyerinin. Çevresi de önemli tarihi oluşumlardan ibaret çünkü.
0: Bu konu benim yıllardır kafa yorduğum bir başka konuydu. Çünkü Kari'yi gezmek için gelen orayı görüp gidiyordu. Tabi o bölgede Edirne kapısı vardır ki çok önemlidir. Kara gümrüğünün giriş kapısıdır. Hadrianopolis'e giden istikamette bugün hala ayakta olan ve gezebildiğimiz, detayları üzerinde araştırabildiğimiz bir yapıdır. Mihrimah Sultan Camii'nin hemen yanında. Edirne'ye gidenler o kapıdan çıkıyordu ya da oradan geliyorlardı. Culus törenlerinde padişahlar bu kapıyı kullanılardı. Karayolundan gidip gelirken bu kapı kullanılıyordu. Ve Edirne kapısının hemen olduğu bölge İlistrius, Harisius adında zengin bir adamın bağışlamış olduğu araziden bahsedilir. Kari'nin de yapıldığı yer olarak. Bu kişinin benim araştırmalarım esnasında kim olduğunu ben buldum. Mavi takımın patronu. Bu kişi Theodosius surlarının yapımı sırasında kendisi ve grubunu çalıştırarak kentin korunması için çok büyük katkıda bulunmuşlar. Dolayısıyla bu kapı muhtemelen maviye boyanmıştı. Çünkü Mevlivane kapısının kırmızı kapı olarak kırmızı kapı olduğunu biliyoruz. Ve kırmızı kapı kırmızı renkliydi. Ben yine geçen en son yazmış olduğum kitapta kapının üzerinde halen boya kalıntıları olduğunu da tespit ettim. Yani bugün gitsek çok az da olsa kırmızı rengi orada görmek mümkün. Ama bunu bilmediğimiz için pazarlayamıyoruz. Yani bakın kırmızı kapıda hala kırmızı boyalar var. Ve yabancı misafirlerimiz bazen şu geziyi istiyor bizden. Sur kapıları gezisi. Yani orası bir günlük bir rota. 7,5 kilometre uzunluğunda Ayvansaray'dan Marmara Denizi'ne, Zeytinburnu'na kadar yürüyorsunuz ve büyük bir keyifle bu kapıları yakından tanıma şansınız var. Ama kapı üzerinde boy olduğunu bilmek hakikaten çok keyifli. Yine Edirne kapıya çok yakın Tekfur Sarayımız vardır. Tekfur Sarayı Bizans'tan günümüze gelebilmiş olan saray kompleksleri içerisinde en yüksekteki pavyon kısmı olarak bugün bir Çini müzesi olarak gezilebiliyor. İçerisinde Tekfur Sarayı Çini atölyesi olduğu dönemde orada yapılan İznik ustaların yapmış olduğu bir kısım Çinilerin teşhir edildi. Çini sanatı ile ilgili bilgilerin verildi. Önemli bir yapı oldu. Burası gezilebiliyor. Oradan yürüyüp aşağıya doğru devam ettiğimizde Ayvansaray'a doğru yine Anemas adında bir yapıyı görüyoruz ki o da saray kompleksi içerisinde kalır. Buraya zindan denilir genel olarak. Hani Anemas zindanı diye bildiğimiz 400 aşkın filmin çekildiği 3 kat olarak düşünün toprak altında olan ve restorasyonu devam eden, açıldığında eminim yurt dışından çok insanın ziyaret için buraya gelip görmek isteyebileceği biraz da mistik bir tarafı olan yapı. Balat'a adını veren saray, yani Vilaherna Sarayı dediğimiz saray, toprak altında kalan, kah toprak üzerinde kah toprak altında geniş alanı kaplayan bu bölüm Palatyon deniliyor. Palas adı, Palatyon adı köken olarak buradan geliyor. Bugün Balat aslında Palatyon kelimesinin Türkçeleşmiş günümüzde kullanılan halk arasındaki ağzı.
1: O bölgenin tarihi önemi yüksek değil mi? Edirne Kapı, Balat, Ayvansaray.
0: Edirne Kapı bölgesi Konstantin surlarının dışındaydı. Konstantin 4. yüzyılda inşa etmiş olduğu surlarla kenti genişletti. Yani 2. yüzyıldaki Septimus Severus'un surları küçüktü. Bir köy statüsünde diyebileceğimiz yapı daha da genişletilmişti. Ama 5. yüzyılda Edirne Kapı'ya kadar ulaştı. Dolayısıyla yapılan tüm saldırılarda kent içerisindeki yağmaları engellemek için surların 2,5 kilometre batıya taşınması gerekiyordu. Bunun için de olağanüstü bir iş gücü, olağanüstü bir mühendislik ve işbirliği gerekiyordu. Bu gruplar da çalışarak bunu tamamlamışlar ve sur içerisinde Yine onlar

0: Gece kilise sarnıç yapıları, çünkü su çok önemli. Hatta Edirne Kapı Karagümrük Stadı'nın olduğu yer Bizans'ın üzeri açık bir su sarnıcıdır. Yine Yavuz Sultan Selim'de üzeri açık bir su sarnıcı görürüz. Ya da Koca Mustafa Paşa'da Mokyos adındaki bir diğer sarnıç içerisinde küçük bir köy vardır adeta. Sosyal tesislerle bir yerde basketbol oynanır, bir yerde sağlık ocağı vardır, bir yerde mescidi, camisi görebilirsiniz. Hatta yürüyüş yapanlar, spor yapanlar bu açık hava sahnenin içerisinde belki tarihi geçmişini bilmeden oranın sosyal imkanlarından faydalanır ama yine binlerce yıllık geçmişiyle aslında İstanbul'umuzun çok önemli noktalarından bir tanesidir.
1: Bugün bile çok görkemli, çok ihtişamlı. Yani o Edirne Kapı, biraz daha ötesinde Ayvansaray, aşağısı Çırçır diye geçiyor. Diğer yandan Balat, ifade ettiğiniz gibi. Epey de güzelleşti oralar. Yani hep güzeldi, hep tarihi doku vardı. O gezdiğinizde o hikayeyi görüyordunuz, hikayenin içine çekiliyordunuz. Ama son dönemde epey de çalışmalar yapıldı orada.
0: Şu anda İstanbul'da en çok ziyaret edilen yer diyebiliriz. Fener ve Balat bölgesi, Ayvansaray'la birlikte, renkli evleriyle, oradaki tarihi yapılarıyla hem Osmanlı dönemini hem Roma, Bizans denilen o dönemi de anlatan geniş yelpazede tüm gün harcayabileceğiniz, hatta iki gün geçirebileceğiniz konsepte sahip bir yer. Hakikaten çok önemli. Bir Türk mahallesi vardır Ayvansaray'da. Hemen ön tarafında hem beden suru hem de siper suru dediğimiz İstanbul'un deniz suruyla kara surunun kusurlarının birleştiği noktada sahabelerin de olduğu bir yerdir. Sahabe türbeleri de orada vardır ve o kapı eğri kapıyla hemen iki surun birleştiği noktadaki alan bugün birçok savaş sahnelerinin de, tarihte okuduğumuz savaşların da yaşandığı bir yerdir. İşte 15 Haziran 1410 senesi de Osmanlı tarihinde Fetret döneminin mesela bir savaşını ve yine o savaşın burada yapıldığını da biliyoruz. Kozmidyon Meydan Muharebesi Çelebiler arasında orada yapılıyor. Yine Aleksiyat burada yazılıyor. Aleksiyat'ın yazıldığı yer Kahire'ye çok yakın, Odalar Camii dediğimiz yerde. Anna Komnena, 1. Alexios'un kızı, oraya kapatılıyor. Yani soylular da hapis ediliyor. Anamas da bir dönem bir hapishane olarak kullanılmış. O yüzden sanki zindan olarak yapılmış gibi söylenir. Aslında bir kuleye kapatılıyor oradaki soylular. Ama Anna Komnena'nın bizler için çok önemli bir kitabı vardır bu Aleksiyat içerisinde. Hem Haçlı seferlerini okursunuz, hem tarihi anlamda, kültürel anlamda birçok detayın bir arada verildiği çok değerli bir eserdir.
1: Şimdi Haçlı seferleri demişken, özellikle bu Haçlı seferleri de yanılmıyorsam dördüncüsüydü. Epey bir tahribat oluyor, talan ediliyor. Yine Kahire ve o bölge bundan nasibini alıyor mu? Yani bir tahribat oluşuyor mu buradaki tarihi noktalarda?
0: Dördüncü Haçlı Seferleri'yle ilgili de bizim bir kitabımız var. Erhan Altan'la beraber yazmış olduğumuz. Sırf bu dönemi anlatmıştık biz o kitapta. İstanbul'un bu dönemi de konuşulmuyordu. Bakın bu konudaki ilk kitaptır. Bugün üniversitelerde bir kaynak kitap olarak kullanılıyor. Bu dönemi anlatan insanlar artık o kitaptan faydalanıyorlar. Çünkü içerisinde İstanbul'dan çalınan birçok eser, bugün hala var olan Venedik'te Quadriga dediğimiz dört at mesela, tetrak dörtlüsü dediğimiz porfirden yapılma dört kişinin birbirinin omuzunu tutunarak dörtlü birliği, yani tetrak bir sistem, Konstantin döneminde yapılmış. İki Augustus, iki Sezar olarak onların bir tasviri vardır. Bugün Venedik'te orijinalleri kilise içerisindeki galeride saklanırken meydanda ise replikaları durmaktadır. Hem bronz atların hem de bu mermerden yapılma, kırmızı renkli porfirden yapılma tetrak dörtlüsü İstanbul'dan gitme. Yani bu dönemde İstanbul aslında boşaltılmış. Kiliselerde yağmalanıyor. Saraylar soyup soğana çevriliyor. Ve 57 sene çok uzun bir dönem. 57 yılın içerisinde saklanmış ne varsa muhtemelen tek tek bunlar tespit edip bulundu. Ve ilk önce savaş borcu, kuşatma borcu olarak bir tahsilat yapıldı. Ama sonrasında bir zenginlik olarak batıya aktarıldı. Tabi bu eserlerin içerisinde belki

0: Yatırımcıların en büyük amacı bir an önce bunları paraya çevirmek. Elindeki her şeyi, bazen metalleri bile eriterek paraya çevirmek için büyük yağma yapmışlar.
1: Yine Kariye'deki ikonolar ve tasvirler üzerinden de bazı noktalara temas edelim. Şimdi Hazreti Meryem üzerinden konuşalım. Görseller var, onları da sevgili izleyenlerle buluşturacağım. Hazreti Meryem'in 4 İncil'de olmayan yaşam hikayelerini detaylandıralım. Görsellerde gelecek, üzerine konuşalım.
0: Hazreti Meryem'in yaşam hikayesi hakikaten çok ilginç. 4 İncil dediğimiz Matta, Markus, Luka ve Yohanna ya da genel adıyla kanonik dediğimiz, yani kanuni olan, kanunun izin verdiği, tanıdığı ama bir de tanımamış olduğu İnciller ya da sözde İncil dediğimiz mektuplar bulunmakta. Bu mektuplarda dönemin tanıkları yaşadıkları olayları aktarıyorlar. Ama aktardıkları bilgiler arasında çok farklı ifadeler ve çelişkiler de olabiliyor. O yüzden 4 İncil sinoptik dediğimiz birbirinin benzeri ifadeler içerdiğinden bunlar kilisenin, ruhanilerin net bir şekilde karar vererek aslında kabul ettikleri ama bunun dışında o sözde olan İncil'leri ise reddettikleri bir dönem vardır. Ve bu dönemde sözde İncil'ler tanınmaz. Tanınmadığı için de kilise resim programı içerisinde yer almaz. Yani biz Meryem'in yaşam döngüsünü görmeyiz. Sadece Hazreti İsa'nın hikayesiyle birlikte yapmış olduğu mucizeleri görebiliriz. Ama Meryem Ana'nın hayat hikayesinde İncil'de görmediğimiz bir o kadar önemli Hazreti Yusuf'la nişanlanması, Hazreti Yusuf'un 4 çocuğunun olması. Yani bu konuları biz sadece biz bilmiyor değiliz. Bunları Hristiyan olan vatandaşlar da bilmiyor. Ben bunun tanıklığını çok kez yaşadım. Çok yaşlı, belli bir yaşa gelmiş, Hristiyan olarak ömrünü geçirmiş ama 4 İncil'den yola çıkarak bu dini konuları tamamlamış olduğu için sözde İncil'lerden faydalanmamışlar. James'in ve Yakup'un çocukluk İncil dediğimiz İncil'lerde o kadar güzel anlatıyor ki bu dönemleri. Biz bunları da Kari'nin mozaiklerinde görebiliyoruz. Ve bir kronolojik sıra halinde Meryem'in doğumundan itibaren tapınağa verilmesi, tapınakta yün bir çileği alması, perde örmesi için 7 bakire kızla...
1: Şu yün bir çileği
0: evet,
1: alışı.
0: Yün çileği alması.
1: Şöyle gösterelim. Nedir bu? Bunu anlatalım biraz.
0: Bu Hazreti Meryem'in ve diğer bakire kızların seçilerek tapınakta tapınak için örülecek olan bir perdenin yapılması için kendilerine verilen yün çilesi. Bu çileyle Meryem ve diğer kızlar bir perde yapmaları gerekiyor ki bu perdenin görevi çok kutsal. Sinagoglarda, çadır tapınakta özellikle iki bölüm vardı. Bir bölüm devir, bir bölüm heykel dediğimiz alan. Bir yerde ibadet yapılırken, bir yerde ise din adamları mukaddes emanetlerle, eşyalarla ritüel için hazırlık yaparlardı. Bu bölümü ayırması için bir perde yapılmıştı ki bu perdede en az sinagog ve yapısı kadar, oradaki tapınak kadar kutsal bir alandı.
1: Bu tapınağa verilmesi.
0: Evet, tapınağa verilirken görüyoruz. Aslında dikkatli baktığımızda burada iki kez Hazreti Meryem'i görme şansımız var. Bir, kutsal aile tapınağa getiriyor Meryem'i. İlk önce bu aileyi 3 yıl kadar zaman önce reddeden Zekeriya onu kabul ediyor tapınağa. Çünkü biliyor ki Zekeriya, Meryem gelecekte birçok mucizeye aracılık edecek ve onu tapınağa kabul ediyor. Tapınağın hemen içerisinde o resimde olduğu gibi yukarıda Meryem bir tahta oturuluyor. Tahta oturarak Meryem din eğitimini alacak ve orada her gün kendisine bir meleğin getirdiği yiyecekle beslenecek.
1: Burada da ilk 7 adımı.
0: Evet, bu yine Meryem'in çocukluk hikayesinde geçen ilk 7 adım atması. Ayakkabısı kırmızı renklidir Meryem'in. Üzerinde lacivert bir elbisesi bulunmaktadır. Annesinin ise daha kırmızımsı bir elbisesi olduğunu, ananın. Ve ikonlara baktığımızda Meryem'le annesinin aslında ayrımında bu renklerin çok faydalı olduğunu görürüz. Çünkü kıyafet de resimle ilgili ipuçları veriyor. Ben bu kitabı çalışırken şunu fark ettim. Burada Elizabeth de Meryem'den akraba olan

0: Elizabeth aynı zamanda Hazreti Zekeriya'nın da eşi ve Vaftiz Yahya'nın da annesi oluyor. Elizabeth'in Kahire'de iki farklı elbiseyle mozaikten tasvirlerin olduğunu fark ettim. Birisi Yusuf'un rüyasında Anna geleneksel anlamda kırmızı renkli kıyafetiyle karşımıza çıkarken, bir diğer sahnede Romalı askerlerden kaçarken Anna oğlu Zekeriya ile beraber mucizevi bir şekilde kurtuluyor. Ama burada aynı Meryem'in kıyafeti gibi. Yani monogramlar ve üzerindeki yazı olmasa baktığınızda direkt Meryem Ana diyebileceğiniz bir tasvir. Çok benziyor. Ve bir de az önceki yün çilesinin aslında kronolojik olarak sırayı bozduğunu fark ettim. O Meryem'in ve Yusuf'un nişanından sonra gerçekleşen bir konu bu. Fakat nedense buradaki resim programında, belki de Metokles'in düşüncelerinde böyle yer aldı. Dış narteks ile iç narteks kapısı arasında bulunan, yani batı cephesinde bulunan kemer aynasının içerisindeki çok da güzel bir tasvirdir.
1: Doğumu.
0: Meryem'in doğumu, Hazreti İsa'nın doğumu kadar meşhur değil. Bakın Hazreti İsa'nın doğumu her sene büyük şenliklerle, büyük grupların kiliselere giderek kutlamalar yaparak andığı bir gündür. 24'ünü 25'ine bağlayan gece Aralık ayında her yıl İstanbul'da da mesela bu tür geziler ve kutlamalar yapılıyor. Hazreti İsa'nın doğumu kutlanırken Meryem Ana'nın doğumunu kimse hatırlamıyor. Ve Meryem'in ölümü 15 Ağustos'tur. 15 Ağustos hatırlanırken doğumuyla ilgili herhangi bir bilgi maalesef o apokrif kaynaklarda olduğu için pek anılmamış, o şekilde bırakılmış.
1: Eserde birçok mozaik kullanmışsınız. Yer alan mozaikleri eserde de kullanıp anlatmışsınız.
0: Tabii her resim ve her konu bir araya gelmedi. Yalnız önemli olan bazı detaylardan bahsettik. Normalde tabii resimler girdiği zaman içine 200 sayfa 400 sayfaya çıkıyor. 400 sayfa 800 sayfaya çıkıyor. Çünkü olağanüstü güzel resimler var. Ve her bir mozaik büyük sayfalar şeklinde yapılmayı da hak ediyor. Aslında biraz haksızlık gibi geliyor. Çünkü tessera dediğimiz, bakın burada keklik figürleri vardır. Mesela keklik de yine mitolojik bir hikayedir. Hatta kekliğin hilebaz olduğunu, hilekar olduğunu kimse bilmez. Buradaki konularda onlardan da biraz bahsettim. Keklik diğer kuşların yumurtasını çalar. Onlara annelik eder. Ama yumurta kabuğunu kırdığında çıkan kuşlar öz annesinin sesini duyduğunda direkt ona kaçar. Belki de yine teolojik anlamda bir semboldü bu. Bu anlamı vurgulamak için oraya bir keklik motifi yapıldı. Yine tavus kuşları, sümbüller, Kahire'nin içerisinde görebileceğimiz envai çeşit hayvanın ve bitkinin olduğu bize stilize olarak sunulmuş. Ama o detaylarda hakikaten insan bir ömür geçirse yapının içerisinde, orayı anlamak için, çözmek için uğraşsa bir o kadar da zevk alıyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Kahire kitabınız da hayırlı olsun. Okuyucusu bol olsun, takip edeni çok olsun. Zaten merak edilen bir konu. Siz dediniz ki inanılmaz bir ilgi var Kahire Camisi'ne yönelik. Eminim bu eser de o ilgiyle bütünleşecektir.
0: İnşallah. Kahire benim çok sevdiğim bir yapı ve hem bizim insanlarımız hem yabancıların değerini vermek için gelip ziyaret ettikleri ve daha da çok insanın bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yeri Edirne Kapı'da. Merak edenler gelsinler. Bugün müze gibi kullanılmasa, orası aslında ziyaret alanı olarak açık. Hani şöyle ikiye bölündü. Bir, ibadet için gelenler için özel kapatılıyor. Ziyaret için gelenler için ise özel olarak ziyarete açılıyor. Hem orayı bir gezi alanı gibi görmek hem de ibadet etmek mümkün. Yani kilise cami ruhunu burada yaşatıyoruz ve o kültürü aldığımız emaneti en güzel şekilde sunuyoruz. Bu da bizim için Kültür ve Turizm Bakanlığımız yapmış olduğu büyük bir katkı oldu.
1: Bir başka yayını da tam yerinden yapalım. Kahire Camii'nden yapalım. detaylı bir şekilde o mozaikleri, o ikonaları anlatmanızı rica edelim. Hem yerinden sevgili izleyenlere de daha güzel ulaşmış oluruz.
0: Bunu yapmak daha anlamlı oluyor çünkü yerinde konuşmak ve göstermek, belki işaret etmek hakikaten izleyenler için de

0: faydalı olacaktır diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim evvel zaman içinde de bu hafta Kariye Camisi'ni işledik. İkonaları, mozaikleri araştırmacı yazar Selçuk Eroc'un hocamız bizlere anlattı. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 18. Kocaeli, Bursa ve Balıkesir 27, Sakarya 26. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 12. Konya ve Sivas 27, Kayseri 29, Nevşehir 26. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 18. Denizli, Aydın, Muğla ve Manisa 31. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 23. Mersin 31, Adana ve Kahramanmaraş 33, Hatay 30. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 22. Bolu ve Karabük 24, Rize ve Samsun 25. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 10. Malatya 32, Erzincan 30, Van 26, Ardahan 24. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 18. Mardin 32, Şanlıurfa ve Diyarbakır 35 ve Siirt 34 derece.

0: okullar açılıyor. Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Danone altılı süt 85 lira, Seyidoğlu tahin ve pekmez çeşitleri 119 lira. Hep ucuz.

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
2: Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle dört mevsim konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
3: Genel izleyici için uygundur.
4: Kuzu Grup, sır küpünü sunar.

Hoş geldiniz efendim. Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünde beraberiz. Kaybedenin olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etap her doğru yanıt 5 puan değerinde. 2. etap 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. 3. etapta butonlar devreye giriyor. Her yanıtımız 10 puan üstünden değerlendiriliyor. Toplamda gizlediğimiz şifre cümleyi en yüksek puan alarak kazanan yarışmacımızın temsil ettiği okula da hediyelerimizi gönderiyoruz. Peki hediyelerimiz gidiyor mu? Sır Küpü A Para ailesi olarak miniklerimizin eline hediye setleri ve kitaplar ulaşmaya başladı. Onlar da bize görüntülerini göndermeye başladı. Gönülden

teşekkür ediyoruz. Tüm katkısı olan arkadaşlarımıza, yarışmacılarımıza, ekip arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hemen görüntülerimizi izlemeye geçiyoruz.

üzere düzenleniyor. İlk kitaplar sahiplerine ulaştı. Malatya Orduzu Nadire Dernek Ortaokulu'nda okuyan pırıl pırıl çocuklarımız kitaplarına kavuştular.

0: Evet efendim, kaybedenin olmadığı yarışma sır küpündeyiz. İki yeni yarışmacımız var. Hemen dönüyorum yarışmacılarımızı tanımaya. Atakan Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Murat Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Murat Bey hemen sizi tanıyalım.
2: Merhaba, ben Murat Bora. 45 yaşındayım. Güvenlik görevlisiyim. Evliyim, bir oğlum var. Tamam. Umarım güzel bir yarışma çıkartırız.
0: Umarım. Var mıdır bulmaca ile ilginiz, kelimelerle nasıl? Sever
2: evet,
0: misiniz?
2: Evet, takip ediyorum. Bulmaca çözmeyi severim. Kelime oyunları çözmeyi severim.
0: Hobileriniz arasında.
2: Evet.
0: Peki. Hemen dönüyorum. Atakan Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sizi tanıyalım.
1: Tanıyalım. 22 yaşındayım. Kadir Has Üniversitesi'nde yönetim bilişim sistemleri okuyorum. 3. sınıfım.
0: Yönetim bilişim sistemleri.
1: Aynen. Bilgisayar ekonomi karışık diyebiliriz.
0: Harika.
1: Basketbol oynuyorum 10 yıldır. Üniversitemde takım kaptanıyım. Çok dışarıda iyi. Okulun yanında çalışıyorum. Üniversiteye destek olmak için.
0: Eğitiminize destek olsun diye.
1: Aynen o tarz.
0: Harika.
1: Genelde bilgi yarışmalarıyla aram iyidir. Problem çözmeyi severim.
0: Çok iyi. Kelimeleri seviyorsunuz.
1: Aynen, aram iyidir.
0: Bulmaca da seviyorsunuz. Peki neyi yaptınız, geldiniz?
1: Teşekkür
0: destek
1: ederiz.
0: Oluyorsunuz okullarımıza. Hemen Türkiye haritasını açalım o zaman. Ve Türkiye haritasından birer il belirleyelim. Evet. Murat Bey, bir kere butona basmanızı rica ediyorum. Kırşehir, Bayburt dedi, Şanlıurfa, Bingöl, Van, Giresun. Giresun'da bir okulumuza gidiyoruz. Şevin Karahisar İmam Hatip Ortaokulu'na gidiyoruz. Hı hı. Giresun adına yarışıyor olacaksınız. Evet. Hemen Türkiye haritamızı tekrar açıyoruz ve Atakan Bey, butona bir kere basmanızı rica ediyorum. Bakalım hangi il gelecek ve hangi okulu temsil edeceğiz. Evet, Sivas geldi. Sivas'ta Güneşşehit Uzman Çavuş Saadettin Yazıcı ilk ortaokulunu temsil ediyoruz bu bölümde. Evet, o zaman sır küpünün hazırsak birinci etabını başlatalım mı?
1: Başlatalım.
2: Başlayalım.
0: Efendim, her doğru yanıtın 5 puan olduğu birinci etaba geçiyoruz.

0: birlikteyiz. Birinci etabı başlatıyoruz. Her doğru yanıtımız 5 puan değerinde olacak. 1'den 25'e kadar ilk 25 soru üstünden yarışacağız. Hemen tablomuzu açıyoruz. Bakalım kaç soru, kaç sorudan oluşan bir tablomuz var. 55 soru üstünden yarışacağız. Bütün çengel bulmaca süresince, fakat ilk etabı 1 ile 25 arasında tamamlayacağız. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Murat Bey, sizinle başlıyoruz. Kaç numaralı soruyu açarak başlayalım?
1: 1 ile başlayalım.
0: 1 ile başlayalım. Direkt gelsin 1 numaralı sorumuz. Sorunuz geliyor, okuyorum. Bir durum veya olayın gerçekleşmesini ummak. Süreniz başladı.
1: İstemek, dilemek diyorum ama onlar sığmıyor galiba.
0: İstemek, dilemek de olabilir ama burada istemek, dilemek dışında bir durumdayız biz. Nasıl bir durumdayız? Bir harf açalım. B ile başlıyor. Süreyi Atakan Bey sizin için başlatıyoruz ve başlattık. Bir durum bu.
2: Beklenti.
0: Beklenti doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Orada saydınız ama değil mi? Oturdun mu diye. Ufak beklenti. Bir... Küçük harikasınız. Çok iyi bir düzenleme sağlamasını yaptınız. Sizle devam edelim. Kaç tane soruyu açalım?
2: 10 numarayı açalım.
0: 10 numarayı açalım bakalım. Güzel. Birazcık da destek alalım. İkinci harfini kullanalım. Devletin varlığını sürdürmesi, toprak bütünlüğünü koruması, tehditlere karşı ayakta kalmasını arıyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Devletin
2: varlığını sürdürmesi,
0: toprak bütünlüğünü
2: koruması. Beka mıdır?
0: Bekadır tabii ki. Devletin bekasını sürdürmesi bu dönemde de çok önemsediğimiz, çok önem verdiğimiz bir durum, devlet bekasıydı. Saklı olan kelimemiz. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 18.
0: 18'e gidiyoruz. Çok güzel bir 4 harfli sorumuz geliyor. Hemen açıyoruz. Bitkilerden sızan, hava ile temas edince yapıştırma özelliğine sahip olan bir maddeyi soruyoruz. Ne olabilir? Süre başladı.
2: Ya sanki aklımda bir kelime var ama buraya uymuyor.
0: Biraz kırpalım.
2: Kırpalım mı? Vallahi buraya uyduramadık maalesef.
0: Zaten süremizi bitirdik. Aynen. Biz o zaman bir harf açalım. Murat Bey, sizin için süreyi başlatacağım. Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Harfimizi açtık, süreyi başlattık. Atakan Bey, yaklaştı mı aklınızdaki kelime?
1: Zamk diyeceğim.
0: Zamk doğru yanıttı.
2: Bravo.
0: Siz ne düşünmüştünüz?
2: Ben reçine ilk aklıma gelmişti.
0: Reçine.
2: Ağaçlar akan.
0: Bitkisel deyince reçine de daha doğru. Çünkü zamk yapıştırıcı, çok bitki deyince biraz akla gelmiyor ama harikasınız. Çok doğru düşünmüşsünüz. Size devam edelim Murat Bey. Kaç tane soruyu açalım?
1: Kaç olsun? 12.
0: 12. Açılmış yerlerden destek alın. Peki. Geliyor 12 numaralı soru. Denizlerle çevrili, çevresindeki adalara göre asıl daha büyük olan kara kütlesi. Süre başladı. İpucu vereyim, burası bir karaymış belli.
1: Ana kara.
0: Ana kara tabii ki doğru. Bir kara dedik, denizlerle çevrili, diğer bölgelere göre de asıl büyük olan kara parçası ana karaydı. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 4 olsun.
0: 4 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 4 numara. İlginç bir soru gelecek. Suratsız, çirkin, yüzünde nur olmayan. Süreyi başlattık.
1: Aklıma bir şey gelmiyor ama.
0: Atakan Bey bakıyor oradan, ben buldum. Bana gelin der gibi. Biz bir harf açalım. Atakan Bey rahat bulursunuz bunu. Hani ya bu çok yakışıklıdır biraz... Bir de süreyi başlatalım, öyle alalım yanıtınızı. Ne siz?
2: Biraz tipsiz bir soru
0: tipsiz
2: oldu bu ya.
0: Tipsiz değil mi? Doğru, evet. Sizin de tam tersi geldi galiba değil mi? Bir de dereceniz var.
2: Bir noktada ufak bir derece var.
0: Bir noktada. Hangi noktada bu derece?
2: 2025'te bir Türkiye ikinciliğim var.
0: Harika. Devam ettiriyor musunuz bunu? Bu modellikte mi? Bir tam detayını
2: evet,
0: alalım.
2: Evet, aslında modellik. 2025 Türkiye Top Model yarışmasında ikinci olduk. Şu anlık devam ettirmiyorum ama her an bir sürpriz olabilir yani.
0: Ve o tarafta da küçük bir açılım düşünüyorsunuz.
2: Sürpriz olabilir.
0: Peki. Güzel olsun diyoruz.
2: Teşekkür ederim.
0: Sizin karşılığında bu detayı da aldık. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 3'ü açalım. Nasıl bir şey açacağız 3'te acaba?
0: 3'te nasıl bir şey açacağız? Çok kısa bir kelime. Hazırsa sorunuz geliyor. Bilekten parmak ucuna kadar olan kısım. Süreyi başlattık.
2: El.
0: El doğru yanıttı. Bir 5 puan daha yazdık. Bir de harf açtık. L harfini açtınız.
2: Süper.
0: Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 17.
0: 17'ye gidiyoruz. Bakalım. Soldan sağa. 3, 4, 5. Bu bir foto soru. Çok tatlı bir keseli hayvanımız var. Görelim bakalım nasıl bir hayvan geliyor. Tüylü, ağaçlarda yaşayan ve okaliptus düşkünü
2: evet.
0: bir hayvanımız var. Evet, o zaman ne yapalım? Süreyi başlatalım ve yanıtınızı alalım.
2: Koala.
0: Koala doğru yanıttı. Bu Avustralya'ya özgü ağaçta yaşayan okaliptus düşkünü keseli hayvanımızdan sonra. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soru açalım?
2: 11.
0: 11'e gidiyoruz. 11. İki şey arasındaki bağ.

0: İlişki veya ilgi. Süre başladı.
1: Alaka.
0: Alaka göstermek, ilgilenmek, alakadar olmaktan geliyor alaka. Harika. İki şey arasındaki bağdı. Sizle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
1: 23'ü açalım.
0: 23'e gidiyorum. Bakalım. Kişi, kimse anlamına gelir. Kebapçılarda döner ustalarına seslenirken de kullanılır demişiz. Sürenizi başlattık.
1: Ya sesli harf olabilir. Ben kas diyeyim.
0: Kas. Kas buraya çok uymadı işin açıkçası. Doğru düşündünüz. Bir sesli harf ama böyle lokantalarda filan da ustaya seslenirler ya. Usta, çek bir süreyi sizin için başlatayım Murat Bey. Ne olabilir?
2: Kes.
0: Kes. Doğru. Özellikle döner isterken kes usta oradan bir porsiyon derlerdi. Sizle devam edelim. Aynı zamanda da tabii kişi, kimse anlamına geliyor. Kes yanıtımız. Sizle devam ediyoruz.
2: 29.
0: 29 gelsin.
2: Olmuyor tam, galiba.
0: Evet, onu açamıyoruz ama.
2: Pardon.
0: Başka 20... sorularımız var. Tamam. Açılmış yerlerden destek alabilirsiniz.
2: Tamam, 22 olsun.
0: 22 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım, hemen 22 geldi. Ortak bir özelliği, amacı veya mesleği olan kişilerin oluşturduğu topluluk. Sürenizi başlattık. Kutsal mekanlarımızda da adı Çar diye bir ipucu vereyim dedim ama tam olmadı. Sizinle devam edeceğim. Atakan Bey, bir de harf açtık. Süreyi sizin için başlattık.
1: Bilemedim.
0: Gazetelerde çok fazla yazar, futbol kulüpleriyle ilgili, taraftarlarla ilgili. Böyle ca ile başlar. Süreyi sizin için başlatıyorum Murat Bey.
2: Camia.
0: Camia olacaktı. Evet, doğru. Bir ipucu vermeye çalıştım. Kutsal mekanlarımız diyerek belki adım satır diye ama.
1: Evet.
0: C'yi açtıktan sonra Murat Bey hemen kelimemizi yakaladı. Siz de devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım? 5 sorumuz kaldı birinci etabın tamamlanmasına. Aramızdaki fark da çok yakın diyeyim. Bu ipucundan sonra kaç numaralı soruyla devam edelim? Efendim?
2: 2.
0: 2 numaralı soruya gidiyorum hemen. Spor veya etkinliklerde bir sezon boyunca tüm etkinliklere girme hakkı sağlayan bilet diyeyim. Sürenizi başlatayım.
2: Kombine.
0: Doğru yanıt, kombineyi de alalım. Bir de harf açalım. Bravo. Şifre kelimeden E harfini açtık. Siz de devam ediyoruz Murat Bey. Kaç numaralı soruyla devam ediyoruz?
2: 5 olsun.
0: 5 numaralı soru. Gidiyoruz hemen. Mücadele, savaş veya iş konusunda başarılı sonuç. Eski bir söz diyeyim, eski bir kelime. Süreyi başlattım.
2: Çok mu eski? Yani zaferden eski.
0: Zafer değil, zaferden eski. Eski dilde savaş sonrası kazanan tarafa da söylenir diyeyim. Çok da ipucu vermeyeyim. Atakan Bey bilecek galiba. G harfini zaten arkadaşlarımız açtı. Süreyi sizin için başlattık.
1: Galip.
0: Galip de değil.
1: Şaka.
0: Evet. Ama çok doğru, güzel bir tahminde bulundunuz ama galip değil. Hatta böyle överler, derler ki Osmanlı'da da. Süreyi sizin için başlatayım Murat Bey. Ne olabilir? G ile başlıyor. Hatta mübarek olsun denir. Da süreniz doldu. Bir harf daha açalım. Atakan Bey oradan baktı. Bakalım bulabilecek mi? Süreyi sizin için başlattım.
1: Gazamız mübarek olsun.
0: Gaza.
1: Gaza.
0: Gaza, bir de ne harfi koy? Hangi harfi koyuyorsunuz? Ne?
1: Gaza.
0: Gaza'ya bir harf daha koymanız gerekiyor. Süreyi Murat Bey sizin için başlatıyorum. Gaza kısmını doğru bildiniz. Tek harf ihtiyacımız var. Başladı süreniz.
2: Gazap.
0: Değil.
2: Gazan.
0: Gazan doğru. Gazan. Burada aradığımız Gazan mübarek olsun.
1: Gazan.
0: Gazanız mübarek olsun. Eski kelime geliyor. Önceden savaş döneminde kazanan tarafa söylenen kelimeydi. Gazanız mübarek.

0: Olsun. 3 sorumuz kaldı. Sizle devam ediyoruz Murat Bey. Siz açıyorsunuz.
1: 3 sorumuz kaldı. 25 var değil mi?
0: 25'imiz var. 25'imiz var. Çok da güzel bir foto soru seçtiniz. Önce bir fotoğrafımız var. Daha doğrusu bir videomuz var. Bir görselimiz var. Gelsin.

0: Gerçekten altındaki müzik kadar estetik ve güzel yüzüyor. Denizci ahtapotu olarak bilinen kağıtlı Nautilus türü diyorum. Ve acaba bu ahtapotun adını bulabilecek miyiz? Süremizi başlattık.
1: Hiçbir fikrim yok.
0: Böyle hani uzaya gidenler de denir ya astronot diye. Bu da tam terse gidiyor. Acaba ne olabilir? Uzaya gitmiş, astronot olmuş. Acaba denizin altına gitmiş, ne olmuş bu ahtapotun adı? Sürenizi sizin için başlatalım. Atakan Bey, ne olabilir? Astronot değil. Ama astronot...
2: Algropot falan mı? Algropot.
0: Algropot da değil. Bakın. Astronot değil. Ne olabilir? Bir harf daha açtık. Murat Bey, sizin için süreyi başlattık. İki harf koyacağız. Astronot değil. G var. Bu...
1: Askorot.
0: Askorot değil. Astronot değil.
1: Anladım. Tamam, şimdi anladım.
0: Süreyi sizin için başlattım. Atakan Bey.
2: Argonot.
0: Argonot doğru yanıt.
1: Tamam.
0: Duymuş muydunuz bu sevimli hayvanın adını?
1: Hayır.
0: Duymadınız değil mi? Biz de araştırırken çok sevdik kendisini. Denizci ahtapotu olarak da geçiyormuş. Argonot. Diplerde yaşayan denizci bir ahtapot türü. Evet. Üzerindeki zardan dolayı da kağıtlı Nautilus olarak geçiyor. O zaman son iki soru kaldı. Atakan Bey, sizdeyiz. Kaç nolu soruya?
2: 19 olsun.
0: 19 nolu soruya gidiyoruz. Gelsin 19. Pamuktan üretilen içi yumuşak tüylü, dışı düz dokunmuş kumaş türü. Sürenizi başlattık.
2: Pezat. Pezat.
0: Pezat değil. Çok böyle bir kumaşla da ilginiz yok ama... Ben şöyle diyeyim, böyle alacalı, çiçekli filan da olur. Süreyi Murat Bey sizin için başlattım. Ne olabilir?
1: Hazen.
0: Hazen doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Son sorumuz, siz açıyorsunuz. Kaç numara soru açalım?
1: 6.
0: 6'ya gidiyoruz. Gelsin bakalım. 6. Kare, dikdörtgen, etrafı iplerle çevrili dövüş spor alanını soruyoruz size. Neresi olabilir? Süreyi başlattık.
1: Ring.
0: Ring doğru yanıttı ve sır küpünün birinci etabı burada bitti. Hemen kaçar doğru yanıt verdik. Onlara bir bakalım ve gelsin puan tablomuz. Atakan Bey çok güzel geldi. Son dakika iki soru da geriye düştü ve 7 doğru yanıt verdiniz birinci etapta. Murat Bey, Murat Bora artı bir fazlamız var. 8 doğru yanıtınız var. Ve birinci etabı 5 puan üstünden 40 puanla tamamladınız. 40'a 35. İkinci etapta ve üçüncü etapta her doğru yanıt 10 puan değerinde. Onun için bu farkı hiç önemsemeyin diyorum. Hazır mıyız ikinci etaba?
1: Hazırız.
0: O zaman sır küpünde ikinci etaba geçiyoruz efendim.

0: Sır Küp'ün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Her yanıtımız da 10 puan değerinde. Hemen yarışmacılarımıza dönüyoruz. Murat Bey bir soru fazlayla birinci etabı önde bitiren yarışmacımız oldu. Dolayısıyla da 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ilk bölüme siz başlayacaksınız. Hazır mısınız Murat Bey?
1: Hazırım.
0: 120 saniyeniz var. Soruları sorduktan, ben okuduktan sonra istediğiniz kadar pas deme hakkınız var. Sesli ve video sorularımız var. Orada sürenizi durduracağız. İstediğiniz kadar dediğim gibi pas deyip başa dönebiliriz. Hazırsanız 120 saniyeyi kuruyorum. Kurayım mı?
1: Tabii.
0: Peki, o zaman sürenizi başlattım. Reşat Nuri'nin Yaprak Dökümü romanında baba karakterinin adı nedir?
1: Pas.
0: Bir beydi. Kastamonu, Çorum, Samsun ve Karadeniz'de çevrili ilimiz neresidir?
1: Sinop.
0: Harikasınız Sinop. Hemen bir sesli soru geliyor. Önce dinliyoruz, sonra da yanıtlayacağız. Süremizi durdurduk.

0: Dinlediğiniz Heal the World isimli şarkı. Pas mı diyoruz? Pas. Peki geçtik. Futbolda topun kaleye girmesi.
1: Gol.
0: Gol. Harika. İpsala sınır kapısı hangi ilimizde? İpsala.
1: Edirne.
0: Harikasınız. Hemen bir video sorumuz var. Önce izliyoruz, sonra yanıt arayacağız.
2: İstediğin bu muydu? Sakallı mıydı?
3: Evet. Tamam. Devam et.
2: Vuruyor.
3: Devam et.
2: Sen de
3: bana bak.
2: Vur.
3: Ben de vuruyorum.
2: Kafama.
3: Çok iyi.
2: Kafana vuruyor.
3: Çok iyi.
2: Ha, Allah Allah. Geliyor.
3: Ben de vuruyorum. Sen de vur.
2: Sen vurma. Ben vuruyorum.
3: Oh. Dur.
2: Ha.
3: Ha. Kafama.
2: Kafama.
3: Kafana vuruyor.
2: Oh. Oh. Oh. Rahatladım.
0: Şark Bülbülü filminde gazine patronunun sayıkladığı isim.
1: Mazlum.
0: Mazlumu getirin bana dedik ve doğru bildik. Bir kişinin yaşamını ayrıntılı bir biçimde açıklayan edebiyat türü.
1: Biyografi.
0: Biyografi. Bir doğru yanıt daha. Hemen sesli sorumuz var, dinliyoruz.

0: dinlediğiniz türkünün adını soruyoruz.
1: Çok iyi biliyorum da şu an hatırlamıyorum. Pas.
0: Peki. Aydınlık kelimesinin zıt anlamlısı.
1: Karanlık.
0: Karanlık. Taşları yere çizilen karelerden tek ayak üstünde geçirme oyunu.
1: Seksek.
0: Seksekti. Hemen başa dönüyorum. Reşat Nuri'nin Yaprak Dökümü romanında...
1: Ali Rıza Bey.
0: Ali Rıza Bey, harikasınız. Bir sesimiz vardı, dinleyelim isterseniz. Süremiz de var. Çok bilindik bir isim.
1: Ya ben yabancı hiç bilmiyorum.
0: Kesinlikle bileceksiniz. Dinlediğiniz türkünün adı nedir diyeyim.
1: Ya bunu da bilmiyorum.
0: Dinlediğiniz parça için, dinlediğiniz türkü için yanıtımıza geleceğiz. Ama önce Heal the World isimli şarkı size Michael Jackson desem. Moonwalk ve tamam, Heal the World kesinlikle doğru biliyordunuz. 120 saniyeden. Diğer dinlediğimiz Türkiye'de Hekimoğlu desem.
1: Şimdi aklıma geldi.
0: Değil mi Hekimoğlu? Biraz ipucu verecektim ama güzel bir yarışma çıkarttınız. İki soru bilemediğiniz için çok ipucu vermek istemedim. Daha az bilseydiniz destek olurdum ama bu sefer Atakan Bey'e haksızlık olacak. Hazır mıyız Atakan Bey?
2: Hazırız.
0: Peki. Biraz fikrimiz oldu nasıl yarıştığımızla ilgili. İstediğiniz kadar pas diyebilirsiniz. Hı hı. Süreyi durdururuz, dinleriz, tekrar başa döneriz. Verimi kullanabilirsiniz. Hazırsanız sürenizi kuruyorum.
2: Hadi kurun bakalım.
0: Kurduk. Peki, o zaman sürenizi başlattık. Halit Ziya'nın Aşk-ı Memnu romanında baba Bas. Karakteri kimdir?
2: Bas.
0: Ah demeseydiniz. Peki, dinliyoruz bakalım. Bir sesli sorumuz var. Çok değişik sahne performanslarıyla da adından çok bahsettirir bu isim. Like a Virgin adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?
2: Madonna.
0: Madonna tabii ki. Çevresinde Manisa, Aydın, Balıkesir ve Ege Denizi bulunan ilimiz?
2: Aydın. Pas diyelim.
0: Manisa. Peki. Spor müsabakalarında maçı
2: hakem.
0: Yöneten?
2: Hakem.
0: Hakem. Doğru yanıt. Hemen bir videomuz var, izliyoruz.
3: Arkadaşlar, Almanya'ya hoş gelmişsiniz.
4: Şükür kavuşturanı.
5: Almanya'dayız.
4: Ben geliyorum.
3: Aman estağfurullah. Biz vazifemizi yaptık. Kardeşler, sabaha kadar bekleyip şehre öyle girin. Yalnız birer ikişer girin. Heh, adres kağıtlarınızı verin. Al oğlum.
4: Sağ ol.
3: Evet. Al bakayım.
0: İzlediğiniz filmin adını soruyoruz.
2: Ya vallahi buna biraz yaşım yetmedi sanki ama.
0: Ama kült olmuş bir film ama. Belki açıklayınca bileceksinizdir. Devam edeyim mi?
2: Pas diyelim ona şimdi.
0: Peki. Sarp sınır kapısı hangi ilimizdedir diyoruz?
2: Evet.
0: Sarp sınır kapısı.
2: Bu da pas.

0: Peki pas dedik. Yazarın kendi yaşam öyküsünü anlattığı edebiyat.
1: Otobiyografi.
0: Otobiyografi, harikasınız. Doktor kelimesinin eş anlamlısını soruyoruz.
1: Hekim.
0: Hemen bir sesli soru geliyor, dinliyoruz.

0: Kamil Sönmez'den dinlediğiniz türkünün adını soruyoruz.
1: Bir göreyim yüzünü.
0: Değil. Bir göreyim yüzünü diyor zaten. Onu da vermeyelim. Ama bir göreyim yüzünü dedikten sonra bir yerden diyor.
1: Karadenizli bir şeyler.
0: Değil. Geçeyim mi?
1: Bunu da paslayalım aynen.
0: Peki. Topla karşı takım oyuncusunu vurma amaçlı bir çocuk oyunu.
1: Yakar top.
0: Yakan top. Doğru. Hemen başa dönüyorum. Halit Ziya'nın Aşk-ı Memnu romanında baba karakterini bir şey bey ne bey?
1: Ya ben Aşk-ı Memnu'yu da hiç sevmem ya.
0: Aşk-ı Memnu'da ama bir çok da isim yapmıştır bu bey. Hatta dizisinde de bayağı bir sevgili Selçuk Yöntem diyeyim.
1: Yok yok.
0: Peki devam edeyim
1: karakteri
0: mi?
1: Karakteri çok anladık da pas diyelim.
0: Evet. Pas dedik zaten süremizde geçti. Peki geliyorum. Halit Ziya'nın Aşk-ı Memnu romanında baba karakteri kimdi? Adnan Bey olacaktı. Çok da konuşulur Adnan Bey'di. Hemen gidiyorum. Çevresinde Manisa, Aydın, Balıkesir ve Ege Denizi bulunan İzlimez. Çok yaklaştınız. İzmir.
1: Vallahi bu dilin ucundaydı.
0: Olacaktı. Ve izlediğimiz filmin adı Banker Bilo olacaktı. Sarp sınır kapısı hangi ilimizdedir? Artvin doğru yanıtını arıyorduk. Ve Kamil Sönmez'den dinlediğimiz türkü de Çay Elinden Öteye olacaktı.
1: Hadi ya.
0: Harika bir 120 saniyede siz çıkarttınız. Tebrik ediyoruz. Hemen puan durumuna bakıyoruz. Bakalım ikinci etabın sonunda nasıl bir puan tablosuyla karşılaşacağız. Gelelim hemen. Murat Bora ve Atakan Aksu yarışıyorlar. Atakan Bey 85 puanda şu anda. Murat Bey 120 puanda. Bu yaklaşık 3 soruya denk gelir bu fark. Yani bir arada fark varmış gibi, büyük bir fark varmış gibi görünmesin. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Butonların devreye girdiği 3. etaba geçiyoruz. Okay. Atakan Bey hazır mıyız? Geçelim mi 3. etaba?
1: Geçelim.
0: Peki. Murat Bey. Hı hı. Efendim butonların devreye girdiği 3. etaba geçiyoruz.

0: Sırküp'ün düşünce etabındayız. Çok çekişmeli bir mücadele seyrediyoruz. Her doğru yanıtımız 10 puan ve butonların devreye girdiği etaptayız. Seçen değil, butona en önce basan kazanacak bu bölümde. Hazırsanız sizinle başlıyorum. Murat Bey, hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Siz seçeceksiniz ama butonlar karar verecek. Aynen. Seçtiğiniz soru değil, butonun karar verdiği kişi önemli burada. Kaç tane soruyla başlayalım? Buyurun.
1: 14.
0: 14 numaralı soruya gidiyorum ve okuyorum sorunuzu. Açtık. Şartlar ve koşullar yerine getirilmesi gereken temel kurallar nedir? Sürenizi başlattık. Buyurun Atakan Bey. Şeyle başlayan bir kelime diyebiliriz buraya. Şeyle başlıyoruz.
2: Şarın.
0: Peki. Biz bir harf açıyoruz. Eller butonda. Kaçırmayın. Şer kısmını da bulduk. Süreyi başlattık. Buyurun Murat Bey. Şer.
1: Şerkin diyeceğim ama yanlış
0: Şerkin
1: mı?
0: Şerkin değil. Yine eller butonda. Kaybetmediniz. Şer kısmı çıktı. Şartlar ve koşullar. Sürenizi başlattım. Kim basacak? Buyurun Atakan Bey.
2: Şertin.
0: Şertin de değil. Bir sonunda bulmak var. Tek harf açıyoruz. Bir harf daha açtık. Tek harf koyacaksınız. 10 saniye başlattım. Kim? Buyurun Murat Bey. Tek harf.
1: Şerait.
0: Şera
1: it.
0: Şerait doğru yanıttı.

0: de devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım.
1: 7 olsun.
0: 7 numaralı soru geliyor. 7 numara. Nakış el işlerinde kumaşı gergin tutmak için kullanılan ahşap süre başladı. Buyurun Murat Bey.
1: Kasnak.
0: Kasnak doğru yanıt. Sizle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Butonu iyi kullanan karar yakalıyor.
1: 8.
0: 8 nolu sorunuz geliyor. Bakalım ne var 8'de.

0: İkinci büyük şehri eski başkentidir diyoruz. Acaba neresi burası? Süreyi başlattım. Atakan Bey.
1: Rio.
0: Rio doğru. Sizle devam ediyoruz.
1: 27.
0: 27'yi açıyoruz. Bakalım bir de şifre harf buldunuz. Hemen onu hatırlatıyorum. 27'nin o sarıyı açıyoruz. Tarih konuşmalarda sık rastladığımız gelecek istikbal anlamına gelen kelimedir. Süreyi başlattık. Buyurun Atakan Bey. Atakan Bey zaten bilir. İyi de var.
1: Tayi.
0: Tayi değil. Bir harf açalım. Önce basan hak kazanacak. Süreyi başlattım. Bir harf. Buyurun Murat Bey.
2: Ben harfleri değiştireyim. Ati.
0: Ati doğru yanıtımızdı. Tarihi konuşmalarda sık rastladığımız.
1: Ati.
0: Şimdi Ati. Ati.
2: Yani, Ati biraz uzattım.
0: Buyurun. Siz de devam edelim.
2: 13.
0: 13 numaralı soruya gidiyoruz. Hemen gelsin. Açıkça belli bir şekilde gizlemeden anlamına gelen Farsça kökenli kelime. Süreyi başlattık. Buyurun Murat Bey.
2: Aşikare.
0: Aşikare doğru yanıttı. Farsça kökenli eski bir kelimeydi aşikare. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu? Açalım.
2: 20 olsun.
0: 20 olsun. Gelsin 20 numaralı sorumuz. Niyetini gizleyen, alttan iş çeviren kişi. Süreyi başlattık. Kim basacak? Buyurun Atakan Bey.
1: Sinsi.
0: Harikasınız. Sinsi tabii ki.
1: 43.
0: Sizinle gidiyoruz. Bakın 21 öneriyorum. 24 öneriyorum.
1: Vallahi siz öneriyorsanız 21 olsun.
0: 21 olsun. Peki. Ama bana güvenmeyin.
1: Öneriye uyduk şimdi.
0: Peki. Açıyoruz o zaman sorumuzu. Geliyor 21 nolu soru. Rahat bileceksiniz. Kim basacak? Hakkı kim kazanacak? Otizm spektrum bozukluğu olan bireyler için kullanılan sosyal terimdir. Süreniz başladı. Buyurun Murat Bey.
2: Otistik.
0: Otistik doğru yanıttı. Tebrik ediyorum. Bir 10 puan daha yazdığınız hanenize bir de harf buldunuz. Kaç nolu soruyla devam edelim? Tablomuzda nereye açalım?
2: 44.
0: 44 numaralı yanıta gidiyoruz. Bakalım. Gelsin sorumuz 44. Bir kültürün evreni, doğayı ve insanlığı anlattığı efsane öyküler diyoruz. Sürenizi de başlatıyoruz. Buyurun Atakan Bey. Mitoloji bu anlatıları inceleyen bir bilim diyelim. Mitolojiye çok yakın.
1: Destan.
0: Mitolojiye çok yakın. Süreyi tekrar bir harf açacağım. Ve sürenizi başlatacağım. Buyurun Atakan. Şey pardon Murat Bey.
2: Ben değil mi? Mitos.
0: Mitos doğru yanıt.
1: Evet. Allah Allah ya.
0: Pardon ben yanlış isim söyledim. Az kalsın yanıltıyordum. Buyurun.
2: 24.
0: 24 numaraya gidiyorum. Hemen 24 nolu soruyu açıyorum. Bir foto soru bu. Fotoğrafımız var. Önce görelim. Fotoğrafımız gelsin. Evet, gördüğünüz baharat. Maydanozgiller ailesinden bir baharatın tohumu. Otsu bir bitki ve sorumuzu okuyorum. Maydanozgiller ailesinden tohumları baharat olarak kullanılan otsu bir bitki. Buyurun Murat Bey.
2: Kimyon.
0: Kimyon.

0: 10 doğru yanıt. Mutfakta da bol bol kullanırız. Bir de harf buldunuz. Y harfini açtık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım. 46'yı öneriyorum. 53'ü öneriyorum.
1: 42 diyeceğim ben.
0: 42 diyeceksiniz. Peki, önerinize uymayacağım diyeceksiniz ama güzel bir yer buldunuz yine. Tebrik ediyorum. Hemen gidiyorum 42'ye. Yoksullara, kimsesizlere ücretsiz sıcak yemek dağıtılan yer. Süreyi başlattım. Buyurun Murat Bey.
1: Aşevi.
0: Aşevi doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Sizle devam edelim. Kaç nolu soruyu açalım. Biliyorsunuz hedefimiz aşağıdaki kelimeyi doğru harfleri bularak açığa çıkartmak. Dolayısıyla gizlediğimiz şifre harfler konusunda destek olmaya çalışıyorum.
1: 47
0: harf bulmanız gerekiyor. 47. Evet. Peki gelsin 47 nolu sorumuz. İki seçenekten birinin yeterli olduğunu belirten bir bağlaç. Süre başladı. Buyurun Atakan Bey.
2: Veya.
0: Veya doğru yanıt. Harikasınız. Bir 10 puan daha yazdınız. Sizle devam ediyorum. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 43'ü açalım.
0: 43'e gidiyorum. Geliyor 43. Ekonomi ve ticaret dilinde sermaye. Süre başladı. Kim? Buyurun Murat Bey.
1: Ana mal.
0: Ana mal doğru. Sermaye ana maldı. Buranın gizli kelimesi. Bir yer daha açacağız. Kaç nolu soruyu açalım? Öneriyorum 49. Öneriyorum 26. Öneriyorum 46. Öneriyorum 9.
1: İlk önerdiğinizi söylüyorum. 49.
0: 49. Peki gelsin 49. Hop okuyoruz. Ağrıları dindirmek veya bir bölgeyi ısıtmak için cilde yapıştırılan bez diyelim. Sürenizi başlatalım. Kim basacak? Basacak. Buyurun Atakan Bey. Ve delik delik olur. Hadi Atakan Bey.
2: Bant. Pansuman.
0: Bir şey olur, bir şey yapıştırırlar.
2: Bant.
0: Bant da o bandın bir adı var.
1: Ya.
0: Bir harf açalım. Önce butonu bırakmayın lütfen, süreyi başlattım. I ile bitiyor. Buyurun Murat Bey.
1: Yakı.
0: Yakı olacaktı. Spor yapar mısınız Atakan Bey?
2: Vallahi.
0: Böyle ağrılar falan olur mu hiç? Kullanır mısınız Murat Bey?
2: Oluyor sıra.
1: Yok fazla kullanmadım.
0: Ama böyle kronik ağrıları olanlar bilirler. Böyle
1: sanki eskiden mi yakan kaldı sanki?
0: Hala var ve
1: eskiden daha şeydi, tamam.
2: Daha kronikler başlamadı Allah'a şükür.
0: Ama başlamasın. Size devam ediyoruz Murat Bey. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 31.
0: 30.
1: 1 olur.
0: 31. Tabii ki geliyor. Bir videomuz var. Önce videomuzu seyrediyoruz. Arkasından sorumuz geliyor.

0: Kırmızı kazaklı grubun lideri, şarkı söyleyen sevimli sincabın adını soruyoruz. Süreniz başladı. Buyurun Murat Bey.
1: Alvin.
0: Alvin. Evet. Harikasınız. Sever misiniz animasyonları bu tip?
1: Yok, fazla değil.
0: Ama sadece uzaktan takip ediyorsunuz.
1: Görmüştüm, evet, hatırlıyorum.
0: Peki, o zaman harika bir yanıt aldık sizden. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu sorumuzu açalım?
1: 37.
0: 37 numaralı soruya gidiyorum. Alınan bir şeyin geri verilmesi. Süre başladı. Buyurun Murat Bey.
2: Allah Allah.
1: İade.
0: İade, doğru yanıt. Bir 10 puan daha aldık. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açacağız?
1: 52.
0: 52. Evet. Önce butona basın, sonra düşünün. Önerim o yönde. 52 geliyor. Bağlantı, ilişki veya tamlama anlamına gelen. Süreyi başlattık. Buyurun Atakan Bey.
2: İttifak.
0: İttifak değil. Ne olabilir? Biz bir harf açalım. Biz bir harf açalım. Bakalım içinde Z var mı? Harfimizi açtık. Varmış. Ne olabilir? Süremizi başlattık. İz. Buyurun.
1: Ya, emin değilim. İzafet diyeceğim.
0: İzafet tabii ki. Evet, tamam. Doğru yanıt. İzafet olacaktı. Artık

0: Bilir.
1: 9 olsun.
0: 9. Peki gelsin 9 numaralı sorumuzu açalım. Bakalım neymiş 9 son sorumuz.
2: Büyük ihtimalle.
0: Spor terimi olarak bilinen yardım etmek veya desteklemektir. Süre başladı. Ne yapar? Bir oyuncu diğer oyuncuyu ne yapar? Buyurun Murat Bey.
1: Ya itici diyeceğim ama itici güç olmaz.
0: Biz bir harf açalım. Süreyi başlatalım. Atakan Bey yok mu bir yorumunuz? Bir oyuncu diğer oyuncu ne yapar?
3: Asist.
0: Asist. Asist eder. Tabii ki doğru kelimemiz asistti. Evet. Süremiz ve sorularımız doldu. Üçüncü etabı da burada tamamladık. Hemen gidiyoruz puan tablomuza bir bakalım. Kaç soruda tamamladık? Üçüncü etabı ve kaçar doğru yanıt bildik. Bu bölümde Atakan Bey biraz butonların azizliğine uğradı diyelim. Bir 4 soru buldu burada ve Murat Bey 14 soruyla bu etabı tamamladı ve birinci tahmin hakkı daha çok doğru yanıt verdiğiniz için size geldi. Burada şunu hatırlatmak istiyorum. Kelimemize bir seferde doğru harfi bulmak durumundasınız. Tek hakkınız var. Doğru harfi bulamazsanız hak Atakan Bey'e geçecek. Onun için lütfen iyi düşünün. Var mı kelimeyle ilgili bir fikriniz?
1: Yani uyan kartezyenlik gibi geliyor bana ama kartezyen ki.
0: Hakkınızı kullanmak isterseniz, net bir şekilde telaffuz ederseniz.
1: Kartezyenlik diyorum.
0: Kartezyenlik. K harfini koyuyoruz. K harfiyle beraber. Kartezyenlik. Bakalım sır küpünün bu bölümünde sakladığımız şifre kelimesi mi diyorum. Kelimeyle ilgili bir fikriniz var mı?
1: Hani kartezyen, yani net bilmiyorum ama duymuşluğum var ama anlamını şu an çıkartamadım.
0: Peki. O zaman biz diyelim ki kartezyenlik tahmininiz tabii ki doğru yanıtı verdiniz. Matematik, analitik ve geometri alanında kullanılan bir kelime saklamıştık. Kartezyenlikti. Bu bölümün şifre kelimesi. Tebrik ediyoruz ve kapanışa geçiyoruz.

0: 3 etabı da bitirdik. Kartezyenlik bu bölümde sakladığımız şifre kelimemizdi. Çok güzel bir mücadele seyrettik. Birinci etapta Atakan Bey bayağı bir yaklaştı. Murat Bey'i geçti. Arkasından ikinci etapta ve üçüncü etapta Murat Bey butonu da iyi kullanarak ve şifre kelimemizi, gizlediğimiz kelimeyi bularak yarışmamızı finale taşıdı. Bakalım ödülümüz hangi okulumuza gidiyor? Giresun'dayız. Şebin Karahisar İmam Hatip Ortaokulu'na ödüllerimiz ve hediyelerimiz gitti. Evet, tebrik ediyoruz. Birer değerlendirme alalım. Atakan Bey nasıl geçti?
1: Vallahi çok iyiydi. Murat Bey turbolu sonradan açıldı biraz. Sonlarda perişan etti ama vallahi tebrik ederim. Gerçekten çok iyiydi yani.
0: Murat Bey biraz ilgili olduğu için kelimelerle, değil mi?
1: Evet.
0: Butonu da iyi kullandı. Siz ısrarla birkaç soru da basmadınız ama ben gördüm, böyle bir tedirgin oldunuz.
1: Aynen.
0: Değil mi? Seçmediniz. Murat Bey, sizden de değerlendirme alalım. Nasıldı yarışmamız?
2: Güzel yarışmaydı. Arkadaşım da iyi yarıştı. Kısmet banaymış. Çocukları sevindirebilirsek ne mutlu bize.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bugünün anısına birer küçük hediyemiz var. Okuduğunuzda bizi hatırlamanız dilekleriyle Apara Kütüphanesi'nden iyi günlerde okuyun.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Buyurun. Birer kitap
1: çok
0: hediyemiz.
1: Çok sağ olun. Teşekkür ederiz.
0: Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Siz de bu keyifli deneyimi bizimle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresinden yazın. Sizleri de burada misafir edelim. Bu keyifli deneyimi beraber yaşayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

0: Kuzu Grup Sır Küpünü sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 18. Kocaeli, Bursa ve Balıkesir 27, Sakarya 26. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 12. Konya ve Sivas 27, Kayseri 29, Nevşehir 26. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 18. Denizli, Aydın, Muğla ve Manisa 31. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 23. Mersin 31, Adana ve Kahramanmaraş 33, Hatay 30. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 22. Bolu ve Karabük 24, Rize ve Samsun 25. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 10. Malatya 32, Erzincan 30, Van 26, Ardahan 24. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 18. Mardin 32, Şanlıurfa ve Diyarbakır 35 ve Siirt 34 derece.

0: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Alışverişin kahramanı olmaya hazır mısın?

0: indirim günlerini kaçırma. Bu sahada sağlam bir duruş. Her sayıda sahayı ayağa kaldıran sağlam bir taraftar var. Ve sapasağlam bir ruh var. En sağlam duygularımızla A Milli Erkek Voleybol takımımızın yanındayız. Kuvvet Türk.
1: Sağlam bankacılık.
2: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
3: Ben macera

0: sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam nette uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Okullar açılıyor, anne babalar cimriliyor.
1: Canım cimri.
3: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de.
1: Stablex.
4: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

CDS, bir kişi ya da kuruluşun kredi sahibinin karşılaşabileceği alacağın ödenmemesi riskini belirli bir bedel karşılığında üstlenmeyi kabul etmesinin bedelidir. Bu çerçevede

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde aylık taksitler sabit midir?
2: Plan türüne göre sabit veya artan taksitli seçenekler olabilir. Sözleşmede açıkça belirtilir.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Adıyaman şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus, yaz aylarında

40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus, yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

Kamele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümela adını siyah anlamına gelen Melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Teodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: Biz nereye gitsek kurtulamayacağız Halim.
1: Herkesin işi gücü yok, biz takip ediyorlar ha. Mutlatız ki biz valla.
0: Biz kötü bir şey yapmadık ki Halim.
1: Yapmadık da. Gel de anlat.
0: Resmen lanetli aşıklar gibi olduk.
1: Çok karıştı ortalık çok. Hem yani hiç kimse bilmiyor, hem her şeyin ortasındayız.
0: Ya ben kaçmaktan, böyle saklanmaktan çok yoruldum. Her an yüreğim ağzımda.
1: Öyle.
0: Bir süre ortada görünmesek.
1: Vallahi benim de aklıma gelmiyor değil ama. İnsan özlüyor be Ferdi. Ben yani uyurken senin yüzünle, sesinle uyuyorum. Sabah da senin yüzünle uyanıyorum. Sanki böyle göz kapağımın içine senin resmini yapıştırmış gibi oluyor.
0: Benim için de öyle. Öyle ama ben artık

0: Belki. Ara verelim. Daha seyrek görüşelim. Düşünelim. Bir hal çaresine bakalım yani. Ne bileyim. Benim kafam karmakarışık.
1: Benim de vallahi.

0: Ya rüyamda gördüm diyorum ya. Vallahi de gördüm, billahi de gördüm yani.
1: Gülendam abla gel bir otur, bir sakinleş.
2: Dur sen de baskı yapma kadına ya. Anlatsana ablam sen.
0: Yani ya nasıl sakinleşeyim Edacığım Allah aşkına ya. Şimdi bak Talat. Böyle gökyüzü pırıl pırıl oldu, böyle ikiye ayrıldı. Böyle yeşilli, mavili, kırmızılı ışıklar falan saçıyordu yani. Anladın mı? Bu program kaçta yayınlanacak Allah aşkına ya?
2: Vallahi bugün ama ben de bilmiyorum kaçta.
0: Bir arayıp sorsan ya. Ya vallahi daha arayacağım bir sürü insan var. Adana'yı arayacağım, yengem falan. Allah'ım ya Rabbim ya.
2: Tamam, dur sorayım. Abla. Sarayda klip yaparız.
0: Hakikaten mi?
2: Vallahi.
0: Ya Furkan sen çok yaşa ya.
2: Ne arkadaşım artık böyle ya. Tabii canım, görsel dünya onu. Çekeceğiz, koyacağız internete.
3: Aa Murat, müsait miydin? Ya şeyi soracaktım, bu sana yolladığım parçayı kaçta çalacaksın? Tamam sağ ol. 5 dakikaya başlıyormuş program.
0: Beş dakika mı?
2: Radyo.
0: Radyo. Radyo.
1: Bizde yok ki radyo.
2: Nasıl yok? Ben gördüm.
1: Nerede gördün?
2: Taşınırken gördüm ya, bir tane kaset çalar vardı radyolu.
0: Ya Allah aşkına Eda, bak daha bir sürü insanı arayacağım. Adana'yı arayacağım. Yengem var Allah'ım ya Rabbim ya.
2: Hadi bul radyoyu gel.
1: Ya nereden bulacağım ben sana radyoyu?
2: Ya kardeşim biraz pratik olun ya. Hayat polinomlardan mı ibaret abisi? Ben bulurum, kaç.
0: Hadi ondan ibaret değil. Ondan ibaret değil.

0: Hadi Ferde. Üzülme yani sen. Merak etme yani. Bir hal çaresini bulacağız.
1: Tamam. Sen de üzülme.

0: anacığım.
1: İyiyiz abla.
2: Bebeği söyleme.
1: Ha? Duymadım ablam, efendim.
0: Dergiye çıkacağız diyorum gülüm. He, gazeteciler geldiler. Sam'le benim böyle şak şak şak fotoğraflarımızı çektiler. Sonra ikimizle röportaj yaptılar. Tabii aslında benimki biraz şansa oldu gülüm. Çünkü Sami tek başına planlamış. Evet, ama ben de hani o sırada gelince artık mecburen.
3: Ya yok öyle bir şey kızım, yok. Seyhan!
0: Gülüm, sizin bugün doktora gitmeniz gerekmiyor muydu?
1: Ha, doktora gidecektik abla.
4: İşi çıkmış.
1: İşi çıkmış işte gidemedik. Ha, yarın öbürsü gün falan gideceğiz. Tamam ablam. Hoşça kal, bay bay.
2: Gel gel.
5: Ya Furkan, gözünü seveyim, bir şey yap Allah aşkına ya.
4: Ablam deniyorum, bu temassızlık gibi bir şey var bunda ya.
6: Anlıyor musun sen şimdi gerçekten?
2: Eda, bu radyo. Herkes anlıyor bundan.
6: Gülendam abla, kıyafetlerin çok yakışmış.
7: Evet, çok güzel olmuş.
5: Ha şey, beğendiniz mi? Öyle bir değişiklik falan olsun istedim.
2: Ya Eda, tornavida bana.
6: Nereden bulacağım ben sana şimdi tornavida?
5: Ya Furkan Allah aşkına, hadi başladı program ya.
2: Ya ablacığım, vallahi deniyorum ama ne bileyim ya.
6: Biraz pratik ol, pratik.
2: Tek bir yol kaldı. O da en pratik yol.
5: Allah!
2: Aha, çalıyor. Dur, dokunmayın.
6: Ayağını yap, ayağını.
2: Kaç.
7: 105.5.
2: Buldum.
8: Şimdi programımızda yepyeni bir amatör sese yer veriyoruz.

0: Yani sen benim hayatıma öyle güzellik kattın ki.
1: Yok, ben bir şey yapmadım.
0: Yaptım.
1: Vallahi abla bir bak, 10 numara okumuşsun ha. Vallahi ben buna bir klip çekeceğim.
0: Ya Furkan, boşuna ümit vermesene kadına.
1: Ne ümit vereyim canım boşuna, Allah Allah. Çözeceğim ben senin işini, Gülen'den oldu valla.
0: Nasıl çözeceksin?
1: Eda görürsün.
0: Ya Eda, ya bana bir kolonya getirsene, sanki biraz bayılacağım yani. Ay.
2: Dergici gitti mi Samim?
3: Ha gitti. Bak dergilerde çıkarsak var ya, 10 numara 10.
4: Samim resimler de çok güzel oldu ya.
5: Sen olursun da güzel olmaz mı ciğerim benim?
4: Kızlara da bayıl. Hey, kız benim, aklıma ne geldi? Halim'in kızını çözdüm.
5: Kimmiş?
4: Kuzeni. Vallahi de billahi de kuzenimmiş. Ay benim aklıma neler geldi. Feride falan.
5: Sen de taktın mı böyle kızına? Olur mu öyle şey? Onlar kardeş ya.

0: sonra geleceğim. Her sabah kahvaltını ben hazırlayacağım.
1: Ha, çok sağ ol, ben bir şey yemiyorum zaten.
0: Yok yok, hazırlayacağım. Sen bana öyle bir şey yaptın ki.
1: Yok canım, ben bir şey yapmadım. Zaten onlar parçayı çok beğenmişler.
0: Yok yok, yaptın.
2: Afiyet olsun.
3: Nasıldı bugün işler Tevge?
2: İyiydi ustam, dükkan full doluydu yani.
3: Ha, öyle diyorsun yani. Sinan şu montu. Yürü bakalım, düş önüme, gidiyoruz.
2: Nereye usta?
3: Sana ne? Yürü diyorsam yürü işte. Yolda anlatacağım Tevge. Gel bakalım sen benimle bir.
4: Ara mı verdiniz? Hı. Bir süre görüşmeyeceğiz, öyle karar aldık.
5: Ay çok kötü olmuş Feride abla ya. Ay öyle vallahi Ayda, çok kötü oldu. Ay ben şimdiden özledim zaten.
3: Bunlar çok küçük şeyler.
6: Tarafa alalım.
3: Tabii gösterelim. Şöyle sizin işinizi çok iyi şekilde görecektir. İşlemcisi çok yüksek bir seviyede işlemciye sahip. 7450 çift çekirdek bir işlemcidir.
6: Kamerası bu mu?
3: Kamerası budur. Çok net bir kamerası var. Sizi çok iyi bir şekilde gösterir. Karşı tarafı sizin aranızda.
1: Benim bir işim bulmam lazım.
7: Ha, isim bulman lazım.
1: Bir an önce.
7: Ali, bunların hepsine tek tek bakacak mısın?
1: Bakacağız. Tek tek bakacağız hepsine. Al, başlıyorum. Abbas, Abaza, Abdullah, Acar, Acun, Açeli, Adalet, Adem. Adam bir şey çıkmayacak. Gale, Gamze, Ganime, Ganiye, Garibe. Garibe diye isim varmış ya.
7: Yok, iyi değil.
1: Gazele.

0: tamam, her şey hazır Feride abla. Halim abi de açınca kamerasını konuşabileceksiniz.
1: Ay Eda'm çok sağ ol gülüm valla. Bir sorun yok değil mi? Her
0: yok,
1: şey hazır.
0: Yok yok, her şey tamam.
1: Tamam. Ben Halim'i arayayım, haber vereyim o zaman. O da ayarlasın.
0: Valla Halim abi çok iyi düşünmüş bunu Feride abla. Yani artık rahat rahat göreceksiniz birbirinizi.
1: Ay Eda'm dur bakalım. İnşallah de, biliyorsun bizim işler hiç belli olmuyor.
0: Yok artık Feride abla.
1: Ay çok sağ ol valla. Süper oldu bu.
0: Ben gidiyorum.
1: Tamam canım. Hadi, bye. Sağ ol. Alo Halimciğim.
2: Ha Feride. Ha, hallettin mi? Tamam. Şimdi söyle bakayım. Ne yapıyorum? En sol alttan başladı. Tıkladım. Evet. Denetim masası.
3: Kaşlarım.
2: Güzel. Ha Feride. Ya dur, duyamıyorum anam babam Allah aşkına. Ev bildiğin gazinoya döndü. Dur iki dakika. Ablam bir sus Allah aşkına. Telefonu duyamıyorum.
1: Ya Halim. Ya ben suçsuz, yani ben sussam içim susmuyor yani Allah aşkına ya.
2: Ya sen susmayınca da ben duyamıyorum ama.
1: Aa, bu kimin?
2: Benim.
1: Ya benim bu şarkıyı şey yapsak, ha böyle koysak da böyle insanlar tıklayıp dinliyormuş. Ya böyle site varmış ha?
2: Ya bırak Allah aşkına, ben ne anlarım siteden miteden Allah'ını seversen ya.
1: E bilgisayarın var.
2: Ya öğreniyorum. Müsaade et de bir öğreneyim değil mi?
1: Kim o?
2: Ya sana ne?
4: Kimse kim? Bilgisayarcı.
1: Ha öyle mi? Ver bir konuşayım.
2: Ya Allah aşkına ablacığım tamam.
1: Ya bir bırak konuşayım bir şey Allah. Ya bak klibimde oynatmayacağım sana.
2: Sen bana akıl ver. Ferda kusura kalma ya, kusura kalma.
5: Halimciğim istersen kapatayım ben.
2: Yok yok tamam, ha devam edelim. Ne yapsak duymaya kalmıyor anam babam. Heh şimdi neydi bakayım?
5: Heh ondan sonra orada tarayıcılar ve kamera diye bir şey var. Ona tıklıyorsun iki defa.
6: İyiyim annem, sen de iyi misin? Geleceğim merak etme. Annem bir şey soracağım. Bizim banka hesabımızla ilgili bir sorun mu var? Kredi kartım çalışmıyor. Nasıl? Ne aşırı harcaması? Nereden çıktı bu? Aziz abi mi? Aziz abiyle ne ilgisi var?

0: Anne, benim kredi kartım hesabıma nasıl karışıyor Aziz abi?
1: Tamam. Tamam, ben konuşurum. Tamam, hadi güle güle.
2: Hayırdır Özcan, bu nereden çıktı oğlum, işten ayrılma falan?
1: Vallahi artık buralarda yapamıyorum Samim Bey.
2: Oğlum, bir sıkıntı falan varsa?
1: Yok Samim Bey, sizden yana bir sıkıntım yok. Hem İstanbul'da yaşamak günden güne ağırlaşıyor. Hem de
2: ne?
1: İçim rahat değil efendim.
2: Anlıyorum da kardeşim, istersen az dinlen. Şimdi bu zamanda böyle iş bulmak falan.
1: Yok Samim Bey, karar vermişken gidelim biz.
2: İyi, tamam Özcan. Sen bilirsin.
3: Aa, başardık Alim. Ay, başardık sonunda. Hiç olmazsa birbirimizin yüzünü görüyoruz.
2: Allah'ım ya.
3: Ay, kapı çalıyor. Geliyorum hemen, bek.

0: Derde man.
1: Geldim Halimciğim, orada mısın?
2: Ha, buradayım Ferdi ha.
3: Ben onu hiç görmedim ama.
0: İyi ya pehlivan. Beni de sonradan gördüm ama ben senin deden oldum. O da senin ablan olabilir. Ya de hele bakayım. Ceyhan ablanlar geldi mi?
4: Ferdem. Sen çok özledim.
5: Ben de vallahi Halim.
1: Ben de. Ay ne kadar zormuş böyle

0: Polat Bey. Sonunda Aziz abini hatırladın ha? Geç otur şöyle, geç otur.
1: Yok, kalmayacağım Aziz abi.
2: Bir sıkıntın mı var oğlum?
1: Var. Çok ayıp ettin Aziz abi.
2: Ne diyorsun Dalat?
1: Annemi aramışsın, benimle ilgili aslı astarı olmayan şeyler söylemişsin. Bunların da çok önemi yok. Ama annemi üzmüşsün Aziz abi. Kadın benim için üzülüyor. Böyle bir şey yapmayacaktın. Benim annem senin de halan. Kaldı ki seni ne kadar çok sever bilirsin. Halalar çok sevilir Aziz abi.
0: Ben de halamı çok seviyorum.
1: Böyle sevme.
0: Ya geç otur şöyle, daha iyi konuşak.
1: Oturmayacağım. Bir daha da asla senin yanında çalışmayacağım.
0: Bak Dalat, yapma. Tek başına yapamazsın.
1: Ben başımın çaresine bakarım.
0: Dalat! Dalat! Yanlış yapıyorsun oğlum. Ulan Samım seni de zehirledi be.
3: Zeki abi gidiyorsun ha.
4: Gidiyorum.
3: Zeki abi gidiyorsun da benim içim rahat değil ya.
4: Samim.
3: Abi ben son defa sorayım da üstümde yük kalmasın. Her şeyi anlattın değil mi? Eksik gedik kalan.
4: Samim. Hepsi doğru. Ne bir eksik ne bir fazla.
5: Feride.

0: içersin sen kızım? Benim damağım kurudu. Su isteyeceğim yoksun.
1: Babam buradayım, ben duymamışım. Kusura bakma, ben getiririm, sen çık. Ben getiriyorum hemen baba.
0: Nerede? Bu ne?
1: Bilgisayar babam, arkadaştan ödünç almıştım.
0: Halim mi bu?
1: Halim ama fotoğrafı baba.
0: Göz mü kırptın ha?
1: Yok babam, fotoğraf o. Hiç göz kırpar mı? Sana öyle gelmiştir.
2: Feride abla, laptop mu aldın?
1: Yok gülüm, arkadaştan ödünç aldım. Ben kapatayım bunu, sonra şey yaparız biz.
0: Hay Allah'ım ya.
1: Hadi ben suyu getireyim.
3: Ya bir çıkın gidin hayatımızdan Allah aşkına ya. Yoruldum be. Feride, bu nasıl kapanacak ya?
4: Amerika'daki üniversiteleri bir araştırın. Kayıt için ne gerekiyor, her şeyi öğrenin.
1: Tabii efendim.
4: Her şeyi eksiksiz tamamlayın. Eda evet dediğinde vakit kaybedilsin istemiyorum.
1: Anlıyorum efendim. Eda sizin yakınınız mı?
4: Eda benim kardeşim.
2: Heh, her şey hazır ablacığım. Bekleyelim şimdi de Asu bağlansın, tamam mı? Asu, ay nasılsın? Dede bak Asu.
5: Merhaba Ece, nasılsın?
2: Asu, ödevini yaptın mı?
5: Ben yaptım ya, sen?
6: Mercan, her akşam konuşalım tamam mı?
5: Evet konuşalım, çok zevkliymiş.
6: Evet çok zevkli.

0: Dede konuşsana.
1: Buraya mı?
2: Sağ ol, çok iyiyim İkbal Hanım, siz nasılsınız?
1: Ya pehlivan, İkbal Hanım beni görüyor mu?
3: Ay görüyorum, görüyorum Cabbar Bey. Çok iyi görünüyorsunuz valla. Ben de çok iyiyim.
4: Ne iyi oldu bu böyle? Asucuğum, senin derslerin var. Hadi bakalım dersin başına, geç oldu değil mi?
5: Geç geç geç. Ay.
6: Hadi biz de kalkalım artık.
0: Ya lütfen abla.
6: Hadi hadi hadi hadi bebeğim hadi. Hoşça kalın.

0: Alo.
1: Alo. Ferda. Ay, iyiyim. Sen? Ha. Ya İsmail'e gelsen, seninle konuşacaklarım var. Tamam. Hadi. Hadi.
0: Baba, ben bir markete kadar...
2: İyi, haydi.
3: Mertcan tamam da bu Eda'yı ne yapacağız bilmiyorum, nasıl ayarlayacağız?
4: Samim, yani amcalar alıp karşısına, yani bir doğru dürüst konuşmuyor mu?
3: Ya o hangi yaraya melham olmuş Melia? Gelir ortalığı karıştırır, ondan sonra kodun sabul. Ne güzel çocukların okul işlerini hallettik, her şeyi yoluna koyduk. Ey Allah'ım yarabbim.
4: Tamam, artık bir hal çaresi bulacağız Samim.
5: Şimdi Deniz olabilir dedin.
6: Hı hı.
5: Ama adı kız ismi.
6: Hı hı.
5: Ama şimdi Ege de olabilirse o erkek olması lazım o zaman.
6: Mantıklı.
5: Hay Ali.
6: Hı.
5: Şimdi doktoru açıp soracağım ama ha.
6: Ya ne var, oyun oynuyoruz ya.
5: Uf. Ali. Kız mı erkek mi? Ali, kız mı erkek mi söylesene. Ne olur Ali.
6: Kız.
5: Ay, kız mı? Kız mı? Kızım. Ay, benim kızım.
6: Ben sana ne dedim? Volkan gibi adamım.
7: Cabbar Bey, yıllar geçiyor. Yaşlanıyoruz.

0: Ah, çocuklar büyüdüler.
1: Hadi sen iyi akşamlar.
0: Herkesin kendi hayatı var. Biz de bundan sonra kendi hayatımızı düşünelim artık. Hiçbir şeyin sizi üzmesini istemiyorum.
1: Allah Allah.
0: Sakın.
1: Ya
0: sakın.
1: Bu kadın bizim eve mi yerleşti? Nedir? Ne işi var burada akşam akşam? Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
0: Diyelim ki Meliha hayırlısıyla evlendi. Kapar kapısını, kalırsınız dışarıda. Diyelim ki evde kaldı, Allah korusun, evlenemedi. Bu sefer de al başına dert. Bu yaşta çek. Sakın, sakın. Aa, Meliha, baban nerede?
2: Bilgisayar bile olmadı ha Ferde?
3: Olmadı be Halim.
2: Söylemeye söyleyemiyoruz. Etrafımız sarıldı. Ha önünde sonunda biri görmese biri görecek anam babam.
3: Ay Allah korusun Halim. Babam duyarsa vallahi yüreğine iner. Ablam desen kahrolur. Kendimiz mutlu olacağız diye.
4: İşte sizi merak ettim. Tanımak istedim. Ne bileyim işte bir şey yapmadan duramaz.
5: Şu ellerimi yıkayayım da
6: ondan sonra sofrayı kuralım çocuk.
3: Buluştun değil mi onunla?
6: Eda.
3: Tabii benden yüz bulamayınca sana geldi. Zayıf halka.
6: Ya yeter artık. Ne var buluştuysam?
3: Başka ne yalanlar söyledi?
6: Yalan falan söylemedi.
3: Sana inanamıyorum. İnanıyor musun ona? Senin kardeşin benim, ben.
6: Ne alakası var şimdi bunun?
3: Niye sürekli onu savunuyorsun o zaman?
6: Eda Yiğit ne?
3: Ben bir şey yapmıyorum dayı. Bu sefer işleri karıştıran Yiğit.
6: Ya işleri falan karıştırmıyorum. Zeynep ablayla buluştum diye olay çıkarıyor dayı.
3: Zeynep abla mı? Abla mı oldu şimdi?
5: Eda, Yiğit.
6: Bir sakin olun bakayım.

0: Amca?
1: Amca sen gitmedin mi?

0: Yani 15 akma.
1: Galiba.
0: Şey mi yapacağız yani?
2: Ben Zeynep'in buraya gelip sizleri bulmasını gerçekten beklemiyordum. Duyunca çok şaşırdım.
3: Ben bakarım.
1: Ayrılalım Ali. Beceremedik.
0: Beceremedik.

0: Çocuklar, ben size bugüne kadar doğruyu söylemedim ama şimdi gerçeği söyleyeceğim.
1: Çocuklar, amcanız şimdi bildiğini söylediğinde böyle gürültü çıkarmak, itiraz etmek falan yok. Güzelce gerçek neyse onu dinleyeceksiniz, tamam mı? Hadi Seki abi, sen de biraz çabuk ol.
0: Aslında Zeynep benim kızım.
2: Oh be.

0: Ben seni çok sevdim Ferda.
1: Ben de seni Ali. Çok sevdim. Kimse de beni o kadar çok sevmedi.
0: Her şey senin için iyi olsun. Ferda. Çok iyisin.
1: Senin için de Ali. Sen de çok mutlu ol.

0: yıldızları. Finish Quantum bulaşık makinesi kapsülü 295 lira. Kahve dünyası tam bol çeşitleri uygun fiyatlarla.
1: Bu sahada

0: duygularımızla A Milli Erkek Voleybol takımımızın yanındayız. Kuvvet Türk. Sağlam
1: küçücük. Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
2: 50 bin düş.
1: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
3: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
4: Arabam.com'a değerinde drink sat.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: Cancan, hayırdır gülüm, ne oldu?
1: Melih abla, sen ne çıkmışsın?
0: Ay, nereye çıktın?
1: Ali, koş!
2: Mert'e ne oluyor?
3: Yenge, buyur.
0: Ay, geldim Ali, hayırdır inşallah.

0: Hayırdır inşallah.
1: Allah Allah.
2: Hayırdır Halim kardeş? Balkonda mı yattın? Ezanda da kalktım baktım buradasın.
3: Seninki de kara sevda ha.
2: Şu balkonun dili olsa da bir konuşsa. Ne oluyor?
1: Abla gelme üstüme Allah aşkına ya.
2: Sebep? Halim, ablan meşhur oldu ha. Vallahi. Bak radyolar inliyor. İlle gülendam diye ya. Bugün klip çekeceğiz.
1: Klip mi?
2: Ha, kavur şarkısına. Karadır kaşların var ya. Ya azıcık neşelen. Bak şansımız döndü. İstanbul yüzümüze güldü. Ha? Sen de aşıksan bu kıza. Tut kolundan getir. Yedin bitirdin kendini. Yeter ya. Ha gülüm. Hadi.
4: Olmadı Beydan.
5: Niye?
4: Öyle işte. Zormuş. Sevmek her şeyi çözmüyormuş.
5: Feride abla.
4: Ablam bir konuştu ki işte Halim'le aramızda bir şey var diye şüphelenmişti ya. Ölürdüm dedi Eda.
5: En başta Seyhan ablaya da kızmış.
4: Aynı şey değil ki gülüm. Yani orada Seyhan Halim'i üzdü diye.
5: Tamam işte.
4: Gülüm başka şeyler bunlar. İkisi farklı. Yani ben şimdi ablama söylesem babama ne diyeceğim? Hani babamı atlattık. Seyhan'a ben ne diyeceğim? Ha? Adana'dakiler, akrabalar.
5: Ne olacak peki? Feride abla.
4: Sevgili gönül dostu sıradaki şarkıda Feride ablana geliyor. Bana yine hasret. Bana yine hüsran var. Yine bana onsuz günler düştü. Eyvah.
1: Vay vay vay vay vay vay vay.
6: Neydi o? Güzel olmuş değil mi fotoğraf?
7: Vallahi Meloş abla yakıyorsun ha.
0: Ablam ne kadar genç çıkmışsın.
8: Aman Allah aşkınıza.
1: Ya 25 taş çatlasın 30 ya.
0: Ali.
6: Abi o gün arkadaş geldi.
0: Baksana cildine porselen gibi.
6: Ha dedim illa dedim Melia ile bir fotoğraf
7: ama hazır. Artist. Artist.
0: Dayı dede gibi çıkmışsın.
6: Dede gibi mi?
0: Yok Mertcan saçları beyaz ondan.
8: Yok gülüm gençtir. Bakma saçları erken beyazlamış ya. Oradan böyle çıkıyor.
1: Tamam işte ak saçlı dede.
5: Ali.
6: Sen benim kardeşimsin yani. Senin çocuğun niye benim torunum oluyor ki anlamıyorum. Allah Allah.
1: Pardon Sami Bey bir telefon. Efendim. He de. Ne oldu?
5: Biz şimdi Feride abiyle sahildeyiz. Çay içiyoruz.
1: Ha?
5: Bir buluşabilir miyiz Ali abi?
1: Tamam da Eda ne oldu?
5: Beraber bir şey yapmamız gerek.
1: İyi tamam geliyorum.
5: Gelme.
1: Niye?
5: Feride abla geliyor kapatmam gerek.
1: Eda.
5: Dükkanı orada buluşuruz.
1: Eda.
0: Ne oldu?
1: Yok bir şey.
0: Eda mı?
1: Ha Eda.
0: Ne diyor?
1: Hiç öyle okulla ilgili bir şey.
0: Ali bak kötü bir şey yok değil mi?
1: Ya kötü bir şey olsa söylemez miyim ya? Hem sen şimdi Eda'yı bırak biz ne yapacağız?
0: Şeyi.
1: Ha şeyi.
0: Söyleyeceğiz Ali.
1: Tamam.
0: Tamam şimdi Melih ablam burada. Ben de Feride ablamı gider alır gelirim.
1: Yok olmaz.
0: Niye?
1: Ya Feride'nin işi vardır.
0: Ha, yok canım onun ne işi olacak? Ben şimdi gider alır gelirim.
1: Ya Feride gelir sonra öğrenir. Biz buradakilere söyleyelim ya.
0: Olmaz. Ablam gelmeden olmaz.
1: Ben söylüyorum.
0: Olmaz. Ali.
6: Tabii şimdi saçlar beyaz olunca 5-10 yaş atıyor.
8: Yok. Vallahi sana çok yakışıyor sana.
9: Sağ ol Meryem.
1: He hazır torun da geliyor.
0: Ali lütfen.
8: Ne lütfen?
0: Yok bir şey ablam. Konuştuk biz içeride ama.
6: Ne konuşuyorsunuz pısır pısır ya?
1: Abi belli oldu.
6: Ali çok.
8: Kim?
1: Çocuk.
8: Aşk olsun ama.
0: Gerçekten mi? mi?
1: Seyhan abla?
0: Evet Yiğit'cim, yani ben Feride ablamı da bekleyelim demiştim ama.
3: Gülüm Seyhan, bak ne olur Feride'yi beklemeyelim. Şurada öğreneceğiz diye. Vallahi neler yaptık, şaplar yaktık, kelleleri ayırdık, bilmem neye, kız mıdır oğlan mıdır. Allah aşkına söyle Seyhan, biz söyleyeceğiz Feride'ye biz.
1: Aliço. Hadi.
0: Kız abi.
9: Kız mı?
0: Seyhan.
9: Kız kardeş mi geliyor?
1: Abi oluyorsun bence ama.
10: Hemen Aliço, hemen Aliço.
1: Ben dedim kız diye.
11: Şimdi yengeciğim, kliptir yani, halka mal olacak. Mecbur yani giydi.

0: azgın teke. Gülendam. Ay takmış kadını koluna. Kızım melmel bakma dön önüne. Ay iki tane selvi gibi kızı evde kurusun. Babaları zil zil sokakta. Gülendam bak Allah'ını seversen kimseye laf etmek yok ha.
1: Edeceğim.
0: Kızım bu eski düdürümüz bizi de rezil edeceksin.
2: Ama kendi zaten olmuş olacağı kadar rezil değil ki.
0: Gülendam kız yemin ver dedim bak.
2: Ya iyi hadi verdim.
0: Kızım melmel bakma dön önüne.
3: O zaman evliyim. Hanım Almanya'da. Büyük kız yeni doğmuş. Annen Bursa'dan ilk aşkım. Almanya'dan gidip geldiğimde hep uğruyorum. Bir gün kapıyı çaldım. Açtı. Kucağında bir çocuk.
4: Bilmiyor muydun?
3: Hamile olduğunu. Yok. Serap gururlu kız. Kimseye söylememiş. Bir aile bulduk. Verdik çocuğu.
4: Annem nasıl bıraktı? Yani tamam seni anladım ama.
3: Anne nasıl bırakmasın? Daha çocuk. Kimi kimsesi yok.
4: Cevdet Bey.
3: Ondan rica ettim. Bak Cevdet dedim. Evliliğim biter dedim. Çocuk seninmiş diyelim dedim. Delikanlı ya. Olur dedi. İyi insandı Cevdet. Çok iyi insan. Toprağı bol olsun.
4: Annem.
3: Anne. Annen çok ağlamış. Sonra evden taşınıp gitmiş. Bir daha haber alamadım.
5: Eğrisi doğrusunu buldu Hasan mi?
6: Sorma Meryem ya. Abla işini hallettik. Kız geliyor. Bir de sana müjdem var.
5: Ne müjdesi?
6: Otelden aradılar. Büyük bir turist kafilesi geliyormuş.
5: Ay Samim çok sevindim.
6: Büyük dediysen bize göre. Ama bunlar bir kere sevdi mi arkası gelir mutlaka.
5: Tamam hemen bir beğendidir. Bir kebaptır.
6: Hepsini yapacağız Meryem. Yaşar'la konuşacağım. Bir de akşam boğaz suru yapacağız.
5: Allah şu Seyhan'la Ali'ye tuttuğumuz tekneyi de ayarlarız.
6: On numara on. Bunlar boğazı bir görsünler bak mest olacaklar. Her sene gelecekler.
5: Ay hadi inşallah. Feride.
7: Günaydın ablam. Semih abim merhaba.
5: Feride.
7: Ablam konuşuruz sonra.
5: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
8: Eda.
7: Merhaba Ali abi.
8: Ne oldu merak et.
7: Halim abiyle Feride abla ayrılmışlar.
8: Ne haber? Sen nereden biliyorsun?
7: Ben bunu hep biliyordum zaten. Feride abla bana her şeyi anlattı.
8: Ulan herkesin haberi var. Bunlar ateşle oynuyorlar ya.
7: Başka kimseye söylemedim Ali abi merak etme.
8: Niye ayrılmışlar?
7: Nasıl ayrılmasınlar? Söyleseler kıyamet kopacak.
8: Eda.
7: Ali abi bu böyle olmaz. İkisi de birbirini çok seviyor.
8: Biliyorum. Ne yapacağız?
7: Barıştıracağız.
8: Senle ben?
7: Evet.
8: Nasıl yapacağız?
7: Vallahi diyorum ki acaba dayımın yöntemini mi kullansak? Hani siz bir kere Seyhan ablayla bozuşmuştunuzla sizin için tekne kiralamışlardı.
8: Tekne tutacağız.
7: Evet. Çünkü zaten baş başa kalırlarsa barışırlar. Çok seviyorlar Ali abi. Feride ablayı bir görsen.
8: Eda başkaları duyarsa bunu.
7: Hayır sadece senle ben. Lütfen. Söz.
4: Ne zaman dönüyorsun?
3: Bu akşam. Bir şeye ihtiyacın falan varsa söyle.
4: Yok. Pek bir şey istemeye alışık değilim.
3: Bu Sunmin telefonu. Eğer bir şey lazım olursa ararsın.
4: Bende var. Merak etme.
3: Zeynep. Senden çok özür dilerim.

0: Benim ablam.
1: Bizim kapı kilitli.
0: Açıyorum.
2: Hayırdır gülüm?
0: Yok bir şey ablam. Öyle babam zınk diye içeri giriyor. Bilgisayarda ortada, o yüzden kilitledim.
2: He. Feride kurban olayım. Allah aşkına sana ne oldu ya?
0: İyi hiç ablam.
2: He.
0: Yok bir şey. Öyle biraz canım sıkkın. Olur ya işte insan hani bazen.
2: Gülüm ha, bazen olur insana da yani. Şimdi bak bugün Feride, gülüm bana bir bak hele. Bak bugün hiç öyle bir gün değil ha. Bugün böyle çok güzel, çok hayırlı bir gün.
0: Niye?
2: Kız bebek geliyor.
0: Ha?
2: Kız vallahi bak Seyhan'a bir cimcime geliyor Feride.
0: Ablam kurban olayım, gerçekten mi?
2: Bak bir düşün Allah aşkına, o Seyhan'ın Oya gibi yüzü, o Ale'nin yeşil gözleri. Ay çok canlar yakacak Feride.
0: Ablam bırak kaşını gözünü, sağlıklı olsun, bahtı güzel olsun. Ablam başka bir şey istemez. Ay.
3: Ya işte öyle bacım. Yani Allah aşkına sen yaşına başına bakmadan takas payı koluna böyle tin tin tin tin. Koskoca cabbara. Anam kadar kızı var.
4: Gülendem ablacığım.
3: Ha Zekiye bak, Aygül'le Günnihal'e ant verdirdim. Sakın sağda solda konuşmak yok. Tamam mı canım be? Ben seni sonra arayacağım zaten. Şimdi çekimim var, klip çekimim. Tamam mı hayatım? Haydi canım benim.
4: Bitti mi ablacığım?
3: Ha bitti.
4: Gülendem ablam, bu şimdi kamera bana emanet. Heh. Benim bunu akşama kadar teslim etmem şart.
3: E tamam hayatım, ben hazırım.
4: Ya sen hazırsın da. Abla bu böyle olmaz ya. Sana bir saç, bir makyaj, bir kostüm, bir şey yani. Şart.
3: He öyle diyorsun.
4: Evet. Bir de bize oyuncu lazım.
3: E ben varayım ya Furkan.
4: Ya ablam sen önde şarkıyı söylüyorsun. Ben arkaya fon yapacağım onu. Yani böyle ağlayan bir kadın falan, aşk hikayesi, melankolizme şekli bir şey yapacağız.
3: Niye? Ağıt mı yakıyoruz ya?
4: Ablam duygusal bir şeyler yapacağız işte. Oyuncu şart. Oyuncu. Oyuncu.
0: Eda ablam.
5: Oyuncu olarak mı? Hayır.
4: Oynamaz o zaten. Olmaz, olmaz abi, olmaz.
5: Sayın abla da hamile.
4: O güzel olurdu be.
3: Feride var. Yükü de yok. Türkan Şoray gibi kız. Ulan ondan güzelini mi bulacağız be? Ha?
5: Öyle onun şey...
4: Valla... Ha. Arayın.
2: Feride. Gülüm bak bir şey oluyor da sen bana söylemiyorsan...
0: Yok ablam, yok bir şey.
2: Bak anacığım Allah aşkına. Gelin sana ne oldu?
0: Ablam vallahi yok bir şey. Geçecek.
2: Yok yüreğime inecek yani.
0: Ablam senin yüreğine falan inmesin. Tamam mı? Sen iyi ol yeter.
2: Alo. Ha benim, buyurun. Ki ha Gülnihal. Ay yok vallahi sesini hiç alamadım, hayırdır? Kim? Babam. Kimle Gülnihal? Yok anacığım öyle bir şey yok diyorum. Yok Gülnihal. Aa, kızmıyorum Gülnihal, benim sesim bu. Ha yok diyorsa Gülnihal. Aa, hadi yok öyle bir şey yok.
0: Abla?
2: Bak gördün Feride.
0: Ne diyor?
2: İşte el eli azdırır, yağmuru yel azdırır.
0: Ne diyor?
2: Evleniyormuş. Babam.
0: Ne?
2: Gülüm baksana adada laflar almış yürümüş yani, millet tebrik için arıyor.
0: Ya Allah aşkına bu İkbal Hanım'ı kim nereden duyar, nasıl haberi alınır ya?
2: Gülüm ben de anlamadım, bak düğün için program yapmaya aramışlar.
0: Abla!
6: Cabbar Bey, demin çay bahçesinde iki hanım vardı hani.
7: Adana'dan ahbaplar.
6: Sizin biraz canınız sıkıldı.
7: Yok.
6: Yok ben anladım, sıkıldı.
7: Ya biri harım kadındır da öbürü devirdi gözü.
6: Canım ne var bunda, çay bahçesinde çay içtik. Biz niyetimizi bildikten sonra. Değil mi yani?

0: Halim kardeş, ocağına düştün, bana acilen yardım etmen lazım.
1: Jetten yollayayım seni Adana'ya.
0: Ne Adana'sı?
1: Dönmeyeceğim mi kız sen?
0: Ya ne döneceğim Allah aşkına yani, tam şöhreti yakalamışım ya. Bak, bana klipte oynayacak bir oyuncu lazım.
1: Bir zil takıp oynamadığım kalmıştı, o da olacak, tamam ha.
0: Esmer'in biçim biçim derken oynuyordun. Neyse yani, sen değilsin.
2: Ablam genç biri lazımsa.
1: Cumale.
0: Ya ben Türkan Şuray'ı diyorum. Türkan Şuray yok mu?
1: Kim?
0: Ya Feride. Ya bak, senin ona nazın geçer. Bir konuşsan da halletsen ha?
1: Ya kız artist mi? Kız şantöz mü? Niye oynasın? Oynamaz.
0: Allah Allah. Niye ya? Ya o yemek programında ne güzel oynuyordu. Böyle fellak kötesi, bir sağ elinde, bir sol elinde. Ha ha ha, kahkahalar falan.
1: Ya iyi tamam, hadi konuşma Allah aşkına. Eşkere.
0: Vallahi neyse yani, ben şimdi buradan çıkışta oraya bir uğrayacağım. Artık hoş beş, sohbet falan filan. Ben anlatırım yani. Ben balkondaydım, şarkı söylüyorum, Halim ağlıyor falan.
1: Şişt, kız sussana, sus, duyacaklar, sus.
0: Ben gidiyorum artık, ya beraber ya da sen bilirsin.
1: Ya yeter diyorum ya, bir sus kız.
0: Çay ver hadi.
1: Çay ver.
3: Hayırlı olsun babam, evleniyor musun?
4: Bu da nereden çıktı?
3: Vallahi çoktan çıkmış, baba çoktan çıkmış. Ama biz yeni duyduk, maşallah bütün Adana İkbal Hanım'la seni konuşuyor vallahi.
4: Meriya.
3: Hayır baba, bak benim senin mutluluğunda hiç gözüm yok. Lakin benim o anacığım evinden hiç çıkmadı ya. Ama şimdi maşallah bu hanımla siz İstanbul kazan siz kepçeye geziyormuşsunuz baba.
4: Ne biçim konuşuyorsun sen babam inan?
3: Ben yalan mı konuşuyorum baba?
4: Ya haydi karışma sen bana.
5: Gidiyoruz.
6: Ötele.
5: Deniya turist kafilesi geldi. Ondan sonra Yaşar'a gideceğim, da bir sürü işim var. Hadi benim güllüm.
6: Tamam sen bekle, ben geleceğim şimdi.
5: Ne oldu bakayım?
6: Yok sen.
5: Var biri senin canını sıkmış ha. Kim o, söyle bakayım. Hesabını sorayım gidip ha.
6: Babam ya. Hayır, bu İkbal Hanım'la evleniyorlar diye bir laf çıkmış. Ta Adanalardan beni aradılar sanırım.
5: Cevap var ha.
6: Evet vallahi. Hayır, bu yaşta evlenilir mi yani? Hay bir de dün birdir, bugün iki.
7: Bırak evlensin ya Melih.
8: Samim.
7: Ne yapayım, koskoca adam ya, size mi soracak Melih?
4: Aferin Mastik.
5: Abi şimdi bilir biliyor musun? Ben büyük hanımla için kaynıyor biliyor musun Melih? Sen karışma ya.
0: Hayırlı günler.
9: Sağ ol Gülendam.
0: Ya canım benim, Feride buradaysa bir zahmet çağırabilir misin? Onunla konuşacaklarım vardı.
9: Feride!
5: Halim! Ciğerim, gelsene Halim sen ya.
1: Sağ ol sen Mahmut, ben böyleyim, sağ olasın.
9: Geliyor.
5: Ben şimdi gidiyorum, tekne işini halledeyim, otelde buluşacağız, sağ mı gülüm?
9: Tamam.
5: Sen abi meseleyi kafana takma.
1: Sen abinin tuttuğu tekne bu mu?
10: Cengeyle öyle güzel süslemişlerdi ki.
1: Vay be sen abi. Kime niyet, kime kısmet.
10: Ne kadar olan lazım?
1: Öyle birkaç saat dolaşacağız ya, bütün gece değil.
10: Olur.
1: Ücret meselesi?
10: Ali yabancı mısın ya, hallederiz ya.
1: Eyvallah. 8 gibi burada olur ha.
10: Biz buradayız.
1: Tamam. Hadi eyvallah.
10: Hadi
1: gidelim. Abi. Yalnız tekneyi tuttuğumu kimse bilmesin, sen abi bilir. Kral adamsın, kral. Hadi eyvallah.

0: Şimdi sen ne diyorsun Şoray kardeş? Klipte oynayacaksın mı, oynamayacaksın mı?
1: Ablam kurban olayım. Yani benim ne alakam, ne ilgim olur ki oyunculukla?
0: Yavrum ne ilgi alakası Allah'ım? Dümdüz yürüyeceksin işte.
2: Hayır Güleda, bu yürümesine yürür aslında da.
1: He, abla.
3: Ha Feride, sen tiyatro kolunda tiyatro oynamadın mı?
0: He, televizyonda da gördük.
1: Ha yok, yetenek olarak tamam da.
0: Ha ya hayatım bak, bir şey yok. Arkadan yürüyüp geçeceksin işte. Yabancı yok ki, hep kendi aramızda.
3: Gülüm Allah aşkına, çoluk çocuğun çektiği klipte ne olur anlamında. Hani biz bizeyiz anlamında.
1: He. Ha git bir havan değilsin.
0: He he. Gel bir böyle bir havan değilsin. Ne dersin?
1: Tamam peki.
0: Süper. Yalnız bu kıyafet çok böyle iç karartıcı. Değişik bir şey giysin değil mi Melih Hacı?
1: Bak bir elbisesi var. Hafif minimor.
0: Ha, güzel. Ama ben şimdi sahile gidiyorum. Malum başım kalabalık. Sen oraya gelirsin.
1: Ben gelirim. Tamam.
4: Ne oldu?
0: Yavuklun kabul etti halim.
4: Etti mi?
0: He, klipte oynayacak.
4: Ya vallahi siz deli misiniz, divane misiniz? Ne klibi anam babam sabahtan beri ya?
0: Ya bak sonra çok pişman olursun. Vallahi bak meşhur olacak. Ondan sonra alırsın eline cep telefonunu. Feride Hanım bir fotoğraf, Feride Hanım bir fotoğraf.
4: Tövbe tövbe.
0: Ya bak hadi hadi. Vallahi sette rejisör bekliyor. Sür sür sür.
4: Allah akıl fikir versin hepinize. Ne diyeyim?
5: Onları sıkı bantla Mertcan. Düşmesin onlar, uçmasın.
6: Tamam.
5: Oğlum hani gül alacaktınız?
6: Ya güller çok pahalıydı. Papatya aldık.
5: He tamam.
7: İyi de ol. Ben bugün geç gelirim oğlum. Otelde iş çok.
8: Tamam dayı.
1: Siz Gülendam ablanın Halim abi kendine sponsor yaptın, duydun
7: mu? Vekili değil, ondan çıkamıyor arabada. Ya bu nasıl bir kadın ya? Geldi evi işgal etti. O yetmiyor, şimdi de dükkanı ele geçirdi bak.
9: Samim abi.
7: Zeynep kızım, hoş geldin.
9: Hoş bulduk. Size veda etmeye geldim.
7: Veda mı?
9: Hayatınızı karıştırdım. Özür dilerim.
7: Yok ya, bir şey karıştırmadık.
9: Öyle oldu.
7: Önemli değil.
9: Bu saatten sonra zor ama bir gün beni görmek isterseniz ya da belki bir şeye ihtiyacınız olur. Bu dünyada bir ablanız var. Bunu bilin.
7: Tamam.
9: Asma aldık.

0: biraz ben sert davrandım. Özür dilerim.
1: Önemli değil.
0: Sizi kırmak ya da incitmek istemedim. Gerçekten.
1: Biliyorum. Eda, matematiğe yeteneğini öğrendim. Eğer istersen senin için Amerika'daki üniversiteleri araştırabilirim.
0: Sağ olun ama gerek yok. Zaten gidemem.
1: Sen tamam de, ben her şeyi halledeceğim.
0: Zeynep abla.
1: Beni de senin baban okuttu, unutma. Haber bekliyorum.
2: Seyhan.
3: Aşkım.
2: Ne oldu?
3: Hiç. Bak, yiyecek bir şeyler getirdim. Ablam katmer yapmış, soğutmadan ye.
2: Oh, iyi.
3: Sen nereden?
2: Ben.
3: Ha, Eda ile konuşacaktınız.
2: Ha, Eda ile konuştum.
3: Ha, ne diyor?
2: Şey işte, böyle bildiğin şeyler, okul mu okul yiğit falan.
3: Tabii o kız gelince hepsinin dengesi bozuldu tabii. Bak ben ne diyorum biliyor musun? Bu akşam hep beraber yemek yiyelim.
2: Bu akşam?
3: Ha, bak Feride ablamı bebeği de söyleriz.
2: Yok, yenge söylemiştir ya.
3: E olsun, kutlarız işte hep beraber. Hem çocuklara moral olur. Ne diyorsun?
2: Olur da bu akşam olmaz.
3: Niye?
2: Ya arabayı yetiştireceğiz Seyhan. Bir sürü işimiz var.
3: Yine mi?
2: Yarın akşam yapsak şu yemeği. Ha, söz. Hem daha kısa isim bulacağız.
3: Zeynep de hani.
2: Zeynep tamam mı? Bitti mi yani? Karar verdik mi?
3: Yani.
2: Daha vaktimiz var. Sen de bir isim bul. Sonra beraber karar veririz.
3: İyi tamam.
2: Zeynep mi?

0: Ya? Ne var? Ne yapıyorsun?
1: Yok bir şey babam ya. Annemin fotoğrafları. Hep albümde, dolapta biraz havalandırıyorum.
0: La havle ve la kuvvete. Ya sen aklını mı kaçırdın ha? Ya düğün müğün yok. Evlenmiyorum.
1: Millet hiç öyle demiyor baba.
0: Sana milletten. Hem ben kaç yaşında adamım. Bahçıkçı bile dedi. Ya bu yaştan sonra senden izin mi alacağım ha?
1: Mastikçi.
0: Deli. Kendi kulağımdan duydum.
1: Sen ne zamandır mastikçinin lafını dinliyorsun baba?
0: Melia.
1: He? Hani bu mastikçinin lafına güven olmuyordu? Hani bu mastikçinin ipine kuyuya inilmiyordu?
0: Öyle.
1: He öyle. Ha büyük hanımın tarafını tuttu da ondan böyle oldu değil mi baba? Ay bu ne acayip bir büyük hanımmış. Ay bu nasıl bir İkbal hanımmış. Allah aşkına geldi benim 40 yıllık anamın hatrını 40 günde toparladı gitti. Öyle mi baba?
0: Melia!

0: Hangisine kurban oldum ablam be? İri.
1: Bu dert beni diyar.
0: Yalnız arkadaşlar buraya bakmıyoruz. Burada ne var? Bir şey yok değil mi burada? Hadi bakalım lütfen. Hadi ama. Şşş Berçak. Ben başladığınca ne yapıyorsun? Play'e basıyorsun. Oğlum hadi hadi.
2: Tamam.
0: Oynama onunla, oynama onunla. Oyuncak mı? Hazır mıyız? Bu mu lan, ne oldu? Ama biz de konuştuk.
3: Tamam. Tamam.
0: Boşa saydırıyorum ha.
3: Abi sakin ol, sakin.
0: Ha bu ne ya? Eda'cığım, şimdi biz çekime başlayınca gözün hep gülendemde olsun. Makyaj, kıl tüy, hiç bunlarla uğraşmak istemiyorum. Hep yoğunlaşın ona yani. Hadi. Eda.
2: Hey, ha?
0: Nasıl, iyi misin?
2: Evet, biraz kafam karışık o kadar.
0: Kliple ilgili mi? Konuşalım, konuşalım.
4: Yok hayır, başka bir şeyle ilgili.
0: Ha, iyi, iyi. Hadi, hadi.
5: Cümleten kolay gelsin.
0: Eyvallah, güzel kardeşim, ne o?
5: Fasulye, ustam yolladı.
0: Çek, ver.
1: Geldin mi Cumali?
5: Geldim ablam. Ablam, alta yazacağız. Şahap Usta'nın sponsorluğunda.
1: Ha, tamam canım, sorun yok, yazarız yani.
0: Hadi yalnız kardeşim, hadi sen ortalarda dolanma, hadi.
5: Niye?
0: Oğlum, klip çekiyoruz.
5: Olsun, sen çek, ben ablanın menajeriyim.
1: Ha?
5: Ablam, stüdyoya ben götürmedim mi seni?
0: Ya ne diyor bu baygın ya?
5: O şarkıyı kim doldurdu kasede?
1: Yani Furkan, çocuğun hakkını da yemeyelim yani.
0: Ya ben bunun hakkını yemeyeyim de bu burada ne yapacak?
2: Furkan! Ha Feride abla. Ay yetiştim Eda'm, yetiştim.
0: Tamam, sana hemen yerini, Yiğit de Mertcan sana hemen yerini göstersinler.
2: Tamam.
1: Sağ ol bacım, beni yarı yolda kovmadın ya.
2: Hazır mısınız yönetmen bey?
0: Hadi artık. Hadi artık arkadaşlar, hadi. Bak kamera sağa döner, sola döner. Sonra ben görmedim, duymadım efendim, bir anlamam. Hadi artık. Nereye bakıyoruz hala? Hala nereye bakıyoruz? Ne konuştuk? Biz demin ne konuştuk sizinle? Hadi ama. Ya bütün hevesim kaçıyor ha.
2: Furkan hocam, kızmasanız.
6: İyi olacak, korkma. Alo? Efendim Ali abi?
0: Sus orada hala. Hadi tamam. Abi.
3: Tamam abi, hazırız. Hazırız.
7: Beraber olmak değil mi Feride? Yani havaya çıkıyoruz.
2: Havaya mı?
7: Ama yani kainatı kuşatsalar burayı bulamazlar, ha söyleyeyim sana. Demek ki gizli paralamız neymiş?
2: Dönme dolap.
7: İşte bu kadar.
8: Cumali, neredesiniz oğlum? Ne o gürültü öyle? Ha, klip mi? Daha bitmedi mi ya? Perdeyi mi çekiyorsunuz? İyi tamam, peki. Bana bak, gözün ablanın üstünde olsun ha, tamam mı? Bir ihtiyacı, bir isteği olursa hemen ha. Hadi bakalım, aferin, peki.

0: Hazır Bey.
1: Gel Volkan'ım ha.
0: Adana'daki arazi için bütün aileyle konuştuk.
1: Heh.
0: Bir kişi dışında herkes hissesini satıyor.
1: Satmaya kim?
0: Talat Bey. Daha doğrusu henüz görüşmedik.
1: Halamın üstüne değil mi onun hissesi?
0: Efendim, hem halanızın hem Talat Bey'in ayrı hisseleri varmış.
1: Nerede bu oğlan?
0: Samim Bey'in otelinde.
1: Ulan bir taşın altından da Samim çıkmasın be. Volkan git konuş bu çocukla. Bak bakalım niyeti neymiş.
0: Emredersiniz efendim.
1: Hadi.
2: Abla, sen gitmedin mi otele?
3: Yok gülüm, benim bir görevim vardı, onu yerine getirdim.
2: Ne görev ablam, ne oldu?
3: Çerçeveciye gittim Seyhan.
2: Ne çerçevecisi?
3: Seyhan babamın hali hal değil, benden duymuş olma ama Adana'dan aradılar. Babam evleniyormuş.
2: Babam?
3: Yani hani haklıdır, ben bir şey diyemem, karışamam. Ama bu İkbal Hanım'ı hiç gözüm tutmuyor var ya. Babamı nasıl böyle parmağında oynatıyor.
2: Ay, evleniyor mu gerçekten?
3: Yok dedi ama günaha boynunadır. Yani benim içime doğuyorsa bak sen gör, bu kadın babama bunu da yaptıracak.

0: değil ama.
1: Evet.
0: Evet.
1: Gel bugün. Biraz geride dur yalnız ya. Girmedi bile kara.
0: Şimdi Feride ablacığım. Şimdi bu şarkıda kara kaşlı ferman yazdıran insan keşisi sensin. Yani böyle bak boğazdayız. Aşık aşık baktık ilerlere uzaklara. Gözler dolu belki falan. Sevgilimiz falan filan özledik bir şeyler. Perişan et bizi ya. Vallahi acıma vur bizi ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen bunu yaparsın abla. Ben sende bunu görüyorum. Sende bu kumaş var. Sen bunu yaparsın. Ha?
2: Yaparım Furkan'ım.
0: Güzel. Evet. Bravo.
1: Güzel. Gülendem abla da. Gülendem abla da. Arkadan önden böyle senin şarkıyı söyleyerek geçiyor.
2: Tamam.
1: Tamam. Anlaşılmadık bir şey var mı? Anlaşılmadık bir şey var mı?
2: Yok.
1: Hazır mıyız? Çok güzel.
2: Full konsantreyim.
1: Biraz geride dur dedim ama. Lütfen. Evet.
0: Kaç azıcık dur ya.
1: Evet. Hazır mıyız? Motor. Mert uyardır. 3, 2, 1 kayıt.

0: Oluyor ya, ne oluyor?
1: Kestik! Abi sen ne yapıyorsun Cumali?
2: Ya abim hele kolu boşturuyorsun kadının.
1: Ya sana ne elinden kolundan? Yönetmen var burada.
3: Ya Furkan'ım tamam boş ver ya.
1: Ya delirdin ya.
3: Delirme.
1: Öf!
3: Furkan'cığım tekrar mı alıyoruz?
1: Evet tekrar alıyoruz. Sana demedim abla, kusura bakmışsın değil mi? Hadi kaç alsın kenara ya. Allah ya. Mert hazır mıyız? Hazır mıyız? Motor! Mert o yerdir. Çünkü bir kayıt!

0: Furkan! Ne oluyor be?
1: Abi Feride ablanın üstüne gidiyor.
2: Ablam nereye?
3: Feride dikkat et şuna ya. Feride dikkat et.
4: O kız şeydir Feride.
0: Yapma! Dur!
4: Feride!
5: Yok lan ekran!
2: Sanatçısı kardeşim benim ustam gidiyor burada. Ustam gidiyor buradan açarsın.
0: Ali abi! Ulan!
2: At!
0: Ali abi! At adam!
6: Feride abla!
0: Açılın! Çekiyoruz! Bir!
6: İki!
0: Hadi! Haydi! Hadi! Asıl!
1: Feride
0: abla
1: gel!
0: Ali! Halim abi! Halim abi tuttun mu? Tuttun mu?
6: Halim abi! Halim abi!
0: Tamam Halim abi! Ablam çık! Ablam çık! Ablam
6: gel
0: çık!
6: Gel Feride abla!
0: Gel! Allah canınızı almaz! Gel. Allah canınızı almaz! Feride!
6: Halim abi!
0: Halim abi! Halim abi!
6: Allah kahretmesin! Allah!
7: Ciğerim bak bu sefer dönmek yok.
8: Tekneye talibiz.
9: Bu akşam mı?
8: Bu akşam bak misafirler çok önemli kardeşim benim. Şimdi Yaşar var ya o seferde olmasa.
9: Yok mesele o değil de.
8: Mesele ne mesele?
9: Tekne tutuldu abi.
8: Tutuldu?
9: Evet.
8: Ya sen beni biliyorsun ya.
9: Bilmez miyim abi biliyorum.
8: Bak bu gece çok mühim gece kardeşim benim. Şimdi kim tuttuysa bu tekneyi sen onu ara hemen iptal et.
9: Maalesef.
8: Neye maalesef?
9: Edemem o da hatırlı biri.
8: Allah Allah kim hatırlı? Ulan bütün aksilikler de beni buluyor ya.
9: Abi gel tur teknesi ayarlayayım sana.
8: Tur teknesi?
9: Evet.
2: Tekne işi tamam.
1: Süper.
2: Tamam şimdi iş ikisini kavaklara götürmeye kaldı.
1: Heh, nasıl yapacağız onu?
2: Heh, alim olan sensin. Ali abi planım var, Ali abi planım var. Ne olacak şimdi?
1: Ama kavaklar dersek anlarlar.
2: Demeden nasıl götüreceğiz? Tamam sen Feride'yi götüreceksin ben de Halim'i.
1: Ayrı ayrı.
2: Ayrı ayrı orada buluşacağız tamam mı?
1: Tamam.
2: Çabuk.
1: Tamam.
2: Hop.
10: Ya sen iyi misin Feride abla?
1: Ay iyiyim iyi. Canın acıdı mı? Yok canım acımadı da böyle bir anda suya düşünce.
10: Feride korktun mu? Allah'ım yarabbim ya Resulallah.
0: Hadi tamam, hadi, hadi. Ver oğlum ver ya ben size. Ha güzel.
10: Feride mört.
0: Ya vallahi görünmez kaza oldu.
10: Ya Feride ablam Halim abim geçmiş olsun ya.
1: Ya ablacığım sende de hiç iş yokmuş. Yani iki oda bir salon kadını beni nasıl görmedin sen ya?
10: Sen de kamyon gibi ezdin kızı be Gülendam ablam.
1: Halim.
10: Ya Allah'ım yarabbim. Ayıptır günahtır. Vallahi billahi bir klip çekeceğiz diye hepimiz telef olduk ya. Ayıptır günahtır böyle klip çekmek olmaz.
0: Abi şimdi ben sana oradan bakıyordum aslında.
10: Ya tamam kes. Allah Allah. Feride ablanız canını sokaktan buldu canım. Hadi gidin kendiniz çekiniz klibinizi.
2: Ustam şimdi.
10: Kes şu bali. Vallahi bu kamerayı görürsem hepiniz kafasını kırarım artık. Hadi yeter çekin be.
2: Ben seni eve bırakayım Feride.
1: Yok Halim ben kendim giderim sağ ol.
2: Bu halde nasıl gideceksin ya?
1: Kururum ben birazdan sağ ol.
2: Ya tamam ben seni bırakır gelirim yani bırakırım yani. Bir şey değil yani. Hadi. Hadi gel gel. Allah aşkına.
1: Abi şimdi ne olacak?
0: Bilmiyorum abicim. Ya Gülendem ablacığım sen de hiç bakmıyorsun ki ya.
1: Ya ablacığım ben nereden bileyim Allah aşkına ben Türkiye konsantre olmuşum.
0: Sen oğlum verdin oradan bastın coşkuyu.
2: Kim?
0: Sen kim diyor ben mi sen manyak mısın sen yönetmen ver burada.
2: Ya nasıl klip bu kardeşim kazık gibi yürütün kadını.
0: Ay Furkan 2 dakika sakin ol ya yeter kavga etmeyin.
10: Allah Allah.
7: Yasin usta. Yasin usta, misafirlere kebap çıkaracağız tamam mı? Beğendi. Zeytinyağlı enginar.
11: Zeytinyağlımız hazır.
7: Her şey 10 numara olacak. Her şey 10 numara. Yemekleri önden yükleyeceğiz tamam mı?
11: Tamam abi.
7: Hacı yarım.
11: Misafiriniz var. Bahçeli sizi bekliyor.
7: Geliyorum.

0: нравится?
1: И на слове. Sen?
0: Ha işte. İyi olmaya çalışıyoruz.
1: Yoldan mı geçiyordun?
0: Hı?
1: Suya atladın ya.
0: Yok. Öyle bir bakayım dedim de. Cumali falan alırım diye. O sıra öyle oradan...

0: Akşam gidiyorsun ha Zeki abi.
1: Gidiyorum sana. Bugün Zeynep'le konuştum.
2: Zeynep iyi kız ya. Anlayışlı. Fırlanta gibi bir kız yani.
1: O yüzden çıktım ya ortaya. Kızın melek yüzünü görünce dayanamadım. Valla yalanı dolanı içim kaldırmadı.
2: Kaldırmadı da biraz geç olmadı mı? Kız perişan. Bizim çocuklar ne oldu böyle şaşkınlar. Yazık değil mi? Hepsinin yüreği oynadı. Ama sen merak etme Zeynep. Bizim de kızımız ya. Bir eksik bir gedik olursa, bir ihtiyaç olursa biz buradayız.
1: Sağ ol. Samim. Gene de aramızda kalsın ha. Yani bu saatten sonra yengen duymasın.
3: Ya Mertcan, Allah aşkına şu koca kafanı çeker misin? Göremiyorum yavrum.
4: Ama ben de göremiyorum.
2: Ha? Geliyor, dur. Bak.
3: Vay anam vay. Vallahi yaprak gibi uçmuş kız.
2: Ya abla sen ne? Sen ezmişsin ya.
5: Ya abla sen görmedin mi bunu şimdi?
3: Ya ben nasıl göreyim Allah aşkına? Arkada gözüm mü var benim ya? Ben kendimi Türkiye'ye kaptırmışım.
6: Millet, ne oldu Klip?
5: Patates oldu canım. Limon sıkacağız, çok iyi gelecek.
6: Niye?
5: Gel bak izle. Gel.
6: Dur.
3: Ha. Sen ne yapacaksın şimdi ya?
5: Vallahi ben bunu toplayacağım. Vallahi toplayacağım ha. Bu elimizdekiler bize... Ölmek var, dönmek yok arkadaşım. Tamam sakin ol, montajla hallederiz bunu ya.
6: Furkan bu ne?
5: Ya bu ne ya? Bu ne Allah aşkına ya? Ay anlatın şunu ya. Aman kaç.
6: Lütfen.
3: Ya bırak.
6: Lütfen.
5: Kolay gelsin. Ha? Johnny geldi. Eda.
7: Merhaba.
3: Merhaba Talat Bey.
5: Merhaba. Ufaklık ne haber?
7: İyiyim.
5: Samim abi burada çalıştığını söyledi.
8: Evet, burada çalışıyoruz. Klip çekiyoruz. Ben de yönetiyorum.
5: Süper.
7: Çalışacak mıyız?
5: Tabii kaytarmak yok.
7: Ya ama klip çekiyoruz. Bu arada ben yeri gelmişken söyleyeyim. Şarkım radyoda bir numara olmuş. Bunların hepsi sizin sayenizdedir.
5: Ne güzel.
7: O sizin güzelliğiniz.
5: Estağfurullah.
9: Buyur baba.
10: Sağ ol kızım.
9: Baba. Akşam otur var. Ben senin yemeğini verip otele gideceğim.
10: Ya ne işin var akşam sokakta?
9: Babam kafile geliyor dedim ya. Hem yalnız değilim, hiç merak etme. Yanımda senin çok sevdiğin bir dostun da olacak. Samim. Hem sen beni niye merak ediyorsun?
10: Melia.
9: Ya sen şimdi kendine yeni bir aile kuruyorsun baba. Sen onları merak et. Beni etme.
11: Aziz Bey, Talat Bey otelden ayrılmış.
12: Temelle.
11: Hayır, Eda Hanım'a ders vermeye gitmiş.
12: Ya otele yerleşti. Şimdi de kıza ders veriyor. Yakında ufaklığa da kirve olur namussuz.
11: İsteyişini sordurttuk. Talat Bey'in imzası şart.

0: imzalamadan araziye inşaat yapılamıyor.
1: Ulan Dalat, ulan Dalat. Volkan, bu iş çığırından çıktı. Gözün Dalat'ın üstünde olacak. Yarın git bir konuş. İmzayı verdi, verdi. Yoksa ben ondan da, hamisi samım uğursuzundan da intikamımı almayı bilirim.
0: Emredersiniz efendim.
1: Fingris olmuş.
2: Yok ya, ne demek?
3: Ben iyiyim.
2: Tamam.
3: Alasma aldık.
2: Güle güle.
3: Şey ablam, nasıl bir şey yok anacığım, baksana sırılsıklamsın.
4: Ablam, klip çekiminde denize düştüm, tamam mı? Var mı başka bir şey?
3: Denize mi düştün gülüm?
4: Evet ablam, iyiyim ama bir şeyim yok, tamam mı?
5: Bana bakışlarında sevdiğim yanına

0: Cumali. Çıkart o görüntüyü oradan hadi.
1: Niye Gülen de ablam güzel çıkmış burada.
0: Ha güzel, o senin kendi güzelliğin. Kardeşim de Feride abla suya düşmüyor mu oğlum arkadan?
1: E düşsün.
0: Ya düşsün diyor ya.
2: Aslan Cumali.
1: Aa. Abim bak, öbüründe de Gülendam ablamın ağzı tutmuyor.
0: Ağzı... Allah Allah, neden tutmuyor acaba Cumali?
3: Hakikaten Cumali, böyle tutturdun hareket yap, figür yap diye ne oldu?
1: Ya Yiğit, hareket oldu orada, hareket.
0: Hareketin Allah'ını görürsün şimdi ha. Saçmalama, kadına türküyü unutturdun. Çekil.
4: Bak bak nasıl düştü. Furkan bir daha başa alsana.
1: Abim gel bak biz bunu koyalım. Öbürü sanatçıyı bozar.
0: Çıkart abi onu oradan.
3: Ya Furkan.
0: Ya saçmalamayın. Çıkartın abi. Bu klip ton yerde dolaşacak. İnternette. Feride ablayı mı harcayacağız bir tane klip için? Yönetmen benim. Çek, çıkar, çekil onu.
3: Başa alsana.
5: Yani Melih Hanım da biraz fazla tepki göstermiş. Ufak çocuk değilsin ya, ne yaptığını biliyorsun.
6: Ya Melih'e Refika'nın göz öpeğiydi. Anası gidince eve o baktı. Başlarına analık etti.
5: E tamam, kardeşlerini büyütmüş. Şöyle oturalım mı? Kocaman kızlar olmuşlar. Artık niye karışıyorlar ki bize?
6: İyi de İkbal Hanım. Adana'da laf çıkmış.
5: E çıkmasın Cabbar Bey, çıkmasın.
6: E nasıl?
5: Nasıl olacak efendim? Yani dedikoduya mahal vermemek lazım. Yani insanlar böyle evlenmek için televizyonlarda programlara falan katılıyorlar. Yani münasip olan neyse o yapılır. Öyle değil mi?
0: Peki gidecek misin?
7: Amerika'ya?
0: Hı.
7: Bilmiyorum.
0: Gitmek istiyor musun?
7: Kim istemez?
0: E iyi işte. Bak notların iyi. Ben de senin testleri hazırlarım. Zeynep Hanım da yardım edecekse.
7: Ama dayım ne olacak? Yiğit, Mertcan.
0: Bakarlar canım başlarına çaresine. Sonuçta bir gün ayrılmayacak mısın?
7: Mertcan daha çok küçük. Hem bensiz uyumaz.
0: Gitmeyeceksin.
7: Bilmiyorum.
0: Bak Eda iyi düşün. Dayınla konuş. Bu teklif öyle hemen reddedilecek bir teklif değil.
7: Affedersin. Alo. Efendim Ali abi.
3: Ha Eda. Hazırlan gelip alacağım, kovaklara gidiyorum.
7: Nereye?
3: Ya araba kullanmadığına göre Feride'yi oraya çağıracağım.
7: Ben bütün gün ne yapacağım Ali abi kavaklarda?
3: E yok mu bir arkadaşın?
7: Kime?
3: Olmadı ben gözükmem, siz beraber gidersiniz. Bir bak bakalım.
8: Yok

0: böyle biri?
1: Ya bilmiyorum. Bir sormam lazım.
2: Budur arkadaşlar. Hayırlısıyla sanal aleme girdik.
3: Girdik ya Furkan.
2: Vallahi girdik.
4: Bakalım kaç kişi tıklayacak.
2: Ama reklam yapmamız lazım.
3: He, reklam şart.
2: Ya yok canım, arkadaşlara göndereceğiz. Onlar sağa sola gönderecek. Olacak bir şey yok, devam.
3: Hadi hayırlısı olsun.
5: Usta.
2: Halim abi iyi misin?
3: Halim kardeş. Ne oluyor?

0: Her şeyi ayarladım Meryem. Yemeklerimiz hazır, teknemiz hazır.
1: Hazır kirasını nasıl ödeyeceğiz?
0: Müşteriler alacağız ciğer. Yabancı müşteri bizi tuttu bir daha bırakmaz. Bende dil var, servis var, sende yetenek var. Daha mı olsun? Meryem. Niye gene çattın sen kaşlarını bak?
1: Vallahi Samim, ne olduysa oldu artık bilmiyorum. Bunca olay yaşandı. Demediğini bırakmadı ama artık bu kadındaki nasıl bir kudretse şimdi bana seni savunuyor.
0: Kim sen?
1: Baba, Masikçi haklıdır diyor.
0: Ya Allah'ım ya. Ya baban senden vazgeçer mi Meryem? Sen bilmiyor musun Cabbar Ağa'yı ya? Üstüne gitti mi inat ediyor.
1: Kim için?
0: Kimse için değil. Cabbar Ağa için. Dünya bir yana, kızları bir yana.
1: Yok artık, onun arkadaşı sensin Sami.
0: Benim için de dünya bir yana, Meryem bir yana. Bırak artık üzülme ya. Meryem.
1: Hasan.
0: Ben biraz yaşlı mı görüküyorum sahiden ya? Şu saçları biraz dağıtsam, bıyıkları kısatsam.
1: Ya öyle bir şey olabilir mi Allah aşkına Samim ya? Hayır yani 20 yıl önce neysen o. Hay benim gözümde öyle bir Samim var ki, böyle gözünden ateş çıkıyor. Baktığı yeri yakıyor vallahi. He yani 20 yıl önce neysen o. Benim gözümde öyle bir resim var, o hiç değişmiyor.
2: Eda?
3: Furkan, akşam işin var mı?
2: Aa.
3: Furkan.
2: Ha, tamam tamam, söylemedim bir şey.
3: Benimle Kavaklara gelir misin?
2: Ne yapacağız Kavaklarda?
3: Soru sormak yok.
2: Tamam, soru sormuyorum.
3: Heh. Benimle beraber gelirsin ama tek başına dönmek zorunda kalabilirsin. Daha orasını tam bilmiyorum.
2: Ne oluyor ya?
3: Geliyor musun, gelmiyor musun?
2: Ne oluyor?
3: Geliyor musun, gelmiyor musun?
2: Yahu gelirim. Ben seninle Fizan'a gelirim. Ne oluyor?

0: Feride, babamın yemeğini ver. Ben de çıkacağım, erkenden geleceğim.
1: Ablam vereyim vereyim de, vallahi korkuyorum.
0: Feride,
1: ya yukarının halini gördün. Yani kesin çok kızacak.
0: Kızarsa kızsın.
1: Abla.
0: Feride bak, ölmek var, dönmek yok. Yürü.
1: Kuru fasulye mi yaptın?
0: Evet gülüm, sen çok seversin değil mi? Feride.
1: Yok, seviyorum. Seviyorum da.
2: Ben sana köfte kızartayım mı?
3: Yok. Melia.
0: Hadi hadi.
1: Ablam vallahi çok kızacak.
0: Görecek şimdi, elim yaman, beyim yaman. Yürü.
2: Hani iş yetiştirmen gerekiyordu.
4: Tamam, yetiştireceğim.
2: Sonra?
4: Sonra bir işim var.
2: Kimle?
4: Seyhan.
2: Kimle Ali?
4: Halim.
2: Halim mi? Niye?
4: Ya aşkım, aramızda bir şey var işte. Gidip geleceğim ben.
2: Ya siz daha dün ikiniz birbirinizin boğazına sarılıyordunuz. Şimdi ne oldu da ikide bir Halim Halim? Ya sen benden bir şey saklamıyorsun değil mi? Ali.
5: Ali abi.
4: Merto, kapı kapı.
2: Gel hayat.
5: Seyhan abla gel.
4: Nereye?
5: Ya gelin de dayımı görün.
2: Ay Samim abi çok şık olmuşsun.
6: Söyle bakalım Maliçe, hala yaşlandırıyor muyum?
4: Şimdi bıyık mıyık tamam olmuş da yaş hala aynı. Bir de filer takmışsın üstüne.
5: Ben de çok güzel olmuş.
2: Aslan Mertcan, bence de Samim abi çok şık olmuşsun.
6: Sağ ol canım, ciğerim sağ ol. Çocuklar, ben bu akşam biraz gecikeceğim.
4: Niye?
6: Turuş kafilesi gelecek ya, yengenle biraz onlarla alakadar olacağız. Çocuklar size emanet ha.
4: Tamam tamam.
6: Eda?
4: Eda gelecek, bir arkadaşıyla ödev yapıyor, gelecek. Ben haberim var.
6: Hadi bakalım hadi.
5: Dayı, ben de gelebilir miyim?
6: Yok oğlum, bu akşam çok kalabalığız. Bak bak, bir dahaki sefer söz veriyorum, seni götüreceğim, tamam mı? Kukulu kulu kulu.
4: Hadi bakalım. Hadi. İhtiyar.
3: Melia.
7: Efendim baba.
3: Bunlar ne?
7: Anacığım.
8: Baba.
7: 40 yıllık karını hatırlayamadın mı?
3: Yahu dursuz dursuz konuşma. Ne işi var Refika'nın duvarda?
1: Evet ablam, hakikaten yani ev müze gibi olmuş.
7: Bundan sonra böyle rahmetli anamı an be an anacağız. İşte bu da anacığımın en sevdiği şarkı. Hatırlayalım.
2: Sen kur sofrayı.
1: Kuruyorum.
7: Tamam hadi fazla konuşma.

0: Tamam. Niye geldik buraya biz?
1: Sorma.
0: Ya niye sormuyorum ya?
1: Hani benimle dünyanın öteki ucuna bile gelirdin?
0: Gelirim ki. Yine gelirim. Orada bir problem yok. Ben de...
1: Tamam o zaman. Sorma.
0: Allah Allah.
2: Birazdan bir telefon gelecek. Ondan sonra gideceğiz.
0: Kimden geliyor baba? Ha, onu da bilmiyorum. Aa, çok iyiymiş. Dersle falan bir alakası yoktur herhalde.
1: Ders ne mi?
0: Johnny'nin dersi. Johnny'den cebir ders alıyorsun ya sen.
1: Talat.
0: Talat. Abi, abi.
1: Rahatsız mı oluyorsun?
0: Oluyorum. Ne gülüyorsun ya?
1: Ya Furkan.
0: Ne oluyorum? Rahatsız oluyorum. Yalan mı söyleyeyim? Evet, rahatsız oluyorum.
1: Dersle bir alakası yok.
0: Kız mı erkek mi?
1: Söylemiyorum.
0: Ay.
1: Birazdan gelecek zaten.
0: Kıydın, kıydın, içimi kıydın. Oh, fenalık geçirdim.
1: Sandviçini yer misin?
3: Turşu geliyor mu?
4: Hemen geliyor abi.
1: Ah, başardık Halim. Ay, başardık sonunda. Hiç olmazsa birbirimizin yüzünü görüyoruz.

0: Bak şimdi Gülendam ablamın ağzı nasıl tutuyor.
1: Furkan kızmasın Cuma Ali.
0: Ya bu de geç. Ne kızacak? Menajer benim.
1: Feride abla düşünür ama.
0: Ya Feride abla arkada. Onu kim görecek?
2: Cuma Ali usta çağırıyor.
0: Geldim.
1: Cuma Ali.
0: Koydum Zübeyir. Hadi kazamız mübarek olsun.
2: Cuma Ali hadi.
0: Buyur usta.
2: Al.
0: Bozuldu mu usta?
3: Yok bozulmadı.
0: Usta?
4: Ya al işte oğlum istemiyorum.
5: Halim.
0: Buyur abi.
5: Yok Halim bir dışarı gelsene 2 dakika.
3: Geliyorum Cuma Ali.
5: Cuma Ali ne iş?
0: Anlamadım ben de Zübeyir.
5: Hadi yürü dışarı çıkıyorsun.
3: Nereye?
5: Ya içmeye kafa çekmeye.
3: Yok ya Halim. Benim canım çok sıkkın.
5: Biliyorum.
3: Ferdem söyledi.
5: Yok Feride ile konuşmadık. Burada böyle kös kös oturacağını gel biraz dışarı çıkalım. Hem hava

0: Samia.
1: Meryem, hazır mısın? Tekne bizi bekliyor.
0: Hazırım. Sen iyi misin?
1: İyiyim gülüm. Bana bir şey mi diyeceksin?
0: Yok. Bir şey demeyeceğim.
1: Yok.
0: Geliyorum.
2: Nerede kızım ya? Kapat şunu. Kaç zamandır kafam şişti.
3: Babam tamam. Şimdi kızılacak zaman değil.
2: Niye?
3: Ablam sana söylemedi mi?
2: Bir refikadır tutturmuş. Sabahtan beri dındın ediyor.
3: Kız geliyor kız.
2: Hı?
3: Sana kız torun geliyor. Seyhan'ın kızı olacak. Prensesler gibi.
2: Kız ha? Pehlivana ortak olmayacak. Bir erkek, bir kız. Sıralı. Adını ne koyacaklar?
3: Babam daha belli değil. Çok erken. Hiç konuşulmadı o.
2: Ya konuşacak bir şey yok.
3: Niye?
2: Refika olacak adı. Refika.
4: Ben Cansu koyayım.
5: Mertcan.
4: Çok güzel birisin.
3: Tamam Mertcan'cığım. Yazarız onu da listeye. Herkesin bir hakkı var.
5: Aa.
3: Tabii. Hep beraber karar vereceğiz.
5: Ha. O zaman Seyhan abla. Sema olsun. Annemin adı.
3: Ha. Sema. Güzel isim. Tabii onu da ben yazarım listeye.
4: Ali abi ne diyor?
3: Valla Ali abin Zeynep diyordu ama işte biz biraz beklemeye karar verdik.
5: E sen ne diyorsun?
3: Benim aklımda bir sürü isim var tabii.
4: Ne?
3: İşte Deniz, Melisa, Dila.
2: Refika. Kızın adı Refika olacak.
3: Olur babam, sağlıklı olsun da hepsi olur. Efendim Eda'cığım? Ha gülüm. Nerede?
6: Kabaklarda Feride abla, mahsur kaldım.
3: Eda ne işin var senin kabaklarda, kurban olayım?
6: Furkan'la beraber gelmiştik de. Biraz atıştık. Param da yok, dayıma haber veremedim. Beni gelip alabilirsen.
3: Ah be Furkan, ah be. Tamam, geliyorum, bekle. Hemen çıkacağım, tamam gülüm.

0: Sana bir şey soracağım.
1: Ha, sor. Ben soramıyorum, sen sor.
0: Ben uzağa gitsem.
1: Nereye?
0: Uzağa.
1: Niye?
0: Ne yapardın?
1: Hayır, niye gidiyorsun ki?
0: Okumak için mesela.
1: ODTÜ Ankara.
0: Daha uzak.
1: Kars'a mı gideceksin okumaya?
0: Üf, anlatmıyorum.
1: Tamam tamam, gel anlat anlat. Tamam, sen nereye gidersen ben seninle geleceğim. Anlat.
0: Amerika'ya da mı?
1: Bu Amerika falan nereden çıkıyor ya?
0: Zeynep abla. Ben istersem araştıracakmış.
1: Parayı nereden buluyorsunuz ki?
0: Bilmiyorum. Burs filan ayarlayacak herhalde.
1: Sen ne dedin?
0: Daha cevap vermedim.
1: Gideceksin. Eda, gideceksin mi?
2: Ya yengem, bir okudum ki bak gör, internet kilitlenecek.
3: Gülendam. Kızım. Tövbe tövbe. Kim seyredecek senin klibini? Herkes yenge. Herkes. Bak Furkan sitelere koydu. Herkese de haber verdik.

0: ben arayacağım seni, kapat.
1: Cemal ne oldu?
0: Zübeyir yandı, senin tıklanma rekoru kırıyor.
1: Yaşa be Cemal'i.
0: Ya ne yaşası oğlum, ustam beni öldürecek. Millet Gülen'de ablamı unutmuş, Ferit ablama gidiyor. Ne yapacağız ya?
2: Hadi bakalım, şimdi ben ışığı kapayacağım, sen de mışıl mışıl.
3: Seyhan abla.
2: Efendim bir tane.
3: Piknik ne demek?
4: Abicim o nereden çıktı?
3: Yaman'ın ailesi pikniğe gitmiş, çok güzelmiş. Dün derste annesinin yaptığı kuru köfte yiyordu.
2: Ah, biz de gideriz bir tanem.
3: Gerçekten mi?
2: Tabii.
4: Tabii gideriz abicim.
2: Şimdi dayın dönsün, onunla da konuşuruz. Hep beraber pikniğe gideriz, tamam mı?
3: Tamam.
2: Hadi bakalım, şimdi uyu. Güzel mışıl mışıl. Oh, al bonbonu da yanına.
3: Tamam.
2: Hadi bakalım, iyi uykular.
4: Hadi iyi uykular.
3: İyi uykular.
5: İyi akşamlar Yasin Usta.
6: Samim.
7: Hayırlı akşamlar.
5: Nasıl, yemekler hazır değil mi?
6: Hazır hazır da sen şaka gibi olmuşsun Samim.
5: Ha? Sağ ol Yasin Usta.
6: Nasıl, yenge beğendin mi?
7: Allah Allah. Usta, misafirler geldi mi?
6: Geldi geldi, teknedeler.
8: İyi hadi, bekletmeyelim o zaman ya.
5: Ya bizim tekne değil mi bu? Ne bekliyor burada bu ya?
8: Bu kiralayanlarını bekliyor herhalde.
5: Kimi bekliyor ya?
9: Ya Ali, arkadaş dedin ama. Git kavaklara geldik anam babam.
10: Evet.
9: Ya nasıl evet?
10: Ya arkadaş kavaklarda.
9: Ya boş ver, geri dönelim mi?
10: Geri mi?
9: Benim içim çok sıkıldı. Ben döneceğim galiba.
10: Yok ya, ne güzel gidiyoruz işte ya.
9: Ali yapma ya. Yok vallahi kusura kalma. Benim hiç keyfim yok be Ali. Ben vallahi döneceğim. Kusura kalma ya. Kusura kalma vallahi, kusura kalma.
5: Hadi geleyim seninle.
2: Furkan yok, 2 dakika gidip geleceğim.
5: Ya senin ne işin var orada tek başına zifiri karanlıkta?
2: İşim var.
5: Hayır, ne işin var?
2: Of, sen burada dur, ben gidip geliyorum, tamam mı?
5: İyi hadi çabuk. Telefonun açık olsun.
2: Tamam.
5: Arayacağım.
2: Tamam.
9: Halim, 2 satır konuşacağız sonra döneceğiz.
10: Ya benim içim yanıyor Halim.
9: Ben konuşacak halde değilim.
10: Ya tamam işte, halledeceğiz.
9: Neyi halledeceğiz ya? Feride mi geri getirebileceksin mi bana? Biz zaten bir Kürdüğümle bağlanmışız. Çözebilecek mi bizi ana babam?

0: Ladies and gentlemen, hoş geldiniz. Welcome everybody.
1: Efendim, hoş geldiniz. Welcome.
0: Bu akşam hep beraber bir boğaz turu yapacağız. Boat trip, boat trip, very trip. Bon voyage, cruise.
1: Ay Sami, çok güzel konuştun. Ben bir mutfağa gidip yemeklerin durumuna bakıyorum.
0: Tamam, Meryem her şey yolunda, on numara. Once upon a time, ladies and gentlemen,

0: Eda gülüm ne oldu?
1: Sen gel Feride abla, ben anlatacağım.
0: Nereye?
1: Aşağıya, limanın içine.
0: Kız kurban olayım, bir şey falan mı yaptı?
1: Ya yok Feride abla, benim canım sıkıldı. Biraz açık havada gezmek istiyorum, o kadar.
0: Allah Allah. Yasin ustam bak, boğaz havasıdır. Bunlar acıkır, bu yemekleri hemen servis yapacağım.
2: Tamam yenge.
3: Yemekler harika, servis mükemmel.
4: Bu gece bizim gecemiz Melih.
0: İnşallah Samim, inşallah.
2: Misafirleri iyi uyarıyorsun Samim.
0: Ne olacak Yasin ustam? Ne de olsa görünüşüyle,

0: türküsüyle son derece modern bir bay. Kim olacak? Sen, üstün başın, halin, tavrın.
1: Beğendin mi Meryem?
0: Çok.
2: Sami abi.
1: Geliyorum oğlum. Ne bakıyorsun oğlum? He? Ay.
3: Burası. Burası mı? Evet. Eda kurban olayım, incin top oynuyor. Ne yapacağız burada? Temiz hava alacağız Feride abla. Temiz hava mı? Sen iyi misin?
4: Evet.
3: Bana bak, o Furkan sana bir şey yaptıysa yemin ediyorum ki.
4: Uf, hayır Feride abla, Furkan'ın bir suçu yok.
3: E ne yapacağız biz burada? Hadi yürü gidelim.
4: Bari tekneyi görseydin.
3: Tekneyi mi?
4: Evet.
3: Eda saçmalama gülüm. Hadi yürü Allah aşkına.
5: Feride?
3: Halil?
1: Feride?
3: Eda?
4: Birazcık konuşun Feride abla. Yalnız kalmaya ihtiyacınız var.
6: Hazır mıyız Ali kardeş?
2: Tamamız kaptan.
1: Bana bak. Feride benim kardeşim. Onun kalbini kırma.

0: geri dönüyoruz.
1: Abi kıyıda
0: hay Allah. Hay Allah. Hadi hadi.
2: İyi oldu.
3: Bence de.
2: Aferin Eda.
3: Bir terslik çıkmasın da.
2: Yok. Bu saatten sonra bir şey olmaz.
3: Ali abi.
2: He.
3: Ben buraya bir arkadaşımla beraber geldim yani.
2: Hı.
3: Yani beni bekliyor.
2: E tamam gidiyoruz işte.
3: Yok. Biz beraber dönsek. Yani arkadaşımla ikimiz.
2: Kimmiş o arkadaşın? Bana bak. Geç kalmak yok. Doğru eve.
3: Tamam.
2: Hadi yürü.
3: Tamam.
4: İyi misin?
3: He?
4: Üşüyorsan...
3: Yok Ali.
4: Bu iş nasıl olacak Feride? Bu kadar seviyorken nasıl ayrılacağız?

0: Gel. Hanımefendiler, buyurun. Ben artık seni bırakmam. Bir sefer buldum. İsterse yansın bu dünya. Yeter. Sevdiğimden ayrılmam ben.
1: Ne yapacağız peki? Yasin ustam, hadi ben de servise gidiyorum.
2: Tamam.
1: Hadi bismillah.
0: Ne olacaksa olsun. Ben hazırım.
1: Ben de.

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 18. Kocaeli, Bursa ve Balıkesir 27, Sakarya 26. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 12. Konya ve Sivas 27, Kayseri 29, Nevşehir 26. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 18. Denizli, Aydın, Muğla ve Manisa 31. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 23. Mersin 31, Adana ve Kahramanmaraş 33, Hatay 30. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 22. Bolu ve Karabük 24, Rize ve Samsun 25. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 10. Malatya 32, Erzincan 30, Van 26, Ardahan 24. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 18. Mardin 32, Şanlıurfa ve Diyarbakır 35 ve Siirt 34 derece.

0: Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
1: Hocam ben?
0: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
0: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
0: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
1: Evde mega wifi performansı için mesh modem kullan diyor.
0: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
0: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına

0: şartlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Bu sahada sağlam bir duruş. Her sayıda sahayı ayağa kaldıran sağlam bir taraftar var. Ve sapa sağlam bir ruh var. En sağlam duygularımızla amilli.

0: macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
1: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
2: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
3: Okullar açılıyor. Anne babalar cimriliyor.
4: Canım cimri.
5: Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun.

0: Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
1: Hocam ben?
0: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
0: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
0: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
1: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
0: Haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
0: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom değerli hissettirir.
4: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
5: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
6: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
4: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
7: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
8: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
4: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
5: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
4: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
5: Paranın günü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
9: Genel izleyici için uygundur.

Mutlu akşamlar. Başarının anahtarıyla karşınızdayız. Sayın seyirciler, bu bölümümüzde eğitimi ve temel değerleri konuşacağız. Değerli konuklarımla birlikte eğitimci, sosyolog, Hami Koç ve psikolog Şeyda Ceren Güler bizlerle birlikte olacak.

0: Ami Hocam, Ceren Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Teşekkürler.
2: Teşekkür ederiz. Sizler de iyisiniz.
0: Teşekkür Ahmet ederiz. Ami Hocam sizinle başlayalım. Öncelikle eğitimin içeriğini konuşalım. Eğitim denilince ne anlıyoruz? Çok aslında kapsamlı bir mefhum. Doğru bir şekilde eğitim mefhumunu nasıl tanımlamak gerekir?
2: Ben sözlerime başlamadan müsaadenizle Başarının Anahtarı programından, A Para televizyonundan bugün gerek Türkiye'de bizi şu anda ekran başında izleyen, takip eden bütün her yaştaki gençlerimize, insanlarımıza, gerekse yurt dışından programı izleyenlere önce saygılarımı sunuyorum. Ümit ederim bu program faydalı olur ve derler ki iyi ki biz bu programı işte bir yarım saatten fazla, bir saate yakın kadar dinledik. Orada bazı hususların öğrendik demiyorum, ayıp olmasın. Bazı hususların farkında olduk. Bize çağrışım yaptı. Bazı konularda biraz daha düşünüp ona göre tedbir almamız veya hayata geçirmemiz lazım, icraata geçmemiz lazım gibi bir karara sebep olursa, bir farkındalık olursa kendimizi, ben de zannediyorum Ceren Hanım da mutlu hissederiz. Evet. Tabii eğitimin çok güzel tarifleri var ama eğitim bir insanın, bilhassa da çocuklar için istendik durum ve davranışlara getirilmesi faaliyetleridir. Karakter olarak, icraat olarak, yapı olarak. Evet. Eğitim bu. Eğitim

0: Öğretim diyoruz okullarda yapılan işlere. Eğitim öğretim Ahmet Bey okullarda başlamaz. Eğitim öğretim önce anne baba adayının kendi şahsiyetlerinde başlar. Sonra evlilikle devam eder. Anne karnında eğitim devam eder. Çocuk dünyaya gelip gözlerini açtığı zaman eğitimin artık fiili olarak, icraat olarak birkaç yıl göreci olarak kazanımları devam eder. Ondan sonraki süreçte okul öncesine gidecekse orada, daha sonra örgün eğitime gidecekse zorunlu dediğimiz şimdiki tabirle, işte ilkokuldur, ortaokuldur, lisedir, devam edecekse veya lise seviyesindeki, ortaokul seviyesindeki bazı mesleki, teknik, meslekle alakalı okullar olacaktır. Üniversite hayatı olacaktır. Yüksek lisanslar, master olacaktır. Akademik çalışmalar olacaktır. Bunların tamamı, hatta son nefesine kadar bir insanın bazı dönemlerde ve yaşlarda kazanımlar çok önemli olmasına rağmen bir insanın eğitim ve öğretimi son nefesine kadar devam eder. Eğer bir insan, bayan olsun erkek olsun, ben artık bittim, yetiştim, oldum, eğitime, öğretime ihtiyacım yok diyor ise, kendini bir unuttuklarına, doğru şeylerden bilip öğrenip unuttuklarına, iki yeni yaklaşımlara, 21. yüzyılın yeni yaklaşımlarına kapatması demektir. O insan artık geriye gitmeye başlamış demektir. Dolayısıyla eğitim süreci insanın son nefesine kadar hayatı boyunca ve öğretim devam etmesi lazım ve eder de. Evet. Niçin eder? Şimdi biraz tuhaf gelebilir. Ya biz şimdi dünyaya geldikten sonra önce anne sütüyle, tabii burada anne sütünden mahrum olan çocuklar var. Herhangi gerekçeyle, anne hastalığıdır veyahut da başka sebeplerle, onlara sabırlar diliyorum ben. Anne sütüyle beslenecek.
1: Evet.
0: O anne sütüyle beslenme esnasındaki anne ile ilişkileri, anne sütünden aldığı gıda var mı? Var. Şimdi bir çocuk niçin ağlar? Karnı acıktığı için ağlar. Annesi 3 aylık çocuğun karnını doyurduğu zaman çocuğun sesi kesilir. Veya biri yeri ağırdığı zaman ağlar. Canı yanmıştır, midesi ağrıyordur, bağırsaklarında problem vardır, çocuklarda olur, kulaklarda bir iltihap olabilir, boğazında olabilir, üşütmüştür, efendime söyleyeyim, alerjisi olabilir Allah korusun, çocuk ağlar. Bu hastalığa gittiği zaman ne olur çocuk? Neşeli, kendi halinde bir çocuk olur. Bakınız, çocuğun ihtiyacını giderilecek yemek ve içmek dahil hep devam ediyor. O yüzden eğitim ve öğretim hep devam edecek, etmeli. İşte bu süreçlerde insanın tabii ihtiyaçlarını karşılandığı, dünyaya gelişinden itibaren ve gelmeden önce de. Ben önce anne babanın evlenmeden önceki halinden başlattım. Anne karnını söyledim. Sonra dünyaya gelişini söyledim. O çocuğun birkaç sene, hatta 6-7 yaşına gelene kadarki süreçte anneden, babadan, eğer aile çekirdek aile değil de bir geniş ailesi, dede, nine, hala, teyze varsa, samimi komşuları varsa, onlardan öğrendikleri çok önemli bir eğitim sürecidir. Aslında eğitim ailede başlar. Okul eğitim ve öğretimi ailenin kazanımları üzerine bina eder. Evet. Şu anda benim gördüğüm toplum belli yaşa geldikten sonra okul öncesine veyahut da ilkokula, ortaokula çocuğunu göndermekle ben çocuğumun eğitimini öğretmenlere, okula, anaokuluna havale ettim. Artık bunun karşılığını çekeceğim para olarak diyorsa avucunu yalar, yanılıyor.
1: Evet. Peki hocam, sizden de alalım. Yani temel değerleri konuşmadan önce siz nasıl tanımlarsınız eğitim kavramını?
2: Ben de Hami hocama katılıyorum. Eğitim önce ailede başlar. İlk okulumuz, yuvamız, ilk öğretmenlerimiz de anne ve babamızdır. 0-6 yaşa kadar bizler zaten okula gitmiyoruz. Kreş yaşları tabii düştü ama 0-6 yaşa kadar ailemizden öğrendiğimiz değerler, kazanımlarla birlikte 6 yaştan sonraki öğrenme sürecimizi de yine aynı şekilde okullarda destekleyerek tamamlıyoruz.
1: Evet. Peki temel değerler konusunda konuşalım. Temel değerler olmadan eğitim olur mu? Yani temel değerlerin olmadığı bir eğitim ne kadar değerli diye soruyorum.

0: Şimdi önce bu temel değerler ve değerler kavramı ne? Basit bir şekliyle. Evet. Ve ahlak ne? Onun üzerinde birkaç kelime duralım. Böyle devam edelim. Şimdi bir akım var. Değerler ve değerler eğitimi diye.
1: Evet.
0: Yani çok sıkıntılı bir şey değil ama değerler eğitimi ve temel değerler, ahlak prensipleri bizim toplumumuzun genetiğinde ve kültürün içerisinde çok önemli bir şekilde zaten var. Ancak Türkiye eğitim ve öğretim süreçlerinde inanç ve dini açıdan çok ciddi travmalar ve sıkıntılar geçirdiği için
1: evet.
0: birileri Avrupa'dan veyahut da Batı'dan ithal ettikleri değerler eğitimi kavramını içini de doldurarak Türkiye'de değerler olarak ifade etmeye, uygulamaya çalışıyor. Yani doğru bir şekilde doldurduğun zaman o da kıymetlidir. Ahlak eğitimi dediğimiz ahlak eğitiminin biraz önce ifade ettiğim gibi ailede verilmesi lazım. Eğer bir çocuğa değerli dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz çocuğa belli yaşa kadar ahlak eğitimini, değerler eğitimini vermez isek,
1: evet.
0: kazandırmaz isek o çocuğun bu değerleri, ahlak eğitimini belli yaştan sonra kazanması çok zor. Onun için eski zamanlarda şunu dediler. Çocuğa ahlaki din eğitimi vermeyin. O kendisi reşit olduğu zaman Cumhuriyet Türkiye Cumhuriyeti'nde nedir şu anda reşit? 18 yaş. Evet. İslam kültüründe inancında nedir? Çocuğun 8 veya 9 yaşında çocuğun cinsiyetine girer başlar. Hı hı. 15 yaşını bitirip 16'dan gün aldığı zaman o artık reşittir. Şimdi vermeyin, çocuk belli yaştan sonra reşit olduğu zaman kendi kararını vereceği zaman o değerleri, o eğitimi alır diyorlar. Bu kökten yanlış, bu bilinçli olarak yapılan bir yanlıştır. Şimdi bu topraklar, Türkiye toprakları, İsmini hatırlamadığımız ve hatırladığımız bazı milletlerin mezarlığı durumundadır. Onların kemikleri bile şu anda yok. Toprak oldular. Bunlar niçin böyle oldu? Kendi değerlerini ayakta tutamadıkları, kıymetini bilemedikleri için oldu. Eğer biz kendi değerlerimizi bilmez isek, kendi değerlerimizi içselleştirmez isek, küçük yaşta bunu kazanmaz isek, karakterimizde değerlerimizle ilgili zafiyetler meydana gelir. Hocam ne demek istiyorsunuz? Şimdi bakınız, değerler eğitimi ve ahlak eğitimi de önce ailede başlar. Nasıl başlar? İfade edeyim. Anne baba çocuğa bir defa çocuğun toplumdaki bilinen ahlak, şimdi çok uç şey falan söylemek istemiyorum. Toplumun belli prensipleri var. Ülkenin, toplumun nesi var? Örfü adeti var değil mi? Değerleri var. Bu değerler konusunda önce aileler kendi içerisinde yaşantı esnasında bir defa zafiyete düşmeyecek. Zafiyete düşmeyecek. Mesela açık ve net söylüyorum. Evde anne babalar kendilerine çocuğunun yanında saygılı konuşacaklar. Hatta iddia ediyorum, mümkünse ismiyle de hitap etmesin. Ahmet Bey desin hanım. Ahmet Bey de işte desin ki efendime söyleyin Fatma Hanım desin. Çocuk hanımefendi demeyi, beyefendi demeyi anneden babadan önce öğrenecek. Ve gülümseyerek konuşmayı, saygı duymayı öğrenecek. Değerler eğitimi diyoruz. Dinlemeyi öğrenecek. Toplumun en önemli problemlerinden biri eğitimden bahsediyoruz ya.
1: Evet.
0: Şimdi insan okuyarak öğrenir, yaparak öğrenir, dinleyerek öğrenir, görerek öğrenir. Şimdi toplumun hastalıklarından biri şu. Karşısındaki karı koca arasında da bu var, arkadaşlar arasında da var. Şahit oluyorum hep. Böyle yerimde duramıyorum. Yani şu cümleyi bitirse de ben hemen makinalı gibi ona bir şeyler yetiştireyim peşindeler. Ya bu insanlar böyle anlaşamazlar ki.
1: Kendi söyleyeceklerine odaklanıyorlar sadece.
0: Sadece ben evet. bu sözünü bitirsin de nasıl bir şeyler yapıştırayım, cevap vereyim, üste çıkayım, kendimi ifade edeyim. Böyle bir hastalık var. Evet. Bakınız bunların tamamı ailede çocuk görerek öğrenir. Şimdi bazı postlar bulaşıyor. Diyorlar ki babacığım efendime söyleyeyim bana güzel örnek olur musun? Veya diyorlar ki bazı aileler anne babalara, anne babalar bazı psikologlara, pedagoglara, efendim sosyal bilimcilere nasıl hareket edeyim, çocuğuma nasıl konuşayım? O çocuğun benden örnek alsın. Diyor ki o bilge kimseler, bu işin uzmanları çocuğunuza toplumun değerlerimizin ahlak kuralları ölçüsünde davranışta söylemde bulunun. Fazla bir şey anlatmanıza gerek yok. O çocuklar sizi taklit ederler. Şimdi Avrupa'da veya Batı'da, Türkiye'de de var bu. Bu işin uzmanları diyorlar ki çocuk karakterine işte 5-6 yaşına gelene kadar ciddi bir şekilde sahip olur, oturur. Bir defa 10 yaş, 15 yaş çok geç

0: süreç, sonuç. Yani çocuğun karakterinin yerleşmesi, ahlaki değerleri edinmesi. Çocuk yaramaz olabilir toplumdaki ifadesiyle. Çok hareketli olabilir, sıra dışı olabilir, bazı şeyleri dinlemiyor olabilir. Anne babasını veya toplumdaki yetişkinleri üzüyor, zorluyor olabilir. Evet. Eğer anne baba veya yetişkinler çocuğa değerlerimiz konusunda sabırla, yanlış yapmadan doğru örnek olmaya çalışırsa o çocuk aynen mermere kazılmış gibi onun belleğine yerleşiyor. Belli yaşa geldikten sonraki bu çocukların tamamına yakını sonradan duruluyorlar. O kendisine yapılan muameleyi görüyorlar ve ona göre hareket etmeye çalışıyorlar.
1: Evet.
0: Dolayısıyla toplumun değerleri eğitimi konusunda anne babalar bir defa çocuğun eğitimini, öğretimini demedim.
1: Evet.
0: Öğretim konusunda yetersiz olabilir. Onun için okula gönderiyoruz. Eğitimini başka yere, öğretmene, başka birine havale etme aziyetine düşmemeli. Arzusunda olmamalı. Peki efendim ben bu işleri bilmiyorum diyorsa, Anadolu irfanı diye bir iki kelimelik cümle var. Bu toplumun genetiğinde insani değerler konusunda iddia ediyorum batıdan, doğudan, şimdiki doğudan, şimdiki batıdan çok daha iyi durumda bizim değerlerimiz var. Eğer biz bunları biraz düşünürsek, fikir tatisinde bulunursak, samimi ama yani işgüzarlık yapmak için değil.
1: Evet.
0: Ben bu işi öğreneceğim, farkında olacağım, düşünecek ve bunun gereğini yapacak, çocuğuna çok daha faydalı olacak argümanları kullanacak. Şimdi okulda geliyorlar bize veliler. Çocuğuma şunu kazandıramadım. Dinliyoruz biz. Ama sen çocuğa kötü örnek oluyorsun. Ben senin kötü örnek olduğun çocuğu belli yere getirmekte zorlanıyorum zaten. Bunu derken biz çok iyi bu işi yapıyoruz da anneler babalar yapmıyor demek ki söylemiyorum. Demek ki değerler, kültür değerlerimiz evde, ailede. Yani şimdi anne, örnek vereyim. Komşusu geldiği zaman kapıya, eğer anne o çocuğa kızım oğlum annem evde yok dedirtirsen evde olduğun halde veya meşguliyetin olmadığı halde annem şu anda çok meşgul cevap veremiyor ben buyurun kendisine ileteyim dedirtirsen, daha da söyleyeyim, hanımlar için söylüyorum, genç hanımlar için, çocuğuna, çocuğun yaşıyorsa dedesi ve nenesi için, bilhassa kocasının babası ve annesi için uygunsuz cümleler, kelimeler söylüyorsan arkasından ve o çocuk da onu duyuyorsa, sen o çocuğa insanlar hakkında kötü konuşma diye öğretemezsin. Kötü örnek olma diyemezsin. Hele de galiz, o kelimeleri söylemek istemiyorum. Sövme kelimeleri. Evet. Küfür demiyorum. O da yanlış kullanıyor. O kelimeleri de kullanırsan çocuğa zaten sen bunları öğretiyorsun. Bakın öğretmek daha zordur, daha az alır çocuk ama yanlışı çocuk çok çabuk içselleştirir, kabul eder ve kullanır.
1: Evet.
0: Onu düzeltmek daha zordur.
1: Peki, Ceren Hocam, şimdi soracağım soruyu aslında Hami Hoca cevap vermiş oldu ama sizden de dinlemek isteriz. Temel değerleri söylemlerle mi, davranışla mı öğretmek gerekir anne babaların çocuklarına, hangisi daha etkili?
2: Tabii ki de davranışlarla, çünkü çocuklar rol model alarak büyürler.
1: Evet.
2: Söylemlerle desteklemek gerekir. Ama Hami Hocam'a katılıyorum. Evde kapıyı açtığında annem müsait değil tarzında dürüst olmayan ifadeyi kullanan anne çocuktan dürüstlük beklemekte. O yüzden davranışlarla.
1: Peki hocam, eğitimde temel değerler öğretilirken hangi değerler önceliklidir? Bir sıralaması var mıdır? Mesela empati midir?
2: Evet, empati olmayan bir çocukta aslında hiçbir şey olmaz.
1: Evet.
2: Empati, aidiyet duygusu, başka Hami Hocam siz de destekleyebilirsiniz tabii
1: sorumluluk,
2: ki.
1: Belki.
0: Sorumluluk, adalet, düzgün konuşmak, saygılı konuşmak,
1: paylaşmak,
0: söz dinlemek, paylaşmak, el oyuncağını
2: evet.
0: paylaşmak, annesine eğer belli yaşa geliyorsa yardımcı olmak evinde gibi.
1: Aslında burada parantez açmak isterim. Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin 81 ilde ki okullara bir yazı gönderdi. Ramazan ayı boyunca bazı sosyal faaliyetlerin yapılacağına dair okul idarelerinde bunu koordine edeceğine dair bir yazı.
0: Evet.
1: Bu bununla ne amaçlanıyor aslında? Paylaşma şuurunu geliştirmek, yardımlaşma ve dayanışma duygularını geliştirmek öğrencilerin. Neler söylersiniz?
0: Bunları geliştirmek.
1: Evet.
0: Bunların farkında olmak, bunları içselleştirmek. Şimdi biraz önce ifade ettik. Eğitim bilimcileri şunu söylüyorlar. bir çocuk veya bir insan öğrenme sürecinde okuyarak, gözlemleyerekten çok öğrenmenin kazanılması ve gerçekleşmesi yaparak olur.
1: Evet.
0: Yıllarca önce ben yakınlarımı İstanbul'da yaşıyorum şu anda. Hı-hı. İstanbul'da yaşamak, İstanbul'da olmayanlar üzülmesinler. İstanbul'da yaşamak bir ayrıcalıktır bana göre. İstanbul'da fakülte okumak da bir ayrıcalıktır farkında olursanız. Ben bazı tarihi binalara, eserlere götürdüm. Ben zannediyor idim ki eğitimciyim, senelerdir bu işi yapıyorum. İşte 25 sene öncesini söylüyorum, evet. Yaklaşık 30 sene. Çocukların tarihi mekanlar ve eserlere karşı ilgisi beni şaşırttı ve kendimden utandım.
1: Evet.
0: Sorular sordular, bir kısmını bilemedim. Bildiğimi zannediyordum. İlgilerini gördüm. Şimdi İstanbul'da ve benzeri şehirlerde oturanlar, Ramazan'dan bahsettiniz. Bir defa Sayın Bakan'ın bu açıklaması veya gönderdiği yazı çok yerinde, geç bile kalınmış bir yazıdır. Açık ve net söylüyorum.
1: Evet.
0: Şimdi yılbaşı geçirdik. Yani Noel kutluyorlar Avrupalılar, efendime söyleyeyim. Paskalyaları kutluyorlar. Peki Avrupalılar, bu Avrupalılar haftada bir defa kiliseye gidiyorsa giden Avrupalılar ibadet için şimdiki şartlarda. Hı. Efendime söyleyeyim, bu paskalyaları ve yılbaşı kutlamanın Noel'lerini kutlarken çocuklarıyla beraber okullarında alabildiğine müthiş bir şekilde. Bunlar şimdi kendi kültürlerine göre gericilik mi yapıyorlar? Niçin bunlara toleranslı davranırken, hatta bizim kültürümüzde yeri olmayan bir davranış ve uygulama olarak onların süslemelerini ve ritüellerini bizim AVM'lerimizde, alışveriş merkezlerimizde, evlerimizde konuşlandırarak o kültürün bir parçası olma aziyetine veya küçüklüğüne düşüyoruz. Çocuklarımıza onları gösteriyoruz. Ve çocuklar onu görerek bu sefer ne yapıyorlar? Tercih etme durumunda oluyorlar. Şimdi Bakan Bey'in açıklamasının çok yerinde olduğunu söyledim. Biraz önce eğitim bilimcilerin bazı şeyleri öğrenmenin yaparak öğrenerek yaparak gerçekleştiğinin daha %50'nin üzerinde bir oran olduğunu söyledim. Bu bir gerçek. Şimdi biz niçin yaşıyoruz? İnsani değerlerimizi kazanmak için, insan olmak için yaşıyoruz ve insani değerlerimizi kendi hayatımızda ve toplum hayatında işte dalga dalga kendi etrafımızdaki insanlar, toplumumuz, görevli olduğumuz yerlerde paylaşmak için yaşıyoruz. Bunlar evde de kazanılır, okulda da kazanılır.
1: Evet.
0: Bazı çocuklar vardır ki öğretmeniyle, arkadaşlarıyla işte Ramazan ayında bir vakit camiye gidecekler. Orada bir hatim okunuyorsa Kur'an-ı Kerim dinleyecekler. Hı. Caminin bazı bölümlerini görecekler. Ve o çocuk kendi kültürüyle ilgili cami kültürünü yerinde, hiç camiye gitmeyen çocuklar var.
1: Bu arada zorunlu değil, onu
0: zaten
1: da belirtelim.
0: Zaten zorunlu değil. Evet. Başka dinden olan zaten söyleniyor. Evet. Tolerans var bunlara. Onlara da başka etkinlikler yapılıyor. Bu bir etkinliktir. Sonra biraz önce siz söylediniz. Ramazan'ın ruhunda zaten bir, kendi vücudunu korumak var. Hı. Ama bir Müslüman Ramazan orucunu, bazı biliyorsunuz dünyaca meşhur efendim biyologları, işte ruh bilimcileri açıkladılar.
1: Evet.
0: Oruç tutmanın fevkalade biyolojik olarak faydasını söylüyorlar. Ama biz Müslüman olarak orucu sağlığımıza kavuşmak için tutmuyoruz. Niçin tutuyoruz? Evet. Allah'ın emri olduğu için tutuyoruz.
1: Evet.
0: Ama o oruç tutulan esnada o kadar çok kazanımlar var ki, irade kazanımı var çocuklarda, bakın.
1: Evet.
0: Mesela küçük oruç diye çocuklara şey derler, öğlen orucu derler, bilmem ne orucu derler.
2: Tekne
0: o çocuk tekne orucu derler. Ceren Hanım takviye yaptı sağ olsun. Çocuk böylece ne oluyor? Sabrı öğreniyor.
1: Önemli dediniz, bir değer öğreniyor. Yani.
0: Bakın değer öğreniyor.
1: Evet.
0: Şimdi empati kültürü Türkiye'de bizim toplumumuzda yaklaşık olarak 20-30 senedir var. Hadi 30-40 senedir olsun. Ama empatinin en muazzamı bizim kültürümüzde zaten asırlardır var. Nedir o? Hemhal olmak. Şimdi açken tok yatan bizden değildir cümlesini Batı'da hangi düşünürden duyabilirsiniz? O çocuk aç kalmayı öğreniyor. Bir defa Ahmet Bey, bir hatıramı anlatayım. Bir yurt dışına gidiyoruz. Bizzat velilerle ben görüşüyorum. Öğretmenlerimiz geldi. İşte 50'nin üzerinde 40, 100'e yakın çocuk var. Bir veli dedi ki bana, peki hocam dedi, orada dedi ne yiyecek ne içecek bu çocuk dedi. Ben biraz anlattım. Dedim ki bakınız, ne bulursa onu yiyecek. Ama tabii bizim kültürümüze göre. Çocuk eğer bulamasa yememeyi de yiyememeyi de bulamamayı da öğrenecek. Bu da bir kültürdür. Bu da bir eğitimdir. Yani bir çocuğa her istediğini almak, vermek, yedirmek, içirmek, eğitmek değildir. O çocuğun ihtiyacını karşılamak değildir. İmkanınız olsa dahi o evet. çocuğunun karakterinin gelişmesi demek değildir. O çocuğun zafiyete uğraması demektir.
1: Tam bu noktada ben Ceren hocama bir soru sormak istiyorum. Anne babaların çocuklarını desteklemelere her konuda arkadaşlar

0: yıllarında olmaları mı demek?
1: Bu bence bizim toplumumuzda son zamanlarda yanlış anlaşılan bir şey.
0: Evet.
1: Her konuda destekliyorlar. Ama bir, evet, herkesin evladı biriciktir. Herkesin çocuğu kendine özeldir. Ama ebeveynler şunu unutuyor. Bugün her konuda desteklediğim çocuk yetişkin olduğunda da onu destekleyecek birileri olacak mı? Ya da yani şu an yaptığı hatayı destekliyorum, üstünü örtüyorum, arkandayım şeklinde, benim çocuğum özel, benim çocuğuma zarar gelemez şeklinde yaklaşıp çocuğu koruma da altında aslında daha çok çocuğa zarar veriyoruz.
2: Desteklemekten ne anlıyoruz aslında? Yani sorumluluk duygusunu da yüklemiyoruz. Dediğiniz gibi aslında anne babalar iyi niyetle yaklaşıyor ama korumak amacıyla yaklaşıyorlar ama evet. Sorumluluk duygusundan da uzak kalıyorlar belki de.
1: Evet, sorumluluk aldırmıyorlar. En basite sabah kalktığında yatağını toplaması gerekirken çocuğun yatağını toplamadan nasıl olsa annem toplar diye düşünüp gidiyor. Yani bir yatak toplamak bile bence sorumluluktur. Çocuk bugün kendi yatağını toplarsa ileride yetişkin olduğu zaman kendi hayatını da toplayabilir, kendi hayatını da idame ettirebilir diye düşünüyorum.
2: Evet. Hocam, Hami hocam detaylı bir şekilde anlattı aslında. Yani yaşadığımız, deneyimlediğimiz, tecrübe ettiğimiz birçok şey belki farkında olmadan bize önemli bir değer kazandırıyor. Şunu sormak istiyorum size. Niçin, konumuz gerçi akran zorbalığı değil ama değerlerle doğrudan alakalı bir vaziyet bu.
1: Evet.
2: Niçin sürekli gündemimizde akran zorbalığı oluyor sizce? Neden bunu çok sık konuşuyoruz?
1: Çünkü evde dinlenilmeyen çocuk, evde örselenen çocuk, konuştuğunun, fikrinin önemsenmediği çocuk kendini baskın göstermek istiyor. Evde dinlenilmediği için okulda dinlettirmeye çalışıyor zorbalık yaparak. Ya da akran zorbalığının bu kadar gündemde olmasının sebebi bence temas edilmemiş çocuklardır. Veliler, ebeveynler çocuklarla bağ kurmuyorlar. Duygusal bağ kurmadıkları için çocuklar zorbalık yapıyorlar. Kötüyü öğreniyorlar.
2: Evet. Aslında dediniz ya, ne konuştuğu veya fikirlerinin ne olduğunun önemsenmemesinden bahsettiniz. Tam tersi de zorbalığa sebep olabilir. Yani sürekli arkasında durmaktan bahsettim, ailelerin, çocukların. Yani bu da zorbalığa sebep olabilir, öyle değil mi?
1: Evet, her şeyi bilmek de bazen zorbalık olabilir.
2: İkisi arasında denge sağlamak.
1: Dengeli olmak gerekir kesinlikle.
2: Peki, hocam sizinle devam edelim. Şimdi geleneksel eğitim tarzıyla modern eğitimi bir araya getirirken temel değerleri nerede konumlandırmak gerekir sizce? Az önce anlattıklarınıza paralel bir şey aslında ama buyurun.
3: Şimdi bir defa geleneksel eğitim, modern eğitim tarzı ve çocuk yetiştirme.
2: Evet.
3: Bir defa ben anne babalara, anne baba olacaklara, mesela eskiden evlenecek olanlara Mürşid-i Müteyyen diye bir kitap var. İncecik kitap, onu mutlaka okuyun derlerdi.
2: Evet.
3: Şimdi anne baba olacak olan kimseler ne yapıp edip çok önemli birkaç kitabı çok iyi okuması lazım. Hem kendisi için, yani kocasıyla, eşiyle neyse artık iletişimde ve akrabalarla iletişimdeki durumu öğrenmek için. Diyecek efendim, biz zaten toplumda yaşıyoruz, biliyoruz, öyle olmuyor işte bu.
2: Sınava girmeleri gerekiyor belki.
3: Belki de gerekecek. Şimdi evet. Bazı ülkelerde yapıyorlar bunu, yani evet. Ölçüyorlar. Şimdi bir defa birkaç kitabı, ben onlarca kitap söylemiyorum, bu konuda iddialıyım.
2: Evet.
3: Özellikle bana çok soranlar oluyor. Şu kitabı okursanız diyorum, anlatın. Niçin söylüyorsunuz diyorum. Ne ihtiyacınız var diyorum. Şu kitabı okuyun. Fazla şey yapmayın. Bunu 2-3 defa okuyun. Not alın diyorum. Çizin. Uygulayın, göreceksiniz diyorum. Şimdi bir defa anne baba ebeveyn olmakla ilgili kitap okuyacak. Birincisi bu. İkincisi, mümkün mertebe çocuğunun eğitimi sürecinde, geleneksel eğitim dediğimiz eğitimde bu işi bilen insanlar, etrafında insanların az çok vardır. Kendisine faydalı olacak görüşleri alsın.
2: Evet.
3: Şimdi modern eğitim diyoruz. Modern eğitim, dünyayı kasıp kavuran modern eğitim 2 asırdır var dünyada. Modern eğitim maalesef insanın cibiliyetine ters olarak sanayi toplumuna insan yetiştirmek üzere fabrikalarda insan çalıştırmak ve aile mefhumunu çekirdek aileye getirip bildiğimiz aileyi güdükleştirmek, küçültmek, erozyona uğratmak üzere kurulmuş bir sistemdir. Açık ve ne söylüyorum. Buna arzu eden, öğrenmek isteyen varsa açsın

0: meşhur Amerikalı bir yazarın bestseller olan kitabını açsın, bir kitapta bunun tamamını görür, ne yapıldığını görür. Maalesef acı gerçek bu ama. Şimdi geleneksel eğitimde bizim inançlarımız, değerlerimiz var. Nedir? Karı kocaya birbirine, mesela Marifetname kitabını yazmış İbrahim Hakkı Hazretleri. Evet. Dünyaca meşhur. Çok dünyaca meşhur. Bilim adamları Marifetname'nin yazarını incelemişler. Bu din alimi ama astronomi alimi. Matematik biliyor, geometri biliyor, fizik biliyor.
1: Evet.
0: Şimdi orada karı koca hakları var. Yani eşlerin birbirine olan sorumlulukları var. Sadece bu 20-30 maddeyi kendilerine göre okusalar zaten ailede iş düzelecek. Geleneksel eğitimden bahsediyorum. Eğitim sadece onlarca kitap okuyup matematik, fen bilgisi öğrenmek, İngilizce öğrenmek değil. Ha, Türkçesini iyi öğrensin, iyi meramını anlasın. Evet. Başka bilgiler öğrenmek değil. Bunlar olursa iyi olur. Ama geleneksel eğitimde, öğretimde zaten toplumun ihtiyacı olan bilgileri aile farkında olarak birbirinden imece usulüyle, yardımlaşmayla epeyce öğrenebiliyor. Bu önemli. Şimdi modern eğitimde, madem ki modern eğitimin içerisindeyiz, bütün dünya böyle, Türkiye de böyle. Şimdi bunları asgaride hallettikten sonra, yani eşler kendi hakları, empati, empal olmak, çocuk hakları konusunda hiç, bakınız, kadına İslamiyet'in verdiği değeri, dinimizin, inancımızın, kültürümüzün verdiği değeri hiçbir düşüncenin vermesi mümkün değil, cesaret edemezler. Ya daha bize asır geçmeden önce kadınlar parayla pazarlarda satılıyordu Avrupa'da. Yani kadına olan bizim kültürümüzdeki değerleri Batı hafsalasına sığdıramaz. Şu anda feminizm akımı var. Başka türlü şeyler var. Kullanıyorlar. Kadın üzerinden başka şeylerin peşindeler. Modern eğitimi de kendi kültürümüzü ve değerlerimizi bildikten sonra şartlar neyse öğretmenlerle görüşerek çocuğu takip ederek, yani şunu demek istiyorum, anne baba çocuğunu kimseye havale etmeyecek, elbette okula gönderecek, elbette çocuğunun arkadaşları olacak, elbette yakın veya geniş çevrelerde çocuğunun bulunmasını, işte sosyal faaliyetler, etkinlikler gibi gelişmesi için yardımcı olacak, götürecek, spor yaptıracak, kültür yerlerine götürecek, sanat öğretecek, ama burada hep değerlerimiz konusunda takipçi olacak. 21. yüzyılda Türkiye için söylüyorum, şimdi bizim konumuz burası. Bir anne baba gerek 6 yaşına gelene kadar eğer yuvaya gönderiyorsa veya anaokuluna gönderiyorsa, önce kendisi sağlam iş yapacak, onu söyleyelim. Ondan sonra da ilkokula başladığı zaman takip etmeyip havale ederse başka yerlere, o havale ettiği çocuğunu başka bir farklı bir yapı olarak alır. Ondan sonra hayat böyle devam eder, üzüntüsünden kahrolur gider. Maalesef gerçek bu. Demek ki biz modern eğitimde elbette olacak, çocuğun kapasitesine, kalitesine veya efendim kabiliyetine göre bir meslek edinme, gerekiyorsa fakülte okuma, birkaç fakülte okuma. Evet. Üniversite bitir diyorlar. Ya üniversitede 6 tane fakülte var, hepsini mi bitirecek bu çocuk? Fakülte bitirecek, bitirsin. Ama yapabiliyorsa bitirsin. Lütfen anne babalar, çocuklara yap, et, oku, bitir demeyelim. Şöyle yapalım. Senin kocan, senin karın yap dediği zaman ne tepki veriyorsun içinden? Annen, baban veya bir arkadaşın sana emir sigasıyla iyi güzel de diyorsun, ben onun her şeyini karşılıyorum, benim çocuğum, ya o çocuk sesini çıkaramadığı için sana peki diyor. Pek hoşlanmıyor. Bunu çocuğuna daha toleranslı gösteren ailelere görüyor zaten. Diyor ki, evet, çocuk hep senin dediğin mi olacak diyor annesine babasına. Benim dediğim de olacak diyor. Ben bireyim diyor. Kaç yaşındaki çocuk? 5-6 yaşındaki çocuk. Şimdi Ceren Hanım'a sordunuz. Çocuğun yetişmesinde en büyük deformasyon görsel medyanın ve yazılı medyanın tamamından meydana geliyor. En büyük ama.
1: Evet.
0: Bu konuda anne babaların takipçi seçici olması lazım. Yani çocuğun yetişmesinde, modern eğitimde eğer biz çocuğun ihtiyaçlarını karşılamada çocuğu, evet, bazı zamanlarda, vakitlerde o telefonlardaki ekranlara bağımlı hale getiriyorsak, birçok çocuk zaten bakmıyor, bağımlı hale getiriyoruz, ondan sonra da koparamıyoruz. Lütfen seçici olalım. Buralarda çocuklar her türlü rezilliği görüyorlar. O çocukların gönlü ve dimağı bozuluyor. Temizlemek çok zor. Lütfen istirham ediyorum. Bu konularda biraz daha dikkatli olalım, seçici olalım, ya, sabırlı olalım. Çocuklarımıza kötülük yapmayalım kendi elimizle.
2: Avustralya, Hollanda, başka bazı Avrupa ülkelerinde de yasaklandı. 16, evet, yaşın altında sosyal medya kullanımı. Türkiye'de de 15 yaşın altında sosyal 15 yaşın altındakiler sosyal medya kullanımının kısıtlanması bekleniyor. Peki.
0: Başka ülkelerdeki eğitim bilimcilerinden, evet, ben bunu 20 sene önce duydum. Hı hı. Filanca ülkede 3

0: yaşına kadar çocuğun eline bunları vermeyin. O zaman da tabletlerin diyorlardı zaten. Vermeyin diyor. Bütün dünyanın tanıdığı belli isimler var.
1: Evet.
0: Çocuklarına bunları vermiyorlar.
1: Evet.
0: Bu tür şeylerden onları uzak tutuyorlar. Niye? Çocukları bozduklarını biliyor. Çünkü kurgu orası. Başka kültürlerin veya kültür olmayan insanın cibiliyetini, ruhunu, her şeyini bozan akımların orası maalesef kullandığı mecralar.
1: Peki Ceren Hocam, sizinle devam edelim. Aile içi iletişimin değerler bilincine etkisini konuşalım biraz. Aile içerisinde anne babaların çocukla anne babaların sağlıklı bir iletişim kurulması için çocuklar ne yapması gerekir?
2: En başta biz dilini kullanmaları gerekir.
1: Evet.
2: Ebeveynler ben dili derken, çocuk ben bir dili derken orta yolu bulamıyorlar.
0: Çok güzel.
2: Biz olmayı en başta bilmeliler. Ve gerek ebeveynler kendi arasında, gerekse çocukla kendi aralarında dinleyici, aktif dinleyici olmaları gerekiyor. Biri konuşurken diğeri telefonda bir şeyler izliyorsa ya da başka bir şeyle meşguliyet varsa orada iyi bir iletişim olmaz. Çocuk dinlenilmek ister. Çocuk konuştuğunu, fikirlerinin önemsenmesini ister. Ve ebeveynlere düşen şey de çocuğu dinlemek, onun fikirlerini önemsemek ve değerleri birlikte yaşatmak.
1: Çok dinleniliyor olmak yani çocuk için.
0: Evet, evet.
1: Aslında önemsendiğini de gösteriyor.
2: Evet, öyle görülmek, çocuklar
1: bu çocuk için
2: ister.
1: Yani önemli bir ihtiyaç,
2: evet,
1: öyle değil mi?
2: Evet, kesinlikle.
1: Peki. Hocam, ödül ceza sistemi var. Bazı aileler uyguluyor. Doğru mu sizce?
2: Ben ödül ve cezayı doğru bulmuyorum. Çünkü çocuk zaten pekiştireç olarak kullanıyor bunu. Bunu yaparsam ödül alırım, bunu yaparsam ceza alırım bilinci çocukta. Yani ceza bilinci çocukta tam olarak somut bir ifade değil. Evet. Soyut bir kavram. Ve çocuğa ödül veya ceza yerine onu görüp, onun ne istediğini bilip hareket etmek, onun davranışlarının yanlış olduğunu onu onaylayarak, evet sen bu hatayı yaptın, bu bir hata, işte bu yaptığın davranış olumsuz bir davranış deyip olumlusunu öğreterek bence iletişim kurulmalı.
1: Ya bu konudaki aslında en sık duyduğumuz eleştirilerden bir tanesi şu. Görevini yaptığı için ödüllendirilmemesi gerekiyor. Mesela dersine çalıştığı için ödüllendirilmemesi gerekiyor. Çünkü zaten onun vazifesi, yapması gereken bir şey.
2: Evet.
1: Onun öyle midir?
2: Evet, ben katılıyorum buna. Çocuğun bir sorumluluğu var ve o ödevi yapması gerekiyor. O ödevi yapmak için işte sen bunu yaparsan sana bunu alacağım, markete gideceğiz. Ben çalıştığım kurumda bunu çok yaşıyorum. Çocuğu sınıfa, seansa çıkarırken çok zorlanıyorum. Anne de oradan diyor ki eğer bu seansa çıkarsan seni markete götüreceğim. Çocuk artık bunu pekiştireç olarak kullanıyor.
1: Ondan dolayı. Yapayım.
2: Evet, seansın içerisinde devam ediyor o huzursuzluğu mesela. Annen gelecek tarzında bir ifade kullandığımızda da markete gidemeyeceğini düşündüğü için huzursuzluğu bırakıyor çoğu zaman.
1: Bir vazife şuuruyla aslında hareket etmesi gerekiyor.
2: Evet.
1: Yani ben bunu yapacağım ve bunun karşılığında somut bir şey elde edeceğim değil de bu benim işim ve benim bunu yapmam gerekiyor şuuruyla hareket etmesi gerekiyor. Tıpkı yetişkinler gibi aslında.
2: Evet.
1: Hocam, teknoloji çağında yaşıyoruz. Dijitalleşmenin çok hızlı bir şekilde gerçekleştiği bir dönemden geçiyoruz aslında. Birçok dinamik de hızlı bir şekilde değişiyor bu dönemde. Temel değerleri öğretmek daha mı zor? İçinde bulunmuş olduğumuz çağda, çünkü teknoloji çağında sosyalleşmek de azalıyor veya sosyalleşmek dönüşüyor. Sanal ortamda sosyalleşiyor çünkü insanlar.
2: Bence değerleri yaşatmak biraz daha zor. Çünkü sosyal medyanın zaten geldiği yer Avrupa. Avrupa'da her ülkenin değeri kendine özgüdür. Ve Türk gençleri olarak birazcık özentiliyoruz bu durumu. Farklı akımlar çıkıyor ve çocuklar değerlerini unutup o akımlara yöneliyorlar. Ben teknolojinin değerlerimizi yonttuğunu, arka plana attığını düşünüyorum.
1: Tabii burada hani teknolojiye karşıymışız gibi algılanmasın. Ama yani şunu söyleyebiliriz herhalde. Eskiden akıllı telefon

0: bunlar yokken veya bu kadar yaygınlaşmamışken sokakta birbirleriyle oyun oynuyorlardı ve çocuklar sosyalleşiyorlardı. Evet. Şimdi de var ama 20 sene öncesi gibi değil herhalde.
1: Şimdi çok nadir çocuklar, çünkü artık telefonda, tablette, televizyonda videolar izliyorlar ve dışarıda oyun oynamadıkları için de çok sıkıldıklarını ifade ediyorlar. Anne dengeli bir şekilde, yani ebeveynler dengeli bir şekilde o elektronik aletleri çocuklara verirlerse çocuklar da aslında oyun kurmayı, dışarıda oynamayı, yeni bir şeyler yapmayı öğrenecekler. Ama ebeveynler burada hassas davranması gerekiyor.
0: Evet. Peki hocam, siz neler söylersiniz bu konuda? Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, dijitalleşmenin artmasıyla birlikte, sosyal medya ile birlikte sosyalleşme de azaldı. Bu öğrencilerin temel değerleri edinme konusunda öğrencileri nasıl etkiliyor?
2: Tabii bu şu anda geldiğimiz nokta, teknolojinin ve sosyal medyanın pandemiden sonra daha da arttı. Bu pandemiyle beraber evet. Bütün dünyada arttı. Hakim kültürlerin, o sakin doğru olmayan kültürlerin o ekranlarda olması gençlerimize zarar veriyor. Bu bir gerçek. Ancak burada biraz önce söylediğim gibi öğretmenlerin, toplumun en münevver kesimlerinden diyelim meslek olarak, çünkü öyle olması lazım. Çünkü öğretmenin, herkesin öğretmeni var.
0: Evet.
2: Ve bu öğretmenler toplumun yönlendiricileri, yani aydın kimseleri, en aydın kimseleri. Böyle olması lazım. Böyle kabul etmemiz lazım. Ebeveynler ve öğretmenler, çocuklarımızın teknolojinin bu geldiği nokta itibariyle elbette teknolojiden istifade edeceğiz derslerimizde. Zaten bunsuz olması mümkün değil. Şu anda teknolojiyi bıraktığınız zaman 50 seneye geri gittiğim zaman hayat durur. Birçok şey yapamayız. O tamam. Ancak bununla beraber biz çocuklarımıza, işte biraz önce sordunuz, Bakan Bey'in ifade ettiği gibi, evimizin dışında çocuklarımızın arkadaşlarıyla beraber, uygun arkadaşlarıyla beraber çeşitli yerlerde ve mekanlarda vakit geçirmelerine yardımcı olacağız.
0: Evet.
2: Onlara fırsat oluşturacağız, yer oluşturacağız, vakit oluşturacağız, onlarla beraber teşvik edeceğiz. Biz bu konuda biraz daha geri duruyoruz. Eskiden bunlar olmadığı için çocuk sokakta arkadaşıyla oynuyordu. Şimdi çocuğun sokağa çıkmasına mani olacak bir tutkusu var. Ancak bütün bunlara rağmen çocukların çoğu, hepsi demiyorum, eğer böyle mekanlar ve vakitler oluşturursak, fırsatlar, fedakarlık yapıp bazı beklentilerimizden, hayattaki o 24 saatte uyguladığımız konforumuz veyahut da önceliklerimizin bir kısmını ikinci plana itip bu şeyleri oluşturursak çocuklarımıza, imece olarak yardımlaşarak çocuklarımızı epeyce biz bu zararlı şeylerden kurtarırız ve çocukların buradan kurtulması için en önemli yapılacak şey, çocuğa bununla tanıştırırken
0: evet.
2: Önce bir sınır ortaya koymalı ve bunun arkasında olmalı ve durmalı. Bundan 30 sene önce Amerikalı bir anne, yeni telefonlar çıktığı zaman, cep telefonu diyoruz şimdi, çocuğuyla bir anlaşması var. Bu cep telefonunu sana alıyorum ama 20 tane madde sıralamış. Bu maddeye uyarsan bu sende kalmaya devam eder. Olmazsa geri alırım diyor. Şu anda vaktimiz yok onları anlatmaya. Bunların Türkiye, bizim kendi kültürümüze göre uygulanabilir. Ama anne babalar bunu yapmalı. Ve çocuklarına da vakit oluşturmalı. Ve biz artık çocuklara, eğer şimdi anne baba bu cep telefonunda hep böyle angarya şeylerle meşgul olursa evinde, siz o çocuğa bununla meşgul olma diyemezsiniz. İzleme diyemezsiniz. Elinden alacağım diyemezsiniz. Zorla alırsınız. Ağlar susturur alırsınız. İçinden size kin besler. Fırsatını bulduğu zaman da farklı bir şekilde onu kullanmaya devam eder. Sizin ruhunuz duymadan başka şeyler yapar.
0: Evet.
2: Demek ki yine iş, kimse kusura bakmasın, biz yetişkinler elimizden geldiği kadar. Hocam diyeceksiniz ki hep anlatıyorsunuz biz yetişkinlerde olmuyor. Ne yaptık da olmuyor? %100 başarıya ulaşamayabiliriz ama bakınız, sosyolojide bir prensip var. Bir şeyin kültürümüzde de var. Tamamını ele geçiremezsek, ele geçirebileceğimiz, kavuşacaklarımızdan da vazgeçmememiz lazım. Aksi takdirde tamamen işi akışına bırakmış oluruz. Bu da doğru bir yaklaşım olmaz.
0: Evet. Hocam biraz hataları da konuşalım. Ailelerin yaptığı hataları da konuşalım. En çok nerede hata yapıyorlar çocuğa temel değerleri öğretirken?
1: Gözlemlediğim kadarıyla en çok bağ kurma konusunda hata yapıyorlar. Çocuk

0: Sürekli söylediğim çocukları dinlememek, çocukları görmemek. Başka hocam sizlerin de eklemek istediği varsa.
1: Mesela anne babanın çocuklara oku derler ama anne babaların çoğu okumazlar.
2: Evet.
1: Ben hep şunu söylüyorum. Lütfen
2: Zor
1: evinizde.
2: Olmalı.
1: Tabii lütfen evinizin bir köşesinde kitaplık yaptırın. Oraya kıymetli her kitabı koymayın. Zararlı kitapları koymayın. Zararlı diyeceksiniz. Hocam ne zararlı? Şimdi bugün yine bir eğitim bilimcisi anlatıyor. Dünyaca meşhur bir sosyolog var. Siz onun kitabını koyarsanız çocuk ondan ahlaksızlık öğrenir. Onu koymayacaksınız. Düzgün adamların kitaplarını koyacaksınız. Var mı? Binlerce, yüzlerce var. Türkiye'de de var. Onları koyacaksınız ve zaman zaman okuyacaksınız. Çocuk peki okumuyorsa, bakınız o çocuk okuma kültürünün bir ihtiyaç olduğunu beynine işler, bir müddet sonra okur. Bir defa anne babaları bunu yapması lazım. Küçük bir kitaplık kursun. Ve o çocuğun kitap okuma konusunda bir eylem içerisinde anne babanın kitap okumasının bir ihtiyaç olduğunu çocuk anlasın ve yorum yapsın kendi kendine. Çocuk karar verir, yorum yapar, bunu görür ve bu mutlaka çocuğa tesir eder.
2: Peki, Ceren Hocam, baskılamak, anne babaların çocuklarının herhangi bir durumdan dolayı baskılaması veya yasak getirmesi onların gelişimlerini nasıl etkiliyor? Özellikle yetişkinlik döneminde ne gibi etkileri, sonuçları olabiliyor bu durumun?
0: Baskılamak ve yasak ikisi de çok cezbedici kelimeler.
2: Evet.
0: Yasaklar her zaman cezbedicidir. Bugün yasak koyduğumuz şeyi çocuk elde edene kadar dener. Annelerin, ebeveynlerin esnekliğini ölçerler aslında çocuklar baskılandıkça, yasaklar getirildikçe ve bir yerde o duvarı kırarlar çocuklar ve bugün baskılandıkları şeylerde yetişkinlik hayatında yaparlar. Bunu örneklendirelim. Ebeveynler sigarayı kullanmalarını istemezler ve bunu baskılarlar. Ama kendileri kullanır. Kendileri çocuğun olduğu ortamda içerler. Ama çocuğu kesinlikle içmeyeceksin. Evde eve gelirken çocuğu koklamalar, cebini falan araştırmalar, acaba sigara var mı? Şüphelenmeler. Ama çocuk yetişkinliğe geçtiğinde, o evden çıktığında eğer merak da ediyorsa, arkadaş ortamını ile de orada da içenler varsa ve oradakiler de teşvik ediyorsa bunu ona, çocuk ilk fırsatta o baskılandığı şeyi yapar.
2: Hocam neyin baskılandığı veya neyin yasaklandığı mı önemli, yoksa yani yasakların her türlüsü yasak olduğu için mi cezbedici? Yani bu kanunlarda da var birçok yasak olan şey ama vatandaşı cezbetmiyor yani bu durum. O yüzden soruyorum bunu. Aslında neyin yasaklandığıyla da ilgili
0: evet,
2: bir durum.
0: Evet, neyin yasaklandığıyla ilgili bir durum bence.
2: Evet.
0: Ve yasakladığımız şeyleri de dengeli yasaklamamız gerekir.
2: Evet.
0: Ne çok baskı ne de çok gevşek bırakma diyelim çocuğu. Dengede olmak lazım bence.
2: Ve herhalde bu kaideler konulacaksa, yasaklar konulacaksa önce bunu anlamlandırmak gerekiyor.
0: Kesinlikle.
2: Değil mi?
1: Anlamlandırmak gerekiyor. Öğretmenlerin bu yasaklar konusunda öğrencilerine kendi arkadaşları içerisinde ve velilerle, öğrencilerle iletişim sürecinde mutlaka örnek olması gerekiyor. Orada zafiyet su götürmez. Ondan önce de anne babaların veya çocuğa tesir edecek olan akrabalar ve komşular o yasaklar konusunda, kendi değerlerimiz konusunda bir duruşu olması lazım. Elbette Ceren Hanım'ın söylediği gibi çocuklar her yasağa uymazlar. Fakat biz şunu bekleriz. Biz yetişkinler kendimize göre toplumun yasak kabul ettiği ve olmaması gereken bazı şeyleri yaparız ama çocuklar bazı yasakları deldiği zaman da rahatsız oluruz. Hayır. Çocuklar daha çok yasakları delerler. Daha çok uymazlar. Onlara uygun şartlarda mutlaka tepki verelim, uygulayalım. Baskı olarak değil de bir kararlılıkla yaptırım yapalım ama onun buradaki ince ayarı korumak lazım. Çocuğun psikolojisini bozacak. Efendime söyleyeyim, çocuğu böyle baskılayıp da patlayacak seviyeye getirecek duruma düşürmememiz lazım. Çocuğun değerlerimiz konusunda nefret ettirecek hale getirmememiz lazım. Ha. Mesela birçok aile şunu yapıyor. Namaz kıl, namaz kıl. Ya namaz kıl diyerek çocuk namaz kılmaz.
2: Ha.
1: Çocuğa şu şeyi yapma. Olmuyor işte o. Ona biraz önce siz de ifade ettiğiniz, açıklama getirmeye çalıştınız. Anlamlandırmak, niçin olduğunu, faydasını göstermek lazım. değerlerimizle ilgili çocuğa farkındalık oluşturur isek ve bu konuda

0: da bir zafiyet içerisinde düşmez isek çocuklarımız aile içerisinde gerek karakter olarak gerek iletişim konusunda çok daha az hata yaparlar. Hata evet. yapar mı çocuk? Yapar. Çocuk o yapacak çünkü. Haşarlıkta yapacak, hata da yapacak ama bunu asgariye indirebilirler.
1: Evet. Peki hocam sizinle başladık. Sizinle noktalandıralım. Son Tabii. cümleleri alalım sizden. Neler söylersiniz ailelere ve çocuklara?
2: Çocuklarımızla temas kuralım. Göz teması kuralım. Değerlerimizi yaşatalım. Çünkü değerlerimiz aslında bizim hayatımızın pusulasıdır, yönüdür. Biz akademik olarak bilgiyi ediniyoruz, güçleniyoruz ama her şey ünvan demek değildir. Ünvan olsun, en iyisi olsun, en mükemmeli olsun derken biz insan olmayı, iyi bir insan olmayı unutuyoruz. Ve ebeveynlerden istediğim şey çocuklarına iyi bir insan olmayı öğretmek.
1: Peki.
0: Ceren Hanım'a teşekkür ediyorum. Çok nefis bir kapanış yaptı. Evet. Son olarak şunu söyleyeyim. Ben bizi izleyen, takip eden bütün izleyicilerimizin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Ümit ederim ruhuna uygun bir ay geçirirler herkesin. Evet. Ramazan ayı ümit ederim ki zulüm altında inleyen Gazze'de ve başka yerlerdeki ben her dinden için söylüyorum. Evet. İnsanlarımız huzura kavuşsunlar. Son olarak ben gençlerimize İnşallah. Güveniyorum. İnşallah. Gençlerimiz gerçekten çok harikalar. Sıkıntılarımız yok değil var. Şu anda Türkiye dünyanın parlayan yıldızı. Daha çok daha ileriye gideceğiz. Bizim kültürümüz korkulacak bir kültür değildir. Evet. Kucaklayıcı, insanları huzura kavuşturucu bir kültürdür. Ve gelecek bizimdir. Ama bu insani değerlerle Ceren Hanım ifade ettiği gibi evet. aydın münevver bir toplum olarak bizimdir.
1: Peki Hami Hocam, Ceren Hocam çok teşekkürler katkılarınızdan dolayı.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Sayın seyirciler, başarının anahtarının sonuna geldik. Eğitimci, sosyolog Hami Koç ve psikolog Şeyda Ceren Güler bizlerle birlikteydi. Görüşünceye dek hoşçakalın.

0: olunca anlayanlar, baba olunca anlayanlar. Neyi anladığını çok iyi anlayanlar. Allianz aileme hoş geldiniz. Burası aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe nasıl büyüteceğini bilmeyene, çalışması gerekene, oynayası gelene, TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine koşarak gelene, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Bugünden yarına
1: Allianz seninle. Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de.
2: Stablex. Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
3: 50.000 düş.
2: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
4: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
5: Arabanı arabam.com'a. Değerinde string sat.
6: Hangi krediye girin?

0: Her Şeyi Konuşalım programında birlikteyiz. Yine her şeyi konuşmaya çalışacağız. Bugün konularımız arasında sağlık var, sanat var, müzecilik var. Kısaca hayata dair her şeyden bahsetmeye çalışacağız. Hoş geldiniz diyelim. Önce sağlık diyelim müsaade ederseniz.
1: Tabii ki, teşekkür ederim.
0: Salgın dönemindeyiz galiba, değil mi?
1: Evet, bazı hastalıkların yoğun gözüktüğü dönemdeyiz. Özellikle çocuk hastalıkları grubunda.
0: Niye bu dönemde yoğun gözüküyor?
1: Aslında bu biraz mikroorganizmaların yapısı, karakteriyle de ilgili. Özellikle şu an influenza, RSV bunların yoğun gözüküyor.

0: düştüğünü söyleyebiliriz ki bunlar aslında geçmiş yıllarda baktığımızda sadece bu yıla özel değil, bu aylarda sık gözüktüğü görülmekte.
1: Peki nasıl bir mekanizma var yani? Hı-hı. Anladığım kadarıyla havalar soğuk olduğu zaman artıyor değil mi bu?
0: Evet.
1: Niye bu, böyle oluyor?
0: Bize de çok sık gelen bir soru. Aslında soğuğun direkt çocuğu hasta etme etkisi yok. Ama az önce de söylemiştik, bu mikroorganizmaların kendi çevresel yaşam koşullarıyla ilişkili. Mesela bunun en güzel örneği influenza'dır. Mevsimseldir. Yani bir Haziran ayında, Temmuz'da siz influenza vakasını göremezsiniz.
1: Niye ama niye yani? İnsan vücudunda mı yaşayamıyor? Kendi dışarıda mı bir sorun oluyor? Ne
0: o
1: oluyor?
0: Ortamını, o çoğalma ortamını yaz döneminde, çünkü bunların sıcak etki ediyor. Belli sıcaklıklarda çoğalma, sık gözükme, üreme, nem, kendi karakteristiği. O da çünkü mikroorganizma da kendini çoğaltmak istiyor. Ve bu hem mikroorganizmanın etkisi, hem de okul döneminde kapalı ortam, bulaşılığın fazla olması, bunlar hepsi etken.
1: Ama yaza yönelik salgınlar da var değil mi?
0: Bir takım. Özellikle ishaller. İshaller. Bunun da aslında yine orada ısı önemli. Sıcaklık biliyorsunuz. Mesela besin kaynaklı enfeksiyonlar, ki onlar da bağırsak enfeksiyonu, ishaller yaparlar. Hijyenik olmayan, uygun ortamda saklamazsanız, yani uygun sıcaklıkta saklamazsanız o besini, gıdayı, dış ortamda hızlıca öreller. 2-4 saatte bazı mikroorganizmalar var. Çok hızlı yürüyor ve size çok hızlı enfeksiyon. Yediğiniz an çok hızlı enfeksiyonlar yapıyor.
1: Evet. Siz de meraklısınız galiba enfeksiyonu.
2: Yok.
1: Sıcaklığın önemli kriter olduğunu.
2: ama evet, yani sıcak bakterilerin zaten en büyük yaşam alanı. Özellikle hocam da bilir. Özellikle buzlar da insanları zehirler derecesinde buzda oluşan
1: en bakteri. En tehlikeli bakteriler buzda oluyor
2: evet,
1: galiba
2: evet,
1: değil mi?
2: Evet.
1: Siz şimdi iş adamı mı, müzecini, hangi kimliğiniz var?
2: Valla ben tabii ki başta bir 70 senelik bir Çuadaroğlu sanayinin getirdiği bir iş adamı kimliği var, ama burada tabii iş adamı değil sanırım, bir müzeci, bir kültür sanat insanı olarak buradayım.
1: Bir müze açtınız.
2: Evet.
1: Değil mi? Ne zaman açtınız bu müzeyi?
2: 11 sene önce. 2014'te
1: ismi?
2: His Art Canlı Tarih Müzesi.
1: His Art, his nereden geliyor?
2: Historical Art'tan geliyor. Historical. Kısaltma. Bir de tabii His Art, onun sanatı anlamına geliyor İngilizce'de. Tabii bunun da bir anlamı var. O da benim sanatımın bir yansıması bu müze.
1: Şimdi müzenizden görüntüler de geliyor.
2: Evet.
1: Şimdi şahsi koleksiyonunuzun müzesi
2: evet,
1: mi bu? Nasıl
2: evet.
1: bir şey?
2: Tamamen benim şahsi koleksiyonumdan oluşan bir müze. Yaklaşık 1500 senelik tarihi anlatan bir müze. Savaş tarihini anlatan bir müze. Askeri tarihi. O açıdan kendine has, kendi tarzında dünyada ilk ve tek olan bir müze.
1: Şimdi bu müze, sanat eseri falan... İkinci, üçüncü jenerasyondan sonra geliyor diyorlar değil mi? Şimdi ilk jenerasyonda insanlar bir parayı kazanmayı öğreniyor.
2: doğru.
1: Ondan sonra biraz harcamayı öğreniyor. Ondan sonra bu aşamaya geliniyor galiba değil mi?
2: Tabii önce para kazanılması gerekiyor. Tabii özellikle bir müze açmak veya ciddi bir koleksiyona sahip olmanız için hem paraya, hem şansa, hem de ilgi ve alaka, heyecana ihtiyacınız var.
1: Siz çocukluğunuzdan beri mi? Nasıl yani? İlk mesela pul koleksiyonuyla mı başladı? Ne koleksiyonuyla başladı?
2: Evet. Avcı ve topluluk çocukluğumuzdan beri vardı. Şöyle söyleyeyim. Eskiden bozuk paraları biriktirirdim efendim, ama ilk bildiğim en önemli biriktirme koleksiyon çizgi roman oldu. Hı-hı. Çizgi romanları biriktirmeye başladım.
1: Mandrake, Kızıl Maske falan
2: hepsi,
1: onlar
2: hepsi,
1: mı?
2: Hepsi. Hala da koleksiyonum vardır. O ciddi bir koleksiyondur. Ve çizgi roman tabii o dönemde insanların, çocukların tüm çıkış noktasıydı. Televizyon kanalı.
1: Yok, hiçbir şey yok.
2: Hiç elde cep telefonu yok.
1: Evet.
2: Diz, tablet, bilgisayar, hiçbir şey yok. Tabii sizin hayal gücünüzü tetikleyen en önemli şey çizgi romandır. Ve o çizgi romanlar bizim nesili çok besledi tabii bu anlamda.
1: Müzede duruyor mu o çizgi romanlar şimdi?
2: Duruyor. Hala duruyor.
1: Müzede yerleri var onların.
2: Tabii.
1: Peki sonra çizgi roman.

0: Yani bozuk
1: çizgi romanlar derken bu arada tabii ben ilk dioramamı, diyeceksiniz ki diorama ne, gerçi bunu çok yerde anlattım ama diorama ölçek gözetmeksizin bir anı canlandırmak, maket, obje veya aksesuarlarıyla 3 boyutlu tablo diyebiliriz. Ekranda da görülüyor.
0: Çocukların tren şeyleri filan
1: evet,
0: vardır
1: evet,
0: değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet. Onun gibi onun diyelim gibi ama diyelim. Daha profesyonelce en ince ayrıntısına kadar yapılmış o anı, o olayı, hikayeyi anlatan şeyler. Bu tabii ki bir aslında bir sanat gerektiren bir şey. Sanatçılık gerektiren, yaratıcılık gerektiren bir şey. Ben hem bunu hem tarihi koleksiyonu olayları birleştirdim. Yani benim müzeye gelen insanlar her yaştan, her kesimden insan geliyor ve hem 15. yüzyılda bir Osmanlı padişahı, atıyorum Fatih Sultan Mehmet'in kılıcını görüyor. Aynı zamanda İstanbul'un fetih dioramasının maketinin canlandırmasını görüyor. Bitmiyor. Yanında da o konuyla ilgili resim veya gravürleri görüyor. Bir de o döneme ait olan Yeniçeri askerini birebir orijinal giydirilmiş mankenin üzerinde görüyor.
0: Nerede müze?
1: Çağlayan Adliyesi'nin karşında. Çağlayan. Hürriyet Mahallesi Cemil Belgin
0: Caddesi. Hastane var orada falan.
1: Evet, Fransız Sanat'ın gelen tanesi var. O da tarihi bir şahıstır. Onunla ilgili de Kırım Savaşı ile ilgilidir. Çoğu kişi bilmez. Ama şöyle söyleyeyim, tarihimiz çok çok çok zengin. Bir coğrafya ve Türk tarihi de çok kadim, eski bir tarih.
0: Yani tabii tarihi, şimdi bugünü anlayamıyoruz, tarihi ne kadar anlayabiliyoruz sorusu
1: geliyor. Aslında tarihi anlayınca bugünü çok rahat anlarsınız.
0: Ama hatta bugünü anlayamıyoruz. Şimdi bugün bir tane karakter iyi mi kötü mü? Bugün bile karar veremiyoruz. Ki bırakın 500 yıl önceki 300
1: yok yılı. Ama o tür karakterler tarihte hep var zaten. Yani tarih çünkü maalesef cahil ve aptallar için tekrar eder derler. Çünkü
0: biliyorsan tarih tekrar et.
1: Evet, çünkü tarih ders almak için bakılması gereken bir yerdir. Evet. O yüzden çok önemlidir. Tarih bilgisi, bilinci çok önemli bir şeydir.
0: Evet. Şimdi birazcık da çocuklara tabii gelelim. Şimdi salgın hastalıklar artıyor mu son zamanlarda, azalıyor mu? Daha doğrusu salgın hastalıklardan oluşan semptomlardan bahsedelim.
2: Evet. Şöyle, aslında salgın hastalık özelinde bu sorunun cevabı değişilebilir. Mesela influenza salgını yıllarca hep vardı aslında.
0: İnfluenza dediğimiz değil. Grip mi oluyor?
2: Grip. Ha, burada Cemil abi güzel bir konuştunuz. İzninizle bu, çünkü bize de çok geliyor. Tam bilinmiyor da şunu tanımlamak isterim yeri gelmişken. Grip, soğuk algınlığı, nezle aslında hep aynı gibi gözükür. Aynı değildir. İnfluenza, daha doğrusu gripin etkeni influenza dediğimiz virüstür. Soğuk algınlığına göre daha ağır klinik bulgular.
0: Öbürü flu oluyor değil mi?
2: Flu grip olan. İngilizce flu. Influenza dediğimiz grip oluyor. Common cold. Ha. O soğuk algın. Onu rinovirüs gibi yüzlerce virüs yapar. O daha hafif semptomlarla. Belki kırgınlığınız olur. Hafif ateşiniz olur. Ama grip daha ağırdır. Ve tedavileri de çok farklıdır. Gripte antiviral tedaviler var. Özellikle çocuk, riskli çocuklarda. Ama soğuk algında destek tedavileriyle, sıvı alımıyla da atlatabilirsiniz. Bu hep karıştırılır.
0: Peki bu şimdi mesela grip aşılarında falan
2: evet,
0: çok ciddi soru işaretleri var. Çünkü evet, şunu söylüyorlar. Bu mRNA virüsleri, yani o
2: mRNA, evet,
0: kopyalayan virüslerin aşısı olmaz diyorlar zaten. Çünkü o, siz o aşıyı yapana kadar o virüs defalarca
2: replikasyon
0: uğraşıp sizin evet, olduğunuz aşı boşa olur diyorlar. Ne diyorsunuz bu konuda?
2: Şöyle, aşı immünolojisi gerçekten bizim çocuk enfeksiyon alanında ana konularından. Burada güzel bir aşı immünolojisi bilmek lazım. Burada aslında şu önemli. Siz aşı üretirsiniz osuşa karşı. Mesela Covid'den örnek verelim, aklımızda canlansın. Covid aslında yıllarca vardı.
0: Ama hala var.
2: Hala var. Bu Covid-19 dediğimiz, yani koronavirüs, daha doğrusu Covid demeyelim, yanlış oldu. Koronavirüs yıllarca olan, 2019 öncesi de vardı. Ama burada bir mutasyon, yani yeni gelişen bir suçla karşı karşıya geldi.
0: Ya orada
2: ilk defa
0: yapmışlar. Amerika Çin'e parayı vermiş. Ondan sonra Dünya Sağlık Örgütü'nün başındaki adam Fauci oturup o parayı Çin'e aktarmış. Çin de bu virüsü nasıl daha güçlü ve ölümcül hale getiririz diye bir araştırma yapmış. Ve o arada ya bilinçli ya bilinçsiz ellerinden kaçmış bu.
2: Yani şu anda tabii ortaya çıkan o kısmı doğru, o kısmı tam biliyoruz ama bir gerçek tablo var. Sonuçta bununla insanlık karşılaştı. Şu sorudan buraya gelmiştik. Siz bu suç, yani mutasyona uğrayabiliyor. Yani virüsler de bakteriler de kimi zaman akıllı farklı şeyler geçiriyor. Sizin ürettiğiniz aşı, mesela biz influenza aşı H1N1 içerisinde 400'e karşı koruyuculuk var. Siz onu yaptığınızda 400'ü korursunuz. Ama tüm influenza ailesine karşı koruyucu olmayabilir.
0: Ama şunu söylüyorlar ya, yani şimdi başka virüslerdeki başka mı? mRNA virüslerine özellikle hiç uğraşmayın diyorlar. Bunu Covid zamanında şey yaptık. Hiç uğraşmayın bunun aşısını yapmaya. Çünkü en iyi ihtimalde bir aşı 1,5 yıl sürüyor yapması.
2: Tabii,
0: en iyi ihtimalde. O arada o virüs defalarca mutasyona uğramış oluyor.
2: Orada şunu söyleyebilirim. Aslında bu mRNA aşıları...
0: mRNA değil bu. Normal, yani normal grip aşısı. mRNA aşısı zaten kategori dışı. Onu ayrıca konuşuruz.
2: Evet.
0: Normal mRNA virüsünün yani...
2: Evet.
0: O COVID vari, yani korona cinsi virüslerin hiçbirisinin aşısı olmaz deniyor. Özellikle şu andaki olan grip aşısı da dahil. Çünkü şu andaki grip aşısına da mevcut virüse göre yapmıyorlar. Geçmiş yıllardaki virüslerden tabii bakıp zaten bir tahminde bulunuyorlar.
2: Bulunuyorlar. Bu sene de değişti içerik. Yani önceden 4 valanlıydı. Mesela bu sene bir tanesi hiç epidemiolojik veriler önemli orada. Yani ülkemizde işte bunun tutuluyor bildirimi zorunlu. İnfluenza girerseniz sisteme onu bildirmek zorundasınız. Ve oradaki verilere göre de hani görülmeyen şeyi mesela bir sürü çıkarttılar. Türkiye'de şu an güncel aşı influenza uyguladığımızda geçmiş yıllara göre bir suç yok. Diğer suçlar var. Söylemek istediğimiz aslında şu. Aşı teknolojisinde aslında güncellenmesi gerekiyor. Virüsün ve bu epidemiolojik verilere göre.
0: Evet, şu anda orada çok ciddi bir sorun var benim gördüğüm.
2: Var, eksiklikler yani, var.
0: Yanlışsam söyleyeyim, benim anladığım şimdi bu özellikle çocukluk aşıları çok gündemde.
2: Gündemde.
0: O aşıların engellemeye çalıştığı hastalığı engellediği kesin. Fakat bu arada ne zarar verdiğine bakılmamış. Yani o aşılar yapıldığı zaman 20 yıl, 30 yıl çift taraflı
2: aşılarda veri var. Mesela kızamık aşısı. Yıllarca bu aşıyı biz ülkemiz olarak da
0: yapmışız. Yani yapana yapmayana takip edip yapmayana ne olmuş, yapana ne olmuş diye buna bakmışlar
2: mı? Bunlar Cemil abi yakın takip ediliyor. Yine bakanlıkta bunun verileri de var. Ha burada aslında şunu söylemek lazım. Burada mesela son dönemlerde artan bu aşı karşıtlığı, aşı kararsızlığındaki temel de buraya dayanıyor. Yani burada şeffaf olmak gerekiyor. Yani aşı her zaman biz demiyoruz hiç sıfır yani etkiyi yapmıyor değil. İlla ki çıkıyor. Biz de klinikte karşılaşıyoruz. Bakanlığında verileri var. Bir kısmı belki hafif yan etkiler, işte aşı yerinde kızarıklık oluyor, biraz ağrı oluyor ki belki ateş yapıyor. Ama bazen ritimle ilgili evet ona da gireriz. Ritimle ilgili biz de bir oldu yani bunu karşılaştık, nadir de olsa. Ama bunların tüm verileri tutuluyor. Yani sadece biz etki değil, yan etki zaten bu aşı faz çalışmaları ilk faz
1: birden beri tutuluyor.
2: O aşının şeyine göre değişiyor. Bu kızamıkta yıllarca var. Mesela menenjit aşıları. Menenjit aşısının 10 yıllık şeyi var mesela. Ben net biliyorum. Çalışmaları var. 10 yıllık veri tutmuşlar menenjit aşısının. Demişler ki
0: sorun yok. Menenjit
2: evet, son yıllarda işte çıkan bir aşı. Biz bunun işte kaç yıl etkinliği tutuyor, ne zaman azalıyor.
1: Hayattayız değil mi? Bir şey
0: olduk geçirdik.
2: Evet. Bu mesela otizmle ilgili yine verilerden girdik. Konuyu açtınız Cemil abi. Orada da mesela kızamık aşısı suçlandı otizmle ilgili. Burada kızamık aşısının içerisinde tiomersal denilen bir koruyucu madde konuluyor. Ve işte Wakefield diye bir bilim adamı diyelim. Bununla ilgili bir yayın yaptı. Bunun otizm yaptığına dair. Ama sonra hani veri dedik ya. Sonra bununla ilgili Cochrane yani çift kör ve objektif hakemle. Yani çok vaka toplandı. Yani aşı olan grup, olmayan grup, gerçekten otizm eşit sıklığı bunlarda eşit mi? Yoksa anlamlı şöyle bir arada fark var mı? Ve bunlar dışlandı. Hatta şöyle bir şey oldu. Tıp tarihinde bu nadirdir. Akademisyenlerin çoğu da bilir. Bu Wakefield'in yazısı yanlı olup yani çok ünlü bir dergiden çekildi. Yani bu yanlı yüklenip diye çekildi.
0: Otizmle ilgili en son duyduğum teori şu. Otizmin bir kere aşıdan bağımsız sebebi nedir? Ateşli hastalıklar değil mi?
2: Birçok nedeni var diyebilirim. Sadece
0: ama asıl temel olarak ateşli hastalıklar, özellikle herpes, ve bir takım ateşli hastalıklar birebir otizmin sebebi deniyor. Bu varken üstüne aşı yapıldığı zaman o otizm olma ihtimalini çok arttırdığı söyleniyor. Yani zaten bir enfeksiyon varken üstüne de aşı yapılıyorsa, anne de hamileyse, o arada çocuk da o hastalığı ateşli yaşayıp otizm oradan çıkıyor diyorlar mesela.
2: Yani bununla ilgili de çok aslında bu sizin söylediğiniz teoriyi çürütür. Yani sonuçta biz bilimsel olarak yapılmış
0: bu
2: çalışmalara
0: bakıyoruz.
2: Bu teori,
0: ben de yeni duydum bunu.
2: Yani. Evet, çürütür. Çok çalışma var Cemil abi baktığınız zaman. Ve burada ben uzman görüşü, bunu hani detaylı bakmadım tabii, tabii. Ben de otizm, ama ben gördüğümü söyleyeyimse otizmin birçok nedeni var. Ve aşıdan daha ön planda suçlanacak bu teknoloji bağımlılığından tutun. Çocukların yaşam tarzına çok çok daha ön planda şeyler olduğunu düşünüyorum.
0: Tabii yani şimdi obezite de artıyor, evet. Her şey artıyor.
2: Risk faktörleri,
0: artıyor.
2: Onlar
0: tabii birebir aşıya bağlamak evet. Şey değil ama bu şeyde yani bir araştırmacıyı dinlemiştim. Hı-hı. Çok iddialı biçimde bunu söylüyordu. Yani ateşli bir evet. Zaten virüs varsa ve bunun üstüne bir daha bu aşılar yapılıyorsa onun
2: ama burada şimdi
0: doğru.
2: Objektif olursak bence sizin bu söylediğiniz konu yine aşı karşıtlığı hipotezden ziyade, mesela bu araştırmacı bunu söyledi ya, gerçekten bu hipotezini açıklayacak bu gebelere çıkış noktası sonra ya bunu bir çalışma haline getirip objektif çalışma
0: yani
2: yani verisini toplayıp yani ama. Bu dediği gruba yapılmış, demediği gruba yapılmış, bunların verilerini karşılaştırıp gerçekten var mı yok,
1: bence
2: bir şey bu çok
1: sorabilir miyim hocam size?
2: Çok özür dilerim. Sözünüzü kestim çünkü önemli. Burada ben de gelmeden de baktım hatta. Yani aşı karşıtı hocalarımız var. Profesör. Tabii kendi alanlarında hakikaten çok değerli çalışmalar yapmışlar ama şimdi burada her şeyi konuşalım.
0: Aşı
2: her şeyi konuşuyoruz.
0: Diye de kategorize
2: baktığım zaman
0: doğru değil.
2: Şuraya geleceğim. Baktığım zaman bir tane aşı çalışması yok. Ya sen hipotez dile getiriyorsun. Her ortamda söylüyorsun. Bunu çalışıp destekleyici referans bilgi ile sunman gerekmez mi diye hani sormak
0: ama
2: gerekiyor.
0: Ama yani şöyle de bir şey de var. Şimdi bu Covid zamanında bütün doktorlar evet. Desteklediler ol diye. Onların da elinde destekleyecek bir şey yokmuş. Evet. %99'u da destekliyorum
2: ama şuna
0: dedi.
2: Sıkıştırmamak doğru olur. Yani sadece Covid aşı örneğe görüp de gerçekten diğer
0: ama Covid
2: yıllarca...
0: aşı insanlarda bir uyanma sebebi oldu. Yani oldu. İnsanlık ama, öyle bir kazık yedi ki orada.
2: Ama orada kazanımlarını yani big picture yani büyük resmi göremezse kazanımlarını kaybederiz. Ya
0: büyük resim.
1: Ama koronavirüsten önce asıl biliyorsunuz İspanyol gribi var.
2: Tabii.
1: Spanish flu. Kaç milyon kişi öldü. Biliyor musunuz?
2: Tam net sayıyı bilmiyorum ama o da tarihe geçmiş aynı Covid pandemisi gibi bir ciddi salgındı. Çok kişi öldü. İspanyol gribinde salgında
1: şöyle
2: tam sayıyı bilmiyorum.
1: Koronadan tamam. Kaç kişi hayatını kaybetti?
0: 5 milyon kişi galiba.
1: 5 milyonlar tabii. İspanyol gribinden 20 kaç?
0: 25 milyon kişi galiba. Ama
1: 30 diyen var, resmi rakamlar 40 diyen var, 50 diyen var, 100 diyen
0: ama
1: var.
0: Ama oradaki böyle... şöyle bir şey var. Şimdi o İspanyol virüsü hala şu anda o şey devam ediyor.
1: Evet.
0: O salgının olduğu zaman Birinci Dünya Savaşı'nın sınıf olduğu zaman evet. Sonu
2: çevresel.
0: Bütün kimyasal silahlar kullanılmış her yerde. Çok korkunç biçimde. Büyük zaten şartlar çok kötü.
1: Hijyen kötü.
2: İnsanların immün
0: bu bir salgın geliyor ve götürüyor
2: tabii,
0: yani.
2: Tabii büyük
0: etkisi. O virüs
2: var.
0: Belki o kadar öldürücü değil
1: doğru ama doğru. Kendi kendine de gidiyor değil mi?
0: Hala gitmiyor, duruyor hala.
1: Ama öldürmüyor.
0: Çünkü o şartlar yok. Belki o şartlar
2: evet,
0: olsa
2: daha fazla
0: kayıplar içine
2: olur.
0: Düşsek gene belki gene öldürecek.
1: Valla ben Hindistan'a gittim orada hiç öldürmüyor.
2: İmmüniteleri belki.
1: Evet.
0: Yani neticede bir kere aşı karşıtlığı diye kimseye kategorize etmemek lazım ama her şimdi her yani bu tıp sektörü özellikle bu pandemide çok büyük darbeydi bence. Yani her türlü ilaç, her türlü tedavi şekli
2: evet.
0: Yeniden sorgulanması lazım. Başta aşılar. Çünkü bunlar şimdi mesela kızamık diyoruz.
2: Ama burada tamam katılıyorum. Sorgularken sadece böyle teori, hipotez ya da söylem ya da sosyal medya falan değil.
0: Yok yok.
2: Ciddi. Bunu hepimiz haklısınız. Çeki düzen verip bunu çalışmalarla gerçekte var mı yok mu? Yani insanoğlu tabii ki de bu bir gözlemi var. Yani bu gözlem oluyor. Doğru mu? Buna dayandırması gerekir.
0: O aşılar
2: gerekir.
0: Mesela karma aşılar 50 yıldır var. Şimdi 50 yıldır var. İnsanlar bir yere geldi. Virüsler de bir yere geldi.
2: Onlar da.
0: Bel

0: belki lazım değil artık.
1: E tabii ya.
0: Belki önce, lazım değil. Belki daha kuvvetlisi lazım. Yani bunların
1: değişiyor bu ama bunlar var, bu gelişmeler de oluyor. Mesela en son işte aşı takvimimiz de var. Pneumoniz atrasi diyebilir. Pneumokoklar yapar. Başta biz 7 valanlıyla başladık ulusal aşı takvimimizde. Sonra 10 valan oldu. İşte farklı farklı suçlar gözüktü. Sonra 13 valan oldu. Şu an ulusal aşı takvimde değil ama 20 valanlısı çıktı.
0: Ne demek valan?
1: Ya bu pneumokokun alt serotipleri. Yani onların alt serotipi var ya, sınıflandırma var bakterilerde, virüslerde. Siz önce en fazla 7 görüyordunuz. 7'sine karşı koruyalım çocuklar dediniz. Ama sonra yaptınız ki tam bu 7'yi görüyoruz ama diğerleri ön plana çıkmış. Çünkü bunlar da sizin de söylediğiniz gibi mikroplar da güncel, dinamik. Onun için burada aslında veriler de çok önemli. Yani epidemiyoloji diyoruz ona. Epidemiyolojik veriler de çok önemli. Ona göre hareket etmek lazım, güncellemek lazım.
0: Bir de pandemide neyi öğrendik? Yani genel olarak bağışıklığı yüksek tutmak lazım.
1: Çok önemli.
0: Bağışıklığı yüksek tutmanın yolu da aşı değil. Yani aşının dışındaki bir kere yollarla şöyle, şey yapalım.
1: Aslında şöyle saygı duyuyorum görüşlerinize ama burada sadece COVID değil diğer aşıları düşündüğümüzde aslında toplum bağışıklığı, yani koruyucu sağlık hizmetleri diyoruz ya, toplum bağışıklığında aşı ön planda geliyor. Korunmak için enfeksiyon hastalıkları. Yani, çünkü burada sadece aslında çocukları da düşünmemek
0: yani
1: gerekiyor.
0: Yani mesela orada aşıyla ilgili de çok yanlışın toplum sağlığı diyor.
1: Evet.
0: Yani şimdi ben aşı olduğum zaman kendi sağlığımı koruyorum. Başkasının sağlığını korumuyorum.
1: Orada çok önemli bir, burada da gerçekten önemli. Şimdi alanız orada herd immunity dediğimiz işte sürü bağışıklığı diye hep duymuşsunuzdur tabii. COVID döneminde. Burada sadece sizin sağlığınızı korumuyorsunuz. Hatta biz aşı için diyoruz ki bir imecedir diyoruz.
0: Mesela hangi?
1: Bu örnek verirsem çok iyi anlayacaksınız. Örnek veriyorum. Toplumda hani immunity önemlidir ya bu virüste. Benim immün sistemim zayıf olsun. Ya kanser hastası, kemoterapi aldım, immün sistemim zayıf. Bazı aşılar bu hastalara yapılmaz. Çünkü daha örneğin bir kızamık, yine kafamızda iyi anlaşılsın konu diye. Kızamık hastalığı mesela aşı olmadı Necat Bey. Kızamık virüsünü alır ve size bulaştırır. Siz aşı olmadınız, bana bulaştırırsınız ve ben hasta olurum ve hakikaten ağır geçiririm, ölebilirim. Ama toplum bağışıklığındaki şey şu. Necat Bey kızamığı aldı, siz aşılı immünsünüz veya geçirdiniz, burada bloklanır.
0: Yaptığınız şeyden bütün yaşlılar evet tıkadılar. Çok tehlikeli bir şey.
1: Ama bu tüm dünyada hiç. Burada
0: ya aşı olan korunmuyor mu sonuçta?
1: Koruyor ama toplumu da koruyor. Siz bana yaymıyorsunuz. Ama ve sizin koruyuculuğunuzla ben o hastalığı mesela, kızamı almadığım için belki kızamık hastalığı olmuyorum. Onun geçici sıkıntılardan da korunuyorum.
0: Tamamen ters çıktı.
1: Bu herd immunity'nin temel mantığı budur.
0: Covid'deki aşıda mesela tamamen ters çıktı. Aşıyı olmasına rağmen bulaştırmaya devam etti.
1: Yani evet.
0: Bir öyle çıktı. Aşı olmasına rağmen bulaştırmaya devam etti. Dolayısıyla mesela o Covid'de aman sen ol, başkasını kurtarırsın. Şöyle mi? Tamamen ya, şey çıktı.
1: Burada
0: yani
1: aslında bence şurada hata yapıyoruz. Çünkü bu yine aşı immünitesi, bazı aşıları mesela pneumokokta da var. İki tip aşısı var. Bir tanesi bulaşı da engelliyor. Bir tanesi haklısınız, bulaşı engellemiyor, sizi koruyor. Mesela Covid'deki de aşı tamam koruyor. Bulaş yine olabiliyor mu? Olabiliyor.
0: Ne korudu ne
1: yani
0: bulaşıyı engelledi sonuçta.
1: Buna bakarak diğer şeyleri, diğer aşıları da benzer kategoriye sokmak, aynı düşünmek doğru değil.
0: Bence aynı düşünüp ayırmak lazım yani. Bir araştırıp hepsini. Çünkü şimdi mesela tıpta bir şey iyi geliyorsa atıyorum yoğurt iyi geliyordur mesela.
1: Evet, probiyotik
0: bunun
1: içeriği
0: varsa. Bunun çift gördeği yapılmıyor. Yani onun iyi geldiği.
1: Ama tabii kanıtlanmış.
0: Kanıtlanmıyor işte. Deneyi yok. Sen şimdi yoğurdun iyi geldiğine dair bir deney yok. Ama oturup bir patentli molekül olduğu zaman bunun çift şeyli deneyi de oluyor. İyi de geliyor,
1: ama
0: kötü de geliyor diyor.
1: Serbest araştırmacılar da yapıyor.
0: Yapamazlar çünkü onun şeysi yok. Çok büyük bir para. Bir araştırma 5-10 milyon dolar, belki 100 milyon dolar. Şimdi yoğurdun
1: araştırma çapına göre değişiyor.
0: Yoğurdun patenti yoksa o parayı kim versin ona? Kimse vermiyor. Dolayısıyla gidiyor. Yani oturup bu COVID şeysi tıbbın temelden sorgulanmasına yol açtı bence. Ne diyorsunuz siz? Tarihte de var mı bunun böyle salgınların, malgınların?
2: Ya şöyle söyleyeyim. Zaten çok enteresandır. Tarihte ilk kimyasal silahı biliyorsunuz Moğollar yapıyor.
0: Bir ölü hayvanı yapıp atıyorlar değil mi?
2: Ölü hayvanı değil.
0: İnsana mı?
2: Düşman askerleri vebaya yakalanmış düşman askerleri
0: atıyorlar, değil mi?
2: Kalenin kuşattıkları kalenin içine atıyorlar.

0: korkunç bir şey. Korkunç. Ama tabii Avrupa'ya yayılan kara veba dediğimiz hastalık daha sonra bu gemilerle Venedik'e ticari yollarla seferlerle farelerin getirdiğine inanıyorlar ki
1: doğru. Kedilerle de engelliyorlar galiba. Değil mi?
0: Kedilerle engelleyemiyorlar. Tam tersi çünkü kedileri uğursuz saydıkları için Avrupa ülkelerinde. O yüzden kedi olmayınca fareler cirit atıyor. Cirit. Tabii ki vebanın yayılması korkunç düzeyde yıkıcı bir şekilde gerçekleşiyor.
1: Evet. Yani. Şimdi müzecilik diyelim. Evet. Türkiye'de nasıl müzeler yaşıyor mu?
0: Müzeler yaşaması için doğru yerde, doğru noktada, doğru şekilde dizayn edilmesi lazım. Maalesef bizim müzenin yeri ve konumu uygun değil. O açıdan...
1: Sizin müzeden bahsetmiyorum. Bir genel müzelerden. Evet. Mesela genel... Topkapısı, osu, busu. Kapısı. Nedir yani müzecilik açısından bakıldığı zaman?
0: Şöyle söyleyeyim. Müzecilik genelde Türkiye'de şu son bir 15 sene içinde ciddi bir yapılanmaya girdi. Bu bir gerçek. Her ne kadar korkunç bir tarihi zenginliğimiz olmasına rağmen çok
1: fazla. Hammaddemiz çok var yani.
0: Çok fazla. Yani şöyle söyleyebilirim. Hep söylediğim bir şey var. Türkiye dünyanın merkezidir. Hem tarihi.
1: Haritaya baktığınız zaman da tam ortada duruyor.
0: Yani zaten Taksim'de de maalesef İstanbulluların %90'ı bilmez. Milyon taşı vardır. Dünya merkez taşı. Sultanahmet Meydanı'nın ortasındadır.
1: Nevşehir diyorlar dünyanın ortası ama tam bilmiyorum.
0: Evet yani Çorum diyenler var. Nevşehir diyenler var ama fark etmez.
2: Benim memleketim.
0: Yani size şöyle söyleyeyim. İnsanlık dünya yani insanlık tarihi de bu Anadolu'dan çıktı. Zaten işte Göbekli Tepe, Karahantepe'den evet. Bütün insanlık tarihini
1: değişti,
0: sildi attı yani. Bilmem ne kadarımız biliyor. Ben 6 sene önce gittiğimde de ilk dönemde 15 tane daha var diyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Yani Karahantepe, Göbekli Tepe gibi vardır. 15 tane daha aynı sadece demiş. Bilinen o noktada var.
1: O 12 bin yıl
0: yani adamlar resmen metropol kurmuşlar demek oluyor bu. Tabii bu dinsel, törensel bir yer olduğunu önce söylüyorlardı. Ama bu ciddi bir tartışma konusu. Ne olduğu tam belli değil. Onu söyleyeyim. Bulunamıyor. Daha araştırmaları gerekiyor.
1: Mısır'ı piramitleri falan anladılar mı ne olduğunu?
0: Daha onu anlayamadılar. Daha işte ama bu kafayla biz tabii Mars'a gitmeye çalışıyoruz. Daha dünyayı keşfetmemişiz ki. Yani kapımızın önüne çıkmamışız. Biz Mars'la ilgileniyoruz. İyi onunla da ilgilenin. Okyanusların %80'ini keşfetmemişsin. Yani. İnsan vücudunu bilmiyorum kaçta kaçını
1: keşfetmişsin. Hiçbir şeyini keşfetmiyor.
0: Ama Mars'a gitmenin peşindeyiz.
1: Peki nedir sizin algınız? Böyle biz son medeniyet veya ilk medeniyet değiliz galiba değil mi? O Göbekli Tepe'ye bakarsak.
0: Şimdi bunu kimse şu anda bilen varsa da belki söylemiyor. Hani uzaylılar muhabbeti vardı evet, geçenlerde Amerika 52-51. Bölge falan. Şimdi tabii dünya dışında varlıklara, uzaylılara kesinlikle inanmıyorum diyen insan aklı başında değildir diye düşünüyorum.
1: Ben şöyle düşünüyorum. Uzaylılar evren o kadar büyük illa bir yerde vardır.
0: Evet.
1: Fakat bu mevcut fizik kuralları içinde ışık uzuna ulaşsak bile onların hiçbirine gitme imkanımız yok şu anda.
0: Ya ama onların belki vardır
1: ışık hızı yani bilemezsiniz. Mevcut Einstein'ın dediği o mevcut fizik kuralları içinde eğer bizim sınırımız ışık hızıyla sınırlıysa biz yalnızız bu evrende yani varsalar bile ulaşamayacağız. Öyle bir şey var.
0: Ya aslında bilmediğimiz o kadar çok şey var ki aslında bilmeden tabii çok fikir yürütüyoruz biz insanlar olarak. İşte ben uzaylılara inanmıyorum. Sanki bütün evreni dolaştım tabii, da evet. Tek tek baktım evet. Vallahi yokmuş mu dedin. Yani olabilir diyeceksin. Yani bilmedin çünkü uzayın sonsuzluğu ne demek? Zaten aklın orada zaten duruyor. Yani sonsuzluk ne demek ya? Yani son yok demek. Kafa, o beyin evet. Onu almıyor. Anladım. Onun için gözle gördüğümüz şeylere daha fazla ilgi, alaka göstersek daha iyi olur.
1: Evet,

0: düşünüyorum.
1: Şimdi alerjiler de var değil mi? Çocukların.
0: Çocuk yaş grubunda.
1: Bağışıklığın bir şeysi değil mi o da fonksiyonu yani fazla olduğu zaman da alerjiye mi dönüşüyor?
0: Burada tabii sadece fazla değil, burada genetik de çok önemli. Biliyorsunuz alerjik hastalıklarda bazen genetik durum da oluyor. Atopik dermatit yine hakeza, belki astım, alerjik astımlarda da bunu görüyoruz. Ama tabii bunların tetikleyicisi mesela hijyen teorisi var.
1: Ya fazla işte, hijyen tetikliyor değil mi?
0: Tetikleyicilerinden
1: steril biri, olmak
0: steril
1: iyi bir şey.
0: Olmak da bunu tetikliyor. Çünkü orada bir denge var aslında. İnsanın metabolik şeyi de böyle. Yani immün sistemi, diğer metabolik denge var. O dengenin bazen hani tamam eksiye kayma sıkıntı, enfeksiyonlar başta geliyor. Ama farklı yönlere kayması da sıkıntı olabiliyor.
1: Yani benim gördüğüm enfeksiyondan daha büyük risk demeyeyim ama eşit seviyede bir risk var. İnsanların mikrop korkusu.
0: Evet.
1: Yani oturup mesela mikrop korkusu, germofobi mi deniyor ona, ne deniyor?
0: Muhtemelen öyledir.
1: Mesela ondan kurtulmak mümkün değil. Elini günde 20 kere yıkıyor.
0: Var öyle. Evet, öyle bir
1: oturup yani var. Her türlü şeyi bıraktırabiliyorsunuz. Onu bıraktıramıyorsunuz.
0: Evet. Bu arada tüm mikroplar zararlı değil. Yani mikroorganizma, bu mikrop alemi diyelim, çok geniş. İçerisinde virüsler var, mantarlar var, işte bakteriler var ve bu bakteriler bazen kullanılıyor da biz tedavide de kullanıyoruz. Çok ilginçtir. Mesela bu probiyotikler, aslında onların içerisinde maya ya da işte bazen bakterilerden de üretilen suçlar var. Tedavide kullanıyoruz. Yine bağırsağımız mesela. Bunun en güzel örneği bağırsağımızda belki milyarlarca bir mikrobik yaralı, insan sağlığına yaralı mikrobik yük var. O denge kaydığında hani farklı bağırsak sınıfları yaşıyoruz.
1: Peki onun neyin mesela koordine ettiğini, 3 trilyon tane hücre var. Bunun 1 trilyonu bizim, 2 trilyonu başka şeyleri.
0: Evet.
1: Ve bunlar senkronize hareket ediyorlar. Evet, bunun nasıl olduğunu tıp çözdü mü mesela? Nereden alıyor talimatı bu hücreler?
0: Az önce de konuştuk. Tıpın çözemediği de o alanda da işte okyanusların, Necat Bey söyledi, %80'li bilmiyoruz ne olduğunu. Bunu çözdüğünü düşünmüyorum. Çözülmemiştir.
1: Yakın vadede ümit var mı çözülmesine dair mesela?
0: Ya bence bu, çünkü insan mikroorganizması o kadar mükemmel bir yapı ki, hani siz tamam belki bazı işte
2: hocam mükemmel olsa hastalanmaz ve
0: daha doğrusu
2: ölmez.
0: Bunu kompleks diyelim. Mükemmel değil, kompleks daha iyi yakışır buraya. Çünkü komplekste
1: karmaşıklık
0: var. Hepsi pozitif de değil belki. Bu karmaşıklığı çözmenin, %100 çözmenin yakın zamanda mümkün olacağını düşünüyorum.
1: Ölümsüzlüğe yönelik veya hayatı uzatmaya yönelik bir gelişme olur mu tıpta?
0: Bu anti-aging çalışmaları, yani,
2: ama siz biliyorsunuz hocam, kusura bakmayın.
0: Yok, buyurun lütfen. Buyurun.
2: Eski çağlarda insanlar 30-40 yaşına kadar yaşarsa uzun yaşamış oluyordu biliyorsunuz. Şimdi yaşam uzamaya başladı.
0: Tabii.
2: Ölümler geç olmaya başladığı için zaten yaşlanan genç nüfusu azalan bir dünyaya doğru da gidiyoruz. Biliyorsunuz.
1: Ama o niye uzadığını biliyorsunuz değil mi yaşam?
0: Yaş ortalamasının.
1: 3 tane temel faktör var.
0: Biliyorum.
1: Birincisi kalorifer, ikincisi klor, üçüncüsü antibiyotik.
0: İşte penisilin.
1: Bu üçü.
0: Tabii.
1: Onun dışında mesela kalp ameliyatı yapılıyor diye falan hiç böyle hayatın uzadığı
0: ya da nakiller girdi
1: ya da nakiller
0: diye.
1: Girdi.
2: Evet. İşte ciddi bir salgın hastalık geldiği zaman işte İspanyol grubunda 30-40 50-60 milyon kişi ölüyor. Burada çok korktuğumuz büyük trajedi 5 milyon ölüyor. Bakın aradaki farka bakın. Veya eski dünya tarihindeki savaşlara bakın.
1: Bir ülkenin yarısı ölüyor. Yarısı, değil mi?
2: Bakın yani 30 milyon kişi ölüyor Birinci Dünya Savaşı'nda.
1: 80 diyorlardı toplamına.
2: İşte ikinciyle birinci.
1: İkinciyle birinci.
2: Yani 80 milyon. Yani şimdi ne oluyor? Savaşlar çıkıyor. 3-5
1: bin kişi ölüyor falan.
2: Gibi.
1: Ukrayna'da biraz fazla oldu. 1-2 milyon kişi.
2: Evet. Ama yine çok az. Yani onun için tabii ki en büyük problem de şu, insan nüfusu arttıkça dünyadaki yaşam sıkıntısı var. Hatta bir conspiracy teoride nüfusu azaltmak için bu hastalıkları yayma, savaşları artırma konusunda da böyle bir teori.
1: Öyle bir şey var ama yani mesela Elon Musk'ın da teorisi şu, onlar diyor şeytani

0: zihniyet diyor. Hı hı. Onlar diyor insanlığı yok etmeye çalışıyor diyor. Nefes aldığın zaman dünyaya zarar verdiğini söylüyorlar. Normal şartlar. Bu dünya 100-150 milyar insanı teknoloji doğru kullanılırsa kaldırabilecek kapasitedir diyor.
1: Ben de aynı fikirdeyim aslına bakarsanız. İşte demin Mars falan dedim ya. Yani Mars'a gitmeyi düşünüp trilyonlarca dolar harcamayı düşünen zihniyet. Gitsin
0: burayı yapsın değil mi?
1: Ya Taklamakan çölüne gitti, oraya bir ihya et. Dünyanın yarısı çöl gibi zaten. Git oraya. En azından hava var. Yani iyi kötü yer çekimi var.
0: Veya kaz bir yerine var bir şey yaptın.
1: Evet. Yani, nasıl bir kafa? Yani bu kafayı ben...
0: Ondan vazgeçtiler ama. Çünkü yani o Mars çok feasible değil. En azından şimdi Ay'la başlayalım.
1: Baktılar olmuş.
0: Ama dediğim gibi yani bu fizik kuralları içerisinde bizim Mars'ın ötesine geçmemiz mümkün değil. Yani
1: geçmeyelim de zaten. Yani sen bu dünyayı hallettin mi feasible olarak veya korkunç bir çevre kirliliğine sebebiyet veriyorsun. Bununla ilgili ne yaptın? Daha orman yangınlarını söndürmekten aciz bir insanlık var koca yerkürede. Yani dünyanın süper gücünün Kaliforniya'sı her sene yanıyor.
0: Ama ormanlar yanmak üzerine zaten oluşmuş. Tabii ki yani
1: yakılması
0: mesela
1: için.
0: Hayır. Mesela çam ağacı yanıp patladığı zaman 100 metre ileri gidiyor, yangını taşıyor oraya.
1: Ama efendim ben Kaliforniya'yı da biliyorum, her tarafı çam değil. Şimdi burada büyük bir gaflet ve dalalet içindeler. Yani her dakika yanan bir yer neredeyse Türkiye'nin yarısı kadar yanıyor ve hiçbir önlem almıyor.
0: Evet. Yani oradaki benim anladığım şu, ben de takip ediyorum. Bu orman yangınlarını önlemek çok fazla mümkün değil. Bunların içinde yerleşim yeri yapmamak lazım. En önemlisi o. Çünkü o ormanların bir döngüsü var. Evet. 100 yılda bir yanıyor, toprağı yeniliyor falan filan. Ama senin onun içine evin varsa, şehrin varsa...
1: Ama problem şu, şehirleşmeden dolayı artık ormanlık, yeşillik alanlar azalıyor. Eski dünya gibi değil ki. Ne güzel, bir de zamanın hiçbir önemi yoktur uzayda. Aradan 3 milyon sene geçer, 150 milyon sene geçer, yine hiç recycle eder. Yani zaten yaşam böyle bir şey. Kimileri 3,5-4 milyar yaşında diyor, kimileri 6 milyar yaşında diyor dünya
0: için. Şimdi bu en son çıkan teleskopla bütün teoriler de çöktü. Öyle çünkü mi? Yani o 15 milyar yıl diyorlardı.
1: Ha işte bakın, daha hepsini, dünyanın yaşını da biliyoruz. Yani yeni yeni şeyler öğreniyoruz. Sonra daha neler öğreneceğiz bilmiyorum. Zaten bu başımıza gelenlerden sonra bir uzaylıları bekliyoruz zaten.
0: O senaryo hazır bence.
1: Tamam mı? Geliyor.
0: Altlarını yapıyorlar.
1: Evet, yavaş.
0: Gelecekler bir yerde bir binaları patlatacaklar. Hı-hı. Ondan sonra bunu uzaylılar yaptı diyecekler. Evet. Yapay zeka ile filmler de çıkacak ortaya. Hadi bütün dünya birleşsin, tek devlet olalım, bunlarla savaşalım diyecekler.
1: Öyle şaka değil, doğrudur.
0: Yok, ciddi ciddi olarak bekliyorum bu senaryoyu.
2: Bekliyoruz. O yapay zeka.
0: Şimdi alerjisi olan çocuklar.
2: Evet.
0: Ne yapalım bunları? O alerjisi olduğu şeyden uzak mı tutalım? Şimdi, yoksa daha mı yaklaştıralım?
2: Bu alerji kavramı çok geniş. Yani mesela gıda, bir çocuk bir çilek yer, bu da alerji. Ya da ne bileyim bir arı sokar, anafilaksiye girer, bu da alerji. Ya da solunum, hiçbir şey yoktur. İşte genetik bir bronş yapısı alerjiktir çocuğun. Reaktif hava yolu dediğimiz. Bu da alerji. Burada yani kişinin özelinde, yani çocuğun, her çocuğu şu gıdadan uzaklaştırdım değil. Ama ona karşı, herhangi bir gıdaya karşı varsa evet, o gıdadan uzaklaştıralım.
0: Ama mesela onu alıştırıp
2: var, bu tedaviler var. İmmünizasyon, işte aşılama, immünizasyon tedavileri var. İşte onu desensitize edip sonrasından vücuda alış, bu alerjiye
0: mesela ben kendimden biliyorum. Laktoz, süt mesela. Bir müddet içmediğin zaman laktoz alerjisi başlıyor. Halbuki sürekli süt içtiğin zaman bir şey olmuyor.
2: Evet.
0: Yani mesela çocuklarda çileğe alerjisi varsa çilekten kaçıracağız mı? Yoksa azıcık bir al bakalım bir şey oluyor diyeceğiz?
2: Ya başlangıçta evet şey var ama uzman kontrolü altında yapmak lazım.
1: Her
2: yani çile alerjisi var. Çile verelim de alışsın şeyi doğru değil. Çünkü bazen bunun ciddi sıkıntıları da olabiliyor.
0: Peki bu çocukları salgın hastalıklardan evet. korumak için aşı konusunu konuştuk.
2: Konuştuk.
0: Onu geçelim. Başka ne yapmamız lazım?
2: Şöyle, bu bize sık gelen bir soru. Aileler sorar. Ben kendi pratiğimi söyleyeyim. Mesela hocam çok sık hastalanıyor. İşte okula gidiyor. Tüm salgın ne varsa RSV'de oluyor, inflazol alıyor
0: şey
2: filan.
0: Belki bu.
2: Ya illaki immünite şeyleri var ama burada çocuk özelinde yani

0: çocuğu değerlendirmek lazım. Ya bu çocuk niye alıyor? Çünkü herkes de farklı senaryolar karşımıza çıkıyor. Kimisinin immün sistemi zayıf çıkıyor. Kimisinin genetik yükü. Ben soruyorum mesela anne baba ailede mesela anneniz babanız der miydi? Siz sık hastalanırsınız işte bademişler. Eskiden biliyorsunuz çok iğneler vermiş bizim çocukluk dönemimizde. İşte böyle çok iğneler, enfeksiyon tedavileri falan. Hakikaten oradan yakalıyoruz bazı sık hastalanmaya sebepler ve onun üzerine gidiyoruz. Ya da kimi zaman hani tamam çocuğun immün sistemi iyi oluyor ama ya okulda bir sorun oluyor. Yani oradaki biliyorsunuz ne kadar mikropla
1: yani
0: çok temas.
1: Yani ne yapmamız lazım? Kadar. Üşütmesinden mi kaçsın? Ne bileyim ben kalabalıkta ne yapması
0: evet,
1: lazım?
0: Evet burada şunu söylüyoruz. Aslında benzer şeye geliyor. Çocuğun immün sistemi zayıfsa öncelikle onu halletmek lazım. Çünkü aileler şu beklentiyle geliyor. Hocam diyor bir vitamin ya da ne bileyim bir bağışıklık güçlendirici ver de işte çocuk hastalanması filan mantığı oluyor. Bu doğru değil. Çünkü öyle bir
1: nasıl
0: mucize bir şey yok. Şöyle güçlendiririz. O
1: güneş
0: vereceğimiz
1: vitamin
0: aynen burada multifaktöriyel var. Güneş de alacak, ışık da alacak. Çocuğun uyku düzenliği sağlayacağız. Çünkü biliyorsun uykuda melatonin başta olmak üzere birçok hormonal immün sistemimizde destekleyen salgılar salgılanmakta. Bunun yanında
1: vitamin
0: beslenme
1: vereceğiz
0: mesela.
1: Mi çocuklara?
0: Çocuktan çocuğa değişir. Çocuğun eğer gerçekten ihtiyacı varsa verelim işe yarar. İhtiyacı yoksa verdiğimiz
2: doğal besinlerden alır.
0: Zaten alıyor. Çocuğun ihtiyacı yoksa idrarla atılır yaramaz. Yani o çocuğun örnek veriyorum D vitamini. D vitamini iyi. Hiçbir anlamı yok. Hiçbir katkı sağlayamazsınız. Zaten vücutta var onu. Ama eksikse işe yarar. Burada ihtiyacı olan çocuklara verelim. Hani tamamen
1: nasıl
0: de karşı değiliz. Testleri var var. Tetkikleri yapılıyor. Vitamin D düzeyi de bak. Hatta bunu öneriyoruz yani. Hani sadece çocuklarda değil. Siz yaptırıyor musunuz bilmiyorum canım. Yıllı maksimum
1: ben
0: yılda bir.
1: Ben test yaptım. Bozukluysa tamir ettirme felsefesinden gidiyor.
0: Ama erken tanı içinde ya da bazı şeylerin erken tespiti ve onun önlemini almak adına da önemli olabiliyor. Biz çocuklarda maksimum yılda bir mesela şey öneriyoruz. Hatta küçük çocuklarda doktor kontrolleri var. Tabii hepsinde test değil. İşte gelişim takibi olsun diğer kontrolleri. Bunu mesela evet. Bu da aslında hastalıklardan korunma. Çünkü orada da yakalıyorsun. Çocuk sağlıklı, hastalanmıyor. Ama bir takım şeyleri yakalıyorsunuz. Diğer şeyler mesela el hijyeni burada en önemli şeyler. Hani çocuk
1: ama onda çok yık adamı fazla yani. Onda da
0: orada da denge önemli. Denge yani. Denge çok önemli. Yani evet haklısınız. Çocuğun
2: çocuklar
0: hassas
2: astronot gibi giyiciyorlar.
0: O da yanlış. Evet. Bence o da yanlış ama burada mesela özellikle okul kreşe giden çünkü onlar biliyorsunuz kalabalık ortam hasta çocuk da bazen engel olamıyorsunuz. Geliyor ortamda virüs bakteri yükünü
1: yani.
0: Yayıyor. Olacak sizin çocuğunuz onu aldığında yani tamam hani bazı mikroorganizmalar ama bazen işte bu influenza olsun az önce konuştuğumuz patojen diyelim onlara patojen mikroorganizmalar yani hastalık yapabilme gücü olan evet. Bunları azaltmanız lazım evet. Hedeflemeniz lazım burada da ne kadar bu patojen mikroorganizmalarla az temas çocukta o kadar
1: kadar
0: hastalık demek tüm mikroorganizma evet. Değil onu
1: virüsten kurtulmuş
0: orada da el yıkama orada da şey önemli hani fazlası dediniz ya mesela el yıkamanın da aslında yapılmış bizim de çalışmamız vardı biz de bunu yayınladık. Önerilen şey de orada işte 40 saniye yani tutup da dakikalarca şeylerce
1: bir de günde 3 kere değil mi yani?
0: Yani orada bazen bir 3'e de ihtiyaç olmaz. Çok evet. Bir şey yapmazsanız.
1: Süremiz çok azalıyor. Şimdi dirilişten kurtuluş şeyi bir sorayım size. Geliyor değil mi Sergi?
2: Geliyor. Zaten şöyle söyleyeyim. Geçen sene olduğu gibi bu sene de Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla beraber yürütülen Kültür Yolları Festivalleri var biliyorsunuz. Her sene daha fazla şehirde oluşturulan. Biz de o Kültür Yolları Festivali kapsamı içinde bu sene Türkiye'nin önemli belli başlı illerinde hem dirilişten kurtuluşa yani Çanakkale ve milli mücadeleyi anlatan sergilerimize devam edeceğiz. Kadın Kahramanlar sergisi yapacağız. Hatta Kıbrıs Barış Harekatı, Kore.
1: Ne zaman?
2: Zamanları şu anda belli değil. Bu sene içinde Mayıs ayı itibariyle sene sonuna kadar devam eden farklı tarihlerde.
1: Sizi şu nereden anda, takip etsinler? Süremiz bitti. Son onu söyleyeyim Eda'yı.
2: Bizim Instagram hesabımızdan veya müze, Hisart Müzesi'nin web sitelerinden takip edebilirler.
1: Evet sayın seyirciler Hisart Müzesi'nin web sitesinden takip edebiliyoruz Necat Bey'i. Herkese iyi haftalar diliyoruz. Görüşmek üzere.

0: A Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay A Para, X A Para TV, Facebook A Para, Instagram A Para, YouTube A Para.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Ben bakarım.
1: Canım canım.
2: Dayı ne yapacağız şimdi? Kabul mü edeceğiz?
1: Ya yok, kabul edeceğiz demedim ben.
0: Dayı nereden çıktı bu kadın?
3: Dayı.
1: Ha oğlum.
3: Bir bakar mısın?
1: Hayırdır?
4: Telefondan sonra içim rahat etmedi.
5: Feride bir şey konuşacağız demiştin.
0: Ablam.
6: Feride.
0: Babam çağırıyor.
5: Sana seslendi Gülü.
0: Sen baksan.
5: Niye ben bakıyorum ya?
0: Ne bileyim, baksan.
6: Feride.
0: Geldin babam.
6: Feride.
0: Efendim babam.
6: Ya kızım, saat kaç oldu? Götürseniz de şunu pehlivana.
0: Babam tamam, ince işçilikler kaldı, bitiyor sonra.
6: Yahu haydi, millet sizi mi bekleyecek?
0: Tamam babam.
1: Ya ablacığım, Cabbar abi laf etmesin, bir sıkıntı olmasın yani.
5: Halim Allah aşkına ne diyecek? De senin bir sıkıntın var ama.
1: Yok yok, bende bir sıkıntı değil de.
5: Yok gülüm, sende bir sıkıntı var. Senin dilinin altında bir bakla var Halim, ben anlıyorum da. Nedir yani?
0: Geldim.
1: Ne olur ya?
0: Ablam, babam maketi götürün dedi.
5: Maket?
0: Ha, Marçan'ı götürün uyumadan dedi.
5: İyi hadi git gel.
0: Ben?
5: Hep beraber gidelim, üçlü.
1: Ferde, ablacığım, bir çay bahçesine gidip şöyle bir çay içelim mi?
0: Halim.
1: Burada olmayacak Ferda, burada olmayacak.
5: Yok, sende bir sıkıntı var.
0: Ablam.
5: İyi hadi sen git babama de ki biz de bir çay içip geleceğiz de erken de hadi.
0: Tamam ablam.
7: Kızım biri çıkmış, ben ablanızım diyor.
1: Eda.
7: Ya ne Eda? Sen inanıyor musun?
3: Ben inanmıyorum.
7: Mertcan'cığım sen benimle bir odaya gelsene.
3: Ya yine mi?
7: Hadi bir taneciğim. Hepimizin

0: Halim hayırdır?
1: Bir şey konuşacağız demiştin Gülü.
2: Ablam yani konuşacağız değil de... Siz ikiniz böyle den Feride.
1: Halim?
0: Feride.
1: Ablam... Yok, lafa giremiyorum ben.
2: Ben gireyim. Ben gireyim.
1: Girme Halim, sen de girme.
0: Hayır, peki madem siz lafa giremiyorsunuz, ben bir tahminde bulunacağım.
1: Halim. Polonez köyünle ilgili değil mi bu?
2: Evet abla.
1: Feride, gördün nasıl bir seferde tutturdum.
3: Babamın bu işte bir ilgisi yok. Zeynep yalan söylüyor.
4: Niye?
3: Bilmiyorum.
4: Eda.
3: İstersen senin abban olsun Yiğit.
4: Ya ben öyle bir şey mi dedim?
5: İyi de tamam abicim.
6: Ya çocuklar bakın, gazetelerde falan okuyoruz. Böyle şeyler oluyor. Birinin kızıyım, birinin oğluyum falan diyor.
5: Oluyor da Zeki abi, bir zenginden para koparmak için oluyor. Bizde o yok. Kızın zaten paraya ihtiyacı yok. Şan şöhret desen o da bizde yok. Şimdi ne yani, bu akıl var mantık var.
6: Ya aklıma başka bir şey gelmiyor Samim.
5: Abi Almanya'dan bunu söylemek için mi geldin?
2: Şimdi ablam sen hani... Feride'ye Halim'in yanında bir kız gördüm demişsin ya.
0: Feride.
7: Eğer Feride böyle bir şey yaptıysa git onu parçala artık, didik didik et dedim bak. Hayır, olacak iş değil yani, biliyorum. Hayır tamam Halim, bizim canımızdır ciğerimizdir, kardeşimizdir.
2: Ablam o kız kim biliyor musun?
0: Yok Gülüm, vallahi bilmiyorum. Ama vallahi çok merak ediyorum, kimdir Gülüm? Hadi hadi.
2: O kız yabancı birisi değil ablam.
0: Gülüm yabancı değil de kim bu?
1: Halim'in kuzeni.
0: Kuzeni?
2: Feride.
1: Evet ablam, kuzeni. Adana'dan. Kız babasından gizli gelmiş İstanbul'a. Halim de işte yalana çıkmasın diye. Halim değil mi?
5: Çocuklar hadi siz toparlanın bakayım hadi.
1: Ya dayı?
5: Ya biz amcanla baş başa bir şey konuşacağız kızım. Dayı. İyi de hadi Mertu sen de.
8: Ben de mi?
5: Yukarı hadi. Yukarı. Hadi.
8: İyi geceler.
6: İyi geceler.
8: İyi geceler.
1: Kuzeni. Evet ablam, kuzeni. İşte dediğim gibi babadan gizli gelince...
0: Halim, Gülüm, Allah aşkına biz yabancı mıyız? Kurban oldum. Sen şimdi böyle bir şey bize söyle.
2: Dönelim mi ablam? Biraz geç oldu da.
9: Abim çaylar.
2: Kardeşim sen şunu al. Sağ olasın.
9: Afiyet olsun.
8: Ben yanlış bir şey mi söyledim?
1: Yok ablam. Halimciğim.
2: Yok ablacığım. Bana birden böyle bir Afrikanlar... bastı. Ferdi hadi.
0: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
5: Bak Zeki abi. Sakin olayım diyorum ama yani yüzüme baka baka yalan söylüyorsun. Ya ben sana ne dedim telefonda? Kızla beraber senin resmini gördüm dedim.
6: Ya dur bir dakika sen.
5: Ya ne duracağım ya?
6: Ya anlatacağım.
5: Anlat o zaman ya, anlat. Herkes perişan oldu, çocukların hayatı karardı ya.
6: Tamam Samim.
8: Beni almaya gelmedi değil mi?
3: Hayır ablacığım, seni bizden kimse alamaz.
5: Ya biz seni bırakır mıyız Mertu?
8: Mert Can'cığım, sen gidersen ben kime masal okuyacağım?
5: Hı? Zeki abi.
6: Evet, böyle bir hadise oldu Samim.
5: Haberin var ya.
6: Var tabii. Cevdet'in gençliğinde. Bir gün etekle tutuşmuş bana geldi. Abi çocuğum olacak dedi. Ben dondum kaldım vallahi ya. Ne yapıyorsun Cevdet dedim. Ne çocuğu dedim ya.
5: Sesini yükseltme abi. Bak çocuklar içeride. Neticede bunu duyacaklar ama...

0: Önce ben bir anlayayım şunu.
1: Sağ olasın, var olasın Halim. Vallahi çiçekler için de çok teşekkür ederim.
0: Ne demek ablacığım, ne demek, sağ olasın.
1: Halim, bak benden hiç sır çıkmaz, haberin olsun, tamam mı?
0: Sağ olasın, sağ olasın. Girilir.
2: Hadi Ferdi. Ablam. Ay benim çok fena başım ağrı girdi be.
3: Gülüm, daha demin bir şey yoktu, ne oldu?
2: Ne bileyim valla, artık havadan herhalde lodos falan çarptı beni. Ay biz Halim'le bir nöbetçi eczane bulup ilaç mı alsak acaba?
3: Ay Feride, şimdi günah değil mi bu çocuğa? Niye yolda söylemiyorsun? Şimdi gidecek, bir daha buraya gelecek.
0: Yok ablacığım, tamam tamam. Biz gider geliriz. Merak etmeyin.
3: Bak Feride, erken gel de babam fıtı fıtı yapmasın.
2: Tamam tamam, merak etme.
3: Hadi.
2: Ay.

0: Ben de geliyorum.
1: Ben hemen geleceğim oğlum. Şimdi amcanı taksiye bırakacağım. Otele gidecek. Ben döneceğim.
0: Konuştuklarınızı duydum.
1: Amcan mı?
0: Hı hı. Gelmek istiyorum.
1: İyi, gel o zaman. Melihan.
2: İyi akşamlar Melihan Hanım.
3: İyi akşamlar. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
3: Sam hayırdır?
1: Pek hayır değil ya.
3: Niye, ne oldu?
1: Bu abla meselesi doğruymuş. Öyle diyor. Bilmiyorum, bir konuşacağım, etraflıca dinleyeceğim. Melihan, bu can huzursuz, bir bakarsın değil.
3: Tamam gülüm, sen merak etme Sami, ben onu hemen şimdi gider alırım.
1: Tamam, ben sana haber vereceğim.
3: Tamam hadi.
4: Sen demedin mi Feride? Ablamla konuşacağım, 2 saat sonra gel, tamam her şey bitmiş olacak demedin mi?
5: Dedim.
4: Tamam o zaman, kuzen nereden çıktı, anam babam?
5: Halim, ben tam söyleyecektim ama ablam demez mi, ben de Halim'le aranızda bir şey var sandım diye.
4: Tamam işte, var diyecektim, bitecekti. Zaten söyleyeceğim, bu değil miydi?
5: Halimciğim, ben de öyle dedim zaten. Hah dedim, ablam konuyu açtı, ne güzel, ben de söylerim. Ama ablam hiç susmadı ki Halim. Eğer aramızda bir şey varsa beni didik didik edermiş, affetmezmiş.
4: Allah Allah, sevmek de suç.
5: Bir de üstüne devam etti. Halim dedi, bizim canımız, ciğerimiz, kardeşimiz. Ama böyle bir şey olur mu hiç? Yakışık alır mı diye. Şimdi ben bütün bunlardan sonra nasıl deseydim biz Halim'le birbirimizi seviyoruz diye, ha?
4: Söyleyecektim Feride. Ne olursa olsun söyleyecektim. Biz öyle karar verdik.
5: Tamam Halim, ben beceremedim. Kolaysa sen söyle.
4: Ya biz ne yapacağız Feride? İstanbul'un her köşesi tutulmuş. Her köşesinden tanıdık bir kafa çıkıyor, göz çıkıyor, çene çıkıyor. Kaçsak diyoruz olmuyor, sevsek diyoruz olmuyor. Ya biz ne yapacağız Feride, ha? Ayrılalım mı? Vaz mı geçelim? Ha? Ne? Bitti mi? Bitti mi?

0: Cumar Usta gelebilir.
1: Sen merak etme Zübeyir. O çiçeği götüren ustam gelmez. Sen içini ferah tut. Neşesi bugün yerindeydi. Benden kaçmaz. Ustamı sen bu gece unut. Hadi bakalım sen de çık, biraz rahat bırak beni.
0: İyi, ben söyleyeyim de ustanın durumu belli olmaz.
1: Hadi kardeşim, hadi sen çık. Aysel'cim, ne oldu? Biraz ortaya gelsene kız, göremiyorum seni.
2: Öyleyim mi?
1: Heh, öyle güzel. Yarın buluşuyoruz değil mi?

0: Kusura kalma Ferde. Birden böyle sinirlendim. İnsan iyi bir şeylere hazırlıyor. Kendini olmayınca da sapıtıyor işte.
1: Ben de çok üzüldüm Halim. Ama anlasaydı daha kötü olacaktı.
0: Neyse. Yarın buluşuruz. Ne yapacağımıza karar veririz. Bu böyle olmaz.
1: Nerede buluşuruz?
0: Ben sana haber edeceğim.
1: Tamam.
0: İyi geceler.
1: İyi geceler.

0: Eda.
1: Nereye?
0: Dayıma gidiyorum.
1: Tamam, gittiler işte, çıktılar. Gelince konuşursun.
0: Merak ediyorum Ali abi.
1: Eda.
0: Tamam da nereye gittiler?
1: Ya bilmiyorum. Eda geç oldu. Sımm abi halledeceğim dedi, halledecek. Biraz sakin ol. Hadi.
0: Hadi iyi geceler.
2: Zeki abi, madem baba Cevdet, sen ne arıyorsun o fotoğrafta?
3: Ya şimdi kendiyle çektirirse anlaşılır diye korktu. Everdi çocuğu benim kucağıma.
4: Kendi niye almadı fotoğrafı?
3: Aslında aldı. İki kopya yaptırmıştı fotoğraftan. Birini kendine aldı, birini de çocuğu verdi, aileye yolladı.
4: Ama babam sonu hiç terk etmemiş.
5: Oğlum terk etmez tabii. Ben ne diyorum sana ya? Yapar mı öyle şey? Yapmaz. Adam gibi adamdı baban senin ya.
4: Anne?
3: Anne yok. Anne kayıp. Gençlik hatası diye gördü herhalde. Baba da o zaman işsiz güçsüz tabii. Korktu. En doğru karar bu diye düşündü. Verdi çocuğu.
4: Bize yalan söyledi.

0: Yarın ben sana haber veririm, birlikte çıkacağız.
1: İzin günü mü yarın?
0: Yok ama ben istediğim zaman çıkabilirim. Ben burada çok eski. Ben çıkarım dedim mi akan sular durur. Ustam bana bir şey demez. Zaten ustamın da bir yavuklusu var. Böyle kucak kucak çiçekler getiriyor. Ustam da yakışıklı adam tabii. Olacak o kadar.
2: Cumali! Ne yapıyorsun oğlum sen bu saatte burada?
0: Hiç ustam. Çalışıyorum.
2: Çalışıyor. Sen kafayı mı yedin Allah'a tevkesiz? Sen bilgisayarla mı konuşuyorsun ben?
0: Yok ustam.
2: Ya ses duydum.
0: Ben duymadım ustam.
1: Cumali galiba yakalandık. Ben kapatıyorum, sonra ararsın beni.
2: Bu ne oğlum? Bu ses değil mi? Buradan mı çıkıyor bu? Bu ne ya? Oğlum ya şimdi bana açıklarsın bunu ya da bütün sinirimi senden çıkartırım Cumali. Bak yemin ediyorum askıya alırım, seni buraya kilitlerim, çürüyene kadar da tutarım ha. Zaten sinirim tepemde, delirtme beni. Bu ne?
0: Ustam bu bak kameralı bilgisayar. Karşıda da bir kameralı bilgisayar daha var. Böyle internet üzerinden görerek konuşuluyor.
2: Görerek?
0: Evet ustam.
2: Ya peki çık dışarı.
0: Çıkayım mı ustam?
2: Çık dışarı diyorum. Vallahi şimdi sinirimi senden çıkartacağım. Sonra veririm ben senin cezanı. Kim o?
3: Yiğido, şimdi bak. Kardeşlerine birdenbire mevzuyu açmak yok.
4: Tamam.
3: Sen de üzmeyeceksin kendini. Kardeşlerine bir şey söylemek yok. Sen ağabeyliğini yapacaksın, susacaksın. Tamam. Ondan sonra beraber mevzuyu açacağız. Anladın mı?
4: Tamam dayı, merak etme.
3: Aslan oğlum.
5: Ali ne yapıyorsun? Niye?
3: Tamam kız, dedim ben.
5: Ne dedin?
3: Kendi söyledi kız.
5: Allah Allah.
6: Yarın doktor bekliyor.
5: Ay evet, nasıl gideceğiz peki?
3: Bayağı yürüyerek.
5: ablamlar samimi abiler.
3: Ya kimseye bir şey söylemiyorum, tek başımıza gidelim.
5: Ayıp olmaz mı?
3: Olmaz, ayrıca yalnız gidelim zaten ya. Kalabalık toplanıyor monitörün başına, aç aç aç. Çocuğun da bir haysiyeti var, utancından cinsiyetini söylemiyor. Ayrıca ben de nefret ederim kalabalıktan. Yani küçükten beri öyleydi. Babam böyle misafir gelince gel şiir oku derdi. Ben de peki. Ben bir küçük askerim, hudutlarda gezerim. Yurduma göz dükeni çizmemle gezerim.
5: Ay ama gel, gel, duyacaklar gel.
3: Şarkı da söylerdim. Aman yandım Zühtü. Ben sana yandım Zühtü.
5: Ya duyacak.
3: Kim duyacak ulan bu saatte, kim duyacak?
7: Ali abinin sesini duydum, gideyim mi?
4: Mertcan herkes uyudu abicim, hadi.
7: Ya gerçekten.
4: Hadi yat uyu abim, hadi abim, hadi.
7: Tamam. Zeynep abla yine gelecek mi?
4: Bilmiyorum abim. Hadi yat uyu. Hadi.
7: Tamam.
4: Hadi abim.

0: Baba, vallahi bir tek kadırgaları denize indiremedim ama Allah seni inandırsın, sabah 3'e kadar uğraştım vallahi.
1: Hani bunu pehlivana verecektiniz?
0: Babam, vereceğiz de önce bir bitirelim, öyle verelim diye düşündük.
1: Aferin Melia.
0: Beğendin ha baba? Vay, sağ ol vallahi.
1: Şu burçlar az daha yüksek olsaymış daha iyi olacaktı ya. Neyse.
0: Bir şeyim de beğen ya. Bir tek şeyim ya.
2: Yani Zeynep Hanım ablamız.
3: İşte Zeki abi öyle teyit etti yani, öyle diyor.
2: Niye en baştan söylememiş?
3: Vallahi bana dediği sizi üzmemek için.
2: Mutlu oldun mu şimdi?
1: Ya Eda. Şş.
4: Bizimle mi kalacak?
3: Yok oğlum, kocaman kız o ya. Sadece ablanız o kadar. Onun kendi hayatı var, kendi evi var. Hadi bakalım çocuklar, kahvaltıya okula geç kalıyor.
2: Benim canım istemez dayı. Tamam sen bak, konuşurum ben onunla.
5: Gülendam, bak kızım ye bir şeyler, öyle bir anda kesmeyle olmaz.
6: Ya Halim, ya sen bana bir söyle bakayım, sence ben kaç gösteriyorum?
7: Ya abla vallahi şu rahat ya, afiyet olsun.
6: Ya öyle deme. Bak şimdi ben bir kadın dergisinde okudum. Pantolon kadınları daha genç gösteriyormuş. He? Ben şimdi çıksam, alsam sana da bir kot.
7: Niye?
6: Niye mi? Ne bileyim yani, böyle bir kumaş mumaş sanki seni böyle biraz yaşlı gösteriyor. Böyle bir kot, bir de böyle ceket falan. Yani artık günü yakalamamız lazım Halimciğim. Başka çaresi yok yani.
7: Allah Allah. Allah Allah.
5: Ye sen oğlum Gülendam.
6: Yok yok. Ben böyle kıyafetten de bir 5 yaş atıyorum. Sen şimdi bana bir bak bakayım. Böyle bir erkek gözüyle bana bir bak. Sence ben kaç gösteriyorum?
7: Yok, tövbe tövbe ya bana. Hadi afiyet olsun ya.
0: Hadi babam güle güle.
4: Babam bir naylon falan verseydik yağmur yağarsa.
1: Ya hacet yok. Şuradan bir arabaya bineceğim.
0: İyi hadi.
1: Melia, çok güzel yapmışsın.
0: Öyle mi baba? Vallahi sen de beni beğendin ya. Sağ ol.
1: Aferin. Eline sağlık.
0: Kız, babam da beni beğendi ya. Artık üstüme nurlar yağar, haberin olsun.
8: Hoş geldiniz Aziz Bey.
9: Hoş bulduk, hoş bulduk.
8: Adana'da

0: Evdeki işleri hallettiniz mi?
1: Evelallah oğlum. Her şey saat gibi tıkır tıkır işliyor. Sen bana git Talat'ı çağır.
0: Talat Bey yok efendim.
1: Ne demek yok?
0: O gün bugündür işe uğramadı hiç. Eve de gitmiyormuş. Anneniz merak etti, üzülmesin diye sizin iş için şehir dışına yolladığınızı söyledik.
1: İşe uğramıyor. Eve de gitmiyor. Otelde mi peki?
0: Evet efendim.
1: Anlaşıldı. Söyle halamı bağlasınlar bana. Adana'daki evden arasınlar.
0: Peki efendim.
1: Eh Talat efendi, bunu sen istedin.
2: Alo. Murat günaydın. Ha evet, Gülendem ablanın şarkısı. Beğendin. Çalacaksın radyoda. Aa süper. Ya çok sevinecek. Tamam, söyleyeceğim kendisine. Tamam tamam, uğrarım bir ara.
1: Halam ellerinden öferim. He iyiyiz çok şükür. Dalat da iyi, Dalat da. Ya biraz yaramazlık yapıyor ama pek merak edilecek bir şey değil. Ya burası İstanbul, adamı bozar. Ama ben onun aklını başına getirmesini bilirim. Ya sizin hesap ortaktı değil mi? Ben diyorum ki şu musluğun suyunu bir kessen de anlasa. Ha tamam oğlum. Tamam canını sevdiğim. Ellerinden öperim. Selametle.

0: Ne oluyor çocuklar?
1: Biz de sizi arıyorduk Sami Bey.
2: Merhaba.
3: Merhaba kardeş.
2: Biz Seyahat Dergisi için küçük oteller rehberi hazırlıyoruz. Ben Serdar. Buyurun kartım. Sizin otelinizi tanıtmak amacıyla birkaç fotoğraf çektim. Eğer izin verirseniz size de bir iki sorum olacak.
3: Bana?
2: Otelin işletmecisi sizmişsiniz.
3: Öyle tabii. Tabii canım.
2: Fazla uzun sürmez. Bir iki soru.
3: Olur olur ben. Siz işinize bakın, ben bir toparlanayım. Tabii tabii olur.
2: Tabii.
3: Şeyde yukarının macunu biraz eksik, aşağı çekersin daha. Hah.
2: Tabii.
3: Çek çek ha.
4: Feride, 10 dakika sonra sizi sokağın başında ol.
5: Nasıl geleyim anacığım, biliyorsun.
4: Ya sen gel.
6: Seni öyle bir yere götüreceğim ki bu sefer de bulsunlar, vallahi kendim ben ihbar edeceğim.
4: Ya merak etme, garantili bir yer. Tamam, 10 dakika sonra hadi.
5: İyi tamam hadi.
7: Çocuğum ceketsiz olmuyor değil mi?
1: Yok Sami Bey, olmuyor.
7: Dur.
5: Feride, gülüm ben bir otele kadar gideceğim. Sami'ye bir bakayım ne yapıyor, ne ediyor.
8: Tamam ablam, git.
5: Sen evde misin?
8: Ben belki dışarı çıkarım.
5: Ha, nereye dışarı?
8: Hiç, hastaneden arkadaşlar kaç gündür göremiyoruz diye sitem ediyorlar da.
5: İyi. Bak geç kalma Feride.
8: Kalmam kalmam, biraz.
9: Hadi ben gidiyorum, dükkan size emanet ha. Cumali.
10: Güle güle usta.
11: Sübeyir ben de gidiyorum. 2 saate gelirim, dükkan size emanet.
4: Usta gelirse?
11: Gelmez gelmez.
4: Nasıl olmuş güzel değil mi?
9: İyi.
12: Halim yok mu?
11: Yok, çıktı, bir şey mi vardı?
12: Gülen Dam'a bir haber verecektim CD'si ile ilgili.
11: Siz söyleyin, ben telefon ederim kendisine.
12: Tamam, öyle yapalım.
3: Böyle böyle iyi mi kardeşim?
11: Bence çok güzel oldu.
8: Sami.
11: Hanımefendi girdi görüntüye.
8: Anacığım ne oluyor?
3: Resme girdin de onu diyor.
8: Ne resmine girdim ya?
3: Arkadaş şeyden geliyor ya, bir otel mecmuasından da röportaj yapacakmış falan filan.
8: Röportaj?
3: Öyle birdenbire oldu yani. El sallam öyle.
8: Yok, ben el sallamayacağım.

0: Стоп, стоп.
1: Bakalım bu sefer de inat edecek mi?
0: Yok yok, bu sefer göreceğiz. Yani ben biliyorum da annesi için yani.
1: Siz nereden biliyorsunuz?
0: İçime doğdu.
2: Ay Ali.
0: Göreceğiz, hadi bakalım.
2: Doktor Bey, dinlemeyin siz onu.
1: Hadi bakalım.
0: Buyurun.

0: Eliniz değmiş Cabbar Bey.
1: Yok ya, Meliha yaptı.
0: Ay yapmayın, Meliha'cımın yaptığını gördüm ben. Bu böyle canlı gibi. Yani mehter marşını ta şuramda hissettim. Lay lay laram. Ay vallahi de billahi de sizin eliniz değmiş buna.
1: Eksik olmayın.
0: Hadi gel.
2: Feride, gelsinler bizi de burada bulsunlar da görelim bakalım, hadi.
3: Mertcan?
4: Ya Mertcan okulda. Herhalde Melih ablam da Luna Park'a gelecek hali yok.
3: Ne yapacağız burada Halim?
4: Ya ne yapacağız işte? Çarpışı arabalara bineriz, dönme dolap yaparız. Hepsi olsun yani.
3: Nereden aklına geldi buraya gelmek Halim?
4: Ya Ferhat aşkı için dağları delmiş. Ben Feride'den bir Luna Park'a getirmişim, çok mu ya? Ferda, sen hiç merak etme. Bize kimse engel olamaz. Sevenleri kimse ayıramaz. Feridem, sevenleri kimse ayıramaz. Feridem.
5: Ha, ha Cumali. Ha anladım, anladım. Sen ne kapa? Ha yenge. Dur, ha hadi. Yenge.
6: Yenge meşhur.
5: Allah
6: ne oldu?
5: Meşhur oluyorum yenge, meşhur meşhur.
6: Ne?
5: Ha, Talat haber vermiş o... benim şarkım radyoda çıkacakmış. Ha, bak yenge, o yangın boşa çıkmadı, hayırlara vesile oldu. Benim şimdi o hemen otele gitmem lazım. Ha, lazım da. Ben şimdi nasıl gideceğim?
6: Bayağı gidersin.
5: Ne bayağı gitmesi ya? Ben bu kırıkla hiçbir yere gidemem yenge.
6: Hey güzel Allah'ım, hepsi beni buluyor.
7: İyi günler.
8: Merhaba, şu ikisini alacaktım.
7: Tamam, 30 lira.
8: Şöyle buyurun.
7: Bakiye yetersiz diyorum.
8: Allah Allah. Şu hesabımdan çekelim.
7: Peki. Geçersiz kart diyorum.
8: Olamaz ama.
7: Belki hatlardandır, olabiliyor bazen.
8: Şöyle vereyim.
9: Melia, hadi gel beraber çekinelim.
10: Yok Sami, sen anlaşmışsın ya gazetecilerle.
9: Ya yok. Ne anlaşması ya? Öyle birden cereyan etti ben ya.
10: İyi tamam.
9: Melia, sen bu otelin eli ayağısın.
10: Yok canım, sen varken.
9: Ya yapma Melih, hadi gel beraber çekinelim şunu.
10: Yok, ben fotoğraf çektirmenin meraklısı değilim Sami. Ama sen böyle her şey sanki biz yokmuş gibi yapınca.
9: Melih.
10: İşte o olmuyor. O bana çok dokunuyor.
11: Sağ olun doktor bey.
10: Ali?
11: Ali bey, anne bilmek istiyorsa.
12: Yo yo, o bizim aramızda, tamam.
10: Ay Ali.
11: Çok teşekkür ederiz. İyi günler doktor bey. Sağ olun, hoşça kalın. Hadi bakalım.
10: Ama doktor.
11: Gel benimle.
10: Allah.
11: Çok iyi bir doktorsunuz.
12: Geçmiş olsun.
11: Çok teşekkür ederiz.
10: Allah, ne demek sana söylemeyeceğim ya?
11: Ya söyleyeceğim, biraz bekle.
10: Sen doktorla ne zaman anlaştın, ben onu anlamadım ki.
11: Anlaşırım ben. Hadi.
10: Kız mı erkek mi? Ali.
11: Hadi.
10: Ya.
11: Hadi hadi hadi.
8: Selam.
13: Aa, merhaba.
8: Bunlar kitaplarımız. Öğretmen, öğrenci, geriye çalışmak kalıyor.
13: Nasıl yani?
8: Çalışacağız, Samim abiye söz verdim.
13: Tamam.
8: Hadi.
14: Ana ana ana ana. Tipe bak, Johnny. Çok biliyorsan git kendi ülkende ders ver lan. Herif ya, söyletti beni.
8: Ya
4: maksat beraber olmak değil mi Feride? Yani havaya çıkıyoruz.
3: Havaya mı?
4: Yerdeyse gök bizimdir. Yaşasın Lülü Park.
3: Halimciğim sen de ne cin fikirliymişsin.
4: Ne demişler? Dilsizin hakkından imansız gelir Feride. Ya biraz burada şimdi hevesimizi alalım, sonra ne yapacağımızı konuşuruz, tamam mı?
3: Tamam.
4: Hadi.
5: Eda. Evet.
15: Biraz konuşabilir miyiz?
5: Bizim konuşacak bir şeyimiz yok.
15: Eda. Biliyorum bana kızgınsınız.
5: Hayır, siz hiçbir şey bilmiyorsunuz ve ben de sizinle hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Eda. Eda.
11: Tamam, iki hakkım var.
3: Ali.
11: Ya ne? Sürpriz olsun, ne olacak?
3: Ya ne demek sürpriz olsun ya? Ben onun annesiyim.
11: Tamam, önce isim bulalım o zaman.
3: Tamam, söyle.
11: Deniz olur mesela. Ege, Ada.
3: Bunlar hem kız hem erkek ismi.
11: İyi, tamam işte.
3: Ali.
11: Ne?
3: Ne olur söyle. Ne olur.
11: Gel bak.
3: Ali, hadi söyle.
16: Torunun cinsiyeti belli oldu mu?
17: Bir şey söylemediler.
16: Kıvırcığa da torunum diyorsunuz. Belki bu kız olur.
17: Hayırlısı. Analı babalı büyüsün. Sıhhatli olsun da.
16: İnşallah. Bakın, size göstermek için ne getirdim. Burası bizim yazlığımız. Rahmetli emekli olunca yapmıştı. Şöyle gidip kafamı dinleyecek bir yer olsun diye tutturmuştu. Olmadı işte. Burası Armutlu.
17: Güzelmiş.
16: Güzeldir. Bir defa gitmek kısmet oldu. Sonra birkaç sefer ya gittik ya gitmedik. Çocuklar buraları beğenmiyorlar. Bu güzelim yerler demode oldu. Ben de tek başıma gidip ne yapacağım? Bu yaz sizi ben misafir etmek isterim. Mangalın çıraları üstünde duruyor. Kızlar yavaş yavaş düzenlerini kuruyorlar. Meliha yakında gider. Hayırlısıyla öbür kızınız, ortanca olan, topluca adı neydi?
17: Feride.
16: Feride de gittikten sonra ne yapacaksınız? Gidip kızlarınızın yanında kalacak değilsiniz herhalde. Gelir benim misafirim olursunuz.
17: İnşallah. Güzel bir yermiş.
16: Havası da çok güzel. Nem sıfır. Yani iki günde insan kendini böyle dinç hissediyor.
17: Vapur da var mı buraya?
16: Var var, olmaz olur mu? Yazın her gün. Ne o Cappar Bey? Aklınıza yattı galiba.
17: Ya şu torun da bir gelsin hayırlısıyla.
16: İnşallah. Eti çok güzeldir. Kasap tanıdık. Siz öyle mangalı yakarsınız. Ben salatayı yaparım.

0: güzel oldu.
1: Tamam kardeşim. Meryem, derginin en güzel kadını sen olacaksın, biliyor musun?
2: Aman, ne olacağım ya? Kardeş, acaba şu basamakların üstünde de mi çekilseydik?
3: Bu kadar kâfi.
2: He tamam da sen böyle otelin önünde çeksek mesela, yan yana dursak, işte böyle ellerimizi açsak, işte oteli göstersek, tam böyle ağzımızda otel derken orada çat mesela çekilse falan. Ha, sanki bana daha doğru olur gibi geldi.
3: Samim Bey'in öyle bir pozunu aldık, onu kullanacağız zaten.
2: İyi o zaman tamam.
1: Ya kardeş sen bir de bizi Melia'yla alıver. Ben içmezsin diyor, biliyor musun? Sonra bir ara veririz, ben sana güzel bir beğendi sunarım. Sonra röportaja geçeriz ha ciğerim ben.
3: Tamam oldu. Buyurun.
1: Hadi sen.
4: Alo. Ha evet Zeynep. Zeynep Hanım. Evet. Tamam. Neresi? Ha ha. Ha biliyorum. Tamam. Tamam oldu.

0: Birazdan röportaja geçebiliriz.
1: Tamam kardeşim.
2: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
3: Samim kardeş, Talat nerede?
4: Ha kardeşim, sen geç içeri, birazdan ben geliyorum. Hadi ciğerim ben.
2: Yüleğinden pantolon falan hayırdır?
3: Ay, çok heyecanlıyım. Vallahi benim acilen Talat'ı bulmam lazım.
4: Hayırdır, sen de mi ders alacaksın?
2: He, ne ders alacak Gülen?
4: Aritmetik dersi, Talat ders veriyor da.
3: Ya Samim kardeş, Maytap'ın sırası mı? Allah aşkına, şarkım radyoda çalınacakmış. Bütün Türkiye duyacak bak. Sonra meşhur olacağım, çok utanacaksın ha.
4: Vay anasına ya.
3: Allah'ım ya, bak vallahi Talat haber sanmış. Allah aşkına, benim onu bulmam lazım ya.
4: Ya yok diyorum, yok. Evde ders veriyor Eda'ya, dinlemiyorsun ki.
3: Ya kardeşim, böyle söylesene. Bak benim şimdi bir sürü işim var. Vallahi olmasa seninle uğraşırdım ha.
5: Ya Ferda, seninkiler İstanbul'u ahtapot gibi sarmalamışlar ha. Ama yani kainatı kuşatsalar burayı bulamazlar ha, söyleyeyim sana. Demek ki gizli parolamız neymiş?
6: Dönme dolap.
5: İşte bu kadar. Ya bundan sonra şimdi Melih ablamla ne konuşacağız, biraz onu düşünelim.
6: Tamam.
5: Cumali!
6: Halis, sen Cumali mi dedin?
5: Önüne dön Ferda, önüne dön Allah aşkına. Ustam! Ulan Cumali ya! Bu dönme dolaba bindi Ferda. Allah Allah, nasıl oluyor bu ya?
6: Halim bizi gördü mü?
5: Hay Allah, bize havada da rahat yok Ferda. Havada da rahat yok.
6: Ustam, gördün mü sence?
5: Bilmiyorum Ferda, bilmiyorum ya. Seninkiler bitti, benimkiler başladı. Anam babam ya. Allah Allah, Allah Allah.
6: Senin gördüğünü fark ettin mi peki?
5: Onu da bilmiyorum Ferda. Onu da bilmiyorum, vallahi bilmiyorum.
7: Hani kimse burada bizi bulamazdı Cumali?
8: Ya buldu işte usta mantıkadır. Yanındaki kimdi göremedim.
5: Bak ya. Ulan dükkanı bırak, buraya gel. Kameradan kız peyle. Bula bula da bu dönme dolabı. Ulan Allah'ın tevgesi, ulan Allah'ın tevgesi. Ben sana sormaz mıyım? Ben sana sormaz mıyım?
6: Tamam.

0: Yok bir zararı yok. Hiçbir yerde bir zararı yok. Bak bak bak bak bak bak şuna bak bak bak.
1: Bakma bakma.
2: Sami.
3: Bir saniye Meryem.
2: Ha Robert.
3: Abi sen şimdi niye geldin, neye gidiyorsun ki? Bu gece mi? Tamam abi sen bilirsin, tamam.
2: Hayırdır, ne oldu?
3: Bilmiyorum Meryem. Var bu işte bir gariplik ama. Bu gece gidiyormuş.
2: Kim gidiyor ya?
3: Zeki. Benim bildiğim bu Zeki ta oralardan bir günlüğüne çocukları görüm diye gelmez.
2: Dur bakalım, belki vardır bir sebep.
3: Bu işte bir şey var ama bir şey saklıyor bu.
2: Yani ne saklıyor olabilir ki Sami?
3: Bilmiyorum Meryem, bilmiyorum.
4: Dediğim gibi amacım sizlerin huzurunu bozmak değildi.
5: Evet ama böyle bozuldu yani aniden ortaya çıkıverince.
4: Haklısın aslında. Eda da haklı. Ama benim niyetim sadece sizleri tanımak, kardeşlerimi görebilmekti. Varlığınızı bildiğim halde öyle hiçbir şey yapmadan duramazdım.
6: Evet. Bugün polinomlar üzerine çalışalım.
1: Tamam, çalışalım.
6: Bir şey mi oldu? İstemiyorsan?
1: Yoo. Canım sıkkın biraz ama geçer. Biz çalışalım. Sonra dayıma falan şikayet edersiniz. El abiler olabilir. Aa. Furkan?
7: Ne Furkan? Ders çalışmaya geldim.
8: Sen. Ders çalışmaya geldin.
7: He. Ne oldu, ne bakıyorsun ya? Ya sen benim durumumu bilen insansın ya. Kalayım mı ben şimdi? Ben bir iki bir şey öğrensem bana kar. Ayrıca bana bir iki bir şey öğretecek adamın da ben kulusu köpeği olayım ya. Kaç.
6: Ayakkabılarla gidebiliriz mi?
9: Dur şimdi. Dur. Allah aşkına dur. Tamam sakin.
10: Bize hiçbir yerde rahat yok Ferdan. Gel. Ben seni yakalarım Cumali. Bittin sen oğlum.
1: Halim tamam sinirlendi. Belki görmemişlerdir.
10: Ne bileyim ben ya.
2: Hadi gidelim Cumali.
11: Ya az bekle, ustam gördüysek tuzak kurmuştur. Hadi yürü.
2: Ya internette konuşsak daha iyiydi ya.
11: Ya Aysel'cim sen yürü şimdi.
10: Vay anasını be, herkesi atlattık, Cumali'ye takıldık.
1: Ay Halim, biz nereye gidiyoruz şimdi?
10: Bilmiyorum Ferde, ben de bilmiyorum. Vallahi en güvendiğim yerde takip edildik kardeşim. İstanbul'un tepesinde, tepe sersemine döndüm ya. Atla Ferde, atla. Ne yapacağız bilmiyorum ki.
12: Polinomlarda sayıların hepsinin içinde sayı gibi hareket eden bir x değeri vardır.
7: Nasıl yani?
12: Nasıl yani?
7: Anlamadım ben poligonu.
2: Furkan.
7: Polinomu. Anlamadım.
12: Furkancığım bu eski adıyla Cebir.
7: Cebir? Ya öyle desene bana ya. Bende bir alakası yok ya. Cebir çalışıyorum ben.
1: Gülendam abla.
2: Eda, Talat burada mı?
1: Evet.
2: Benim işim çok acele. Çekil, çekil, çekil.

0: Biz nereye gitsek kurtulamayacağız Halim.
1: Herkesin işi gücü yok, biz takip ediyorlar ha. Mutlatsız ki biz valla.
0: Biz kötü bir şey yapmadık ki Halim.
1: Yapmadık da. Gel de anlat.
0: Resmen lanetli aşıklar gibi olduk.
1: Çok karıştı ortalık çok. Hem yani hiç kimse bilmiyor, hem her şeyin ortasındayız.
0: Ya ben kaçmaktan, böyle saklanmaktan çok yoruldum. Her an yüreğim ağzımda.
1: Öyle.
0: Sıra ortada görünmesek.
1: Vallahi benim de aklıma gelmiyor değil ama. İnsan özlüyor be Ferdi. Ben yani uyurken senin yüzünle sesinle uyuyorum. Sabah da senin yüzünle uyanıyorum. Sanki böyle göz kapağımın içine senin resmini yapıştırmış gibi oluyor.
0: Benim için de öyle. Öyle ama ben artık

0: Belki. Ara verelim. Daha seyrek görüşelim. Düşünelim. Bir hal çaresine bakalım yani. Ne bileyim. Benim kafam karmakarışık.
1: Benim de vallahi

0: Gülen abla gel bir otur, bir sakinleş.
1: Dur sen de, baskı yapma kadına ya. Anlatsana ablam sen.
0: Yani nasıl sakinleşeyim Edacığım, Allah aşkına ya. Şimdi bak Talat, böyle gökyüzü pırıl pırıl oldu, böyle ikiye ayrıldı. Böyle yeşilli, mavili, kırmızılı ışıklar falan saçıyordu yani. Anladın mı? Bu program kaçta yayınlanacak Allah aşkına ya?
1: Vallahi bugün ama ben de bilmiyorum kaçta.
0: Bir arayıp sorsan ya. Ya vallahi daha arayacağım bir sürü insan var. Adana'yı arayacağım, yengem falan, Allah'ım ya Rabbim ya.
1: Tamam, dur sorayım. Abla. Sana bir de klip yaparız.
0: Hakikaten mi?
1: Vallahi.
0: Ya Furkan sen çok yaşa ya.
1: Ne arkadaşım, artık böyle ya. Tabii canım, görsel dünya, onu çekeceğiz, koyacağız internete.
2: Aa Murat, müsait miydin? Ya şeyi soracaktım, bu sana yolladığım parçayı kaçta çalacaksın? Tamam sağ ol. 5 dakikaya başlıyormuş program.
0: Beş dakika mı?
1: Radyo.
0: Radyo. Bizde yok ki radyo.
1: Nasıl yok? Ben gördüm.
0: Nerede gördün?
1: Taşınırken gördüm ya, bir tane kaset çalar vardı radyolu.
0: Ya Allah aşkına Eda, bak daha bir sürü insanı arayacağım, Adana'yı arayacağım, yengem var, Allah'ım ya Rabbim ya.
1: Hadi bul radyoyu gel.
3: Ya nereden bulacağım ben sana radyoyu?
1: Ya kardeşim biraz pratik olun ya. Hayat polinomlardan mı ibaret abisi? Ben bulurum, kaç.
0: Hadi ondan ibaret değil. Değil, ondan ibaret değil.

0: hadi Ferde. Üzülme yani sen. Merak etme yani. Bir hal çaresini bulacağız.
1: Tamam. Sen de üzülme.

0: Ablacığım.
1: İyiyiz abla.
2: Bebeği söyleme.
1: Ha? Duymadım ablam, efendim.
0: Dergiye çıkacağız diyorum gülüm. He, gazeteciler geldiler. Sam'le benim böyle şak şak şak fotoğraflarımızı çektiler. Sonra ikimizle röportaj yaptılar. Tabii aslında benimki biraz şansa oldu gülüm. Çünkü Sam'in tek başına planlamış. Evet, ama ben de hani o sırada gelince artık mecburen.
3: Ya yok öyle bir şey kızım, yok. Seyhan.
0: Gülüm, sizin bugün doktora gitmeniz gerekmiyor muydu?
1: Ha, doktora gidecektik abla.
4: İşi çıkmış.
1: İşi çıkmış işte gidemedik. Ha, yarın öbürsü gün falan gideceğiz. Tamam ablam, hoşça kal, bay bay.
2: Gel gel.
4: Ya Furkan, gözünü seveyim, bir şey yap Allah aşkına ya.
5: Ablam deniyorum, bu temassızlık gibi bir şey var bunda ya.
6: Anlıyor musun sen şimdi gerçekten?
2: Eda, bu radyo. Herkes anlıyor bundan.
6: Gülendam abla, kıyafetlerin çok yakışmış.
7: Evet, çok güzel olmuş.
4: Ha şey, beğendiniz mi? Öyle bir değişiklik falan olsun istedim.
2: Ya Eda, tornavida bana.
6: Nereden bulacağım ben sana şimdi tornavida?
4: Ya Furkan Allah aşkına, hadi başladı program ya.
2: Ya ablacığım, vallahi deniyorum ama ne bileyim ya.
6: Biraz pratik ol, pratik.
2: Tek bir yol kaldı. O da en pratik yol.
4: Allah!
2: Aha, çalıyor. Dur, dokunmayın.
6: Ayağını yap, ayağını.
2: Kaç.
7: 105 nokta.
2: Buldum.
8: Şimdi programımızda yepyeni bir amatör sese yer veriyoruz. Gül-

0: Yani sen benim hayatıma öyle güzellik kattın ki.
1: Yok, ben bir şey yapmadım.
0: Yaptım.
1: Vallahi abla bir bak, 10 numara okumuşsun ha. Vallahi ben buna bir klip çekeceğim.
0: Ya Furkan, boşuna ümit vermesene kadına.
1: Ne ümit vereyim canım boşuna, Allah Allah. Çözeceğim ben senin işini Gülen'den oldu ama.
0: Nasıl çözeceksin?
1: Bir daha görürsün.
0: Ya Eda, ya bana bir kolonya getirsene, sanki biraz bayılacağım yani. Ay.
2: Dergici gitti mi Samim?
3: Ha, gitti ya, gitti. Bak dergilerde çıkarsak var ya, 10 numara 10.
4: Sami, resimler de çok güzel oldu ya.
5: Sen olursun da güzel olmaz mı ciğerim benim?
4: Kızları da bayıl. Hey, kız benim, aklıma ne geldi? Halim'in kızını çözdüm.
5: Kimmiş?
4: Kuzeni. Vallahi de billahi de kuzenimmiş. Ay benim aklıma neler geldi. Feride falan.
5: Sen de taktın mı böyle kızına? Olur mu öyle şey? Onlar kardeş ya.

0: sonra geleceğim. Her sabah kahvaltını ben hazırlayacağım.
1: Ha, çok sağ ol, ben bir şey yemiyorum zaten.
0: Yok yok, hazırlayacağım. Sen bana öyle bir şey yaptın ki.
1: Yok canım, ben bir şey yapmadım. Zaten onlar parçayı çok beğenmişler.
0: Yok yok, yaptın.
2: Afiyet olsun.
3: Nasıldı bugün işler Tevge?
2: İyiydi ustam, dükkan full doluydu yani.
3: Ha, öyle diyorsun yani. Sinan şu montu. Yürü bakalım, düş önüme, gidiyoruz.
2: Nereye ustam?
3: Sana ne? Yürü diyorsam yürü işte. Yolda anlatacağım Tevge. Gel bakalım sen benimle bir.
4: Ara mı verdiniz?
5: Hı. Bir süre görüşmeyeceğiz, öyle karar aldık.
4: Ay çok kötü olmuş Feride abla ya. Ay öyle vallahi Ayda, çok kötü oldu. Ay ben şimdiden özledim zaten.
3: Bunlar çok küçük şöyle.
6: Tarafa alalım.
3: Tabii gösterelim. Şöyle sizin işinizi çok iyi şekilde görecektir. İşlemcisi çok yüksek bir seviyede işlemciye sahip. 7450 çift çekirdek bir işlemcidir.
6: Kamerası bu mu?
3: Kamerası budur. Çok net bir kamerası var. Sizi çok iyi bir şekilde gösterir. Karşı tarafta sizin aranızda.
1: Benim bir isim bulmam lazım.
5: Ha, isim bulman lazım.
1: Bir an önce.
5: Ali, bunların hepsine tek tek bakacak mısın?
1: Bakacağız. Tek tek bakacağız hepsine. Al, başlıyorum. Abbas, Abaza, Abdullah, Acar, Acun, Açeli, Adalet, Adem. A'dan bir şey çıkmayacak. Gale, Gamze, Ganime, Ganiye, Garibe. Garibe diye isim varmış ya.
5: Yok, iyi değil.
1: Gazele.

0: Tamam, her şey hazır Feride abla. Halim abi de açınca kamerasını konuşabileceksiniz.
1: Ay Eda'm çok sağ ol gülüm valla. Bir sorun yok değil mi? Her
0: yok,
1: şey hazır.
0: Yok yok, her şey tamam.
1: Tamam. Şey tamam. Ben Halim'i arayayım, haber vereyim o zaman. O da ayarlasın.
0: Valla Halim abi çok iyi düşünmüş bunu Feride abla. Yani artık rahat rahat göreceksiniz birbirinizi.
1: Ay Eda'm dur bakalım. İnşallah de, biliyorsun bizim işler hiç belli olmuyor.
0: Yok artık Feride abla.
1: Ay çok sağ ol valla. Süper oldu bu.
0: Ben gidiyorum.
1: Tamam canım. Hadi, hadi. Sağ ol. Alo Halimciğim.
2: Ha Feride. Ha, hallettin mi? Tamam. Şimdi söyle bakayım. Ne yapıyorum? En sol alttan başlatı başlatı. Tıkladım. Evet. Denetim masası.
3: Kaşlarım.
2: Güzel. Ha Feride. Ya dur, duyamıyorum anam baba. Vallahi aşkına ev bildiğin gazinoya döndü. Dur dur iki dakika. Ablam bir sus Allah aşkına. Telefonu duyamıyorum.
1: Ya Halim. Ya ben suçsuz, yani ben sussam içim susmuyor yani Allah aşkına ya.
2: Ya sen susmayınca da ben duyamıyorum ama.
1: Aa, bu kimin?
2: Benim.
1: Ya benim bu şarkıyı şey yapsak, ha böyle koysak da böyle insanlar tıklayıp dinliyormuş. Ya böyle site varmış ha?
2: Ya bırak Allah aşkına, ben ne anlarım siteden miteden, Allah'ını seversen ya.
1: E bilgisayarın var.
2: Ya öğreniyorum, öğreniyorum. Müsaade et de bir öğreneyim değil mi?
1: Kim o?
2: Ya sana ne?
4: Kimse kim? Bilgisayarcı.
1: Ha öyle mi? Ver bir konuşayım.
2: Ya Allah aşkına ablacığım, tamam.
1: Ya bir bırak konuşayım bir şey Allah. Ya bak klibimde oynatmayacağım sana.
2: Sen bana akıl ver. Ferda kusura kalma ya, kusura kalma.
5: Halimciğim istersen kapatayım ben.
2: Yok yok tamam, hadi devam edelim. Ne yapsak duymayan kalmıyor anam babam. Heh şimdi neydi bakayım?
5: Heh ondan sonra orada tarayıcılar ve kamera diye bir şey var. Ona tıklıyorsun iki defa.
6: İyiyim annem, sen de iyi misin? Geleceğim geleceğim, merak etme. Annem bir şey soracağım. Bizim banka hesabımızla ilgili bir sorun mu var? Kredi kartım çalışmıyor. Nasıl? Ne aşırı harcaması? Nereden çıktı bu? Aziz abi. Aziz abiyle ne ilgisi var? Anne benim kredi kartımı hesabıma nasıl karışıyor Aziz abi? Tamam. Tamam ben konuşurum. Tamam hadi güle güle.
7: Hayırdır Özcan bu? Nereden çıktı oğlum işten ayrılma falan?
6: Vallahi artık buralarda yapamıyorum Samim Bey.
7: Bir sıkıntı falan varsa?
6: Yok Sami Bey, sizden yana bir sıkıntım yok. Hem İstanbul'da yaşamak günden güne ağırlaşıyor. Hem de...
7: Hem de ne?
6: İçim rahat değil efendim.
7: Anlıyorum da kardeşim, istersen az dinlen. Şimdi bu zamanda böyle iş bulmak falan.
6: Yok Sami Bey, karar vermişken gidelim biz.
7: İyi tamam Özcan. Sen bilirsin.
5: Başardık Halim. Ay başardık sonunda. Hiç olmazsa birbirimizin yüzünü görüyoruz.
7: Allah'ım ya.
5: Ay kapı çalıyor. Geliyorum hemen. Bekle.

0: Derde var.
1: Geldim Halimciğim, orada mısın?
2: Ha, buradayım. Ferdi ha.
3: Ben onu hiç görmedim ama.
2: İyi ya Pelivan. Beni de sonradan gördüm ama ben senin deden oldum. O da senin ablan olabilir. Ya de hele bakayım. Ceyhan ablanlar geldi mi?
4: Ferdem. Sen çok özledim.
5: Ben de vallahi Halim.
1: Ben de. Ay ne kadar zormuş böyle.

0: böyle bir şey yapmayacaktın. Benim annem senin de halan. Kaldık seni ne kadar çok sever bilirsin. Halalar çok sevilir Aziz abi.
1: Ben de halamı çok seviyorum.
0: Böyle sevme.
1: Ya geç otur şöyle, daha iyi yani konuşak.
0: Oturmayacağım. Bir daha da asla senin yanında çalışmayacağım.
1: Bak Talat, yapma. Tek başına yapamazsın.
0: Ben başımın çaresine bakarım.
1: Talat! Talat! Yanlış yapıyorsun oğlum! Ulan Samım seni de zehirledi be!
2: Zeki abi gidiyorsun ha?
3: Gidiyorum.
2: Zeki abi gidiyorsun da benim içim rahat değil ya.
3: Samim.
2: Abi ben son defa sorayım da üstümde yük kalmasın. Her şeyi anlattın değil mi? Eksik gedik kalan.
3: Samim. Hepsi doğru. Ne bir eksik ne bir fazla.
4: Nerede?

0: yapıyorsun sen kızım? Benim damağım kurudu. Su isteyeceğim yoksun.
1: Babam buradayım, ben duymamışım. Kusura bakma, ben getiririm, sen çık. Ben getiriyorum hemen baba.
0: Nerede? Bu ne?
1: Bilgisayar babam, arkadaştan ödünç almıştım.
0: Halim mi bu?
1: Halim ama fotoğrafı baba.
0: Göz mü kırptın ha?
1: Yok babam, fotoğraf o. Hiç göz kırpar mı? Sana öyle gelmiştir.
2: Feride abla, laptop mu aldın?
1: Yok gülüm, arkadaştan ödünç aldım. Ben kapatayım bunu, sonra şey yaparız biz. Hadi ben suyu getireyim.
3: Oh. Ya bir çıkın gidin hayatımızdan Allah aşkına ya. Yoruldum be. Ferda, bu nasıl kapanacak ya?
4: Amerika'daki üniversiteleri bir araştırın. Kayıt için ne gerekiyor? Her şeyi öğrenin.
1: Tabii efendim.
4: Her şeyi eksiksiz tamamlayın. Eda evet dediğinde vakit kaybedilsin istemiyorum.
1: Anlıyorum efendim. Eda sizin yakınınız mı?
4: Eda benim kardeşim.
2: Heh, her şey hazır ablacığım. Bekleyelim şimdi, daha su bağlansın, tamam mı?
5: Asu, ay, nasılsın? Dede bak Asu.
6: Merhaba Mertcan, nasılsın?
5: Asu, ödevini yaptın mı?
6: Ben yaptım ya sen?
5: Mertcan, her akşam konuşalım tamam mı?
6: Evet konuşalım, çok zevkliymiş.
5: Evet çok zevkli.

0: Dede konuşsana.
1: Buraya mı?
2: Sağ ol çok iyiyim İkbal Hanım, siz nasılsınız?
1: Ya pehlivan, İkbal Hanım beni görüyor mu?
3: Ay görüyorum, görüyorum Cabbar Bey. Çok iyi görünüyorsunuz valla. Ben de çok iyiyim.
4: Ne iyi oldu bu böyle? Asucuğum, senin derslerin var. Hadi bakalım dersin başına, geç oldu değil mi? Geç geç geç. Ay.
5: Hadi biz de kalkalım artık.
0: Ya lütfen abla.
5: Hadi hadi hadi hadi bebeğim hadi. Hoşça kalın.
6: Sana bakışlarında sevdiğimi anlaman mümkün değil mi?
5: Alo?
7: Alo? Ferda? Ay iyiyim, iyiyim. Sen? Ha. Ya bir sahile gelsen, seninle konuşacaklarım var. Tamam. Hadi. Hadi.
5: Baba, ben bir markete kadar...
1: İyi, haydi.

0: Mertcan tamam da bu Eda'yı ne yapacağız bilmiyorum. Nasıl ayarlayacağız?
1: Samim, yani amcalar alıp karşısına, yani biri doğru dürüst konuşmuyor mu?
0: Ya o hangi yaraya melham olmuş Melia? Gelir ortalığı karıştırır, ondan sonra kodun sabul. Ne güzel çocukların okul işlerini hallettik. Her şeyi yoluna koyduk. Ey Allah'ım yarabbim.
1: Tamam, artık bir hal çaresi bulacağız Sami.
2: Şimdi Deniz olabilir dedin.
3: Hı.
2: Ama adı kız ismi.
3: Hı hı.
2: Ama şimdi Ege de olabilirse o erkek olması lazım o zaman.
3: Mantıklı.
2: Ay Ali.
3: Hı.
2: Şimdi doktoru açıp soracağım ama ha.
3: Ya ne var, oyun oynuyoruz ya.
2: Uf. Ali. Kız mı erkek mi? Ali kız mı erkek mi söylesene. Ne olur Ali.
3: Kız.
2: Ay kız mı? Kız mı? Kızım. Ay benim kızım.
3: Ben sana ne dedim? Volkan gibi adamım.
4: Çapar Bey, yıllar geçiyor, yaşlanıyoruz. Ah, çocuklar büyüdüler.
5: Baksana, iyi akşamlar.
4: Herkesin kendi hayatı var. Biz de bundan sonra kendi hayatımızı düşünelim artık. Hiçbir şeyin sizi üzmesini istemiyorum.
5: Allah Allah.
4: Sakın.
5: Ya bu kadın bizim eve mi yerleşti? Nedir, ne işi var burada akşam akşam? Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
4: Diyelim ki Melih hayırlısıyla evlendi. Kapar kapısını, kalırsınız dışarıda. Diyelim ki evde kaldı, Allah korusun, evlenemedi. Bu sefer de al başına dert. Bu yaşta çek. Sakın. Sakın. Aa, Melih, baban nerede?
6: Bilgisayar bile olmadı ha Ferde?
7: Olmadı be Halim.
6: Söylemeye söyleyemiyoruz. Etrafımız sarıldı. Ha önünde sonunda biri görmese biri görecek hanım babam.
7: Ay Allah korusun Halim. Babam duyarsa vallahi yüreğine iner. Ablam desen kahrolur. Kendimiz mutlu olacağız diye.
8: İşte sizi merak ettim. Tanımak istedim. Ne bileyim işte bir şey yapmadan duramaz.
9: Şu ellerini yıkayayım da
8: ondan sonra sofrayı kuralım çocuk.
7: Buluştun değil mi onunla?
9: Eda.
7: Tabii, benden yüz bulamayınca sana geldi. Zayıf halka.
8: Ya yeter artık. Ne var buluştuysam?
7: Başka ne yalanlar söyledi?
8: Yalan falan söylemedi.
7: Sana inanamıyorum. İnanıyor musun ona? Senin kardeşin benim, ben.
8: ne alakası var şimdi bunun?
7: Niye sürekli onu savunuyorsun o zaman?
8: Eda Yiğit, ne?
7: Ben bir şey yapmıyorum dayı. Bu sefer işleri karıştıran Yiğit.
8: Ya işleri falan karıştırmıyorum. Zeynep ablayla buluştum diye olay çıkarıyor dayı.
7: Zeynep abla mı? Abla mı oldu şimdi?
9: Eda, Yiğit.
0: Sakin olun bakayım.

0: Amca?
1: Amca sen gitmedin mi?

0: yani olmayacak mı?
1: Galiba.
0: Şey mi yapacağız yani?
2: Ben Zeynep'in buraya gelip sizleri bulmasını

0: Gerçekten beklemiyordum. Duyunca çok şaşırdım.
1: Ben bakarım.
2: Ayrılalım Ali. Beceremedik.
1: Beceremedik.
0: Çocuklar, ben size bugüne kadar doğruyu söylemedim ama şimdi gerçeği söyleyeceğim.
3: Çocuklar, amcanız şimdi bildiğini söylediğinde böyle gürültü çıkarmak, itiraz etmek falan yok. Güzelce gerçek neyse onu dinleyeceksiniz, tamam mı? Hadi Seki abi, sen de biraz çabuk ol.
0: Aslında Zeynep benim kızım.
2: Oh be.

0: Ben seni çok sevdim Ferda.
1: Ben de seni Ali. Çok sevdim. Kimse de beni o kadar çok sevmedi.
0: Her şey senin için iyi olsun. Ferda. Çok iyisin.
1: Senin için de Ali. Sen de çok mutlu ol.

0: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: Cancan, hayırdır gülüm, ne oldu?
1: Melih abla, sen de çıkmışsın.
0: Ay, nereye çıktın?
1: Hadi koş.
2: Mertu, ne oluyor?
3: Yenge, buyur.
0: Ay, geldim Ali. Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
2: Allah Allah.
4: Hayırdır Halim kardeş? Balkonda mı yattın? Ezanda da kalktım, baktım buradasın.
5: Seninki de kara sevda ha.
4: Şu balkonun dili olsa da bir konuşsa. Ne oluyor?
3: Abla, gelme üstüme Allah aşkına ya.
4: Sebep?
6: Halim, ablam meşhur oldu ha.
4: Vallahi. Bak, radyolar inliyor. İlle Gülendam, ille Gülendam diye ya. Bugün klip çekeceğiz.
3: Klip mi?
4: He. Kavur şarkısına. Karadır kaşlarım var ya. Ya azıcık neşelen. Bak, şansımız döndü. İstanbul yüzümüze güldü. He? Sen de aşıksan bu kıza. Tut kolundan getir. Yedin bitirdin kendini. Yeter ya. Ha gülüm. Hadi.
7: Olmadı be Eda.
8: Niye?
7: Öyle işte. Zormuş. Sevmek her şeyi çözmüyormuş.
8: Feride abla.
7: Ablam bir konuştu ki, işte Halim'le aramızda bir şey var diye şüphelenmişti ya. Ölürdüm dedi Eda.
8: En başta Seyhan ablaya da kızmış.
7: Aynı şey değil ki gülüm. Yani orada Seyhan Halim'i üzdü diye.
8: Tamam işte.
7: Gülüm, başka şeyler bunlar. İkisi farklı. Yani ben şimdi ablama söylesem babama ne diyeceğim? Hani babamı atlattık, Seyhan'a ben ne diyeceğim? Ha? Adana'dakiler, akrabalar. Oh.
8: Ne olacak peki? Feride abla.
7: Sevgili gönül dostu, sıradaki şarkıda Feride ablana geliyor. Bana yine hasret, bana yine hüsran var. Yine bana onsuz günler düştü. Eyvah.
3: Vay vay vay vay vay vay vay.
9: Neydi o? Güzel olmuş değil mi fotoğraf?
2: Vallahi Meloş abla, yakıyorsun ha.
0: Ablam, ne kadar genç çıkmışsın.
10: Aman Allah aşkınıza.
3: Ya 25 taş çatlasın 30 ya.
0: Ali.
9: Abi, o gün arkadaş geldi.
0: Baksana cildine, porselen gibi.
9: Ha dedim, illa dedim Melia'yla bir fotoğraf
2: ama hazır. Artist. Artist.
0: Dayı, dede gibi çıkmışsın.
9: Dede gibi mi?
0: Yok Mertcan, saçları beyaz ondan. Yok gülüm, gençtir. Bakma, saçları erken beyazlamış ya. Oradan böyle çıkıyor.
3: Tamam işte, ak saçlı dede.
8: Ali.
9: Sen benim kardeşimsin yani. Senin çocuğun niye benim torunum oluyor ki, anlamıyorum ben. Allah Allah.
3: Pardon Sami Bey, bir telefon. Efendim. He Eda. Ne oldu?
8: Biz şimdi Feride abiyle sahildeyiz, çay içiyoruz.
3: Ha?
8: Bir buluşabilir miyiz Ali abi?
3: Tamam da Eda, ne oldu?
8: Beraber bir şey yapmamız gerek.
3: İyi tamam, geliyorum.
8: Gelme.
3: Niye?
8: Feride abla geliyor, kapatmam gerek.
3: Eda.
8: Dükkanı orada buluşuruz.
3: Eda.
8: Ne oldu?
3: Yok bir şey.
8: Eda mı?
3: Ha Eda.
8: Ne diyor?
3: Hiç öyle, okulla ilgili bir şey.
8: Ali, bak kötü bir şey yok değil mi?
3: Ya kötü bir şey olsa söylemez miyim ya? Hem sen şimdi Eda'yı bırak, biz ne yapacağız?
8: Şeyi.
3: Ha şeyi.
8: Söyleyeceğiz Ali.
3: Tamam.
8: Tamam, şimdi Melih ablam burada. Ben de Feride ablamı gider alır gelirim.
3: Yok olmaz.
8: Niye?
3: Ya, Feride'nin işi vardır.
8: Ha, yok canım, onun ne işi olacak? Ben şimdi gider alır gelirim.
3: Ya Feride gelir sonra öğrenir. Biz buradakilere söyleyelim ya.
8: Olmaz. Ablam gelmeden olmaz.
3: Ben söylüyorum.
8: Olmaz. Ha. Ali.
9: Tabii şimdi saçlar beyaz olunca 5-10 yaş atıyor.
0: Yok. Vallahi sana çok yakışıyor sen.
11: Sağ ol Meryem.
3: He, hazır torun da geliyor.
8: Ali lütfen.
0: Ne lütfen?
8: Yok bir şey ablam. Konuştuk biz içeride.
9: Ne konuşuyorsunuz pısır pısır ya?
3: Abi belli oldu.
9: Aliço.
0: Kim?
3: çocuk.
1: Aşk olsun ama. Gerçekten mi?
2: Seyhan abla.
8: Evet Yiğit'cim, yani ben Feride ablamı da bekleyelim demiştim ama.
6: Gülüm Seyhan, bak ne olur Feride'yi beklemeyelim. Şurada öğreneceğiz diye. Vallahi neler yaptık, şaplar yaktık, kelleleri ayırdık, bilmem ne. Kız mıdır, oğlan mıdır? Allah aşkına söyle Seyhan, biz söyleyeceğiz Feride'ye biz.
2: Aliço.
8: Kız abi.
1: Kız mı?
6: Seyhan.
1: Kız kardeş mi geliyor?
2: Abi oluyorsun bence.
5: Lan Aliço, lan Aliço.
3: Ben dedim kız diye.
10: Şimdi yengeciğim kliptir, yani halka mal olacak. Mecbur, yani giydiğin zengin gösterecek. Ben şimdi bunun altına bir tane payetli bir pantolon gördüm.
11: Kızım Allah'ını seversen yeter, sok şunu çantaya.
10: Sebep?
11: Kızım ne işin var senin payetli pantolla?
10: Sanatımı icra edeceğim.
11: Bir gören seyreden olsa.
10: Seyredecek. Bütün Adana bangır bangır Gülendam dinleyecek.
11: Halim'inkiler yetmedi, bir de sen malamat et de.
10: Abba o.
11: Ne oldu?

0: olsun peki? Gülendam. Ay takmış kadını koluna. Kızım melmel bakma, dön önüne. Ay iki tane selvi gibi kızı evde kurusun. Babaları zil zil sokakta. Gülendam bak, Allah'ını seversen kimseye laf etmek yok ha.
1: Edeceğim.
0: Kızım bu eski düdürümüz bizi de rezil edeceksin.
2: Ama kendi zaten olmuş olacağı kadar rezil değil ki.
0: Gülendam, kız yemin ver dedim bak.
2: Ya. İyi hadi verdim.

0: gözüm mel mel bakma, dön önüne.
1: O zaman evliyim. Hanım Almanya'da. Büyük kız yeni doğmuş. Annen Bursa'dan ilk aşkım. Almanya'dan gidip geldiğimde hep uğruyorum. Bir gün kapıyı çaldım. Açtı. Kucağında bir çocuk.
0: Bilmiyor muydun?
1: Hamile olduğunu. Yok. Şeref gururlu kız. Kimseye söylememiş. Bir aile bulduk. Verdik çocuğu.
0: Annem nasıl bıraktı? Yani tamam, seni anladım ama...
1: Anne nasıl bırakmasın? Daha çocuk, kimi kimsesi yok.
0: Cevdet Bey?
1: Ondan rica ettim. Bak Cevdet dedim, evliliğin biter dedim. Çocuk seninmiş diyelim dedim. Delikanlı ya, olur dedi. İyi insandı Cevdet, çok iyi insan. Toprağı bol olsun.
0: Annem?
1: Anne. Annen çok ağlamış. Sonra evden taşınıp gitmiş. Bir daha haber alamadım.
2: Eğrisi doğrusunu buldu Hasan mi?
3: Sorma Meryem ya. Abla işini hallettik. Kız geliyor. Bir de sana müjdem var.
2: Ne müjdesi?
3: Otelden aradılar. Büyük bir turist kafilesi geliyormuş.
2: Ay Samim çok sevindim.
3: Büyük dediysen bize.

0: göre, ama bunlar bir kere sevdi mi arkası gelir mutlaka.
1: E tamam, hemen bir beğendidir, bir kebaptır.
0: Hepsini yapacağız Meryem. Yaşar'la konuşacağım, bir de akşam boğaz turu yapacağız.
1: Allah, şu Seyhan'la Ali'ye tuttuğumuz tekneyi de ayarlarız.
0: On numara, on. Bunlar boğazı bir görsünler, bak mest olacaklar, her sene gelecekler.
1: Ay hadi inşallah. Feride.
2: Günaydın ablam. Sema abim merhaba.
1: Feride.
2: Ablam konuşuruz sonra.
1: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
3: Eda.
2: Merhaba Ali abi.
3: Ne oldu, merak et.
2: Halim abiyle Feride abla ayrılmışlar.
3: Ne haber? Sen nereden biliyorsun?
2: Ben bunu hep biliyordum zaten. Feride abla bana her şeyi anlattı.
3: Ulan herkesin haberi var. Bunlar ateşle oynuyorlar ya.
2: Başka kimseye söylemedim Ali abi, merak etme.
3: Niye ayrılmışlar?
2: Nasıl ayrılmasınlar? Söyleseler kıyamet kopacak.
3: Eda.
2: Ali abi bu böyle olmaz. İkisi de birbirini çok seviyor.
3: Biliyorum. Ne yapacağız?
2: Barıştıracağız.
3: Senle ben?
2: Evet.
3: Nasıl yapacağız?
2: Vallahi diyorum ki acaba dayımın yöntemini mi kullansak? Hani siz bir kere Seyhan ablayla bozuşmuştunuzda sizin için tekne kiralamışlardı.
3: Tekne tutacağız.
2: Evet. Çünkü zaten baş başa kalırlarsa barışırlar. Çok seviyorlar Ali abi. Feride ablayı bir görsen.
3: Eda, başkaları duyarsa bunu.
2: Hayır, sadece senle ben. Lütfen. Söz.
4: Ne zaman dönüyorsun?
5: Bu akşam. Bir şeye ihtiyacın falan varsa söyle.
4: Yok. Pek bir şey istemeye alışık değilim.
5: Bu Sunmin telefonu. Eğer bir şey lazım olursa ararsın.
4: Bende var. Merak etme.
5: Zeynep. Senden çok özür dilerim.
6: Feride.
2: Efendim ablam.
6: Duydum, kapı kilitli.
2: Açıyorum.
1: Hayırdır gülüm?
2: Yok bir şey ablam. Öyle babam zınk diye içeri giriyor. Bilgisayarda ortada, o yüzden kilitledim.
1: He. Feride kurban olayım. Allah aşkına sana ne oldu ya?
2: Hiç ablam.
1: He.
2: Yok bir şey. Öyle biraz canım sıkkın. Olur ya işte insan hani bazen.
1: Gülüm ha, bazen olur insana da yani. Şimdi bak bugün... Feride, gülüm bana bir bak hele. Bak bugün hiç öyle bir gün değil ha. Bugün böyle çok güzel, çok hayırlı bir gün.
2: Niye?
1: Kız bebek geliyor.
2: Ha?
1: Kız vallahi bak Seyhan'a bir cimcime geliyor Feride.
2: Ablam kurban olayım, gerçekten mi?
1: Bak bir düşün Allah aşkına, o Seyhan'ın Oya gibi yüzü, o Ale'nin yeşil gözleri. Ay çok canlar yakacak Feride.
2: Ablam bırak kaşını gözünü, sağlıklı olsun, bahtı güzel olsun onun. Başka bir şey istemez. Ay.
7: Ya işte öyle bacım. Yani Allah aşkına sen yaşına başına bakmadan tak hastayı koluna böyle tin tin tin tin. Koskoca cabbara. Anam kadar kızı var.
8: Gülen'de mi ablacığım?
7: Ha Zekiye bak, Aygül'le Gül Nihal'e ant verdirdim. Sakın sağda solda konuşmak yok. Tamam mı canım benim? Ben seni sonra arayacağım zaten. Şimdi çekimim var, klip çekimim. Tamam mı hayatım? Haydi canım benim.
8: Bitti mi ablacığım?
7: Ha bitti.
8: Gülendem ablam, bu şimdi kamera bana emanet. Ha. Benim bunu akşama kadar teslim etmem şart.
7: E tamam hayatım, ben hazırım.
8: Ya sen hazırsın da. Abla bu böyle olmaz ya. Sana bir saç, bir makyaj, bir kostüm, bir şey yani. Şart.
7: He öyle diyorsun.
8: Evet. Bir de bize oyuncu lazım.
7: E ben varayım ya Furkan.
8: Ya ablam sen önde şarkıyı söylüyorsun. Ben arkaya fon yapacağım onu. Yani böyle... Ağlayan bir kadın falan, aşk hikayesi, melankolizme şekli bir şey yapacağız.
7: Niye? Ağıt mı yakıyoruz ya?
8: Ablam duygusal bir şeyler yapacağız işte. Oyuncu şart. Oyuncu. Oyuncu.
2: ablam.
8: Oyuncu olarak? Hayır.
3: Oynamaz Uzat'a. Olmaz, olmaz abi, olmaz.
8: Sayın abla da hamile. O güzel olurdu be.
7: Feride var. Yükü de yok. Türkan Şoray gibi kız. Ulan ondan güzelini mi bulacağız be? Ha?
8: Öyle onun şey...
3: Valla... Ha. Arayın.
1: Feride. Gülüm bak, bir şey oluyor da sen bana söylemiyorsan.
2: Yok ablam, yok bir şey.
1: Bak anacığım, Allah aşkına. Gelin sana ne oldu?
2: Ablam vallahi yok bir şey. Geçecek.
1: Yok, yüreğime inecek yani.
2: Ablam, senin yüreğine falan inmesin. Tamam mı? Sen iyi ol yeter.
1: Alo. Ha benim, buyurun. Ki ha Gülnihal. Ay yok, vallahi sesini hiç alamadım, hayırdır? Kim? Babam. Kimle Gülnihal? Yok anacığım, öyle bir şey yok diyorum. Yok Gülnihal. Aa, kızmıyorum Gülnihal, benim sesim bu. Ha yok diyorsa Gülnihal. Aa hadi, yok öyle bir şey yok.
2: Abla?
1: Bak gördün Feride.
2: Ne diyor?
1: İşte el eli azdırır, yağmuru yel azdırır.
2: Ne diyor?
1: Evleniyormuş. Babam.
2: Ne?
1: Gülüm baksana, adada laflar almış yürümüş yani, millet tebrik için arıyor.
2: Ya Allah aşkına, bu İkbal Hanım'ı kim nereden duyar, nasıl haberi alınır ya?
1: Gülüm ben de anlamadım, bak düğün için program yapmaya aramışlar.
2: Abla!
9: Cabbar Bey, demin çay bahçesinde iki hanım vardı hani.
10: Adana'dan ahbaplar.
9: Sizin biraz canınız sıkıldı.
10: Yok.
9: Yok, ben anladım, sıkıldı.
10: Ya biri hanım kadındır da öbürü devirdi gözünü.
9: Canım ne var bunda, çay bahçesinde çay içtik. Biz niyetimizi bildikten sonra. Değil mi yani?

0: Halim kardeş, ocağına düştün, bana acilen yardım etmen lazım.
1: Jetten yollayayım seni Adana'ya.
0: Ne Adana'sı?
1: Dönmeyeceğim mi kız sen?
0: Ya ne döneceğim Allah aşkına yani, tam şöhreti yakalamışım ya. Bak, bana klipte oynayacak bir oyuncu lazım.
1: Bir zil takıp oynamadığım kalmıştı, o da olacak, tamam ha.
0: Esmer'in biçim derken oynuyordun. Neyse yani, sen değilsin.
2: Ablam genç biri lazımsa?
1: Cumale.
0: Ya ben Türkan Şuray'ı diyorum. Türkan Şuray yok mu?
1: Kim?
0: Ya Feride. Ya bak, senin ona nazın geçer. Bir konuşsan da halletsen ha?
1: Ya kız artist mi? Kız şantöz mü? Niye oynasın? Oynamaz.
0: Allah Allah. Niye ya? Ya o yemek programında ne güzel oynuyordu. Böyle fellak kötesi, bir sağ elinde, bir sol elinde. Ha ha ha, kahkahalar falan.
1: Ya iyi tamam, hadi konuşma Allah aşkına. Eşkere.
0: Vallahi neyse yani, ben şimdi buradan çıkışta oraya bir uğrayacağım. Artık hoş beş, sohbet falan filan. Ben anlattım yani, ben balkondaydım, şarkı söylüyorum, Halim ağlıyor falan.
1: Şişt, kız sussana, sus, duyacaklar, sus.
0: Ben gidiyorum artık, ya beraber ya da sen bilirsin.
1: Yo, yeter diyorum ya, bir sus kız. Aa.
0: Çay ver hadi.
1: Çay ver.
3: Hayırlı olsun babam, evleniyor musun?
4: Bu da nereden çıktı?
3: Vallahi çoktan çıkmış, baba çoktan çıkmış. Ama biz yeni duyduk, maşallah bütün Adana İkbal Hanım'la seni konuşuyor vallahi.
4: Meliha.
3: Hayır baba, bak benim senin mutluluğunda hiç gözüm yok. Lakin benim o anacığım evinden hiç çıkmadı ya. Ama şimdi maşallah bu hanımla siz İstanbul kazansız kepçeye geziyormuşsunuz baba.
4: Ne biçim konuşuyorsun sen babamla?
3: Ben yalan mı konuşuyorum?

0: baba.
1: Ya haydi. Karışma sen bana.
2: Meryem hadi gidiyoruz.
0: Ötele.
2: He, Deniya turist kafilesi geldi. Ondan sonra Yaşar'a gideceğim de bir sürü işim var. Hadi benim güllüm.
0: Tamam sen bekle ben geleceğim şimdi.
2: Ne oldu bakayım?
0: Yoksa.
2: Var var biri senin canını sıkmış ya. Kim o söyle bakayım. Hesabını sorayım gidip ha.
0: Babam ya. Hayır bu İkbal Hanım'la evleniyorlar diye bir laf çıkmış. Ta Adanalardan beni aradılar Sami.
2: Cevap var ha.
0: He vallahi. Hayır bu yaşta evlenilir mi yani? Ay bir de dün birdir bugün iki.
3: Bırak evlensin ya Meryem.
4: Sami'm.
3: Ne yapayım koskoca adam ya size mi soracak Meryem?
1: Aferin Mastik.
2: Ağabey ne bilir biliyor musun? Ben büyük hanımla için kaynıyor biliyor musun? Yani.
1: Sen karışma ya.
5: Hayırlı günler.
0: Sağ ol Gülendam.
5: Ya canım benim Feride buradaysa bir zahmet çağırabilir misin? Onunla konuşacaklarım vardı.
0: Feride!
1: Halim! Ciğerim gelsene halim sen ya.
6: Sağ ol sen Mahmut ben böyleyim sağ olasın.
0: Geliyor.
2: Ben şimdi gidiyorum tekne işini halledeyim otelde buluşacağız sağ mı gülüm?
0: Tamam.
2: Sen abi meseleyi kafana takma.
6: Sen abinin tuttuğu tekne bu mu?
1: Cengeyle öyle güzel süslemişlerdi ki.
6: Vay be sen abi. Kime niyet kime kısmet.
1: Ne kadar lan lazım?
6: Öyle birkaç saat dolaşacağız ya bütün gece değil.
1: Olur olur.
6: Ücret meselesi?
1: Ali yabancı mısın ya hallederiz ya.
6: Eyvallah. 8 gibi burada olurlar.
1: Biz buradayız.
6: Tamam. Hadi eyvallah.
1: Hadi girelim.
6: Ha abi. Yalnız tekneyi tuttuğumu kimse bilmesin sen mavi bile. Kral adamsın kral. Hadi eyvallah.

0: Şimdi sen ne diyorsun Şoray kardeş? Klipte oynayacak mı, oynamayacak mı?
1: Ablam kurban olayım. Yani benim ne alakam, ne ilgim olur ki oyunculukla?
0: Yavrum ne ilgi alakası Allah'ım? Dümdüz yürüyeceksin işte.
2: Hayır Güleda, bu yürümesine yürür aslında da. He,
1: abla.
3: Ha Feride, sen tiyatro okulunda tiyatro oynamadın mı?
0: He, televizyonda da gördük.
1: Ha yok, yetenek olarak tamam da.
0: Ha ya hayatım bak, bir şey yok. Arkadan yürüyüp geçeceksin işte. Yabancı yok ki, hep kendi aramızda.
3: Gülüm Allah aşkına, çoluk çocuğun çektiği klipte ne olur anlamında. Hani biz bize iz anlamında.
1: He. Ha git bir havan değilsin.
0: He he. Gel bir böyle bir havan değilsin. Ne dersin?
1: Tamam peki.
0: Süper. Yalnız bu kıyafet çok böyle iç karartıcı. Değişik bir şey giysin değil mi Melih Hacım?
2: Bak bir elbisesi var. Hafif mini mor.
0: Ha, güzel. Ama ben şimdi sahile gidiyorum. Malum başım kalabalık. Sen oraya gelirsin.
1: Ben gelirim. Tamam.
4: Ne oldu?
0: Yavukluğun kabul etti halim.
4: Etti mi?
0: He, klipte oynayacak.
4: Ya vallahi siz deli misiniz, divane misiniz? Ne klibi anam babam sabahtan beri ya.
0: Ya bak sonra çok pişman olursun. Vallahi bak meşhur olacak. Ondan sonra alırsın eline cep telefonunu. Feride Hanım bir fotoğraf, Feride Hanım bir fotoğraf.
4: Tövbe tövbe.
0: Ya bak hadi hadi. Vallahi sette rejisör bekliyor. Sür sür sür.
4: Allah akıl fikir versin hepinize. Ne diyeyim?
5: Onları sıkı bantla Mertcan. Düşmesin onlar, uçmasın.
6: Tamam.
5: Oğlum hani gül alacaktınız?
6: Ya güller çok pahalıydı. Papatya aldık.
5: He tamam.
7: İyi de ol. Ben bugün geç gelirim oğlum. Otelde iş çok.
8: Tamam dayı.
6: Siz Gülendam ablanın Halim abi kendine sponsor yaptın, duydun mu?
7: Vekili değil, ondan çıkamıyor arabada. Ya bu nasıl bir kadın ya? Geldi evi işgal etti. O yetmiyor, şimdi de dükkanı ele geçirdi bak.
9: Sabim abi.
8: Zeynep kızım hoş geldin.
9: Hoş bulduk. Size veda etmeye geldim.
7: Veda mı?
9: Hayatınızı karıştırdım. Özür dilerim.
7: Yok ya, bir şey karıştırmadım.
9: Öyle oldu.
8: Önemli değil.
9: Bu saatten sonra zor ama bir gün beni görmek isterseniz ya da belki bir şeye ihtiyacınız olur. Bu dünyada bir ablanız var. Bunu bilin.
8: Tamam.
9: Allah'a ısmarladık.

0: Size biraz ben sert davrandım. Özür dilerim.
1: Önemli değil.
0: Sizi kırmak ya da incitmek istemedim. Gerçekten.
1: Biliyorum. Eda, matematiğe yeteneğini öğrendim. Eğer istersen senin için Amerika'daki üniversiteleri araştırabilirim.
0: Sağ olun ama gerek yok. Zaten gidemem.
1: Sen tamam de, ben her şeyi halledeceğim.
0: Zeynep abla.
1: Beni de senin baban okuttu, unutma. Haber bekliyorum.
2: Seyhan.
3: Aşkım.
2: Ne oldu?
3: Hiç. Bak, yiyecek bir şeyler getirdim. Ablam katmer yapmış, soğutmadan ye.
2: Oh. İyi.
3: Sen nereden?
2: Ben.
3: Ha, Eda ile konuşacaktınız.
2: Ha, Eda ile konuştum.
3: Ha, ne diyor?
2: Şey işte böyle bildiğin şeyler, okul mu okul yiğit falan.
3: Tabii o kız gelince hepsinin dengesi bozuldu tabii. Bak ben ne diyorum biliyor musun? Bu akşam hep beraber yemek yiyelim.
2: Bu akşam?
3: Ha, bak Feride ablamın bebeği de söyleriz.
2: Yok, yenge söylemiştir ya.
3: E olsun, kutlarız işte hep beraber. Hem çocuklara moral olur. Ne diyorsun?
2: Olur da bu akşam olmaz.
3: Niye?
2: Ya arabayı yetiştireceğiz Seyhan. Bir sürü işimiz var.
3: Yine mi?
2: Yarın akşam yapsak şu yemeği. Ha? Söz. Hem daha kısa isim bulacağız.
3: Zeynep de hani.
2: Zeynep tamam mı? Bitti mi yani? Karar verdik mi?
3: Yani.
2: Daha vaktimiz var. Sen de bir isim bul. Sonra beraber karar veririz.
3: İyi tamam.
2: Zeynep nasıl?

0: Melia? Ne var? Ne yapıyorsun?
1: Yok bir şey babam ya. Annemin fotoğrafları. Hep albümde, dolapta, biraz havalandırıyorum.
0: La havle ve la kuvvete. Ya sen aklını mı kaçırdın ha? Ya düğün müğün yok. Evlenmiyorum.
1: Millet hiç öyle demiyor baba.
0: Sana milletten. Hem ben kaç yaşında adamım. Bahçıkçı bile dedi. Ya bu yaştan sonra senden izin mi alacağım ha?
1: Mastikçi.
0: Deli. Kendi kulağımdan duydum.
1: Sen ne zamandır mastikçinin lafını dinliyorsun baba?
0: Melia.
1: He? Hani bu mastikçinin lafına güven olmuyordu? Hani bu mastikçinin ipine kuyuya inilmiyordu?
0: Öyle.
1: He öyle. Ha büyük hanımın tarafını tuttu da ondan böyle oldu değil mi baba? Ay bu ne acayip bir büyük hanımmış. Ay bu nasıl bir İkbal hanımmış. Allah aşkına geldi benim 40 yıllık anamın hatrını 40 günde toparladı gitti. Öyle mi baba?
0: Melia!

0: Ferman yazdırır.
1: Ay sesine kurban oldum ablam be. İri.
0: Bu dert beni diyar.
1: Yalnız arkadaşlar buraya bakmıyoruz. Burada ne var? Bir şey yok değil mi burada? Hadi bakalım lütfen. Hadi ama. Şşş Berçan. Ben başladığınca ne yapıyorsun? Play'e basıyorsun. Oğlum hadi hadi.
2: Tamam.
1: Oynama onunla, oynama onunla. Oyuncak mı o? Hazır mıyız? Bu mu lan, ne oldu? Ama biz de konuştuk.
3: Tamam. Tamam.
1: Boşa saydırıyorum ha.
3: Abi sakin ol, sakin.
1: Ha bu ne ya? Eda'cığım, biz çekime başlayınca gözün hep Gülendam'da olsun. Makyaj, kıl tüy, hiç bunlarla uğraşmak istemiyorum. Hep yoğunlaşın ona ya. Hadi. Eda.
2: Hey, ha?
1: Rosa, iyi misin?
2: Evet, biraz kafam karışık o kadar.
1: Kliple ilgili mi? Konuşalım, konuşalım.
4: Yok hayır, başka bir şeyle ilgili.
1: Ha, iyi, iyi. Hadi, hadi.

0: Öğreten kolay gelsin.
1: Eyvallah güzel kardeşim, ne o?
0: Fasulye, ustam yolladı.
1: Çek, ver.
2: Geldin mi Cuma Ali?
0: Geldim ablam. Ablam alta yazacağız. Şahap Usta'nın sponsorluğunda.
2: Ha tamam canım, sorun yok, yazarız yani.
1: Hadi yaz kardeşim, hadi sen ortada dolanma, hadi.
0: Niye?
1: Oğlum klip çekiyoruz.
0: Olsun, sen çek, ben ablanın menajeriyim.
2: Ha?
0: Ablam stüdyoya ben götürmedim mi seni?
1: Ya ne diyor bu baygın ya?
0: O şarkıyı kim doldurdu kasede?
2: Yani Furkan, çocuğun hakkını da yemeyelim yani.
1: Ya ben bunun hakkını yemeyeyim de bu burada ne yapacak?
3: Furkan! Hah, Feride abla. Ay yetiştim Eda'm, yetiştim.
1: Tamam, sana hemen yerini, Yiğit de Mertcan sana hemen yerini göstersinler.
3: Tamam.
4: Sağ ol bacım, beni yarı yolda kovmadın ya.
3: Hazır mısınız yönetmen bey?
1: Hadi artık, hadi artık arkadaşlar, hadi. Bak kamera sağa döner, sola döner. Sonra ben görmedim, duymadım efendim, bir anlamam. Hadi artık. Nereye bakıyoruz hala? Hala nereye bakıyoruz? Ne konuştuk? Biz demin ne konuştuk sizinle? Hadi ama. Ya bütün hevesim kaçıyor ha.
3: Furkan hocam kızmasanız.
5: İyi olacak, korkma. Alo? Efendim Ali abi?
1: Sus orada hala. Hadi tamam, abi. Tamam abi, hazırız. Hazırız.
6: Maksat beraber olmak değil mi Feride? Yani havaya çıkıyoruz.
3: Havaya mı?
6: Ama yani kainatı kuşatsalar burayı bulamazlar, ha söyleyeyim sana. Demek ki gizli paralamız neymiş?
3: Dönme dolap.
6: İşte bu kadar.
7: Cumali, neredesiniz oğlum? Ne o gürültü öyle? Ha, klip mi? Daha bitmedim ya. Perdeyi mi çekiyorsunuz? İyi tamam, peki. Bana bak, gözün ablanın üstünde olsun ha, tamam mı? Bir ihtiyacı, bir isteği olursa hemen ha. Hadi bakalım, aferin, peki. Hadi.

0: Hazır Beymiş.
1: Gel Volkan'ım ha.
0: Adana'daki arazi için bütün aileyle konuştuk.
1: Heh.
0: Bir kişi dışında herkes hissesini satıyor.
1: Satmaya kim?
0: Talat Bey. Daha doğrusu henüz görüşmedik.
1: Halamın üstüne değil mi onun hissesi?
0: Efendim, hem halanızın hem Talat Bey'in ayrı hisseleri varmış.
1: Nerede bu olan?
0: Samim Bey'in otelinde.
1: Ulan bir taşın altından da samım çıkmasın be. Volkan git konuş bu çocukla. Bak bakalım niyeti neymiş.
0: Emredersiniz efendim.
1: Hadi.
2: Abla, sen gitmedin mi oteli?
3: Yok gülüm, benim bir görevim vardı, onu yerine getirdim.
2: Ne görev ablam, ne oldu?
3: Çerçeveciye gittim Seyhan.
2: Ay, ne çerçevecisi?
3: Seyhan babamın hali hal değil, benden duymuş olma ama Adana'dan aradılar. Babam evleniyormuş.
2: Babam?
3: Yani hani haklı değil, ben bir şey diye ben karışamam. Ama bu İkbal Hanım'ı hiç gözüm tutmuyor var ya. Babamı nasıl böyle parmağında oynatıyor.
2: Ay, evleniyor mu gerçekten?
3: Yok dedi ama günaha boynunadır yani. Benim içime doğuyorsa bak sen gör, bu kadın babama bunu da yaptıracak.

0: Feride ablacığım, şimdi bu şarkıda kara kaşlı ferman yazdıran insan keşisi sensin. Yani böyle boğazdayız, aşık aşık baktık ilerlere uzaklara, gözler dolu belki falan, sevgilimiz falan filan, özledik bir şeyler. Perişan et bizi ya. Vallahi acıma, vur bize ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen bunu yaparsın abla. Ben sende bunu görüyorum. Sende bu kumaş var. Sen bunu yaparsın. Ha?
1: Yaparım Furkan'ım.
0: Güzel. Evet. Bravo.
2: Güzel. Gülendem abla da, Gülendem abla da arkada önden böyle senin şarkıyı söyleyerek geçiyor.
1: Tamam.
2: Tamam? Anlaşılmadık bir şey var mı? Anlaşılmadık bir şey var mı?
1: Yok.
2: Hazır mıyız? Çok
1: dur,
2: güzel.
1: Dur, konsantreyim.
2: Biraz geride dur dedim ama. Lütfen. Evet.
0: Kaç azıcık dur ya.
2: Evet. Hazır mıyız? Motor. Mert uyardır. 3, 2, 1 kayıt.

0: Ne oluyor ya? Ne oluyor?
1: Kestik! Abi sen ne yapıyorsun Cumali?
2: Ya abi beni konumuşturuyorsun kadının.
1: Ya sana ne elinden kolundan? Yönetmen var burada.
3: Ya Furkan'ım tamam boş ver ya.
1: Ya delirdin ya.
3: Dedirme.
1: Öf!
3: Furkan'cığım tekrar mı alıyorsun?
1: Evet tekrar alıyoruz. Sana demedim abla kusura bakmışsın değil mi? Hadi kaç alsın kameraya. Allah ya. Mert hazır mıyız? Hazır mıyız? Motor! Mert o yerdir. 2-1 kayıt!

0: Ne oluyor be?
1: Abi Ferdi ablanın üstüne üstüne gidiyor.
2: Ablam nereye?
3: Ferdi dikkat et şuna ya. Ferdi dikkat et.
4: O kız şeydir Ferdi.
0: Yapma. Dur.
4: Ferdi.
1: Yok lan
2: sanatçısı kardeşim benim ustam gidiyor burada. Ustam kurtaracağız.
0: Ali abi. Ali
2: abi.
0: Ali abi. At. At. At.
5: Ferdi abla.
0: Atılın. Çekiyorum. Bir. İki. Hadi. Hadi. Hadi. Atıl.
1: Abla gel.
0: Ferdi abla gel.
1: Ali.
0: Ali abla. Gel. Ali abi. Ali abi tuttun mu? Tuttun mu?
5: Halim abi.
0: Tamam Halim abi. Ablam çık. Ablam çık. Ablam
5: gel
0: çık.
5: Gel.
0: Abi gel. Allah canınızı almaz. Gel. Allah canınızı almaz. Ferdi.
5: Halim abi.
0: Halim abi.
5: Halim abi.
0: Allah kahretmez. Allah.
6: Ciğerim bak bu sefer dönmek yok.
7: Tekneye talibiz.
8: Bu akşam mı?
6: Bu akşam bak misafirler çok önemli kardeşim benim. Şimdi Yaşar var ya o seferde olmasa.
8: Yok mesele o değil de.
6: Mesele ne mesele?
8: Tekne tutuldu abi.
6: Tutuldu?
8: Evet.
6: Ya sen beni biliyorsun ya.
8: Bilmez miyim abi biliyorum.
6: Bak bu gece çok mühim gece kardeşim benim. Şimdi kim tuttuysa bu tekneyi sen onu ara hemen iptal et.
8: Maalesef.
6: Neye maalesef?
8: Edemem o da hatırlı bile.
6: Allah Allah kim hatırlı? Gel. Ulan bütün aksilikler de beni buluyor ya.
8: Abi gel tur teknesi ayarlayayım sana.
6: Tur teknesi?
8: Evet.
2: Tekne işi tamam.
1: Süper.
2: Tamam şimdi iş ikisini kavaklara götürmeye kaldı.
1: Heh, nasıl yapacağız onu?
2: Heh, alim olan sensin. Ali abi planım var, Ali abi planım var. Ne olacak şimdi?
1: Ama kavaklar dersek anlarlar.
2: Demeden nasıl götüreceğiz? Tamam sen Feride'yi götüreceksin ben de Halim'i.
1: Ayrı ayrı.
2: Ayrı ayrı orada buluşacağız tamam mı?
1: Tamam.
2: Çabuk.
1: Tamam.
2: Hop.
9: Ya sen iyi misin Feride abla?
1: Ay iyiyim iyiyim. Canın acıdı mı? Yok canım acımadı da böyle bir anda suya düşünce.
9: Feride korktun mu? Allah'ım yarabbim ya Resulallah.
0: Hadi tamam, hadi, hadi. Ver oğlum ver yemin üstüne. Ver güzel.
9: Ferdem ört.
0: Ya vallahi görünmez kaza oldu.
9: Ya Feride ablam Halim abim geçmiş olsun ya.
1: Ya ablacığım sende de hiç iş yokmuş. Yani iki oda bir salon kadını beni nasıl görmedin sen ya?
9: Sen de kamyon gibi ezdin kızı be Gülendam ablam.
1: Halim.
9: Ya Allah'ım yarabbim. Ayıptır günahtır. Vallahi billahi bir klip çekeceğiz diye hepimiz telef olduk ya. Ayıptır günahdır böyle klip çekmek olmaz.
0: Abi şimdi ben sana oradan bakıyordum aslında.
9: Ya tamam kes. Allah Allah. Ferdi ablanız canını sokaktan buldu canım. Hadi gidin kendiniz çekiniz klibinizi.
2: Ustam şimdi.
9: Kes şu bali. Vallahi bu kamerayı görürsem hepiniz kafasını kırarım artık. Hadi yeter. Çekilin be.
2: Mesela eve bırakayım Ferdi.
1: Yok Halim ben kendim giderim sağ ol.
2: Bu halde nasıl gideceksin ya?
1: Kururum ben birazdan sağ ol.
2: Ya tamam ben seni bırakır gelirim yani bırakırım yani. Bir şey değil yani. Hadi. Hadi gel. Allah aşkına.
1: Abi şimdi ne olacak?
9: Bilmiyorum abicim.
0: Ya Gülendem ablacığım sen de hiç bakmıyorsun ki ya.
1: Ya ablacığım ben nereden bileyim Allah aşkına ben Türkiye konsantre olmuşum.
0: Sen oğlum verdin oradan bastın coşkuyu.
2: Kim?
0: Sen kim diyor ben mi sen manyak mısın sen yönetmen ver burada.
2: Ya nasıl klip bu kardeşim kazık gibi yürütün kadını.
0: Ay Furkan 2 dakika sakin ol ya yeter kavga etmeyin. Allah Allah.
6: Yasin Usta. Yasin Usta, misafirlere kebap çıkaracağız tamam mı? Beğendi. Zeytinyağlı enginar.
10: Zeytinyağlımız hazır.
6: Her şey 10 numara olacak. Her şey 10 numara. Yemekleri önden yükleyeceğiz tamam mı?
10: Tamam abi.
6: Hacı yarım.
10: Misafiriniz var. Bahçelisi bekliyor.
6: Geliyorum.

0: улице?
1: И на слове. Сан?
0: Açtı. İyi olmaya çalışıyoruz.
1: Yoldan mı geçiyordun?
0: Hı?
1: Suya atladın ya.
0: Yok. Öyle bir bakayım dedim de. Cumali falan alırım diye. O sıra öyle oradan

0: Akşam gidiyorsun ha Zeki abi.
1: Gidiyorum sanırım. Bugün Zeynep'le konuştum.
0: Zeynep iyi kız ya. Anlayışlı. Fırlanta gibi bir kız yani.
1: O yüzden çıktım ya ortaya. Kızın melek yüzünü görünce dayanamadım. Vallahi yalanı dolanı içim kaldırmadı.
0: Kaldırmadı da biraz geç olmadı mı? Kız perişan. Bizim çocuklar ne oldu böyle şaşkınlar. Yazık değil mi? Hepsinin yüreği oynadı. Ama sen merak etme Zeynep. Bizim de kızımız ya. Bir eksik bir gedik olursa, bir ihtiyaç olursa biz buradayız.
1: Sağ ol. Samim. Gene de aramızda kalsın ha. Yani bu saatten sonra yengen duymasın.
2: Ya Mertcan Allah aşkına şu koca kafanı çeker misin? Göremiyorum yavrum.
3: Ama ben de göremiyorum.
4: Ha? Geliyor dur. Bak.
2: Vay anam vay. Vallahi yaprak gibi uçmuş kız.
4: Ya abla sen ne? Sen ezmişsin ya.
5: Ya abla

0: Lütfen. Lütfen.
1: Kolay gelsin. Ha? Johnny geldi. Eda.
0: Merhaba.
1: Merhaba.
2: Merhaba Talat Bey.
1: Merhaba. Ufaklık ne haber?
3: İyiyim.
1: Samim abi burada çalıştığını söyledi.
4: Evet, burada çalışıyoruz. Klip çekiyoruz. Ben de yönetiyorum.
1: Süper.
0: Çalışacak mıyız?
1: Tabii kaytarmak yok.
0: Ya ama klip çekiyoruz.
2: Bu arada ben yeri gelmişken söyleyeyim. Şarkım radyoda 1 numara olmuş. Bunların hepsi sizin sayenizdedir.
1: Ne güzel.
2: O sizin güzelliğiniz.
1: Estağfurullah.
5: Buyur baba.
6: Sağ ol kızım.
5: Baba, akşam Atur var. Ben senin yemeğini verip ötele gideceğim.
6: Ya ne işin var akşam akşam sokakta?
5: Babam kafile geliyor dedim ya. Hem yalnız değilim, hiç merak etme. Yanımda senin çok sevdiğin bir dostun da olacak Samim. Hem sen beni niye merak ediyorsun?
6: Meliha.
5: Ya sen şimdi kendine yeni bir aile kuruyorsun baba. Sen onları merak et, beni etme.

0: Aziz Bey, Terat Bey otelden ayrılmış.
1: Temelle?
0: Hayır, Eda Hanım'a ders vermeye gitmiş.
2: Ya otele yerleşti, şimdi de kıza ders veriyor. Yakında ufaklığa da kirve olur namussuz.
0: İsteyişini sordurttuk, Terat Bey'in imzası şart. Herkes imzalamadan araziye inşaat yapılamıyor.
1: Ulan Dalat, ulan Dalat.
2: Volkan, bu iş çığırından çıktı. Gözün Dalat'ın üstünde olacak. Yarın git bir konuş. İmzayı verdi, verdi. Yoksa ben ondan da, hamisi samum uğursuzundan da intikamımı almayı bilirim.
0: Emredersiniz efendim.
2: Fingir şomuş.
3: Yok ya, ne demek?
4: Ben iyiyim.
3: Tamam.
4: Alasma aldık.
3: Güle güle.
4: Yok bir şey ablam.
5: Nasıl bir şey yok anacığım? Baksana sırılsıklamışsın.
4: Ablam klip çekiminde denize düştüm, tamam mı? Var mı başka bir şey?
5: Denize mi düştün Gülüm?
4: Evet ablam, iyiyim ama bir şeyim yok. Tamam mı?
6: Sana bakışlarında sevdiğimi anlamak mümkün değil.

0: Cumali. Çıkart o görüntüyü oradan hadi.
1: Niye Gülen de ablam güzel çıkmış burada.
0: Ha güzel, bu senin kendi güzelliğin. Kardeşim de Feride abla suya düşmüyor mu oğlum arkadan?
1: E düşsün.
0: Ya düşsün diyor ya.
2: Aslan Cumali.
1: Aa. Abim bak, öbüründe de Gülendam ablamın ağzı tutmuyor.
0: Ağzı... Allah Allah, neden tutmuyor acaba Cumali?
3: Hakikaten Cumali, böyle tutturdun hareket yap, figür yap diye ne oldu?
1: Ya Yiğit, hareket oldu orada, hareket.
0: Hareketin Allah'ını görürsün şimdi ha. Saçmalama, kadına türküyü unutturdun. Çekil.
2: Bak bak nasıl düştü. Furkan bir daha başa alsana.
1: Abim gel bak biz bunu koyalım. Öbürü sanatçıyı bozar.
0: Çıkart abi onu oradan.
3: Ya Furkan...
0: Ya saçmalamayın. Çıkartın abi. Bu klip ton yerde dolaşacak. İnternette. Feride ablayı mı harcayacağız bir tane klip için? Yönetmen benim. Çek, çıkart. Çekil onu.
3: Başa alsana.
4: Yani... Melih Hanım da biraz fazla tepki göstermiş. Ufak çocuk değilsin ya, ne yaptığını biliyorsun.
5: Ya Melih Refika'mın göz öpeğiydi. Anası gidince eve o baktı. Başına...

0: Analık etti.
1: E tamam, kardeşlerini büyütmüş. Şöyle oturalım mı? Kocaman kızlar olmuşlar. Artık niye karışıyorlar ki bize?
0: İyi de İkbal Hanım, Adana'da laf çıkmış.
1: E çıkmasın Cabbar Bey, çıkmasın.
0: E nasıl?
1: Nasıl olacak efendim? Yani dedikoduya mahal vermemek lazım. Yani insanlar böyle evlenmek için televizyonlarda programlara falan katılıyorlar. Yani münasip olan neyse o yapılır. Öyle değil mi?
2: Peki gidecek misin?
3: Amerika'ya?
2: Hı.
3: Bilmiyorum.
2: Gitmek istiyor musun?
3: Kim istemez?
2: E iyi işte. Bak notların iyi. Ben de senin testleri hazırlarım. Zeynep Hanım da yardım edecekse.
3: Ama dayım ne olacak? Yiğit, Mertcan.
2: Bakarlar canım başlarına çaresine. Sonuçta bir gün ayrılmayacak mısın?
3: Mertcan daha çok küçük. Hem bensiz uyumaz.
2: Gitmeyeceksin.
3: Bilmiyorum.
2: Bak Eda, iyi düşün. Dayınla konuş. Bu teklif öyle hemen reddedilecek bir teklif değil.
3: Affedersin. Alo? Efendim Ali abi?
4: Ha Eda, hazırlan gelip alacağım, kavaklara gidiyorum.
3: Nereye?
4: Ya araba kullanmadığına göre Feride'yi oraya çağıracağım.
3: Ben bütün gün ne yapacağım Ali abi kavaklarda?
4: Yok mu bir arkadaşın?
3: Kime?
4: Olmadı ben gözükmem, siz beraber gidersiniz, bir bak bakalım.
5: Yok mu öyle biri?
3: Ya bilmiyorum, bir sormam lazım.
6: Budur arkadaşlar. Hayırlısıyla sanal aleme girdik.
7: Girdik ya Furkan.
6: Vallahi girdik.
8: Bakalım kaç kişi tıklayacak.
6: Ama reklam yapmamız lazım.
7: He, reklam şart.
6: Ya yok canım, arkadaşlara göndereceğiz. Onlar sağa sola gönderecek. Olacak bir çek, bir şey yok. Devam.
7: Hadi hayırlısı olsun.
8: Usta.
6: Halim abi iyi misin?
7: Halim kardeş. Ne oluyor?

0: Her şeyi ayarladım Meryem. Yemeklerimiz hazır, teknemiz hazır.
1: Hazır kirasını nasıl ödeyeceğiz?
0: Müşteriler alacağız ciğer. Yabancı müşteri bizi tuttun bir daha bırakmaz. Bende dil var, servis var, sende yetenek var. Daha mı olsun? Meryem, niye gene çattın sen kaşlarını bak?
1: Vallahi Samim, ne olduysa oldu artık bilmiyorum. Bunca olay yaşandı. Demediğini bırakmadı ama artık bu kadındaki nasıl bir kudretse şimdi bana seni savunuyor.
0: Kim sen?
1: Baba, masikçi haklıdır diyor.
0: Ya Allah'ım ya. Ya baban senden vazgeçer mi Meryem? Sen bilmiyor musun Cabbar Ağa'yı ya? Üstüne gitti mi inat ediyor.
1: Kim için?
0: Kimse için değil. Cabbar Ağa için dünya bir yana, kızları bir yana.
1: Yok artık, onun arkadaşı sensin Sami.
0: Benim için de dünya bir yana, Meryem bir yana. Bırak artık üzülme ya. Meryem.
1: Hasan.
0: Ben biraz yaşlı mı görüküyorum sahiden ya? Şu saçları biraz dağıtsam, bıyıkları kısatsam.
1: Ya öyle bir şey olabilir mi Allah aşkına Samim ya? Hayır yani 20 yıl önce neysen o. Ay benim gözümde öyle bir Samim var ki, böyle gözünden ateş çıkıyor. Baktığı yeri yakıyor valla. He yani 20 yıl önce neysen o. Benim gözümde öyle bir resim var, o hiç değişmiyor.
2: Eda?
3: Furkan, akşam işin var mı?
2: Aa.
3: Furkan.
2: Ha, tamam tamam, söylemedim bir şey.
3: Benimle Kavaklar'a gelir misin?
2: Ne yapacağız Kavaklar'da?
3: Soru sormak yok.
2: Tamam, soru sormuyorum.
3: Benimle beraber gelirsin ama tek başına dönmek zorunda kalabilirsin. Daha orasını tam bilmiyorum.
2: Ne oluyor ya?
3: Geliyor musun, gelmiyor musun?
2: Ne oluyor?
3: Geliyor musun, gelmiyor musun?
2: Yahu gelirim. Ben seninle Fizan'a gelirim. Ne oluyor?

0: Feride, babamın yemeğini ver. Ben de çıkacağım, erkenden geleceğim.
1: Ablam vereyim de. Vallahi korkuyorum.
0: Feride.
1: Ya yukarının halini gördün. Yani kesin çok kızacak.
2: Kızarsa kızsın.
1: Abla.
0: Feride bak, ölmek var, dönmek yok. Yürü.
1: Kuru fasulye mi yaptın?
0: Evet gülüm, sen çok seversin değil mi? Feride.
1: Yok, seviyorum da.
0: Ben sana köfte kızartayım mı?
3: Yok. Melia.
0: Hadi.
1: Ablam vallahi çok kızacak.
0: Görecek şimdi, elim yaman, beyim yaman, yürü.
4: Hani iş yetiştirmen gerekiyordu?
5: Tamam, yetiştireceğim.
4: Sonra?
5: Sonra bir işim var.
4: Kimle?
5: Seyhan.
4: Kimle Ali?
5: Halim.
4: Halim mi? Niye?
5: Ya aşkım, aramızda bir şey var işte. Gidip geleceğim ben.
4: Ya siz daha dün ikiniz birbirinizin boğazına sarılıyordunuz. Şimdi ne oldu da ikide bir Halim? Sen benden bir şey saklamıyorsun değil mi? Ali.
2: Ali abi.
5: Merto, kapı.
4: Gel hayat.
2: Seyhan abla gel.
5: Nereye?
2: Ya gelin de dayımı görün.
4: Ay Samim abi, çok şık olmuşsun.
6: Söyle bakalım Aliçe, hala yaşlandırıyor muyum?
5: Şimdi bıyık mıyık tamam olmuş da yaş hala aynı. Bir de filer takmışsın üstüne.
2: Ben de çok güzel olmuş.
4: Aslan Mertcan, bence de Samim abi çok şık olmuşsun.
6: Sağ ol canım sağ ol. Çocuklar, ben bu akşam biraz gecikeceğim.
5: Niye?
6: Turist kafilesi gelecek ya, yengenle biraz onlarla alakadar olacağız. Çocuklar size emanet ha.
5: Tamam.
6: Eda
5: gelecek, bir arkadaşıyla ödev yapıyor, gelecek. Ben haberim var.
6: Hadi bakalım hadi.
2: Dayı, ben de gelebilir miyim?
6: Yo oğlum, bu akşam çok kalabalığız. Bak bir dahaki sefer söz veriyorum, seni götüreceğim, tamam mı? Kukulu kulu kulu. Hadi bakalım. Hadi. İhtiyar.
7: Melia.
8: Efendim baba.
7: Bunlar ne?
8: Anacığım.
7: Baba.
8: 40 yıllık karını hatırlayamadın mı?
7: Yahu dursuz konuşma. Ne işi var Refika'nın duvarda?
8: Evet ablam, hakikaten yani ev müze gibi olmuş.
9: Bundan sonra böyle rahmetli anamı an be an anacağız. İşte bu da anacığımın en sevdiği şarkı. Hatırlayana.
4: Sen kur sofrayı.
8: Kuruyorum.
4: Tamam hadi, fazla konuşma.

0: Tamam. Niye geldik buraya biz?
1: Sorma.
0: Ya niye sormuyorum ya?
1: Hani benimle dünyanın öteki ucuna bile gelirdin?
0: Gelirim ki. Yine gelirim. Orada bir problem yok. Ben de...
1: Tamam o zaman. Sorma.
0: Allah Allah.
2: Birazdan bir telefon gelecek. Ondan sonra gideceğiz.
0: Kimden geliyor baba? Ha, onu da bilmiyorum. Aa, çok iyiymiş. Dersle falan bir alakası yoktur herhalde.
1: Ders ne mi?
0: Johnny'nin dersi. Johnny'den cebir ders alıyorsun ya sen.
1: Talat.
0: Talat. Abi, abi.
1: Rahatsız mı oluyorsun?
0: Oluyorum. Ne gülüyorsun ya?
1: Ya Furkan.
0: Ne oluyorum? Rahatsız oluyorum. Yalan mı söyleyeyim? Evet, rahatsız oluyorum.
1: Dersle bir alakası yok.
0: Kız mı erkek mi?
1: Söylemiyorum.
3: Ay.
1: Birazdan gelecek zaten.